0: devamlı yayın yapılıyor. Bunu yapanlardan bir kısmı da spor yazarı geçinenler. Bu da yanlış. Yani siz o zaman ortaya koymanız lazım. Neden iyi, neden kötü? Bunu değerlendirdiğimiz zaman artı eksiler. Hangisi fazlaysa ona göre yorum yapabiliriz. Ama öyle bir şey ki sosyal medya ve şey bizim yapabileceğimiz, yola çıktığımız şeyde bizim önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Bu kadar müdahale olunmaz. Fenerbahçe'yi bu kadar onlar sanki başkanı yönetimi gibi idare edemezler. O zaman yönetimlere gerek yok. Başkana gerek yok. O zaman sosyal medya kendisi seçsin, kendisi yaratsın, sorumluluğu da alsın olur. Bunlar lütfen yanlış. Herkesi aklı selim olarak düşünmeye ve buna göre de artı eksileri ortaya koysunlar. Aykut Kocaman bir daha Fenerbahçe'ye gelmesin. Gelmesin. Ama koydukları zaman görecekler ki Aykut Hoca'nın artıları çok. Aykut Hoca'nın bir tek yanlışı var. Bak yanlışı var söylüyorum. Basınla veya sosyal medyada kendisi orada ilişkiler kurmuyor. Yanlışı bu. Eğer kendisi onlarla ilişkiler kursa, yani gazeteci veya televizyoncularla samimi olsa benim görüşüm buna hiçbiri olmaz. Ama maalesef onun yapısından dolayı hem dobra bir çocuktu, yani ben severim dobralığından dolayı, hem de aynı zamanda kendisini geliştiriyor. Yani yazıyorlar diyor 6 sene işte bilmem ne yapmadı, 8 sene bilmem ne yapmadı. Ya ben görüyorum arada sadıkini. Hem maçları seyrediyor, yurt dışına gidiyor, Belçika'ya, Hollanda'ya gidiyor, maçlar seyrediyor. Oradan notlar alıyor, geliyor, kendisi çalışıyor yani. Boş bir insan değil. Ben anlayamıyorum yani. Bu kadar neden tepki konduğunu anlamıyorum. Ha antrenörümüz olur, teknik direktör olur, olmaz. Ayrı bir konu. Ama ben Aykut'u severim. Neden severim? Çok zor günlerde hep yanımızdaydı. Metris'e 2 günde, 3 günde bir gelip bizi ziyaret edip bizlerle sohbet edin, üzülmeyin. Biz buradayız, gereğini yaparız diyen insandır. Onun için de ben doğruları her yerde söylerim. Ha yönetim kurulu toplanırız. Derler ki onu almayalım, şunu konuşuyoruz yani. Ama konuşuyorsun 15 milyon maaş istiyor. 5 milyon prim istiyor. Fenerbahçe yani bu kadar maddi kaynakları çok bol değil. Ha, biz veririz.
1: Tahmin ettik.
0: Ha, biz veririz. Verdikten sonra onu bilsek ki inansak ki ya bu kesin geliyor şampiyon yapıyor. Onu da veririz.
2: Conte'den bahsediyorsunuz Sayın Başkan.
0: Efendim?
2: Conte.
1: Jesus'ta.
0: Ya Conte'de genel söylüyorum.
2: Hayır sizin ya, adaylarınızdan ya, biri ya, olduğu yazılıp çiziliyor da hayır, onu
0: ya, konuşuyoruz diyorum. Ya yani isim bu değil yani. Önce bir yönetimde bunu konuşup tartışmamız lazım. Yani ben gidip takip etmiyorum. Futbol aklı olan arkadaşlar şu an çalışıyorlar. Onlar bizim önümüze bunu getirecekler. Şu an getirmiyorlar çünkü neden? Bundan biz seçim hazırlığı yapıyoruz. Her gün bir yerdeyiz. Her yere gidiyoruz, geliyoruz. Ya yani oturup bunu konuşmamız lazım. Bu konuşmada öyle zannediyorum haftaya ya da ondan sonra seçimden sonra yaparız. Ama 2 tane oyuncu almak için bu futbol aklı. Hep derler ya. Yani bizim Türkiye bir acayip. Hep söylerler. Derler ki o futbolu oynayanlardan birileri olsun. Öyle söylerler yani yıllardır. Ama ona gittiğiniz zaman da onu da bu sefer benimsemiyoruz. Başka şeyler söylüyoruz. Biz futbolu eskiden bu kulübe hizmet etmiş insanları futbol aklı adı altında toplayacağız. Yönetimden de 1, 2, 3 bilemiyorum. Tartışmadık çünkü konuşmadık. Arkadaşları da onlarla monte edeceğiz beraber. Bunlar yani bu seneyi değil. Fenerbahçe'ye ben birazdan da söyleyeceğim. 5 yıllık vizyon hazırlamamız lazım Fenerbahçe için. Yani biz geldik evet. 1 yıl şey yaptık, başkanlık yöneticilik yaptık. Süre bitti. Şampiyon olsak zaten seçime gireceksek kongre bize bu görevi yeniden verir. Başarısızsak o zaman onu sorgularlar. Ama şu var, biz bu yapacağımız çalışmalar içerisinde 5 yıllık Fenerbahçe ne yapması lazım vizyonu koyacağız. İstersen onunla ilgili size kısaca bilgi arz edeyim.
3: Buyurun Sayın.
0: Bakın şimdi ne yapacak 5 yıllık vizyonda Fenerbahçe? Biz bu çalışmaları yapıyoruz. Bittikçe kamuoyuna açıklayacağız. Avrupa'da sürdürülebilir başarı modeli yaratmamız lazım. Yeni gelir kaynakları yaratmamız lazım. Dijital dönüşümü hayata geçirmemiz lazım. Altyapı

0: ve tesisleşmede ihtiyaçlarımız nelerse altyapıyı da yeniden organize etmemiz lazım. Dünya markası Fenerbahçe hedefi koymamız lazım. Ve buna göre çalışmamız lazım. Bunların hepsini somut başlıklarla ortaya koyup kamuoyuna da anlatacağız. Bu 5 yıllık bir vizyondur. Yani bu anlattıklarımın onun içinde. Daha çok maddeler var da önemli olan burada söylemiş oldum. Şimdi antrenör meselesi o kadar önemli değil. Çünkü yıldız oyuncu veya antrenör seçimi belki etkiler ama geleceği etkileyemez. Gelecekte yapılacak olan doğru ve yanlışları bu transferler veyahut da hoca etkilememeli Fenerbahçe'de. O yanlış olur. Abi yıldız oyuncu alalım. Karşı taraf bu propagandayı yapıyor. Gençler bunu istiyor. Biz de iki tane santforla ben istesem yarın gelirler. Ama tamamen bitirmeden gelmeden istemiyor.
1: Ama prensipte anlaştık galiba.
0: Prensipte anlaştık. Anla, prensip onlar istiyor. Çocuklar istiyor. Hatta bir tanesi pazartesi günü geleyim dedi. Hayır dedim. Biz kulüplerinizle de anlaşmayı yapalım, bitirelim. Ondan sonra gelin dedim. Serbestçe ne zaman istiyorsanız gelin. Biz duyuruyu yaparız. Bu arkadaşları transfer ediyoruz diye. Kamuoyu da...
1: Seçimden önce söylemeyi düşünüyor musunuz?
0: Söyleyebiliriz. Yani şu anda öyle zannediyorum salı çarşamba netleşmiş olur durumu. Ender Bey ona göre yönetim kurulu derse açıklayalım açıklarız. Yani bir mahsur görmüyorum ben.
2: Sizin bu kadar aslında Aykut Kılıç Kocaman konusunda Sayın Başkanım savunmaya geçmenize hiç gerek yok. Biz yok, biliyoruz ya, Aykut Kocaman'ı. Hayır. Ne ben... için diyorum? Aykut Kocaman'ı bizler biliyoruz. Bu sosyal medya içerisinde birkaç tane kendisini bilmez insan nedense Aykut Kocaman hakkında inanılmaz konuşuyor. Biz burada işte Enler'le geçen sene program yaptığımızda biz hep ve bizim gibi birçok kesimde yerli ve Fenerbahçe'yi tanıyan bir teknik adam gelmeli ki diyoruz, yorum yapıyoruz. Fenerbahçe'nin aidet duygularını bilmeli ki Fenerbahçe'ye faydalı olsun. Sizin Aykut Kocaman akrabanız değil. Siz eğer kafanıza yatmayan bir teknik adamı asla almayacağınızı çok iyi biliyorum. Kafanıza uymayan futbolcuyu da transfer etmeyeceğinizi biliyorum. Siz yıldız mı yoksa doğru transfer mi?
0: Doğru.
2: Aykut Kocaman mı veya İsmail Kartal mı veya Montella mı ama siz kafanızda doğru hoca.
0: Doğru.
2: Sizi şampiyon yapar. Benim bildiğim, tanıdığım Az Yıldırım bunu düşünür.
0: Öyle öyle. Onun için ben de bütün arkadaşlarım da öyle düşünüyor.
2: Sizin arkadaşlarınız öyle düşünüyorsa ya o zaman şu Aykut Kocaman üstünden bu polemiklerin artık olmasını ben istemiyorum. Ya Aykut Kocaman benim arkadaşım o ayrı bir şey ama sonuçta yarın bugün Fenerbahçe'nin hocası olsa ben Ender'le de burada Aykut ben Ender program yaptık. Aykut Kocaman'ın yüzüne dedim. Yani sen hoca oldun mu eğer ben burada hala oturuyorsam kötü olduğu zaman kardeşim ben seni eleştiririm.
0: Söylersiniz tabii tabii.
2: Yani ya siz de beni tanırsınız. Ben dobra bir adamı söylerim.
0: Şenol mesele Aykut.
2: İşte o Şenol, değil yani oradan çıkaralım.
0: Değil yani. Mesele burada bir sosyal medyada bir karışıklık. Hiçbir kimse de artı ve eksi koymadan tenkit ediyorlar. Gençler de buna inanıyorlar. Oturup inceleseler bu konu kapanır. Şimdi bu konuyu kapatalım.
3: Bizim bir tanesi dövmek. Hakkını teslim evet, etmek evet. Fenerbahçe yani, tarihindeki evet. Ama
0: şimdi ben Edirne'de sordum. Edirne'de Aykut Hoca olmasın diyor bir kişi.
2: Evet sosyal medyada.
0: Çocuğu da burada omuzunda küçük bir çocuğu sevimli bir şey. Sordum neden istemiyorsun? Cevap yok. En son dedi ki bir, sol taraftan bir tanesi çok geri pası oynatıyor. Tamam mı? Değişmiş dedim. Şimdi ileri oynuyormuş dedim.
4: Kapattım yani. Öyle şimdi,
0: onun için bu konuyu kapatalım ha, bence.
4: Hayır istatistikler de öyle
0: Allah
4: demiyor.
0: Herkesin
2: son
0: yoluna
2: açsın. Sonraki sene gelen açık hocaların hangisi ileriye oynattı? Mourinho mu oynattı? Tedesco mu oynattı ya, başkanım ya?
0: Bunlar bak biz
2: Aykut'la
0: altı defa,
2: da günah yazık.
0: Altı çok defa şampiyon gidiyorlar. Altı defa şampiyon. İki defa Daum yaptı. Rahmetli anıyoruz. Bir defa Zico yaptı. Üç tane hani yabancılar bitti. Yerliye geldik. Şey yaptı. Aykut Kocaman yaptı.
4: Ersun Hoca.
0: Ersun Hoca yaptı.
2: Mustafa Hoca.
0: Mustafa Denizli Hoca yaptı. Yani biz görüyoruz yani. Kimlerle nasıl başarılı olabiliyoruz diye. Evet. Şimdi Antonov geldi. Ona biz yanlış yapıldığını söyleyemiyoruz. O zaman ne olacak? Kendi bildiğine göre devam edecek. Sıkıntıyı biz yaşayacağız. Onun için bizle diyalogda olan bizimle anlayacak, biz de onu anlayacağız. Öyle birini seçmemiz lazım.

0: Sıkıntı bu. İsimler önemli değil. Kapatalım bu konuyu.
1: Murat Özbostan, buyurun lütfen.
2: Başkanım, ben biraz finansal konulara girmek istiyorum. Bu son yaptığınız Yüksek Divan Kurulu toplantısında şu anki mevcut yönetime bir soru sordunuz o gün. Dediniz ki bankalardan kredi aldınız mı? Arkasından da Haziran ayı sonu itibariyle 600 milyon euroluk bir rakama ulaşacağını söylediniz borçların.
0: Toplam borcun.
2: Şimdi önünüzde böyle bir tablo, dinlediğim kadarıyla daha bir net bir bilginiz yok. Ama yok. Siz tahmininizi söylüyorsunuz. Böyle bir tablo içerisinde nasıl baş edeceksiniz? Yani bu çok büyük bir rakam değil mi? Bir yandan transfer, bir yandan amatör branşlar. Yani beklenti büyük, yıldız transferi, işte 5-6 transferden bahsediyorsunuz. Murat
0: Bey, yıldız kimdir? Yıldız transferi, yıldız kimdir?
2: Yıldız transferi magazin hayatıyla da, spor hayatıyla da, futboluyla da, her şeyle gündemde olan isim olarak ben
3: ama başkanım, bu ülkeye yıldız transferlerini de o pencereyi açan sizsiniz.
0: Benim, evet. Doğru.
3: Ortega'yı, Roberto Carlos'u, onları, Anelka'yı, Apia'yı getiren sizsiniz. Bir vizyon açan sizsiniz.
0: Tabii.
4: Aslında yıldız mı, doğru transfer mi diye başkana sorsam ben, doğru transfer bence daha mantıklı.
2: Genel sorumun içerisinde o 600 milyon euroluk rakam çok büyük değil mi? Ürkütücü bir boyutta değil mi? Ne düşünüyorsunuz?
0: Rakamları tam bilmiyoruz. Kamuoyundan duyduklarımızla söylüyoruz. Bu 600 milyon o kadar yok diyorlar. İşte bir kısmı gelecek yıllarda oyunculara ödenecek paralar var diyorlar. 193 milyon euro galiba. Bir yıl içinde ödenmesi gereken para varmış. Fenerbahçe büyük camiadır. Fenerbahçe geldiğim zaman 13 milyon bütçesi vardı. 11-12 milyon yayından alınıyordu para. O zaman iki televizyon kanalı kavga ediyordu. Bizimkiler ayrılmak için bir kanalla anlaşmışlardı. Oradan 12 milyon, bir sene 11, sonra 12 milyon olacak şekilde çekler alınmıştı. Geriye kalan 1 milyon da bütün sponsorluklar, diğer bilet gelirleri hepsiydi. Sonra biz bu bütçeyi 250 milyonlara çıkardık 2008'de. Ve şirketin değeri de 1.8 milyar olmuştu. Biz o zaman çözdük bunları. Gelirleri arttırdık. İşte stat gelirleri, loja gelirleri, sponsorluk, forma gelirleri, forma satışları. Bunların hepsini yaparız. Bunlardan korkmuyoruz yani. Ama Fenerbahçe'nin bir şeye ihtiyacı var, şampiyonluğa. O 12 yıllık hasret durduğu anda her taraftan akapçılar şimdiden geliyorlar, sponsorluk teklifi yapıyorlar. Efendim, yeni projeler yapmak istiyor ve bu projeler de öyle 3 milyon 5 milyon değil. Bakın, Barış Bey bana verdi, bundan bahsetti diye bahsedeyim. Şimdi iki tane kısa sürede projeyi hayata geçiriyoruz. Bugün de hatta toplantısını yaptılar. Bir tanesi gayrimenkul projesi. Bununla ilgili çalışma yapıyorlar. İkincisi de yeni bir şirket kuruyoruz. İktisadi proje yapacağız orada. Yani bunların değerleri hepsi, yani diyelim ki 60-70 milyon birincisi. İkincisi çok büyük rakamlar. Bunları hayata geçirmek de kolay. Önemli olan orada kararlılık. Karar verirsek seçimlerin ertesi bunlar, yani şöyle söyleyeyim, 150-200 milyon kulübe bir anda girdi yapmış oluruz. Bundan şeyimiz, korkumuz yok yani. Diyelim ki ihtiyaç var, vereceğiz o zaman. Yapacak bir şey yok. Vermek için geliyoruz. Çünkü neden? Bu çocuklar ağlamasınlar. Camiye üzülmesin. Bunlar içinde tecrübe bizde var. Akıl bizde var. Para da var diyoruz. O zaman sorun ne? Hiçbir sorun yok. Hepsini çözeriz. Ama hangi şartta? Camiye, birlik ve beraberlik içerisinde. Geçmişte kırgınlıklar, yapılan hatalarımız varsa bizim de hepsini unutmamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım.
2: Teşekkür ederim.
1: Ender Bilgin, buyurun.
5: Aslında sorun başka ama birleşme çağrınız hala geçerli,
0: geçerli
5: mi o zaman?
0: Geçerli, her zaman geçerli. Şeyden, seçimden sonra da geçerli. Hı hı. Yani ya, bu hepimizin Fenerbahçesi, benim şahsımın değil ki. Tamam mı? Hepimizin Fenerbahçesi. O zaman hepimiz bir yerinde tutacağız. Geçmişte kırgınlıklar, şunlar bunlar, hepsini unutalım. Ya ben ben liderim. Ben başkan değilim yani. Başkanlığa gelmiyorum yani. Liderliğe geliyorum. Herkes bir arada toplanacağız ve sorunları hep beraber çözeceğiz.
5: Şimdi Hakan Bey geçen burada saha başarısı ve parasal anlamda önce rakibimizle 0-0'a getirmeliyiz durumu dedi. Siz

0: Galatasaray'ı gözünüzde çok fazla büyütmeyin diyorsunuz.
1: Büyütmeyin.
0: Peki nedir temel eksiklik? Yani neyi başarmak lazım eğer arada bu kadar fark görmüyorsanız?
2: Ne kadar fark var?
0: Sizce?
2: Ben bilmiyorum, siz söyleyin. Ben takdir ediyorum.
0: Hakan Bey 0-0'a getirmeliyiz dediğine göre.
2: Ya 0-0 nedir?
0: Demek ki geride diye düşünüyor.
2: Ya geride tamam, kabul ettik. Ya söylüyorlar, diyorlar ki biz Galatasaray'ın işte stat gelirlerinde lojada geri kaldık. Kombinerde geri kaldık. Evet. 65 bine çıkaracaklar stadı. Arkadaşlar projelerini yaptılar, hazırlıyorlar. Hemen seçimden sonra izinler başlayacak. Ve ondan sonra 64 bine çıkacak stat. O zaman bütün bu dediğim şeyler kapanmış olacak.
0: Temel gelir kaynağı stadyum gelirleri
2: değil mi? Yalnız değil yani. Hı-hı. Her şey onu bağlarsa olmaz. Sponsorlar da yani. Tamam mı? Formadır veya sağ kenarıdır. Başka yerler, kaynaklar. Onlar hepsi yeniden revize edilir. Yeniden yaparız. Yani ne kadar Galatasaray'ın şeyi var onu söyle bana.
0: Herhalde şampiyonluk sayılarından hareketle söylüyorlar. Bir de sağ sonuçları için
2: ya
0: onu söyleyebilir.
2: Şampiyonluk paralarını yediler kardeşim ya. Hı. Para mı kaldı? Nerede para kaldı? Viva'yı yediler. Şimdi ben konuşacağım ayıp olacak yani. Yanlış oluyor. Florya'yı şey yaptıydı. Biz de Ataşehir'i yaptık. Şeyi yaptık. Kayışdağı. Biz de paranın yarısını yedik. Onlar da harcıyorlar yani. O kaynaklarını yiyorlar, harcıyorlar yani. Gayet de doğal. Şimdi aradaki fark ne kadar? 50 milyon, 100 milyon. En fazla budur. Onu da sağlarız yani. Ne olacak? Problem değil yani.
3: Başkanım, bu yönetimin yani önündeki 2-3 yıllık sponsorluk gelirlerinin alıp peşin harcadığını yorumları var.
2: Murat Bey, hiçbirini bilmiyoruz. Ancak duyum yani. Hep duyuyoruz. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Gelince seçilip gelince göreceğiz bunu. Ama bunları da kabul ederek geliyoruz. Yani yarın geldim. Aa, ben bunu bilmiyordum. Yok. Durum belli. Durum iyi değil. Buna göre geleceğiz ama geçmişte suçlamayacağız. Yapmışlarsa bir yanlışlık varsa herhangi bir şey gördüğümüzde bunu gerekeni yaparız. Ama şu andan söylemek yanlış olur.
4: Sayın Başkan, seçim kampanyanızda burada çok yoğun bir kampanya içerisindesiniz ve bizi kırmadınız. Tekrar teşekkür ederim. O yoğunluğunuz içerisinde davetimizi kabul ettiniz. Seçim kampanyanızda benim dikkatimi çeken tezahürat yaptırmıyorsunuz, meşale yaktırmıyorsunuz, izin vermiyorsunuz da böyle durumlara. Bunun sebebi nedir diye sordum.
2: Sebebi yani gereksiz görüyorum bunları. Yani biz siyasetçi değiliz. Biz Fenerbahçe futbol takımının, spor kulübünün başkanlığına adayız. Yani o meşale yakmak veya tezahürat yapmak, bunlar bana biraz garip geliyor. Gerek yok.
0: Biz diğer tarafta yapacak... Fenerbahçe nihayetinde. Efendim? Karşı taraftaki de Fenerbahçe nihayetinde.
2: Ya onlar yapabilirler. Onlar böyle, ben 20 sene başkanlık yapmışım. Bu kulübe 40 sene yakın hizmetim var. Yani onun için ben onları, genç arkadaşlar yapabilirler. Onlar heyecan da duyabilirler. Ama ben yapılmasını istiyorum. Çünkü meşaleyi yakıyorlar, Önder Bey kafamıza geliyor, yanıyor yani.
0: Çok kötü kokuyor bir de.
2: Onun için yapamaması yeterli. Ona bize sevgi göstersinler, elle tokalaşarak veya kafa sallayarak, işaret yaparak hepsi geçerli. Önemli olan birbirimizi sevdiğimizi anlayabilmek ve anlatabilmek.
0: Valla ben konuşuyorum bak.
3: Başkanım, öyle olsun, bir şey girerim araya. Ben bir şey sorayım. Hakemlerin performansı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi, özellikle başkanlığınız döneminde çok anınız var biliyorum. Yani mevcut hakemlerin performansı her takım için artı oluyor, eksi oluyor da. Çünkü eğer seçilirseniz mutlaka bu hakemlerle ilgili konu önünüze gelecek diye düşünüyorum. Yani ne düşünüyorsunuz mevcut hakemlerle ilgili?
2: Şimdi geçmişte bu hakemlerin sıkıntılarını bildiğim için o zaman genç hakemler gelsin dedim. Fakat o genç hakemler sonra öğrendiler işleri. Bu sefer onlar o gitsin dediklerimizden daha kötü hareket etmeye başladılar. Hakem konusunda Türkiye'de sıkıntı var. Türkiye'de sıkıntı var. Ben yurt dışında da maçlar seyrediyorum. Bu akşam da seyrettiniz. Gördü, kendisi inanmıyorsa çalmıyor. Var da devreye girmiyor. Ender Bey orada bunu söyledi. Şimdi bizim hakemler ya dışarıdan baskı altındalar. Baskı altındalar. Veya ekip olarak birine kızıyorlarsa, birine tepki gösteriyorlarsa onu sahada da yapıyorlar.

0: Halbuki dışarıda kızdıkları, tepki gösterdikleri kişiye sahada cevap vermemeli lazım. Böyle biz gelince hem TFF ile hem de Merkez Hakem Kurulu'yla oturacağız, konuşacağız yani. Bizim tek istediğimiz şey, bizim hakkımız yenmesin, adaletli idare etsinler. Ha bunu etmezlerse o zaman biz de onlara karşı tavrımızı belirleriz. Öyle kolay değil yani. Bakın söylüyoruz, bu sene çok önemli. Söylediğim en önemli laf da Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu laf çok büyük ve geniştir. Bunu herkes iyi anlamalı. Yani öyle biz geldik, bizim alemize çalıyorlar ya, öyle yok. Olamaz. Ona hemen müdahale ederim. TFF ile ilişkiler, iyi ilişkiler yapacağız. Biz kavgaya gelmiyoruz. Çözüm üretmeye, camiamıza umut vermeye geliyoruz. O zaman bunun içerisinde ben onlarla neden kavga edeyim eğer iyi yapıyorlarsa? Hayır, yaparlar iyi, ben yenemem. Olabilir. Bu futbol. Onu biz deriz ki ya biz bir eksimiz var neredeyse. Onu tartışırız, onu çözmeye bakarız. Ama hakem gelip de müdahale eder ve bize neticeyi bizim aleyhimize çevirirse o zaman susmayız. Gereğini de yaparım.
1: Bununla bağlantılı başkanım şunu sorayım. Şu anda federasyonun almış olduğu bir karar var. 10+4. 4 tanesi 23 yaş altı. Eğer seçildiğiniz takdirde bu kararla ilgili bir görüşme yapar mısınız?
0: Şimdi bizim futbol hakkı dediğimiz arkadaşlar, eski sporcular, senin de arkadaşların, onlarla yaptığımız konuşmada onlar da bundan sıkıntı doğabileceğini söylediler. Çalışıyorlar. Biz seçilirsek federasyona gitmemiz lazımsa gideriz. Bakın en önemli şey, kulüpler birliği çalışmıyor. Kulüpler birliği çalışmıyor. Bütün kulüplerin sorunları var. Bu sorunların hepsinin toplanması lazım. Bir liste haline getirilmesi lazım. Bunun hangi merciyle konuşması gerekiliyorsa da hep beraber gidip bunu konuşmak lazım. Yani vergiler %40'lara çıkmış. Bu vergiler kulüplere şu anda yük. Kimse sesini çıkarmıyor. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Ama 2 sene, 3 sene sonra kimse vergi ödeyemez. Vergi ödeyemediği zaman da bu sefer vergiden dolayı kulüplere hacizler gelecek. Şunlar bunlar. Bütün sorunları biz geldiğimizde bütün sorunları kulüplerle oturacağız, konuşacağız. Bunu Ankara'ya gidip izah edeceğiz, anlatacağız. Yani. Kulüpler şu anda hiçbir sorunlarını çözemiyorlar. Gördüğüm o.
1: Yani ama çok zor durumda diyorsunuz bütün.
0: Efendim?
1: Bu ara zaten bütün kulüpler
0: sıkıntıda.
1: Vergiden dolayı.
0: Her vergi yalnız değil, başka konularda da. Yayın ihalesi 160'larda galiba, 160 milyon dolarlarda. Halbuki biz 450 milyon dolarlara çıkarmıştık. Marka değerini yükseltmemiz lazım. Şehir takımlarının gelmesi iyi oluyor. Şehir takımları geldiği zaman marka değeri yükselecektir. Neden? O şehirlere gidip maç yaptığınızda seyircisi çok olacak. İşte oradaki heyecan bu sefer insanların televizyon seyretmesini, yani maçları seyretmesini sağlayacaktır yani. Onun için bunlara önem vermemiz lazım. Bu şehir takımlarında destekliyor. Çıkanların hepsini de kutluyoruz diyelim.
1: Biz de tebrik ederiz.
2: Sayın Başkan, yabancı kuralı demişken 10+4. Bugün sizinle program yapacağımızı duyan benim de Fenerbahçeli dostlarımın en çok sorduğu soru. Kadroda çok fazla yabancı sayısı var. 19 yabancı futbolcusu var Fenerbahçe'de.
3: Onu bir versinler istersen arkadaşlarımız Barko'ya şu anki listeyi.
2: Ay şimdi hemen hazırlıyorlar. Bu yabancıların durumuyla ilgili nasıl bir tasarrufunuz olacak? Bu çok merak ediyorum.
3: Çünkü oyuncu almak kadar eldeki oyuncuları nasıl değerlendirmek, o tasarrufta bulunmak da gerekecek.
0: Tabii.
2: Ekranlara da geldi sözleşmeli oyuncuları, geniş kadrosu Fenerbahçe'nin.
0: Şimdi
2: burada yerli ve yabancılar bir arada.
0: 10 tane 23 yaşın üstünü listeye yazabiliyorsunuz. 4 tane de 23 yaşın altı yazabiliyorsunuz. Evet. Bizde 3 tane oyuncu bunu karşılıyor.
3: Nene, Brown, Şerif.
0: Evet, 3'ü karşılıyor. Bir kişiyi alabiliyorsunuz oraya. Diğerleri de o 10 kişinin içine girmesi lazım. Evet. Şimdi çalışıyorlar.
3: Bakalım yerleri satacak mısınız?
0: Efendim?
3: Oradan da para kazanacaksınız.
0: Ya böyle. Şimdi Ender Bey, gittikleri kulüpte başarılı olanlar var. Onlar gelsinler, biz seçilelim önce. Sonra oturalım, herkesle konuşacağız. Yani seni istemiyoruz, yok. Hı. Oturacağız, beraber şartları, giderse nasıl gider, kalırsa nasıl kalabilir, bunları tartışacağız, sonunda da karar vereceğiz.

0: Yani şimdi ben ezbere onu göndereceğiz, bunu göndereceğiz dersem yanlış olur. Hepsini konuşmamız lazım.
1: Şey dikkatimi çekti mesela benim. Geçen yıl Fenerbahçe'nin attığı golle Galatasaray'ın attığı gol aynı. 77 tamam. Gol atmışlar. Kaldı ki devre arasında hepimizin söylediği, yani 30 küsur yıllık ben bu mesleği yapıyorum, hiç görmediğim bir devre arası transfer süreci yaşadık. Doğru. Bir büyük takım adına. Buna rağmen 77-77. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yedikleri gol Galatasaray'ın 30, Fenerbahçe'nin 37. Bu takım savunmasında da, yani normal savunma anlamında da biraz sıkıntılar olduğunu gösteriyor. Evet, siz iki tane santrafor transferinden bahsettiniz. Ama bu arada örneğin ciddi bir sol stoper ihtiyacı yok mu? O denklemi de bir yandan düşünüyor mu futbol aklı?
0: Emre Bey, beni teknik doktor mu yapacaksın? Hayır, öyle bir şey varsa ona göre konuşayım. Tamam mı? Apo, beni sol ayaklı Apo var burada. Abdullah'ı alalım, sola koyalım. Hem stoper oynar.
1: Defansa takviye de var mı yani?
0: 3-5-2'de de oynuyor.
1: Oynar vallahi oynar. Apo'nun gençliği. 20 milyondan aşağı etmez başkanım.
0: 20 az. 20'den fazla. Şimdi bakın. Arkadaşlar çalışıyorlar. Ben biliyorum. Nerelere ne alacağını bana söylediler, anlattılar. Şimdi bu yabancı hadiselerinden dolayı bir zorluk var. Bir kere Fenerbahçe'nin takımı iyi. Futbol takımımız kaliteli. Futbol takımında ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçları yerine getirirsek bizim takım çok iyi bir takım olur. Ya rakip 3 puan önde bitirdi. Biz içeride Alanya galiba, Rize, Karagümrük'e gittik, orada yenildik 2-0. Şimdi bunları kaybetmemiş olsaydık biz en azından 6-7 puan önde bitirmiş olacaktık. Yani bugün beğenmiyoruz denen takım 6-7 puan önde bitirdi. Ama o eksiklerden dolayı biz takım olamadık. Takım olamayınca da geriye düştük. Şimdi geri dörtlüye baktığın zaman Semedo, Mert var. O Mimovic'i bilmiyorum. İkisi de milli takıma.
2: Onu kimse görmedi başkanım.
0: İkisi de milli takıma gidiyor Şenol Hoca. İkisi de gidiyor milli takıma.
1: Tabii.
0: Dünya Kupası'nda ayın 9'una kadar iki hem biz hem Portekiz rahat geçecek gibi gözüküyor. Yani en erken dönüşleri 9-10 Temmuz olur. Biz 21'inde ön eleme oynayacağız.
3: Evet, 22'sinde. Evet.
0: 21-22'sinde.
3: Evet.
0: Şimdi onun için beni uyardılar. Yani burada bak gidiyor mu? Buraya da bir oyuncu bakıyoruz diye söylediler. Bakın dedim. Şimdi normalde kaleciye kızıyoruz.
1: Ederson'a.
0: Ben değil yani. Herkes kızıyor. Evet. Herkes yanlış gol yedi. Bu bizi şöyle yaptı. Tenkit ediyorlar değil mi? Bu oyuncu Manchester City'de yıllarca oynadı. Şimdi Manchester City'de oynadığınız zaman defans, forvet. 30 metre. Nerede defansı? Orta sahada. Bizim defans 18'in üstünde. Çıktı. Vuramadı veya üstünden vurdu. Kendisi de hatalı, önündeki de hatalı. Şimdi ben bunları kendimden anlatıyorum ama başka değil. Gördüğüm şeyi anlatıyorum. Ya o zaman senin defansının çok sağlam olması, yani kaliteli olması lazım ki o kaleci de o kalitesini gösterebilsin. Şimdi bizimkiler geliyor, yapışıyorlar. Top atacak, atamıyor. Yoksa muazzam top atıyor.
2: Evet, sol ayağı yani, çok iyi.
0: Muazzam yani.
1: Brezilya milli
0: onu
1: takımında kalesinde
0: lazım.
1: Olacak.
0: Onu kazanmak lazım. Konuşup onu, varsa dertleri, onu çözüp ikna etmek lazım. Ve kalmasını sağlamak lazım. Gönderdik. Zaten ödemişiz ödeyeceğimiz kadar. Bundan sonra 11 milyon diyorlar galiba. Yani onu da kamuoyundan söylüyorum. 11 milyon ödeyeceğiz. Yeni bir kaleci aldığınızda bonservis ödeyeceksiniz. Ne ödeyeceksiniz? Maaş ödeyeceksin. Bunun 1 milyon altını ödersiniz.
3: İmza parası.
0: Elinizde bir kaleci daha var. 10 milyona transfer ettiniz bonservisini. Zorlandı, gidildi, anlaşıldı, getirildi. Ne oldu? Kaleci kiraya verdik. Parasını da ödüyoruz, kiraya verdik. Bunları yapmayacağız.
3: Bunlar transfer hataları çok mu oldu son yıllarda?
0: Ya, kadroya baktığınız zaman öyle.
3: Yani mesela Sıdıkı Şerif'le ilgili düşünceniz ne başkanım?
0: Ya Sıdıkı Şerif bak iyi oyuncu olacak.
3: Çok tartışılan bir oyuncu da.
0: Ben söyledim.
3: Evet, siz söylediniz.
0: Ya bunu nereden aldınız diye. Oradaki ima etmek istediğim onun bonservisine ödenen paraydı. Yoksa oyuncu gelecekte iyi oyuncu olabilir. Daha genç yani. Ya 2 sene beklersiniz, iyi oyuncu olabilir. Ama 22 milyon verdiniz. Sizin acil size ihtiyaç olan yere 22 verdiniz. 20 daha verdiniz, 40 milyona iyi bir santral alırdınız. Benim söylemek istediğim o Murat Bey yani. Ya çocuğu karalama anlamında hayır, değil. Yani. Çocuk mücadele ediyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama getip yükü onun üstüne yüklerseniz o zaman olmaz. Başka, o paralar da verilmez.
3: Kante'nin de maliyetiyle ilgili yine siz söylediniz.
0: Efendim?
3: Kante'nin maliyetinin fazla olduğunu.
0: Yani 70 milyon verdiler. Santforlar gitti. Yani bilmiyorum tam açık net duyduğum 70 milyon diyorlar. Ama onun yanında da bir tanesi gitti şeye, Rusya'ya. Öbürü de galiba Arabistan'a gitti. Nasıl gittiler? Neye sayıldı? Ne aldık? Ne verdik? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz?
3: Yok biz de bilmiyoruz.
1: Biz de bilemiyoruz.
0: Kamuoyu da bilmiyor.
3: Yani sadece Şerif'in kendi takımında 300 bin euroya oynadığı oranın basınında.
1: O kadar
3: burada
1: bile değil galiba.
3: 2,5 milyon euroya imzası söyleniyor. Tabii de o da bilinmiyor.
0: Bilmiyoruz yani. Ben de bilmiyorum. Yorum yapmak istemiyorum. Ama değerler yükseltmişler diye duyuyoruz.
3: Peki diyelim yönetime seçildiniz. Ekibiniz, yönetim kurulunuz. Bu transferlerin perde arkasına bakacak mısınız? Bir kağıtları getirin
0: bakalım. Tabii bakacağız yani önümüze gelecek. Çünkü bunlara ödeme yapılması lazım. Hep borç var yani. O borçları öderken bakacağız yani. Bu ne aldı? Neye getirildi? Kim nasıl yaptı? Hepsini inceleyeceğiz hani. Bunda bir şey yok yani. Evet. Ödeme yaparken bakacağız mecbur.
4: Bu şey var bir de başkanım. Transfer limiti var galiba. 60 milyon evet. Eurolardan bahsediliyor.
0: Evet.
4: Mevcut kadroya da takviye düşünürsek... Eliniz rahat mı hareket edecek yoksa sıkıntı yaşayacak mısınız? Çünkü görünen o ki 2 tane santrafor düşünüyorsunuz.
0: Tabii.
4: Hatta belki ismini açıklarız dediniz bir an önce.
0: Tabii tabii.
4: Belki stoper almayı düşünüyorsunuz. Belki başka bir mevkiye ihtiyaç duyacak. Efendim?
5: Sağ bek.
4: Ve belki sağ beke doğacak. Acaba bu limit sizin elinizi şimdi zorlaştıracak
0: limit,
4: mı?
0: Limit 60 milyon diyorlar.
4: Evet.
0: UEFA'dan ben konuştum.
4: Evet.
0: 60 milyon limitiniz var dediler. Ama lisansla ilgili yeni müracaatı yapmamışlar daha. Ha. Veya yaptılar TFF'de bilmiyorum ben. Bu oraya gittiği zaman yeniden değerlendirme yapılacak.
4: O borçsuzluk kağıdı gibi bir şey mi?
0: Hayır. Yani bizim bu kadar oyuncumuz var. Gelirlerimiz bu kadar. Bunlar hepsini mali tabloları görecekler ki. Ha. Ona göre diyecekler ki sen 60 milyon harcarsın. Fazla harcayamazsın. Tamam. Şimdi 60 milyonluk bir limit var diyorlar. Harcanabilecek. Sonra biz şimdi oyuncu sattık. Ayrıldı. Ondan bir para girdisi varsa bu bir ilave geliyor. Sponsorluktan herhangi bir artış varsa, bir gelir varsa onlar geliyor. Ama sponsorlukta siz 20 milyona diyelim ki formanın önüne reklam aldık. 50 milyona çıkardık. O zaman UEFA bunu soruşturmaya alıyor. Ama 20'den 25'e çıkardık olabilir diyor. Değerlendiriyor. Bunlar da var. Şimdi sonuçta bu değerlendirmenin sonucunda bize bir limit söyleyecekler. O limite göre de biz hareket edeceğiz. Şimdi ne var? Bu gelecek geri gelecek oyuncuların durumu nedir? Yani ne istiyorlar? Almamak geldi. Tamam oturduk konuşuyoruz. Belki diyecek ben gitmek istiyorum oraya. Orada başarılı olmuş. O zaman şartları konuşacağız. Nasıl gidecek? Bundan sonra her giden oyuncuya para vermeyeceğiz.
1: Diego Carlos Como'da bütün sezon oynadı mesela. Ha,
0: oynadı.
1: Carlos.
0: Evet onu da inceliyorlar. Bakıyor, bütün maçlarını getirdiler bakıyorlar. Yani belki de buradan diyeceğiz ki bu oyuncu kalsın. Yani istediğimiz yerde ihtiyaç olan yere göre oyuncu varsa kalsın diyebiliriz.
4: Evet.
0: Veya gitsin. Veya oraya yeni bir oyuncu alacağız. Mesela orada bir iki isim vermeden söyleyeyim. Oyuncu gitmek istiyormuş. İyi ki de oynayan oyunculardan ayrılmak istiyorlarmış. Yani bunları oturup hepsini konuşmamız lazım. Şimdiden ezbere ne söylersek yanlış.
2: Yani şu anda Ederson'la ilgili senin sorduğun sorunun devamını söyleyeyim ben. Başkanın söylediğinden şunu anlıyorum. En azından Ederson'u düzeltmek için önce savunmayı düzeltmek lazım. Biz de geçen yani. Sene burada Ederson'u eleştirdik ama... Hatta dedik ki bak hatta
0: bol,
2: şunu dedik
0: bol,
2: ama
0: tenkit ettiniz.
2: Ettim ne söyleyeyim ama şunu da dedim. Levent Mercan, Osterwald'de Mert Müldür. Üçlü savunma, dörtlü değil.
0: Yani.
2: Osterwald'de Mert Mercan,
1: Levent
3: Mercan.
1: Osterwald'de Mert Müldürlü bir üçlü savunma oynadı.

0: Savunmayla oynadı. Kim açıyorsunuz de hoca?
1: Karagümrük'te oynadı.
0: Başka?
2: Yiğit Efe de vardı.
0: Yiğit Efe de vardı bir de orada.
1: Kim?
0: Yiğit Efe de vardı.
1: Yok yok bak. Üçlü oynadı Karagümrük maçında.
0: Karagümrük maçı üçlü.
1: Bir daha bak ona. Sağda Mert Müldür.
0: İki maç sağ bek şey oynadı.
1: Ortada Osterholde, solda Levent. 3-5-2 oynuyor. En solda da Arşil Buran oynuyor. Halbuki evet. Arşil Buran'ın boyu uzun. Tamam mı? Levent'i atıp dışarı onu alsa hoca biz o yapılan ortadan golü yemezdik.
2: Levent
1: ikinci golü yemezdik. Bu kadar anlatayım.
0: Evet evet. Levent Mercan iki maç.
3: Başkanım taktiğe girdi.
1: Yok yok gördüm. Yani gördüm yani.
0: Levent Mercan sol ayaklı başkanım.
4: Az önce dediğiniz gibi takımı yönetecek teknik direktörün de bizimle temas halinde olması, fikir alışverişi yapması.
1: Benim dışında mesela Ankara'dan katılan Fevzun Bey var. Çok değerli bir isim. Onu da Fenerbahçe üyeliği olmadığı için olacak şimdi yapılacak. Onu da futbol aşağı alıyoruz. Ama o arkadaş bizim yönetici olan arkadaşımız futboldan da anlıyor. Ankara Gücü'nde de futbolla ilgili çalışmalar yapmış. O gelecek. Onun gibi bir iki arkadaşımız daha var. Onları bu dediğimiz eski sporcularla bir araya getireceğiz. Orada bir akıl yaratacağız. Futbol aklı. Onun için biz de anlıyoruz yani. 20 sene başkanlık yaptık.
4: Evet.
1: Bütün 20 sene Apo bile benim kadar soyunma odasına girmemiştir. Şey ne oldu? 20 sene. Yani 20 sene başkanlık yaptım. Samandıra'ya gittim, oraya gittim. Her şeyi gördüm, biliyorum.
3: Sayın Başkanım, sizin döneminizde en çok tesisleşmeyi, zaten bunu defalarca vurgu yaptınız. İşte bu Samandıra tesisleriyle ilgili bir yeni bir projeniz olacak mı stat'taki gibi? Mesela son teknik direktör Tedesco'nun bir sözü çok tartışıldı. Yani işte biz taktik idman yapıyoruz. Bizi sağdan soldan çekiyorlar. İşte rakiplerimiz bunu öğreniyor gibisinden. Öyle bir şey olabilir mi? Yani ne diyorsunuz? Ya da tesislerle ilgili bir düşünceniz var mı?
1: Şimdi tesisler ne durumda bilmiyorum. Oraya ilave ihtiyaç var mı yok mu? Ancak biz seçilirsek gidip inceleriz. Ona göre karar veririz. Yalnız o şeylerin dışarıdan gazetecilerin çekimiyle ilgili. Yani biz daha 2004 yılında Samandıra'ya geçmiştik. O yıllardan sonra da vardı bu. Oradaki evler vardı. Evlerin tepesine çıkıp oradan çekiliyordu. Ama o kadar antrenör geldi gitti hiçbir şikayet etmedi. Yani bu şikayetin nedenine bakmamız lazım. Yani özel bir şey mi hazırlıyorlar da onu çekiyorlar ben onu anlamadım. Ama yapılacak bir şey varsa yaparız onu. Ama incelememiz lazım.
3: Teşekkür ederim.
2: Maltepe projesini ona bağlayayım. O konuda bir şeyiniz var mı?
1: Onu da bir divana gittiğimizde sunum yaptılar. Biliyorsun o arsayı ben aldırdım yani. Çünkü o arsa askeriyenin de.
2: Evet, evet.
1: Sonra ben gittim Ankara'yla değerli insanlarla görüşme yaptım. Onlar da yol gösterdiler. Ve Murat Kurum da, Sayın Murat Kurum da ilk başlangıcıda o burayı alın. Gidin konuşun alın burayı dedi bana. Çünkü biz Gebze'de yapacaktık operasyonu. Dedi ki Gebze'de ileride inşaat yaparız. Bizim de hastalar var. Sizinkini de birleştiririz. Fenerbahçe'ye gelir olur dedi. Konut yaparak. Ama burayı bu proje biz orada üniversitenin ana merkezini binasını yapacaktık. Yanında da spor tesisleri vardı. Bu proje için ben o zaman gittim ve Ankara'da istedim. Hulusi Paşa o zaman savunma bakanıydı. Onunla görüştüm. Ondan dedi ki gidin Yaşar Paşa'ya da anlatın. Gittik Yaşar Paşa'ya da anlattık. Ondan sonra dediler ki bir dilekçe yazın. Yazdık 2018 yılı. Yazdık ve işleme kondu. Ondan sonra da Ali Beyler geldiler. Oranın şeyini aldılar. Fenerbahçe'ye verilmesi için işte Milli Emlak'tan galiba zannediyorum. Oradan tahsis edildi. Orada bir proje yaptılar. Ama proje neyleri kapsıyor bilmiyorum. Ancak seçilirsek gelirsem görürüz. Orada önemli olan ne yapılacak bir. Kaça mal edilecek? Bunun kaynağı nedir? Bunların tespit edilirse o zaman o proje yürür. Eğer Fenerbahçe'ye faydalı bir şeyse yani bir türlü kaynak bulunarak yapılabilir.
4: Ben şöyle Sanırım. Devam edeyim. Şimdi çok isimler üzerinden gitmiyoruz ama iki santforla anlaşmaya yakınız dediniz. Sayın

0: Başkan. Dün de yayınımızda Erdem Akbaş bizimle paylaşmıştı. Kim? Vedat Muriç. Muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş yayındayken tamam. Bizimle paylaşmıştı. Fenerbahçe'yi takip ediyor arkadaşımız. Vedat Muriç için Fenerbahçe'nin sizin arkadaşlarınızın sizin masada olduğuna dair ve yine Ege Sarı ismi de yine çok konuşuluyor. Bu iki isim kim? Sizin
1: Girasi.
0: Bu iki isim sizin listenizde var olan.
2: Benim listede çok isim var. O ben değil. Benim listede hepsi var. Birkaç gün daha sabredelim. Ona göre değerlendirme yaparız.
3: Peki başkanım, soruyu şöyle revize edelim o zaman. Anlaşıldı ki söylemeyeceksiniz siz.
2: Ya hayır, söylemem şu yani.
3: Hayır, ben saygıyla
2: karşılıyorum. Zarar vermese Abdullah Hoca yani söylerim ne olacak?
4: Mourinho'daki durum yaşanmasın diyorsunuz.
2: Ya, hem o yaşanmasın hem de bir anlaşmayı tam bitirmedik. Yani pazarlık yapıyoruz. Pazarlığı yaparken
4: fiyat yükselir.
2: Yükselecek yani veya inmeyecek.
3: Evet.
2: Ha, onun yani oyuncularla değil yani sıkıntı.
4: Doğru.
2: Kulüpleriyle bir anlaşma yapmak lazım. O anlaşmayı biz anlaştık diye söylersek ya alıyoruz ediyoruz. Yani kulüplerle o zaman ne istiyorsa vereceksin. Onu da Fenerbahçe'ye yazık olur yani. Niye vereyim?
3: Peki başkanım, şöyle bir revize edelim soruyu. Futbol takımlarının en büyük gerçeği atanıyla tutanının iyi olması. Evet. Değil mi? Ama bu konuda rakibinizin gerisinde görünüyorsunuz. Özellikle bu sezon eğer bunlar iyi olsaydı bence şampiyonluk yarışı devam eder ve belli olmazdı.
2: Doğru.
3: Şimdi siz iki tane santrofordan bahsediyorsunuz. Peki bu santroforlar rakibinizi de düşünerek bir Osimhen etkisi yapabilecek mi Fener?
2: Yapar.
3: Öyle mi?
2: Ya Abdullah Hoca, şimdi Osimhen etkisi diyorsunuz. Demin Ender Bey söyledi. Kaç gol atmışız?
4: 77.
2: Onlar kaç gol atmış?
3: 77. Orada yenilen aynı, golde sıkıntı
2: aynı.
3: Var.
2: Aynı. Orada içerideki ruh önemli.
3: Evet.
2: Bak sallıyor. Değil mi? Öbürlerine evet. De bir heyecan veriyor. Onlar da ona uymaya çalışıyor. Biz o sahanın içinde onu yaratırsak, ki gelenler yaratacaktır eminim yani, o zaman problem çözülmüş olacak. Ama bizim geldiğimiz yani Türkiye'de şampiyon olduk. Tamam, güzel. Ya biz Avrupa'da da bir şey yapmamız lazım yani. Şimdi ilk oynayacağımız turda bize göre daha zayıf takımlar. Onu geçelim. Sonra ikincide
4: Hertz ile Gornik Zabrze var.
2: Tamam. Yani biz onları, Polonya, onları rahat geçebiliriz. O zamana kadar çünkü takımı kuracağız. 20 Haziran, 25 Haziran'a kadar bizim bütün her şeyi bitirmemiz lazım.
4: Öyle mi?
2: Tabii tabii.
0: O zaman seçimden ya
2: iki
0: santral sonra
2: alınca geri kalan bir şey kalmıyor ki.
4: Bir de stoper lazım.
2: Alacağız. Onu da halledeceğiz. Yani. Ve hatta ya şimdi çok konuşacağım da yanlış olacak. Arkadaşlar çalışıyorlar yani bilin.
4: Şeyler, rakipler orada.
2: Evet.
0: Yani, İkinci elemede seri başı Fenerbahçe. 21-22.
2: Tamam. Yani evet. Üçüncü elemede de yani geçebiliriz rahatça. Yani bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ondan sonra playoff'ta da yani onlar da bizim kadar o kadar yani fazla evet. büyük değil yani. İyi konsantre olursak ve bütün camiye birleşirse onları da geçeriz. Ve ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne kalırız ki bundan sonra devamlı diğer yıllarda da Fenerbahçe'nin kalması lazım.
0: Arkadaşlarımız oraya bir not düşmüş. Önemli bir not. Transfer sezonu 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de sona erecek. Dolayısıyla seçimden sonra 21-22 Temmuz'da top başı yapacak Fenerbahçe, ilk maçına çıkacak. Dolayısıyla seçimden sonra hemen transferler de ardı ardına gelir mi diyorlar.
2: Ay 22 Haziran'da transfer başlıyor.
4: Resmi
0: Temmuz'da.
4: Dönem.
2: Resmi, yani resmi dönem 22'sine başlıyor. Zaten 22'sine kadar biz almış olmamız
3: lazım. Fenerbahçe'de sezonu açmasın.
2: Sezonda o civarda açarlar.
3: O civarda açarlar.
0: Kısa bir süre. Dolayısıyla tamam. Transferler peşi sıra gelir mi diye soruyor taraftar seçimden sonra.
2: Geldiğimden beri ne anlatıyoruz hanımefendi? Diyoruz ki bütün transferleri yapacağız. İlk defa belki bu sene bütün transferler gelecek. Yani bir sıkıntı var. Dünya Kupası.
4: Evet.
2: Yani oradan bir oyuncu alırsak onun elenmesine göre takımının elenmemesi durumunda geç gelir.
4: Doğru.
2: Onları da arkadaşlar inceliyor. Bana anlatıyorlar da. Biliyorum yani ne olduğunu. Bizim hedefimiz bir kere bu iki santrolü bir alalım. Takımımız iyi. İlaveleri de diğer ilaveleri defansif ilaveleri yaptık mı problemi çözdük.
5: Yani stoperleri aldıktan sonra bakacağız. Ben, stoperleri de aldıktan sonra.
2: Tabii stoper alacağız bir de. Ya benim görüşüm, ben konuşuyorum, sohbet ediyoruz. Herkes de duysun madem ki dediniz. Biz iki tane stoper alacağız.
5: Evet.
2: Ha, iki yani stoper. Biri sol ayaklı olacak. Biri benim gibi sağ ayak.
5: Doğru. İki sol ayak var burada, bir tanesini verelim.
2: Keşke ikiniz olsanız. Biriniz

0: stoper ve birinizi sola yerleştiririz, bitti.
1: Başkanım, tribünlerin demografik yapısı değişti mi Fenerbahçe'de? Ya da şöyle söyleyeyim, mesela siz 1 milyon üye kampanyasını siz yaptınız.
2: Tamam.
1: Şimdi üye sayısı 60 binin üzerinde. Gerçi bu seçimde galiba oy kullanabilecek 44 bin civarında aidatını yatırmış üye varmış. Bu kadar yükselmesi neye yol açtı? Yani bir demografik yapısı değişti mi? Yani biraz gençleşti diye düşünüyorum.
2: Tabii.
1: Bu iyi de olmuştur tabii ki. Tabii. Ama tribünlerdeki mesela o ambiyansta biraz sıkıntılar olduğunu camia da söylüyor. Yani o eski güçlü Kadıköy baskısının olmadığını siz ne düşünüyorsunuz?
2: Onu yaratacağız. Çünkü tribünlerde 29 tane söylediler. 29 tane grup oluşmuş. Hepsi başka başka şeyler söylüyorlar. Onları tek hale getireceğiz. Eğer Fenerbahçelilerse, Fenerbahçe'yi seviyorsa hepimiz fedakarlık yapacağız. Onlar da bir araya gelecekler. Oradaki ambiyans, ruh, Fenerbahçe'nin ruhu sahada, futbolcularda ama tribünde de onlarda olacak. Geçmişte öyle başardık. Onun için onlardan gerekirse rica edeceğiz, gerekirse başka tedbirler alarak onları da bu fikre inandıracağız ve beraber bu işin altından kalkacağız.
3: Başkanım, göreve geldiniz 8 Haziran pazartesi. Evet. 100 gün sayarsak bu 100 günde 3 somut yapacağınız eylem ne olacak? Yani 100 günde 3 önemli şey ne olabilir?
2: 3 önemli şey değil de bak, 100 günde arkadaşlar yazdılar, verdiler. Kısa vadeli çözüm paketi. 100 gün içerisinde bütün, hatta bu hafta bunları başlıklar tamam, altını dolduralım, çalışıyorlar, açıklayalım dediler. Ama ben dedim bekleyelim. Seçim biz kazanırsak çalışmış olalım, boşuna çalışmayalım. Tamam mı? Şimdi örnek, yani bu şeyde 100 gün içinde yapacağımızı somut olarak anlatmamız gerekiyor. Bunun birincisi, örnekler veriyorum. Futbol yapılanmasını yeniden organizasyonu. Nasıl yapacağımızı anlatacağız. Transfer ve bu oyuncuları şey yapma, araştırma modelinin kuracağız. Bunun scout kurulmasını oluyor. Sağlayacağız. Scout'un. Bunun kurulmasını sağlayacağız. Kurulu varsa onu daha da geliştireceğiz. Mali disiplin planı yapacağız. Yani parasal olarak gelirlerimiz, giderlerimiz, ne harcayacağız, ne yapacağız, bunu yapacağız. Ama bu mali disiplinle ilgili planlar hepsini 5 yıllık yapacağız. Yani bir senelik yapmayacağız. 5 yıllık yapacağız, bırakacağız. Biz olmasak da gelen arkadaşlar bundan faydalansın. Altyapı entegrasyonu yapacağız. Altyapıları yeniden entegre edeceğiz ve bunu üstle birleştireceğiz. A takımla altyapıları entegre edeceğiz ve altyapıdaki yeniden yapılandırmayı da yapacağız. Sponsorluk ve gelir artırma hamleleri yapacağız. Zaten bakın, samimi söylüyorum. Biz başladık, adayız, arkadaşlarla çalışmaya. Herkes geliyor, ben sponsor olmak istiyorum, ben sponsor olmak istiyorum, destek olmak istiyorum. Bu isteklerle herkes geliyor yani. Ben hayret ettim. Bak, daha önce de seçimlere girdim. Yönetime giren arkadaşlar da aynı şekilde. Bu sponsorluk ve Fenerbahçe için herkes bir şey yapmaya çalışıyor.
3: Mevcut sponsorlukların bitiş süresiyle ilgili bilginiz var
2: ama
3: mı?
2: Devam ediyor.
3: Sözleşmelerle ilgili.
2: Yani devam ediyor. Yani bir baskette Ömer Onan'ı futbol aşağıya alacağız. Oradan baskete bakacak. Bir voleybolcu arkadaşı da alacağız. Ama kim olduğunu daha tayin etmedik. Konuşacağız işte, yönetim bir araya gelemedik. Oraya da bir arkadaşı tayin edeceğiz voleybola. Diğer amatör şubelere de yönetimden ve dışarıdan insanları tayin edip onları yönettireceğiz.
3: Geçmişte basketbol ve voleybolda önemli markalara teslim etmiştiniz. Böyle bir proje var mı?
2: Aynısını yapacağız. Gerekirse talip olan varsa amatörde bazı şeylere komiteler kurup, geçmişte ben bunları hepsini yaptım. Yani her şey herkese açık. Kapalı kutu yok. Ben gelip bir şeyler yapmak istiyorum, vermek istiyorum, burada katkı yapmak istiyorum. Kapı açık. Çünkü Fenerbahçeli herkes. Fenerbahçeliler her türlü hakka sahiptir. Yani deve ağzında bütün insanların girmesini açacağız. Orada Fenerbahçeli sporcular gidip gezebilecekler, oynayabilecekler. Aileler çocuklarını getirdiklerinde oturabilecekler. Yani bunların hepsini

0: yeniden eski kulüpçülük düzenine sokmamız lazım. Kulüpçülük düzenine sokunca da o zaman aidiyet duygusu daha başka noktalara gidecek. Demin Şenol Hocam'ın söylediği şeyi o şekilde yakalayacağız.
1: Zaten dere ağzından ilgili söylediniz başkanım. Oradan birisi dere ağzındaki eski sporcuların oturduğu o lokantanın olduğu yere artık şeyler sokulmuyormuş. Oradaki eski gider.
0: Yok, açacağız. Yani bütün sporcuları
1: açılacak mı diye sorun dedi.
0: Açacağız. Her yeri açacağız.
1: Açacağız.
0: Olmaz yani. Tamam mı? Her yeri açacağız.
2: Başkanım, bu stadın 64 bine çıkarılmasıyla ilgili şöyle bir şey var. Bunlar maç oynanırken mi olacak? Hani bizim 2000 yaptı Nihat herhalde. Şimdi, bu işleyiş nasıl olacak? Bir de orada bir hep soru geliyor. E-tribünüyle ilgili. Oranın bir görüntüsü hem maç oynanırken çok boş gözüküyor. Boş gözüküyor. Yani ona kimse net bir cevap vermiyor. Ne oluyor? Niye orası boş?
0: Boş değil.
2: Boş gözüküyor şeyde.
0: İşte görüntü öyle.
2: Öyle
0: bakın
2: mi?
0: Ben alın inceleyin. Ben de sizin gibi sonra getirttim baktım. Orada koltuklar çok geniş olan yayılınca gözükmüyor. Tamam. İnsanlar gözüküyor. Boş değil.
2: Çok enteresan.
0: Yani bazı maçlarda boştu ama genelde hep boş değil. Büyük bir maça bak, orada da aynı şeyi görüyorsun. Evet. Çünkü koltuklar büyük. O koltuklarda oturan insanlar biraz şey yapılınca böyle yayılınca boş gibi gözüküyor. Evet. Şimdi E-tribünü bütün Fenerbahçe'den şikayet ettiği bir konu. Oturup inceleyeceğiz. Çünkü ben dışarıdayım. Geliri ne kadar? Bu geliri kaldırdığımızda bize zararı var mı yok mu? Ne kadar etki yapar? Bunları tartışacağız. Gerekirse eski haline getireceğiz. Ama bir incelemek lazım. Kaldır atalım demiyorum yani. Diyemiyorum çünkü bilmiyorum konuyu. Ama görünce geliri, gideri, efendim eskiye dönersek ne getirir, ne götürür. O şekilde bir çalışma yapmak lazım.
2: Bir de bu stat kapasitesi oynanırken mi başkanım?
0: Şimdi
2: o şeydeki sezon gibi.
0: Bakın burada önemli olan yapılan iş iki tane kale arkasından o mevcut olan tesise de değmeden, ona dokunmadan ondan biraz açık diyelim 5 metre 10 metre açık oradan kazıklar çakılacak ve belli bir 2 metre mi yani şey olarak da bilgi öyle vermiş olayım 2 metreye kadar betonlama yapılacak ondan sonra çelik yukarıya gidecek. Çelik gittiği zaman önemli olan çatıların 3 metre galiba kalkacak. 3 metre kalktıktan sonra bu içeriye girecek. Karşıdaki de girmiş olacak. Bu kalkınca maratonla Fenerbium'un arkasında da bir boşluk meydana gelecek. Oralara da koltuklar geliyor. Ve böylece kapasite 64'e geliyor. Bunu Nihat Beyler diyorlar ki biz Mayıs'a kadar eğer izinler alınabilirse tabii. Yani önce izin alacak. Şeyden alacağız. Beden terbiyesinden. Belediyeden alacağız. Bu ruhsatları aldıktan sonra inşaata başlayacağız. Hemen yarın müracaat ettik. Projede her şey hazır. İzni alırsak o zaman Mayıs'ın içinde bitirmiş oldular. Ama bu izin süreci uzarsa o zaman yaza sarkar. O zaman daha kolay yapılır. Çünkü kimse olmadığı için daha içine vinçleri sokarsınız. Ya Nihat Özdemir aynısını Barcelona'da yapıyor yani. Onu da bilin. Geldi kendisi, biz çalışmayı yapıyorduk bu statla ilgili, ben yaparım size dedi gitti. Ya onun için bunu çözmek kolay. Onlar hepsi tecrübeli bu konuda, yaparız. Ama önemli şey izin almak. İzin.
2: Evet.
3: Sayın Başkanım, basketbol operasyonunda sizin başlattığınız bir başarı geleneği var.
0: Ülkerle beraber.
3: Evet.
0: Ülkerle beraber başlattık. Onlara da buradan teşekkür ederim.
3: İşte şampiyonluklar geldi. Şimdi de o gelenek aynı şekilde devam ediyor. Fakat zaman zaman ya işte amatör branşlar vesaire deniyor. Geçen gün de sordum ben benzer bir soruyu. Bu 12 yıllık futboldaki başarısızlık sürecinde ya da şampiyon olamama süreci diyeyim daha doğru bir ifadeyle. Basketbol takımı camiaya moral oldu.
0: Doğru.
3: Avrupa'da şampiyon oldu, Türkiye Ligi'nde şampiyon oldu. Cumhurbaşkanlığı Kupası geldi. Basketbol takımı özelinde düşünceleriniz nedir, ne yapılabilir? Şu anda mesela 6. 7. bütçe Euroleague'de eğer yanlış hatırlamıyorsam.
0: Ama Ender Bey, ben baktım bana getirdiler bunu şeyden faaliyet raporundan baktık. 1 milyon açığı var. Yani 29 milyon
3: harcama.

0: Yok, 29 milyon bütçe.
1: Evet.
0: 1 milyon 30 milyon 1 milyon fazla harcanmış. Şey yani hiçbir şey değil. Orada şey. Yani o 1 milyon kulüp onu çok rahat öder yani. Ama daha iyi yapmak gerekiyorsa Ömer ve arkadaşlar karar verirler. Transfer daha iyi yapılacaksa, daha harcama yapılacaksa oraya yapılabilir. Çünkü geliri var yani. 29 milyon geliri var.
2: Yasikevicius'u muazzam. Nasıl buluyorsunuz?
0: Ya iyi hoca yani. Bunu Obradović bizdeyken, biz Obradović'te arkadaş gibiydik yani. Onu da söyleyeyim evet. Yani. Biz her akşam oturup konuşuruz, sohbet ederdik. Hayatını anlatırdı, biz anlatırdık. Şimdi benden sonra bunu alın dedi. O söyledi. Yani dedi ki bunu alın muhakkak dedi. Benden sonra bu gelsin dedi. Ve aldılar. Gayet de iyi gidiyor. Fenerbahçe erkek basın. Daima Final Four'a kalmalı. Ha, şampiyon olursunuz. Olmazsınız. O yıllarca değişir yani. Bir sene olamazsınız. İki sene olursunuz. Üç sene olamazsınız. Bir daha olursunuz. Ama o Final Four'da Fenerbahçe olmalı.
3: Doğru.
0: Bir değer çünkü.
4: Peki Sayın Başkan, hemen şunu da sormak istiyorum. O da siz de az önce ifade ettiğiniz ilk saatimizde. Ben başkan olmaya değil lider olmaya geliyorum.
0: Ben liderim.
4: Liderim
0: yani,
4: dediniz.
0: Benim başkanlık ayrı bir şey.
4: Evet.
0: Ya bizim rahmetli Yüksel Günay vardı. Divan başkanımız. Bana reis derdi. Ya deme derdim böyle. Yok derdi, sen reissin, sen lidersin derdi.
4: Yönetimde de hem başından bu yana yol arkadaşınız olan isimler var. Bunun yanı sıra çok fazla genç isim de görüyoruz bu başkan adaylığınızda. Bu yönetime tecrübeyle gençliğin karması diyebilir misiniz?
0: Tabii,
4: nasıl
0: tabii,
4: ifade
0: tabii.
4: edersiniz?
0: Şimdi tecrübeyle, geçmişte yaşananlarla, yeni arkadaşların katılımıyla yeni bir yönetim yaptık. Bu yönetim, bak iddialı konuşuyorum, bu yönetimin içerisinde gelecekte Fenerbahçe'de veya futbolun diğer kurumlarında başkan olacak isimler var yani. Tanıyacaksınız yani. Bir iki ay sonra bunlar kamuoyuna çıktıkça, hatta ben söylüyorum ya televizyonlara ben çıkmayayım. Ya sizler çıkın. Sizleri çıkaralım, bir kamuoyu sizi tanısın. Onlar da diyorlar ki acele etmeyelim, biraz ısınalım, ondan sonra çıkalım. Ama bu hafta bir çekimler yapacaklar ve kamuoyuna kendilerini lanse edecekler. Onlar hepsi değerli insanlar. İnşallah hem Fenerbahçe hem Türk Spor'u onlardan faydalanır.
5: Peki yerli oyuncuları Fenerbahçe'de arttırmayı düşünüyor musunuz Sayın
0: Düşüneceğiz,
5: Başkanım?
0: Mecburuz.
5: Yani Galatasaray'da 4-5 tane oynuyor ya.
0: Efendim?
5: Galatasaray'da 3 tane, 4 tane, en az 5 tane direkt oynayan oyuncu var, birçok var. Bizde de birçok Türk oyuncusu var ama süre almıyor. Bu sayıyı arttırmak konusunda düşünceniz nedir?
0: Onu gelen hocaya sorarsın. Oynatırsa problem yok. Oynatmazsa...
5: Yok yok, oynatmayı değil. Tutarsınız siz kadroları.
0: Tutma var zaten. Ama şimdi mesela Oğuz Aydın. Hadi madem ki açtın konuşalım.
5: Evet. Tamam.
0: Oğuz Aydın. Oğuz Aydın'ı geliştirmek lazım. Ama tam tersi, Oğuz Aydın geriye gitti çocuk yani. Tamam, iyi oyuncu.
5: Kendisi gitmedi
0: ama. Onu geliştirmek lazım. Ona bireysel çalışma yapacaklar veya onun motivasyonunu artırmak için ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Ya elimizde var değer ama değerle ilgilenmediğimiz için değer dışarıda kaldı. Oynamıyor.
5: İrfan Can Kahveci de oturuyor.
0: Yani hepsi için söylüyor. Bak bu laflarım hepsi için geçerli. Yani bir tanesi için söylemiyorum. Alır konuşursunuz, motive eder, olmuyorsa o zaman yolları ayırırsınız. Kiralık da vermem. Bak kiralık da vermem.
5: Direkt satarım.
0: Direkt gider abi, ayrılır. Bana kendisi eğer yetenekleri varsa, o yeteneklerini bize sunmuyorsa o zaman yolları ayrılır. Burada. Bütün oyuncularla zaten başlangıçta konuşma yapacağız. Biz savaşa gidiyoruz dedik. Bu savaşı oyuncularla yapacağız.
5: Tabii.
0: Benle olmaz yani. Ben dışarıdan yaparım. Ama içeride onlar yapacaklar. İnanacaklar. Bu inançla beraber o ruhu getirirsek taraftar bütünleşti, camiye bütünleşti. Evet, zaten sonu gelir. Problem değil.
5: Zaten
0: parayı koyuyoruz.
5: Bütünlüğü sağladığımız her şey çözülüyor.
0: Tecrübeyi koyuyoruz. Daha ne yapalım yani?
6: Başkanım, şeyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
0: Kimle?
6: Türk milli takımının gruptaki şansı veya gidişatı. Türk milli takımının.
0: Vallahi
6: yani gruptaki şansını nasıl değerlendiriyor?
0: Abdullah Hoca, ben bilmiyorum. Çünkü ben diğer takımlar, yani Paraguay varmış, şu var, Avustralya var.
3: Avustralya var.
0: Ben bunları tanımıyorum yani.
6: Tamam,
0: ama benim duyduğum, bizim arkadaşlar söylüyorlar, bu futbolla ilgilenen bizim grup. Diyorlar ki 9 Temmuz'a kadar gidebiliriz rahat. 9 Temmuz

0: Soru soramıyorsunuz beyler. Hayır, soru soruyorum.
1: Murat soruyor.
2: Şimdi, son ya yani bir aydır, bir buçuk aydır konuşulan bir konu var. Fenerbahçe UEFA'dan ceza alacak diye. Şimdi siz bu konuyu araştırdınız mı? Bu Kerem Aktürk'ün, Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili bir mevzu mu? Başka bir mevzu mu var? Böyle bir ceza riskiyle olur da 8 Haziran günü başkan olduğunuzda böyle bir sorunla da karşı karşıya kalacak mısınız?
0: Şimdi Murat Bey, biz tam hakim değiliz. Hep duyumlarla konuşuyoruz ve duyumlarla da soruna cevap veriyorum. İçeri girersek, başkan olup geldik, bütün yönetimi oturduk, bunları inceleyeceğiz, önümüze gelecek. Hukukçular getirecek, varsa bir problem getirecekler. Şimdi burada söyledikleri Kerem Aktürk problemi, oyuncu bonservisini kulüp ödüyor ama maaşlarını diğer adayımız imaj hakları adı altında ödüyor. UEFA da diyor ki bunu kulüp ödemeli, maaşları da. Siz ödeyemezsiniz, böyle öderseniz ben ceza veririm. Şimdi onun için anladığım ve bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla bu ödemeyi diğer adayımız Hakan Bey kulübe yapacak, kulüp de oyuncuya ödeme yapacak. O zaman herhangi bir ceza gelmeyeceğini ifade ediyorlar. Bunun dışında Mourinho'da gönderilmesinden dolayı Mourinho'nun o gittiği noktada şeyi kesmişler, ödemeyi, yani pes etmişler. Fakat PES'ten sonra biz her ay ona tazminat ödüyormuş.
2: Şu an ödeniyor mu hala?
0: Ödüyorlarmış. Öyle duyum aldım yani. Bilmiyorum ama duyum öyle söylüyorlar. Her ay bu yönetim ödeme yapıyormuş. Şimdi ondan dolayı da UEFA diyormuş ki sen demin dedi ki 60 milyon limitimiz var diye.
2: Evet.
0: Onları, bu limitleri, ödediğin bu paraları buradan düşmen lazım. Sen limitin dışında harcama yapıyorsun diye bir söz söylediler bana. Ama tabii gelince inceleyeceğiz. Başka bir iki oyuncuda da var aynı sıkıntılar. Ama düzeltilir. Problem değil. Oturur düzeltilir.
2: Bunlar olur. Yani bir düzeltmeme tabii ki düzeltilebilir ama bir ceza riski para mı? Başka bir ceza
0: yok,
2: durumu var mı?
0: Yok, paradır. Yani ben tahminim paradır önce. Sonra eğer katlarsa en sonunda puana gidebilir. Veyahut da almaz sizi. Geçmişte bizi almadıkları gibi almazlar yani. Şampiyonaya katılmanızı engellerler.
3: Başkanım, Eylül ayındaki seçim zarar verdi mi Fenerbahçe'ye? Siz Haziran'da yapılması gerekir demiştiniz.
0: Doğru. Ben Sayın Ali Koç bana geldi, Hulusi Bey, Gül Bey'le. Ben de Şekip Bey'i çağırdım, divan başkanını. Benim yanımda ol, konuşmaları dinle. O da geldi sağ olsun. Hep beraber dördümüz konuştuk. Dedim ki Ali Bey'e, Eylül'de fikirleri var, Eylül'de yapalım. Yanlış yaparsınız dedim. Adaylarla konuşun. Eğer adaylar, onlara da şunu söyleyin. Bizim iki sene daha burada yönetimi devam ettirme hakkımız var. Ama biz diyoruz ki bir yılda biz devam edelim. Başarı olmazsa biz bırakırız. Dönün dedim camiye, de deyin ki biz bir yıl görev istiyoruz. Ama bunun için de sizden destek istiyoruz. Onay istiyoruz. Haziran ayında yapın dedim. Tamam mı? Eğer o arkadaşlar kabul etmezlerse ben de onlarla görüşürüm dedim. Onları ikna etmek için çaba gösteririz dedim. Tamam dediler. Gittiler aynı gün Dubai'ye gittiler. Basket şeyine. Ertesi gün başlıyordu. Gittiler, dönüşte geliriz dediler. Şampiyon olunca gelmedi kimse. O şekilde kaldı. Zaten imza toplanıyordu. O evet. Devam etti o süreç. Zaten onlar Eylül'de yapacaklarına karar vermişlerdi. İmza toplanmasa da benim tahminim yani. Bu tahmin yani. Yaparlardı diye düşünüyorum.
1: Peki hiç yapmasalar daha iyi değil miydi başkanım? Efendim? Hiç seçimi yapmasaydı Ali Bey geçen senede, bir sene daha gitseydi, o zaman bu kadar fazla seçim olmazdı. Belki de resim daha net ortaya çıkardı. Yani sizce...
0: Ama sen orada şimdi bak,
1: gitmek zorunda mı kalıyordu yani?
0: Ya gitmek değil de o günkü şartlara göre değerlendirmek lazım. Neydi şartlar? Şampiyonlar Ligi ön elemesinden Benfica'dan elendik. Değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet.
0: Mourinho bağırıyor. Oradan bağırıyor, bana oyuncu lazım. Bağırıyor yani adam, yani beyanatları var, hareketleri var, söylüyor. Siz oyuncu almadınız. Oyuncu almadınız. Kerem Aktürkoğlu'nu, oyuncuyu, bize gol attı.

0: elendik, ondan sonra aldınız. Kaleciyi öyle aldınız.
1: Evet.
0: Nene'yi galiba öyle aldılar. Yani birkaç oyuncu elendikten sonra aldılar. Orada da birkaç maç iyi gitmedi. O zaman mecbur oldular yani.
1: Seçim.
0: Tamam mı? Haziran'da yapsaydı da hiç problem yoktu.
2: Başkanım, taraftara vermek istediğiniz en net mesaj ne olur? Mesela hani hep klasiktir, yıllardır söylenir ya, bayrakları sandıktan çıkartın. Bu sezon çıkartsınlar mı?
0: Çıkaracağız.
2: Bu sezon çıkartsınlar mı? Bir hazırlığa başlasınlar mı yani bayraklar için?
0: Bir kere biz hesaplaşmaya değil, çözüme geliyoruz. Bunu herkes bilsin. Yani geçmişte hesaplaşma falan yapmayacağız. Bugünden itibaren de geçmişte şunları yaptık, bunları yaptık anlatmayacağım. Geleceği anlatacağım. Gelecekle ilgili konuşacağım. Geçmiş geçmişte kaldı. Yaptık. Onu bizim kamuoyu ve Fenerbahçe camiası değerlendirir. Bunun için şey yapmayacağız. Hep geçmişe değil, yarınlara bir kere odaklanacağız. Yarın ne yapacağız? Ne söylüyoruz? Onu nasıl yapacağız? Onun altını dolduracağız. Yani öyle yapacağız deyip de altını doldurmazsanız yapamazsınız.
2: Benim çevremde birçok arkadaşımın Fenerbahçeli, çocukları artık maça gitmek istemiyormuş.
0: Onların hepsini şöyle söyleyeyim, sahalara döndüreceğiz, tribünlere döndüreceğiz. Onları sokaklarda rahat gezecek pozisyona getireceğiz. Esas amaç bu. Yani bu gidişatı durdurmamız lazım. Bunu durdurmak için de söylüyorum, akıl bizde, tecrübe bizde, parayı da koyuyoruz, daha bir şey kalmadı geriye. Mücadele etme. Zaten ruhumuzda var mücadele etmek. Bunu 3 Temmuz'dan sonra bütün Fenerbahçe camiası göstermiştir yani. Öyle kolay değil bir örgüte karşı. Ve bu örgüt Türkiye'yi ele geçirmeye çalışan bir örgüt. Yani bir örgüt kurulur, yalnız bizle mücadele eder. Öyle bir şey yok ki. Daha 2007'lerden başlayan, 2006'dan hatta başlayan ve sahaya giren, daha önce örgüt kuruluyor tabii. İçinde yayılıyorlar, hücreler oluşuyor. Hepsi sonra 2006'dan sonra başlıyorlar sahalara girmeye. İşte Ergenekon, Balyoz, Oda TV, Cübbeli Ahmet, Kuzey Güney Casusluk, bizim şike davası. Ve dikkat edin, her grup kendi içinde kendi yaptığıyla yargılandı. Örnek Fenerbahçe şike ve şeyle teşvikle. Fenerbahçe'yi mahkemelerde gördük. Savunduk, konuştuk. Karşı takımdan bir oyuncu var mı? Yok. Diyor ki şuraya para gönderdiniz. Masak raporu var. Masak diyor ki kulüpte o, para, o tarihte ne para girmiş ne para çıkmış. Kendilerine yazdılar mahkemeye. Efendim hakem var mı? Yok. Ankara Gücü maçı 6-0. Cüneyt Çakır 3 tane penaltı verdi. Sonra karşı tarafta idareci yok. Biz kendi kendimize şike yaptık. Mecnun Başkan şeyde Sivas'ta eliyle tesadüfen 4 yapmış. Değil. Değil. Eskişehir'e gidiyoruz yolda. İlk defa otobüse bindik. Aykut Hoca falan konuşuyoruz bazı şeyler. Orada birisi dedi ki ya bizim idarecilerin bir bunların takımları kimle kimler çıkıyor sahaya diye. Gazetede var zaten. Gazeteden aldılar, getirdiler. Dediler ki bunlar çıkıyormuş. Oynayacak Eskişehir takımı. Bizden birisi dedi ki ya benim tanıdığım var. Bir sorayım değişiklik var mı yok mu diye. Delil. Şikeye delil. Ya siz gazetede her gün yazıyorsun. Bir gün önce bütün maçlarda hangi takım tahmini şu şekilde çıkıyor diye yazıyorsunuz. Yani. Bugün de yazıyorsunuz. Dün de yazıyorsunuz. Ortada bir delil yok. Ama neden? Örgüt önünü açmak için. Ya o yaptıklarıyla beraber en güçlü bizdik çünkü. Bir onda 8 milyarlara ulaşmış bir sportif AŞ'nin değeri vardı. O zaman 150 milyon dolar bizim borcumuz vardı. Murat Özaydınlı bana geldi dedi ki ya bir %15 açalım halka. Buradan 270 milyon dolar para gelir kulübe. 150 milyon borcu ödeyelim. 100 milyonu bankaya yatıralım kulübün adına 20 milyonu da transfer yapalım. İyi olur yaparız dedik. Şu maç

0: hafta bitsin yapalım dedim. Biz 3 Temmuz'da işe gittik. Ertesi gün bizim hisseler 300 bin lira falan düştü yani. Değer 300 milyona düştü. Bir onda 8'den 300 milyonlara geldi. 250 tane can insan bu ülke için şehit oldu. 2000 tane gazi verdik. Kim yaptı bunları? Bu örgüt yaptı. Derdi neydi? Bir azınlıkla bu ülkede hükümeti devirmek, devleti ele geçirmek ve ülkeyi idare etmek. İsmi ne? Türkiye Cumhuriyeti, başına bir şey koyacaklardı, devleti olacaktı.
1: Bu Fenerbahçe'deki çürümüşlükte kastettiğiniz içinde bu da var mı şu anda?
0: Ya çürümüşlüğün öyle bir cümle kullanmıştınız. İçinde bunlar da var ama esas olan başka kulüplerden üye olanların kulübe gelip üye olması, kulübün bazı değerlerinden faydalanmaya çalışması, onları da kastediyorum yani hepsi beraber.
1: Yani onların yani yönetime geldiğinizde bakacak mısınız o isimlere de bakacak mısınız?
0: Bakacağız, inceleyeceğiz tabii. İnceleyeceğiz, kendine çare yapacağız. Bu şekilde olanlar varsa lütfen kulüpten, üyelikten istifa etsinler, ayrılsınlar. Ondan sonra da ayrılmayan olursa tespit edersek onların kulüpte ilişkini keseriz.
2: Peki son olarak ben sorumu sorayım.
0: Buyurun efendim.
2: Kızınız Yaz diyeyim, biraz yüzünüzü güldüreyim. Ki Yaz deyince yüzünüz gülüyor zaten.
0: Tamam da Yaz'ı bu şeyde dönemde son bir hafta hiçbir şekilde Fenerbahçe ilgili yayın yapmayacak, konuşmayacak. Çünkü o hem kendisine hem bana zarar veriyor.
2: Peki. Buradan
0: ama sor. Ama sor işte.
2: Yok başka Londra'da başkanlık hayali sorulmuştu. Efendim? Londra'da kızınızla
0: beraberdik.
2: Başkanlık hayali sorulmuştu.
0: Londra
2: çok da güzel.
0: Derneğine gittik beraber. Zaten Londra'da 3 gün kaldım. Devamlı beraberdik. Orada ona sordular. Başkan olmayı düşünüyor musun? Evet düşünüyorum ama dedi hayat ne gösterir bilemiyorum dedi.
2: Siz ilk kız çocukları erkek babanın genlerini taşırmış. Dolayısıyla sizin genlerini öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Babanın genlerini taşırmış. Mesela Ender abinin de kızı bence babasının genlerini.
3: Doğrudur o.
2: Dolayısıyla Allah bağışlasın sayın başkanım. İnşallah hayalleri gerçek olur tüm çocuklarımızın.
0: İnşallah.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Bizim atasözümüz var. Bahtları açık olsun.
2: Evet.
0: Yani bütün genç kızlarımızın bahtları açık olsun.
2: Buradan Yaz'a da sevgilerimizi yollayalım. Aa, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ender Bilgin, Şenol Usta Ömer. Abdullah Ercan, Murat Özbostan. Ağzınıza sağlık. Hayırlısı olsun Fenerbahçe camiası
0: yani
2: için.
0: Yani o karşı taraf da yani aday o da Fenerbahçeli. Benim için problem değil. Ben bakın her şeyi yaktım geldim arkadaşlarımdan. Benim burada bir başkanlık beklentim yok. Bakın bunu herkes bilsin. Çünkü ben liderim diyor. Ben dışarıda kalsam daha çok saygı görürüm. Daha çok insanlar itibar ederler. Ama Fenerbahçe'de bir kan akışı var. Yani bunları kan akışı diye söylüyoruz ama yanlış anlaşılmasın. Bir başarısızlık var. Ha 4 yılı benden. Tamam. 6 defa şampiyon yapmışım. 3 defa son maçta kaybetmişiz. Fenerbahçe tarihinde de her 3 yılda bir en fazla şampiyonluk var. 7 sene Şenol Hocam'ın olduğu dönemde 88-89 şampiyonlar, sonra 95-96 7 senelik bir süreç var. Bu sefer çok uzadı, 12 sene. Bunu hep beraber durdurmamız lazım. Onun için de camianın birlik beraberlik içinde olması lazım. Samanda da bir ruh yaratmamız lazım futbolcularla. Onu Saracoğlu'da taşıyacağız. Bütün tribünler hepimiz tek ses olacağız. Camiye birleşecek. Biz bu işin altından kalkacağız. Maddi hiçbir sorunu Fenerbahçe'nin olmaz, yoktur. Benim yaptığım, geçmişte söylediğim, eğer borcunuz varsa, onun karşılığı varsa korkmayın. Bugün de bunu hep beraber görüyoruz. Satıyorlar, harcıyorlar, ödüyorlar ne yapıyorlarsa. Ben teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
0: İyi akşamlar diliyoruz.
2: Ayaklarınıza sağlık. Herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim biz gündem özeli noktalıyoruz ve sizi Haspor ekranlarında son sayfayla baş başa bırakıyoruz.

0: Kupasındaki rakibimiz Birleşik Devletler, Galatasaraylı Jakobsen forma giydiği Senegal'i konuk ediyor.
1: Uzaktan vurdu, mükemmel bir gol!
0: Bir tarafta Bea, Pulisic, McKennie, diğer tarafta Sadio Mane, Nicola Jackson, Sarr. Dünya cumhur yıldızlar bu ekranda parlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senegal hazırlık maçı bu akşam 22.30'da naklen Aspor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1943 yılına gidelim.
1: 1943 yılında tüm dünyayı sarsan İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri spor etkinliklerinin de en aza inmesine neden oldu. Savaşın getirdiği çeşitli yokluklar kulüplerimizi ve sporcularımızı da önemli ölçüde etkiledi. Kulüplerimizde malzeme sıkıntısı had safhayı buldu. İçinde bulunulan zor durumlara rağmen Türkiye'de spor faaliyetleri durmuyor, maddi ve manevi fedakarlıklarla yürüyordu. Bu arada Mısır'dan gönderilen formalar kulüplerimize dağıtılınca biraz rahatlama oldu. Ancak gelen formaların hepsinin şekli aynı, sadece renkleri değişikti. Sol üst ve sağ altla, sağ üst ve sağ altları aynı renkli karelerden oluşan formalar giyiliyordu. Galatasaray'ın klasik iki parçalı, Fenerbahçe'nin klasik çubuklu ve Beşiktaş'ın o kar beyazı veya kömür karası formalarının yerlerini dört kareden ibaret formalar aldı. İstanbul Kupası'nın ikinci yılı 1942-43 sezonunda oynandı. İlk kupanın finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Galatasaray, bu kupanın finalinde de karşısında Beşiktaş'ı buldu. Galatasaray final maçında güzel bir oyun çıkardı. 20. dakikada Gündüz Kılıç'ın golüyle 1-0 galip duruma geçen sarı kırmızılı takım, 62. dakikada Cemil Gürgen Erlentürk'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kemal Gülçeli'nin 65. dakikadaki golü Beşiktaş'a biraz umut verse de Galatasaray defansı siyah beyazlı takımın forvet hattına başka izin vermedi. 89. dakikada Gündüz Kılıç kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak takımına kupayı getirdi. Böylece İstanbul Kupası ikinci yılında da Galatasaray'ın oldu. 1943 yılında Türk sporu için önemli bir yere sahip olan İnönü Stadyumu'nun temeli atıldı. İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Dr. Lütfü Kırdar'ın girişimiyle İstanbul'da yaptırılmasına karar verilen ve planları ünlü İtalyan stat mimarı Vietti Violi tarafından çizilen İnönü Stadı'nın temeli 19 Mayıs 1943 günü Vali ve Belediye Başkanı Dr. Kırdar tarafından atıldı. Planları çizmeden önce İstanbul'a gelerek şehri dolaşan İtalyan mimar, en uygun yer olarak Dolmabahçe Sarayı'nın hemen arkasında İstable Amire adıyla anılan eski saray has ahırlarının bulunduğu alanı seçmişti. Burası kentin her yanına yakın, ulaşımı problem olmayan bir yerdi. Bu bölge ayrıca deniz yoluyla Üsküdar ve Kadıköy'e de yakındı. Zaten İstable Amire'nin harap ahırlarının yıkımına da başlanmıştı. Bu mevkide en büyük problem İstanbul'un önemli bir bölümüne hava gazı veren hava gazı fabrikasıydı. Doktor Lütfü Kırdar bu

0: Fabrikanın da buradan kaldırılıp şehrin dışına bir yere naklinin düşünüldüğünü söyleyince stadyumun yapılacağı alan belirlendi. Vietti Violi buraya göre bir plan hazırladı. Ünlü İtalyan mimar öyle bir plan ve maket hazırlamıştı ki denizden bakıldığında koca stadyum Dolmabahçe Sarayı'nın güzel dış görünüşünü asla etkilemiyordu. Vietti Violi 1939 yılında daha 2. Dünya Savaşı başlamadan İstanbul'a gelmiş ve bu yeri belirlemişti. Hatta stadın ilk temeli 19 Mayıs 1939 günü atılmıştı. Ancak araya giren 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılar bu inşaatın başlamasına engel olmuştu. Sadece yer hazırlanmış ancak inşaat bir türlü başlayamamıştı. Ünlü İtalyan mimarın planına ve hazırladığı makete göre stadın deniz tarafındaki açık tribünü en alçak noktayı teşkil ediyor. Karşısında ve hava gazı fabrikası tesislerinin bulunduğu yerdeki açık tribün kapalı tribünler hizasına yükseldiği gibi tam orta yerinde de yüksek bir maraton kulesi yer alıyordu. Stadın iç yüzündeki iki küçük kulecikten birinde bir disk atan atletle bir cirit atan atlet olacaktı. Bugüne dek ne o iki küçük kulecik üzerine o heykeller konulmuştur ne de stadın dış yüzündeki rölyefler. Tümünün yerleri boş kalmıştır. Ve inşaat eski bir sporcu olan yüksek mimar Şinasi Şehingray'ın kontrol mimarlığında başladı.
1: Şimdi ise spor tarihinde öne çıkan bir dönem olan 1956 yılındaki spor olaylarına göz atalım.
2: 19 Şubat 1956 Pazar. Bu müsabaka için evvela Macar takımı Mithat Paşa Stadı'nın oyun sahasına giriyor. Önde futbol üstadı olarak vasıflandırılan Puçkaş, arkasında Farago ve onları diğerleri takip ediyor. İşte Bozik, Kihi ve Lantos. Macarlar oyun sahasının ortasına geldiler.
0: 1956 5 Şubat günü Türkiye'nin dört bir yanındaki futbol severler güne ayrı bir heyecanla başladı. Çünkü futbol dünyasının gözünde efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımı amili futbol takımımızla karşı karşıya gelecekti. Dünya futbolunda o yıllarda efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımının Türkiye'ye gelişi bile başlı başına büyük bir olaydı. Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü takımlarından biri olan ünlü Macaristan milli takımını taşıyan uçak İstanbul'a indiğinde Türk futbol severlerinde heyecanı başlamıştı. 1956 kışı İstanbul'u birden etkilemişti. Macar milli takımını getiren uçak Yeşilköy Havalimanı'na indiğinde şiddetli tipi vardı. Maçın oynanacağı İnönü Stadı tüm İstanbul gibi kalın kar tabakasıyla kaplıydı. Sahada maç oynanamazdı.
3: Türk milli takımının o günkü Macaristan milli takımını 3-1 gibi bir skorla İstanbul'da yenmesi, yani bizim futbol tarihimizin milli takımlar bazında dünya üçüncülüğümüz var, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılışımız falan var da ama o Macar galibiyeti hakikaten efsane Macar galibiyeti olarak tarihe geçmiştir. Neden? 54 Dünya Kupası'nda bir Macar milli takımı var. Bütün dünyanın imrenerek keyifle seyrettiği bir Macar milli takımı. Ve 54 Dünya Kupası'nın da en büyük favorisi. Yani diyorlar ki açık ara şampiyon olur. Keşke ötekiler katılmadan teslim olsalar falan gibi yazılar çıkıyor gazetelerde. Ve bu Macar milli takımı grup maçlarında, o zaman statü çok değişik, bugünküne benzemiyor, Almanya'yı yendi. Ve büyük bir rastlantı eseri final Almanya ile Macaristan arasında düştü. İki takım oynayacak. Macaristan nasıl olsa Almanya'yı daha evvel yendi. Şimdi de yenip Dünya Kupası'nı kazanacak ama öyle olmadı. Ve kupayı Almanya kazandı. Tabii o maçta Puşkas'ın sakatlanması büyük bir dezavantajdı Macar milli takımı için. Ama yine de o Macar milli takımı Dünya Kupası'nı kaybetmiş olmasına rağmen şöhretinden ve beğenisine hiçbir şey kaybetmedi. Ve o kadar enteresan ki.

0: neredeyse bütün ülkeler Macaristan Futbol Federasyonu'nun önünde değil tabii, telefonla veya artık neyle o zaman haberleşiliyorsa teknik olarak, kuyruğa girdiler. Ya ne olur gelin bizde de bir özel maç oynatın, oynayın şu takımla diye. Bunlar arasında Türkiye'de oldu. Ve o Macar milli takımı, iki çok önemli oyuncusu gelmedi Türkiye'ye. Birisi kaleci Grosis, biri de Kocis, futbolcu sağ açık. Onun dışında Puşkasıyla, şusuyla, busuyla, hepsiyle Macar milli takımı Türkiye'ye geldi.
1: Macarlar da durumu kabul etmişti. Vakitlerinin kısıtlı olmayışı Türkiye Futbol Federasyonu'nun işini daha da kolaylaştırmıştı. Bu efsane takımın yaratıcısı ve Macaristan futbolunun bir numaralı ismi olan Gusev Sebeş durumu anlayışla karşılamış, İstanbul'da kar dinip ortalık düzelene kadar diğer şehirlerde birkaç maç oynamayı kabul etmişti. Bu haber İstanbul dışında büyük sevinç uyandırdı.
0: İstanbul'da bizim milli takımla oynamadan önce İzmir ve Ankara muhtelitleri, o zamanki lafla, karmalarıyla oynadılar. Yani biraz turşuları da çıktı diyebiliriz. O zamanki yol yorgunlukları, işte şimdiki gibi uçak kalkıp bir saatte gitmiyor. Ve en sonunda İstanbul'a geldiler. Bizim milli takımdan oynayacaklar. Enteresan şeyler var çünkü hava çok kötü. Maçın tehir olma ihtimali var. Yani o karda, kışta, zeminde, İnönü'nün hele o zamanki halinde. Ya maçı işte ertelesek mi falan filan derken, Allah'ın işi derim ben hep, öğlen saat 11'de güneş açtı İstanbul'da. Bir tane bulut kalmadı havada. Düşünebiliyor musun? Soğuk, serin ama yani yağmurun damlasının düşme, karın damlasının düşme ihtimali yok. Çünkü yazın bile bu kadar berrak bir hava olmaz. Acaba dedim, hani biz de o zaman daha genciz, acaba dedim bizim futbola bir kıyak mı buluyor yani nedir diye. İşte ben de o zaman 11 yaşındayım. Rahmetli babamın sayesinde, çünkü yöneticiydi işte çok büyük bir kulüpte, numaralı tribünden o maçı önce götürülmüyordum. Hava çok soğuk, kar, kış, kıyamet, hasta olur diye rahmetli annem izin vermiyor. Fakat bir anda öyle hava açınca, yani belki ısı olarak açmadı ama atmosfer olarak açınca izin çıktı. Ben de gittim. Hiç unutmuyorum, numaralı, yani İnönü Stad'ın eski numaralısından birinci bloğun iki şeyliydi, iki katlıydı. Birinci katın en üstünden ayakta seyrettiydim hatta. Ve biz o Macar milli takımını o açan güzel havada 3-1 yendik. Dünyada yankı uyandırdı. Ya işte Türkler Macarları 3-1 yenmiş falan filan. Hani 1-0 falan da değil. 3 tane atmışız. Bayağı yankı uyandırdı. Bizim milli takımdan bayağı bahsetmeler oldu dünya basınında. Turgay, Büyük Ali, Büyük Ahmet. Çok enteresan. Büyük Ali bir sağ bek değil. Fakat o zaman Can Demir sakat, bir sağ bek bulunamadı ve Büyük Ali'den bir sağ bek yaptılar. Bek hattı o zamanki deyimiyle, diziliş tanımıyla. Mustafa Naci Nusret hafattı. Mustafa Sabek, Beton Mustafa lakabı. Naci Erdem sağ şu anda Fenerbahçe'nin kaptanı. Nusret Beşiktaşlı. Sonra Vefa'da da oynadı. Forvet dediğimiz yani hücum hattında İsfendiyar, Coşkun, Metin, Kadri Lefter. Hatta o maçta Suat Mamat oynamadı Galatasaray'la. Coşkun abi, rahmetli Coşkun Özen, ilk takımda senelerce görev yaptı. O oynadı sağ içte. Gollerimizden birini penaltıdan, diğerini normal Lefter attı iki tane. Bir tane de Metin Oktay attı. Ve biz o Macar milli takımının sadece kaleci Grosis ve Kocis'in olmadığı, Puşkaslar falan filan. Hatta ben, bana hep Farago, Buzanski, Lantos. Kaleci Farago diye bir yedek kaleci, Buzanski sağ bek, Lantos sol bek. Onlar kaldı aklımda. Kaç sene geçmiş? 60 küsür sene. İşte Hidakuti var, Puşkas var. Ondan sonra Zibor var, sol açık meşhur. Yani bunların, yani iki tane adam gelmedi topu topu. Ama şöyle, bizim ilk takım o gün çok iyi oynadı. Bir de onlar işte bu İzmir-Ankara seyahatlerinde tabii turşu gibi oldular.
1: Beklenen gün geldi çattı. Takvimler 19 Şubat'ı gösteriyor. Gün,

futbol tarihimize damga vuran karşılaşmanın günü. Milli takımımız 4 yıl Avrupa'da bir fırtına gibi esen ünlü Macaristan'ı İnönü Stadında 3-1 yendi. Takvimler 9 Mart'ı gösteriyor. Ali Sami Yen Stadı Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Tarihi maçlara ev sahipliği yapacak olan Ali Samiye'nin inşaatı uzun ve sancılı sürdü. 1943 yılında ihtiyacı görecek şekilde inşası başlayan, 1945 yılında açılan ama ulaşım zorluğu sebebiyle terk edilen Ali Samiyen, takvimler 1956'yı gösterdiğinde Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Küçük bir not. Stadın inşası Galatasaray'a devredildikten tam 8 yıl sonra, yani 1964 yılında tamamlanabildi. Geçelim olimpiyat tarihine. 1956 kış olimpiyatları, 1956'da İtalya'da düzenlenen tarihteki 7. kış olimpiyatı. 1956 yılında kış olimpiyatlarına 32 ülke katıldı. Sovyetler Birliği ilk kez olimpiyatlara katılmış ve diğer tüm ülkelerden daha fazla madalya kazanmıştı. Sovyetler Birliği 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazandı. Avusturya 4 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 11 madalyayla ikinci oldu. Avusturya'yı 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere 7 madalyayla Finlandiya 3. sıradan takip etti. Alp disiplininde yarışan Tony Saylor tüm kategorilerde, yani iniş, slalom ve büyük slalomda altın madalya kazandı.

1956 yılına yaz olimpiyat oyunlarıyla devam edelim. 1956 yaz olimpiyatları ya da resmi adıyla 16. olimpiyat oyunları 1956 yılında Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlendi. Türkiye Melbourne olimpiyat oyunlarına yalnızca güreşçilerle katıldı. Atasporumuz güreşte, madalyaları ise bir bir sıraladık. 1956 yılı Melbourne olimpiyatlarında Greco-Roman stil 73 kiloda Mithat Bayrak, serbest stil ağır siklette Ahmet Kaplan, serbest stil 57 kiloda Mustafa Dağıstanlı birinci oldu. Olimpiyat tarihinin en özel anlarından birisi olarak gösterilen Macaristan su topu milli takımının 1956'da Sovyetler Birliği'ni 4-0 mağlup etmesi. 61 yılı devirdi Macaristan o günden bu yana. Yalnızca olimpiyat ve dünya şampiyonalarına damga vuran bir su topu milli takımına sahip olmasından öte, spor tarihine damga vuran kült bir maçla da anılıyor o yılki olimpiyatlar. İlk bakışta bir spor müsabakasından çok bir muharebeyi andıran bu isim, 1956 yılında yapılan bir su topu karşılaşmasına dayanıyor. Germany, but on performances there was little doubt that the gold medal would go to either Hungary or to Yugoslavia. Meeting Russia's forcing play with clever. Aradan geçen 61 yıla rağmen hala konuşuluyor olmasının en temel sebebi ise Macarların Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının en önemli sembollerinden birisi olması. Avustralya'da düzenlenen 1956 Melbourne Olimpiyatlarında gerçekleşen su topu yarı final mücadelesi merakla bekleniyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanların işgalinden Sovyetler tarafından kurtarılsa da Sovyetler Birliği'nin ülke yönetimi

0: yönetimi üzerindeki hakimiyetini bırakmayı reddetmesi, Macarların bu maça farklı bir gözle bakmasına neden olmuştu. Ülkede çıkan ayaklanmayı Sovyetlerin güç kullanarak bastırması ve Budapeşte'nin bombalanması üzerine takımın en genç üyesi ve yıldızı Ervin Zador da bu fikirlerin altında maça hazırlandıklarının altını çiziyordu.
1: And Yugoslavia 3 and drawn 1, their total 7. So a win or a draw would give the gold medal to Hungary, while a win would place Yugoslavia first. There's no doubting that the...
0: Artık yalnızca kendimiz için değil, tüm Macar halkı için oynuyorduk. Bu maç bizim karşılık verebilmemiz için tek şansımızdı. Macarlar tüm güçleriyle saldırıyor, havuzda adeta halklarının kurtuluşu için bir mücadele veriyorlardı. Macarlar maçı çok iyi götürüyordu ve hatta 4-0'lık skorla öndeydi. Maçın son anlarında ise Sovyet oyuncusu Valentin Prokopov savunmakla görevli olduğu iki golün sahibi Zador'a yumruk attı. Zador'un sağ gözüne gelen yumrukla yüzü kanadı ve işte o an ortalık karıştı. Yarıda kalan maç yetkililer tarafından 4-0 Macarlar lehine tescillenecek ve maç artık Melbourne Kan Gölü olarak anılacaktı. O dönemde henüz 21 yaşında olan Zador, olimpiyatların ardından ülkesi Macaristan'a dönmek yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi tercih etti. Burada stopunun bir spor olmaması üzerine yüzme antrenörü ve iş adamı olarak hayatına devam etme kararı aldı.
1: Points is two for a win and one for a draw. Prior to this game, Hungary had won four matches, that is gained 8 points, and Yugoslavia...
0: Antrenörlük döneminde yüzme efsanelerinin arasında yer alan ve 1960 ve 70'lerde havuzda fırtınalar estiren Max Spies'in hocalığını yaptı. Spies, 1972 Münih Olimpiyatları'nda 7 farklı dalın hepsinde dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanmıştı. Phelps gelene kadar da rekor ondaydı. İngiltere ve İskoçya'da bulunmuş olsa da Doğu Avrupa'nın domine ettiği sporlardan biri haline gelen stopunda Macaristan'ın yerini açıklamak için olimpiyat ve dünya şampiyonalarına bakmak yeterli aslında. Macaristan bu sporun tarihine geçiyor. Tabii o kadar basit değil. Stopu kültürünün sebebine bakacak olursak iki şey ön plana çıkıyor. İlki ülkedeki su oyunları kültürü. Yüzme, atlama, dalış, su altı hokeyi ve benzeri birçok spor su topu kültürü kadar derin yer etmiş durumda ülkede. Macaristan her ne kadar denize ulaşımı olmayan bir ülke olsa da sıcak su kaynaklarına kolaylıkla ulaşılabilen kapalı havuz sayısı ve yüzücü eğitiminin çok yüksek olduğu bir ülke. Spor kültürüne ve Macaristan'a en az bir kez bile gitmiş herhangi bir insanın rahatlıkla görebileceği gibi. Sporcu genlerine sahip çocukların küçük yaşta spora başlaması, erkenden yüzme öğrenmesi ve sık sık devletin sağladığı yüzme havuzu imkanlarından yararlanması su kültürüne aşina olmalarını sağlıyor. Bunun yanında Doğu Avrupa'daki handbol kültürünün de su topuna yatkınlıkta şüphesiz bir etkisi var. Macar çocuklar herhangi bir beden eğitimi dersinde ya da herhangi bir hafta sonu aktivitesinde yüzmeyi ve handbolu birleştiren su topuna doğal olarak birçok ülkedeki akranlarından daha yatkın oluyor. Yapılması en zor sporlardan biri olan su topunun tarihine geçmek, spor kültürü en yüksek olan ülkelerden birçoğu için mümkün olmadı. Macaristan bunu gerçekleştirirken gençlerini kendi kültüründen ve genlerinden gelen öğelerle birleştirip fiziklerini bu kadar yüksek bir sporda söz sahibi olmasıydı.

0: eli en dolu dönen ülke oldu. 37'si altın, 29'u gümüş, 32'si bronz olmak üzere tam 98 madalya kazandı. Amerika Birleşik Devletleri 32'si altın, 25'i gümüş, 17'si bronz olmak üzere 74 madalya alarak olimpiyatlarda ikinci oldu.
1: Спортсмены проходят первые 300 метров. Бег ведет новозеландец Халберг. Далее Хьюсон...
0: Ev sahibi Avustralya ise 13 altın, 8 gümüş, 14 bronzla 35 madalyanın sahibi oldu ve 3. sıraya aldı. Su topu dehalarını yetiştiren Macaristan ise 9 altın, 10 gümüş, 7 bronz, toplamda 26 madalyayla 1956 yaz olimpiyatlarında madalya sıralamasında 4. olabildi. He's out to beat one man, his arch rival Harold Connolly of Boston. 1956'nın Kasım 11'inde Türk atletizminin ilk büyük isimlerinden ve en eski spor yazarlarımızdan Ömer Besim Koşalay geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
2: ...1963 yılındaki spor olaylarına göz atacak olursak... ...o dönemlerde normal olarak görülen bir karara Galatasaray'la şahit olduk. Sarı Kırmızılı ekip Şampiyon Kulüpler Kupası'na yazı turayla veda etti.
0: Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllar... ...hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde... ...önemli müsabakalara sahne oldu. 1963 yılı Galatasaray için Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na bir şanssızlık yılı oldu. 1962-1963 sezonunda Romanya şampiyonu Dinamo Bükreş'te Polonya şampiyonu Bayern'i eleyerek 3. tura yükselen Sarı Kırmızılı takımın karşısına Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri çıkmıştı. İtalya şampiyonu Milan. 27 Şubat 1963 günü İstanbul'da yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, 14 Mart 1963 günü Milano'da oynadığı maçta da bu takıma 5 farkla yenilerek kupadan elenmişti.

Üçüncü tura kadar yükselmek hiç kuşkusuz büyük onurdu. Ancak bu turda Milan'la eşleşmek de talihsizliğin ta kendisi olmuştu. 1963-1964 sezonuna da cimbom iyi girdi. 11 Eylül 1963 günü İstanbul'da 4-0 yendiği Macaristan şampiyonu Ferencvaros'a, Budapeşte'de 11 Ekim 1963 günü 2-0 yenildi ve averaj üstünlüğüyle tur atlayan taraf oldu.

İkinci turda ise Galatasaray'ın karşısına İsviçre şampiyonu Zürih çıktı. 14 Kasım 1963 günü Zürih'te yapılan maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, 27 Kasım'da İstanbul'da oynadığı maçı Metin Oktay'ın penaltılardan attığı 2 golle 2-0 yenince, iş statü gereği tarafsız sahada oynanacak 3. maça kaldı. 11 Aralık 1963 günü Roma'da oynanan 3. maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandıktan sonra 76. dakikada yediği gole Metin 84. dakikada cevap verince maç 1-1 berabere sonuçlanarak uzatmalara gitti. 92. dakikada Uğur'un golüyle sarı kırmızılı takım 2-1 öne geçtiyse de 118. dakikada yenilen bir gol durumu 2-2 yaptı ve uzatma devresi de berabere sona erdi. Hangi takımın elenip hangi takımın tur atlayacağı statü gereği kurayla belirlenecekti. Maçın hakemi kura atışını saha ortasına ve takım kaptanlarıyla beraber yaptı ve kurayı kazanan taraf Zürih oldu. Böylece Galatasaray bir yazı turayla elenip turnuvaya veda etmiş oldu.

0: 1962'de UEFA tarafından takımlarımızın Kupa Galipleri Kupası'na katılma zorunluluğu getirmesiyle Türkiye'de de kupa düzenlemesi mecburileşir. 1962-63 sezonundan itibaren Türkiye Kupası adıyla başlatılan bu yeni organizasyonun ilk şampiyonu Fenerbahçe'yi 2 maçta da 2-1 yenerek Galatasaray olur. ...1963 yılı Türk Milli Futbol Takımı için en kısır sene oldu. Bu yılın içinde Ay Yıldızlı takımımız oynadığı 4 maçta bir tek gol bile atamadı. 27 Mart 1963 günü İstanbul İnönü Stadı'nda İtalya ile oynadığımız Avrupa Kupası maçını 1-0 kaybederken... 22 Eylül 1963 günü Poznan'da Polonya ile oynadığımız özel maçta da 0-0 berabere kaldık. 28 Eylül 1963 günü Frankfurt'ta Almanya ile oynadığımız özel milli maçta da 3-0 mağlup olan milli takım, 9 Ekim 1963 günü Ankara'da Romanya ile oynadığımız milli maçta 0-0 berabere kaldı ve koskoca 1963 yılını milli takımımız bir gol sevinci bile yaşamadan kapattı. Akdeniz oyunları, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında toplumsal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak için düzenlenen spor müsabakalarıdır. Olimpiyat kuralları çerçevesinde düzenlenen Akdeniz oyunlarının düzenlenme fikri ise ilk defa 1948'deki Londra Olimpiyatları sırasında Milletler Arası Olimpiyat Komitesi As Başkanı ile Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı Muhammed Tahir Paşa'nın Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Lübnan ve Suriye Milli Olimpiyat Komitesi temsilcilerine yaptığı teklifle gündeme geldi. Teklifi görüşmek üzere Mısır'da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Türkiye'yi Burhan Felek temsil etti. Görüşmeler neticesinde 23 maddelik bir statü hazırlanarak Milletler Arası Akdeniz Oyunları Komitesi kuruldu. Merkezi Atina'da bulunan komite oyunlarda uyulacak kuralları belirledi. Buna göre her 4 senede bir Akdeniz ülkelerinin amatör sporcuları arasında Akdeniz'e kıyısı olan bir şehirde yapılmakta ve 15 gün sürmektedir. Mısır, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, Lübnan, Malta, Monako, Suriye, Tunus, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan olmak üzere 13 ülkenin katıldığı 4. Akdeniz oyunları 21-29 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlendi. Türkiye, tamamı erkek 99 sporcu yolladığı şampiyonete, 10'u altın olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak madalya sıralamasını 4. olarak tamamladı. 1963 yılında 22. Balkan Oyunları Sofya'da düzenlendi. 5000 metrede Muharrem Dalkılıç'ta altın madalya kazandığımız turnuvada bir de bronz madalya geldi. Bulgaristan'ın 152 puanla Balkan şampiyonluğunu kazandığı turnuvada Türkiye 24 puanla 5. oldu. 2'de kurulan 1. Futbol Ligi 5. yılını tamamlamış, sıra bu güzel organizasyonu Anadolu'ya yaymaya gelmişti. Dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, 1. Lig'den düşen İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarının yanı sıra diğer büyük illerin ekiplerinden oluşan yeni bir lig hayal ediyordu. Orhan Şeref Apak bu amaçla ilgili olarak öncelikle Bursa ve Mersin kentine giderek amatör spor kulüp başkanları ve kentin önde gelenleriyle görüştü.
1: 62-63 yılında şöyle bir baktığınızda İstanbul, Ankara ve İzmir'in mali profesyonel liglerinden düşen takımlar artı Adana Demirspor yeni kurulacak ligin takımlarını oluşturuyorlar ya da kulüplerini oluşturuyorlar. Ama bunun dışında da çünkü takım sayısı az, şöyle düşünürsek bunları saydığımızda 11 takım falan çıkıyor. Onun dışında da o yıl Türkiye Amatör Futbol Birinciliğini kazanan Çukurova İdman Yurdu var. Şimdiki Mersin İdman Yurdu. Ona da teklif götürüyorlar. Onlar da şampiyon.

0: zaten hak etmişler. Onları alıyorlar.
1: Bursa'da ilk öneriyi Merinos'a götüren, buna karşın red cevabı alan APAN temasları olumlu geçerken, maddi güçlük içindeki amatör kulüplerin birleşmesi fikri ortaya atıldı. Profesyonellik için gerekli olan teminat böylece bulunabilirdi.
0: O dönemlerde profesyonel takımların dışında futbolun çok canlı olduğu, etkin olduğu kentlerden biri de Bursa. Bu nedenle Orhan Şeref Apak Bursa'ya geliyor. Önce kurum kulübü, müessese kulübü olan Merinos'a olanakları iyi olduğu için onunla bir görüşme yapıyor. Merinos kulübünün yetkilileri bunu kabul etmiyorlar. Daha sonra Bursa'nın diğer önemli kulüplerine, tarihi geçmişi olan kulüplerine teklif götürülüyor. Hatta bu teklifi götürürken birleşme yolunu öneriyor.
1: Maddi ve manevi imkansızlıklar içinde yıllardan beri ayakta kalabilme savaşı veren Bursa'nın 5 eski köklü spor kulübünün temsilcileri bir araya gelerek Bursa'nın adını taşıyacak bir kulüp kurarak profesyonel milli lige doğru ilk adımlarını atmaya karar verdiler.
0: Akın Spor biraz çekingen davranıyor. Buna karşın diğer kulüpler, düşünün ki bir 58'de devalüasyon var. Aynı yıl kapalı çarşı yangını geçiriyor Bursa. 1100 dükkan yanıyor. Yani büyük bir ekonomik sıkıntı var. 1960 ihtilalinin sonuçları zaten belli. Ama ihtilal hükümetleri ya da onu destekleyenler halka şirin görünmek de istiyorlar. Bir takım organizasyonlara giriyorlar. Belki de Türkiye 2. Lig'in kuruluşu da buna bağlı olabilir. Tabii bu sadece benim yorumum. Ondan sonra Bursa'ya geliyor. İşte kulüplerle görüşmeler başlıyor. Kuruluşu geçmişi daha 1924 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'na üye olan Bursa İdman Yurdu'na dayanan bir Acar İdman Yurdu var. Sanatkarlarla birleşip önce Sanatkarlar İdman Yurdu, daha sonra 34'ten sonra da Acar İdman Yurdu adını alan bir kulüp var. En eskisi o. Onlar bu işe olur veriyor son başkanlarıyla beraber. Ardından 1927'de kurulan İnkişaf Kulübü var. Onlar da 34'teki soyadı kanunundan sonra Akın Spor adını alıyor. Onlar da iki kulüp arasında rekabeti ateşleyen kulüplerden bir tanesi. Yani Acar Akın rekabeti Bursa'nın sembolü haline gelmiş. Daha sonra mübadele göçmenlerinin oluşturduğu işte Muradiye semtinin takımı, o da 1930'lara varıyor. Bir Muradiye Spor diye kurulup sonra Çelik Spor adını alınan bir kulüp var. Onlardan daha genç olan bir kulüp daha Pınar Spor. O da Pınarbaşı semtinin 1947 kuruluşlu. 1953'te 51'de Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin oturduğu semtin kulübü olan İstiklal Kulübü de var. İşte bu 5 kulüp birleşiyor. O sırada zaten kulüp sayısı 10 Bursa'da, amatör kulüp sayısı 5'i. Oturuyorlar, uzun görüşmelerden sonra bir takım teminatlar temin ediliyor falan. Hatta kimilerine göre 100, kimilerine göre 50 bin liralık bir teminat var. Futbolcuların alacaklarına karşılık olsun diye o dönemde bile. Bu teminatı bulurken dahi zorlanan bir kulüp yapısı var. O derece ekonomi kötü bir durumda. Buna rağmen bu temin ediliyor. Ve birazdan 1963'te resmi başvuru yapılıyor. 5 kulübün birleştiği, FES olduğu, yeni bir genel kurul yapılarak yeni bir kulübün oluşmasına dair valiliğe bir başvuru yapılıyor.
1: Acar İdman Yurdu, Akın Spor Kulübü, Pınar Spor Kulübü, Çelik Spor Kulübü ve İstiklal Kulüplerinin birleşmesinden Bursa Spor Kulübü doğdu.
0: Birazına 1963 kuruluş tarihi olarak belirleniyor. Tarihe öyle geçiyor. Kulübün renkleri nereden kondu derseniz, işte klasik yeşil Bursa olduğu için Ova'nın yeşili ve Uludağ'ın beyazını alan bir şekilde. Aslında Pınar Spor'un da yeşil beyaz ama onların rengini almaktan ziyade hepsini birleştirici bir renk olsun diye bu seçiliyor. Amblemdeki 5 yıldızın anlamı da bu. İşte siyah Acar İdman Yurdu'nu, sarı İstiklal'i, kırmızı Akın Spor'u, yeşil Pınar Spor'u temsil ediyor. İstiklal'i de siyah temsil ediyor.
1: Böylece Bursa Spor'u doğuran 5 kulüp de bu kulüpte ebediyen yaşayacaktı. 1 Haziran 1963 günü resmen kurulan Bursa Spor Kulübü böylece spor dünyamıza ilk adımını atmış oldu.
2: ...1977'de Türk boksu yeniden canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bu yıl içerisinde Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe, kupa finalisti Beşiktaş'la...

0: Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finalini adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
1: Yıl 1977.
2: Lig'in düğümü Trabzon'da çözülüyor. Kader maçı Trabzonspor Fenerbahçe büyük bir mücadele. Ali Kemal Hüseyin'i yuvarladı. Tekrar Ali Kemal'de. Verkaç yaptılar. Hüseyin ceza sahasının önüne boşalttı. Ali Kemal pasını verdi. Hüseyin dönüyor Yılmaz'dan önce. Hüseyin karşı karşıya. Adil boşaltıyor kalesini. Kaçıracak Hüseyin. Vurdu yerden gol. Gol. Hüseyin Trabzonspor'un Fenerbahçe önünde galip duruma getiren golü attı. Herkes birbirine sarılıyor. Bu zafer sevinci.
1: Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı. Aynı yıl Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise yine Beşiktaş'la Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Okun yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında kupaya Bordo Maviller ulaştı. Eczacıbaşı basketbol takımı 1975-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ni 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı. 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa Şampiyonluğu oldu. Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. 1977 yılında ülkemize genç bir Yugoslav kaleci geldi. Karşınızda Bosko Kajkalić. Genç yetenek önce Fenerbahçe ile anlaşıyordu. Ancak Sarı Lacivertliler bir başka Yugoslav kaleci Ivan Čević ile anlaştı. Kajkalić de Galatasaray'a imza attı. Sempatik kaleci Türk futbol severlerin büyük beğenisini kazandı. Ancak bir tatil gezisi için ülkesine giderken geçirdiği trafik kazası hayatı.

0: başardı. 1977 yılında yapılan Fransa bisiklet turunu Bernard Tevenne kazandı. ...1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı.
1: Arşiv Odası programının sonuna geldik. Hoşça kalın.

0: burada futbol heyecanı.
1: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
0: Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Birleşik Devletler, Galatasaraylı Jakobsen forma giydiği Senegal'i konuk ediyor.
1: Uzaktan vurdu, mükemmel bir gol!
0: Bir tarafta Bea, Kulicic, McKennie, diğer tarafta Sadio Mane, Nicola Jackson, Sar. Dünya cümlü yıldızlar bu ekranda parlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senegal hazırlık maçı bu akşam 22.30'da naklen Aspor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.
3: Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya iki teknik direktör Top Möller ve Okan Buruk ekranda. Mücadelede 8. dakika. Leroy Sané atağa sürüklüyor. Sané güzel bir pas Yunus Akgün. Rakibinden kurtardı. Yunus Akgün vuruş ve gol. Maçta Galatasaray 1-0 önde. Leroy Sané topu böyle sürdü. Offside yok. Yunus Akgün rakibinden çok güzel kurtardı ve kaleci Zeterer'i mağlup etti. Gol temiz. 24. dakika. İlkay çok güzel düşündü. Barış Alper dışarı vuruyor. Galatasaray önemli bir fırsattan faydalanamadı. 30. dakika. Orta geldi ceza sahası. Savunma uzaklaştırmaya çalışıyor Eren Elmalı ve Uğurcan. Çok kritik bir pozisyon. Galatasaray kalesi büyük bir tehlikeye atlattı. Can Uzun o pasını verdi. Yunus Akgün inanılmaz bir hata. Doğan dokunuyor. Davinson Sanchez'e çarpıyor ve top ağlarda. İşte Doğan, Davinson Sanchez şanssız bir an. Birbirinden sonra Galatasaray gol arıyor. Lucas Torreira orta. Barış Alper top ağları gidiyor ama öncesinde faulü tespit ediyor İtalyan hakem. İşte Leroy Sané'nin pozisyonu. +45 dakika orta geldi ceza sahası içi. Can Uzun top ağlarda. Frankfurt 2-1 önde. Sezona çok iyi başlamıştı Can Uzun. Golü böyle attı. 45+4 dakika kafa vuruşu top ağlarda. Burkart. Topun ayaktan çıktığı an 3-1. Golü veriyor İtalyan hakem. İkinci yarıdayız. Frankfurt yine tehlikeli geliyor. Brown ortaladı. Burkart kafayı vurdu. Sanchez'e çarpıyor ve ağlara gidiyor. 4-1. Savunmada yapılan büyük hatalar sonucu doğrudan etkiliyor. Sanchez için şanssız bir gün. Ve maçta 75. dakika o hatalara biri daha eklendi. Topu ağlara gönderen Nauf. Sara'nın büyük hatasını affetmiyor Ansgar Nauf ve durum 5-1. Maçta başka gol olmuyor. Frankfurt 5-1 kazanıyor.

0: Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi temsilcimiz Galatasaray evinde Liverpool'u ağırlıyor. Mücadelede iki teknik adam peş peşe ekranlara geldi. Yunus'un arapası Barış Alper ceza alanına girdi. Dar açı Barış Alper Alisson. Maçta ikinci dakika Barış Alper'le Galatasaray gole çok yaklaştı. Alisson izin vermedi. Orta alanda hızlı hücum şansı Liverpool adına. Ekitike karşı karşıya Uğurcan Çakır. İkinci pozisyon Jakobs. Devamında Torreira tehlikeli bölgeden topu uzaklaştırdı. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Ekitike Abdülkerim'den sıyrıldı ama Uğurcan'ı geçemedi ardından. Jakobs'tan kritik müdahale. Barış Alper ceza alanı yöneldi. Dakika 14. Szoboszlai'nin müdahalesi Barış Alper yerde. Karar penaltı. Pozisyon bu. Topun başında Victor Osimhen. Dakika 16 Victor Osimhen. Galatasaray penaltı golüyle 1-0 öne geçiyor Liverpool karşısında. Beraberlik arıyor Liverpool. Frimpong kafayla indirdi. Witts gelişine vuruşu Uğurcan. Kritik kurtarışı Uğurcan Çakır'dan. 33. dakika. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunmamızda büyük hata. Neyse ki top yandan dışarı gidiyor. Victor Osimhen'e doğru derinlemesine pas. Victor Osimhen aşırtma denedi ama Alisson izin vermiyor. Maçta ikinci yarı. İkinci yarıda ilk saniyeler. Bu pozisyonda Jakobs'tan ters bir kafa vuruşu. Uğurcan Çakır öne çıkmıştı ama müthiş reaksiyon. Frimpong çizgiye indi, çevirdi topu. Vuruşu Ekitike'den kaleci Uğurcan Çakır. Büyük hata Liverpool'da. Victor Osimhen araya girdi, topu kazandı. Victor Osimhen karşı karşıya pozisyonda zayıf bir şut. Bu pozisyonda Alisson sakatlandı. Yerine Mamardaşvili oyuna dahil oldu. Maçta 88. dakika. Burada hakem beyaz noktayı gösterdi. İtirazlar var. VAR uyarısı geldi. İzleme tavsiyesi geldi. O tavsiye sonrası Fransız hakem kararını değiştirdi ve Turpin penaltı yok dedi. Maçta duraklama anları 90+5. Torreira'nın vuruşu yandan dışarı gitti. Ve mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Bodo Glimt'i konuk ediyor. Teknik direktörümüz Okan Buruk geliyor görüntüye. Başlayınız 3. dakika. Rakip yarı alanda baskısı var Galatasaray'ın. Lemina söktü aldı topu. Şimdi pasını verdi. Osimhen cezalarında topu alarda gol. Victor Osimhen. Daha 3. dakika. 1-0 öne geçiyor Galatasaray. İşte Osimhen'in golü. Farklı açılardan böyle yansıyor ekranlarınıza. Asist Lemina'dan, gol Victor Osimhen'den. Skor 1-0. Galatasaray yine atak. Sané ceza alanına gönderdi. Osimhen vurdu kaleci. Sonrasında defans. Önce Aykin, sonra defans uzaklaştırıyor. İkinci gole yaklaştı Galatasaray. Sané ceza alanında. Sané arka direğe. Osimhen vurdu kafayı. Kalecinin müdahalesi. Ardından da defans. Nefes aldırmıyor Galatasaray adeta rakibine. Bodo Glimt kendi yer alanında çıkmakta zorlanıyor. Yunus'un baskısı var. Bu baskı hatayı getirdi. Victor Osimhen kaleciyi de kart etti ve gol. 2-0. Dakika 33. Yine Osimhen attı. Skor 2-0 oluyor tribünler ayakta. İşte Galatasaray'ın ikinci golü. Bu baskı hatayı beraberinde getiriyor. Yunus'un çabası, sonrasında Osimhen'in golü. Galatasaray 2-0 önde. Büyük hata yapıyor bu Orkan. Osimhen cezayı kesiyor.

0: Ender gelişen Bodo Glimtat'a. Fett sıyrıldı rakibine, vuruşu direkten dönüyor. Bir kez daha izledik. Direkt gole izin vermedi. Başta ikinci yarı. Yine baskısı var Galatasaray'ın. Osimhen'in çabası Yunus'a topu kazandırdı. Yunus vurdu. Kaleci'den döndü. İkinci pozisyon Yunus ve gol. 3-0. Yunus Akgün. Dakika 60. Osimhen'in baskısı. Top Yunus'ta kalıyor. Yunus'un vuruşu. Akgün'den döndü. Takip etti. Golünü attı Yunus. 3-0 önde Galatasaray. Bodo Glimt karşısında. Bodo Glimt ata. Kafa topağlarda. Helmersen. Bjorkan böyle ortalıyor. Arka direkte Helmersen topağlarla buluşturdu. Skor 3-1 oluyor. Dakika 75. Maç bu sonuçla noktalanıyor. 3 puan Galatasaray'ın.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçında deplasmanda Ajax'la karşı karşıya. Galatasaray atakta, Singo'dan ortağı Victor Osimhen vurdu pas ver. Müthiş hareketler Nijeryalı süper yıldızdan pas ver gole izin vermedi. Korner kullandı Galatasaray. Osimhen'in kafa vuruşu pas ver topu kornere çeldi. İlk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Roland Şalai. Şalai'nin vuruşu pas ver sektirdi. Sonrasında top dışarıda. Osimhen için bayrak kalktı bu pozisyonda. Pozisyon farklı açılardan görüntüye geldi. Galatasaray atakta yine. Leroy Sané çekti topu soluna, yaptı ortasını, Osimhen ve gol. Galatasaray 59. dakikada Ajax deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Barış Alper Yılmaz. Kurtuldu rakibinden, yaptı ortasını, savunmadan sekti top, penaltı beklentisi var Galatasaraylı oyuncularda. Pozisyon yeniden görüntüde. Video yardımcı hakem devreye girdi, hakem pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. Osimhen geliyor, Osimhen ve gol. 66'da fark 2'ye çıktı. Ajax atakta, pas savunma arkasına Uğurcan Çakır çıktı kalesinden. Top dışarı gidiyor. Gotsun vuruşunda top kaleye yönelmedi. Leroy Sané sekti top, Barış Alper vuruşunu yaptı. Savunmanın müdahalesi elle. Hakem bir kez daha penaltıyı veriyor. Osimhen geliyor. Hat-trick yapıyor Osimhen. 3 gol Victor Osimhen'den. 90+4'e giriyoruz. Mauro Icardi. Icardi'nin vuruşu pas ver. Sonrasında top direkten geri geldi. Galatasaray Ajax'ı 3-0 mağlup ederek puanını 9'a yükseltiyor. Galatasaray evinde Union Saint-Gilloise'la karşı karşıya. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk görüntüdeydi. Leroy Sané. Roland Şalai. Yerde kaldı Şalai. Oyun devam ediyor. Savunmadan sekti top. Icardi'nin vuruşu. Defanstan müdahale geldi yine. Leroy Sané. Sara. Sara sert vurdu, top direkten döndü. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz. Barış bıraktı. Sara'nın vuruşu top dışarıda.

Galatasaray'ın Saray'la gole yaklaştığı an yeniden görüntüde. Köşe vuruşu kullandığı Union Saint-Gilloise kafa vuruşunda top direkten geri geldi. Sykes kafayı vuran oyuncuydu. İlk yarı 0-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Union Saint-Gilloise atakta. Zorgane'ye pas. Zorgane çevirdi içeri. Promise'in golüyle konuk ekip öne geçiyor. 57. dakikada geldi Union Saint-Gilloise'ın golü. Konuk ekip atakta yine. Ceza alanı içinde tehlike, Uğurcan Çakır başarılı. İkinci pozisyon, top dışarıda. Sane. Barış Alper. Davinson Sanchez yaptı ortayı. Sara vurdu kafayı. Kaleci topu kornere çeldi. Köşe vuruşu kullanıyor Galatasaray. Abdülkerim çizgide müdahale. Davinson Sanchez, top dışarıda. Temsilcimiz gole çok yaklaştı. Union Saint-Gilloise atak geliştiriyor. Pozisyon başlangıcında Arda Ünyay'ın rakibine müdahalesi var. Sarı kart gördü Arda. Mücadelede 89. dakikada Arda Ünyay ikinci sarı ve kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Galatasaray 10 kişi. Galatasaray İstanbul'da Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Monaco ile karşı karşıya. Poconioli ve Okan Buruk arka arkaya görüntüye geldi. Galatasaray atakta. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'den pas Jakobs'a. Jakobs çevirdi içeri. İlkay çok kötü vuruyor. Galatasaray tecrübeli oyuncuyla yakaladığı önemli fırsatı değerlendiremedi. Uğurcan Çakır uzun gönderdi. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper ceza alanında. Barış Alper vurdu, top dışarıda. Van der Son'la mücadeleyi kazandı Barış Alper ama çerçeveyi tutturamadı. Leroy Sané'den pas Osimhen'e. Victor Osimhen rakibinin üstüne gitti. Osimhen'in vuruşu, müdahale var, korner. Salisu ayak koydu topa. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Minamino'nun vuruşu Uğurcan. Davinson Sanchez'in müdahalesiyle Minamino yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon inceleniyor. Penaltı kararı geliyor. Zakaria. Zakaria, Uğurcan Çakır. Deniz Zakaria'nın penaltısında Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Galatasaray'dan top kaybı. Monaco yine etkili geldi. Minamino'nun pasında Balogun topu dışarı gönderiyor. Minamino indirdi. Balogun out. Üst üste önemli pozisyonları değerlendiremedi Balogun. 68. dakikadayız. Bu kez Balogun ağları buluyor. Galatasaray'da sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna dahil olan Günay Güvenç kalesinde ilk pozisyonda golü görüyor. Monaco atakta yine. Top dışarıda out. Kamara müsait pozisyondan yararlanamadı. Galatasaray deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oluyor.

0: Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasındaki 7. maçında Galatasaray, İspanyol ekibi Atletico Madrid'i misafir ediyor. Atletico Madrid hücumu, sol kanattan gelişen atak, Ruggeri ortaya yaptı, kafa vuruşu Simeone'den. Giuliano Simeone'nin golüyle Atletico Madrid 4. dakikada İstanbul'da 1-0 öne geçiyor. Golü bir kez daha izliyoruz. Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone golü atan isimdi. Galatasaray hücumu, Leroy Sané. Sané rakibinin üstüne gidiyor. Pası Şalai'de. Şalai içeri çeviriyor ve gol. Galatasaray 20. dakikada skora denge getiriyor. Marcos Llorente kendi ağlarına yolladı topu. Galatasaray bu golle skora denge getirdi. Roland Şalai'nin golde payı büyük. İlk yarıda artık son anlar. Leroy Sané topu taşıyor yine. Pasını verdi Yunus'a. Yunus ceza sahası içinde. Arka direğe çıkarıyor. Barış istediği gibi vuramıyor. Galatasaray ilk yarının sonunda önemli bir fırsatı değerlendiremedi. İkinci yarı izliyoruz. Galatasaray presi sonuç getiriyor. Leroy Sané yerde kaldı. Gözler hakemde. István Kovács devam diyor. Atletico Madrid köşe vuruşunu kullandı. Galatasaray savunması topu karşılıyor. Ceza sahasına yapılan bir başka orta. Kafalardan seken top Abdülkerim gole izin vermiyor. İspanyol ekibinin hücumu devam ediyor. Bir kafa vuruşu daha geldi. Üstten avuta gidiyor. Galatasaray savunması bu hata savuşturmayı başardı. Abdülkerim burada topun kaleye gitmesine izin vermedi. Griezmann frikiyi kullanıyor. Uğurcan çok güzel kurtarıyor. Atletico Madrid atakları devam ediyor. Ceza sahası içi vuruş. Uğurcan bir kez daha başarılı. Baena'nın şutunda gole izin vermedi Uğurcan. Maçta 90. dakika. Gabriel Sara sağ ayağını alıp vurdu. Dışarı gitti. Galatasaray son bölümde galibiyet golünü arıyor. Sara bu pozisyonu değerlendiremedi. Osimhen'in baskısı sonuç veriyor. Kafayla önünü aldı Osimhen. Osimhen topu taşıdı. Ceza sahası içi. Gabriel Sara Jan Oblak ardından Eren dokunamıyor. Çok önemli bir fırsat. Belki de galibiyet golü gelecekti. Jan Oblak burada şutu kurtaran isim oldu. Maçta başka gol yok. Galatasaray 1, Atletico Madrid 1.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk etapta son maçını deplasmanda Manchester City'ye karşı oynuyor. Ev sahibi takım atakta. Erling Haaland'tan kafa vuruşu top dışarıda. Doku. Pası savunma arkasına. Erling Haaland karşı karşıya City öne geçiyor. Dakika 10. O'Reilly uzaklardan çok sert vurdu. Uğurcan topu kornere çeldi. Galatasaray atakta bu kez. Victor Osimhen'in vuruşu Donnarumma. Pozisyon yeniden ekranda. Doku. Ceza alanında çekti topu, verdi pasını. Ryan Cherki farkı ikiye çıkardı. 29. dakikada geldi City'nin ikinci golü. Victor Osimhen. Sané kafayla indirdi Osimhen'in önüne. Victor Osimhen top kaybı yapıyor. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Şalai yaptı ortayı, Osimhen'e gelmeden Kusanov. Haaland verdi pasını. Omar Marmuş'un vuruşu. Uğurcan. Şalai indirdi topu, Osimhen vurdu Donnarumma.

Pozisyon farklı açılardan görüntüye geliyor. Manchester City atakta. Uğurcan Çakır'dan bu pozisyonda Ait Nuri'ye gol izni yok. Sol kanadı kullandı Galatasaray. Ake, top dışarı çıktı. Ake'nin ters vuruşu sonrasında top dışarıda. Phil Foden, Haaland dokunamıyor. Uzatma bölümündeyiz. Reinders ceza alanında topu ayağından açtı. Uğurcan'da kaldı top. Yunus Akgün, Osimhen vurdu. Kaleci Donnarumma. Galatasaray mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu mücadelesinde Juventus'u konuk ediyor. Cambiasso kullandı tacı. Kenan'ın topuna Osimhen'den müdahale. Savunmadan sekti top. Sara vurdu ve gol. Galatasaray 15. dakikada Juventus karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Sara'nın gol vuruşu farklı açılardan tekrar tekrar görüntüdeydi. Juventus atakta Kalulu'dan kafa, Uğurcan'dan seken topta Kup Miners maça denge getirdi. Dakika 16. Durum 1-1. Victor Osimhen ceza alanında. Gözler mücadelenin hakemine döndü bu pozisyonda. Karşılaşmada 32. dakika McKennie'den pas. Kup Miners sert vurdu. Juventus 2-1 önde. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. Görüntülerimiz ikinci devreden. Barış Alper Yılmaz sert vurdu. Kaleciden sekti. Noah Lang tamamladı. Durum 2-2 oldu. Barış'ın vuruşunda Di Gregorio topu çeldi. Noah Lang doğru zamanda doğru yerde. Barış Alper Yılmaz. Barış yerde kaldı. Karar faul, Kabala bu pozisyonda sarı kart çıkıyor. Gabriel Sara yaptı ortayı. Davinson Sanchez attı golü. Galatasaray 3-2 önde. Barış Alper Yılmaz Kabal'ı zorlamaya devam etti. 67. dakikada Kabal ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Juventus 10 kişi. Galatasaray'ın baskısı sürüyor. Osimhen girdi araya. Noah Lang ve gol. Noah Lang kendisinin ikinci, Galatasaray'ın dördüncü golünü kaydediyor. Osimhen'in de golde payı çok büyük. Victor Osimhen bıraktı. Sasha Boy. 5-2. Galatasaray evinde Juventus karşısında 86. dakikada farkı 3'e çıkarıyor. Bu gol mücadelenin de sonucunu belirliyor. Galatasaray Juventus'u 5-2 mağlup ediyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 playoff turu rövanş mücadelesinde 5-2 kazandığı maçın ardından Juventus deplasmanında Spalletti ve Okan Buruk arka arkaya görüntüdeydi. Kefren Turan Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı, karar penaltı. Locatelli topun başında, durum 1-0. Manuel Locatelli'nin golüyle Juventus öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci devredeyiz. Barış Alper Yılmaz yerde. Kelly'nin müdahalesiyle pozisyon ekranda Kelly'ye ikinci sarıdan kırmızı kart çıkıyor. Video yardımcı hakemden mücadelenin hakemi Pinheiro'ya uyarı. Sonrasında Pinheiro pozisyon

pozisyonu inceledi. İkinci sarı kart iptal edildi. Kelly direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Barış Alper içeri çevirdi. Roland Şalay'ı yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Pozisyon yeniden ekranda. Juventus atakta. Arka direkte Gatti topu ağlara gönderiyor. Durum 2-0. Dakika 70. Kalulu'nun içeri çevirdiği topta Gatti golü attı. Juventus atak geliştiriyor yine. Kenan Yıldız'ın vuruşunda top direkten döndü. ...82. dakikadayız. Coop Miners kafayı vurdu arka direkte. Weston McKennie durumu 3-0'a getirdi. Juventus normal süreyi 3-0'lık üstünlükle tamamladı. Ve mücadele uzatmalara gitti. 105+1. Barış Alper Yılmaz'ın pası. Victor Osimhen ve gol. Galatasaray tur yolunda Osimhen'in golüyle avantajı yeniden ele geçiriyor. İlk uzatma devresini sarı kırmızılı ekip golle tamamladı. 119. dakika Singo'nun pasında Barış Alper Yılmaz maça noktayı koyuyor. Galatasaray uzatmada bulduğu gollerle sahadan 3-2 yenik ayrılsa da ilk maçın avantajıyla tur atlayan taraf oluyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İstanbul'da Liverpool'u konuk ediyor. İlk düdükle birlikte sarı kırmızılılar başladı karşılaşmaya. Uğurcan Çakır, Lemina pas hatası, Wirtz vurdu top dışarıda. Maçın başında önemli bir tehlike atlatıyor Galatasaray kalesi. Gabriel Sara kullandı korneri, Osimhen indirdi, Lemina vurdu ve gol. Galatasaray 7. dakikada Liverpool karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Mario Lemina'nın golü farklı açılardan tekrar tekrar görüntüde. Liverpool atak geliştiriyor bu kez. Florian Wirtz vurdu Uğurcan Çakır. Alexis McAllister'ın pası. Wirtz'in vuruşu ve Uğurcan'ın kurtarışı görüntüdeydi. İsmail Jakobs hareketli. Jakobs yetişti topa. Destek Noah Lang'tan. Noah Lang yaptı ortasını. Kaleye doğru yöneldi top. Mamardaşvili. Gabriel Sara. Orta ondan. Sanchez'den kafa. Mamardaşvili başarılı. İkinci yarıdayız. Taç kullandı Liverpool. Alexis McAllister vurdu out. ...62. dakika... Gabriel Sara'dan pas... Konate'den hata geldi... Noel Ankara'ya girdi... Konate'den sekti top... Osimhen topu ağlara gönderiyor ama... pozisyon başlangıcında... Barış Alper Yılmaz için... offside kararı var... Barış Alper, Ekitike araya girdi. Ekitike karşı karşıya, Ekitike'nin vuruşu Uğurcan Çakır. Müthiş bir kurtarış Uğurcan Çakır'dan. Szoboszlai ile korner kullandı Liverpool. Konate'nin teması sonrası top filelerde. Hakem orta noktayı gösterdi ama video yardımcı hakem devrede Konate'nin elle teması tespit ediliyor. Galatasaray Liverpool'u 1-0 mağlup ediyor.

Yaşıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Liverpool deplasmanında. Okan Buruk ve Arne Slot arka arkaya görüntüye geldi. 25. dakika Dominik Szoboszlai'nin golüyle Liverpool 1-0 önde. Asist Alexis McAllister'dan. Köşe vuruşu kullandı ev sahibi ekip. Van Dijk içeri çevirdi. Alexis McAllister'ın kafasında top direkten geri geldi. İlk yarıda son bölümler oynanıyor. Jakob Szoboszlai mücadelesinde Macar oyuncu yerde karar penaltı. Salah topun başında. Muhammed Salah'ın penaltısında Uğurcan Çakır başarılı. İlk yarı Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devredeyiz. Salah'tan pas, Hugo Ekitike, durum 2-0. Dakika 51. Gol yeniden ekranda. ...53. dakikadayız. Salah vurdu, Uğurcan'dan sekti top. Gravenberg farkı 3'e çıkardı.

0: Frimpong içeri çevirdi. Singo'nun ters vuruşunda. Top ağlarımızda. Video yardımcı hakem devrede. Pozisyon başlangıcında offside tespit ediliyor. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Dakika 62, Wirtz bıraktı. Mohamed Salah farkı 4'e çıkardı. Salah'ın vuruşunda Uğurcan'ın çabasına rağmen top ağlardı. Mohamed Salah direğe takılıyor. Szoboszlai yerden oynadı. Salah içeri çevirdi. McAllister vurdu. Uğurcan kurtardı ikinci pozisyonda. Ekitike'nin vuruşunda top dışarıda. ...89. dakika... Van Dijk'tan sekti top... Alexis McAllister topu ağlara gönderdi ancak... faul kararı var... Mücadele Liverpool'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlanıyor... Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda ediyor...
1: Augsburg'da futbol heyecanı... Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Birleşik Devletler, Galatasaraylı Jakobs'un forma giydiği Senegal'i konuk ediyor.
2: Uzaktan vurdu, mükemmel bir gol!
1: Bir tarafta Beah, Pulisic, McKennie, diğer tarafta Sadio Mane, Nicola Jackson, Sar. Dünya cümlü yıldızlar bu ekranda parlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senegal hazırlık maçı bu akşam 22.30'da naklen Augsburg'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Son sayfaya hoş geldiniz. Herkese keyifli akşamlar diliyoruz. A Spor ekranındasınız. A Spor Radyo ortak yayınındayız aynı zamanda. Az önce çok keyifli bir röportajı izledik. Canlı canlı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım yaklaşık 1,5 saat, 1 saat 40 dakika boyunca soruları yanıtladı. Yoğun ilgi alakanız da vardı. Bir yandan takip ettik, mesajlar var. Aziz Bey'in aktardıkları var. Onları da konuşacağız. Dolu dolu bir program sizi bekliyor. Bugün Cem Kerpiçiler ve Nedim Yiğit bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Antalya bronzluğu var hafiften. onu fark ettik yani. Söyleyelim. Nasılsınız? İyisiniz?
2: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun.
2: Sizi görmek çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum tabii. Hocamızı özledik.
0: Devam ediyorsunuz aynı şekilde yine.
2: Evet.
0: Antalya Spor'da altyapı Nedim Yiğit'e emanet. Daha önce de zaten bu görevi farklı farklı kulüplerde yapmıştınız yine. Dilerseniz çok önemli bir final vardı bugün. Evet. Onunla

0: birlikte başlayalım. Paris Saint-Germain ile Arsenal Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Mücadelenin özetini izliyoruz.
1: Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain Arsenal'ı ağırlıyor. Budapeşte de oynanıyor final. Karşılaşmanın başı hızlı gelişen bir hücum. Arsenal tehlikeli geliyor. Kai Havertz ceza sahası içi. Havertz vuruyor ve gol. Dakika 6. Arsenal Paris Saint-Germain karşısında Havertz'in bu golüyle 1-0 öne geçiyor. Kai Havertz topu çok iyi taşıdı ve bu bitiricilikle Safanov yerinde dona kalıyor. 1-0 öne geçiyor Arsenal. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıda. Kvaratskhelia yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında Dembele ve gol. 65. dakika skora denge geliyor penaltı golüyle birlikte. Tekrar tekrar izliyoruz. Arsenal hücumu İstenildiği gibi sonuçlanmıyor. Kvaratskhelia topu kurtardı ve taşıyor. Kvaratskhelia, Gürcü futbolcu, ceza sahası içine girdi. Vuruşu savunmaya çarpan top direkten dışarı gitti. Paris Saint-Germain gole çok yaklaştı bu pozisyonda. Sağ kanada doğru gönderilen uzun top. Due topu alan isim. Due rakibinin üstüne gidiyor. Ceza sahası içine girdi. Pasını verdi Vitinha ve dışarı gitti çok az farkla. Maçta artık son bölümün içerisindeyiz. Son saniyeler. Hızlı gelişen bir atak. Barcola topu ceza sahasına kadar taşıdı ama son vuruşu Havertz kadar iyi olmayınca 90 dakika 1-1 tamamlanıyor ve maç uzatmalara gidiyor. Arsenal hücumu ceza sahası içi, gözler hakemde. Karşılaşmanın hakemi Zibert bu pozisyonda devam kararı veriyor. İkinci uzatma devresi. Paris Saint-Germain hücumu burada da gole izin vermiyor. Arsenal savunması ve bu pozisyondan da gol çıkmayınca karşılaşma penaltılara gidiyor. İlk penaltıyı Paris Saint-Germain kullanıyor. Ramos topu ağlara yolladı. 1-0 önde Fransız ekibi. Gökerej'de topu gol yapan isim. 1-1. Eze dışarı yolladı. Bu fırsatı değerlendiremedi Arsenal. Bir başka kaçıran isimse Nuno Mendes oldu. Top ağlarla buluşuyor. Beraldo'nun golü ve Gabriel topu dışarı atınca şampiyon Paris Saint-Germain. Devler Ligi'nde mutlu sona Luis Enrique ve öğrencileri ulaşıyor. Üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını Paris Saint-Germain havaya kaldırıyor.
0: Paris Saint-Germain pek çok kişiye göre belki de favoriydi ama zorlandı, bir mücadele olmadı dersek yalan söylemiş olmayız. Özellikle 6. dakikada Havertz'in attığı golle acaba İngiliz takımları bir üçleme mi yapacak bu sezon Avrupa'da düşüncesi vardı. Fakat daha sonra oyuna ağırlığını koydu Fransız ekibi de. Tabii daha da dengelendi. 1-1 normal süre tamamlandı. Uzatmalarda gol çıkmayınca da az önce izlediğimiz gibi penaltı atışlarıyla birlikte kazandı. Nedim Hocam, beklediğiniz tadı verdi mi final?
2: Yok. Vermedi. Neden vermedi? Özellikle Arsenal'in bence oyundaki tutumu bu finali biraz daha oyunsal olarak bence geride bıraktı. Özellikle yani golden sonra hakikaten çok fazla ne yaptığıyla değil de ne yaptırmadığıyla finale ulaşmak istedi, kupaya ulaşmak istedi. Bu tabii bir tercih ama yani futbola çok hizmet etmeyen bir oyun anlayışıydı bence. Futbolun o görsel çoğuna söylemek isterim. Hani daha bu kadronun bundan çok daha iyi oynayabileceğini düşünüyorum. Premier Lig'in şampiyonu olmuşsunuz. Yani bu finalde ben daha güçlü bir oyun, daha karşılıklı bir oyun beklerdim. Özellikle golden sonra, yani daha 5. dakika bir de bu. Hani bu maçın sonları olur, bunu da biraz anlamaya çalışacağım ama oyunu daha güzel hale getirmesini biraz engellemeye çalıştı bence Paris Saint-Germain'in. Böyle de kazanılabilir, kabul ederim ama en azından benim açımdan çok seyir zevki güzel olmadı bu anlamda.
0: Bu finalin şöyle bir dezavantajı vardı. Bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Dünya futbol tarihi

0: geçecek bir mücadele ve maç izledik biz yarı final eşleşmesinde. Neydi o karşılaşma? Paris Saint-Germain Bayern Münih. 5-4 biten maç. Evet. 28 Nisan 2026 tarihi futbol tarihine yazıldı yani. Bir imkanı evet. olan varsa mesela 10 sene 20 sene sonra diyecek ya bir maç vardı. Siz onu bunu bırakın. 28 Nisan'da oynanmıştı. Paris Saint-Germain 5, Bayern Münih 4. Ne maçtı ama denilecek. Nirvana yani böyle zirve bir maçın ardından final tabii ki doğal olarak biraz ondaki lezzet ağızlarda kaldığı için bu maç biraz daha tutup gelmiş olabilir. Cem sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Nedim hocam çok güzel anlattı. Ben de şöyle ekleme yapayım. Arteta'nın takımı evet bozmaya oynadı. Alan ve zaman hiç tanımadılar. Ama burada Kai Havertz bir gol attı. Bir de çok rahat atabileceği bir golü de bence kaçırdı. Maçın kahramanı da olabilirdi. Özellikle neredeyse sürekli Kvara'ya hep ikili baskı gördük. Kenarlara sıkıştırmaya çalıştılar. Désiré Doure aynı şekilde hiç nefes aldırmadılar. Vitinha üzerinde baskıları gördük. Oynatmamayı bence çok doğru olarak yaptı Arteta. Belki de Paris Saint-Germain'e karşı da hani bunun dışında da antitez yazmaktan, bozmak dışında da bir oyunun riskli olabileceğini düşündü. Böyle kazanmaya çalıştı. Hani taktiksel olarak aslında sahada keyifli de bir oyun vardı. Hani nerede ne yapmak istediklerini çok detaylı olarak baktığımızda mesela ben burada şeyi çok düşündüm. Senin Bayern Münih mesela örneği çok kıymetli. Neden? Safonov burada da şeyi denedi. Yine taça attı bilerek bir kere denedi karşılığını göremedi. Bayern Münih maçında yapmışlardı onu defalarca yaptı üst üste. Ama burada bir kere yaptı o bir tarafa yüklenmenin onlara bir şey getirmediğini gördü. Bence burada da Henrique ondan vazgeçti. Ama tabii çok önemli oyuncular var burada. Her iki takımda da. Evet. Paris Saint-Germain taraftarının ben burada biraz önde olduğunu düşünüyorum. Hani tabii ki biz televizyondan izledik ama bunlar da çok önemli. Ama benim mesela çok sevdiğim oyuncular var. Bilmem hocam katılır mı? Ben Vitinha'yı bambaşka bir yere koyuyorum. Hani bu maçta da bir ara gerçi Henrique'yi çıldırttı. Neredeyse böyle çok uzaklardan bir şut çekti. Set oyunu isterken hocası. Ama tabii zaman zaman oyuncuların da böyle risk aldıkları anlar oluyor. Bana kalırsa keyifli bir maçtı ama çok daha keyifli olabilir miydi? Hocama %100 katılıyorum. Hani Arsenal'de oynamaya çalışsaydı, hani bozmaktan öte oynasaydı bambaşka bir maç izleyebilirdik. Barcola bence daha erken girebilirdi. Onu söyleyeyim özellikle. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Acaba daha erken dener miydi?
0: O da maçın fişini çekebilirdi son pozisyonda.
2: Havertz'e çok yakın attı gole yakın bir pozisyon yakaladı.
0: Havertz mesela mükemmel vurdu ama. Çok yani ekrana da geliyor bir yandan tabii maçın özeti. Tabii. Onu da söyleyelim.
1: Havertz de çok ilginç bir oyuncu. Şimdi 9 mu derseniz değil bence. Santrafor mu derseniz değil. Son kanat oyuncusu mu? Ne hocam bazı oyuncular herhalde rolsüz böyle.
0: Golde kalecinin yapabileceği bir şey var mıydı Safonov'un?
2: Bence hatalıydı o pozisyonu. Çok çabuk küçüldü. Çok çabuk direği, sağ ayağına dikkat edin, direği neredeyse geçti. Bence çok erken ve çabuk küçüldü.
0: Orada çıkmak gerekir mi peki? Yani, ben o izlerken onu düşündüm bir yandan.
2: Çıkmıyorsa da bir kere kalesinde büyümesi lazım. O gitgide topa da çıkmadı. Ne genişledi? Dikkat edin pozisyonda.
3: Direğe doğru
2: kaykıldı. O topun ya uzak köşeye gol olma ihtimali vardı ya da yerden, çünkü kalecinin ayak dibine inmeleri daha zordur. Burada çok üstte yani o fizikte bir kalecinin direkt yumruklayabileceği bir pozisyon da kendini alabilirdi.
1: Hocam Havertz'le açıyı çok kaybedince acaba vuramayacağını mı düşündü? Anlayamadım
2: ya. Baktı içeride gelen yok. Tek seçenek yaptı. Tek seçenek yaptı ama yani şöyle söyleyeyim. İlk yarı ya da maçın sonundaki ben bir topla oynama süresine baktığımda %75, %25 olmamalı bu maçın karşılığı. Ama mesela şeyin Arsenal kornerlerde Avrupa'daki en önemli takımlardan biri. İlk yarı hiç korner attırmadı.
1: Maçın sonunda,
2: sonunda iki herhalde. Ya da üç korner uzatmalarla beraber bence bu da hem oynayıp hem rakibin de
0: üç kornerle tamamlamış.
2: Değil mi? Hem rakibin oynamaya çalışıp hem de rakibin güçlü yönlerini azaltma konusunda yani ben biraz daha antrenörü itibariyle kazanmasını istediğim taraf aslında kazandı. Öyle söyleyeyim kendi açımdan.
0: Geçen sene finalde Inter'i 5-0 mağlup etmişlerdi. Çok ağır bir sonuç yani bir finale göre yani tek taraflı bir mücadeleydi. Bugün şimdi rakamlara baktığımda istatistiklere Paris Saint-Germain dominasyonunu yine görüyorsun aslında. Evet. Bu Arsenal'ın tercihimi onu da yine tekrar sormuş olayım size. %75 Paris Saint-Germain lehine toplu oynama, %25 Arsenal.

0: Arsenal'da kalmış. Kat edilen mesafe konusunda Arsenal çok başarılı. Daha doğrusu Paris Saint Germain'e göre 150.4 kilometre. İnanılmaz bir rakam. 143.8 Paris Saint Germain. Gol beklentisi 0.44'te kalmış Arsenal'ın. 1.77 gol beklentisiyle tamamlamış Paris Saint Germain maçı. 21 şutu var Paris Saint Germain'in, 4'ü isabetli. Arsenal sadece bir isabetli şut çekmiş maç boyu. 7 tane de toplam şutu var. Rakip ceza sahasında topla buluşma. Paris Saint Germain 43 defa bunu başarmış. Arsenal 14 defa.
1: Yani arada herhalde ikinci yarı ve uzatmalar.
0: Muhtemelen. Ve çok ciddi şekilde dediğim gibi fark var bazı şeylerde, istatistiklerde. Kaçan net pozisyonu 2 tane var Paris Saint Germain'in. Arsenal'ın kaçan net bir pozisyonu
1: şutta
0: da yok.
1: Şutta da önemli bir üstünlük var benim.
0: Başarılı pas, topa sahip olma, rakip ceza sahasında topla buluşma, gol beklentisi. Yani aklınıza gelen kreatif anlamdaki tüm istatistiklerde Paris Saint Germain açık ara önde.
1: Toplam koşu mesafesi hariç.
0: Hariç.
1: Bu da çok fazla geride konuşlanıp belki 15 metrelere falan indirdi bir ara savunma bloğunu. Hmm. Ne yaptı? Geçişlerde daha uzun metrajlı ataklar yaptı o dönemde. Bu da onların koşu mesafelerini bence bu anlamda yükseltti.
0: Şeyin hakkını vermek lazım ama ya Paris Saint Germain'de mesela kreatif oyuncular var, çok çabuk olan oyuncular var, çalım yeteneği olan var, uzaktan şut çekebilen var, ne bileyim işte bir sağ beki dediğiniz Eşref Hakimi bile bir kanat oyuncusu gibi oynuyor, inanılmaz bir hücum beki. Pek çok kreatif oyuncu olmasına rağmen mesela ve bu kadar dominasyon rakama yansımasına rağmen çok net fırsatta aslında minimum seviyede verdi diyebiliriz belki, değil mi?
1: Tabii. Bunu çok özür dilerim.
2: Rica ederim hocam.
1: Bunu çok planlı yaptı yani. Burada Arteta'nın doğaçlama bir oyun oynadığını asla zaten söylemiyoruz ama görsel olarak tercih keşke başka bir oyun olsaydı. Çünkü bence Arsenal'in bu rakibin önemli kozlarına rağmen oyunu tutma becerisini kesinlikle bir yere koyalım. Ama hem atakta hem geçişte hakikaten oyunu oynayabilecek hem de fiziksel anlamda da buna karşılık verebilecek önemli oyunculara sahip Arsenal'de. Bir Premier Lig'in şampiyonundan bahsediyorsunuz yani.
2: Doğru. Declan Rice var
1: henüz. Yani bu senenin belki en önemli oyuncusuydu.
2: Hiç
1: yani.
2: Kullanamadılar bence. Evet.
0: Doğru. Gökereş, Ödegaard.
2: Ama çok ilginç. Mesela Kvara'yla Desire Duray nefes aldırmadılar. Osman Dembele üçü gezerek oynuyor. Sürekli kanat değiştiriyorlar. Boşluk arıyorlar. Bir türlü o boşluğu da bulamadılar.
1: Vermedi.
2: Hiç vermedi.
0: Arsenal'ın attığı gole bakalım. Paris Saint Germain zaten penaltıdan golü bulmuştu. Bir kez daha üstüne bakarak da konuşmak daha iyi olur. Bir kere çok büyük bir boşluk. Maçın başı bu konsantrasyon kaybına mı bağlayabiliriz Nedim Hocam? Bir teknik direktör olarak bunu nasıl analiz edersiniz bu pozisyonu? Yoksa tamamen kaybedilen bir top üzerine dağınık mı yakalandılar? Bir ilk etapta nasıl Havertz bu kadar boş kaldı onu konuşalım. Ardından dribling becerisi, topu taşıma kabiliyeti ve özellikle şu son vuruşu konuşuruz. Az önce sorduğum soruyu görüntüyle birlikte tekrar edeceğim. Çünkü zihinlerde de daha rahat oturacaktır. Safanov kaleden çıkabilir miydi? Beklemekte hata yaptı mı? Hepsini konuşalım. Nasıl bu kadar boş kaldı bir anda Havertz'in önü?
1: Ya aslında orada kademeye giren Paris'li oyuncu topu
0: İsterseniz böyle gösterebilirsiniz de ayağa da kalkabilirsiniz. Nasıl rahat ederseniz hocam.
1: Şu da nasıl pozisyonum iyi olur ama orta sahada kademeye giren oyuncu vardı. Şurada kaptan. Şimdi o topu uzaklaştırdığı zaman topa vurduğunda savunmaya koşu yapan oyuncu bir esnedi. Çünkü topu kaldı. Buraya vuruyordu. Sonra o top çarpıp geri dönünce tekrardan harekete geçmesi bir zaman kaybı. Burada bir saniyelik zaman kaybı 6-7 metreye tekabül eder futbolda. Yani o bir es 5-6 metre 7 metre ki zaten o kadar uzaklığı var. Evet. Paco'nun ki Paco bu belki de yani şu an Avrupa'daki en formlu oyunculardan bir tanesi. Çok rahat onu yakalayabilecekken bu saniyelik es o 5-6 metre Havertz'in öne geçmesini
2: sağladı. Hocam katılır mısınız? Orada Trossard'ın baskısı, hatta ben eline mi geliyor diye düşündüm ilk pozisyonda.
0: Evet, evet.
2: O bölümü kapatması golde önemli bir detay mı?
1: Ya şöyle zaten burada topu nasıl söyleyeyim, uzaklaştırmakla diğer tarafı bakın. Burada yani çok doğaçlama bir topa vuruş var. Aslında yukarıya doğru vursa burada bir atak artık olmayacak. Burada topu geçirebileceğini ya da oyuna başlamayı tekrar düşündü kaptan. Burada da bu sefer işte rakibin önüne. Talihsiz bir an tabii Paris adına. Ama
0: çok hızlı ama çok doğru top
1: burada
0: sürüş.
1: Burada zaten bir sürerken bir baktı gelen yok. O artık vurmaya odaklandı. Bakın şurada kaleciyi anlatalım.
0: Evet. Evet. Bir önceki acı şeye yine gelebilir miyim?

0: Devamını izleyelim
1: şu
0: zaten
1: kaleci,
0: tekrar
1: tamam,
0: edelim.
1: Yeri gayet güzelken bak. Şimdi bak direği falan fazla geçmeye başladı aslında kaleci. Ayağına dikkat edin. Sağ ayak neredeyse direkle aynı hizada. Ve daha topa vuracağı yerler neresi olabilir? Uzak köşe buralarda ilk tercihtir. Ya da yukarıya. Şimdi siz küçüldüğünüzde...
0: Bu açıdan bakın, yeri bakın. Alabilir miyiz bu açının en başına? Hı. Gelecek hocam. Orada bir de kaleci kafasını böyle refleks olarak şöyle çekiyor mu?
1: O da suratına çarpsa gene gol olmama ihtimali var. Şimdi herhalde gelecek.
0: Evet için. Evet ayarlıyor arkadaşlarımız. Burada ama yani boş alan dersin ama bak mesela topu uzatarak sürmesi tabii, vesaire tabii, bunların her şey, hepsi çok ufak detay belki ama çok
1: tam
0: önemli
1: burada.
0: Detaylar.
1: Evet. Burada erken indiğini düşünüyorum ben.
2: Daha büyüyebilir diyor hocam.
1: Şimdi burada uzak köşe her zaman tehlikeli ve bence yine kaleci, bilmiyorum belki kaleci antrenörlerimiz daha fazla değerlendirir ama sağ ayak topa vurulduğunda artık iyice kalenin sahanın dışına çıkacak neredeyse. Yani buradan bir geçiş yok artık o topa. Anlatabiliyor muyum? Yani
0: evet.
1: Orada bazen şöyle iki ayağı açarak büyür kaleciler. Alanı daraltırlar. Burada en tehlikeli ki açıyı çok kaybetti aslında bir ara. Uzak köşe açısını. Tek vuracağı şey hani şu pozisyonda şöyle çift yumrukla sanki çıkartır gibi his. Tabii
0: çok yakın mesela mesafe o refleksi gösterebilir ama ben de şeyi düşündüm yani devam edebilir miyiz? Pilottan da baktığımızda da yine aynı şekilde daha net konuşuruz. Sanki artık böyle Kai Havertz kaleye yaklaştığında kaleci de çünkü çok net bir pas opsiyonu var mı? Önce ona bakalım.
2: Saka ve Ödegaard merkez koşusu yapıyor.
0: Ya kaleci sanki şöyle 1-2 adım öne gelse daha da iyice daraltır mıydı diye düşündüm. Çok mu sabit kalmış yerinde?
1: Ya, yani direğe çok yakın olduğunu düşünüyorum.
0: Bakar mısınız şimdi geriye koştu. Evet. Tamam ama artık geliyor adam. Şurada bir adım çıksa biraz daha daraltır mı açıyı
1: şimdi
0: bilmiyorum.
1: Şimdi genelde birisi mücadele ederken kalecilere biraz daha sen kal diyebilirsiniz. Topu ayağından açmamışsın. Bir kere açtı ayağını, ayağından topu. O zaman zaten çok çizgideydi. Bakın şurada.
0: Evet.
1: Burada bir daha yok artık.
2: Şimdi hocam Havertz bastı topu. Adam gitti. Merkez koşuları var iki tane. Biri Odegaard. Evet. Öteki de Saka yanlış görmüyorsam. Evet. Öyle bir opsiyon doğru olur muydu oyun olarak?
1: Ya şöyle
2: arkadan
1: an,
2: iki tane koşu var.
1: Şu an aslında savunma doğru zamanda bence diğer koşulara karşılık verdi. Diğerleri. Şimdi tek geç kalan şuradaki bir S'le geç kalması oldu. O S, o 5 metrelik S yani adama çarpması Havertz'in önünü açtı.
2: İşte.
1: Diğer oyuncular da yetişti. Bence dışarı çıkartacak alanı kaybetti ya da savunma iyi geldi burada. Bakın kapalı orası. Şimdi tuttuğunu düşün. Hala kapalı. Ancak çalım attıktan sonra bir arka direk seçeneği
2: var.
0: Bak o da mesela gözü kapalı atlar bazı savunmacılar böyle şeyde. Hiç ayakta çok kalmak değerli. Hep değerli deniliyor
1: doğru.
0: Ya.
1: Kesinlikle.
0: Çok çünkü
1: doğru.
0: Bakın burada mesela son bir Can Iraş kendini kayarak bırakabilecek çok oyuncu
1: zaten
0: var.
1: Paco dikkat edin. Onun geriye pası atmasını engelleyecek koşuyu yaptı. Çünkü o kadar dar ki burayı kalecim alır dedi. Bakın dikkat edin. Şurada bak dışarıyı kolluyor.
0: Doğru. Artık oradan vurursa da vurur dedi.
1: Çok yani çok yarım metrelik bir yer var orada.
0: Ama kaleci çok sert
1: için, kaleci için talihsiz bir pozisyon.
0: Yani şey Havertz'in de hakkını verelim yani. Hakikaten topla birlikte gidişi de çok iyi. Onun dışında inanılmaz sert bir şut. Ya biz şimdi burada tabii yavaş çekimde diyoruz. Kaleci böyle kafasını çekti falan diye de o saniyenin %1'i bile belki olmayabilir. Refleks
1: bir
0: yani.
1: Bir refleks.
0: O, aynen. Kendi bilerek yapılan bir şey değil. Vücudunuz kendi otomatik olarak o tepkiyi veriyor. Bu golle öne geçmesine rağmen avantajını kullanamadı. Arsenal adına ama bir anda iki hem Premier Lig şampiyonluğu hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olsaydı apayrı bir şey olurdu.
2: Yarın Londra alev alırdı.
0: Evet.
2: Artık sadece Premier Lig kutlayacaktı.
0: Bir süre daha bence o da yeterli şu an için.
2: Yeterli,
0: yani. Zaten böyle bir beklentisi var mıydı Arsenal taraftarının bilmiyorum ama.
2: Tabii.
0: En azından onu söyleyelim. Paris Saint Germain'de veya final için sorayım daha doğrusu. Finalin oyuncusu kim sizce? Kimi beğendiniz? Çok baskın biri var mı öne çıkan?
2: Ben Vitinha'yı beğeniyorum. Özellikle bu maçta da bence gayet iyi oynadı. Ama tabii mesela birinciliği kime verir sorusuna net olarak ben yine Kvara veririm. Evet. Yani o kadar iyi kapattılar ama bir kere buldu pozisyon. Evet. Yine gitti, aldı, gösterdi kendini. Ya, inanılmaz bir yetenek.
0: Due çok yetenekli ama bugün iyi kapattılar onu.
2: Bence onu sürekli ikili sıkıştırma geldi. Hocam daha iyi anlatır onu.
1: Ya bu konuda Arsenal çok daha başarılıydı işin doğrusu. Yani özellikle alanını dediğim gibi ben çok az gördüm. 10 metre, 10, 12 metre, 15 metre.

0: tarafın belliydi yani. Ne yalan söyleyeyim.
1: O penaltı pozisyonu vardı bir tane. Onunla ilgili düşünceniz nedir? Evet. Var mı penaltı orada sizce?
0: Ya ben onun tekrarını yoldaydım, izlemedim.
1: Hiç vara görsem, falan gitmeye gerek kalmadı. Hakem penaltı değil dedi.
0: Değil dedi.
1: Yani çok üstüne de söylenecek bir şey var mı bilmiyorum gerçi ama Vitinha maçın oyuncusu seçildi. Cem beğendiğini söylemişti. Ki beğenilmeyecek bir oyuncu ya, da değil, evet, hakikaten.
2: Ya inanılmaz yani, merkez orta saha aslında böyle kısa falan gözüküyor ama her yere basıyor. Evet. Bence oyun bilgisi çok yetenekli. Geliyor, stoperlerin arasına giriyor, top alıyor, dağıtıyor. Evet. Ya bence burada asıl tabii ki büyük payı teknik direktöre vermek, evet, lazım. O rolleri inanılmaz dağıtıyor. Ve Eşref Hakimi'yi görüyorsunuz. Hani Nuno Mendes'i, evet, bekler üzerinden müthiş bir oyun. 3-8'de oynatıyor. Ön taraf sürekli dönüyor. Osman Dembele'yi izlemekten ben yoruluyorum. Aslında onun önde asla sabit değil. Desire Doğru'ya, Kıvara sürekli yer değiştiriyorlar. Ve bu bence o dönüşler, o dinamik ön taraftaki hücum hattını arkadaki dinamik orta saha da besliyor. Abi bir prese gidiyorlar cümbür cemaat ama rest defense, o geçişleri de bence doğru yapıyorlar. Pozisyon vermiyorlar.
1: Evet. Son sayfa etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Sosyal medyadan da bize yazabilirsiniz bu arada. Onu da hatırlatalım. Vitinha gibi benim en beğendiğim merkez orta sahalardan biri de, bu maçta yok ama, Barella. Inter'de mesela. Bence o da benziyorlar aşağı yukarı biraz da fiziksel olarak ama o da çok yetenekli bir oyuncu.
2: Orta saha deyince ben bir Emre Belözoğlu diyeceğim ama. Hocama da selam olsun. Emre Belözoğlu ayrı.
1: Emre Hoca da tam modern bir orta saha oyuncusuydu değil mi? Yani şu an olsa genç yaşında yine aynı başarıları elde ederdi herhalde.
0: Emre Hoca'nın Galatasaray'a ilk geldiği günkü savunma niyetiyle futbolu bıraktığı dönemki savunma niyetini arasında bir ölçmeye kalksak herhalde onu ölçecek bir ölçü bulamayız.
2: Ölçü birim bulamayız.
0: Yani gerçekten. Yani dinliyorsa kulakları açınsın, gerçekten hem topu bu kadar iyi kullanıp hem bu kadar iyi savunma aksiyonu yapabilen çok az oyuncu vardır herhalde.
1: Doğru. Hocam bir de mesela normalde şimdi oradan konuyu normal yani güncel diğer isimlerle de aklınızda düşünebilirsiniz. Mesela Torreira'yı da belki ekleyebiliriz. Tabii, şimdi Emre Hoca da uzun boylu değil. Mesela Torreira da uzun boylu değil. Vitinha da değil. Ama mesela ikili mücadelelerde hiç ezildiklerini görmüyoruz. Mesela bu tamamen böyle gen, bu işin ne kadarında var mesela genetik özellikler, yoksa çalışmayla bu tamamen sağlanabilir mi?
0: Ya tabii ki bu.
1: Ya fitness çalışmayla ne bileyim bacak alt yani, bacak.
0: Tabii neyse. Her vücudun alabileceği bir kapasite var. Her vücut, her şey geliştirilebilir. Ben çok karşısında durduğum şeylerden birisidir işte. Ya çok iyi oyuncu da biraz küçük. Zaten bizim ülkemizde inanın. En iyi oyuncular yedek kulübelerinde kalır. Özellikle altyapılarda en yetenekliler. Fiziksel şeyler gelişebilir. Fiziksel parametrelerin hepsi gelişebilir. Ama o vücudunun ölçülerinde hepsinde bir gelişme özelliği var. Yani Nedim Yiğit'ten 1.90 boyunda bir adam yetiştiremezsiniz, geliştiremezsiniz ama çok kuvvetli, fiziksel olarak dayanıklı hale getirebilirsiniz. Tabii ki genetik özellikler de bunun en üst ve en altını belirler ama bence savunma önemli bir beceridir. Hani hep teknik anlamda işte çalım becerisinden bahsedilir, orta becerisinden bahsedilir ama savunma sezgisel olarak çok önemli bir beceridir. Doğru yerde, doğru anda, doğru hamleyi yapabilme aslında becerisidir. Bu saydığınız oyuncularda da bence en üstteki özellikleri bu.
2: Xavi, Iniesta, Tugay, yani, Kerimoğlu, yani, say tabii, bitmez. Yani. O tür nitelikli oyuncular. Bir de hocam çok hızlı da aksiyon alabiliyorlar.
0: Kesinlikle. Şimdi mesela atıyorum bir röportajda okumuştum. Guardiola'ya diyorlar yani Messi'yi neden gizli 9 oynatıyorsunuz? Çünkü sağ kenarda oynatsa savunma talep edecek ondan. Büyük bir ölçüde solda da oynatsa. Ama burada daha başka özellikler veriyor ona. Onun da bu özelliğini kullanıyor. Buna da zaten sanat diyorlar işte herhalde. Antrenörlük sanat.
1: Doğru. Bakalım. Hak edilmiş bir şampiyonluk oldu aşikar Paris Saint Germain tarafından. Herhalde o konuda
0: kesin
1: herkes katılıyordur. Özellikle Bayern Münih eşleşmesinden sonra dediğimiz gibi zaten o maç aslında final olsaymış herhalde
2: çok
1: daha acayip bir şey olurdu. Ama en azından şöyle mutluyuz. Olaya her şeyin pozitif yanından bakacak olsak en azından iki kere oynadılar. Yarı finalde denk geldiği için bir kere oynamadılar. O açıdan iki kere o iki güzel kulübü seyretme şansımız oldu. Darısı bizim takımların başına inşallah diyelim ama.
2: İnşallah.
1: Bugün Aziz Bey'e de sordular. Yine stüdyoda aynı şekilde soruldu yani daha doğrusu. İnşallah isteriz dedi de

0: Hepimiz istiyoruz. Gönlümüzden geçen o Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, tüm Türk takımları için bu temennimiz var da makas da arada çok ciddi var. Yani ekonomik kısmını da geçtim. Futbol olarak da çok ciddi bir makas var. Bir gün olabilir mi mesela? Veya şu an bizim için gerçekçi hedef ne mesela? Şampiyonlar Ligi'nde en üst.
1: Konferans Kupası.
0: Şampiyonlar Ligi için.
2: Yani ben ilk 8 bizim için
1: mantıklı.
2: İyi bir hedef bence.
0: Çeyrek final yani.
2: Evet. Tabii ki buradaki kurallar, o günkü maç performansımız, rakiplerin eksiği fazlası, bizim form durumumuz, yine oyun içerisindeki günlük bazen performans olur. Neden bizde günlük daha fazla performans var? Çünkü bizde sistemden daha çok bireysel, günün işte popülist derler ya, günün formu çok önem kazanıyor. Ama bir sistem üzerine olduğunda, işte o takımın X oyuncusu oynamadığında başka bir oyuncusu da aynı sistem içerisinde, aynı belki taktiksel form içerisine girebiliyor. Bizde genel olarak en büyük eksiklerimizden bir tanesi bu diye düşünüyorum.
0: Evet.
3: Hocam çok haklı. Sürdürülebilir bir plan dahilinde ilerlemediğimiz için biz sürekli belki tesadüf başarılar da yakalıyoruz ama o sadece mesela o sezonla sınırlı kalıyor. Şu anda ben Galatasaray'ın üstüne koyarak ilerlediğini düşünüyorum. Kadrosunu da bence tutmayı başarabildiler. Hani üzerine bu sezonda doğru eklemelerle ilerlerlerse bence bu sezonda Avrupa'da ben başarılı sayıyorum Galatasaray'ı. Hani gelecek sezonda Galatasaray daha ileride gidebilir. Ama şu an diğer takımlar için mesela aynı cümleleri kurabilmek benim penceremden zor. Çünkü sürdürülebilir bir başarı için bir plan gerekiyor. O planın arkasından çok çalışmak gerekiyor. O plana sadık kalmak gerekiyor. Karar alıcıların o plana sadık kalarak ekiple birlikte devam etmesi gerekiyor. Bizde evet. ise tabii bunlar zor.
0: Bence lig aşamasını geçmek şu an için gerçekçi.
3: Tabii.
0: Yani şöyle, Galatasaray tabii fazlasını yaptı. Juventus'u eledi. O ayrı bir konu. Ama şimdi herkes elini vicdanına koysun. Eşleşmeden önce Galatasaray Juventus'u elenseydi kaç kişi ya nasıl bu Juventus'u eleyemedin diyebilirdi böyle gerçekten inanarak. Bence çok önemli bir başarıydı orada Juventus'u da elemek ki rövanşta zaten nasıl bir takım aslında elediğini bize zaten Juventus seyrettirdi. En hafife alınacak halinde bile 10 kişiyle ecel terleri döktürdü. O yüzden yani seneye belki yine beklentiler yüksek olacaktır ama biraz daha ayaklar yere basarak ben şeydeyim hep. Yani kendi hayatımda, kariyerimde de öyle olduğu için. Yani 3-3 atlamayayım. Bir basamak çıkayım ama bir daha o basamaktan beni kimse indiremesin. Yani hep hayatımda böyledir şeyim. O yüzden Galatasaray için de lig aşamasını geçti. Gerekirse seneye yine lig aşamasını geçsin. Adım adım zaten sonra oralarda durdukça daha sonra başarı sen istemesen bile sana doğru gelmeye başlayacaktır diye düşünüyorum.
2: Yani o sularda yüzmek lazım bir kere. Yani hep oralarda hep aynı şeyle gitmek lazım performansa. O ilk işte önce 24 sonra 16, 8 buralar tanıdık gelmeye başlayacak sonra size zaten. Ya bu her kategoride inanın futbolun her kategorisinde geçerli. En altta da böyle.
0: Doğru.
2: En üstte de böyle. Oralara aşina olacaksınız. Bu bir deneyim oluyor bunun adına zaten. Bu tecrübe oluyor. Hep tabii hatalardan da ders almak lazım. Sürekli aynı hatayı tekrar etmemek lazım bu zamanlar.
0: Şimdi Fenerbahçe'de bir seçim süreci var. Aspor ekranında önce Hakan Bey'i, Hakan Safi'yi ağırlamıştık. Seçim öncesi taraftarına ve spor kamuoyuna seslenmişti. Bu akşam da bir diğer aday Aziz Yıldırım'ı yine misafir ettik. Aziz Bey de bizimle birlikte oldu ve soruları yanıtladı hemen son sayfadan önce. Biraz şimdi Aziz Bey'in açıklamaları üzerinden gidelim istiyorum. Cem izledin sen de.
3: Evet.
0: Genel hatlarıyla nasıl buldun programı? Aziz Bey'i nasıl buldun? Zaten sonra ben ufak ufak başlık başlık söyleyeceğim, üzerine gideceğiz. Yine Fenerbahçe taraftarının da fikirlerini özellikle merak ediyoruz. Çünkü sonuçta asıl kitle, seslenilen kitle Sarı Lacivertli camia. Taraftarın üzerinde nasıl bir izlenim bıraktı Aziz Bey'in açıklamaları? Onunla ilgili yorumlarınızı da son sayfa etiketine yazarsanız canlı yayında paylaşacağımı söyleyeyim. Senin ilk intiban nedir?
3: Gayet başarılı bir programdı. Özellikle bunun altını çizeyim. Kamuoyunda merak edilen soruların neredeyse hepsi Aziz Yıldırım Bey'e tevdi edildi, soruldu. Oradan da bence gayet net çıkarımlar yapılacak cevaplar geldi. Ben kendi penceremden söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım eğer kazanırsa

0: başkan olursa teknik direktör tercihinin Aykut Kocaman olacağını düşünüyorum.
1: Şu an o izlenime vardın mı?
0: Ben şu anda ve bu son programı izledikten sonra bugün itibariyle ben Aziz Yıldırım Bey'in Aykut Kocaman hocayla yola çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bugünkü programda çok net emareler var. Ve son dönemde Aziz Yıldırım Bey Aykut Kocaman'ın çok tartışılmasından rahatsız olduğunu da çok net dile getirmeye başladı.
1: Onu sen mesela hocayı tercih edecek diye mi anladın? Çünkü şöyle söyleyeyim, kaçıranlar için o bölümde Aziz Bey dedi ki hoca konusunda biz yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla oturacağız birlikte. Şu an dedi çok yoğun görüştüğümüz isimler var. 3 tane yabancı hoca da var dedi. Yine dedi Aykut Kocaman da dedi aradaki isimlerden biri olabilir. Şu an kesin bir şey yok. En sonunda oturacağız. Yönetimde daha konuşmadık, bir karar vereceğiz. Aykut Hoca da olabilir, belki de olmayabilir dedi. Altını şey diye çizdi ama dedi Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin bir değeridir. Orada yani aslında mesajda camiaya nasıl Abdullah Ercan bu stüdyoda, Şenol Usta Ömer bir değerse, Fenerbahçe'ye hizmet etmiş isimlerse Aykut Kocaman da aynı şekilde, böyle değerleri yok etmeyelim mesajını ben net bir tabii şekilde almış oldum. Ama hoca tercihi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Tabii ki o biraz sen o hissiyat olarak
0: tabii bu
1: da
0: benim izlenimim. Olağanüstü şartlarda olağanüstü kararlar alınır. Ben Aziz Yıldırım Bey'in de bu karara yakın olduğunu düşünen taraftayım. Hı. Niye diyeceksiniz? Bu süreç bir senelik bir süreç. Kendisi hep altını çiziyor. Ve ben kendisinin de uyumlu çalışabileceği bir teknik direktörle yola devam etme fikrine yakın olduğunu düşünüyorum. Ve bu gelecek bir yabancıyla şu anda bence o riske girmeyi düşünmüyor. Bir de ileride konuşacağız. Yani verdiği mesajlar da var. Mesela 15 milyon euro isteyen yabancı teknik direktör. Mesela buralarda aslında o mesajları veriyor Aziz Bey. Benim kendi görüşüm, özellikle bugünkü yayını izledikten sonra bence Aykut Kocaman olacak teknik direktörü eğer seçilirse.
1: Evet. Eyüp Özgür Bey yazmış son sayfa etiketine. Aziz Yıldırım'ın seçimi rahat bir şekilde kazanacağına inanıyorum ama Aykut Kocaman'la başarılı olacağına inanmıyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarının Aykut Hoca'nın oynattığı oyuna sabır göstereceğini zannetmiyorum. Fenerbahçeliler artık sonuç kadar oyuna da önem gösteriyor demiş ama
0: hocam
1: katılıyor
0: yanımda,
1: musunuz?
0: Hocam yanımda.
1: Aziz Bey bu soruya bunlara yanıt verdi bu arada. Yani işte 9 puan gerideydik. Aykut Kocaman geldikten sonra 18 maçın 17'sini kazandık. Derbileri de kazandık. Şampiyon da olduk. Avrupa'da yarı finalde oynadık. Yani bir eleştiri var. Ama bir nevi yani bu mealen söylüyorum, bu ifadeyi kullanmadı. Ezberlenmiş bir eleştiri. Yani gerçekçiliği yok bunun aslında dedi.
0: Hocam yanımda asla ukalalık yapmak istemem. Bence Aykut Kocaman Türk futbolunda başka bir mümkünün temsilcisi. Aykut Kocaman o anlatıldığı gibi de kaba bir tabirle o savunma oyununda bence oynamıyor. Bence modern oyunu ülke topraklarında bize gösteren, anlatan çok kıymetli bir isim. Yani şu anda dünyadaki oyuna gidip bakıyorsunuz. Dünyadaki birçok takımda alan zaman vermiyor rakiplerine, zaman zaman ikinci bölge kapatıyor. Aykut Kocaman'ın önde sürekli dönerek oynayan bir üçlüsü vardı. Kayt, Eminike, Sov. Ya bazı ezberler var ve o ezberlerin altından kalkmak çok zor.
1: Evet.
0: Aykut Kocaman Hoca da sürekli bunlara cevap vermediği için bence o basit anlatılar var. O anlatıların bence bize yaşattığı, bence çok zor bir süreçten geçiyoruz.
1: Şimdi Nedim hocama pas atacağım, şöyle örneklendirerek atacağım ki sizin de zihninizde canlansın diye. Bugün Arsenal'ın hocası Arteta değil de Aykut Kocaman'dı diyelim. Sahaya çıktılar. 6. dakikada Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Arsenal 1-0 öne geçti ama aynı bu senaryoyla birebir aynı maçta kaybetti. Döndüğünde takımda hadi Arsenal olmasın, Fenerbahçe olsun diyelim. Aynı şekilde Paris Saint-Germain'e kaybetse, döndüğünde golü attığın gibi takımı çektin, otobüs çektin, pozitif oyun oynatmadın diye yerden yere vurulur muydu, vurulmaz mıydı?
0: Futbolun
1: hocam
0: katili Arteta olurdu.
1: Bir anda yani biraz da biz mi farklı bakıyoruz
2: biz
1: çok?
2: Biz kendi değerlerimize değer vermekte son derece cimri bir davranış sergiliyoruz. Bence Aykut Hoca da, ben bir dönem beraber de çalışma fırsatım oldu Başakşehir döneminde ki kendi performansıyla ilgili çok da başarılı olmadığını kendisinin söylediğini, hatta çok da güzel bir sözü vardı. Her çiçek her toprakta açmıyor bazen diye. Ben kendisini tanımaktan da çok son derece keyif aldığım bir futbol insanı. Şu soruyu sormak lazım. Neden Aykut Hoca olmasın? Neden başka birisi olsun? İnanın bunların cevabı kimsede yok. Bu tür iddiada bulunanlar.
1: Aziz Bey tam olarak bunu söyledi aslında, biliyor musunuz dediğiniz.

0: artıları eksileri bir yana koyun. Cevap ne çıkacak bakın, peki, biz de zaten değerlendireceğiz dedi.
1: Şunu çok net olarak söyleyebilirim. Aykut Hoca oynatmak istediği oyun için gerekli antrenman donanımına fazlasıyla sahip birisi. Kalitesine fazlasıyla sahip birisi. Hani o yıldız oyuncularla iletişim kurdu kurmadı konusuna hiç katılmıyorum.
0: Onu yani sorayım ben. Şimdi siz söylediniz, hadi madem biraz sizin üzerinizden Aykut Hoca'nın da kulaklarını çınlatıyoruz ama bu Alex örneği üzerinden Fenerbahçe'de Valbuena örneği üzerinden mesela bunlar çok konuşuluyordu. Mesela siz Başakşehir'deyken böyle bir gözleminiz var mı? O şey mi yani, hoca gerçekten yıldız oyuncuları, çok özür dileyerek söylüyorum bunu, eleştiriler olduğu için, hoca çekemiyor, kıskanıyor mu yıldız oyuncuları, yoksa hocanın bir taktiksel disiplini var ve bunda mı esneklik sağlamıyor? Nedir bu anlaşmazlıkların sebebi sizce?
1: Ben yaşadığım, beraber çalıştığımız dönemde hiçbir oyuncuyla bir iletişiminde bir problem hissetmedim. Bence de olmadı da. Yani şimdi oyuncular ve teknik adamlar belli görevleri vardır. Sahada talepler vardır, istenilen vardır, elde edebilecekleri vardır ve bunların hepsi takımın menfaati üzerinedir. Şimdi burada buna karşı gelebilir bir oyuncu. Aynı fikirde olmayabilir. Bunlar da var futbolun içerisinde. İki tane oyuncudan bahsettik. Aykut Hoca Fenerbahçe'de sadece iki tane yıldız oyuncuyla mı çalıştı? Başka yok muydu? Bunlarla iyi anlaştı
2: çok o. Çok doğru mantık.
1: Diğerleriyle anlaşmadım ya. İki kişiyle mi anlaşmadı? Ben onlarla da anlaşmadığını ya da anlaşamadığını düşünmüyorum işin doğrusu. Ama bir oyun planına sadakat talep ediyorsa antrenör, oyuncu da bunu vermek zorundadır. Profesyonel hayat böyle bir şeydir. İçerini hiç bilmeden böyle ezberden konuşuyorum aslında şu an. Ben böyle bir şeye de katılmıyorum. Ayrıca yani Fenerbahçe dinamiklerini bu kadar iyi bilip Fenerbahçe'de görev almaya haiz antrenörlerin bence en başında olanlardan bir tanesi de Aykut Kocaman. Bence ülkenin, sadece Fenerbahçe'nin değil, bu ülkenin de yetiştirdiği önemli değerlerden birisidir. Gerçekten şaşkınlıkla aslında biraz da takip ediyorum. Neden karşı gelinir ki Aykut Hoca'ya mesela? Neden karşı gelinir? Bilmiyorum. İnanın bende bunun cevabı yok. Ama karşı gelinmemesi gerektiğiyle ilgili bir sürü de ona söyleyebilirim. Evet. O antrenman bilimini söylerim, iletişimi söyleyebilirim. Fenerbahçe'de bu kadar süre görev alıp başarılarını söyleyebilirim.
0: Şeyde mesela sistem nasıldı Başakşehir'deyken? Bilmiyorum ne kadardı tabii şimdi çalışma... Şey, görev dağılımınız nasıldı onu bilmediğim için söylüyorum. Hı. Yanlış anlamayın.
1: Ben yine akademi tarafındaydım.
0: Evet ama kulübün tabii içinde ki, olduğunuz tabii ki için biliyorsunuz. Vardı. Mesela normalde bu şey eleştirisi var ya, işte Aykut Hoca çok uzun süredir görev yapmıyor, takım çalıştırmıyor. İşte günceli yakalayabilir mi, yakalayamaz mı? Sizin en azından bildiğiniz kadarıyla orada mesela görev dağılımı nasıl oluyor? Günceli takip etme konusunda bu işlerde biraz da genel hatlarıyla da nasıl oluyor mesela?
1: Ya futbolu sadece sosyal medyadan takip edenler son derece güncel kalabiliyor da. Aykut Hoca gibi bir futbol insanı geride mi kalacak? Bunu hakikaten bunu düşünen varsa çok bunu da şaşkınlıkla izliyorum. Yani biz hayatımız futbol zaten, işte izliyoruz. Burada olmasa maç izleriz, bir yere gideriz, bir şey araştırırız. Biraz evvel maçı izledik. Maçı izlerken ben 8 tane antrenman çıkartırım kenara. Aa, burada bu olsaydı bunun gitmesi için ne yapabilirim diye. Futbol ya, yüzmeyi unutan var mı? Bisiklet sürmeyi unutan var mı?
2: Çok güzel.
1: Ki futbol sürekli aktif olunan bir şey. Yani ne yapıyor Aykut Hoca evindeyken, maç çıktığında bu tarafa mı bakıyor zannediyorsunuz yani?
0: Dizi izliyor. Ya
1: nasıl olur yani?
3: Hocam entelektüeldir. İzler, film de izler.
0: Hayır, izleyebilir de yani dediği gibi maç varken.
1: Kapatın falan mı diyecek yani? Ya böyle bir şey. Yani bunu konuşmak bile bana çok şey geliyor. Yani Aykut Hoca'nın hakkında bu konuşmaların yapılması... ben Aykut Hoca adına üzülürüm yani. Böyle bir şey olur mu canım? Yani ne münasebe.
0: Evet. Zaten Aykut Kocaman'a olacak olmayacak orası da belli değil şu anda. Soru işareti. Evet. Aziz Bey çünkü nihai kararı yönetim kuruluyla yapacakları toplantının ardından vereceğini söyledi tekrar ama. Yani şunu bana net bir şekilde anladım ben izlediğimde de yayını. Asıl orada dert Aykut Kocaman'ı ben getireceğim onu değil. Yani bu çünkü artık bir şey haline geldi. Nasıl diyeyim, alışkanlık haline geldi. Böyle değerler çok zor. Evet. Yetiştiriliyor, camialarda ortaya çıkıyor. Ama bir anda ne olursa futbolu bıraktıktan sonra hemen yerden yere vuruluyor. Bir röportajda bütün kariyer yok sayılıyor. Ya herkes hata yapabilir, yanlış da düşünüyor olabilir. Ama benzer örnekleri görüyoruz. Şeyleri

0: gördüğümde çok üzülüyorum. İsim vermeyeceğim ki şimdi herkes de inanılmaz da alıngan yani. Bir yandan herkes çok eleştiriyor ama en ufak kendisine eleştiri geldiğinde de hemen küsüyor herkes taraftarlarda. O yüzden camia ve takıma da söylemeyeceğim. Televizyonda yorum yapıyor mesela, değil mi? 15 yıl bir takımın formasını giymiş. Örnek veriyorum, Cem Kerpiçler verir ki diyelim sen Fenerbahçe'de 15 sene forma giymişsin. Bir pozisyon oluyor sezon içi, penaltı pozisyonu. Fenerbahçe penaltı bekliyor. Sen ya bence bir şey yok, penaltı değil. Hakem doğru karar vermişliğinde vay Fenerbahçe düşmanı, sen zaten oraya çıkmak için takımı da sattın camia. Ya bir pozisyondan 15 yıl mesela 20 yıl o takım formasını giyen insanlar bile yerden yere vuruluyor ve silinmeye kalkılıyor. O yüzden burada aslında Aykut Kocaman bir şahıs olarak düşünülmeli, bir figür olarak bence düşünülmeli. Her camiada benzer şeyler oluyor.
1: Ya burada yani televizyon ekranlarında bir şeyler söylerken çok dikkatli olmak lazım.
0: Doğru. Evet.
1: Bizler kendi bilgilerimizle, yaşadıklarımızla zaman zaman bazı şeyleri dile getirmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi doğru da değil. Biraz evvel verdiğin örnekte olduğu gibi o pozisyonu yanlış da yorumlamış olabilir.
0: Olabilir.
1: Yani burada niyet okumaya ya da bunu yani demokrasi, burası çok demokratik bir yer. Benim düşüncelerimin dışında olmadıktan sonra her şeyi aynı söyleyebilirsiniz gibi bir şey oluyor o zaman burada. Bu olmaz ki ya.
0: Doğru.
1: Yani bu, şimdi biz hepimizin belli bir yaşantısı var. Ben bazen çocuklarla çalışırken örnek veririm. Yani şimdi bir gün evden çıkarken ocağı yanık unutursanız, birkaç kez çıkarken acaba kapattım mı diye endişe eder bir bakarsınız.
0: Bakarsın. Doğru.
1: Hiç unutmadıysanız kapattım mı diye sorar, kapattım kapattım diye çıkar gidersiniz. Yani burada bizim bazı şeyleri yorumlama kapasitemiz de aslında yaşadıklarımızla, yaşadıklarımızı dile getirmemizle alakalı bir şey.
0: Tabii.
1: Burada herkes şey değil, yani objektif olmaya çalışıyorsunuz. İşte şimdi Aykut Hoca hakkında yani diyorum ya, hakikaten inanamıyorum. Yani neden böyle bir şey konuşuluyor ya da düşünülüp.
0: Evet.
1: Çalışabilirsiniz, takımınıza çalışmayabilirsiniz. Ya ben onu istemiyorum, ben onu istiyorum. Ya zaten o zaman ne bileyim sosyal medyadan bütün kulüpleri yönetsinler herkes o zaman.
2: Hocam bir teknik direktörün de oyuncusundan böyle bir talebi olması gayet doğal değil mi? Bir teknik direktör takımı tabii ki bek kovalamasını isteyecek.
1: Ya, öbür türlü ya disiplinsiz hoca diyecekler zaten.
0: Ya yani tartışırsın onu da tartışırsın. Bence mesela çok yetenekli futbolcu özgürlük tanınmalı vesaire dersin ama yani orada da şey diye demesi bence saçma. Saçma demeyeyim daha de yine alınmasın kimse. Yani hoca kıskandığı için yani ya, böyle bir şey olur mu ya? Veya rekorunu kıracak diye. Ya rekorlar zaten kırılmak için elbette bir gün biri kırıl. Ya Aykut Kocaman rekoru kırılsa mı olacak? Aykut Kocaman tarihten mi silinecek Fenerbahçe tarihini? Ya bu kadar basit. Demek ki insanlar kendi hayatında böyle yaklaşıyor bazı şeylere ki öyle düşünüyorlar. Aziz Bey, Aspor'un konuğu oldu dedik. İki santrforla prensipte anlaştıklarını söyledi. Ve iki de stoper transfer yapacaklarını açıkladı. Aziz Yıldırım futboluna dair neler söyledi hatırlıyoruz.
3: Hoca mevzusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Konuşacağız. Aykut Hoca da bunlardan biridir. Üç tane daha ayrıca yabancı görüşmeler yapılıyor diyeyim. Şimdi bunları yaparken biz yönetim olarak bu sene şampiyon olmak için yola çıkıyoruz. Burada hocanın da bizimle beraber olması lazım. Yani biz görüyoruz yani kimlerle nasıl başarılı olabiliyoruz diye. Evet. Şimdi Antonov geldi. Ona biz yanlış yapıldığını söyleyemiyoruz. O zaman ne olacak? Kendi bildiğine göre devam edecek, sıkıntıyı biz yaşayacağız. Onun için bizle diyalogda olan, bizimle anlayacak, biz de onu anlayacağız, öyle birini seçmemiz lazım. Şimdi Aykut Hoca'nın özelinde konuşacağım. Ha antrenörümüz olur, teknik direktör olur, olmaz. Ayrı bir konu ama ben Aykut'u severim. Neden severim? Çok zor günlerde hep yanımızdaydı. Metris'e iki günde, üç günde bir gelip bizi ziyaret edip bizlerle sohbet edin, üzülmeyin, biz buradayız, gereğini yaparız diyen insandır. Onun için de ben doğruları her yerde söylerim. Ha yönetim kurulu toplanırız. Derler ki onu almayalım, şunu konuşuyoruz yani. Ama konuşuyorsun 15 milyon maaş istiyor. 5 milyon prim istiyor. Fenerbahçe'nin bu kadar maddi kaynakları çok bol değil.
2: Onu ha, biz veririz. Tahmin ettik.
3: Ha, biz veririz. Verdikten sonra onu bilsek ki inansak ki ya bu kesin geliyor şampiyon yapıyor onu da veririz. Antrenör meselesi o kadar önemli değil. Çünkü yıldız oyuncu veya antrenör seçimi

0: belki etkiler ama geleceği etkileyemez. Gelecekte yapılacak olan doğru ve yanlışları bu transferler veyahut da hoca etkilememeli Fenerbahçe'de. O yanlış olur. Abi yıldız oyuncu alalım. Karşı taraf bu propagandayı yapıyor. Gençler bunu istiyor. Biz de iki tane santforla ben istesem yarın gelirler. Ama tamamen bitirmeden gelmelerini istemiyorum.
1: Ama prensipte anlaştık galiba.
0: Prensipte anlaştık. Prensip onlar istiyor. Çocuklar istiyor. Hatta bir tanesi pazartesi günü geleyim dedi. Hayır dedim. Biz kulüplerimizle de anlaşmayı yapalım, bitirelim. Ondan sonra gelin dedim. Serbestse ne zaman istiyorsanız gelin. Biz duyuruyu yaparız. Bu arkadaşları transfer ediyoruz diye. Kamuoyu da...
1: Seçimden önce söylemeyi düşünüyor musun?
0: Söyleyebiliriz. Yani şu anda öyle zannediyorum salı çarşamba netleşmiş olur durumu. Ender Bey ona göre yönetim kurulu derse açıklayalım açıklarız. Yani bir mahsur görmüyorum ben. Şimdi Osimhen'in etkisi diyorsunuz. Demin Ender Bey söyledi. Kaç gol atmışız?
1: 77.
0: Onlar kaç gol atmış?
2: 77. Orada yenilen aynı, golde sıkıntı
0: aynı.
2: Var.
0: Aynı. Orada içerideki ruh önemli.
2: Evet.
0: Bak sallıyor. Değil mi? Evet. Öbürlerine de bir heyecan veriyor. Onlar da ona uymaya çalışıyor. Biz o sahanın içinde onu yaratırsak ki gelenler yaratacaktır eminim yani. O zaman problem çözülmüş olacak. Diyoruz ki bütün transferleri yapacağız. İlk defa belki bu sene bütün transferler gelecek. Yani bir sıkıntı var. Dünya Kupası.
1: Evet.
0: Yani oradan bir oyuncu alırsak onun elenmesine göre takımının elememesi durumunda geç gelir.
1: Doğru.
0: Onları da arkadaşlar inceliyor. Bana anlatıyorlar da. Biliyorum yani ne olduğunu. Bizim hedefimiz bir kere bu iki santrayı bir alalım. Takımımız iyi. İlaveleri de diğer ilaveleri defansif ilaveleri de yaptık mı problemi çözdük.
3: Yani
0: ondan
3: stoperleri
0: sonra
3: aldıktan
0: oyunculara
3: sonra
0: bakacağız.
3: Başkanım, stoperleri de aldıktan sonra.
0: Tabii stoper alacağız bir de. Ya benim görüşüm ben konuşuyorum stoper ediyoruz. Herkes de duysun badem ki dediniz. Biz iki tane stoper alacağız.
3: Evet.
0: Ha, iki
3: yani
0: stoper. Biri sol ayaklı olacak. Biri benim gibi sağ ayak. Dedi ki Şerif bak iyi oyuncu olacak.
2: Çok tartışılan bir oyuncu da.
0: Ben söyledim.
2: Evet siz söylediniz.
0: Ya bunu nereden aldınız diye. Oradaki ima etmek istediğim onun bonservisine ödenen paraydı. Yoksa oyuncu gelecekte iyi oyuncu olabilir. Daha genç yani.
2: Kante'nin de maliyetiyle ilgili yine siz söylediniz.
0: Efendim?
2: Kante'nin maliyetinin fazla olduğunu.
0: Yani 70 milyon verdiler. Santforlar gitti. Yani bilmiyorum tam açık net duyduğum 70 milyon diyorlar. Ama onun yanında da bir tanesi gitti şeye, Rusya'ya. Öbürü de galiba Arabistan'a gitti. Nasıl gittiler? Ne sayıldı? Ne aldık? Ne verdik? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Normalde kaleciye kızıyoruz.
1: Ederson'a.
0: Ben değil yani. Herkes kızıyor.
1: Evet.
0: Herkes yanlış gol yedi. Bu bizi şöyle yaptı. Tenkit ediyorlar değil mi?
1: Milli
0: onu kazanmak lazım.
1: Olacak.
0: Onu kazanmak lazım. Konuşup onu varsa dertleri onu çözüp ikna etmek lazım. Ve kalmasını sağlamak lazım. Gönderdik. Onu zaten ödemişiz ödeyeceğimiz kadar. E bundan sonra 11 milyon diyorlar galiba. Yani onu da kamuoyundan söylüyorum. 11 milyon ödeyeceğiz. Yeni bir kaleci aldığınızda bonservis ödeyeceksiniz. Ne ödeyeceksiniz? Maaş ödeyeceksiniz. E bunun 1 milyon altını ödersiniz.
2: İmza parası.
0: Elinizde bir kaleci daha var. 10 milyona transfer ettiniz bonservisini. Zorlandı, gidildi, anlaşıldı, getirildi. E ne oldu? Kaleci kiraya verdik. Parasını da ödüyoruz, kiraya verdik. Bunları yapmayacağız. Mesela orada bir iki isim vermeden söyleyeyim. Oyuncu gitmek istiyormuş. İki de oynayan oyunculardan ayrılmak istiyorlarmış. Yani bunları oturup hepsini konuşmamız lazım. Şimdiden ezbere ne söylersek yanlış. Biz seçilelim önce. Sonra oturalım. Herkesle konuşacağız. Yani seni istemiyoruz yok.
1: Hı.
0: Oturacağız beraber şartları. Giderse nasıl gider? Kalırsa nasıl kalabilir? Bunları tartışacağız. Sonunda da karar vereceğiz. Yani şimdi ben ezbere onu göndereceğiz, bunu göndereceğiz dersem yanlış olur. Şimdi geri dörtlüye baktığın zaman Semedo, Mert var. O Mimovic'i bilmiyorum. İkisi de milli takıma.
3: Onu kimse görmedi başkanım.
0: İkisi de milli takıma gidiyor. Şenol Hoca.
4: Evet Aziz Bey'in futbol gündemine dair yapmış olduğu açıklamaları bir kez daha hazırladı arkadaşlarımız ve biz de hatırladık, izledik. Hoca konusunun konuşulmadığından bahsettik. Aykut Kocaman'la ilgili ifadeleri yine zaten değerlendirmiştik. Tabii ki iki santrfor.

0: Orla prensipte anlaştık. Biri pazartesi geleyim dedi. Hayır dedim. Seçimden önce duyurabiliriz dedi. İsim noktasındaki sorulara da bir şey söylemiyorum. Çünkü ben şimdi bir şey söylersem fiyat artıyor. Bu sefer kulübü zaten başkanı konuştuğu için mecbur alacak bunu diyor. Fiyatta bırak hatta konuştuğum parayı üzerine de çıkılıyor. Bu da bir futbol dünyasının gerçeği. Başkan o yüzden isim vermiyor. Haberlerde çıkıyor zaten isimler işte. Tabii. Vedat Muriç, Girasi gibi futbolcular. Bu iki isim olduğu konuşuluyor ama bir resmi ağızdan bunun duyulması bambaşka bir seviyeye çekiyor ki bu noktada haklı. Her kulüp için bu geçerli bu arada. Onu da söyleyeyim. İki santrfor noktasını söyledik. Onun dışında Osimhen diyorsunuz Galatasaray'la aynı golü atmışız dedi ki Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın attıkları gol sayısı aynı. Hatta Galatasaray'la Fenerbahçe'nin bu sezon ilginç hocam gol atamadıkları maç sayısı da aynı. 4 maçta iki takım da golsüz kapatmış. Gerçi Galatasaray'ın son maçını da dahil ediyoruz şampiyon olduktan sonraki maç ama nihayetinde iki takımın da 4 maçta gol atamadığını, toplam gol sayısının aynı olduğunu söyledik. Aziz Bey de diyor ki Galatasaray'la aynı golü atmışız. Osimhen diyorsunuz. Ruh önemli. Osimhen saldırıyor. Diğer oyuncular da ona ayak uyduruyor. Yani sahada saldırıyor. Oynuyor. Diğer arkadaşları da ona mecburen ayak uyduruyor bu sefer diyor. Katılıyor musunuz bu görüşe? Yani Osimhen'in tabii ki başka pek çok meziyeti var. Ama bunun takımı da çok ciddi ateşlediğine dikkat çekiyor aslında.
1: Ben bir Galatasaray sorusu sorulduğunda şöyle bir şey cevaplamıştım. Osimhen evet bunların hepsini yapıyor ama mesela Osimhen oyunu aslında Galatasaray'ın kolektif oyununu biraz tembelleştirdi diye düşünüyorum. Ha. Bunu ifade etmiştim. Doğru. Niçin? Gerçekten Osimhen sayın başkanın da söylediği gibi bir uzun top atılıyor mesela. Belki bir uzaklaştırma yapılıyor. İnanın onu öyle bir coşkuyla gol pozisyonu haline getirdiği de oluyor. Ve bu zamanla biraz kolaylık haline de geliyor. Yani bazen söylüyorum tek başına çift santrafor gibi oynuyor. Onu da basıyor, buna da gidiyor. Hı-hı. Ama mesela Icardi'li Mertens'li oyunu bir hatırlayın da geçmişte daha güçlü bir oyundu aslında Galatasaray adına. Ama ya Aziz Başkan'ın ifade etmek istediği şey orada bir sahaya verilen enerji, aidiyet, gerçekten bir diğer oyuncuları bir kıvılcım ateşiyle ateşlemek, onları da bu işin içine çekmek diyor, kastediyor ki buna da %100 katılıyorum. Bu da çok önemli bir özellik. Ben onu da anlatırken bazen diyorum ki yani 19-18 yaşında bir çocuğu A takıma çıkartıyoruz, bir genci. Oğlum diyoruz basmadık yer kalmasın sahada. Hadi aslanım göreyim seni. Osimhen sanki her maça böyle çıkıyor. Yani bu çok önemli bir durum. Bu işte kalitenin sürekli sürdürülebilir bir oyuna çevrilmesi halini alıyor. Fenerbahçe'de gerçekten bu anlamda bir eksiklik oldu. Onu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin kadrosu hiç yabana atılır bir kadro değil. Belki derinlik açısından da en geniş derinliğe sahip kadrolardan bir tanesi. Ama bazen işte o ateşleyici unsurlar olmayınca, bu direnç gösterme olmayınca ki çok önemli bir seyirci faktörü her zaman Fenerbahçe'nin arkasında, bu ateşlenemeyince işte o zaman bu performansı izleyemez hale geliyor. Çok enteresan, çok basit goller yenildiği ki ben de %100 katılıyorum. Fenerbahçe'nin problemi atamadığı goller değil bence, yediği goller. Evet. Savunma anlamında şampiyonluklarda geride kalmasının başlıca sebeplerinden birisi. Sadece bunun için bile hani diyorlar ya bir altı oturmasız temelsiz bir iddia olarak görüyorum. Aykut Hoca savunma oynatıyor. İyi o zaman hadi savunma oynatıyorsa gol yemezse şampiyon olacak zaten Fenerbahçe. Yani anlamsız bir şey tabii bu da. Yani buradaki talep başkanın konuşmalarından anladığım benim şu anki izlenimle bu konuda benden çok daha tecrübeli sevgili Cem ama bildiği burayı bilen en az risk alabileceği bir teknik adamla çalışmak zorunda bence Fenerbahçe ve başkanın da bence ilk hedefi bu.
0: Yani 3 yabancıyla da görüştüklerini söylemişti ama siz muhtemelen Türk olacak gibi duruyor diyorsunuz.
1: Ya bir konuşmasının bir arasında diyor ki ya bazen bazı sorunları anlatabilmemiz lazım. Çünkü evet. Ben şunu söylediğimde bir eleştiri almıştım. Bu Mourinho'nun mesleki bir eleştiri değil. Dedim ki Fenerbahçe İngiltere'de Tottenham değil. Fenerbahçe buraya göre City, United, Liverpool, Arsenal belki. Ya da Roma değil İtalya'ya göre Juventus, Milan, Inter. Yani bu bak

0: bakış açısını birisinin anlatması lazım. Yani ya da bunu bilen birisinin çalışması lazım, evet, diye. Bu Mourinho'ya yapılmış bir eleştiri değil aslında. Değil, Fenerbahçe'nin Türkiye'deki konumunu bir yerlere yapıştırdığınızda buradaki büyüklüğü, anlamını aslında anlatmaya çalışmıştım. Burada da bu büyüklüğü bilen, işte bunu yaşamış olan birisinin olması bence büyük bir avantaj Fenerbahçe için.
1: İşte Tedesco'nun açıklaması vardı ya hani Alman basınına. İşte biz mağlubiyet aldık sadece diye. Beraber. Hatırlıyorsun onu konuştuk. Tabii. Yani yenilmiyorduk, yenilgisiz gidiyorduk diye. Ben de her yayında aynı şeyi söylüyorum. Yani dört büyük takımımız için yenilmezlik serisi diye bir şey yoktur. Yani Süper Lig'de bunun bir anlamı yoktur. Bu siz bir kitleyi işte sakinleştirmek adına bunu kullanabilirsiniz bir süre ama gerçekliğini bulamazsınız. Çünkü dört büyükler için en önemli ve tek gerçek galibiyet serisidir. Evet. Yenilmezlik serisi değil. Sen şimdi Galatasaray'sın. Son 10 maçta yenilmedim diyorsun, örnek veriyorum. 5 tane beraberlik almışsın Süper Lig'de. Böyle bir 5 galibiyet 5 beraberlik. Bunun bir geçerli olabilir mi? Tabii. Ve aynı senaryoyu işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor için de düşünün. O yüzden bu bir kelime oyunu, yenilmezlik serisi. Tabii. Ama sizin kaderinizi bağlayan tamamıyla galibiyet serisi. Yani kazandığın sürece camian seninle birlikte oluyor. Yoksa yenilmeden de emin olun hocaların görevine son verilebilir burada. Tabii.
2: Nedim Hocam çok güzel anlattı. Ben oraya sadece bir ekleme yapacağım. Belki hep beraber de tartışabiliriz. Belki Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gol sayıları aynı ama siz şimdi Pep Guardiola bile 4-6-0 oynarken bir tane orijinal santrafor yanında tutuyordu kulübesinde. Fenerbahçe'nin ön tarafında sadece Sıddık-ı Şerif olması, 3 santrafordan çıkıp sadece Sıddık-ı Şerif'in üzerine bu yükü vermesi saha içerisinde bence çok zor anlar yaşanmasına neden oldu. Talisca bir santrafor değil. Çünkü zaman zaman sıkıştığınızda sizin uzun top attığınızı o topu indirecek, servis yapacak, kanatların onlara yaklaşabileceği, belki de oyun olarak farklı varyasyonlara geçebilmeniz için sizin orada bir santraforunuzun mutlaka olması gerek. Sizin yanınızda veya sağınızda. Fakat Sıddık-ı Şerif zaten Anje'de de bir sol forvet ve Anje'de bir kontratak takımı. Fenerbahçe'de bence Aziz Yıldırım başkan olursa eğer şimdiden birçok sorunun teşhisini çok net olarak koymuş. İki santrafordan bahsediyor ki Vedat ve Jiresi bence Fenerbahçe'ye uygun isimler. Evet. Özellikle ben Vedat'ı çok beğeniyorum ama o bahsedilen rakam 18 milyon euroysa onu da ben tartışırım. Oraya da bir şerh koyarım. Vedat çünkü sayılı bir santrafor, Fenerbahçe'nin ihtiyacını karşılar. Ayrıca bağlantı oyununda da gelir. Evet. Bir 9 olarak orada Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarını karşılar. Jiresi için de şunu söyleyeyim. Jiresi ceza sahası golcüsüdür. Jiresi'yi alıyorsanız siz sağdan soldan ona ceza sahasına top getirmek zorundasınız. Yani böyle bir gelecek merkeze top alacak, dönecek, takımı oynatacak bir profil değil. Bana kalırsa ya Vedat evet çok iyi bir tercih. Ama mesela Vedat alıyorsanız mesela diğer santraforunuzda bence bir gezici santrafor olması gerekiyor. Tabii nasıl planlıyorlar? Asıl benim tartışmak istediğim biz oyuncu üzerinden tartışıyoruz. Evet. Vedat Ciresi ama Fenerbahçe ne oynayacak? O oyuna göre mi isimler yoksa isimler alınıp o isimlere göre bir oyun mu çizilecek? Hocam bunu çok çok daha iyi anlatır. Ama bana kalırsa bir oyun felsefesi, o oyun felsefesinin üzerine gidilerek mesela santrafor tercihleri, kaleci tercihi. Mesela eğer geriden oyun kuracaksanız Ederson müthiş bir tercih. İki stoper açılacak. Fenerbahçe Tedesco ile bunu hiç yapamadı. Ederson orta sahaya kadar gerekirse çıkacak. Hep örneğini veriyoruz. Como, Jean Boutez'de Fabregas bunu çok net olarak yapıyor. Sizin elinizde çok net bir kaleci var ayağı temiz. Ama Fenerbahçe mesela hiç bunu denemedi. Yapmadı. Santrafor da öyle. Mesela santrafordan ne özellikleri istiyorsunuz? Ya üçlü dönerek mi oynayacak? Bir 4-3-3 mü? Hocam çok daha iyi bizi burada aydınlatır. Yani bana kalırsa o ana main plan, grand plan ne?
1: Evet.
2: Ben onu merak ediyorum en fazla.
1: Doğru. Murat Ergül soru var. Size sorayım hadi. İzleyicimiz demiş ki Aykut Kocaman fikrine katılmayan mesajlar da var bu arada. Yani biz zaten kararı biz vermiyoruz. Tabii. Onu söyleyelim. Aykut Kocaman'ın sadece işte kıskançlık yapıyor vesaire gibi böyle çok basit şeylerle eleştirilmesini kabul etmediğimizi ve katılmadığımızı söylüyoruz. O ayrı. Yani başarılı bir teknik adamdır değildir. Herkes zaten kendi değerlendirmesini yapar. İsim Aykut Kocaman olmasa, yabancı olsa ve 10 yıl hocalık yapmasa tepkiniz ne olur? Kolay gelsin demiş. İzleyicimizin sorusu.
0: Şimdi yabancı olursa bu kadar süre antrenörlük yapmasa tepkimiz daha başka olurdu. Neden? Çünkü burayı tanımıyor. Ama Aykut Hoca

0: Sahada antrenörlük yapmadığı dönem içerisinde Fenerbahçe'yi tanıyor. Türkiye'yi tanıyor. Ligi tanıyor. Antrenman biriminden de uzak bir insan değil. Zaten bu iş bir de ekip işidir.
1: Bu arada 10 yıl değil zaten. 5 yani,
0: o da ayrı bir
1: o
0: konu.
1: O da yani 5 yıl 10 yıl arasında da 2 katı kadar fark var.
0: Statlar o kadar arttı ki artık. Yani bu işte atletik performans. Şimdi birkaç yere ayırmak lazım. Şimdi antrenörün en büyük özelliği gözlemdir. Sahayı okumaktır. Nerede ne olabilecek bunu yorumlamaktır. Fiziksel gelişimini başka bir birim üstlenir bunun. Kaleci gelişimini başka bir birim üstlenir bunun. Artık işte federasyonda da başladı. Duran top antrenörleri bilmem ne artıyor sürekli. Hoca aslında teknik adam burada karar vericidir ve bu ekibi yönlendiricidir. Yani biz şimdi kaç senedir top oynuyor, hayatı boyunca futbol oynamamış insanlar var değil mi? Bizler oynadık hasbaya kadar. Şimdi o da futbol hakkında bir yorum yapıyor. Diyor, sen 15 senede futbol oynamadın. Niye yorum yapıyorsun diyen var mı yani? Ya da hayatın boyunca hiç oynamadın niye yapıyorsun diyen var mı? Yani hayatını futbolda geçirmiş birisine futbolculuğunu ayrı bir yere koyduğunuz.
1: Onlarda sosyal Twitter hesapları var.
0: Ama böyle bir şey olur mu? O zaman onlar da bu futbolla hiç konuşmasınlar. Çünkü ne Aykut Hoca kadar ne Nedim Yiğit kadar futbol oynadınız. Ne antrenörlük yaptınız. Yani olur mu yani bu şey eşleşmiyor bile
1: hocam,
0: bu sorun.
1: Hocam seninle aynı fikirde ise sorun yok.
0: Sorun yok.
1: Seninle aynı fikirde değilse her şey sorgulanır. Ya bize de mesela program sunuyoruz bir şey diyorum. Bana da gelen mesela sen niye yorum yapıyorsun orada? Yani ya her gün burada zaten 3 saat yayın yapıyorum, futbol konuşuyorum, işte teknik direktöründen futbolcusuna kadar bir arada oluyorum, maçı izliyorum vesaire. Benim yorum yapmama bile kızıyor adam. Diyor ki sen niye yapıyorsun yorum orada diyor. Ben yapmıyorum. Ya örnek veriyorum, her meslek çok değerli. Adam bambaşka bir iş yapıyor. Esnaf vesaire, memur, öğretmen, doktor belki bilmiyorum. O ama oradan yazabiliyor. Ben ama buradan yapamıyorum.
2: Ben radikal bir yorum yapayım.
1: Şeyi söyleyeyim mesela, örnek vereyim. Ben şimdi size sordum özellikle. Sonra moderatör olduğum için bekledim o yorum yapacağım. Yine kızanlar olmasın. Şimdi mesela Fernando Santos Beşiktaş'a geldi.
2: Santos.
1: Değil mi? Beşiktaş'a geldiğinde en son 2010 yılında Pao çalıştırmıştı. 14 sene sonra ilk defa bir kulüp takımı çalıştıracaktı. Biz burada da dedik ki ya adam 14 yıldır kulüp takımı çalıştırmıyor. Böyle bir şeyin içine girmemiş. Hep milli takım temposunda. Bu bir dezavantaj dediğimizde de emin olun o günde Beşiktaş düşmanısınız. Siz Beşiktaş'ın ayağa kalkmasını istemiyorsunuz diye laf ediliyordu. Yani biz ne dersek diyelim bir şey oluyor.
2: Ya ben radikal bir yorum yapayım. Oluyor. Hocamı da bulmuşken fikrini de çok merak ediyorum. Ben başından beri diyorum ki zaten Paris Saint-Germain'den oyuncu istemeyin. Campos alın. Sportif direktör. İlk sezondan da Demokles'in kılıcı gibi şampiyon olacaksın. Metaforunu bir kenara koyun. Campos bir teknik direktör seçsin Fenerbahçe ruhuna uygun. Campos sadece tek isim değil. Ralf Rangnick'i getirin. Ralf Rangnick belki de size Glasner'i getirecek. Ama bir inşa süreci olsun. Ama ben yani Fenerbahçe'nin artık kesinlikle zar atacağını düşündüğüm için mesela Conte ismini de çok net söylüyorum. Çünkü Conte alabilirseniz mesela ben Conte'ye de hayır demem. Yani mesele sadece bence Aykut Kocaman ismi değil. Mesele bir şeye karar vermek. Ya plana, inşaya, sabıra, süreye, organizasyona karar vereceksiniz. Ya da bir hocayı getireceksiniz. Onunla birlikte başarılı olmayı deneyeceksiniz. Ama ben halen inatla söylüyorum. Ben sürekli başarılı olmak istiyorsanız, bir organizasyon kurmak istiyorsanız bence yapılanmayı atletik performanstan, hocam çok güzel söyledi, duran top antrenöründen bütün birimler yenilenmeli ama hiç kimse bütün bunları düşünmüyor. Herkes istediği şampiyonluk.
1: Şey soralım mı? Nedim Hoca şimdi hadi biz de yani bu işin içerisindeyiz ama gazeteci olarak içindeyiz. Siz kulüplerde de görev yapıyorsunuz. Teknik direktörlükte mesela günceli takip etmek ne kadar zordur? Veya işte yani bizim şimdi insanların düşünenler şunu düşünen olabilir, işte Aykut Hoca televizyonda maç izliyor, örnek veriyorum, bazen gidiyor statta izliyor veya ekibinden bazılarını stada yolluyor, maç izletiyor. Bunun bir de bunun ötesinde mesela böyle araştırma yapıp işte ne bileyim İngiltere'de şu yöntem varmış, bunu da hemen alalım bize dahil edelim vesaire gibi böyle ekstra yapılması gereken bir şeyler oluyor mu? Yani günceli takip etmek ne kadar zor? Bir kulüp takımı çalıştırmadan bunu yapamaz mısın? Bunu biz Aykut Kocaman özelinde açtık ama bugün mesela Abdullah Hoca da takım çalıştırmıyor boşta. Evet. Ersun Hoca takım çalıştırmıyor. Pek çok başka Türk teknik adamın da boşta kaldığı zaman zaman dönemler oluyor. Mesela onlar adına da hepsi adına sormuş olayım. Bu çok ekstra bir şeyler gerektiriyor mu bunları takip edebilmek?
0: Hatta bazen takip edebilmek için çalışmamanız bile gerekebilir.
2: Hmm.

0: Çünkü iş yoğunluğundan.
1: İş yoğunluğundan yani orada liginizi, rakiplerinizi ve süreci takip ediyorsunuz. Çünkü çok yoğunsunuz. Öyle kolay iş değil. O haftada 1,5 saat maç oynanmıyor yani. Bunun bir sürü çalışması var hafta içi saatlerce. Antrenmanı yapıyor, gidiyor oyuncu. Ekip hala orada devam. Antrenman değerlendirmesi, koşu mesafeleri, sprint hızları, yüksekliği, kuvveti, osu, busu, bir sürü şey var. Veya rakibin analizi. Hadi bakalım rakip böyle oynuyor, şimdi biz bunu oynayacağız, bu böyle yapılacak. İş hiç bitmiyor.
2: Bitmiyor.
1: Bazen var bunu Avrupa'da yapan hocalar. Birkaç sene kendimi ayırmam lazım. Nadasa gelişim için, işte takip için, o bu. Yani bir şeyi takip etmek için. Hadi hanım Allah'a ısmarladık ben gidiyorum işte futbolu takip edeceğim falan. Böyle bir şey değil ki futbol. Futbol her platformda ayağınıza gelebiliyor. İstediğiniz yani şu yüzyılda bir yerden bir bilgiyi almak, bir yere bir bilgi edinmek için bir yere gitmek bile gerekmiyor bazen. Bir sürü seminerler, onlar bunlar, gözlemler. Ya bu işin özü bu. Gözlem. Ya karar vermem. Allah rahmet eylesin. Ahmet Keskin Kılıç hocam vardı. Soruyorlardı işte futbolda nedir? Evet çok hepimize büyük katkılar olmuştu. Olmadı. Futbolda en önemli şey görgü. Görmek nedir? Yani neyi tespit ediyorsun? Ne yapıyorsun? Nasıl olacak? Oyun içerisinde bu antrenman içerisinde bu oyuncunun ruh halini görmek, oyundaki eksikliği görmek. Görmek oğlu görmek ya. Ve bunun bu güncellemek dediniz. Evet işte bu sene öğretim sistemleri değişti. 4-4-2'ler değişti. Bundan sonra böyle olacak falan. Böyle bir şey yok ki abi yani. Böyle, inanın böyle bir şey yok ya. Ha siz bir şeyle üretebilirsiniz.
3: 4-2-3-1 müfredattan kaldırılmış.
1: Yok ki abi yani böyle
3: hocam,
1: bir şey.
3: Hocam ben 5 sene önceydim, ben onda kaldım.
1: Hoş 4-2-3-1 deyince benim direkt aklıma zaten ülkede bizim meclis kararıyla oynatılması dayatılmış sistem gibi geliyor. Hiç kolayına geliyor çok
3: müfredatta
1: üretmeye.
3: Müfredatta var çünkü o yüzden hocam ondan dolayı.
1: İnanın yani burada zaten futbolun güncelliği şudur. Her an başka aynı oyunu başka insanlarla da sunmak zorundasınız.
2: Tamam.
1: Evet. Sahne aynı, oyun aynı. Ok. Ya dört tane taştan iki tane kale yaparsınız, bir tane de top. Size futbol. Futbol bu kadar basit ama onun içine girdiğinizde işte biraz evvel bahsettim. İşte sürat için antrenör başka yapıp hani atletik performans diye bir birim vardır evet. Ama onun içine bile bölebilirsiniz 4'e 5'e. Yani bir sürü genişlik kulüplerin imkanıyla açılan, genişleyen bir sürü alan var ama bu güncelleme konusuna çok takılmasın izleyicilerimiz. Yani bir mesleği varsa bırakın, mesleği bıraktıktan sonra bile futbol takip edil.
3: Doğru.
1: Futbol takip edilebilir bir şey zaten. Doğru. Yani görsel bir şey bu. Bak ne yapıyor? Önceden işte bekler dışarıdan giderdi. Bize öyle söyledi. Şimdi içeriye konuşlanmalar başlıyor. Hop güncelliyorsun işte. Ama bunu ille şöyle söylemek vardır böyle biraz yabancı terimi fazla kullanınca iyi antrenörmüş gibi görünür. Ya işte half space'ler, golden zone'lar, işte bilmem şeyler. Ya yok abi eskiden vardı işte stoperle bek arası koşu diyorsun işte. Evet. Şimdi half space diyor.
2: Half space.
1: Şey değil, değişen bir şey yok aslında.
3: Hocam böyle de bir gerçek var. O da toplumsal mesela bir gözlem olarak paylaşabilirim. Ben hocam dese ki burada ya iç koridora pas atsın dese kimse ya iç koridor ne falan filan der. Ama hoca dese ki işte half space'e daha çok kullanması gerekiyor. Ya bak adam nasıl takip ediyor. Yani İngilizce kelime kullanmak daha havalı gözüküyor bazıları için de yani normalde Türkçesini söylediğinde de aynı şeyi anlatıyorsun.
2: Tabii. Çok daha iyi anlatıyorsun.
3: Veya işte araya böyle farklı kimsenin kullanmadığı uydurma kelimelerle birlikte daha çok futbolu biliyor izlenimi olmuyor. Ama Mourinho geçen şey dedi biliyorsunuz. Yani artık teknik direktörler PR'la çok ciddi yere iyi bir menajer ve iyi bir PR'la dünyanın en iyi takımlarına bile gidebilirsin dedi. Bu bence çok önemli ve değerli bir sözdü şu an çünkü öyle. Ya ben isim vermek istemiyorum. Şahsi olarak da algılamasın kimse diye. Ama gerçekten PR'la neredeyse dört büyüklerinin başına gelebilecek noktaya ulaşan bazı Türk teknik direktörler bile vardı. Şu an Süper Lig'de bile değiller. Yani Süper Lig'de bile düzenli takım çalıştıramadılar. Öyle söyleyeyim ama bir dönem inanılmaz bir böyle PR vardı. Ve o yüzden bu gerçekliği de var.
1: Ya ez cümle var. Bu plan konusu bence çok kıymetli. O plan çok önemli. Şimdi navigasyona bir yere gitmek istiyorsanız bir şey yazıyorsunuz. İşte bilmem ne caddesi, bilmem ne adres. Yani bir şey yazıyorsunuz. Yoksa bomboş gidiyor navigasyon. Nereye gittiniz belli değil. Ha bazen bu yolda sapmalar oluyor. Size diyor ki navigasyon, rota yeniden oluşturuldu. Hadi şimdi yeni bir aksiyon alacaksınız. Yani

0: bir plan olması lazım. Biraz da kurumların hafızasına ihtiyaç var. Mesela Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Trabzon gibi başka ülkelerin takımları da var. Bunları sayarken mesela ben Fenerbahçe'den konuşuyorum şu an. Fenerbahçe'nin başarılı olduğu dönemlerin bir şeyini hatırlatsam size. Mesela Fenerbahçe'nin stoperleri gol atıyorsa Fenerbahçe o sezon başarılı. Yabancı on numarası iyiyse Fenerbahçe o zaman başarılı. Bakın hafızada olan bazı şeyler var aslında.
1: Evet.
0: Mesela Galatasaray hücumcu beklere sahipse o senesi çok iyi geçiyor bence Galatasaray. Ne bileyim Beşiktaş'ta kanat oyuncuları iyiyse bir Metin Ali Feyyazlar'dan tutun Kuvarizmalar'dan bilmem ne. Yani bir hafızalar var aslında. Aslında Sayın Başkan anlatmak istediği şey bir şeyleri ve sevgili Cem'in de ifade ettiği şey. Bir plan yapılacak ve bu plana uygun hocamı getiriyorsunuz. Nedir yani bu? Çünkü koskoca 100 yıllık Çınarlar'ın anahtarını buyurun anahtar teslim bu hoca. Böyle bir yapı her zaman zar atmaktır.
1: Biz başkan öyle bir şey olmayacak dedi zaten.
0: Anlatmak istedi. O yüzden de ben hani diyorum ki Aykut Hoca olur, Nedim Hoca olur, başka bir hoca olur. Ama Aykut Hoca bunu şu an en çabuk aktarılabilecek insan. Bu konuları aktarılabilecek. Tamam. Şimdi Aykut Hoca şunu anlatmanıza gerek var mı? Biz Fenerbahçe'yiz, biz işte şöyle oluruz. Yani ben oldum zaten, ben yaptım onu diyecek adam. Tamam o bende var. Yani nasıl bir şart sunarsanız sunun size var diyecek Aykut Hoca tarafı. Ya da bunu var diyebilecek bir antrenöre gitmek lazım. Bu hafızayı kaybetmemek lazım. Şimdi Fenerbahçe Türkiye'deki konjüktürüne göre bir antrenör seçmek zorunda. Bunca yıllık arzu ettiği şampiyonluğu alamamasının karşılığını yani belli ki belli bazı şeyler doğru yapılmamış. Ya da eksik yapılmış ya da yetersiz kalmış. Neyse bunun adı. O zaman bir şeylerin değişmesi lazım.
1: Tabii. Ya bir şimdi Fenerbahçe camiasından yetişmiş olmak, çıkmak çok değerli ama Fenerbahçe'nin hocası olmak için bir kriter tek başına asla değil. Değil.
0: Tabii ki.
1: Şimdi o boyutu var. Aykut Hoca'nın da yeterliliği olur mu olmaz mı bir sezon içerisinde şampiyon yapma gibi çok ciddi bir baskı var. Bu konuda yönetim kararını vermedi ama bizim buradan çıkış noktamız neydi? Hem Aziz Bey'in açıklamaları hem de bazı ezberlenmiş klişe eleştiriler vardı. O noktada fikrinizi aldım ki siz de çoğuna katılmadığınızı söylediniz. Yani konuyu çok uzatmak istemiyorum ama mesela Josef ile Mehmet Topal yan yana oynuyor diye yerden yere vuruluyordu Aykut Kocaman. Beşiktaş Josef Atiba ikilisiyle şampiyon oldu mesela.
2: Tamam.
1: Yanlış mı örnek?
2: Kesinlikle doğru.
1: Yani doğru. Mehmet Topal Josef Atiba ile şampiyon oldu. O yüzden yani bazı eleştiriler biz de yapıyoruz. Biz de belki aynı şeyleri yapıyoruz. İşin içinde olanlar bizi izlerken belki diyor ki ya konuşuyorsunuz ama bir gerçeklik payı yok diye düşünen de böyle teknik adam da futbolcu da olabilir. O açıdan konuştuk ama karar ne olur bilmiyoruz.
0: Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Kante, Gendüzi, İsmail. Üçü de iyi oyuncular.
1: Evet.
0: Bence üçünün bir arada Fenerbahçe'de oynaması doğru değil. Özellik olarak baktığınızda. Ya Fred'siz seremoniye çıkamıyordu bir dönem Fenerbahçe. Tabii. Fred yoksa işler kötü gidiyordu.
2: Doğru.
0: Fred'i sildi attı. Ki Fred bunu iki yönlü oynayabilen tabii çok önemli oyunculardan bir tanesi. Yani bazen eleştirileri yaparken işte geçmişi eleştirirken aslında daha başka bir örneği önünüzde var. Yani çok farklı görmüyorum ben mesela. Tabii. Bunlar çok önemli oyuncular mı? %100 çok önemli oyuncular. Ama bu şeyi de oturtmak lazım artık bu düzeni. Evet.
1: Bakalım nasıl olacak Fenerbahçe'nin tercihi hocadan yana hep birlikte göreceğiz. Şu an için az önce tekrar ettik. Bir kez daha söyleyeyim. 3 yabancı hoca dedi Aziz Bey. Yine başka isimler de var ama nihai kararımızı vermedik. Yönetim kuruluyla oturup konuşacağız, karar vereceğiz dedi. İki stoper alacağız. Biri sol ayaklı, diğeri benim gibi sağ ayaklı dedi Aziz Bey. bence en önemli noktalardan birisi Fenerbahçe'de. Şikliniyar var. Şikliniyar'ın performansı yine en geçerli performansı da diğer stoperlerin performansı hep tartışıldı Fenerbahçe'de. Cem ne düşünüyorsun? İki stoper takviyesi sence yeterli mi?
2: Bence daha da fazla olabilir. Çünkü bir de Como'dan gelecek bir oyuncunuz var. Diego da bence çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe kullanabilir. Ama Fenerbahçe'nin bir stoper sorunu olduğu çok net. Ben başından beri özellikle sol stoperde Fenerbahçe'nin çok büyük sorun yaşadığını, çünkü oradaki oyuncunun bir stoper olmadığını, bırakın sol stoper değil. Bana kalırsa tabii üçlünün solunda sol stoper oynamak

0: apayrı bir durum. Ama burada belki dörtlü de bambaşka bir durum. Fenerbahçe doğru teşhisleri yaparsa bence elindeki kadro o bahsedilen anlatı doğru değil. O kadar kötü bir kadro değil. Ama eklemeler doğru yerlere ve doğru isimler. Mesela Kim Mi-je isminden bahsediliyor. Acaba oraya Kim Mi-je mi gerek yoksa bir Lukumi mi? Oraya sizin bence bir sol stoper olarak Milan Škriniar'la oynayabilecek, ikisi birbirini tamamen tamamlayacak bir ismine gitmeniz gerekiyor. Tabii ki Fenerbahçe'deki bu eklemelerle birlikte teknik direktörünün ne oynatacağı son kertede benim için en kıymetli olanı o. Ve teknik direktör tercihi yapılmadan oyuncu getirdiğinizde neler yaşadığını hep beraber gördük. Kolker örneği vardı Fenerbahçe'de mesela. Fenerbahçe
1: bir ara öyle hakikaten sadece yönetim transferi yaptı, geldi ve gitti. Öyle isim Buruma'yı da almadı mı? Yanlış hatırlamıyoruz değil mi? Yani o kadar çok futbolcu geliyor ki Fenerbahçe Buruma'yı da aldı. Hiç oynamadan gitti.
0: Ya Fenerbahçe'nin çok doğru adımları çok kısa süre içerisinde atması gerekiyor. Dünya Kupası var. Şimdi teknik direktör tercihi ben bu nedenle özellikle Aykut Kocaman olabileceğinin altını çiziyorum. Çünkü lige hakim, eksiklere hakim. Hoca şu anda çalışıyor. Ya bir teknik direktör gelecek yabancı. Burada o süreçlere hakim olması bayağı bir zaman gerekecek. Bu olağanüstü koşullarda evet oraya çok doğru isimleri getirmeniz gerekiyor. Bana kalırsa hocam katılır mı fikrini çok merak ediyorum. Seçeceğiniz hoca eldeki oyuncuları da kıymetlendirmesi gerekiyor. Neyi kastediyorum? Ederson. Mesela Aziz Bey'in açıklamaları çok değerli ve kıymetli. Bir anda bakıyorsunuz Hırvatistan milli takım kalecisi var. Livaković. Aslında sizin iki tane milli takım kalecisi var elinizde. Bunu dönüp kaleci arıyorsunuz.
1: Mert'i de dahil edersen.
0: Mert de var. Bence böyle de bakmak gerekiyor. Hani eldeki oyuncuları da kıymetlendirebilen acaba bir oyun anlayışı mı gerekli? Çünkü sadece transferle çözülecek meseleler de değil.
1: Bir de bu hocam son dönemin sıkıntısı Fenerbahçe'yi konuşuyoruz ama aynı şey Beşiktaş için de geçerli şu anda. Orada da işler istenildiği gibi gitmediği için söylüyorum. Galatasaray'ı söylemiyorum çünkü Galatasaray gerçekten oturmuş bir kadrosu var. 3 tane 4 tane çok üst düzey kaliteli futbolcu alarak seviyeyi hep koruyor, yukarı da çıkarıyor. Sürekli her şey transferle çözülecekmiş gibi yani 10 kişi gitsin 10 kişi gelsin hiç. Eldeki isimleri böyle bir değerlendirme, kurtarma, Fenerbahçe üzerinden devam edecek olursak mesela burada. Ya bu kadroda bu sezon performansı düşüktü ama ben bu oyuncunun yukarı seviyelere çıkabileceğine inanıyorum dediğiniz isimler var mı? Mesela birini ben sunayım bilmiyorum. Archie Brown mesela.
0: Oğuz Aydın.
1: Sizce Oğuz Aydın mesela Aziz Bey dedi ki Oğuz Aydın çalışırsa olabilir dedi. Var mı böyle sizce bu sezon kötü performans sergileyip ama ümidinizi koruduğunuz?
2: Ya şöyle değer vermediğiniz bir şeyin değer üretmesini bekleyemezsiniz. Bir kere bir. Bu rahmetli Özkan Sümer'in lafıydı. Mekanı cennet olsun bir sohbetimizde söyledi. Hakikaten Fenerbahçe kadrosunun ben derinliğinden endişe etmiyorum. Bazı yerlerde nokta atışı şart. İşte bir sol ayaklı sol stoperin, orijinal sol stoperin olması oyun kurulumunda hele Ederson gibi bir kaleciniz varsa çok farklı bir yerlere sizi götürebiliyor. Fenerbahçe takımı Türkiye'de ve Avrupa'da iki farklı oyunu seçebilir. Seçmelidir de zaman zaman. Buna ihtiyacı da var. Birçok formasyona çevirebilecek de oyuncuları var. Oğuz Aydın dediniz. Bence Oğuz Aydın şu anki formüle bile Fenerbahçe'de oynayabilirdi. Daha uzun süre alabilirdi. Bu kadro içerisinde bence performansı artacak birçok oyuncu var. Çok net eminim bundan. Ama biraz evvel senin de değindiğin gibi muhakkak onları değerli kılmak lazım. Bu yüzden seçeceğiniz antrenör de konfeksiyoncu değil de biraz terzi gibi olması lazım. Biraz da bir şeyler yapması lazım. Gönder bunu, al bunu, gel bunu, git bunu, bu değil. Aslında buradaki en büyük derdimiz yine geliyor scouting'e. Yani biz de ülkemizde maalesef işte 31 Mayıs bittiği an orada ne eksik, burada ne eksik, şurada ne eksik başlıyoruz oyuncu aramaya.
1: Evet.
2: Aslında işte kesinlikle bu kadronun önemli bir kısmının bir kere kalması lazım. Ya da herhangi bir takımın kadrosunun bir yapı üstüne oluşturmak istiyorsanız. Şimdi 24-28 oyuncuyla antrenman yapıyorsunuz. 28'i de mi yanlış? Veya

0: Yoksa oyunu değiştirmek için iki tür oyuncuya ihtiyacınız olacak. Asensio bence Fenerbahçe için gerçekten hücum zenginliği açısından çok önemli buluyorum. Çok katkı yapacak bir oyuncu olarak görüyorum. Bunun etrafını doldurmanız lazım. Diğer anlamda İsmail gibi, Fred gibi hep beraber kullanmayacaksınız bu oyuncular aynı anda ama evet. Gündüz gibi aslında çok çeşitli oyuncusu var Fenerbahçe'nin yani. Ama bence Aziz Başkan, hani diyorlar ya Aykut Hoca'ya gene döneyim, bir ufaktan şöyle döneyim. İşte Aykut Hoca, ben geçmişte bir röportajını biliyorum, milli takım ya da Fenerbahçe çalıştırmayı düşünüyorum diye. Aslında bunca yıl Fenerbahçe'yi aslında takip ediyor.
1: Takip ediyor.
0: Belki de en fazla eksiğine yediğine hakim insanlardan biri olmuş olabilir.
2: Evet.
0: Bu süreç içerisinde.
2: Son sayfa etiketine mesajlarınızı yollayabilirsiniz demiştik. Oradaki mesajları da okumayı sürdüreceğiz. Hakan Ayhan Bey diyor ki iyi akşamlar. Fenerbahçe'de bir duvar vardı eskiden. Bir de gol atan vardı. Bir Luciano lazım. Sol ayak Pavlović çok iyi olur stoperde demiş. Strahinja Pavlović konuşuluyor ama bilmiyorum ne derece ciddi şu anda. Fenerbahçe ile adı geçiyor. Şimdi bir son dakika bilgisi, sıcak haber diyeyim daha doğrusu. Son dakika değil, 20 dakika olmuş. Portekiz'de yayın yapan Sport TV var. Ve 20 dakika önce bir röportaj yayınladı. Bu röportaj Leao ile birlikte, Rafael Leao. Çok fazla konuşuluyordu. İsmi Fenerbahçe ile de anılıyordu. Leao'nun kaderiyle ilgili olarak oyuncu açıklamalar yapmış. Çok önemli açıklamalar. Şimdi özellikle daha dikkatli dinlemenizi rica edeceğim. Leao'yu kendi takımında görmek isteyen taraftarlar için. Bence kişisel olarak Milan'a verebileceğim her şeyi çoktan verdim. Gelişmeme çok yardımcı olan, zor zamanlarımda bana destek olan bir kulüptü Milan. Neyse ki adımı tarihe yazdırmayı da başardım ve tabii ki sanırım herkesin hayalleri, başarmak istediği, hedeflediği yeni meydan okumalar vardır. Ben de yeni bir ligde yeni bir meydan okuma hedefliyorum diyor Leao. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Aynı zamanda Milan'da iyi bir iş çıkardığım için de tatmin olmuş hissediyorum demiş. Rafael Leao, Portekizli futbolcu, yıldız isim. Tekrar ediyorum. Sanırım herkesin hayalleri, başarmak istediği, hedeflediği yeni meydan okumalar vardır. Ben de yeni bir ligde yeni bir meydan okuma hedefliyorum. Bu lig Süper Lig olur mu? Bu arada tabii ki bugün ana haberde vermiştik transfer söylentilerinde Manchester United'ın da kendisiyle ilgilendiği yönünde haberler vardı. Beğendiğin bir oyuncu mudur Leao?
1: Cem. Ben beğenirim. İyi bir oyuncu. Fakat oyuncudan ne talep ettiğinizle alakalı. Ya sizin kafanızda öyle ön tarafta leblebi gibi gol atan bir hücum hattı oyuncusu derseniz ben buna karşı çıkarım. Yani bir sol forvet, belki zaman zaman iç koridor forveti olarak değerlendirebileceğiniz bir oyuncu. Fenerbahçe'nin şimdi eldeki oyuncularına bakıyorsunuz. Mesela sol kanatta kim var? Kerem var. Bana kalırsa sağ tarafta mesela Greenwood tercihi. Hani Leao sol tarafa mı olsun, Greenwood sağ mı olsun derseniz ben mesela Greenwood'u sağ tarafa seçerim. Ama tabii ki karar alıcı konumdakiler ön tarafta nasıl bir kurgu gözetecekler? Yani Leao'dan ne isteniyor? Leao sol tarafta. Evet, güçlü, kuvvetli bir oyuncu. Şerif de var elinizde. Aynı bölümde oynatabileceğiniz. Ya bu eldeki malzemeyle direkt yapacağınız yemekle alakalı bir durum ama tabii ki gayet iyi oyuncu. Ama bir şart da düşeyim. Hani mental olarak da zaman zaman sıkıntılar yaşayan bir oyuncu. Çünkü Fenerbahçe'de bir John Duran meselesi en yakın süreçte gördük.
2: Doğru.
1: Karar alıcılar bu konularda tabii ki düşünüyorlardır. O takımın matematiği, takımın ruhu üzerine konuşuldu. Ama ön tarafta Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncuya ne kadar ihtiyacı var? Tabii ki bunlar o transfer yapılırken bir de rakam ne olacak yani? Çünkü çok uçuk rakamlar konuşuluyor.
2: Kesinlikle. United'ın ilgilendiğini söyledik. Bu arada bir bilgi mesela bu konuyla alakalı değil tabii ki aslında. Ama belki dolaylı yoldan bağlanabilir daha sonra. Hakan Safi Bey Fenerbahçe'de başkan adaylarından bugün Şampiyonlar Ligi finalini yerinde takip etti. Kiminle birlikte? Daha önce paylaşımda yapmıştı. Paolo Maldini ile birlikte, ki Maldini de zaten Milan denince akla gelen ilk isimlerden birisi. Mesela öyle bir bağlantı olabilir mi sorusu akıllara geliyor zaman zaman ama kolay bir transfer değil. Cem Kerpiçiler, Nedim Hocam ayağınıza sağlık sizin de. Gayet güzel ve keyifliydi sizi yeniden aramızda da görmek. Tabii ki.
0: Ben bir tek şey söyleyeyim. Benim için çok kıymetli bir dostumun doğum günüydü bugün.
2: Evet.
0: Sevgili Fatih Demirtop. Mutlu yıllar diliyorum.

0: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
1: Awesome.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte futbolumuzun dününden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Yine klasik girizgahımızı yapalım. O günleri yaşamayanlar için yeni bilgiler edinebilme, o günleri yaşayanlar için de hatıraları keyifli bir şekilde anabilme, hatırlayabilme, tazeleyebilme imkanı sunacak keyifli bir program hazırladık sizlere yine bu güzel pazar gününde. Şöyle başlıyoruz efendim, hemen start verelim ve bir futbolcu bir hikayede sizi yakın dönemde futbolu bırakmış, bugün de yorumculuk yapan bir ismin ilginç hikayesine götürelim. Efendim, Rüştü Reçber'den bahsedeceğiz. Neden ilginç bir hikaye Rüştü Reçber'inki? Ölümden döndükten sonra futbol kariyeri zirve yapan bir isim Rüştü Reçber. Türk milli takımının kalesini uzun yıllar korudu. Fenerbahçe'nin kalesini uzun yıllar korudu. Ardından Beşiktaş'a gitti. Türk futbolunda üst düzeyde çok uzun süre görev alan, kısa bir ara Barcelona'ya da giden, Barcelona forması da giyen Rüştü Reçber'in o ilginç ilk yıllarına yönelik hikayeyi paylaşacağız sizlerle. Öyle ki bilinmeyen yönlerden biri, Rüştü Reçber'in Antalya Spor'a gitmeden önce Mustafa Denizli'nin davetiyle Galatasaray'da, o dönemin teknik direktörü Galatasaray'da Mustafa Denizli, idmana da çıkması. Ama bakıyorlar Kemal abi, ya diyorlar, bu çocuğun da olması için yani PAF takıma gelsin. İşte diyor ki, ben PAF takıma hani olmaz, ben ondan sonra Antalya Spor'a gidiyor.
1: Oynamak istiyor Galatasaray.
0: Oynamak istiyor, evet. Oynamak istiyor. PAF takım deyince yok diyor, Antalya'ya da deniyor şansını. Ve Antalya Spor'a 3 yıllık imza atıyor, ama burada oynarken Mayıs 1993'te işte takım arkadaşının trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği Levent Tekne, buradan rahmet dileyelim kendisine. Kazada Rüştü de 10 gün boyunca komada kalıyor.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir komada kalıyor ki, ağır yaralı olarak

0: atıyor. İşte dizlerinde, göğsünde, yüzü parçalanmış, çok ciddi sıkıntılar. Ama ardından toparlanıyor. Öyle bir toparlanış ki bu onu Fenerbahçe'ye getiren süreç. Ve tabii orada enteresan bir şey var. Beşiktaş, Kemal abi derler ki o kaza sürecinde, kaza almadan önce, çünkü Antalya'da iyi
1: Tabii.
0: maçlar çıkartıyor Duruş'tu. Beşiktaş istiyormuş
1: Tabii.
0: onu. Bir onu
1: Hatta
0: dinleyelim.
1: yani Beşiktaş transfer listesinin başına koyuyor kaleci olarak Rüştü'yü, işi bitiriyor yani bitirmek üzere. Fakat bu biraz evvel bahsetmiş olduğun kaza Mayıs'ta zaten.
0: Evet.
1: Yani transfer başlarken.
0: Transfer dönemi başlamasından biraz
1: Az bir
0: önce.
1: zaman kala.
0: Yani ne kadar da dramatik.
1: Evet. Süleyman abi o zaman. Allah rahmet eylesin. Başkan. Ve tamam diyorlar yani Rüştü'yü alıyoruz bu sene kaleye o geçecek. Fakat tesadüf Rüştü'nün bu ağır yaralanması sırasında ameliyatlarına giren hekimlerden bir tanesi Beşiktaş Kongre üyesi. Ve Süleyman abiyi yani çok sayan seven bir zatı muhterem. Tabii böyle gazetelerde de haberler falan filan çıkınca o zaman televizyon melevizyon yok doğru dürüst. Hemen arıyor. Diyor ki ya sakın almayın. Niye diyorlar ya iyi ya kaleci iyi de yani kalecinin oynama ihtimali çok zayıf bundan sonra. Yani orası kırık, burası yaralı, şurası ameliyatlı. Yani diyorlar elinizde patlar. Şimdi tabii bu notlarınızın arasında ben de bir aralık sabah dedim ki şş, bakayım çocuklar ne hazırlamış. Ben de dedim bir gireyim bakayım hani kendi tekniğimce bir yer yok. Orayı işin söyleyeceğim ben. Hiçbir yerde de bulamazsınız. Neyse öyle olunca tabii o hekim yani ameliyatı yapan hekim ondan daha iyi kim
0: Evet.
1: bilebilir ki Beşiktaş almaktan vazgeçiyor. Yani arızalı bir kaleci yarın öbür gün oynayamazsa ne olacak?
0: Sene 93.
1: Evet. Ardından tabii Rüştü'nün iyi bir kaleci olduğu dillere destan. Herkes konuşuyor bilmem ne. Fenerbahçe devreye giriyor. Ve Rüştü'nün transferini her şeye rağmen oynayacağına inanarak Fenerbahçe yapıyor. Kim gidiyor Antalya'ya işi bitiriyor? Hiçbir notun içinde yok.
0: Kim gidiyor abi? O dönem imzada
1: Vefa Küçük
0: Vefa
1: var.
0: Küçük var. Şadan abi var galiba. Şadan
1: Yok şey var.
0: Kalkavan.
1: Demin gördüm. Bizim Mehmet Ali Aydınlar var.
0: Öyle mi?
1: Tabii bak işte öpüyor. Gördün mü? Mehmet Ali Aydınlar. Arkada Zafer. Fenerli eski futbolcu Zafer. Kim gidiyor Antalya'ya işi bitiriyor?
0: Kim abi?
1: Bak bunu yazmamış kimse. Bu internet var yani meşhur internetler. Cemil Turan'la Ömer Çavuşoğlu. Yani imzada yoklar ama Rüştü'nün Fenerbahçe'ye gelişinde başrolü oynayanlar Ömer Çavuşoğlu ile Cemil Turan'dır. Yani bu çok önemli ince bir ayrıntıdır Rüştü'nün Fenerbahçe'ye transferinde. Ama hiçbir yerde bulamazsınız bunu.
0: Onlar transferi bitiriyorlar.
1: Antalya'ya gidiyorlar. Ömer Çavuşoğlu o zaman şeyci, söyle adını, yönetici.
0: Evet.
1: Cemil zaten her gün yönetici topu bıraktıktan sonra. Gidiyorlar ve Rüştü'nün işini orada bitiriyorlar. Hatta bazı Fenerbahçe'de ciddi tepkiler de oldu. Ya işte Beşiktaş'ın almaktan vazgeçtiği her
0: Sakat
1: tarafı
0: adamı alıyoruz mu dediler.
1: yaralı bereli ameliyata.
0: Zaten geldikten sonra da 2 yıl yedek oturuyor
1: Tabii yedek
0: Rüştü.
1: oturuyor.
0: Engin o zaman,
1: Engin
0: Engin
1: oynat.
0: İpekoğlu kalede.
1: Tabii Engin
0: Milli
1: oynat.
0: takımın da
1: Tabii
0: kalesinde,
1: tabii.
0: Fenerbahçe'nin de
1: Tabii tabii.
0: kalesinde Engin
1: Tabii
0: İpekoğlu.
1: tabii.
0: Ne zaman Engin sakatlandı? Rüştü formayı kaptı.
1: Evet.
0: O da 94-95 sezonu.
1: Evet.
0: He, Kayseri maçında ayağı kırılıyor tabii.
1: Engin'in
0: Engin.
1: tabii. Yani Rüştü'nün transferinde Fenerbahçe'ye transferinde başrolü oynayan iki adam bunlardır. Ömer Çavuşoğlu ve Cemil Turan. Bu önemli bir ayrıntıdır. Tabii Rüştü dediğin gibi 2 sene yedek bekledikten sonra Engin'in yerine kaleye geçti.
0: İslam
1: Git.
0: abinin şöyle bir şeyi var. Doğru mudur abi? Benim için kaleci Cihat Arman'dır. Varisi Rüştü Reçber'dir demiş. Seyrettikten sonra.
1: Yani olmaz bu. Yani biraz estağfurullah. Yani İslam abi sağ olsun. Allah rahmet eylesin hatta. Öyle diyelim. Yani İslam abinin
0: Biraz torpil mi yapmış diyorsun?
1: biraz torpil yapmış. Yani şimdi Rüştü tamam. Ama Cihat Arman'ın varisi çok var. Şükrü.

0: Ersoy var, Özcan Arkoç var. Yani Özcan Arkoç biliyorsun, Avusturyalarda, Hamburg'da senelerce bir de teknik direktörlük yaptı orada. Yani Şükrü Ersoy öyle yani Datko var, Ivan Çeviç var. Yani benim futbol bilgime göre Rüştü ilk 7'ni 8'in içine girer. Ona bir eyvallah ama öyle Cihat Arman'ın varisi biraz ucuz olmuş. Yani hiç kimse kusura bakmasın yani.
1: Burada katılmıyorum diyorsun rahmetliye.
0: Asla katılamam abi.
1: Bir ara Barcelona'ya gitti. Tabii orada şöyle bir şey var. Laporta o zaman Barcelona'nın başkanıydı, görüntüye de geliyor. Hiddink ya da Ronald Koeman'ı getireceğini söylüyor teknik direktör olarak. Ve o ikisine de diyor ki işte Rüştü'yü alacağım. Tamam diyorlar, iyi, doğru, milli takımdan da biliyoruz, iyi kaleci. Ama gidiyor, kim geliyor abi? Frank Rijkaard.
0: Tabii.
1: Rijkaard'la da bir türlü yıldızı barışmadı.
0: Şimdi Rüştü Barcelona'ya...
1: Ya Victor Valdez gitti, o kaleyi korudu. Evet. Rüştü, ya yani Victor Valdez Rüştü'nün sağ bacağı etmezdi bence. Tabii.
0: Rüştü biliyorsun sözleşmesi bitmişti. Çantasını aldı gitti Fenerbahçe'den. Yani Fenerbahçe'ye 1 lira getirisi yok o transferin. Ve çok enteresan, burası Türkiye, burayı iyi dinleyin değerli izleyiciler. Rüştü Barcelona'da hemen hemen hiç oynamadan. Oynamadan demiyorum.
1: Yani 2-3 maça çıktı işte.
0: Bir sene sonra, bir sezon sonra aynı Fenerbahçe 3,5 milyon avro bonservis verip Rüştü'yü geri aldı. Ve bu tuhaf transferin eleştirisini yapan bir Fenerbahçe kongre üyesi, benim adaşımdır, divan kurulunda bunu dile getirdi. Az kalsın dayak yiyordu, kapıdan zor kaçtı.
1: işte. Elden kaçan değerli oluyor biliyorsun.
0: Ama yani oynar orada 2-3 sene daha. Dersin ki son 2-3 sene de bende oynasın, verirsin. Hiç oynamadan senden bedava gitmiş bir oyuncu 3,5 milyon avro bonservis verip geri alıyorsun.
1: Yani 2-3 lig maçı yanlış hatırlamıyorsam birkaç tane de kupa maçı galiba.
0: O kadar. Ve tekrar geri aldın. Yani istersen yarın öbür gün şu Emre Belezoğlu'nu da konuşalım.
1: Konuşuruz.
0: Programa girmemiş de onu da konuşuruz.
1: Konuşuruz. Arkası yarın yapalım. Peki sonrasında da işte zaten
0: oradan Beşiktaş'a.
1: Bugün de yorumcu olarak futbolun içinde kalmaya devam ediyor ama Türk futbolunda kaleci olarak Rüştü'yü ilk ona koyar mısın?
0: Şimdi futbol tarihimizdeki Avrupa üçüncüsü olduğumuz bir turnuva var biliyorsun milli takımlar bazında. Penaltıyı kurtarmıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsun. Veya dışarı bir tanesini kurtardın da dışarı attın.
1: Nevin gözüktü az önce verdi arkadaş.
0: Evet. Şimdi ilk 10 kaleci derken benim aklımdan böyle bir klasman yapmak gelmedi buraya gelene kadar. Ama tabii ki Cihat Arman rahmetli. Efendime söyleyeyim Ali Filibeli. Ali Artuner Göztepe'li. Efendime söyleyeyim Necmi Mutlu.
1: Hırvatistan maçında işte.
0: Varol Ürkmez. Özcan, Arkoç, Şükrü, Ersoy, Turgay, Şeren. Hem Beşiktaş'ta hem Galatasaray'da oynayan Bülent. Yani tamam belki bunların bir Avrupa üçüncülüğü yok. Ama yani günün koşullarında Türkiye...
1: Tabii her oyuncuyu kendi gününün koşullarında değerlendiriyor.
0: Yani sen öyle bir soru sordun, ilk ona girer mi diye, hadi koyalım. Ama yani ben çok kaleci sayarım Türkiye'de. Anladım. Efsane. Rahmetli İstanbulsporlu Sabih'i sayarım. Arap Yılmaz'ı sayarım. Hem İstanbulspor hem Fenerbahçe. Yani.
1: Peki. Anlaşıldı.
0: Anladın mı?
1: İyi kaleci ama ilk 10 biraz zorlanarak koyarım diyorsunuz.
0: Yani biraz zorlanırım. Açık. Ha, benden tartışacak olan varsa gelsin.
1: Tabii, subjektif bir konu canım bu nihayetinde.
0: Bu kadar basit.
1: Peki bunu böylece geçmiş olalım. Unutulmaz anlara gidelim o zaman şimdi. Unutulmaz anlarda sizi 1989 yılında biraz daha Rüştü'nün hikayesinin başladığı, az önce anlattığımız hikayenin biraz daha önünde 1989

0: 9 yılının 15 Mart'ına götüreceğiz. Bakalım unutulmaz anlarda bu hafta ne var? Efendim 15 Mart 1989'dur tarih ve Galatasaray bir önceki turda, hani şu hep burada da konuştuğumuz olaylı Nöşetel maçından sonra turu falan geçer ama saha kapatılmıştır.
1: Tabii.
0: Ve Köln'le oynayacaktır o zaman Galatasaray takımı.
1: Köln'de.
0: Düzeltiyorum, Monaco'yla oynayacaktır. Köln'de Müngelsdorfer stadında.
1: Evet.
0: Aynen. Monaco maçın oynanacağı yer Köln. Yani daha iyilik olmuştu, öyle hatırlıyorum ben bize.
1: Rahmetli Özal geldi.
0: Tabii o, o Müngelsdorfer'se de ağzına kadar dolu. şimdi görüntüye geliyor. Şampiyon Kulüpler Kupası o zamanki adıyla. Monaco ile oynayacak Galatasaray ve maçın 53. dakikası. Prekazi işte bu golü atıyor. Bir unutulmaz an olarak onu hatırlayalım. Ettore mi vardı orada kalede ya Monaco'da? Galiba Ettore'ydi.
1: Bu şey 1-0 kazandı Galatasaray ilk maçı deplasmanda.
0: 35 Tanju'nun metreden.
1: Golüyle biliyorsun. Evet. O maçın rövanşı bu.
0: Rövanş bu. Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ikinci maçı.
1: Ve bu Galatasaray'ın Prekazi'nin bu muhteşem golüyle kazandığı maçlar kim oynadı Monaco'da ilk defa resmi bir maçta?
0: Hemen.
1: Kim santrforu?
0: Kim abi? Bir dakika. Monaco.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı olan Nijerya'nın.
0: Ha şey.
1: George Weah.
0: Weah.
1: Golü de o attı Galatasaray'a.
0: Tamam. Bir güzel golcüydü o da ya.
1: Şey, 1-1 bitti çünkü maçı biliyorsun.
0: Bu maç 1-1.
1: Evet, George Weah'ın oynadığı ilk resmi maçtır Monaco'da. Yani bak düşün. Şimdi bu Cevat çok önemli. İzin verirseniz 2 dakika anlatayım. Bunu çok az kişi bilir. Alp Yalman'ın Mecidiyeköy'deki ofisinin, fabrikasının, iş yerinin adını ne koyarsanız koyun. Bir halı sahası var.
0: Evet.
1: İşte 6'şar kişi falan filan.
0: Bu da o dönemin
1: evet.
0: Gazeteleri. Bu
1: Milliyet gazetesi bu galiba.
0: İslam abi falan var orada. Togay Bayat.
1: Tabii Milliyet gazetesi bu. Orada haftada bir gün
0: burada
1: oynuyoruz. İşte Sayın Alp Yalman. Ben İsmail eski Galatasaraylı, sonra Bursa'da falan da oynadı. Şey, Sanlı bizim. Kaleci Rasim. Filan falan oynuyoruz. Bir gün yine böyle soyunduk çıkıyoruz, baktık bir yabancı biri var. Bu kim dedik ya? Ya bu dediler, Galatasaray bunu almak istiyor. Yani işte böyle bir Alp Yalman'dan hani böyle bir şeylik ısınma turu olsun diye. Kim bu dedik? Dediler ki Cevat Prekazi, Yugoslav o zaman öyle. Beraber oynadık. Sonra aynı Cevat Prekazi, bak bunlar çok önemli, Fatih Terim'in Fenerbahçe stadında yaptığı jübile maçında ilk defa Galatasaray forması giydi. Jübile maçında. Büyük saha yani. Ve o gün de tabii iyi bir futbol oynayınca Galatasaray Prekazi'yi transfer etti.
0: Yani 37 numara ayakları derler.
1: Ufak. 37, bacaklar,
0: ya 37 ya 38.
1: Bacaklar bilardo ıstakası. Şöyle. Ama işte topa
0: muazzam vurur.
1: Topa vurma sanatı başka şey. Burada topa vurma sanatının en büyük desteği sağ ayaktır, ters ayak. Kullandığınız ayağın tersidir. Onu yere
0: tabii
1: çok sağlam ve topa göre iyi basarsanız öbür kullandığınız ayakla da o şutlara atarsınız. Cevat müthiş bir adamdı. Korkunç topa vuruyordu. İnanılmaz. İşte ama bu tekniği çalışmış mı, benimsemiş mi? Allah
0: baksana abi, burası 35 metre
1: tabii,
0: ya.
1: Tabii.
0: İp gibi gidiyor.
1: İp gibi gider. Böyle bir sürü golü var Cevat'ın ama evet. Tabii bu çok tarihi bir gol.
0: Çünkü burada kulakları çınlasın, İlker abiyi de analım. Müthiş bir anlatım vardı o. Hatta spor programlarına jenerik de oldu. Ve gol, ve gol, ve gol diye. Onun da klasikleşmiş anlatımlarından biridir.
1: Mermi gibi gidiyor ya. Muazzam. Kaleci zaval.
0: Muazzam.
1: Görüyor ama.
0: Var mı bunun sessizi Ercan?
2: Gol! İşte. Ceza sahasında Uğur, Tanju, Prekazi vuruyor. Ve gol! Ve gol! Ve gol! Ve gol! İşte. Ceza sahasında Uğur, Tanju.
1: Bak şeyler hep düşük.

0: Konçlar, çoraplar evet, hep evet. düşük. Hakikaten çok büyük hizmeti olmuştur Galatasaray'a. Dolayısıyla Türk futboluna. Çok önemli. Benim burada bir düşüncem daha var. Böylesine usta bir futbolcuyu Galatasaray hiç yardımcı hoca, sportif direktör.
1: O yapı içinde kullanamadı.
0: Varsa var ya böyle bir sürü ünvan şimdi dağıtılan. Bunlardan birinden Cevat'ı Türkçe biliyor bir kere her şeyden.
1: Tabii. Yani, dönem dönem geliyor. Yakın zamanda da buradaydı.
0: Biliyorum arada bir geliyor. Cevat'ı kullanmadılar. Neden kullanmadılar? Ama çok enteresan değil mi? Bak Alp Yalman'ın halı sahasında deneniyor.
1: Nereden nereye?
0: Oradan Fenerbahçe stadına gidiyor ilk Ali Sami Yen'den falan önce. Fatih Terim'in jübilesinde oynuyor. Diyorlar ya hakikaten iyi adammış diyorlar ve Pregazi Galatasaray'la
1: sonra oldu. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda tabii seni işte, çeyrek tabii, finalden tabii, yarı finale
0: tabii,
1: taşıyor.
0: Tabii.
1: Evet, unutulmaz anlarda Cevat Prekazi'nin o muhteşem golünü hatırladık. Geçelim o zaman, geçmiş zaman olur ki diyelim. Ve bu kez bir Beşiktaşlı ismi, çok önemli bir teknik adamı hatırlayalım. Altı buçuk yıl, 7 sezon Kemal abi.
0: Beşiktaş'ta değil mi?
1: Evet. En uzun teknik görev yapan teknik adam. Ya, tabii. Muazzam bir şey. Kimden bahsediyoruz? Tahmin ettiğiniz gibi Gordon Milne'den. Gordon Milne hani futbolculuk döneminde önemli işler yapmıştı. 7 yıl Liverpool'da oynamış. İngiliz milli takımının formasını 14-15 kez giymiş. Önemli bir futbol adamı. O dönemde rahmetli Süleyman Seva onu Beşiktaş'a kazandırdı. Kolay da bir süreç değil aslında. Gordon Milne'in 1987'de ilk kez İngiltere'nin dışına çıkıyor. Daha önce şöyle bakıyorum. Wigan Athletic, İngiltere U18 takımı, County City, Leicester City ve geliyor Beşiktaş'a. Özellikle County'de bayağı uzun bir dönem çalışmıştı. Leicester'dan sonra da Beşiktaş'a geliyor ve ilk sezonunda Galatasaray'ın ardından ikinci oluyor. Kupada yok Beşiktaş. Başbakanlık kupasını alıyor. Ardından 88-89'da yine ligde ikinci. Ancak bu sefer Türkiye Kupası'nı ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanıyorlar. Ama işte sabredince ondan sonra hatta biraz da baskı olmuş değil mi? O ilk iki yıl üst üste kaybedilen şampiyonluklardan sonra
0: Kemal
1: abi. Tabii
0: yani biz de Türkiye'de öyledir. Bir sene geldin büyüklerden bahsediyorum. Hı-hı. Yaptın yaptın yapamadın yandın.
1: Tabii.
0: Yani.
1: Burada iki kere lig ikincisi oluyor evet. Ama ondan sonra işte üçten, o üst üste 3 şampiyonluk.
0: Beşiktaş'ın rekoru.
1: Ve yani. Silip süpürdüğü ortalığı evet. Bir süreç Beşiktaş'ın.
0: Burada Zafer'le Altun.
1: Nasıl hatırlıyorsun Gordon Milne'i teknik adam olarak?
0: Tabii Gordon'dan önce bir antrenörden bahsedeceğim. 2 satır. Brian Burst diye bir hoca geldi.
1: Evet.
0: Galatasaray'a 72, evet. 73, 74 falan evet. Galiba zannedersem. Galatasaray işte oynuyor. Ekrem, Muzaffer, Tuncay, Aydın şey savunma. Hı-hı. İşte önlerinde Bülent Vak Vak Mehmet bizim büyük Mehmet yani. İşte Metin Kurt öyle deriz yani ona. Oynuyorlar bir futbol büyük bazı takımlar 70. dakikaya kadar dayanıyor. Diyorsun ki Galatasaray gitti. Bir bakıyorsun son 15 dakika 4-0 bitiyor maç. Filan falan. Rahmetli Selahattin Torkal. Yani Fenerbahçe'nin Cihat Arman'lı efsane takımının sahafı. Dedi ki ya dedi gelsene dedi yarın şu Galatasaray'ın bir idmanına gidelim ya dedi. Ben de merak ediyorum. Gidelim Selahattin abi dedim. Gittik. Kimse yok statta antrenman var. Oturduk. Baktım bir şey gördük enteresan. İşte Galatasaray normal çalışmasını yaptı. Çift kaleye geçilecek artık. Çift kale oynanıyor ya. Bir baktık bir tuhaf. Yasin kaleci. 11 diziliyor sahaya. Karşıda rakip yok.
1: Evet, evet. Onu söylemiştim.
0: Yani ne genç takım var, ne ümit takımı, ne yedekler. Haydi diyor şey, Brian Birch. Yasin topu eliyle Ekrem'e atıyor. Ekrem 5 metre çıkartıyor. Buradan Büyük Mehmet geliyor ona veriyor. Oradan Metin gidiyor. Buradan soldan. Şey dedi Selahattin abi dedi. O da teknik direktör Selahattin abi rahmetli. Yahu dedi bu dedi oyun ezberletiyor Galatasaray'a dedi. Bak dedi çift kalede rakip yok. Neyse uzatmayalım. Ve Galatasaray 3 sene üst üste şampiyon oldu bir yan börste. Sonra bu Gordon geldi. İşte ilk 2 sene söylediğin dereceler. 3 sene de bu oldu üst üste. Ve Gordon Mine'ın bu Beşiktaş'ı da aynı Brian Birch'in Galatasaray'ı gibi ezber oyun oynuyordu. Bilmiyorum, acaba gelirken Türkiye'ye dedin ya ilk defa yurt dışına çıkıyor diye. Şey için.
1: Evet.
0: Gordon için. Acaba Brian Birch hani üst sene üst üste şampiyon olmuş. Ya ne yapıyorsun falan filan. Ya bunlar toptan çok anlamıyorlar. Bunlar futbol oynamasını pek bilmiyorlar. 11 kişi yardı. Sen bunlara oyunu ezberleteceksin dedi. Benim düşüncem. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da izlediğim oyun özelliği Beşiktaş'ta aynısı vardı. Sonra da başka bir takımda görmedim bunu. Ne Fener'de ne Galatasaray'da ne de yine Beşiktaş'ta. Ben diyorum ki belki Gordon akıllılık edip Brian Birch'e dedi ki ya dedi, sen orada nasıl yaptın bu işi 3 sene üst üste dedi. Ya dedi bunlar dedi böyle 11 kişi oynamasını bilmez Türkler. Sen bunlara böyle böyle oyunu kurup öğreteceksin, ezberleteceksin, ezbere oynayacaklar. İşte Hüsamettin veya Recep, efendim Gökhan Samet, solda şey Kadir, işte Şifo Mehmet, Rıza Şifo Mehmet, bir aralık neydi o çocuk, o Şenol mu neydi orta sahada bize, işte Metin Ali Feyyaz. Ve alın bakın, yani keşke öyle bir imkan olsa, Beşiktaş'ın bu Gordon'la 3 sene şampiyon olduğu döneme her maç aynı futbolu seyredersin.
1: Tabii.
0: Bir kere tabii fiziksel bir şeylik kazanıyorsun İngiliz teknik direktörle. Fiziksel bir özellik kazanıyorsun. Alın maçı seyredin, maçlarını Beşiktaş'ın. Kopyadır hep üst üste. Ve ezberlenmiş bir oyundur. Şimdi burada önemli bir yere geliyorum. Ne Galatasaray'ın ezber oyunu ne de Beşiktaş'ın ezber oyunu o günlerde Avrupa'da hiçbir şey yapamadı.
1: Hatta Gordon Milne'in de şöyle dediği söylenir. Ben Avrupa'da başarı peşinde koşamam şu anda. Türkiye'de lig şampiyonluğu değerli. Avrupa'da başarılı olmamız zor. Ben o yüzden Türkiye'de lig şampiyonu olur. O şekilde hatırlanırım dedi. Tabii. Yaptı da hakikaten 3 yıl arka arkaya.
0: Ezber oynuyorsun ama Avrupalı çıktığı zaman karşına senin ezber.
1: Ezberin bozuluyor.
0: Ezberi yemiyorlar. Anladın mı? Bütün mesele bu ama tabii ki çok önemli bir başarı. Şu anda... Ha Galatasaray sonra bu rekorları alt üst etti Fatih Terim'de 4 sene oldu da. Ama bu iki İngiliz'in bence ikincisi birincisinden feyz almıştır. Birincisinde geldiğinde Türk futbolcusunun ne olduğunu görmüş, anlamıştır. E İngilizler bunun mucidi abi. Yani ve bir de çok enteresan. İngiltere'de kaç yılında başlamış futbol? Şimdi 1800 bilmem ne de. Abi 150 senedir aynı oyunu oynuyorlar. Hı-hı. Yani bir iki tane küçük değişiklikler işte böyle İtalyan geldi bilmem ne İspanyol geldi filan da ama yani burada Gordon'u da bu önemli başarıya götüren bence en önemli şey Börş'ten aldığı mirastır. Ben görüştüklerine de inanıyorum. Bak bilmiyorum ama inanıyorum. Git bunlar futbol oynamasını 11 kişi beceremez. Git bunlara oyunu ezberlet. Yani tabii kutlamak lazım. Kolay bir iş değil. Yine de 3 defa üst üste şampiyon olmak.
1: Bir ara kendi vatandaşı olan Ian Walsh ve Alan Walsh ve Ian Wilson'ı getirmişti.
0: Ha, getirdi.
1: Hatta Süleyman Seba'nın askerlik arkadaşı falan ha, dediler. Yaşları ileri olduğu için ama gelirdi. Mesela Walsh sağdan kenardan çatır çatır orta yapardı. Çatır çatır.
0: Tabii abi işte bak ne diyorum sen.
1: Orta gol. Kanattan tabii. Orta gol. Hava topu. Rıza. Uzun toplar. Rıza Çalınbay yıllarca o şekilde.
0: 17 sene oynadı Rıza
1: ne
0: Bey.
1: Ne kullandılar o kanatları?
0: Tabii Rıza sağ taraftan. Sen Rıza'nın altyapı yetişmesi biliyorsun. Serpil Hamdi Tüzün tarafından. Neyse oraya çok fazla girmeyelim. Orada kalsın.
1: Evet. Beşiktaş'ın bir dönemine, Türk futbolunun da bir dönemine aslında tabii. Damga vurdu. Gordon
0: ama sonradan Milne. Başka takımlara gitti.
1: Evet yani 96-97'de evet. Bursa Spor'da, 98-99'da Trabzonspor'da başarılı olamadı.
0: Yok, o
1: şey. Futbolda değişmeye başlamıştı. Onun aradığı ortam da yoktu açıkçası.
0: Tabii.
1: Beşiktaş'tan sonra bir Japonya'ya gitti. Orada bir müddet kaldı ama orada da pek kalıcı olamadı. Ardından bu Türkiye denemelerinden sonra Newcastle'da sportif direktörlük yapıyor. Sonra Beşiktaş'ta da bir 2000'lerin 2006'da kısa bir futbol

0: direktörlüğü görevi var.
1: Ama başka işler.
0: Hiçbirinde o 80'lerin sonunda 90'ların başındaki hava yakalanamadı açıkçası.
1: O başka şey. O sportif direktörlük, menajerlik falan filan. O hepsi çok başka şey bunlar.
0: Evet.
1: Hatta antrenörlükle teknik direktörlük bile başka başka şeyler.
0: Evet. Doğru, doğru.
1: Şu sen çalıştırıyorsun, ben takımı yapıyorum, anlatıyorum şöyle oynayacağınız, böyle oynamayacağınız diye abi.
0: Evet, dolayısıyla Gordon Milne'i de bu şekilde hatırlamış olduk. Futbolculuk döneminde de özellikle Liverpool kariyeri hiç fena olmayan, gayet önemli bir futbolcuyken, teknik adamlık kariyerinde, hani Coventry dışında, belki biraz da İngiltere'deki o altyapı dönemi dışında, tap yaptığı yer sadece Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ta da ama unutulmazlar arasında girmeyi başardı Gordon Milne. Peki burayı da böylece geçmiş olalım ve biliyor muydunuz köşesinde bakalım sizlere neleri hatırlatacağız. Hep birlikte izleyelim. Evet, şimdi biliyor muydunuz diyeceğiz ve sizlere birkaç anekdot hatırlatacağız. İlki bu zamanki adıyla Süper Lig. Birinci Futbol Ligi'nin 62-63 sezonu. Ya sezonlara bakıyoruz. En uzun sezon 42 hafta nasıl oluyor? İki grup olduğu için mi oluyor Kemal abi? 62-63 sezonu tam 42 hafta oynanıyor değerli izleyenler.
1: İki tane var böyle.
0: Evet.
1: Biri 59-60 yanlış hatırlamıyorsam. İki grupta oynayıp sonra Fener'le Galatasaray'ın finale oynayıp Fener'in şampiyon olduğu. Bir de bu 62-63 iki grupta oynanan Türkiye ligleridir. Onun dışındakiler hep tek gruptur. Yani bildiğin işte şimdiki gibi oynanmıştır. Bu iki tanesi böyledir.
0: Evet.
1: Yani işte mahalli liglerden geçiyorsun şeye, Türkiye ligine. Efendim işte sahalardı, şunlardı, bunlardı, bilmem nelerdi falan filan derken böyle bir yani işte aman çok takım katılsın hani Türkiye ligi ya filan falan diye bu bir 59-60 işte iki sene yani şey ilk böyle orada da 8'er takımdan oynandı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Fener'le Galatasaray'la Metin Oktay'ın ağları yırttığı gol, sonra Fener'in 4-0 kazandığı maç. Bir de bu senin burada notların içine aldığın 62-63 sezonu. Orada da 11'er takım yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir şey galiba.
0: Çıkartmışlar mı hiç? Şey var mı? Puan durumu var mı çocuklar?
1: 12'şer takım mı? Öyle bir şeydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada da iki grup üzerinden oynandı. Galiba Beşiktaş oldu şampiyon. Yok Galatasaray oldu pardon. Galatasaray oldu ben öyle hatırlıyorum.
0: Bakalım şimdi arkadaşlar bulabilirse verecekler. Bugün biraz az çalışmışlar o çıkıyor ortaya.
1: Şuraya verebilir misiniz? Orası çok uzak. Evet.
0: Ha bak 22-20.
1: Evet. 20. Bak şekeriler falan 62, var.
0: 62-63 sezonu değil mi? Evet Galatasaray olmuş.
1: Galatasaray oldu Galatasaray oldu. Evet hatırladım soracağım Galatasaray oldu.
0: Bu nasıl iki bölüm olarak oluyor ha öyle mi?
1: E tabii ki iki grup var.
0: Önce şampiyonluk grubu oluyor sonra.
1: Ondan sonra da final grubu oluyor öyle diyelim hadi.
0: Şampiyonluk grubu final grubu. Orada da kazanıyor ama orayı da götürüyor.
1: Tabii bak işte burada mesela.
0: Birisi 22 hafta diğeri 20 hafta.
1: Şeker İlal, Karagümrük küme düşüyorlar. Bu ilk şey. İlk bölüm.
0: Bu o taraf.
1: Finaller bu taraf.
0: Finaller mi bu taraf?
1: Tabii tabii. He. Çünkü Fenerbahçe yok burada. Beşiktaş da yok. Bu Galatasaray'ın grubu.
0: Şu Galatasaray'ın grubu. Galatasaray orada lider olup şampiyonun grubunda bu tarafa geçiyor.
1: Evet.
0: Burada 22 hafta oynanıyor. Orada da yani şeyin grubu farklı demek ki Fener'in Beşiktaş'ın.
1: Tabii tabii. Onlarınki başka bir grup. Tabii.
0: Ondan sonra orada da Galatasaray 35'e 34 Beşiktaş'ın önünde sezonu şampiyon tamamlıyor. Enteresan bir sistemmiş o dönem için.
1: İşte bu
0: için.
1: İki defa oldu. Bir 59-60 bir de bu 62-60. Ondan sonra artık normale döndü.
0: Normale döndü.
1: Yani 18 takımla oynandı bir zaman. Ama tek yani. Bildiğimiz lig oynandı.
0: Peki yine Süper Lig'de ilginç bir sezona 74-75 sezonuna vurgu yapacağız. Orada da en kısır sezon. Neden en kısır sezon? 74-75 sezonu. Çünkü toplamda 240 maç oynanıyor ve 96'sı 95'i berabere bitiyor ve her 10 maçtan 4'ü beraberlikle sonuçlanan tek sezon bu 74-75. Çok enteresan yani bu kadar çok beraberlik olur mu? Kemal abi baksana beraberlik sayılarına.
1: Tabii.
0: Yani şampiyonun da 13 beraberliği var. Şeye bak Göztepe

0: 17 beraberlik. Tabii. Göztepe'nin. Ankara Gücü 16 beraberlik. Galatasaray 6 beraberlik almış. Eskişehir'in 13 beraberlik. Ya muazzam beraberlik rakamları. Adana Demirspor 14 beraberlik. En fazla beraberlik çıkan sezon bu değerli izleyenler. 74-75 sezonu.
1: Yenemiyorsan yenilme. Var ya hani.
0: O zaman tabii daha 2 puan.
1: Tabii 2 puan. Yani puan. Yarısını alıyorsun abi.
0: Yarısını alıyorsun evet. Doğru. Bunu da böylece hatırladık. Bir de yine enteresan. Süper Lig'de rakiplerine en büyük puan farkı yakalayan şampiyon takım kim diye baktık. O da 87-88 sezonuna çıktı. 12 puanlık bir fark evet. Var orada. 90'a 78 Beşiktaş'ın önünde Galata. Bizde pek öyle olmuyor. Bu sezonda mesela çok kafa kafaya bitecek. Çok, evet. Görüntü öyle. Birden fazla takımda ama 87-88'de Galatasaray Beşiktaş'ın en yakın rakibi Beşiktaş orada. Beşiktaş'ın 12 puan önünde şampiyon tamamlıyor. Bu da şampiyonun ikinci ile arasındaki en büyük farkın olduğu sezon. Ve son anekdot, en çok küme düşen takım Süper Lig'den bugünkü adıyla. En çok küme düşen takım kim?
1: Samsunspor.
0: 7 defa küme düşmüş Samsunspor.
1: Bak kimler var.
0: Yine kritik bir sezon kimler geçiriyor var bu arada.
1: Bak kalecinin bana
0: vallahi
1: göre...
0: sol oturan Tanju, onu görebildim.
1: Ha, o en başta Tanju
0: en başta
1: oturanlardan.
0: Şurada oturan Tanju.
1: Şu top önünde olan kim?
0: O Hasan falan değil değil mi?
1: O Dobby Hasan
0: olmaz. Dobby Hasan değil mi?
1: Tam Dobby Hasan'ın arkasındaki kim? Kalecinin sol.
0: Onu çıkartamadım. O da yabancı değil siması.
1: O da rahmetli Önder Fenerbahçeli. He. Orada oynarken trafik kazasında vefat etti ya rahmetli Önder. Yani enteresan bir Samsun takımı. Bak çok evet. Tanınmış oyuncular var. Değil mi?
0: Evet. Hem Tanju Çolak hem Dobby Hasan da orada. Enteresan bir takım hakikaten.
1: Tabii.
0: Samsun Spor tam 7 kez lige gelmiş ve düşmüş. O da enteresan bir bilgi olarak sizlerle paylaştık. Evet, finale geldik, geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve sizi çok ilginç bir transfer hikayesine götüreceğiz. Evet, bunu arkası yarın yapmıştık çünkü.
1: Öyle
0: yapalım
1: mi?
0: Bunu konuşalım demiştik. Engin Verel'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer hikayesi. Ben şimdi pası sana bırakacağım.
1: Geçen gün yayıncı kuruluşta
0: yaslayacağım koltuğa.
1: Yayıncı kuruluşta Rüştü'nün sunduğu herhalde öyle oluyor. Gökmen bizim. Ve Engin Veren'in katıldığı bir programı tesadüfen geçerken dedim bunlar ne konuşuyor dedim. Orada da konuşuldu ama %1'i.
0: %1'i değil mi? Şimdi burada konuşulanlar her yerde konuşulamıyor tabii.
1: Tabii şimdi şöyle Engin Veren'in Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transferi önce Tercüman Gazetesi'nde başlamıştır. Bakın bu çok önemli. Tercüman Gazetesi'nde. Hangi Tercüman Gazetesi'nde? Tercüman Cağaloğlu'nda fareli binada çıkarken. Öyle derdik biz fareli bina. Çok eski bir bina. Sonra o Topkapı'daki saraya taşındık. Ayrı hikaye de. Orada bizim spor servisi 3. kattaydı. Bir takım odalardan müteşekkil. Yani evet. Böyle şeyde o saraya taşındığımızda koca bir salondaydı. Çıkarsın merdivenlerden. İşte spora geliyorsun. Sol tarafta biz muhabirler kısmı. Tam onun yanında Necmi Tanyolaş müdürümüzün rahmetlinin odası. Onun yanında arşiv. Onun yanında da sekreterlerin odası. İşte Necat Altav rahmetli. Necati bizim Gürcan'ın babası falan. Bir gün Fahri abi, Fahri Somer sağ o zaman. Tevfik Ünsi de sağ, Allah rahmet eylesin şimdi. Fahri abi Türkiye'de transferin kurallarını yazan adamdı. İlginç. 1 Temmuz günü Tercüman Gazetesi başlardı yayına. 31 gün o zaman sadece Temmuz'da transfer. Fahri Somer yazıyor. 1 Temmuz'da başlar. İşte şöyle şöyle olursa şimdi yeni bilmem neye göre böyle böyle olmaz. İkinci gün işte şu.
0: O zaman bir ay değil mi transfer
1: bir ay,
0: sezonu?
1: Tabii, sadece Temmuz ayı. Fahri abi yazıyor bunu ve yani bütün kulüpler, o zaman menajer falan yok hak getire, yöneticiler, topçular, ad ne koyarsan koy futbolla ilgili, herkes 1 Temmuz'dan itibaren zaten alınıyor da Tercüman'ı daha çok almaya başlıyorlar. 1 milyon sattık biz Türkiye'de ha, ilk gazeteyiz. Neyse, Fahri abi.

0: geliyor işte, o sekreterler odasında otururdu Fahri Baba. Böyle bir aralık kapıyı kapatıyor ki o oda hep açıktır. Birisi geliyor Fahri abiyle. Kapatıyorlar kapıyı. Allah Allah. Neyse aradan iki gün geçiyor. Aynı zat tekrar geliyor Fahri abiyle, giriyorlar odayı, kapatıyorlar. Allah Allah. Ben iki üç gün, iki üç sefer sonra dedim ki baba, Fahri baba derdik. Baba dedim ya. Ne oluyor dedim ya. Birisi geliyor sana dedim. Odayı kapatıyorsunuz dedim. Her gün açık olan oda. Ya şekerim dedi. Dur şimdik dedi bana. Abi dedim ne oluyor, merak ettim dedim. Yani bir kötü bir şey mi var? Ne oluyor? Ne bitiyor? Yok şekerim dedi. Bir şey yok dedi. Bir ahbabım o benim dedi. İyi dedik herhalde. Özel bir mesele konuşuyorlar falan filan. Engin de Galatasaray'da oynuyor. Ama daha amatör.
1: Nasıl yani?
0: Bildiğin amatör.
1: Lisansı.
0: Evet. 18'ini bitirmediği için profesyonel mukavele imzalayamıyor. Neyse. İşte Galatasaray'da oynuyor falan filan. İyi de oynuyor. Genç, istikbali olan bir oyuncu. Bak Galatasaray formalı Engin. Sonra bir haber geldi. Önce. Engin Verel Kocaeli'ne transfer oldu.
1: Allah Allah.
0: Allah Allah. Yani Kocaeli Spor'a değil, Kocaeli'ne geçti. Lan diyoruz, Engin iyi oyuncu, istikbali var, Kocaeli'nde ne işi var? Ardından bakıyoruz, bir haber geliyor, Engin Verel kayıp. Allah Allah diyoruz, ya ne oldu bu çocuğa, ne oluyor filan. Bir haber daha geliyor, işte Engin Verel Fener'e mi geliyor, Beşiktaş'a mı gidiyor? İşte ya Koca'ya gitti ya İzmit'e falan filan. Çok enteresan. Bir gün 1 Temmuz 30 Haziran akşamı pardon. Hı hı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nu takip ettim. Sene 75 o zaman muhabiriz.
1: 75.
0: Daha. Evet, muhabiriz. Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nu takip ettik. Bayağı da geç bitti. 9.30-10'a doğru çıktık. Emin abi rahmetli başkan o zaman. İşte yani Ömer'le Yanal'ı o zaten almışlardı, onu çoktan manşet yapmıştık. Lig bitmeden aldılardı. Başka da bir şey yok çocuklar da öyle dedi. Kendi özel meselelerimizi konuştuk dedi. Biz de 9-10 tane gazeteciyiz böyle. Gidiyor arabasına. Arabasını da biraz ileride bırakmış. Döndü. Aynen böyle. Burası Fenerbahçe, yine de bir şey belli olmaz dedi. Ve bindi arabasına gitti. Ben gıcık kaptım. Sosyal tesislere geçtim. Bak. Aradım evi. Dedim ki akşam yemeğini sosyal tesislere. Hayır ya gelin dedim falan. Evdekiler geldi, sosyal tesislerde oturduk. Yemek yiyoruz falan filan. Bir şey yok fevkaladelik. Hatta Aziz Yılmaz arkadaşlarıyla orada. Aa, ne haber ne haber. Gece saat 11 küsur artık kalkıyoruz yani. Kapanıyor zaten. Bir baktım Ercan Aktun'a geldi. Rahmetli. Ercan hayrola dedim ya oğlum yatıya mı geldin dedim. Baba dedi çok önemli bir iş bitirdik dedi. Bana bir kahve söyle dedi. Ve söyleyeyim dedim çocuklar dedim Ercan'a bir kahve. Ne iş oğlum hayırdır dedim. Baba dedi Engin Verel'i aldık dedi. Nasıl yani dedim. Şimdi dedi Semih abinin evinden geliyoruz dedi. Yel değirmenine giderken Semih abinin evi. Nasıl yani dedim. Orada dedi işte... Engin babası rahmetli şimdi Allah rahmet eylesin. Ben onunla Semih abi ve neydi bizim noter gelir şimdi aklıma. Engin Verel'le dedi mukavele imzaladık dedi. Ne diyorsun sen oğlum dedim. 950 bin lira karşılığında dedi. Bak için.
1: 950 bin lira.
0: Oğlum dedim nereden çıkıyor dedim. Oğlum dedi Engin dedi. Emin abi Engin'i İtalya'ya kaçırdı. Emin abi rahmetli o zaman bu çıt çıtlar var ya elektrik açmak için.
1: Evet.
0: Molveno adı da. O firmayla iş yapıyordu. Bankalar Caddesi'nde ofisi vardı. Orada evi vardı Emin abi. Çünkü sık sık gidip geliyor Emin evet. abi. Rahmetli Şişko İlker'le Efes Feza sinemalarının müdürü rahmetli oldu. Benim çocukluk arkadaşım. Engin'i o alıyor kaçırıyor. Emin abinin evine. Ve...
1: İtalya'daki evine.
0: İtalya'daki evine. Ve 30 Haziran'da geliyorlar.
1: Transfer başlayacak çünkü
0: tam
1: birinde.
0: Birinde doğru havaalanından Semih abinin yani evine, yel değirmenine. Semih abinin.
1: O aradaki bir ay falan yok ortada öyle
0: yok,
1: mi?
0: Yok Engin yok. Engin yok. İşin tuhafı.

0: mı? Şey de yok. Fahri Baba'ya gelen o zat-ı muhterem de yok meydanda. Soruyorum baba diyorum ya ne oldu senin hani bu geliyordu arkadaşın ya ya şimdi tatil be oğlum ya sıcak falan diyordu beni savuşturuyordu Fahri Baba. Sonra tabii ve ben gece saat 20:30'da eve gittim. Tercüman gazetesinde sayfa değiştirdim telefonla. Türkiye'de bir efsanedir o haber. Engin Verel Fenerbahçe'de diye. 950 bin liraya. Meğersem Necati Bey Allah rahmet eylesin Engin'in babası bu işleri Türkiye'de tek bilen adam Fahri abiye geliyor.
1: Diyor nasıl ki, olacak bu iş
0: Fahri
1: diye.
0: Fahri Bey diyor bu nasıl olacak diyor. Fahri abi formülü söylüyor buluyor. Önce diyor bir amatör Galatasaray'dan çıkacak. Çünkü amatör olduğun mu gidiyorsun. Hatta sana bir program...
1: Bir başka yere geçmek gerekiyor
0: tabii,
1: öyle
0: hatta
1: mi?
0: Hatta sana bir programda Ertuğrul Sağlam'ı Fenerbahçe altyapısından nasıl gittiğini anlatayım. Hı-hı. Meşhur rahmetli Yüksel Günay'ın marifetiyle. Tamam. Bak bunları tamam. Kimse bilmez. Neyse Ertuğrul bizim Ertuğrul Sağlam.
1: Evet.
0: Neyse ve bu formül üzerinde Galatasaray'dan amatör abi gidiyor Kocaeli'ne. Bilmem nereye şimdi.
1: O aradaki hülle oluyor değil mi?
0: Bir yerde.
1: Kocaeli'deki bir X takım.
0: Ve oradan da.
1: Kocaeli Spor değil yani.
0: Değil değil. Oradan Emin abi alıyor şeye. Şişko İlker'e veriyor. Ve İtalya'daki evine götürüyor. O arada Engin 18'i bitiriyor. Artık profesyonel mukavele imzalama hakkı var. Oradan da işte 30 Haziran günü İtalya'dan getiriyorlar. Rahmetli bizim Ercan.
1: 75.
0: Havaalanında.
1: 150 bin lira da iyi paraymış o zaman.
0: Tabii. Rahmetli bizim Ercan havaalanında karşılıyor. Doğru rahmetli Semih abinin şeyine. Evine. Noteri de Cemil Bey. Noter Cemil Bey. Ha. Hiç unutmam.
1: O o dönem sürekli onu olurmuş
0: noter
1: değil mi?
0: Noter Cemil Bey'in her gün bir sayfası açıktı. Fenerbahçe'de bir şey olur oraya koruz diye. Vakti. Ters bir günde olur diye. Tabii burada İzmir'de attı golü Engin Benfica mı? 7-0'ın revanşı.
1: 1 Ekim 75. Evet. He, prestij maçı tabii. Evet. 7-0'ın revanşını kazanıyor değil mi Fenerbahçe? Evet,
0: kazandı 1-0. Ve ertesi gün tabii artık benim tercümanda çıkınca haber Engin Verel 950 milyona Fenerbahçe'de diye. 950 bine pardon. Bütün gazeteler ondan sonra işte biraz olaylar oluyor tabii bu haberi nasıl atladınız
1: nasıl
0: diye.
1: Atladınız
0: hiç
1: diye.
0: Unutmam 2 gün sonra rahmetli Yavuz Bayraktar, rahmetli Yavuz abim. Yoğurtçu Parkı'nda Engin'e Fenerbahçe forması giydirip salıncakta salladı. Milliyet'te çıktı o haberde. Engin'in transferi böyledir. Çok enteresandır yani. Bak sonra bir gün bir programda bitiyor galiba. Ertuğrul Sağlam'ı anlatayım var. Size. Fener altyapısında çok büyük gelecek var.
1: Ama o şeyi transferin rotasını çizen rahmetli Fahri abi, Baba diyorsun.
0: Tabii. Yani nasıl olacak bu iş? Evet. Şimdi bir de şu var. Emin abi diyor ki ya Galatasaray'dan oyuncu alacağız. Ortalık birbirine girer. Başımıza iş
1: arada
0: açılır.
1: Arada bir hülle yöntemi uygulanıyor.
0: Başımıza bir iş çıkar.
1: 18 yaşını bitirmesi bekleniyor. Onlar da İtalya'da bekleniyor.
0: Onlar da bizden birini hani kaparlar olur ha. Başımıza iş çıkmasın. Yani Emin abinin de rahmetli endişesi o. Hı-hı. Ondan sonra hatta başka bir Galatasaraylı oyuncuyla ilgili de Emin abiyle bir iş var. Şu anda çok ünlü bir teknik direktör o. Neyse hadi onu anlatmayalım. Başıma dert açma dedi bana. O oyuncudan mesaj getirdim Emincan Kurtaran'a. Ben aracıyım dedim. Aman ha dedi başıma iş açarım dedi. O iş öyle öldü olmadan. Ve tabii ne yapacaklar? Farah abi bu işleri Türkiye'de en iyi bilen adam. Böyle bir hülleyle önce Kocaeli amatör. Amatörden oraya gittin artık ona tabii. Kimse karışamıyor. 18'i bitirince de
1: profesyonel olarak bir
0: Fener'de.
1: Gün kadar transferin başlamasına İtalya'dan geliyor Fenerbahçe.
0: 1 Temmuz imzaltı. Yasal.
1: Evet.
0: 1 Temmuz transferin başladığı resmi tarih. Semih abinin evi de hala duruyor. Yıkıldı yenisi yapıldı da 3 katlı. Ben sana bir gün gösteririm o evi. Çok basit bir yerde yani tam yel değirmeni de değil caddenin üzerinde. Altı yoldan iniyorsun aşağıya. İniyorsun şey Söğütlü Çeşme Camii'nden yukarı çık sağa sap o bir köprüye gider Fener Stadı'ndan evet. Gelen o köprüye gelmeden sağdan 3. 4. evdir orada sözleşme imzalanıyor bana da haberi gece 11:30'da getiren adam Ercan Aktun'a rahmetli
1: evet o şekilde manşet oldu bu iş
0: o şekilde
1: Türkiye.
0: Manşet oldu abi ama o manşeti yaptırırken neler çektim kimse yok gazetede 13 yaşındaki Selahattin
1: ya
0: Aslan teknik serviste o yaptı gazeteyi. Sağ hala. Allah selamet versin.
1: Peki ağzın sağlık Kemal abi.

0: Ve teşekkür ederiz değerli izleyenler. Bir Zamanlar Futbol'dan bu haftalıkta bu kadar. Yeni programlarda birlikte oluncaya kadar hoşça kalın efendim. İyi hafta sonları.
1: Aspor Radyo.
2: Sabah Spor programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Herkese günaydın. Güzel bir gün, güzel bir hafta sonu diliyorum öncelikle hepinize. 31 Mayıs Pazar günündeyiz. Haftayı bitirdik. Bayram da bitti. Artık yarın yeni bir haftaya başlayacağız ama bugün size aktaracağımız bir sürü haber var. Sabah Spor'unda 3 saat boyunca burada olacağız. Haberlerimiz, gazete manşetlerimiz ve konuklarımız olacak. Hemen bu saat dilimine Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım dün A Spor'un konuğu oldu. Açıklamalarda bulundu. Hesaplaşmaya değil, çözüm üretmeye geldik dedi. Bakalım neler söylüyor.
3: Bir kere biz hesaplaşmaya değil çözüme geliyoruz. Bunu herkes bilsin. Yani geçmişte hesaplaşma falan yapmayacağız. Bugünden itibaren de geçmişte şunları yaptık, bunları yaptık anlatmayacağım. Geleceği anlatacağım. Gelecekle ilgili konuşacağım. Biz neyin yapılması gerektiğini tecrübe, akıl ve maddi kaynaklarla bir araya getirerek bunları çözümü üreteceğimize inandığım için buraya geldim, aday oldum Fenerbahçe'ye. Yoksa buna inanmasam, bak samimi konuşuyorum, samimi söylüyorum, aday olmazdım. Ama bir dur demenin zamanı. Yani bu başarıları, diğer takımın yakaladığı başarıları durdurmamız lazım. 2001'de yaptığımız gibi, 2000-2001 yılında yaptığımız mücadeleyle. Onu yine sağlarsak, yaparsak, birlik, beraberlik olursak bizim takım kötü değil. Bizim takım iyi takım ama takviyeler lazım. Bize bu sene o takviyeleri yapmış olsak zaten şampiyonduk. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Açıkça. Yani bizim değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu değerlerin yanında da yeni değerler katarak biz bu mücadelede şampiyon olmak için yola çıkacağız. İnşallah sonunda da bunu başarırız. Geçmişte kırgınlıklar, yapılan hatalarımız varsa bizim de hepsini unutmamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım.
4: Aslında sorun başka ama birleşme çağrınız hala geçerli,
3: geçerli
4: mi o zaman?
3: Geçerli, her zaman geçerli. Şeyden seçimden sonra da geçerli. Hı hı. Yani ya, bu hepimizin Fenerbahçesi, benim şahsımın değil ki. Tamam mı? Hepimizin Fenerbahçesi. O zaman hepimiz bir yerinde tutacağız. Geçmişte kırgınlıklar, şunlar bunlar, hepsini unutalım. Ya ben şey, ben liderim, ben başkan değilim yani. Başkanlığa gelmiyorum yani, liderliğe geliyorum. Herkes bir arada toplanacağız. Ve sorunları hep beraber çözeceğiz. Ama geride tamam kabul ettik. Ya söylüyorlar, diyorlar ki biz Galatasaray'ın işte stat gelirlerinde lojada geri kaldık. Kombinerde geri kaldık. Evet. 65 bine çıkaracaklar stadı. Arkadaşlar projelerini yaptılar. Hazırlıyorlar. Hemen seçimden sonra izinler başlayacak. Ve ondan sonra 64 bine çıkacak stat. O zaman bütün bu dediğim şeyler kapanmış olacak.
4: Temel gelir kaynağı stadyum gelirleri.
3: Ya,
4: değil mi?
3: Yalnız değil yani. Hı hı. Her şey onu bağlarsa olmaz. Sponsorlar da yani. Tamam mı? Formadır veya sağ kenarıdır. Başka yerler, kaynaklar. Onlar hepsi yeniden revize edilir. Yeniden yaparız. Yani ne kadar Galatasaray'ın şeyi var onu söyle bana.
4: Herhalde şampiyonluk sayılarından hareketle söylüyorlar. Bir de sağ sonuçları için
3: ya
4: onu söyleyebilir.
3: Şampiyonluk paralarını yediler kardeşim ya. Hı. Para mı kaldı? Nerede para kaldı? Viva'yı yediler. Şimdi ben konuşacağım ayıp olacak yani. Yanlış oluyor. Florya'yı şey yaptıydı. Biz de Ataşehir'i yaptık. Şeyi yaptık. Kayış Dağı. Biz de paranın yarısını yedik. Ya onlar da harcıyorlar yani. O kaynaklarını yiyorlar. Harcıyorlar yani. Gayet de doğal. Şimdi bizim hakemler ya dışarıdan baskı altındalar. Baskı altındalar. Veya ekip olarak birine kızıyorlarsa, birine tepki gösteriyorlarsa onu sahada da yapıyorlar. Halbuki dışarıda kızdıkları, tepki gösterdikleri kişiye sahada cevap vermemeleri lazım. Böyle biz gelince hem TFF ile hem de Merkez Hakem Kurulu'yla oturacağız konuşacağız yani. Bizim tek istediğimiz şey bizim hakkımız yenmesin, adaletle idare etsinler. Ha bunu etmezlerse o zaman biz de onlara karşı tavrımızı belirleriz. Öyle kolay değil yani. Bakın söylüyoruz bu sene çok önemli. Söylediğim en önemli laf da Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu laf çok büyük ve

0: de o zaman susmayız. Yayını yapalım.
1: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarla devam edelim. Transfer bölümüne geçeceğiz şimdi. İki isimle iki santrforla prensipte anlaştıklarını söyledi. Aynı zamanda iki stoper alacaklarının da vurgusunu yaptı.
0: Hoca mevzusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Konuşacağız. Aykut Hoca da bunlardan biriydi. Üç tane daha ayrıca yabancı ve görüşmeler yapılıyor diyeyim. Şimdi bunları yaparken biz yönetim olarak bu sene şampiyon olmak için yola çıkıyoruz. Burada hocanın da bizimle beraber olması lazım. Yani biz görüyoruz yani kimlerle nasıl başarılı olabiliyoruz diye. Evet. Şimdi Antonov geldi. Ona biz yanlış yapıldığını söyleyemiyoruz. O zaman ne olacak? Kendi bildiğine göre devam edecek. Sıkıntıyı biz yaşayacağız. Onun için bizle diyalogda olan, bizimle anlayacak, biz de onu anlayacağız. Öyle birini seçmemiz lazım. Şimdi Aykut Hoca'nın özelinde konuşacağım. Ha antrenörümüz olur, teknik direktör olur, olmaz. Ayrı bir konu ama ben Aykut'u severim. Neden severim? Çok zor günlerde hep yanımızdaydı. Metris'e iki günde, üç günde bir gelip bizi ziyaret edip bizlerle sohbet edin, üzülmeyin. Biz buradayız, gereğini yaparız diyen insandır. Onun için de ben doğruları her yerde söylerim. Ha yönetim kurulu toplanırız. Derler ki onu almayalım, şunu konuşuyoruz yani. Ama konuşuyorsun 15 milyon maaş istiyor. 5 milyon prim istiyor. Fenerbahçe'nin bu kadar maddi kaynakları çok bol değil. Ha, biz veririz.
2: Tahmin ettik.
0: Ha, biz veririz. Verdikten sonra onu bilsek ki inansak ki ya bu kesin geliyor şampiyon yapıyor. Onu da veririz. Antrenör meselesi o kadar önemli değil. Çünkü yıldız oyuncu veya antrenör seçimi belki etkiler ama geleceği etkileyemez. Gelecekte yapılacak olan doğru ve yanlışları bu transferler veyahut da hoca etkilememeli Fenerbahçe'de. O yanlış olur. Abi yıldız oyuncu alalım. Karşı taraf bu propagandayı yapıyor. Gençler bunu istiyor. Biz de iki tane santforla ben istesem yarın gelirler. Ama tamamen bitirmeden gelmelerini istemiyorum.
2: Ama prensipte anlaştık.
0: Prensipte anlaştık. Anla. Prensip onlar istiyor. Çocuklar istiyor. Hatta bir tanesi pazartesi günü geleyim dedi. Hayır dedim. Biz kulüplerimizle de anlaşmayı yapalım. Bitirelim. Ondan sonra gelin dedim. Serbestse ne zaman istiyorsanız gelin. Biz duyuruyu yaparız. Bu arkadaşları transfer ediyoruz diye. Kamuoyu da...
2: Seçimden önce söylemeyi düşünüyor musun?
0: Söyleyebiliriz. Yani şu anda öyle zannediyorum salı çarşamba netleşmiş olur durumu. Ender Bey ona göre yönetim kurulu derse açıklayalım açıklarız. Yani bir mahsur görmüyorum ben. Şimdi Osimhen'in etkisi diyorsunuz. Demin Ender Bey söyledi. Kaç gol atmışız?
3: 77.
0: Onlar kaç gol atmış?
3: 77. Orada yenilen aynı, golde sıkıntı
0: aynı.
3: Var.
0: Aynı. Orada içerideki ruh önemli.
3: Evet.
0: Bak sallıyor. Değil mi? Evet. Öbürlerine de bir heyecan veriyor. Onlar da ona uymaya çalışıyor. Biz o sahanın içinde onu yaratırsak ki gelenler yaratacaktır eminim yani. O zaman problem çözülmüş olacak. Diyoruz ki bütün transferleri yapacağız. İlk defa belki bu sene bütün transferler gelecek. Yani bir sıkıntı var. Dünya Kupası.
2: Evet.
0: Yani oradan bir oyuncu alırsak onun elenmesine göre takımının elememesi durumunda geç gelir.
2: Doğru.
0: Onları da arkadaşlar inceliyor. Bana anlatıyorlar da. Biliyorum ben ne olduğunu. Bizim hedefimiz bir kere bu iki santrolü bir alalım. Takımımız iyi. İlaveleri de diğer ilaveleri defansif ilaveleri de yaptık mı problemi çözdük.
4: Yani
0: ondan
4: stoperleri
0: sonra
4: aldıktan
0: oyunculara
4: sonra
0: bakacağız.
4: Evet. Stoperleri de aldıktan sonra.
0: Tabii tabii stoper alacağız bir de. Ya benim görüşüm ben konuşuyoruz sohbet ediyoruz herkes de duysun madem ki dediniz biz iki tane stoper alacağız.
4: Evet.
0: Ha, iki
4: yani
0: stoper.
4: Biz de
0: bir sol ayaklı olacak bir benim gibi sağ ayak. Dedi ki Şerif bak iyi oyuncu olacak.
3: Çok tartışılan bir oyuncu da.
0: Ben söyledim.
3: Evet siz söylediniz.
0: Ya bunu nereden aldınız diye. Oradaki ima etmek istediğim onun bonservisine ödenen paraydı. Yoksa oyuncu gelecekte iyi oyuncu olabilir. Daha genç yani.
3: Kante'nin de maliyetiyle ilgili yine siz söylediniz.
0: Efendim?
3: Kante'nin maliyetinin fazla olduğunu.
0: Yani 70 milyon verdiler. Santforlar gitti. Yani bilmiyorum tam açık net duyduğum 70 milyon diyorlar. Ama onun yanında da bir tanesi gitti şeye, Rusya'ya. Öbürü de galiba Arabistan'a gitti. Nasıl gittiler?

0: neye sayıldı, ne aldık, ne verdik ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Normalde kaleciye kızıyoruz.
1: Ederson'a.
0: Ben değil yani. Herkes kızıyor. Evet. Herkes yanlış gol yedi. Bu bizi şöyle yaptı. Tenkit ediyorlar değil mi?
1: Milli onu kazanmak lazım. Olacak.
0: Onu kazanmak lazım. Konuşup onu varsa dertleri onu çözüp ikna etmek lazım. Ve kalmasını sağlamak lazım. Gönderdik. Onu zaten ödemişiz ödeyeceğimiz kadar. Bundan sonra 11 milyon diyorlar galiba. Yani onu da kamuoyundan söylüyorum. 11 milyon ödeyeceğiz. Yeni bir kaleci aldığınızda bonservis ödeyeceksiniz. Ne ödeyeceksiniz? Maaş ödeyeceksiniz. Bunun 1 milyon altını ödersiniz.
2: İmza parası.
0: Elinizde bir kaleci daha var. 10 milyona transfer ettiniz bonservisini. Zorlandı, gidildi, anlaşıldı, getirildi. Ne oldu? Kaleci kiraya verdik. Parasını da ödüyoruz, kiraya verdik. Bunları yapmayacağız. Mesela orada bir iki isim vermeden söyleyeyim. Oyuncu gitmek istiyormuş. Bir iki de oynayan oyunculardan ayrılmak istiyorlarmış. Yani bunları oturup hepsini konuşmamız lazım. Şimdiden ezbere ne söylersek yanlış. Biz seçilelim önce. Sonra oturalım. Herkesle konuşacağız. Yani seni istemiyoruz yok. Hı. Oturacağız beraber şartları. Giderse nasıl gider? Kalırsa nasıl kalabilir? Bunları tartışacağız. Sonunda da karar vereceğiz. Yani şimdi ben ezbere onu göndereceğiz, bunu göndereceğiz dersem yanlış olur. Şimdi geri dörtlüye baktığınız zaman Semedo, Mert var. O Mimović'i bilmiyorum. İkisi de milli takıma.
3: Onu kimse görmedi başkanım.
0: İkisi de milli takıma gidiyor. Şenolca.
4: Fenerbahçe Kulübü'nde dün bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Saadettin Saran da başkan olarak son kez üyelerin bayramını kutladı ve destek için de teşekkür etti.
5: İyi ki varsınız. Seçim sürecinde, başkanlık sürecinde bana hep destek oldunuz. Çok teşekkür ederim bu desteğinizden dolayı. Benim için çok kıymetli ve hiç unutmayacağım. Bugün burada son bayramlaşma töreninde sizlerle olmaktan hem duyguluyum hem mutluyum. Ama bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz ben ve arkadaşlarımın içinde ve biz samimi sahici bir şekilde destek olacağız. Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. Fenerbahçe'nin demokrasi bayramı. O da şimdiden kutlu olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun.
4: Beşiktaş Kulübü'nde teknik direktör arayışları artık somut bir aşamaya geçti. Sportif direktör Önder Özen'in hazırladığı aday havuzunda kamuoyuna yansımayan isimler de bulunuyor.
6: Beşiktaş teknik direktör arayışını kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Siyah beyazlı yönetim gelecek sezonun yapılanmasını şekillendirecek en önemli kararlar için çalışmalarını hızlandırırken sportif direktör Önder Özen'in hazırladığı teknik direktör raporu geçtiğimiz günlerde Başkan Serdal Adalı'ya sunuldu. Önder Özen'in belirlediği aday havuzunda kamuoyuna henüz yansımayan iki teknik adam bulunuyor. Yönetimin bu isimlerden biriyle görüşme gerçekleştirdiği, diğer adayla ise hafta içerisinde yurt dışında bir araya gelmesi planlanıyor. Dikkat çeken detaysa İki teknik adamın da halen Avrupa'nın önemli liglerinde aktif olarak görev yapıyor olması. Bu nedenle görüşmelerin büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğü belirtiliyor. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde netleştirerek transfer çalışmalarına ağırlık vermeyi hedefliyor.
4: Beşiktaş kulübünde de bayramlaşma töreni dün Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
7: Çok mutluyuz. Allah bize bu günleri tekrar nasip etti. Bu büyük ailenin bir neferi olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Hizmet etmek ayrı bir onur. Ondan dolayı da çok mutluyuz. Hepinize hoş geldiniz.

0: güzel kutsal bayramlaşma için ayaklarınıza sağlık diyorum. Ekranlardan bizi seyreden bütün Beşiktaş ailemin bayramını en içten dilekleriyle başkanımız ve yönetim kurulumuz adına kutluyorum. Allah bizi inşallah nicelerini nasip eder. Öncelikle armasını taşıdığımız o yüksek, o yüce ruhun temsili altında birlik beraberlik olmayı inşallah başarırız. Gerçekten çok güçlü bir camiayız. Gerçekten çok önemli bir kültürün, bir mirasın evlatlarıyız. Allah bize aynı mirası evlatlarımıza o duruşla birlikte bırakmayı nasip eder. Buralara geldiğiniz için hepinizin ayağına sağlık. Bütün Beşiktaş ailemin bayramını en içten dileklerimle başkanımız ve yönetim kurulumuz adına kutluyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek mazbatasını aldıktan sonra ilk iş olarak teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini yenileyecek.
2: Galatasaray Okan Buruk'la yeni sözleşme imzalayacak. Mayıs 2028'e kadar başkan seçilen Dursun Özbek, görev süresi boyunca 52 yaşındaki teknik direktör dışında başka bir isimle çalışmayı düşünmüyor. Pazartesi günü mazbatasını alacak Özbek, yeni yönetiminde görev dağılımı yaptıktan sonra ilk iş olarak Okan Buruk'un kontratını güncelleyecek. Yıllık ücreti 4 milyon euro seviyesine çıkarılacak tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesinde bonuslar olacak. Galatasaray gelecek sezon hedefi üst üste 5. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirledi. Okan Buruk bu başarıların gelmesi durumunda ayrı ayrı 1 milyon euro prim alacak. Galatasaray'da 4 yıldır Süper Ligi domine eden Buruk, bir Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa kazandı.
1: Galatasaray'ın Liverpool forması giyen orta saha oyuncusu Curtis Jones için Inter'le rekabet ettiği iddia edildi.
2: Orta sahaya ses getirecek bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray yıldız isimlerle ilgileniyor. Kamavinga, Thuram, Fofana, Papke isimlerini listesinde tutan sarı kırmızılılar için İtalya'dan da Curtis Jones iddiası geldi. La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Liverpool'da oynayan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu için girişimde bulunduğunu öne sürdü. Ancak sarı kırmızılıların bu transfer için önemli bir rakibi var. Serie A şampiyonu Inter'in de Curtis Jones'la ciddi bir şekilde ilgilendiği belirtildi. Liverpool'un Galatasaray'dan 30 milyon euronun üzerinde bonservis talep ettiği kaydedildi. Inter'in teklifinin ise 20 milyon euro seviyesinde olduğu yazıldı. Oyuncunun tercihinin Inter olduğu ancak Galatasaray'ın Curtis Jones için ısrarının sürdüğü aktarıldı. Geride kalan sezon 49 maçta 3'er gol ve asist kaydeden başarılı oyuncunun Liverpool'daki sözleşmesi bir yıl sonra bitecek.
1: Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Brezilya takımı Flamengo'nun genç yeteneğine kancayı taktı. Trabzonspor kanat transferi için rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Bordo Maviller Brezilya ekibi Flamengo'nun gelecek vadeden isimlerinden Ryan Roberto için ilk teklifini yaptı. 18 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak bu transferde fırtınanın önemli rakipleri bulunuyor. Genç yeteneğin potansiyeli Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Benfica, Shakhtar Donetsk, Lille ve CSKA Moskova'nın Roberto ile ilgilendiği belirtildi. Yeni kontrat görüşmelerinde Flamengo ile henüz anlaşma sağlayamayan genç futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor. Günün gazete manşetleri bölümümüzle devam edelim. Seçtiğimiz 5 gazeteden gündemdeki haberleri detaylandıracağız. Foto maçla başlayalım. Curtis Jones demiştik. Dün de yine bu haberi sizlerle paylaşmıştık. Bugün de gazete manşetlerinde yer alıyor kendisi. La Gazzetta dello Sport'un bir haberi bu. Galatasaray'ın transfer etmek istediği orta sahanın Curtis Jones olduğu.

olduğunu yazdı. Vedat Muriç var sağ tarafta. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın anlaştığı ilk forvet ortaya çıktı ki dün A-Spor yayınında iki forvetle prensipte anlaştıklarını da söyledi. Aziz Yıldırım iki forvetle anlaştığını açıkladı. Bunlardan birisi eski Fenerbahçeli Vedat Muriç, 32 yaşındaki Kosovalı forvet, geçen sezon 37 maçta 23 gol attı, bir de asist yapmıştı. İki forvet, iki stoper, A-Spor'a yaptığı açıklamalar gazetenin bu bölümünde var. İki forvet, iki stoper alacağız. Forvetlerimiz Osimhen etkisi yapacak. Osimhen saldırıyor, öbürlerine heyecan veriyor ve diğerlerini de ona uymaya çalışıyor dedi. Fanatik gazetesine geçelim. Bir numara Mamardaşvili. Kalede dünya çapında bir ismi hedefleyen Fenerbahçe rotasını Liverpool'a çevirdi. Sarı lacivertliler forma şansı arayan Mamardaşvili için kiralama formülünü devreye sokmaya hazırlanıyor. Gürcü eldiveninde düzenli oynayabileceği bir projeye sıcak baktığı belirtiliyor. Girassi var, o da son aşamada denmiş. Gol kralı adayını arayan Aziz Yıldırım, Borussia Dortmund'un yıldızı Girassi için şartları zorluyor. Sarı lacivertlerin 35 milyon euro isteyen Alman ekibine dev bir teklif hazırlığı yaptı. Öğrenilirken Gineli forvetin transferi camiada da büyük bir heyecan yarattı. Sağ tarafta yine Curtis Jones var. Bahsetmiştik kendisinden. Anguissa bölümüne gelelim. Yeniden listeye girdi. Orta saha listesini geniş tutan Galatasaray, Napoli'nin tecrübeli yıldızı Frank Anguissa'yı yeniden gündemine aldı. İtalyan basınına göre Napoli, Wilfried Zsigo için takas formülünü değerlendirebilir. Geçtik sonraki gazeteye, Sabah'tayız. Erhan Uzuner'in bir haberi var. Safi'nin bombası Conte. Fenerbahçe'nin başkan adayı teknik adam konusunda önemli bir adım attı. Serie A'yı ikinci sırada bitirerek Napoli'den ayrılan Antonio Conte ile Hakan Safi el sıkıştı. Bu işbirliğinde Paolo Maldini'nin de büyük katkısı oldu. Safi seçimi kazanırsa 56 yaşındaki İtalyan hoca görevine başlayacak. Transferlerim Osimhen etkisi yapacak. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın A-Spor'a yaptığı özel açıklamalar. Bir bazı bölümlerinden bahsetmiştik. Osimhen etkisi yapacak, santrforlar alacağını söylüyor. 3 golcüden ikisinin tamam olduğunu söyledi. Bunlardan birinin Vedat Muriç olduğu konuşuluyor yine. Hürriyet'e de bakalım. TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu gündemdeki konular için çarpıcı açıklamalar yaparken milli takımımızdan beklentilerini dile getirdi. İstiklal Marşı okunmayacak diyenler vatan hainidir diyor. Ortaya bazı iddialar atılmıştı biliyorsunuz, onlara bir yanıt verdi. Hayalim dünya şampiyonluğu, bir diğer hayalim Dünya Kupası'nın Türkiye'de yapılması, tek başımıza organize edebiliriz dedi. Milli takımda ortam gayet iyi, genç ve pırlanta gibi bir jenerasyona sahibiz. Çok dua alıyoruz. Allah inşallah bize bunu nasip edecek. Türk İslam alemine karşı da sorumluyuz. Yabancı kuralını geçen sene açıklamıştık. 12+4 ile devam etsek sorunları mı düzeliyor? İki taneyle kurtulacak mısınız? Bir de bu ülke yabancı çöplüğünden kurtulsun. Kulüpler borç batağında yorumunda bulundu TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Basketbolla ilgili bir haber. Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek finalindeki rakibi Galatasaray'ı devirip seri 2-1 önde bitirdi. Kartal Aslan'ı tatile çıkardı. Son anları nefes kesen maçın bitimine saniyeler kala McCollum'un 3 sayılık atışının girmemesi sonucu mağlup olan Galatasaray sezonu noktalarken Beşiktaş yarı finale yükselip yoluna devam etti. Milliyet'teyiz. Yeni yol haritası. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen kısa bir süre içinde bir araya geleceği Başkan Serdal Adalı'ya kapsamlı bir rapor verecek. Özen'in sunacağı raporda farklı teknik adamların yer alacağı ve bu doğrultuda yeni bir yol haritası çizileceği belirlendi. Uğurcan'ı görüyoruz burada. Jest yaptı, mest oldu. Galatasaray'a gelirken para konuşmayan Uğurcan Çakır jestinin karşılığını aldı. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli kalecinin yeni sezon için 120 milyon lira olarak belirlenen yıllık ücreti 200 milyon liraya çıkarıldı. Yine Curtis Jones bölümü var. Trabzonspor'la ilgili de Vakame'nin yerine Roberto ismi var. Flamengo'da forma giyiyor. 18 yaşında Ryan Roberto. Trabzonspor bu oyuncu istiyor. Gazete manşetleri bölümümüze baktık. Gazetelerde haberleri sizlere aktardık. Şimdi düne götürelim mi sizlere? Keyifli bir maç izledik. Aslında daha güzel olabilirdi.

0: Katılabilirim birçoğunuza ama yine de Şampiyonlar Ligi finali tabii ki. Paris Saint-Germain bir kez daha Avrupa'nın en büyüğü oldu. Dünkü karşılaşmayı penaltılarda kazanan takım oldu. Mücadelenin özet görüntülerine bakalım.
1: Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain Arsenal'ı ağırlıyor. Budapeşte de oynanıyor final. Karşılaşmanın başı hızlı gelişen bir hücum. Arsenal tehlikeli geliyor. Kai Havertz ceza sahası içi. Havertz vuruyor ve gol. Dakika 6. Arsenal Paris Saint-Germain karşısında Havertz'in bu golüyle 1-0 öne geçiyor. Kai Havertz topu çok iyi taşıdı ve bu bitiricilikle Safanov yerinde dona kalıyor. 1-0 öne geçiyor Arsenal. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıda. Kvaratskhelia yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında Dembele ve gol. 65. dakika, skora denge geliyor penaltı golüyle birlikte. Tekrar tekrar izliyoruz. Arsenal hücumu İstenildiği gibi sonuçlanmıyor. Kvaratskhelia topu kurtardı ve taşıyor. Kvaratskhelia, Gürcü futbolcu, ceza sahası içine girdi. Vuruşu savunmaya çarpan top direkten dışarı gitti. Paris Saint-Germain gole çok yaklaştı bu pozisyonda. Sağ kanada doğru gönderilen uzun top. Due topu alan isim. Due rakibinin üstüne gidiyor. Ceza sahası içine girdi. Pasını verdi Vitinha ve dışarı gitti çok az farkla. Maçta artık son bölümün içerisindeyiz. Son saniyeler. Hızlı gelişen bir atak. Barcola topu ceza sahasına kadar taşıdı ama son vuruşu Havertz kadar iyi olmayınca 90 dakika 1-1 tamamlanıyor ve maç uzatmalara gidiyor. Arsenal hücumu ceza sahası içi, gözler hakemde. Karşılaşmanın hakemi Zibert bu pozisyonda devam kararı veriyor. İkinci uzatma devresi, Paris Saint-Germain hücumu burada da gole izin vermiyor. Arsenal savunması ve bu pozisyondan da gol çıkmayınca karşılaşma penaltılara gidiyor. İlk penaltıyı Paris Saint-Germain kullanıyor. Ramos topu ağlara yolladı. 1-0 önde Fransız ekibi. Gökerej'de topu gol yapan isim. 1-1. Eze dışarı yolladı. Bu fırsatı değerlendiremedi Arsenal. Bir başka kaçıran isimse Nuno Mendes oldu. Top ağlarla buluşuyor. Beraldo'nun golü ve Gabriel topu dışarı atınca şampiyon Paris Saint-Germain. Devler Ligi'nde mutlu sona Luis Enrique ve öğrencileri ulaşıyor. Üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını Paris Saint-Germain havaya kaldırıyor.
0: Başarısız bir sezonu geride bırakan Liverpool takımı teknik direktör Arne Slot'un görevine son verdi.
2: Liverpool'da kupasız sezonun faturası Arne Slot'a kesildi. İngiliz ekibinde 2 senedir takımın başında bulunan Hollandalı çalıştırıcıyla yollar ayrıldı. İlk senesinde Premier Lig'de takımını şampiyonluğa ulaştıran Slot, geçen yaz yapılan yüksek maliyetli transferlere rağmen başarısız bir sezon geçirdi. Toplamda 482 milyon euro bonservis harcaması yapan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda ederken Premier Lig'i 5. tamamladı. FA Cup'ta çeyrek finalde City'ye elenen Liverpool, Community Shield'de ise finalde Crystal Palace'a boyun eğdi. 47 yaşındaki Slot'un özellikle yıldız isim Muhammed Salah'la da büyük sorunlar yaşadığı söyleniyordu. Liverpool kariyerinde 2 sezonda toplam 113 maçta görev yapan Slot, 66 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı. İngiliz ekibinin Arne Slot'un yerine Bournemouth'la tarihi bir sezon yaşayan ve sözleşmesinin sona ermesiyle takıma veda eden Iraola'yla anlaştığı iddia edildi.
0: Newcastle United'da dikkat çeken İngiliz futbolcu Anthony Gordon Barcelona'ya imza attı.
3: La Liga şampiyonu Barcelona İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon'u kadrosuna kattı. Premier Lig ekibi Newcastle United'a forma giyen ve özellikle geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettiren futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreni sonrası duygularını İspanyolca paylaşan 25 yaşındaki Gordon, Barcelona'ya transfer olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu dili bir gün Barcelona forması giyeceğime inandığım için öğrendim dedi. İspanya basınında yer alan

0: Haberlere göre Barcelona Gordon için Newcastle United'a 70 milyon euro bonservis artı 10 milyon euro bonus ödeyecek. Liverpool altyapısında yetiştikten sonra ezeli rakip Everton'un U18 takımına geçen Anthony Gordon 2023 yılında 40 milyon pound karşılığında Newcastle United'a transfer olmuştu. Skor üretiminden çok hırslı, atletizmi ve mücadeleci yapısıyla bilinen İngiliz futbolcu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 152 maçta 39 gol kaydetti.
1: Barcelona kulübünün Julian Alvarez'i transfer edeceği iddiaları İspanya'yı biraz karıştırdı. Atletico Madrid'de sosyal medya platformundan bu iddialarla alay eden paylaşımlar yaptı.
2: İspanya futbolunda yaz transfer dönemi henüz resmen başlamadı. Ancak Barcelona ve Atletico Madrid arasındaki gerilim şimdiden sosyal medyaya taşınmış durumda. Son günlerde Alvarez'in Barcelona'nın gündeminde olduğuna dair iddialar İspanya basınında geniş yer buldu. Atletico Madrid ise haberlere sıra dışı bir yöntemle yanıt verdi. Madrid ekibi sosyal medya hesabından Barcelona'nın yıldızları Lamine Yamal, Pedri ve Rafinha için hayali transfer paylaşımları yayınladı. Lamine Yamal için Bad Bunny konserine 4 yıllık bilet, 1 yıllık gazete aboneliği ve 1 paket ay çekirdeği teklif edildiği duyuruldu. Pedri için yapılan paylaşımda ise konser biletlerinin tükendiği ve teklifin güncellendiği ifade edildi. Rafinha'nın da satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak Atletico'ya katılacağı yönünde mizahi bir duyuru paylaşıldı. Paylaşımlarda transfer haberleriyle bilinen ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haber kalıpları kullanıldı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımların ardından Atletico Madrid'den sert bir açıklama da geldi. Kulüp son dönemde oyuncularına yönelik sürekli transfer haberlerinden rahatsızlık duyduklarını belirtti. Açıklamada sahte haberler, sürekli saygısızlıklar ve oyuncularımıza yönelik yıpratma kampanyalarından memnun değiliz ifadeleri kullanıldı. Atletico Madrid, Julian Alvarez'in satılık olmadığı konusunda da net bir mesaj verdi. Arjantin yıldızın geleceğine dair iddialar sürse de Madrid ekibi oyuncusunu kadroda tutmakta kararlı görünüyor. Barcelona cephesindense konuya dair resmi bir yanıt gelmedi. Sosyal medyada başlayan bu atışma İspanya futbolunda hareketli bir yaz transfer döneminin habercisi olabilir.
1: Benfica'nın 38 yaşındaki Arjantinli futbolcusu Otamendi kariyerine kendi ülkesinde devam edecek.
3: Arjantin ekibi River Plate Nicolas Otamendi'yi kadrosuna kattı. Buenos Aires'in kırmızı beyazlı temsilcisinden yapılan açıklamada Arjantinli stoperle 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Benfica'daki sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Otamendi için herhangi bir bonservis ödenmedi. Kariyerine ülkesinin Vélez Sarsfield takımında başlayan tecrübeli savunmacı, 2010'da Porto'ya transfer olarak Avrupa'nın yolunu tutmuştu. Kısa süre kiralık olarak Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen Otamendi, bir yıl Valencia'da görev yaptıktan sonra 2015'te 45 milyon euroya Manchester City'ye transfer oldu. Başarılı savunmacı İngiltere'deki 5 başarılı yılın ardından Portekiz'e dönerek 6 sezonda Benfica'da geçirdi. 16 yıllık Avrupa kariyerine 21 kupa sığdıran Nicolas Otamendi, uzun seneler formasını giydiği Arjantin milli takımıyla dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez Copa America sevinci yaşadı.
1: Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan İran milli futbol takımı vize işlemleri için FIFA'dan gelecek yanıtı bekliyor.
0: İran milli futbol takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Hazırlık maçında Gambiya'yı 3-1 yenen İran 4 Haziran'da Mali ile karşılaştıktan sonra şehirden ayrılacak. Dünya Kupası'nda G grubunda yer alan İran milli

0: takımı Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır'la karşılaşacak. İran maçlarını savaş halinde olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles ve Seattle şehirlerinde oynayacak. Kamp merkezi ise FIFA'nın onayıyla Meksika'nın Tijuana kentine taşındı. Ancak kafilenin vize sorunu henüz çözülmüş değil. İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Meksika için çok girişli vizelere sahip olmaları gerektiğini belirterek FIFA'nın kendilerine vereceği yanıtı beklediklerini söyledi. FIFA'ya vize durumu hakkında bir e-posta gönderdiklerini belirten Nabi, yaşanan süreçle ilgili insanlar ve medya bunun adil olup olmadığını biliyor. Teknik ekibimiz ve oyuncular teknik konulara odaklanıyor. Biz yönetim olarak bunun üzerine çalışacağız ve antrenör, oyuncular ve tüm teknik ekip sadece antrenmanlara odaklanacak diye konuştu.
1: İspanya Basketbol Süper Ligi'nde inanılmaz bir son hafta yaşandı değerli izleyenler. Zaragoza filmlere konu olacak şekilde ligde kaldı.
2: 2025-26 Liga Endesa normal sezonu son yılların en dramatik final haftalarından biriyle noktalandı. Üst sıralarda değil ama kümede kalma mücadelesi inanılmaz anlara sahne oldu. Düşme ihtimali bulunan Gran Canaria, Andorra ve Zaragoza'nın maçları aynı saatte başladı. Andorra rahat bir galibiyet alırken Gran Canaria, Valencia deplasmanında mağlup oldu. Zaragoza deplasmanda Rio Bregon'u yendiği takdirde ligde kalacaktı ama ufak bir sorun vardı. Karşılaşmanın son 11 saniyesine 93-88 geride girmişlerdi. Tam sahadan topu oyuna sokan Zaragoza, Kanadalı gardi Trey Bell Haynes ile 3 sayılık isabet buldu ve fark 5 saniye kala 2'ye indi. Mola alan ev sahibi ekip topu rakip yarı sahadan oyuna soktu. Zaragoza hemen faul yaptı ve saati durdurdu. Çizgiye gelen Andrić ilk atışını kaçırdı. İkincisinde ise isabet buldu ve fark tekrar 3'e çıktı. Molası olmayan Zaragoza topu tam sahadan oyuna soktu. Bregon ise 3 sayı yememek için rakibine faul yaptı. İlk atışında isabeti bulan Trey Bell Haynes, ikinci serbest atışı bilerek çemberin önüne atıp reboundu aldı. Bell Haynes hemen pası 3 sayı çizgisinin gerisindeki Spizu'ya verdi. İtalyan guard takımını ligde tutan üçlüyü gönderdi.
3: El desenlace de la Liga Andesa. Va con el segundo Travel Hines a fallar. Rebote. El rebote para el propio Hines.
4: Lo tiene.
3: Liberando a Spisu de tres.
5: ¡Lo mete! ¡Lo mete! ¡Lo mete! Se salva Casa de Monzaragoza.
3: Se salva Casa de Monzaragoza en el último segundo en el paso.
5: El milagro.
2: Karşılaşmayı 95-94 kazanan Zaragoza ligde kalmayı bu basketle başardı. Bu sonuçla birlikte İspanyol basketbolunun ekol takımlarından Gran Canaria küme düştü.
1: Fransa Açık'ta da sürprizler devam ediyor. Rekor kırmak için korta çıkan Djokovic turnuvaya veda etti.
0: Dünya tenis takviminde ikinci Grand Slam olarak yer alan Fransa Açık'ta sürprizler devam ediyor. Dünya 2 numarası Carlos Alcaraz'ın sakatlığı nedeniyle katılamadığı turnuvaya favori olarak gelen 1 numaralı Yannick Sinner'in elenmesinin ardından Paris'ten bir sürpriz haber daha geldi. 19 yaşındaki Brezilyalı tenisçi João Fonseca turnuvaya dünya 4 numarası olarak başlayan Novak Djokovic'i 3-2 yenerek 4. tura yükseldi. Fonseca. Maça iyi başlayan ve kariyerinin 25. Grand Slam şampiyonluğunu hedefleyen 39 yaşındaki Djokovic 6-4'lük setlerle 2-0'lık avantajı yakaladı. 33 derece altında oynanan ilk iki seti hiç oynanmamış gibi 3. sete giriş yapan Fonseca müthiş bir geri dönüş yaparak 6-3, 7-5 ve 7-5'lik skorlarla maçı lehine çevirmeyi başardı. Novak Djokovic ise kariyerinde 2-0 öne geçtiği 303 karşılaşmada ikinci kez maçı vermiş oldu. Sırp tenisçi 2010 yılında yine Fransa Açık'ta Jürgen Metzler karşısında 2-0 öne geçtikten sonra maçı 3-2 kaybetmişti. Dünya sıralamasının 29. basamağında yer alan João Fonseca şimdi Sinner, Alcaraz ve Djokovic gibi isimlerin yokluğunda Z jenerasyonlu şampiyonluğa ulaştıran isim olmak için mücadele edecek. Fonseca. 3-2, 4-6, 4-6. Maçın ardından galibiyet annesine doğum günü hediyesi olarak

0: itiraf eden Fonseca, açıkçası maçı kazanacağıma dair pek inancım yoktu. Sadece çıkıp oynadım. Djokovic gibi bir idolün karşısına çıkmak bile bir gurur. Hala 20 yaşında gibi oynuyor sanırım, maç sonunda benden daha fitti ifadelerini kullandı. Uzun zamandır denediği 25. Grand Slam rekorunu yine kıramayan Novak Djokovic ise 2-0 öne geçtikten sonra kaybetmek benim için çok zor oldu. Rakibim benden daha iyiydi. Alcaraz ve Sinner'in olmaması ile ilgili konuşmak istemiyorum. Sadece 3. turda elendim. Seneye yeniden Roland Garros'da olup olmayacağımı da henüz bilmiyorum dedi.
1: Programımızın ilk bölümünü noktalıyoruz. Saat 9'da devam edeceğiz.

üst üste kazanılan 3 şampiyonluğun ardından Galatasaray'da parola 96-2000 yıllarında Fatih Terim ve takımının başarısını tekrarlamaktı. Okan Buruk liderliğinde Galatasaray hem bu rekora ortak olmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyordu. Victor Osimhen'in bonservisinin alınması, Leroy Sané, İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır transferleri Dursun Özbek yönetiminin tavrını net bir şekilde ortaya koyuyordu.

0: Solo Igala.
1: Sezona 5'te 5'te başlayan son şampiyon bu süreçte 15 gol atarken kalesinde yalnızca bir gol gördü ve rakiplerine gözdağı verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk rakip Frankfurt'tu. 5-1'lik ağır yenilgi şok etkisi yaratsa da Süper Lig'e negatif bir yansıması olmadı. Okan Buruk'un ekibi Konyaspor ve Alanyaspor'u da yenerek 7'de 7 yaptı ve 15'er puana sahip Fenerbahçe ile Beşiktaş'a 6 puan fark attı. Alanyaspor deplasmanında Uğurcan Çakır'ın kurtarışları ve Galatasaray'ın hücumdaki etkisiz görüntüsü Liverpool maçı öncesi iyi sinyaller vermiyordu. Ancak Galatasaray Ramspark'ta İngiliz devi karşısında kusursuza yakın bir futbol sergiledi. Osimhen'in penaltı golüyle kazanan Sarı Kırmızılılar Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının yanında Devler Ligi'nde de iddialı olduğunu gösterdi.

Galatasaray ligde ilk puan kaybını Beşiktaş derbisinde yaşadı. Ramspark'ta 1-0 yenik durumdayken 34. dakikada 10 kişi kalan sarı kırmızılılar İlkay Gündoğan liderliğinde bir puan hanesine yazdırmayı başardı. Başakşehir'i de deplasmanda mağlup eden Galatasaray yeniden Şampiyonlar Ligi'ne konsantre oldu. Sarı kırmızılılar taraftarı karşısında 2. Devler Ligi sınavını Bodo Glimt karşısında verecekti. Ramspark'taki atmosfer Norveç ekibinin üstüne adeta kabus gibi çöktü. Taraftarın iştahına ayak uyduran Osimhen, ön alanda yaptığı akıl almaz baskıyla Bodo Glimt savunmacılarına zor anlar yaşattı. Takım halinde son derece etkili bir futbol oynayan Galatasaray, 3-2'lik galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltti.

Rams Park'ta üst üste 2 lig maçına çıkan Okan Buruk'un ekibi Göztepe'yi 3-1 mağlup ederken Trabzonspor'la golsüz berabere kaldı. Devler Ligi'nde sıradaki rakip Ajax'tı. Eski günlerinden uzakta olan Hollanda ekibi Galatasaray mücadelesini yeniden ayağa kalkmak için bir fırsat olarak görüyordu. Ancak Johan Cruyff Arena'yı dolduran 51 bin Ajax taraftarı 78. dakikada Osimhen'in attığı 3. golün ardından tribünleri boşaltıyordu. Liverpool dönüşü Beşiktaş'a puan kaybeden Galatasaray, Ajax deplasmanı sonrası gittiği Kocaeli'de ise ligdeki ilk yenilgisini yaşadı. Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 1'e düşen Sarı Kırmızılılar 13. haftada Gençler Birliği'ni 3-2 ile geçti. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hayalleri kuran Galatasaray, Belçika ekibi Saint-Gilloise karşısında sürpriz bir yenilgi aldı. Sarı Kırmızılılar Osimhen'in forma giyemediği maçı 1-0 kaybetti. Süper Lig'de sıra Fenerbahçe derbisine geldi. Kadıköy'de 27. dakikada Sané'nin golüyle öne geçen Galatasaray, John Duran'ın son dakikadaki golüne engel olamadı. Galatasaray, sezonun en kritik galibiyetlerinden birini 15. haftada Samsunspor karşısında aldı. 2-0 öne geçtiği maçta Samsunspor'un gollerini engel olamayan Sarı Kırmızılılar, 90+2. dakikada Osimhen'in rövaşata golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Yeniden Şampiyonlar Ligi'ne odaklanan Galatasaray, deplasmanda Monaco ile karşı karşıya geldi. 1-0'lık skorla kaybeden Sarı Kırmızılılar 18. sıraya kadar geriledi. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda fire vermeden devam eden Sarı Kırmızılılar, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Rakibi karşısında etkili olamayan Okan Buruk'un ekibi 2-0'lık yenilgiyle kupayı kaybetti. Rams Park'ta Gaziantep'i konuk eden Galatasaray bir kayıp da ligde yaşadı. Osimhen'in yokluğunda pozisyona girmekte zorlanan Sarı Kırmızılılar iç sahada 3. kez puan kaybetti. Şampiyonlar Ligi'ni ilk 24 takım içinde tamamlamak isteyen Galatasaray, Avrupa'da en kritik sınavlarından birini Atletico Madrid karşısında verdi. İspanyol ekibiyle berabere kalan Sarı Kırmızılılar aldığı 1 puanla ilk 24'ü büyük ölçüde garantiledi. Galatasaray son haftada İngiltere'de Manchester City'ye kaybetse de lig aşamasını 20. sırada bitirdi ve playoff'ta İtalyan devi Juventus'la eşleşti. Galatasaray ligde Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Eyüpspor'u mağlup etti ve Juventus maçına kadar file vermedi. İtalyan ekibine Rams Park'ta adeta futbol dersi veren Okan Buruk'un takımı 5-2'lik sansasyonel bir zafere imza attı.

İtalyanları zor duruma sokan Galatasaray Süper Lig'de Konya Spor deplasmanına çıktı. Sarı kırmızılı takım fiziken sahada olsa da belli ki akıllar Juventus'la oynanacak rövanş maçındaydı. Konya Spor'a 2-0 yenilen Galatasaray ligde ikinci mağlubiyetini aldı. İtalya'daki maçın 90 dakikası Galatasaray için kabus gibi geçti. 37. dakikada öne geçen Juventus sonrasında 10 kişi kalmasına rağmen 2 gol daha attı ve maçı uzatmaya taşıdı. Uzatma devrelerinde daha sakin bir görüntü çizen Galatasaray, Osimhen'in golüyle rahat bir nefes aldı. ...119'da Barış Alper skoru belirleyen golü attı ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırdı.

Yeniden lig yarışına odaklanan Galatasaray, Rams Park'ta Alanya Spor'u 3-1 yenerken kritik Beşiktaş deplasmanını da 1-0 kazanmayı başardı. Son 16'daki Liverpool maçına moralli çıkan Sarı Kırmızılılar, lig aşamasında 1-0 mağlup ettiği İngiliz devini yine aynı skorla geçti ve yeniden Avrupa'nın dikkatini üzerine çekti.

0: İngiltere'deki rövanş öncesi ligde Başakşehir'e 3-0 mağlup eden Galatasaray, Anfield'da sezonun en sancılı maçlarından birini oynadı. Liverpool karşısında varlık gösteremeyen sarı kırmızılılarda Victor Osimhen'in sakatlığı moralleri iyice bozdu. Üstüne Trabzonspor deplasmanında alınan yenilgi eklenince lig şampiyonluğu da tehlikeye girdi. Erteleme maçında İzmir'de Göztepe ile karşılaşan Galatasaray zorlu deplasmandan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında mağlup olduğu Kocaelispor'u Ramspark'ta ağırlayan Galatasaray şok bir puan kaybı yaşadı. Rakibiyle berabere kalan sarı kırmızılıların Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 2'ye indi. Galatasaray kritik Gençler Birliği maçı öncesi antrenmanını taraftara açtı. Sarı kırmızılı taraftarlar Kemerburgaz'da takımlarına destek oldu ve başkente uğurladı. İki birlik skorla Ankara'dan 3 puanla dönen Galatasaray, hafta içindeyse rakibiyle Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştı ve evinde 2-1 kaybederek kupaya veda etti.
1: Arka direğe doğru Güray sektirdi, ikinci pozisyon ve gol! Farkı 2'ye çıkartıyor Gençler Birliği. Gençler Birliği çok büyük bir sürprize imza atıyor. Ve Galatasaray'ı İstanbul'da 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırıyor.
0: Sezonun artık en kritik mücadelesi için geri sayıma geçilmişti. Galatasaray Ramspark'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacaktı. Taraftarı önünde kupadan elenen Galatasaray, Fenerbahçe derbisine bambaşka bir motivasyonla çıktı. Talişka'nın kaçırdığı penaltı sonrası ipleri iyice eline alan Galatasaray, 3-0'lık net skorla şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı.
1: Barış Alper hareketten çalar dokundu. Şimdi Osimhen cezalandı. Osimhen! Top ağlarda gol! Derbide Galatasaray 1-0 öne geçiyor.
0: Hafta içinde Ramspark'ta taraftara açık antrenman yapan sarı kırmızılılar adeta şampiyonluğu kutladı. Ancak Galatasaray'ın şampiyonluğunu resmen ilan edebilmesi için deplasmanda Samsunspor'u yenmesi gerekiyordu. Karadeniz ekibi karşısında varlık gösteremeyen sarı kırmızılılar 4-1'lik skorla şok bir yenilgi aldı. 33. haftada taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray artık işi bitirmek istiyordu. 50 bin taraftar şampiyonluk coşkusuyla stadyumdaki yerini almıştı. 45. dakikada Soner Dikmen'in golü soğuk duş etkisi yarattı. 56'da skoru eşitleyen Galatasaray 62'de bir kez daha Soner'in golüyle geriye düştü. Fenerbahçe Konyaspor karşısında öndeydi ve sarı kırmızılılar mücadeleyi kazanmak zorundaydı. 66. dakikada Osimhen penaltı golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Nijeryalı yıldız 88'de bir kez daha sahneye çıktı ve Galatasaray'ı öne geçirdi. Ramspark'ta şampiyonluk şarkıları söylenirken Mauro Icardi'nin asistinde Kaan Ayhan skoru 4-2'ye getirerek taraftarı adeta mest etti.

0: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında.
2: Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Spor Radyo.
1: Sabah Spor programına tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz 9 oldu değerli izleyenler. İkinci saatlerimizde de haberler, gazete manşetleri ve bağlantılarla ilerleyeceğiz. Fenerbahçe'nin gündemiyle başlayalım. Gündemde Sayın Aziz Yıldırım var. Biliyorsunuz dün A Spor'un konuğu olmuştu kendisi. Ve hesaplaşmaya değil çözüm üretmeye geldik dedi yaptığı açıklamalarda. Şampiyon olarak da Galatasaray'ı durduracaklarını söyledi.
2: Bir kere biz hesaplaşmaya değil çözüme geliyoruz. Bunu herkes bilsin. Yani geçmişle hesaplaşma falan yapmayacağız. Bugünden itibaren de geçmişte şunları yaptık, bunları yaptık anlatmayacağım. Geleceği anlatacağım. Gelecekle ilgili konuşacağım. Biz neyin yapılması gerektiğini tecrübe, akıl ve maddi kaynaklarla bir araya getirerek bunları çözümü üreteceğimize inandığım için buraya geldim, aday oldum Fenerbahçe'ye. Yoksa buna inanmasam, bak samimi konuşuyorum, samimi söylüyorum, aday olmazdım. Ama bir dur demenin zamanı. Yani bu başarıları, diğer takımın yakaladığı başarıları durdurmamız lazım. 2001'de yaptığımız gibi, 2000-2001 yılında yaptığımız mücadeleyle. Onu yine sağlarsak, yaparsak, birlik, beraberlik olursak bizim takım kötü değil. Bizim takım iyi takım ama takviyeler lazım. Bize bu sene o takviyeleri yapmış olsak zaten şampiyonduk. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Açıkça. Yani bizim değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu değerlerin yanında da yeni değerler katarak biz bu mücadelede şampiyon olmak için yola çıkacağız. İnşallah sonunda da bunu başarırız. Geçmişte kırgınlıklar, yapılan hatalarımız varsa bizim de hepsini unutmamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım.
3: Aslında sorun başka ama birleşme çağrınız hala geçerli,
2: geçerli
3: mi o zaman?
2: Geçerli, her zaman geçerli. Şeyden seçimden sonra da geçerli. Hı hı. Yani ya, bu hepimizin Fenerbahçesi, benim şahsım değil ki. Tamam mı? Hepimizin Fenerbahçesi. O zaman hepimiz bir yerine tutacağız. Geçmişte kırgınlıklar, şunlar bunlar, hepsini unutalım. Ya ben şey, ben liderim, ben başkan değilim yani. Başkanlığa gelmiyorum yani, liderliğe geliyorum. Herkes bir arada toplanacağız. Ve sorunları hep beraber çözeceğiz. Ya geride tamam kabul ettik. Ya söylüyorlar, diyorlar ki biz Galatasaray'ın işte stat gelirlerinde locada geri kaldık. Kombinerde geri kaldık. Evet. 65 bine çıkaracaklar stadı. Arkadaşlar projelerini yaptılar. Hazırlıyorlar. Hemen seçimden sonra izinler başlayacak. Ve ondan sonra 64 bine çıkacak stat. O zaman bütün bu dediğim şeyler kapanmış olacak.
3: Temel gelir kaynağı stadyum gelirleri
2: değil mi? Yalnız değil yani. Hı-hı. Her şey onu bağlarsa olmaz. Sponsorlar da yani. Tamam mı? Formadır veya sağ kenarıdır. Başka yerler, kaynaklar. Onlar hepsi yeniden revize edilir. Yeniden yaparız. Yani ne kadar Galatasaray'ın şeyi var onu söyle bana.
3: Herhalde şampiyonluk sayılarından hareketle söylüyorlar. Bir de sağ sonuçları için
2: ya
3: onu söyleyebilir.
2: Şampiyonluk paralarını yediler kardeşim ya. Hı. Para mı kaldı? Nerede para kaldı? Viva'yı yediler. Şimdi ben konuşacağım ayıp olacak yani. Yanlış oluyor. Florya'yı şey yaptıydı. Biz de Ataşehir'i yaptık. Şeyi yaptık. Kayış Dağı. Biz de paranın yarısını yedik. Onlar da harcıyorlar yani. O kaynaklarını yiyorlar. Harcıyorlar yani. Gayet de doğal. Şimdi bizim hakemler ya dışarıdan baskı altındalar. Baskı altındalar. Veya ekip olarak birine kızıyorlarsa, birine tepki gösteriyorlarsa onu sahada da yapıyorlar. Halbuki dışarıda kızdıkları, tepki gösterdikleri kişiye sahada cevap vermemeleri lazım. Böyle biz gelince hem TFF ile hem de Merkez Hakem Kurulu'yla oturacağız konuşacağız yani. Bizim tek istediğimiz şey bizim hakkımız yenmesin, adaletle idare etsinler. Ha bunu etmezlerse o zaman biz de onlara karşı tavrımızı belirleriz. Öyle kolay değil yani. Bakın söylüyoruz bu sene çok önemli. Söylediğim en önemli laf da Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu laf çok büyük ve geniştir. Bunu herkes iyi anlamalı. Yani öyle biz geldik bizim alemize çalıyorlar ya öyle yok. Olamaz. Ona hemen müdahale eder. TFF ile ilişkiler. İyi ilişkiler yapacağız. Biz kavgaya gelmiyoruz. Çözüm üretmeye, camiamıza umut vermeye geliyoruz. O zaman bunun içerisinde ben onlarla neden kavga edeyim eğer iyi yapıyorlarsa? Hayır, yaparlar iyi, Ben yenemem. Olabilir. Bu futbol. Onu biz deriz ki ya biz bir eksimiz var neredeyse. Onu tartışırız, onu çözmeye bakarız. Ama hakem gelip de müdahale eder ve bize neticeyi bizim aleyhimize çevirirse o zaman susmayız. Yayını da yaparım.
1: Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarla devam edelim. Transfer gündeminden de bahsetti. İki santrfor, iki de stoper olacaklarını söyledi.

0: Ya biz de onu anlayacağız. Öyle birini seçmemiz lazım. Şimdi Aykut Hoca'nın özelinde konuşacağım. Ha antrenörümüz olur, teknik direktör olur, olmaz. Ayrı bir konu. Ama ben Aykut'u severim. Neden severim? Çok zor günlerde hep yanımızdaydı. Metris'e 2 günde, 3 günde bir gelip bizi ziyaret edip bizlerle sohbet edin, üzülmeyin. Biz buradayız, gereğini yaparız diyen insandır. Onun için de ben doğruları her yerde söylerim. Ha yönetim kurulu toplanırız. Derler ki onu almayalım, şunu konuşuyoruz yani. Ama konuşuyorsun 15 milyon maaş istiyor. 5 milyon prim istiyor. Fenerbahçe'nin yani bu kadar maddi kaynakları çok bol değil. Ha, biz veririz.
1: Tahmin ettik.
0: Ha, biz veririz. Verdikten sonra onu bilsek ki inansak ki ya bu kesin geliyor şampiyon yapıyor. Onu da veririz. Antrenör meselesi o kadar önemli değil. Çünkü yıldız oyuncu veya antrenör seçimi belki etkiler ama geleceği etkileyemez. Gelecekte yapılacak olan doğru ve yanlışları bu transferler veyahut da hoca etkilememeli Fenerbahçe'de. O yanlış olur. Abi yıldız oyuncu alalım. Karşı taraf bu propagandayı yapıyor. Gençler bunu istiyor. Biz de 2 tane santforla ben istesem yarın gelirler. Ama tamamen bitirmeden gelmelerini istemiyorum.
1: Ama prensipte anlaştık galiba.
0: Prensipte anlaştık. Anla. Prensip onlar istiyor. Çocuklar istiyor. Hatta bir tanesi pazartesi günü geleyim dedi. Hayır dedim. Biz kulüplerinizle de anlaşmayı yapalım, bitirelim. Ondan sonra gelin dedim. Serbestse ne zaman istiyorsanız gelin. Biz duyuruyu yaparız. Bu arkadaşları transfer ediyoruz diye. Kamuoyu da...
1: Seçimden önce söylemeyi düşünüyor musun?
0: Söyleyebiliriz. Yani şu anda öyle zannediyorum salı çarşamba netleşmiş olur durumu. Ender Bey ona göre yönetim kurulu derse açıklayalım açıklarız. Yani bir mahsur görmüyorum ben. Şimdi Osimhen'in etkisi diyorsunuz. Demin Ender Bey söyledi. Kaç gol atmışız?
1: 77.
0: Onlar kaç gol atmış?
2: 77. Orada yenilen aynı, golde sıkıntı
0: aynı.
2: Var.
0: Aynı. Orada içerideki ruh önemli.
2: Evet.
0: Bak sallamıyor. Değil mi? Evet. Öbürlerine de bir heyecan veriyor. Onlar da ona uymaya çalışıyor. Biz o sahanın içinde onu yaratırsak ki gelenler yaratacaktır eminim yani. O zaman problem çözülmüş olacak. Diyoruz ki bütün transferleri yapacağız. İlk defa belki bu sene bütün transferler gelecek. Yani bir sıkıntı var. Dünya Kupası.
1: Evet.
0: Yani oradan bir oyuncu alırsak onun elenmesine göre takımının elememesi durumunda geç gelir.
1: Doğru.
0: Onları da arkadaşlar inceliyor. Bana anlatıyorlar da. Biliyorum ben ne olduğunu. Bizim hedefimiz bir kere bu 2 santrolu bir alalım. Takımımız iyi. İlaveleri de diğer ilaveleri defansif ilaveleri de yaptık mı problemi çözdük.
3: Yani
0: ondan
3: stoperleri aldıktan sonra
0: da bakacağız.
3: Başkanım, stoperleri de aldıktan sonra.
0: Tabii tabii stoper alacağız bir de. Ya benim görüşüm ben konuşuyorum sohbet ediyoruz herkes de duysun badem ki dediniz. Biz 2 tane stoper alacağız.
3: Evet.
0: Ha, 2 yani stoper. Biz de bir sol ayaklı olacak. Bir benim gibi sağ ayak. Dedi ki Şerif bak iyi oyuncu olacak.
2: Çok tartışılan bir oyuncu
0: da. Ben söyledim.
2: Evet siz söylediniz.
0: Ya bunu nereden aldınız diye. Oradaki ima etmek istediğim onun bonservisine ödenen paraydı. Yoksa oyuncu gelecekte iyi oyuncu olabilir. Daha genç yani.
2: Kante'nin de maliyetiyle ilgili yine siz söylediniz.
0: Efendim?
2: Kante'nin maliyetinin fazla olduğunu.
0: Yani 70 milyon verdiler. Santforlar gitti. Yani bilmiyorum tam açık net duyduğum 70 milyon diyorlar. Ama onun yanında da bir tanesi gitti şeye, Rusya'ya. Öbürü de galiba Arabistan'a gitti. Nasıl gittiler? Neye sayıldı? Ne aldık? Ne verdik? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Normalde kaleciye kızıyoruz.
1: Ederson'a.
0: Ben değil yani. Herkes kızıyor.
1: Evet.
0: Herkes yanlış gol yedi. Bu bizi şöyle yaptı. Tenkit ediyorlar değil mi?
1: Milli
0: onu kazanmak lazım.
1: Olacak.
0: Onu kazanmak lazım. Konuşup onu varsa dertleri onu çözüp ikna etmek lazım. Ve kalmasını sağlamak lazım. Gönderdik. Onu zaten ödemişiz ödeyeceğimiz kadar. E bundan sonra 11 milyon diyorlar galiba. Yani onu da kamuoyundan söylüyorum. 11 milyon ödeyeceğiz. Yeni bir kaleci aldığınızda bonservis ödeyeceksiniz. Ne ödeyeceksiniz? Maaş ödeyeceksiniz. E bunun 1 milyon altını ödersiniz.
2: İmza parası.
0: Elinizde bir kaleci daha var. 10 milyona transfer ettiniz bonservisini. Zorlandı, gidildi, anlaşıldı, getirildi. E ne oldu? Kaleci kiraya verdik. Parasını da ödüyoruz, kiraya verdik. Bunları yapmayacağız. Mesela orada bir 2 isim vermeden söyleyeyim. Oyuncu gitmek istiyormuş. ilk de oynayan oyunculardan.

0: duymak istiyorlarmış. Ya bunları oturup hepsini konuşmamız lazım. Şimdiden ezbere ne söylersek yanlış. Biz seçilelim önce. Sonra oturalım. Herkesle konuşacağız. Yani seni istemiyoruz, yok. Hı. Oturacağız beraber şartları. Giderse nasıl gider? Kalırsa nasıl kalabilir? Bunları tartışacağız. Sonunda da karar vereceğiz. Yani şimdi ben ezbere onu göndereceğiz, bunu göndereceğiz dersem yanlış olur. Şimdi gemi dörtlüğe baktığınız zaman Semedo, Mert var. O Mimović'i bilmiyorum. İkisi de milli takıma.
1: Onu kimse görmedi başkanım.
0: İkisi de milli takıma gidiyor. Şenolca.
2: Fenerbahçe'de dün bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Başkan olarak son kez üyelerle bayramlaşan Saadettin Saran da herkese teşekkür etti.
3: İyi ki varsınız. Seçim sürecinde, başkanlık sürecinde bana hep destek oldunuz. Çok teşekkür ederim bu desteğinizden dolayı. Benim için çok kıymetli ve hiç unutmayacağım. Bugün burada son bayramlaşma töreninde sizlerle olmaktan hem duyguluyum hem mutluyum. Ama bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz ben ve arkadaşlarımın içinde ve biz samimi, sahici bir şekilde destek olacağız. Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. Fenerbahçe'nin demokrasi bayramı. O da şimdiden kutlu olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek mazbatasını aldıktan sonra ilk olarak teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini yenileyecek.
4: Galatasaray Okan Buruk'la yeni sözleşme imzalayacak. Mayıs 2028'e kadar başkan seçilen Dursun Özbek, görev süresi boyunca 52 yaşındaki teknik direktör dışında başka bir isimle çalışmayı düşünmüyor. Pazartesi günü mazbatasını alacak Özbek, yeni yönetiminde görev dağılımı yaptıktan sonra ilk iş olarak Okan Buruk'un kontratını güncelleyecek. Yıllık ücreti 4 milyon euro seviyesine çıkarılacak tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesinde bonuslar olacak. Galatasaray gelecek sezon hedefi üst üste 5. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirledi. Okan Buruk bu başarıların gelmesi durumunda ayrı ayrı 1 milyon euro prim alacak. Galatasaray'da 4 yıldır Süper Ligi domine eden Buruk, bir Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa kazandı.
2: Galatasaray'ın Liverpool forması giyen oyuncu Curtis Jones için Inter'le rekabet ettiği öğrenildi.
4: Orta sahaya ses getirecek bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray yıldız isimlerle ilgileniyor. Kamavinga, Thuram, Fofana, Papke isimlerini listesinde tutan sarı kırmızılılar için İtalya'dan da Curtis Jones iddiası geldi. La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Liverpool'da oynayan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu için girişimde bulunduğunu öne sürdü. Ancak sarı kırmızılıların bu transfer için önemli bir rakibi var. Serie A şampiyonu Inter'in de Curtis Jones'la ciddi bir şekilde ilgilendiği belirtildi. Liverpool'un Galatasaray'dan 30 milyon euronun üzerinde bonservis talep ettiği kaydedildi. Inter'in teklifinin ise 20 milyon euro seviyesinde olduğu yazıldı. Oyuncunun tercihinin Inter olduğu ancak Galatasaray'ın Curtis Jones için ısrarının sürdüğü aktarıldı. Geride kalan sezon 49 maçta 3'er gol ve asist kaydeden başarılı oyuncunun Liverpool'daki sözleşmesi bir yıl sonra bitecek.
2: Günün gazete manşetleri bölümümüzde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye odaklanalım. Foto maçla başlayacağız. Hemen en üstte Conte'yi görüyoruz. Conte 20 milyon euro istedi. Napoli'den ayrılan Antonio Conte'ye Aziz Yıldırım teklif götürdü. İtalyan çalıştırıcı 15 milyon euro maaş ve 5 milyon euro da şampiyonluk bonusu talep etti. Stones var sayfanın devamında. Fenerbahçe'nin Manchester City ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan John Stones için nabız yokladığı ortaya çıktı. City'de tam 10 sezon oynamıştı. 2013'te Everton'a 3,5 milyon euroya gitti. Yıldız oyuncu 3 sezon sonra ise 55,6 milyon euroya Manchester City'nin yolunu tuttu. 10 sezon boyunca mavilerin formasını giyen Stones tam 19 kupa kazandı. Renkler belli oldu. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulunda başkan adayları Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin pusula renkleri belli oldu. Aziz Yıldırım sarı, Hakan Safi ise beyaz rengi seçti. Devam ettik sayfada Greenwood çıkarması. Hakan Safi'nin ekibi Mason Greenwood için Fransa'ya bir çıkarma yapacak. Ve 24 yaşındaki Yıldız için Marsilya'yla da masaya oturması bekleniyor. Marsilya'nın yeni sportif direktörü Lorenzi de kulübün ekonomik durumu ve transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Mason Greenwood'la ilgili ise ciddi olarak üzerine düşmemiz gereken oyunculardan biri. Bir fırsat doğarsa elbette bunu değerlendirmek zorundayız dedi. Fanatikteyiz. Ruhu yeniden yaratmamız lazım. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım Trakya'daki ziyaretleri kapsamında kongre üyeleri ve taraftarlarla buluştu. Burada konuştu. Kulüp maalesef ruhunu kaybetti. En büyük kaybettiği şey o. Onu yeniden yaratmamız lazım diyor. Mamardaş Veli var bu sayfada. İlk saatte de gazete manşetlerinde görmüştük bu ismi. Kaleci arayışlarına tam gaz devam eden Kanarya rotasını adaya çevirdi. Sarı lacivertliler İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un file bekçisi Mamardaş Veli'yi gündemine aldı. Forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmek isteyen Gürcü kaleci için ilk adımlar kısa süre içerisinde de atılacak. Sol taraftaki kutu haberlerde İsmail Yüksel'i görüyorum. Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksel'in Avrupa kulüplerinin radarına girdiği öne sürüldü. Son dönemde forma rekabeti nedeniyle zaman zaman istediği süreleri bulmakta zorlanan 26 yaşındaki futbolcunun durumunun yakından izlendiği de belirtildi. İddialara göre Serie A ekibi Como'nun yanı sıra Premier Lig'den iki kulüpte İsmail'i takip ediyor. Girassi demiştik. Serge Girassi'de de şartlar zorlanıyor. Sarı lacivertliler Dortmund'un 35 milyon euro istediği golcü futbolcu Girassi için kesenin ağzını açtı. Gineli futbolcu için 30 milyon euro dolaylarında bir teklif hazırlığının da yapıldığı ortaya çıktı. Sonraki gazeteye gelelim. Takvim gazetesi olacak 18. sayfada. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını görüyorsunuz. İstesem iki golcü yarın gelir. A-Spor'a konuşan Yıldırım, istesem santrforlar yarın gelir ama istemiyorum. Prensipte anlaştık, hatta bir tanesi pazartesi günü gelmek istedi diye konuştu. Aykut Kocaman ve 3 hocayla temas halinde olduklarını söyledi. Transfer konusuna gelelim, o da ikinci bölümde. Conte ile sıcak temas. 56 yaşındaki Conte Napoli'deki görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. Şu anda da boşta. Başkan adaylarından Hakan Safi'den sonra Aziz Yıldırım da ünlü İtalyan teknik direktör Conte ile görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de iki başkan adayı da Güney Koreli stoperle anlaştı. Kim Yuva'ya geri dönüyor? Kim Min-jae. Savunmayı daha da güçlendirecek Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin Kim Min-jae'nin temsilcileriyle sıkıştığı ortaya çıktı. İki isim de seçim sonrasında Bayern Münih ile bonservis pazarlıklarına başlamak istiyor. İspanya'ya Muriç seferi. Aziz Yıldırım anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriç'in kulübü Mallorca ile yarın İspanya'da masaya oturacak. Sabah gazetesine gelelim. Mehmet Özcan'ın haberi var. Aslan'ın barış planı hazır. Galatasaray yönetimi Milli Yıldız'ın ayrılık ihtimaline karşı sol açık bakıyor. Dünya Kupası sonrası teklif gelmesine kesin gözüyle bakılan Barış Alper Yılmaz'dan en az 40 milyon euro gelir bekleyen Sarı Kırmızılılar. Yerine Napoli'ye dönen Noah Lang'la Midland'den Aral Şimşir'i takip ediyor. Sağ bek Singo'ya emanet. Sezon başında büyük beklentilerle gelen Singo üst üste yaşadığı iki sakatlığın kurbanı oldu. Bir türlü ritmini bulamayan 26 yaşındaki oyuncu ilk 11'in dışında kaldı. Teknik direktör Okan Buruk 30 milyon euro yatırım yapılan fil dişili savunmacıdan yine de umudunu kesmedi. Foto maçtayız. Premier Lig

0: Gözü Aslan'da Galatasaray'ın yıldızlarına dünyanın en büyük liginden müthiş bir ilgi var. Sara büyük ölçüde Aston Villa ile anlaşırken Şalay ve Barış Osimhen de devlerin kancasında. Jones atağı. İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Liverpool'un 30 milyon euro gelir beklediği Curtis Jones, Inter ve Galatasaray yakından takip ediyor. 310 maçta 66 gol, 39 asist, 25 yaşında oyuncu, 1.85 boyunda ve 81 kilo. Galatasaray'ın gündemine geldi. Emirhan iddiası 10+4 kuralı nedeniyle takımı önemli bir yerli takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray Torino forması giyen eski Beşiktaşlı 21 yaşındaki Emirhan İlkan için harekete geçti. Arda Ünyay'da kiralık gidebilir. Yeni sezonda savunmaya önemli bir takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray'da Abdülkerim ya da Davinson Sanchez'in zaman zaman formasını kaybedebileceği tahmin ediliyor. Arda Ünyay'ın takımda yeterince süre bulma şansı azalıyor. Bu nedenle kiralanması da Galatasaray'ın gündeminde. Manşetlerin ardından tekrar haberlere geçiyoruz. Beşiktaş diyelim. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları somut bir aşamaya geldi. Sportif direktör Önder Özen'in hazırladığı aday havuzunda kamuoyuna yansımayan isimler de yer alıyor.
1: Beşiktaş teknik direktör arayışını kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Siyah beyazlı yönetim gelecek sezonun yapılanmasını şekillendirecek en önemli kararlar için çalışmalarını hızlandırırken sportif direktör Önder Özen'in hazırladığı teknik direktör raporu geçtiğimiz günlerde Başkan Serdal Adalı'ya sunuldu. Önder Özen'in belirlediği aday havuzunda kamuoyuna henüz yansımayan iki teknik adam bulunuyor. Yönetimin bu isimlerden biriyle görüşme gerçekleştirdiği, diğer adayla ise hafta içerisinde yurt dışında bir araya gelmesi planlanıyor. Dikkat çeken detaysa İki teknik adamın da halen Avrupa'nın önemli liglerinde aktif olarak görev yapıyor olması. Bu nedenle görüşmelerin büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğü belirtiliyor. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde netleştirerek transfer çalışmalarına ağırlık vermeyi hedefliyor.
0: Beşiktaş Kulübü'nde dün bayramlaşma töreni Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirildi. İkinci Başkan Hakan Daltaban tüm Beşiktaşlıların Kurban Bayramı'nı kutladı.
2: Çok mutluyuz. Allah bize bu günleri tekrar nasip etti. Bu büyük ailenin bir neferi olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Hizmet etmek ayrı bir onur, ondan dolayı da çok mutluyuz. Hepinize hoş geldiniz. Bu güzel kutsal bayramlaşma için ayaklarınıza sağlık diyorum. Ekranlardan bizi seyreden bütün Beşiktaş ailemin bayramını en içten dilekleriyle başkanımız ve yönetim kurulumuz adına kutluyorum. Allah bize inşallah nicelerini nasip eder. Öncelikle armasını taşıdığımız o yüce ruhun temsili altında birlik beraberlik olmayı inşallah başarırız. Gerçekten çok güçlü bir camiayız. Gerçekten çok önemli bir kültürün, bir mirasın evlatlarıyız. Allah bize aynı mirası evlatlarımıza o duruşla birlikte bırakmayı nasip eder. Buralara geldiğiniz için hepinizin ayağına sağlık. Bütün Beşiktaş ailemin bayramını en içten dileklerimle başkanımız ve yönetim kurulumuz adına kutluyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz.
0: Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor Brezilya takımı Flamengo'nun genç yeteneği Ryan Roberto'yu istiyor. Trabzonspor kanat transferi için rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Bordo Maviller Brezilya ekibi Flamengo'nun gelecek vadeden isimlerinden Ryan Roberto için ilk teklifini yaptı. 18 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak bu transferde fırtınanın önemli rakipleri bulunuyor. Genç yeteneğin potansiyeli Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Benfica, Shakhtar Donetsk, Lille ve CSKA Moskova'nın Roberto ile ilgilendiği belirtildi. Yeni kontrat görüşmelerinde Flamengo ile henüz anlaşma sağlayamayan genç futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.

0: gazete manşetlerindeyiz tekrar. Son bölüm gazeteler için Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a bakalım. Foto maçla başlayacağız. Vicens diyeceğiz. Beşiktaş'ın gündemindeki teknik direktör adaylarından biriydi Braga'nın hocası, biliyorsunuz. 15 milyon euroluk çıkış maddesinin bulunması Beşiktaş yönetiminin geri adım atmasına sebep oldu. Siyah beyazlar Glasgow Rangers forması giyen genç forvet Kancayı taktı. Çermiti takibi, potansiyeli yüksek forvet arayışındaki Beşiktaş yönetimi, Avrupa futbolunun gelecek vadeden golcüleri arasında gösterilen 22 yaşındaki Portekizli Yusuf Çermiti'yi transfer listesine ekledi. Rossi ısrarı, bir numara arayan siyah beyazlar Flamengo'nun 30 yaşındaki Arjantinli file bekçisini renklerine bağlamak için yoğun uğraş sarf ediyor. Brezilya ekibinin bonservis beklentisi ise 10 milyon euro. Beşiktaş kulübünün bayramlaşma törenine dair zaten görüntülerimize bakmıştık. Hemen şu altta bir sarı haber var. Salih'le yollar ayrılıyor mu? Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Haziran ayında sözleşmesi bitecek. Salih Uçan'a yeni kontrat önerilmeyecek. Takımın en tecrübeli ismi olarak dikkat çeken Salih gelecek sezon için planlar arasında şu anda yer almıyor. Fanatik'teyiz. Konsesao yeni aday, Kara Kartal'da yabancı hoca adayları arasında tek kalan isim Razvan Lucescu olmuştu. Rumen hoca dışında listeye yeni bir isim daha eklendi. Siyah beyazların tabii listesinde birçok isim var aslında. Az önceki haberde de baktık, medyaya, kamuoyuna yansımayan isimler de yer alıyor. Şu anda görüşme aşamasındalar. Şöyle bir bakıyorum köşe yazılarına. Marcos Senesi imzayı atıyor stoper transferinde. Daha önce hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Marcos Senesi'den olumsuz haber geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'lu oyuncu sözleşmesi sona ermişti. Yeni takımı da belli oldu. 29 yaşındaki oyuncu Tottenham'la anlaştı. Daha önce siyah beyazlarda iki farklı dönemde teknik direktörlük yapan Şenol Güneş yeni hoca arayışına ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş için hayırlı olsun, ben Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Beşiktaş'ın her zaman iyi olmasını istiyorum. Benim olup olmam hiç önemli değil, Beşiktaş iyi olsun dedi. Sol beke Gauna, Beşiktaş yönetimi Sevilla forması giyen genç sol bek Gauna için çalışmalarına başladı. Takvime geçelim. Kabral'ı görüyoruz burada Trabzonspor için. Record, Trabzonspor ve Benfica'nın Kabral'ın transferi için 10 milyon euro karşılığında anlaştığını yazdı. Yönetim görüşmeleri doğrulasa da henüz anlaşma zemininin oluşmadığı belirtiliyor. Sabah gazetesindeyiz. 15. sayfada burada Paris Saint-Germain var. Birazdan bu konuyu zaten konuşacağız. O yüzden ikinci bölüme geliyorum. Fırtına Benfica'nın 23 yaşındaki sağ bekini hedefine koydu. Kabral bugün gündemdeki isim. Record bir haber girdi. Biz de zaten birkaç gündür sizlere bu isimden bahsediyoruz. Hürriyet gazetesinin de hemen en altında Kabral'la ilgili Trabzon'a 10 milyon euroluk joker başlığı yer almış. Gazete manşetlerini de bitirmiş olduk. Az önce de söylemiştim. Hemen şöyle Şampiyonlar Ligi'ne dönelim isterseniz. Dün final mücadelesi oynandı Budapeşte'de. Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadele uzatmalara gitti. Sonrasında penaltılar oynandı ve kazanan bir kez daha Paris Saint-Germain oldu.
1: Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain Arsenal'ı ağırlıyor. Budapeşte de oynanıyor final. Karşılaşmanın başı hızlı gelişen bir hücum. Arsenal tehlikeli geliyor. Kai Havertz ceza sahası içi. Havertz vuruyor ve gol. Dakika 6. Arsenal Paris Saint-Germain karşısında Havertz'in bu golüyle 1-0 öne geçiyor. Kai Havertz topu çok iyi taşıdı ve bu bitiricilikle Safanov yerinde dona kalıyor. 1-0 öne geçiyor Arsenal. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıda. Kvaratskhelia yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında Dembele ve gol. 65. dakika, skora denge geliyor penaltı golüyle birlikte. Tekrar

0: Tekrar izliyoruz. Arsenal hücumu istenildiği gibi sonuçlanmıyor. Kvaratskhelia topu kurtardı ve taşıyor. Kvaratskhelia, Gürcü futbolcu, ceza sahası içine girdi. Vuruşu savunmaya çarpan top direkten dışarı gitti. Paris Saint-Germain gole çok yaklaştı bu pozisyonda. Sağ kanada doğru gönderilen uzun top. Due topu alan isim. Due rakibinin üstüne gidiyor. Ceza sahası içine girdi. Pasını verdi Vitinha ve dışarı gitti çok az farkla. Maçta artık son bölümün içerisindeyiz. Son saniyeler. Hızlı gelişen bir atak. Barcola topu ceza sahasına kadar taşıdı ama son vuruşu Havertz kadar iyi olmayınca 90 dakika 1-1 tamamlanıyor ve maç uzatmalara gidiyor. Arsenal hücumu ceza sahası içi, gözler hakemde, karşılaşmanın hakemi Zibert bu pozisyonda devam kararı veriyor. İkinci uzatma devresi. Paris Saint-Germain hücumu burada da gole izin vermiyor. Arsenal savunması ve bu pozisyondan da gol çıkmayınca karşılaşma penaltılara gidiyor. İlk penaltıyı Paris Saint-Germain kullanıyor. Ramos topu ağlara yolladı. 1-0 önde Fransız ekibi. Gökerej de topu gol yapan isim. 1-1. Eze dışarı yolladı. Bu fırsatı değerlendiremedi Arsenal. Bir başka kaçıran isimse Nuno Mendes oldu. Top ağlarla buluşuyor. Beraldo'nun golü ve Gabriel topu dışarı atınca şampiyon Paris Saint-Germain. Devler Ligi'nde mutlu sona Luis Enrique ve öğrencileri ulaşıyor. Üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını Paris Saint-Germain havaya kaldırıyor.
1: Şimdi bir Teams bağlantısıyla yayınımıza devam edelim. Şampiyonlar Ligi konuşalım biraz. Hüseyin Özkök bizlerle birlikte. Kendisi de zaten Budapeşte'deydi. Karşılaşmayı yerinde takip etti. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız Hüseyin Özkök?
2: Merhaba sevgili Demet. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Yorgunum tabii biraz. Maç bir de dün akşam uzatmaya gidince tabii ki geç oldu. Şunu da burada belirtmek istiyorum ve altını önemli çizmek istiyorum. Bu Şampiyonlar Ligi finalinin başlangıç saatinin Orta Avrupa saatiyle 18'de alınmasını konuşmuştuk hatırlarsan.
1: Evet.
2: Bunu eleştirenler falan da vardı ama iyi ki saat 18'e alınmış Şampiyonlar Ligi finali. Şimdi dün maç buranın saatiyle, Budapeşte'nin saatiyle, Orta Avrupa saati saat 18'de başladı. Ve penaltılara kadar gittiği için karşılaşma ve kupa töreni falan derken ardından işte basın toplantıları, röportajlar ve gece 12'yi bulduk. Yani toplamda 6 saatlik bir süre. Şimdi maç buranın saatiyle 9'da başlasaydı tabii 6 saat koyusu da gece 3 olacaktı. Ben otelime mesela gece saat 1'e doğru gelebildim. Öyle olsaydı gece artık 4'te falan herhalde gelecektim otele. Hatta bahsetmiştim geçen sene Münih'teki finalden sonra ki maç uzatmaya da kalmamıştı yani çok rahat bir maç olmuştu Paris Saint-Germain için Münih'teki final. Yine de eve gece 3'te gelebilmiştim Münih'te. Dolayısıyla ilk önce UEFA İdra Kurulu'nu bu alınan karardan dolayı tebrik ediyorum. Maçın saati çok güzel, hava da çok güzeldi. Futbol oynamaya çok elverişliydi. Gayet tatlı bir serinlik de vardı akşamüstü. Dolayısıyla saat Mayıs ayı sonunda saat 6'da Avrupa saatiyle oynanması bence hiçbir sakıncası yok. Bunu da yerinde test etmiş olduk sevgili Demet. O açıdan böyle başlamak istedim. Şampiyonlar Ligi finali. Ne senin de sorularını cevaplayayım.
1: Karşılaşmayı isterseniz konuşalım. Tabii Paris Saint-Germain'i tebrik ediyoruz. İki kez üst üste şampiyon olmak her yiğidin harcı değildir. Arsenal'a evet, ben biraz üzüldüm ama hak eden tarafta sanırım Paris'ti.
2: Şimdi Paris Saint-Germain ikinci kez üst üste kazandı gerçekten ve hak ettiler. Ancak sezona yani lig aşamasına hiç iyi başlamamışlardı hatırlarsan ve playoff oynamak zorunda kaldı Paris Saint-Germain. Ama bunun yanında Arsenal lig aşamasını bütün maçlarını kazanarak tamamladı ve lider tamamlamıştı Bayern Münih'in önünde. Ve Arsenal bu kupaya finale gelene kadar hiç mağlup olmamıştı Şampiyonlar Ligi'nde. Aslında baktığımızda bu karşılaşmada da mağlup olmadı Arsenal. Yani Arsenal Şampiyonlar Ligi serüvenini final maçıyla birlikte hiç kaybetmeden kaybetti. Deyip yani kupayı o şekilde kaybetti. Çünkü penaltılar biliyorsun normalde maçların sonuçlarını sadece bir kupa varsa ortada veya da bir tur varsa onu belirlemek için kullanılan bir yöntem. Ama maçın resmi sonucu 1-1. O şekilde sonuçlandı karşılaşma ve Arsenal normalde maçı kaybetmedi ama kupayı kaybetti. Ve Paris Saint-Germain tabii ki sezon boyunca vites yükseltti ve sonunda da finale geldi. Özellikle efsane yarı final karşılaşması Bayern Münih'le oynadıkları ilk karşılaşma, ikinci karşılaşma da yine çok güzeldi. Bana dün akşam dedi ki keşke finalde Bayern Münih olsaydı Demet. Bayern evet, Münih ile Paris Saint-Germain finalde karşılaşsalardı. Çünkü Arsenal dün akşam bir gol atmasına rağmen daha 6. dakikada maçın tamamını mahkum oynadı. Paris Saint-Germain adeta kedi fare oyunu gibi ortada Paris Arsenal futbolcuları oynattı resmen. Topa da %75 oranında galiba sahip oldular maç boyunca. Ve Arsenal hiç hücum yapmayı düşünmedi. İşte kontra ataklardan bulursak belki hani bir çıkarız diye ama onda da başarılı olamadılar. Çünkü Paris Saint-Germain'de
1: duran
2: topları kovadılar. Onların en büyük hünerleri. Ama ona da Paris'te oyuncular çok fazla fırsat vermedi. Kontra atağa fırsat vermediler. Dolayısıyla Paris Saint-Germain Arsenal tarafından bir tehdide uğramadı. Ve bu savunma anlayışıyla Arteta'nın Arsenal'ın karşılaşmayı kazanması pek mümkün gözükmüyordu. Zaten onların da amacı anlaşıldı ki daha sonra maçı penaltılara götürmek yani gol yemeden. Dün akşam Paris Saint-Germain o kadar üstün oynamasına karşın Demet yine de o eski etkisinden yani gol vuruşlarındaki etkisinden uzaktı. Kaleye bulan şutları çok fazla değildi. O şaşırttı beni gerçekten. Normalde Paris Saint-Germain gol atan bir takım ki Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan takımı oldu Paris Saint-Germain. Ama dün akşam çok fazla kaleyi bulamadılar. Dolayısıyla attıkları tek penaltı golüyle maçı uzatmaya ve penaltılara götürmek durumunda kaldılar.
1: Son penaltıyı Gabriel atmasaydı bence bir ihtimal vardı. Zaten ben kalenin başına geçince orada bir hissettim ben.
2: Ama ben ne hissettim biliyor musun? Eze'nin penaltı kaçıracağını. Çünkü hani tribünden yukarıdan görüyorsun. Evet. Eze böyle çok lakayt bir şekilde geldi. İşte topu böyle adımlar falan böyle değişik hareketler. Ondan sonra topu dışarıya vurdu. Ama Gabriel'i bilemiyorum tabii yani çok oyuncu değişikliği olunca tabii ki tabii. Belki planlanan oyuncular penaltı hüneri daha iyi oyuncular oyundan çıkmış oldu. Dolayısıyla Gabriel son penaltıyı atmak zorunda kaldı. Bu arada Gabriel penaltıyı kaçırdıktan sonra Marquinhos'un yani Paris Saint-Germain kaptanının çok böyle sevinmeyip gidip Brezilya milli takımından takım arkadaşı Gabriel'i teselli etmesi çok güzel bir fair play örneğiydi. Marquinhos'u da burada kutlamak lazım. O çok yıkıldı çünkü o penaltıyı kaçırınca doğal olarak. Ancak senin de söylediğin gibi Demet toparlayacak olursak Paris Saint-Germain kesinlikle bu karşılaşmayı kazanmayı hak etti. Aslında 90 dakikada kazanmalıydı. Veya işte 120 dakikada atılan bir golle kazanmalıydı ama oyun içinde kazanmalıydı. Penaltılarla oldu. Sonuçta hak yerini buldu. Evet. Bunu söyleyebiliriz. Maçın hakemi geldi az önce görüntüye. Daniel Siebert, Alman hakem. Şimdi Daniel Siebert'i ben yakın Bundesliga'yı takip ettiğim için iyi tanıyorum. Daniel Siebert Dünya Kupası kadrosunda yok FIFA'nın. Dolayısıyla UEFA'nın da kendisini tuttuğunu biliyorum ben. UEFA gerçekten Daniel Siebert'i tutuyor ve Şampiyonlar Ligi finaline vererek Daniel Siebert'i bunu gösterdi UEFA Hakem Komitesi. Ve bence de gayet iyi bir maç yönetti. Verdiği penaltı çok doğru. Evet, vermediği penaltı verilmeyebilir.
1: Arkadaşın bazı şikayetleri oldu zaman zaman ama.
2: Evet. Bak verilmez demiyorum o penaltı yani orada bir ikili mücadele var ama bir çelme falan yok yukarıdan bir mücadele var orada veren hakem de çıkar ama Daniel Siebert inanmadı vermedi bence de bunu hata olarak göremeyiz yani Arteta'nın ben yakınmalarını biraz abartılı buldum dün akşam penaltı konusunda Ama verdiği penaltı net penaltıydı. Hı-hı. Çok doğru bir karar verdi. Maçın genelinde tamamen hakimdi. Futbolcuları çok iyi yönetti. Evet. Ve hiçbir şekilde itirazlarına izin vermedi. Futbolcular da zaten çok centilmence bir maç oynadılar. Onu da ayrıca söylemek lazım. Çok fazla faul olmadı karşılaşmada. Ve Daniel Siebert de zaten ben medyayı da biraz taradım. Hakem yönetimi genelde herkes tarafından beğenilmiş. Ancak olumlu Dünya Kupası kadrosunda yok. Ama Daniel Siebert geçen Dünya Kupası'nda, Katar'daki Dünya Kupası'nda elit kategoride değildi o dönem. Hı hı. Birinci kategori olması, hakem olmasına rağmen Dünya Kupası'na götürülmüştü Demet. Ama bu sefer elit hakem ama götürülmedi. Öyle bir şey var. Ya, tabii bu FIFA Hakem Kurulu Başkanı Pierluigi Collina'nın kararı sonuçta. UEFA hakemleri öneriyor. Onlar da seçiyorlar. Burada yapacak bir şey yok. Daniel Siebert de Dünya Kupası'nı evden seyredecek. Toplamda bakarsak maça 120 dakika ve penaltıları tekrarlayalım. Gerçekten Paris Saint-Germain hak ettiği bir kupa kaldırdı. Kendilerini tebrik edelim. Ben daha önce de yayınlarımda söylemiştim. Nasser El Khelaifi, yani Paris Saint-Germain başkanı, hı hı, İlk bu ilk dönemlerinde böyle çok büyük futbolcularda, Messi, Neymar, Mbappe gibi futbolcularla çok şeye ulaşacağını zannetti. Fakat bunlarda yanıldığını gördü ve o oyuncularla hiç kupa kaldıramadı. Yani Fransa Ligi'ni saymıyorum artık tabii. Ama böyle Şampiyonlar Ligi kupasını. Ancak daha sonra çabuk gördü bu yıldız futbolcuların her şey olmadığını ve takım yarattı gerçekten. Luis Enrique ile birlikte, evet, bir takım yarattı ve o takım 2 yıldır Avrupa futbolunu domine ediyor. Bu bağlamda ne kadar doğru karar verdiğini de kendi görmüştür ve bundan mutludur diye düşünüyorum.
1: Bence de. Peki, tekrar tebrik ederiz. Birkaç konu başlığımız var, onlara değinelim isterseniz. 2-3 dakikamız daha var. Şampiyonlar Ligi gol kralı, tamam, Kylian Mbappe skora da en çok etki eden isim Kane oldu.
2: Evet. Şampiyonlar Ligi'nde 15 golle gol kralı Kylian Mbappe oldu. Ancak bu gollerin 4'ünü de bir maçta Olympiakos'a attığını unutmayalım. Hı hı. Diğer yandan Harry Kane, bu sezon 61 gole ulaşan Harry Kane gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde de attığı 14 golle ve yaptığı 4 asistle en çok skor üreten oyuncusu oldu Şampiyonlar Ligi'nin. Yani orada da Harry Kane'in de imzasını görüyoruz. Bu iki futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde bu sene damgasını vuran oyuncular oldular. İkisini de tebrik etmek lazım. Harry Kane finalde olsaydı mesela, işte dediğim gibi Bayern Münih Paris Saint-Germain finali olsaydı çok daha güzel olacaktı ama iki takım yarı finalde karşılaşınca bu final gerçekleşmedi. Ama bir de Şampiyonlar Ligi tarihinin en iyi maçlarından birinde yarı finalde izlettiler. Onu da en azından keyfini çıkardık.
1: Aynen öyle. Şimdi Liverpool'a geleceğim. Orada da Arne Slot gönderildi.
2: Evet. Bu beklenmedik ani bir karar oldu sevgili Demet. Hı hı. Dün bütün medyada zaten yer aldı. Bir anda Arne Slot'un Liverpool yönetimi tarafından gönderilmesi. 2 yıldır görev başında Arne Slot, Hollandalı teknik direktör. İlk yılında Liverpool'u şampiyon yapmıştı ama geçen yıl yapılan onca yüz milyonlarca euroluk transfere rağmen Liverpool ligi anca işte kör topağları tırnak içinde 5. bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Diğer yandan da Andoni Iraola Bournemouth'la gerçekten sansasyonel bir altıncılık elde etti Premier Lig'de. Takımdan ayrılınca Liverpool İspanyol Teknik Direktörler Furyası'ndan biz de yararlanalım dercesine Iraola'yı getireceği söyleniyor. Bu transfer fenomeni Fabrizio Romano'nun yazdıklarına göre Iraola Liverpool'un başına geçecek ve teknik direktör olacak önümüzdeki sezon. Arne Slot gerçekten tartışmalı bir teknik direktör. Ama yapacak bir şey yok. Liverpool yönetimi böyle karar verdi ve teknik direktörü gönderip yerine yenisini getiriyor şimdi.
1: Peki, teşekkür ederim size de. Şimdiden tekrar iyi yolculuklar dilerim. Hoşça kalın.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel bir pazar günü olsun. Görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederiz. Bağlantımızı da noktalıyoruz değerli izleyenler. Sabah sporunda bir ara vereceğiz. Sonra saat 10'da buradayız. Furkan Bozoğlu stüdyo konuğumuz olacak. Ben de buradayım.
3: Sporun radyosu A-Spor Radyo.
4: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında. Reklam.
3: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 31 Mayıs 1960 Türk Ordu Milli Futbol Takımı ikinci defa dünya şampiyonu oldu. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. 1946'daki futbol adına en önemli uluslararası turnuva, Arjantin'in 10 Şubat 1946'da Brezilya'ya 2-0 yenerek şampiyon olduğu 1946 Güney Amerika Şampiyonası'ydı. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Spor Radyo.
1: Sabah Spor programına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Son saat dilimimize giriş yapıyoruz. Furkan Bozoğlu bugün stüdyo konuğumuz olacak ve gündemi kendisiyle birlikte bir saat boyunca burada değerlendireceğiz. Eğer sizin de sorularınız varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz Gedikdemet adresine. Hoş geldin Furkan.
2: Hoş bulduk, günaydın.
1: İyi hafta sonları, bayram da bitti. Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Nasıl geçti bayram?
2: Tabii bayram biraz yoğun tempoda çalışarak geçti diyebiliriz. Evet. Gerçekten hani yayınlayacağımız maçlar, yaptığımız yayınlar, dün de Sayın Aziz Yıldırım yayınımıza çıktı, davetimizi kırmadı, çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine Sayın Hakan Safi'yi davet etmiştik, güzel yayınlar oldu.
1: Evet.
2: Üzerine bugün pazar, basın toplantıları var, yarın zaten Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesini yayınlayacağız. Orada da yine özel yayınlarımız olacak. O sebeple dolu dolu yayınlarımız olacak. Yarın da bu arada bu sürprizi burada ifade edebiliriz. Yarınki yayınlarımızda Selçuk Şahin, teknik direktör Selçuk Şahin ve teknik direktör Umut Bulut bizlerle birlikte olacak. İki efsane isim, iki milli takım formasını giyip de hakkıyla forma giymiş, mücadele etmiş iki önemli eski futbolcu. Şu anki teknik direktörler bizlerle birlikte olacak. Onlara da buradan teşekkür etmiş olalım. Güzel yayınlar bizleri bekliyor. Dolu dolu yayınlar olacak yine önümüzdeki süreçte.
1: İyice milli takım havasına bu hafta itibariyle kesinlikle tam olarak gireceğiz belli ki. İki güzel hazırlık mücadelemiz olacak. Bir zaten burada, diğeri de
2: sezon bitti ama o sakinlik olmadı mesela şu an. Devam ediyoruz.
1: Evet, kesinlikle. Ben de hiç o sakinliği hissetmedim.
2: Aynen öyle. Bizim için devam ediyor sezon.
1: Şimdi hemen bir dünle istersen başlayalım. Sonra tabii yine ligimizde açıklamalarla devam edeceğiz. Ama bir Şampiyonlar Ligi'ni konuşmadan geçmek olmaz. Dün Paris Saint Germain'le Arsenal karşı karşıya geldi. Budapeşte de oynandı bu mücadele. Paris Saint Germain mücadeleyi kazandı. Uzatmalara gitti. Hak eden kazandı dedim az önce Hüseyin Özkök'le konuşurken. Ben Arsenal'dan yanaydım biraz daha. Hı-hı. Hani kazanmalarını isterdim ama Paris'e kısmetmiş. Nasıl evet bir maçtı sence?
2: Şimdi bana tabii Şampiyonlar Ligi finali olduğu için, futbolun hı-hı içerisinde olduğumuz için gene hemen soruluyor şampiyonlar, ya final var, iki gün sonra ne bekliyorsun? Bugün final var, iki evet gün kaldı, ne düşünüyorsun diye. Net cevabım vardı Paris Saint Germain diye. Arsenal'a şans vermiyordum çünkü Luis Enrique'nin tecrübesi ve Paris Saint Germain'de oynattığı oyun bambaşkaydı. Hı-hı. Arteta dünkü maça biraz daha farklı bir sistemle çıktı. Daha böyle temkinli ve evet, fırsatları savunmadı, değerlendiren bir Arsenal çıktı. Ama ilk yarıda bunu yapabildi. İkinci yarıda pek de bunu açıkçası göremedik Arsenal'da. Arteta ikinci yarıyı daha iyi oynayabilirdi ve bu oyunla beraber de zaten aslında kupaya uzanabilirdi. Arsenal için zaten 22 yıl sonra gelen bir Premier Lig şampiyonluğu var. Bu Arsenal taraftarını çok mutlu etti ama bunu bir sezon içerisinde hiç unutamayacakları, belki 50 yıl unutamayacakları bir sezona çevirebilecekleri bir fırsat vardı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak. Benim aklıma ilk 2018-2019 sezonu geliyor. Klopp'un Premier Ligi kazanıp sonrasında aynı sezon Şampiyonlar Ligi'ni almasıyla beraber Arsenal'da da acaba böyle bir durum oluşur mu diye düşündüm tabii bir taraftan. Ama Paris Saint Germain'in oyunu, sistemi bana zaten net gösteriyordu. Bu sezonki iki favorim, birisi Bayern Münih'ti. Harry Kane'li Bayern Münih inanılmaz işler yaptı. Bir diğer taraftansa net bir şekilde Paris Saint Germain'di. Bir takım iyiyse, iyi oyuncular varsa, o oyuncuları koruyabiliyorsa ve o iyi bir hocayla doğru bir sistem, oyun sistemi kurmuşsa, eğer başarı sağlıyorsa bunun devamını da görüyorsanız takdir etmek gerekiyor. Luis Enrique bunu kesinlikle çok doğru yaptı. Barcelona'da çok iyi işler yapmıştı. Gerçekten çok üzüntü duyduğumuz, hepimizin bizim de duyduğumuzda içimizin buruklaştığı bir kızının vefatı var. Sonrasında ayağa kalkışı ve bu kadar önemli başarılara imza atması Luis Enrique için çok ama çok önemli. Geldiğimiz noktada Arsenal tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni alabilecekken bunu kaçırdı.
1: Ve olabilirdi yani aslında baktığında sadece bir penaltı.
2: Kesinlikle bir penaltı.
1: Evet, oyun farkı aynen göze öyle çarpıyordu ama alabilirdi.
2: Finaller genellikle bu şekilde olabilir. İki takımın futbolcularının da dizleri titriyor. Sonuçta bir final mücadelesi. O sebeple çok büyük baskı altında oluyorlar. Bu oyuncuları bu arada yani sadece bir 90 dakika, 120 dakika olarak da bakmamak lazım. Hı-hı. Paris Saint Germain ve Arsenal için sezon daha dün gece bitti. O sebeple yani uzun bir maraton, uzun bir süreç ve bu süreçte onlar da artık yorgunluk hissedebiliyorlar. Her ne olursa olsun o yorgunluğu finalde yaşatmıyorlar size ama temkinli olmaya çalışıyorlar yani. O sebeple biraz daha böyle kısır bir maç gibi gözüktü. Yoksa evet. Paris Saint-Germain, Arsenal golcü takımlar yani bu takımlar. İyi golcüleri olan, kanat oyuncuları çok aktif olan oyuncular. Bu noktada finale kadar gitti. Eze benim de çok beğendiğim bir oyuncuydu. Crystal Palace'dan beri takip ettiğim bir oyuncu. Arsenal'la da çok doğru transfer diye düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Ama hala büyük takım oynama refleksi Eze'de yok. Bunu dün de görmüş olduk. Diğeri ise Gabriel. Farklılık savunmanın kritik oyuncularından birisi Arsenal'da. Ayağı aslında çok iyi bir stoper.
1: Bir de son kişiye böyle bütün yük omuzlarındadır ya. Son evet, penaltıdır evet, o hani.
2: Yani orada onun stresi olmuş olabilir. Çok büyük iş düşüyor yani.
1: Evet.
2: Çünkü sonlara kalırsa hangi oyuncular kullanacak? Ona göre doğru planlamayı yapmak bence mantıklı. Bu sebeple kimi teknik direktörler savunmacı oyuncularla başlarlar mesela penaltı atışlarına. Sonrasında orta saha ve hücuma doğru dönenler olur mesela. Hmm. Kimisi de direkt as oyuncuları, golcüleriyle, direkt forvetleriyle başlar mesela. Bu kez farklı bir taktik. Yani yine tabii golcülerden savunmaya doğru giden bir planlama yapmış Arteta. Ama günün sonunda kazanan Paris Saint-Germain. Önemli bir başarı Paris Saint-Germain adına.

0: olarak devam ederse şu an Luis Enrique gibi çok deneyimli bir teknik direktörleri var. Bu noktada bir penaltıyla tabii ki yine Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar ama dediğimiz gibi kağıt üzerinde istikrarlı bir şekilde bu kupayı bir kez daha kazandılar. Hala şu da var. Victor Osimhen'in mesela takıma eklenme ihtimali, böyle bir takımın üzerine mesela Victor Osimhen gibi bir isim transfer edilir mi diye. Şimdi çok büyük de bir para kazandı. Kesenin ağzını açıp Victor Osimhen'e direkt 150 milyon euro verip o oyuncuyu bana verin de diyebilir yani Luis Enrique. Böyle yaz transfer döneminde böyle hareketler bekliyorum yani transfer planlamaları da bekliyorum.
1: Peki tekrar tebrik ediyoruz Paris ekibini ve şimdi ligimize dönelim. Aziz Yıldırım dün Anspor'un konuydu, başlarken de söylemiştik, açıklamalarda da bulundu. Bir kısa VTR'miz var, çok da kısa değil ama bunu bir izleyelim. Söyledikleri kelimeler çünkü önemli, transfere dair konuştu kendisi. İki santrafor ve iki stoper takviyesi yapacağız dedi ve bir isimle de prensipte anlaştıklarını söyledi. Bakalım detaylara, sonra buradayız.
2: Hoca mevzusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Konuşacağız. Aykut Hoca da bunlardan biridir. Üç tane daha ayrıca yabancı görüşmeler yapılıyor diyeyim. Şimdi bunları yaparken biz yönetim olarak bu sene şampiyon olmak için yola çıkıyoruz. Burada hocanın da bizimle beraber olması lazım. Yani biz görüyoruz yani kimlerle nasıl başarılı olabiliriz diye. Evet. Şimdi Antonov geldi. Ona biz yanlış yapıldığını söyleyemiyoruz. O zaman ne olacak? Kendi bildiğine göre devam edecek, sıkıntıyı biz yaşayacağız. Onun için bizle diyalogda olan, bizimle anlayacak, biz de onu anlayacağız, öyle birini seçmemiz lazım. Şimdi Aykut Hoca'nın özelinde konuşacağım. Ha antrenörümüz olur, teknik direktör olur, olmaz. Ayrı bir konu ama ben Aykut'u severim. Neden severim? Çok zor günlerde hep yanımızdaydı. Metris'e iki günde, üç günde bir gelip bizi ziyaret edip bizlerle sohbet edin, üzülmeyin. Biz buradayız, gereğini yaparız diyen insandır. Onun için de ben doğruları her yerde söylerim. Ha yönetim kurulu toplanırız. Derler ki onu almayalım, şunu konuşuyoruz yani. Ama konuşuyorsun 15 milyon maaş istiyor. 5 milyon prim istiyor. Fenerbahçe'nin bu kadar maddi kaynakları çok bol değil.
3: Onu biz veririz. Tahmin ettik.
2: Ha, biz veririz. Verdikten sonra onu bilsek ki inansak ki ya bu kesin geliyor şampiyon yapıyor onu da veririz. Antrenör meselesi o kadar önemli değil. Çünkü yıldız oyuncu veya antrenör seçimi belki etkiler ama geleceği etkileyemez. Gelecekte yapılacak olan doğru ve yanlışları bu transferler veyahut da hoca etkilememeli Fenerbahçe'de. O yanlış olur. Abi yıldız oyuncu alalım. Karşı taraf bu propagandayı yapıyor. Gençler bunu istiyor. Biz de iki tane santforla ben istesem yarın gelirler. Ama tamamen bitirmeden gelmeden istemiyor.
3: Ama prensipte anlaştık
2: galiba. Prensipte anlaştık. Anla prensip. Onlar istiyor. Çocuklar istiyor. Hatta bir tanesi pazartesi günü geleyim dedi. Hayır dedim. Biz kulüplerimizle de anlaşmayı yapalım bitirelim. Ondan sonra gelin dedim. Serbestçe ne zaman istiyorsanız gelin. Biz duyuruyu yaparız. Bu arkadaşları transfer ediyoruz diye. Kamuoyu da
3: seçimden önce söylemeyi düşünüyor musunuz?
2: Söyleyebiliriz. Yani şu anda öyle zannediyorum salı çarşamba netleşmiş olur durumu. Ender Bey ona göre yönetim kurulu derse açıklayalım açıklarız. Yani bir mahsur görmüyorum ben. Şimdi Osimhen'in etkisi diyorsunuz. Demin Ender Bey söyledi. Kaç gol atmışız?
3: 77.
2: Onlar kaç gol atmış?
4: 77. Orada yenilen aynı, golde sıkıntı
2: aynı.
4: Var.
2: Aynı. Orada içerideki ruh önemli.
4: Evet.
2: Bak. Saldırıyor. Değil mi? Öbürlerine evet. De bir heyecan veriyor. Onlar da ona uymaya çalışıyor. Biz o sahanın içinde onu yaratırsak ki gelenler yaratacaktır eminim yani. O zaman problem çözülmüş olacak. Diyoruz ki bütün transferleri yapacağız. İlk defa belki bu sene bütün transferler gelecek. Yani bir sıkıntı var. Dünya Kupası. Evet. Yani oradan bir oyuncu alırsak onun elenmesine göre takımının elememesi durumunda geç gelir.
3: Doğru.
2: Onları da arkadaşlar inceliyor, bana anlatıyorlar da. Biliyorum ben ne olduğunu. Bizim hedefimiz bir kere bu iki santrolü bir alalım. Takımımız iyi. İlaveleri de diğer ilaveleri defansif ilaveleri de yaptık mı problemi çözdük.
5: Yani ondan stoperleri sonra aldıktan sonra. Başkanım. Stoperleri de aldıktan sonra.

0: Tabii, stopa alacağız bir de. Ya ben, benim görüşüm, ben konuşuyorum, stopa ediyoruz. Herkes de duysun madem ki dediniz. Biz iki tane stopa alacağız.
1: Evet.
0: Ha, iki yani stopa. Biri sol ayaklı olacak. Biri benim gibi sağ ayak. Dedi ki Şerif bak iyi oyuncu olacak.
2: Çok tartışılan bir oyuncu da.
0: Ben söyledim.
2: Evet siz söylediniz.
0: Ya bunu nereden aldınız diye. Oradaki ima etmek istediğim onun bonservisine ödenen paraydı. Yoksa oyuncu gelecekte iyi oyuncu olabilir. Daha genç yani.
2: Kante'nin de maliyetiyle ilgili yine siz söylediniz.
0: Efendim?
2: Kante'nin maliyetinin fazla olduğunu.
0: Yani 70 milyon verdiler. Santforlar gitti. Yani bilmiyorum tam açık net duyduğum 70 milyon diyorlar. Ama onun yanında da bir tanesi gitti şeye, Rusya'ya. Öbürü de galiba Arabistan'a gitti. Nasıl gittiler? Neye sayıldı? Ne aldık? Ne verdik? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Normalde kaleciye kızıyoruz.
3: Ederson'a.
0: Ben değil yani. Herkes kızıyor. Evet. Herkes yanlış gol yedi. Bu bizi şöyle yaptı. Tenkit ediyorlar değil mi?
3: Milli onu kazanmak lazım. Olacak.
0: Onu kazanmak lazım. Konuşup onu varsa dertleri onu çözüp ikna etmek lazım. Ve kalmasını sağlamak lazım. Gönderdik. Onu zaten ödemişiz ödeyeceğimiz kadar. E bundan sonra 11 milyon diyorlar galiba. Yani onu da kamuoyundan söylüyorum. 11 milyon ödeyeceğiz. Yeni bir kaleci aldığınızda bonservis ödeyeceksiniz. Ne ödeyeceksiniz? Maaş ödeyeceksiniz. E bunun 1 milyon altını ödersiniz.
2: İmza parası.
0: Elinizde bir kaleci daha var. 10 milyona transfer ettiniz bonservisini. Zorlandı, zorlandı, gidildi, anlaşıldı, getirildi. E ne oldu? Kaleci kiraya verdik. Parasını da ödüyoruz, kiraya verdik. Bunları yapmayacağız. Mesela orada bir iki isim vermeden söyleyeyim. Oyuncu gitmek istiyormuş. İki de oynayan oyunculardan ayrılmak istiyorlarmış. Yani bunları oturup hepsini konuşmamız lazım. Şimdiden ezbere ne söylersek yanlış. Biz seçilelim önce. Sonra oturalım. Herkesle konuşacağız. Yani seni istemiyoruz yok. Hı. Oturacağız beraber şartları. Giderse nasıl gider? Kalırsa nasıl kalabilir? Bunları tartışacağız. Sonunda da karar vereceğiz. Yani şimdi ben ezbere onu göndereceğiz, bunu göndereceğiz dersem yanlış olur yani. Şimdi geri dörtlüye baktığınız zaman Semedo, Mert var. O Mimović'i bilmiyorum. İkisi de milli takıma.
1: Onu kimse görmedi başkanım.
0: İkisi de milli takıma gidiyor. Şenol Hoca.
4: Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamalarının bir bölümünü ekranlarınıza getirdik. Burada hoca ve yine transferle ilgili yaptığı açıklamalar var. Furkan'a da bu soruları yönelteceğim. Aslında hemen şöyle baştan bir başlayayım. Hoca mevzusu yönetimde daha hiç konuşulmadı dedi. Hı hı. Yani aslında hocayla ilgili bazı isimleri de burada konuştuk bizler evet, ama yani işte şu an sadece transfer oyuncu odaklılar belli ki.
3: Evet. Şimdi hoca konusu şu şekilde... hoca konusuna şu şekilde bağlamış olayım ben. Aziz Yıldırım'ın en büyük kozunu söyleyeyim mi? Aziz Yıldırım'ın en büyük kozu Fenerbahçe başkanlığına son kez aday olacak olması. Bunu Fenerbahçe camiası istediği gibi algılayabilir. İşte eleştiren kısım için mantıklı bir durum olmayabilir. Beğenen ve destekleyen taraf içinde üzücü tarafı, duygusal tarafı da olabilir bu durumun. Ama bence çok doğru ve çok önemli bir koz. Para kısmını, ekonomik kısmını, hoca tercihini, yıldız transferlerini geçtim. Dünkü açıklamasında yıldız transfer vurgusunu ilk aşamada, ilk sıraya koymadı mesela Aziz evet. Yıldırım. Burada birçok mantıklı çerçeveden baktığını görüyoruz yani Fenerbahçe'deki gelecekteki yol haritası adına konuştuğunda. O sebeple kendisinin hem şu anki tabii ki yaşını itibarıyla, sağlık durumları itibarıyla son kez aday olacağını kendisi zaten ifade ediyor. Bence en büyük kozu bu. Çünkü bundan sonra da böyle bir sürecin içerisine girmeyeceğini kendisi kesin bir dille ifade ediyor. Bu noktada hoca tercihi kısmına gelecek olursak da sosyal medyada çok büyük eleştiriler var tabii ki. Hoca tercihi konusunda işte Aykut Kocaman kısmı konusunda. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin şu an için en doğru yapabileceği hamle Aykut Kocaman'ı getirmektir diye düşünüyorum ben.
4: Evet.
3: Bunu daha önceki yayınlarımda da şu şekilde ifade ettim. Fenerbahçe'nin şu an için çok dar bir zamanı var değil mi? Hı hı. Temmuz'un son haftalarında zaten sezon başlıyor. Yani kamp ne zaman olacak? Dünya Kupası başlarken zaten kamp yapmak, takımı toplamak zorundasınız. Takım hemen bir 2-3 hafta sonra toplamak zorunda kalacak zaten. Tabii. transfer planlaması, kadro yapılanması ne olacak? Gelecek sezon için nasıl bir transfer yapılacak ve bu transferler takıma nasıl uyum sağlayacak kısmı çok kısıtlı bir zaman içerisinde gerçekleşecek. Şimdi daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırmamış bir hocayı getirdiğinizde bu süre zarfında oryantasyon süreci daha uzun kalabilir. Bu da Fenerbahçe'yi birçok konuda şampiyonlukta olduğu gibi daha da geciktirebilir. Bu sebeple takımı bilen bir ismin gelmesi, bir hocanın gelmesi çok doğru olur. İsmail Kartal, Aykut Kocaman ikisi de bence uygun isimler. Daha önce de ifade ettim bunu.
4: Adaylar yabancı bile belli değilken seninle burada konuşmuştuk, evet, hatırlıyorum.
3: Yabancı bir isimle de çalışabilir. Bana denklem olarak şöyle bir baktığımızda Maldini sportif direktör, Conte teknik direktör. Bana da bu çok mantıklı geliyor bu arada.
4: Evet,
3: bu da çok mantıklı geliyor. Ama bu biraz daha Fenerbahçe'nin zamanının olduğu bir süreçte olsa ben Conte Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşar diyebiliyorum yani, ama
4: Safi şu an ve Maldini de dün beraberdi bu arada.
3: Beraber galiba finali seyretmişler. Şimdi onlar, yani Hakan Safi tarafının planlaması da şu şekilde. Kesinlikle yabancı teknik adam, yani yabancı dünyaca ünlü yıldız bir teknik adamla çalışmak. Aziz Yıldırım'sa dünkü açıklamalarında yabancı teknik direktörlerin yıllık 15 milyon euro civarında para istediğiyle ilgili de demeçleri vardı.
4: Şimdi bizim kaynaklarımız bu kadar bol değil. Şampiyon olacağımızı bilsek zaten veririz dedi. Hı-hı. Yani aslında düşündüğünde yani Fenerbahçe'nin para konusu çok da problem değil gözüyle bakıyoruz aslında.
3: Şimdi bu denenmedi mi? Mesela Fenerbahçe'de çok büyük bir star hoca gelmedi mi? Geldi. Jorge Jesus da dahil edilebilir. Buna Mourinho da dahil edebilir. Vitor Pereira sonrasında dahil oldu, geldi mesela. Yani şimdi dünya yıldızı iki isim geldi. Mourinho başta, sonra Jorge Jesus gibi önemli bir Avrupa'nın yıldız hocalarından birisi geldi. Bu iş yıldız transferler ve yıldız hocalarla olmuyor zaten. Hemen şöyle bir kronolojik olarak geçmişe giderim. Galatasaray örneğini vermek zorundayım. Çünkü 4 sezon üst üste şampiyonluğa ambargo koymuş bir takımdan bahsediyoruz.
4: Evet.
3: Okan Buruk bir tercihti değil mi Galatasaray yönetimi adına? Okan Buruk geldiğinde maaşı ne kadardı biliyor musun? Konuşuluyor muydu? Hiç konuşulmadı. Okan Buruk ne dedi o zaman? Maaşa bakmayacağım, direkt imza atacağım dedi. O zaman Galatasaray dünyaca ünlü yıldız bir teknik adam da getirebilirdi değil mi mesela? Fatih Terim gibi bir isimle yollar ayrılmış.
4: Evet.
3: Sonrasında net bir şekilde dünya yıldızı bir teknik direktör getirilebilirdi. Galatasaray o dönemde ne yaptı? Birlikteliği daha sağlam bir şekilde oturtabilecek, camiayı bilen, takımı bilen bir ismi Okan Buruk'u takımın başına getirdi. Ben demiyorum ki Fenerbahçe'de bundan sonraki süreçte her şey çok doğru ilerler. Sonuçta Galatasaray gibi çok güçlü bir rakibi var. Bunun farkında. Bu noktada kesin olacak olan şey şu. Şu an birlikteliği sağlayabilecek ve camiayı birlikte tutabilecek, takımı da bilen bir teknik adam olarak gördüğüm net isim
4: Aykut Hoca.
3: Aykut Kocaman. İsmail Kartal'la şu an için çalışmayı düşünmüyor. Çünkü Aziz Yıldırım kanadı. Bu sebeple ben Aykut Kocaman isminin de neden bu kadar soğuk bakıldığını anlamış değilim. Yani
4: eleştirel
3: bu takımda
4: yaklaşan bir taraftar grubu var.
3: Şimdi onların da mantıken düşünüyorum. Yani şöyle bir bakıyorum. Yani bu Fenerbahçe'de Türk hoca olarak şampiyonluk yaşamış yakın zamanda iki isim var. Öncesi zaten Mustafa Denizli'ye doğru gidiyor.
4: Evet.
3: Ersun Yanal, Aykut Kocaman, Mustafa Denizli değil mi? 2000 sonrası.
4: Hı hı.
3: Şimdi burada Ersun Yanal denendi. Mustafa Denizli'nin zaten hani böyle bir durum şu an söz konusu değil yaşı itibarıyla da. Ya Aykut Kocaman'a bu kadar mesela şans verilmedi, bu kadar süreçte konuşulmadı ve o zaman da hiç unutulmaması gereken bence bir şey, bir iftira durumu vardı. Verileri çaldı, sızdırdı konusu mesela.
4: Hı hı.
3: Bu iftira atıldı hocanın üzerine birinci ağızdan, yani kendisinden bunları çok üzülerek ifade ettiğini bildiğim için o sebeple söylüyorum ben bunu. Bu ifadeler kullanıldı. Üzerine hoca tamamen kendisini inzivaya çekti.
4: Evet,
3: ve uzun süredir de takım çalıştırmıyor fakat ekibiyle
4: evet, 2021'de
3: birlikte,
4: en son takım çalıştırdı.
3: Evet, ekibiyle birlikte bu sezonki Fenerbahçe'nin neredeyse tüm maçlarını analiz etmiş bir Aykut Kocaman ekibi var bu arada.
4: Hı hı.
3: Onu da söyleyeyim yani. Net bir şekilde Fenerbahçe'ye hazır bir Aykut Kocaman var. Ekibiyle birlikte hazır bir Aykut Kocaman var. Sadece şu an panik havasında neden bu hoca geldi denilmemesi gerekiyor. Yani Fenerbahçe camiasının şunu yapması gerekiyor. İstemeyenler bile bence günün sonunda imza atıldıktan sonra bu saatten sonra destek vereceğiz demesi gerekiyor.

0: bence. Ve sonra hani Aykut Kocaman'a sabredilmesi gerekiliyor. Benim kendi şahsi görüşüm bu.
1: Bence
0: haksızlık
1: hep
0: ediliyor.
1: Kafada böyle bir olmazsa yine tepkiler çok büyür durumu olabilir Aykut Kocaman için. Şimdi Tedesco yeni bir teknik direktördü. Yapamadı. Yani
0: ama bu istenilen çok denenmedi mi?
1: Başarı gelmedi.
0: Hani yeni teknik
1: ama
0: direktör
1: nasıl
0: geldi denendi.
1: İyi şekilde gitti.
0: Evet.
1: Aykut Hoca eğer bir sezonu kaybederse bu şekilde bakılmaz duruma.
0: Türk hocaların kredisi çok düşük ligimizde. Tedesco için böyle bir şans verildi. Pereira, Jorge Jesus, Koku. İlk dönem zaten Koku gelmişti.
1: Evet.
0: Ali Koç, Aykut Kocaman'dan sonra Koku gelmişti. Arada hatırlayamıyorum bile. 14 hoca gelmiş. Arada çalıştıranlar gerçekten inanılmaz bir hoca sirkülasyonu var Fenerbahçe'de.
1: Evet. Şampiyon olamıyor hoca gidiyor. Şampiyon
0: evet,
1: olamıyor hoca gidiyor.
0: Noktada,
1: böyle geçti.
0: Bu noktada Tedesco ile yola devam da edebilirdi Fenerbahçe mesela. Eğer doğru ismi bulduysanız devam da edebilirdiniz. Yani evet bir kulüpte bir seçim olacak. Bu noktada hoca zaten Ali Koç'la gelmiş. Saadettin Saran devam etmiş. Sayın
1: evet.
0: Saadettin Saran'la. Ardından belki yeni yönetimle de devam edilebilirdi. Kendisini kabul eden yeni yönetim eski yönetime dönüştü. Tedesco'ya Tedesco'yla sözleşmesini feshetti.
1: Bak son yılları söyleyeyim sana. Şu an tabii en son olarak Zeki Murat Göre, öncesi Tedesco, Jose Mourinho, İsmail Kartal, Jorge Jesus, öncesinde bir daha İsmail Kartal, Vitor Pereira, Emre Berezoğlu, Erol Bulut. Yani liste o kadar uzun ki gerçekten.
0: Evet, aralarda
1: Tahir Karapınar, Ersun
0: Karapınar,
1: Yanal,
0: evet.
1: Erwin Coman.
0: Şimdi inanılmaz yani.
1: Evet.
0: Çok büyük bir hoca sirkülasyonu durumu söz konusu.
1: Peki.
0: Burada isim verilmeyen, şans verilmeyen kişilerden bir tanesi 2000'den sonra iki isim Türk hoca sizi şampiyon yapmış. Birisini de Ersun Yanal ama Aykut Kocaman gidiyor. Yani orada çok büyük emeği var. Sonrasında Ersun Yanal gelerek şampiyon yapıyor. Nisan ayında şampiyon oluyor. En erken şampiyonluk. 2000'den sonra iki Türk hoca sizi şampiyon yapmış. Ya bu denklemde Ersun Yanal'a şans veriyorsanız Aykut Kocaman'a mesela neden şans vermezsiniz? Ben şahsen bunu soruyorum. Hadi şu, bunu geçtim. Ersun Yanal'a şans verildi. Ersun Yanal Anadolu'da bir kupa kazandı mı? Yani daha öncelikli olan isim Aykut Kocaman olmalı değil miydi?
1: Evet.
0: Gol krallığı yaşamış Fenerbahçe'nin gerçekten Fenerbahçe için çok büyük bir değer olan bir isim. Aziz Yıldırım da dün aslında bundan bahsetti. Hı hı. Yani bizim için hatta söyledi yorumcularımızdan sevgili Abdullah Ercan ve sevgili Şenol Usta Ömer de Fenerbahçe'nin değerleridir. Aykut Kocaman da bu isimlerden birisidir, hı hı, dedi mesela yayında. Neden bu böyle bir değere bu kadar tepki gösteriliyor, neden eleştiriliyor diye açıklaması var ve yönetimle beraber karar alacağız diyor. Biz zaten Aykut Kocaman'la şu an için net bir karar vermedik. Böyle bir anlaşma durumumuz söz konusu değil. Konuştuğumuz 3 yabancı hoca da var diyor.
1: Evet, aynen öyle.
0: Bunları da söylüyor. O sebeple şimdi büyük eleştirilerin gelmesini ben anlamıyorum açıkçası.
1: Oyuncu konusuna geçeceğim. Orada da 2 santrfor, 2 stoper takviyesi yapacaklarının net şekilde olduğunu söyledi. Hı hı. Ve 2 santrforla prensipte anlaştık. Biri hatta pazartesi ben gelirim dedi. Hayır dedik diyor. Ya şimdi bu iki kişi kim olabilir? Vedat Muriç diye düşünüyoruz birini.
0: Evet, birisi.
1: Diğer isimden hiç emin değilim. Çok fazla, çünkü ilk santrfor olarak düşündüğümüz isimlerin sayısı fazlaydı. Vedat Muriç ikinci santrfor olarak düşünülüyor şu an.
0: Evet. Şimdi daha büyüğünü bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Ama Vedat Muriç şu an konuşuyor. Aziz Yıldırım ekibinin projelerinden bir tanesi. Transfer etmek istediği isimlerden bir tanesi. Diğer büyük yıldızı, golcü yıldızı bilmiyoruz. Ama Vedat ismi de gerçekten çok güçlü, çok doğru isimlerden, önemli isimlerden bir tanesi bence. Fenerbahçe'yi de iyi bilen bir isim.
1: Evet.
0: Yani görüyoruz ki Aziz Yıldırım şampiyon olmak için ve bunu hızlandırmak için aslında çok kritik adımlar ve hızlı adımlar atacak gibi gözüküyor. Ben Vedat Muriç transferinde olursa eğer bunu görüyorum. O planlama üzerinde ilerliyorlar. Bunun dışında Lukaku ismi çok konuşulmuştu, gündeme gelmişti. Hı hı. Bu hangi taraf için bilmiyorum ama Lukaku ismi de var yani.
1: Girassi
0: yeni
1: var.
0: Sezonda onu görebiliriz bir ihtimal. Girassi dediğin gibi çok önemli bir oyuncu. Bence Fenerbahçe gelirse çok, yani bir Anelka etkisi görürüz Servo Girassi'de. Bak net söylüyorum, bir Anelka etkisi görürüz Girassi konusunda. Çok nokta atışı, çok doğru bir hamle olarak da görüyorum ben. Bu sebeple şu anki noktada stoper için konuşulan isimler var. Kimince bu isimlerden bir tanesi. Sol stoper olarak düşünülüyor. Kimince gelirse yine Fenerbahçe'ye şaşırmam. Bence Fenerbahçe'de forma giymiş isimlerin, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış bir hocanın daha önce olması bence bu noktada doğru bir planlama ve hızlı hareket etme konusunda önemli. Bu takıma Jorge Jesus da geldi, Mourinho da geldi, yabancı hocalar zaten bu süreçte çok fazlaydı geldiler ama işte hep o söylediğimiz oryantasyon sürecini bir ayda, bir buçuk ayda geçirdikleri için zaten takıma adapte olamadılar. Yani bir hocanın zaten net bir şekilde Samandıra'da uyuyup kalkması gerekiyor. Yani Fenerbahçe öyle bir kulüp olmak zorunda çünkü zamanı yok.
1: Hele bu sezon hiç yok. Tedesco öyle bir hocaydı.
0: Tedesco da onu yapabildi zaten. Yani bu doğru şeylerden bir tanesiydi. Tedesco aslında zor olanı biraz daha kolaylaştırdı. Bu Samandıra'da kalmasının etkisinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Mourinho neredeydi? İsmini vermeyelim. Kral Dairesi'nde bir otelde kalıyordu mesela. Yani çok pahalı bir otelde kalıyordu. Sadece 1.8 milyon dolar konaklamasına verilen paraydı. Evet. 2 milyon dolara yakın sadece konaklaması için ödenen paraydı mesela.
1: Şimdi Galatasaray'la bir kıyas yaptığı bölüm var. Aynı golü atmalarıyla ilgili bir konuydu bu. Mesela ruh önemli diyor daha çok. Osimhen saldırıyor, diğer oyuncular da ona ayak uyduruyor ama evet. Fenerbahçe'de bu ruh şu anda kaybedilmiş durumda. O da yine o aidiyet konusuna geliyoruz değil mi?
0: Tabii ki aidiyet durumuna geliyoruz da bir de şöyle bir şey var. Yani Galatasaray'la aynı gol sayısına ulaşıyorsunuz. Zaten burada en önemli şey daha az gol yemektir ya. Çünkü bakıyoruz gol atıyorsunuz bir şekilde. Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la hatırlıyorum ilk 8 hafta galiba rekora mı gidecek acaba? Evet. 103 gollük rekoru kırabilecek mi diye mesela konuşuluyordu bu. Yeniden bir tarih yazabilir mi diye konuşuluyordu bu. Çok fazla gol atmıştı Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si o dönemde. Şimdi de Galatasaray'la eşit sayıdasınız ama tabii ki kritik maçlarda kritik goller yendi. Hiç unutamayacağım. Bence Fenerbahçe için sezonun kırılma maçı, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu elinden kaçırdığı maç. Belki bir çok daha fazla söylenebilir ama bence 3 karşılaşma. Kasımpaşa maçı son dakikada gelen gol, Asensio gol atmış, tribünler havaya uçmuş, tüm Türkiye Fenerbahçeliler sevinçten ne yapacağını şaşırmış. Evet şampiyonluk galiba bu sene geliyor düşüncesinde. Galip gelse Fenerbahçe puanları eşitliyor Galatasaray'la. 101. dakika galiba gol yiyor. Orada kırıldı. Sonrasında bir Rizespor maçı var. Orada zaten iş bitiyor. Öncesinde bir Karagümrük maçı var. Evet. O maçta mesela Fenerbahçeli futbolcular ne oynadı ben hatırlamıyorum. Bu 3 maç zaten Fenerbahçe bitirdi. Yani istediğiniz kadar çok gol atın. Kritik maçlarda kritik goller yediğiniz anda, puan kaybı yaşadığınız anda zaten iş bitiyor. Yani bunu devamlılığını sağlamak önemli. Bunu 3. bölgede yapıyorsunuz ama 1. bölgeyi de kontrol almaya çalışmanız gerekiyor. Böyle bir hocanın üzerinden gitmek en doğrusu.
1: Peki Ederson konusunda bir de son olarak değinelim. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla ilgili. Ederson'u kazanmak lazım dedi.
0: Evet.
1: Belki yeni gelen teknik direktör onda bir ışık görebilir. Şimdi, yani onunla çalışmak isteyebilir.
0: Aynen. Diğer aday Sayın Hakan Safi tarafı mesela kaleci vaadinde de bulunuyor.
1: Evet.
0: Maynan da gündeme gelen isimlerden bir tanesi. Maynan. Bu noktada Ederson bizim kalecimiz ve sahip çıkacağız demesi de bence yine Fenerbahçe'nin hep şu konuya gidiyorum ben. Zamanımız az kısmının bir karşılığı. Az bir zamanımız var. Bu kadar sirkülasyona gerek yok diyor bence Sayın Aziz Yıldırım. Vedat Muriç'i getirecek. Planlaması bu şekilde. Fenerbahçe forması giymiş bir isim. Hoca adaylarından en önemlisi öne çıkanlardan bir tanesi kesin değil ama Aykut Kocaman daha önce Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış bir isim. Bugün Ederson ismi takımda kalsın düşüncesinde olan bir Sayın Aziz Yıldırım planlaması bakış açısı var. Burada da amaç yine yani neden şöyle bir kaleci sirkülasyonu yapıyoruz düşüncesinde olan bir yönetim var yani. Ben buna şahsen doğru buluyorum. Yani şu ana kadar taraftar çok ya bunu söylemek de çok ciddi bir şeydir ve bence yürek ister. Yani başka bir yani mesela Sayın Hakan Safi bunu söylese tepki alabilir ama Sayın Aziz Yıldırım bunu ifade ettiğinde taraftar bir taraftan mantıklı bakabiliyor. Daha az

0: ses yüksekliği daha az olabiliyor.
1: Evet, belki kişisel tavırlarından dolayı zaten evet, taraftarın çünkü bu kadar sıkıntılı
0: bunu söylemek
1: durumu var.
0: Yürek ister dememin sebebi şu: neredeyse tüm Fenerbahçeliler Rizespor'a karşı yediği o gol sonrası sınır dışı edecekti yani ülkeden Ederson'u. Şu an için daha ılımlı bir bakış açısının olması Fenerbahçe'ye zaman kazandırır.
1: Biraz daha belki teknik direktör kararıyla da bu konu netleşir ama aynen takımdan öyle gitmek isteyen başka oyuncular olduğunu söyledi. Önce bir seçelim, sonrasında planlamayı yapacağız diyor.
0: Geniş kadro varsa Sayın orada Aziz aslında Yıldırım. Biraz daha şey yapabiliriz.
1: Onu bulamamışlar ama eğer konuşmak istediğin üzerine isimler varsa kısaca onlara da değinelim.
0: Aslında yani mesela kanat rotasyon olarak kullanılan Oğuz Aydın konusuna da dikkat çekti mesela. Evet. Oğuz'u da beğeniyorum dedi. Nene bir ameliyat durumu var zaten onun. Hı hı. Yeni sezona yetişir zaten büyük olasılıkla.
1: Bir kanat transferi bekliyor musun?
0: Şu anki süreçte ekstra bir kanat takviyesinin olma ihtimalini de göz önünde bulunduruyorum. Hatta şöyle diyeyim. Ben kaleci şu an için Ederson'a iyi bir teklif. Yani Brezilya milli takımına gidip orada sükse yapıp iyi bir teklif gelirse gönderilsin bence. Hı hı. Ama hazırda da bir kaleciniz olsun yani. Ederson kalede şu an için mantıklı bulunuyor. Skriniar stoperde ve liderlik özelliğini düşündüğümüzde bence önemli bir oyuncu. Sol stopere Kim Min-jae gibi bir takviye yapmanız bence kıymetli.
1: Evet.
0: Archie Brown ve Levent bence sol bek ihtiyacını şu an için karşılıyor. Hı hı. Sağ tarafa geçiyorsunuz. Semedo ve Mert Müldür. Oluyorsa eğer Semedo'dan hemen kurtulurum. Hemen kurtulurum yani. Merkez sağ ve sağ bekte oynayabilen opsiyonlu bir oyuncu ama bence Fenerbahçe'nin oyuncusu değil Semedo. Bunu geldiğinde de söyledim aslında. Yani isim olarak önemli bir oyuncu ama karşılığı olmadı. Orta sahada ya orta sahaya hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kante.
1: Orta saha zaten İsmail orta saha üzerine bile bir takım kurulabilir.
0: Aynen
1: yani
0: öyle. Gündoğdu orta sahada bu kadar oyuncu varken orta sahaya şu an için bir transfer yapmak bence gereksiz olur.
1: Evet.
0: Kanat bölgesine bir oyuncu. 10 numarada muhteşem opsiyonlarınız var. Talisca ve Asensio çok doğru takviyeler. Zaten şu an içinde çok önemli isimler. Bir kanat, bir forvet, bir sol stoper, bir sağ bek.
1: Olabilir.
0: Bence mantıklı. Ha, sol bekten memnun değilim derse eğer yeni teknik direktör.
1: O belki
0: bir sol bek
1: olabilir.
0: Ama Archie Brown'un gittiği
1: Brown
0: senaryoda.
1: Archie tekliflerde varmış bu arada ama bilmiyorum nasıl bir karar verilir. Fenerbahçe'ye bitireceğim izni, ekleyeceğim bir şey yoksa?
0: Artık yavaş yavaş seçime az bir süre kaldı.
1: Evet.
0: Ben de merak ediyorum. Yani şu an için söylenen şu, yani bir taraf önde gibi gözüküyor ama şu an henüz net bir şey yok. Sanki kafa kafaya gidebilecek bir seçim
1: bana
0: gibi.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Net bir ismi söylemek şu an için yanlış olur.
1: Peki Fenerbahçe'yi bitirdik. Yine Beşiktaş'a geçelim. Orada da benzer konular var. Hoca konusu ve transfer konusu tabii oyuncularla ilgili. Hoca ile ilgili çok gündemde çok fazla isim var aslında.
0: Evet.
1: Tabii bir liste var. Önder Özen'in hazırladığı aday listesi ama kamuoyuna yansımayan isimlerin de olduğu söyleniyor.
0: Hı hı.
1: Şimdi yabancı odaklı bir Beşiktaş benim gördüğüm adaylardan.
0: Zaten
1: sen ne dersin?
0: Türk, şu an için Türk hoca konuşulmuyor diye biliyorum. Yani Nuri
1: evet,
0: Şahin,
1: bir tek Nuri Hoca. Zaten Arda Turan bir başta konuşuldu sonra
0: yok, zaten,
1: o açıklamasıyla
0: ya,
1: bitirdi.
0: Zaten söyledik, bakın Farioli için de aynısını söylüyorum. Ya bugün hayal kurmaya gerek yok. Farioli Porto ile şampiyon olmuş, Mourinho'yu ezmiş, Sporting'i geçmiş, şampiyon olmuş. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan bir Porto varken Farioli orayı bırakıp da Beşiktaş'a gelir mi şu
1: tabii
0: an? Ya
1: bunu mesela konuşuldu
0: konuşmak,
1: mesela. Braga teknik
0: bu bir hayal ürünü yani. Onu söyleyeyim.
1: Evet,
0: Braga'nın hocası
1: orada
0: konuşuluyor.
1: Orada hoca iyi gidiyor.
0: Mantıklı, evet yani mantıklı hamlelerden bir tanesi. Hı. Olabilecek ya, ismi olur mesela şu anki süreçte. Bunun dışında Nuri Şahin ismi, yani Başakşehir bir bonservis bedeli ister. Nuri Şahin'e doğru bir isim olarak görüyorsa o bonservis bedelini Başakşehir ödedikten sonra Beşiktaş Nuri Şahin'le devam edebilir. Ama ben Nuri Şahin'in profil olarak doğru isim olduğunu fakat camiaya yetmeyeceğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yani taraftar bugün Nuri Şahin'le tamam olmaz mesela. Yabancı bir Nuri Şahin olsaydı ona tamam olurdu mesela, tamam derdi.
1: Ya konu tecrübe ise o zaman ya Tedesco ile mesela Nuri Şahin'i kıyasla.
0: Evet.
1: Çok büyük farklar mı var?
0: Şu an için yok. Dortmund'u çalıştırdım.
1: Ama evet işte, Türk hoca olunca çok daha önyargılı
0: evet
1: yaklaşıyoruz.
0: Yani Nuri hoca bence kesinlikle doğru bir isim olarak görüyorum yani. Ekibiyle, yapmış olduğu işlerle, bu sezonki Başakşehir'le geçirdiği sürece baktığımızda doğru isim olarak ben görüyorum şahsen. Bence çok doğru bir isim olur. Ama

0: Beşiktaş camiası hep, daha doğrusu ya yani şöyle, yabancı hocanın kredisi, yabancı hocaların kredisi fazla olduğu için mesela Valerian İsmail geldi. Evet. Ona kredi vardı. Evet, mesela. Evet. Onun da aslında çok kredisi olmadı ama ya Gio geldi ya buraya, Van Bronckhorst mesela, ona bile çok, ben neden gönderildiğini anlamadım. Yönetim değişiyor, hoca değişikliği oluyor mesela. Çok şaşırıyorum. Yani Van Bronckhorst bence hala Beşiktaş teknik direktörü olabilirdi, biliyor musun? Hala.
1: Olabilirdi, evet.
0: Bir ayrıldı, Liverpool'un ekibine geçti. Evet, Arne Slot ayrıldı Liverpool'dan ama o kadar tecrübeyi görmüş bir ismin, iyi işler yapmış bir hocaydı. Hı-hı. Bence Beşiktaş'tan gönderilmesini haksız bulduğum isimlerden bir tanesi yani.
1: Razvan Lucescu en net isimlerden biri.
0: O da şu an PAOK'ta yoluna devam etmek istiyor. Evet. Sadece ikna olabileceği durum maddi olur. Yani maaşını iyi bir maaş verirseniz Razvan Lucescu'ya, Beşiktaş'a gelebilir. Onun dışında PAOK'u bırakmaz. Bir sezon daha sözleşmesi var PAOK'ta. O sebeple Razvan Lucescu'nun da olma ihtimalini sanmıyorum ben. Braga'nın hocası Vicens şu an için olabilir.
1: Onunla ilgili
0: gibi
1: bir
0: duruyor.
1: Haber okudum sabah. Dün de yine konuşmuştuk bunu. 15 milyon euroluk bir çıkış maddesi varmış onun.
0: 15 milyon euro.
1: Beşiktaş bunu
0: ödemez.
1: Öğrenince geri çekilmiş deniyor. Ya, çok yüksek.
0: Yani olmaz. Zaten Portekiz çok piyasası yüksek. Hem futbolcu konusunda hem hoca konusunda. Ya zaten ben şöyle söyleyeyim. Ben de şu an yani Beşiktaş başkanı olarak bir empati yapıyorum. Hı hı. Bir Fernando Santos örneği varsa ben artık bir Portekiz'de hocaya gitmem, bir 3-5 yıl gitmem yani.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii ki. Çok kötüydü. Çok kötüydü yani. Niye geldi, niye gidiyor? Mesela Fernando Santos'a verilen kredi Nuri Şahin'e bence hiç verilmeyecek. Şu evet, anki sürece evet. kadar ki kariyerinden bahsediyorum. Hı hı. Beşiktaş için Farioli zaten olmazdı. Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor direkt. Neden Farioli de Arda da.
1: İyi gidiyor yani.
0: Bunlar zaten olmaz, imkansız. Hı hı. O sebeple şu an Türk hoca olarak en mantıklı ismin Nuri Şahin olduğunu düşünüyorum. Yabancı olarak Lucescu'nun böyle bir, mesela Braga'nın hocası için, Vicens için bu söyleniyor. 15 milyon euro bonservis dedim. Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum
1: evet,
0: bu arada.
1: Bir çıkış maddesi var.
0: Bu noktada doğru hamle Razvan Lucescu olabilir. Yani yabancı hoca olarak bakıldığında babasının buradaki anıları, bunun dışında onun da İstanbul'u görmüş geçirmiş olması
1: evet,
0: bu süre
1: evet.
0: zarfında.
1: Beşiktaş da sezonu erken açacak.
0: Ben Lucescu için Lucescu'yu hızlı bir şekilde hemen İstanbul'a indirmesinin doğru olacağını düşünüyorum yani Beşiktaş adına.
1: Ben de katılıyorum sana. Süre çok önemli burada. Evet, Fenerbahçe için de aynı şeyi konuşuyoruz. Orada çünkü bir seçim durumu var ama Beşiktaş'ta hemen hocayı halledip oyuncu kısmına geçmek gerek.
0: Şu çok basit ve rutin bir cümleye dönüşüyor artık. Beşiktaş için bu sezonda artık hüsrana dönüşüyor. Hasan Arat gelmişti. Sayın Hasan Arat da o zaman ifade etmişti. Beşiktaş lige havlu attı kelimesini niye kullanıyorsunuz? Gazetecilerle basın toplantısı yapmıştı. Hmm. Niye böyle bir ifade kullanıyorsunuz? Anlamıyorum. Hani öyle olduğu için yani bu rutin ve klasikleşti şu anki süreçte.
1: Evet.
0: Bunun üzerine çıkabilecek olan hoca ve yönetim bence artık başarılıdır. Bu sebeple bana soracak olursan benim gözlemlediğim naçizane futbol fikriyle Razvan Lucescu'nun çok doğru bir isim olacağını, PAOK eğer bir bonservis bedeli istiyorsa gerekirse verip, hoca ikna olduysa o parayı verip hocaya getireceksiniz Lucescu'yu. Bence en doğru hamle bu olur diye düşünüyorum. Bu iki isim bence Beşiktaş için en uygun kişiler diye düşünüyorum. Yani Nuri Şahin ve
1: peki,
0: Lucescu.
1: Şimdi Galatasaray'a da geçelim değerli izleyenler. Galatasaray'da da yine orada da teknik direktör konusunu konuşalım. Okan Buruk'la ilgili. Şimdi Dursun Özbek mazbatasını aldıktan sonra ilk iş olarak teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini yenilemek istiyor. Yani bir yıl daha zaten devam edileceğini biliyorduk ama en çok buna olumlu yaklaşan, Okan Buruk'u destekleyen kişi de Dursun Özbek oldu.
0: Aynen
1: eleştirildiği
0: öyle.
1: Dönemde bile.
0: Evet, evet. Ya burada istikrar çok çok önemli bir şey. Yani şimdi çok güzel bir örnek de verelim, şöyle verelim. Dün Arsenal Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elinden kaçırdı yani.
1: Evet.
0: Kesinlikle elinden kaçırdı tabiri doğru.
1: Evet.
0: Bir penaltıyla gitti değil mi? Arteta 6,5 yıldır Arsenal'da. 6,5 yıl sonra Arsenal şampiyon oldu ve 22 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi. Türkiye'de bir takım 6,5 yıl bekler mi diye soruyorum sana.
1: Bir yıl beklemez işte.
0: Değil mi?
1: 6'yı geç yani.
0: Yani işte bizim futbol mantalitemiz bu şekilde yani. Maalesef ki, maalesef ki. Şimdi ya diğer tarafa
1: bakalım.
0: Tek odak
1: şampiyonluk olduğu için mesela evet. Orada ikincilik de önemli, üçüncülük önemli. Yani Avrupa'ya gidebilmek ya da Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılabilmek.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Bunlar
0: tabii
1: çok kritik şeyler.
0: Şimdi dönelim diğer tarafa. Galatasaray için buradaki nokta şu. Ters manyel. Galatasaray için şampiyonluk normalleşti ve rutine dönüştü. Bu doğrultuda artık Okan Buruk için Avrupa başarısı o kadar çok fazla bekleniyor ki ve oynanan oyunda işte biz çok fazla puan kaybı yaşadık. Artık daha yani camia daha farklı şeyler istiyor. Yani mesela erken şampiyonluk, gol rekoru şampiyonluğu, ne bileyim artık buna doğru evrildi iş yani. Süper Lig için bakıyorum Galatasaray'da. Bu noktada 5. kez üst üste şampiyon olabilecek bir Galatasaray potansiyeli var mı? Bence var. Hala var. Okan Buruk'un üzerine koyarak yola devam etmesi, ekibi güçlendirerek, kendi teknik heyetini bir kere bence güçlendirmesi gerekiyor. Yani buna neden söylüyorum? Yine şampiyon oldu Galatasaray. Evet ama en zor şampiyonluk
1: evet,
0: bu sezondu.
1: En çok eleştirildiği dönemde.
0: En çok eleştirildi bu sezondu. Ve bu noktada işte o kritik maçlardaki kritik puan kayıplarını yaşamamak için Okan Buruk ekibine en az 2 kişi dahil etmeli. Ne olur, nasıl olur, hangi ekipten olur ben bilmiyorum. O kısmını bilemem. Yani analiz ekibi mi olur, kondisyon ekibi mi olur, taktik konusunda mı olur bilemem o kısmı. Ama bence o konuda kesinlikle bir güncelleme olması gerekiyor.
1: Birkaç yıldır hep aynı ekip mi peki? Hiç ekleme ya da çıkarma oluyor mu?
0: Şu anki süreçte hep aynıydı. İsmail Garcia sonradan galiba dahil edilmişti. İrfan Hoca zaten yıllardır beraberler.
1: Evet.
0: İşte bilmiyorum Elazığ'da başladı galiba o birliktelik. Elazığ sonrasında Gaziantep var. Akhisar'la kupayı kazanmıştı. O zaman vardı. Başakşehir'le şampiyon olduğu süreçte İrfan Saraloğlu vardı. Hep aynı şekilde bu ekiple devam ettiği yoluna. Kondisyon ekibinden değişiklik olmuş olabilir bu süreçte. Ama artık önemli isimlere biraz daha böyle burada yabancı da olabilir, Türk hoca da olabilir. Bence bir ekleme yapması gerekiyor Okan Hoca'nın. Çünkü 3 günde bir maç yapacak Galatasaray.
1: Evet.
0: Bu saatten sonra Galatasaray teknik heyetinin şunu söyleme hakkı yok bence. Ya 3 günde bir maç yapıyoruz. Artık bu normalleşti. Diyoruz ya Paris Saint Germain ve Arsenal dün bitirdi sezonu ya daha.
1: Evet.
0: Onlar 3 günde bir maç yapmıyor muydu? Bir haftada 3 maç yaptılar mesela. Arsenal yaptı yani bunu. FA Cup'ta, İngiltere Premier Lig'de, Şampiyonlar Ligi'nde ya bir sürü zaten 3 kulvarda yarışıyor bu takımlarda.
1: Onlar alışıyor.
0: Bizim ama ligimizdeki yıllardır. Takımlarda Süper Lig, Avrupa varsa Avrupa, Ziraat Türkiye Kupası. Ya bu olacak artık bunu hiçbir hocanın bu demecine ben doğru bulmuyorum yani.
1: Bir
0: işte
1: de sürekli
0: 3 günde bir maç yapıyoruz
1: zaten.
0: Konuları
1: gelecek.
0: Ya artık yapacaksınız zaten yani bu futbol endüstrisi zaten bu şekilde ilerliyor artık yani
1: evet.
0: Bunu eleştirmemek gerekiyor, buna daha hazır olmak gerekiyor. Oyuncuları, teknik heyetinizi, takımınızı buna göre planlamanız gerekiyor. O sebeple bence bu ağırlığı kaldırabilecek teknik heyet ve futbolcu transferini de bu şekilde planlamak bence en doğrusu olur.
1: Şimdi 1-2 dakika var. Curtis Jones'u kısaca istersen konuşalım. Liverpool forması giyiyor. Orta saha oyuncusu. Galatasaray'ın gündemine geldi. Aynı zamanda Inter'de oyuncuyu çok fazla istiyor. Orada bir rekabet söz konusu.
0: Şimdi Galatasaray en az 35-40 milyon euroluk bir harcama yapacak merkez orta sahaya.
1: Bu isim, bir dakika var.
0: Konuşulan isimler Kepren Turam.
1: Evet.
0: Fofana, Milan'daki Fofana, Yusuf Fofana ismi gündeme geliyor. Çok konuşuluyor. Curtis Jones bu isimlerden bir tanesi. Bu 3 oyuncunun, bu saydığımız 3 oyuncunun, hatta Arthur At da Udinese'de forma giyiyor. Bu 4 oyuncunun özelliği şu: yaşlarının birbirine yakın olması, 40 maç üzerinde forma giymeleri ve gol asist sayısının da ortalama toplamının 10. Yani 5 gol 3 asist gibi bu sayılarda skor üretmeleri. Skor üretimine bakılmıyor. Daha çok orta sahayı kontrol altına almaya başarabilecek orta saha, genç orta sahalara bakıyor Galatasaray.
1: Evet.
0: Curtis Jones da bu isimlerden birisi. Ama hala bu saydığımız isimler Galatasaray'ın transfer listesinde var. Şu an resmi teklif veya
1: ilgi var.
0: Aynen öyle. İlgi durumu söz konusu. Resmi teklif yok. Somutlaşmış bir şey yok. Şu an bir yoklama durumu söz konusu.
1: Oyuncu da geçen gün en etkilendiğim stadyum Rams Park demiş.
0: Öyle mesela bu sebeple biraz
1: peki.
0: Daha yakın olabilir.
1: Teşekkür ederim. Ağzına
0: ben
1: sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Noktalıyoruz Sabah Spor programını.

0: İyi bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir pazar sabahı olsun hepiniz için. Hoşçakalın.
1: Spor'un radyosu A-Spor Radyo. Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 31 Mayıs 1960 Türk Ordu Milli Futbol Takımı ikinci defa dünya şampiyonu oldu. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Bir reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne ister ister ol.
5: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim. Yener mağazalarında.

0: Chaos på radio.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Petrol

Servisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Türkiye geçen yıl 133 ülkeye 2,2 milyar dolarlık su ürünleri ihraç etti. Türkiye'nin su ürünleri ihracatı artmaya devam ederken, geçen yıl 133 ülkeye yaklaşık 2,2 milyar dolarlık ürün gönderildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, su ürünleri ihracatına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, uluslararası verilere dikkat çekilerek, 2021'de 167,9 milyar dolar olan dünya su ürünleri ihracatının yaklaşık %11 artışla, geçen yılın sonunda 186 milyar dolara yükseldiği bildirildi.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaz öz

0: Güzel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Spor Radyo.
5: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 31 Mayıs 1960 Türk Ordu Milli Futbol Takımı ikinci defa dünya şampiyonu oldu.
0: Güzellikler Dünyası Paraf'ın katkılarıyla.
2: A Spor Radyo.

0: Bir reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Spor Radyo. Sporun Radyosu. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz.

0: Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o. Reklam.
1: A-Spor Radyo. A-Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Hafta sonları efendim Aspor ve Aspor Radyo ortak yayınında Yaşasın hafta sonuyla karşınızdayız. Her hafta sonu olduğu gibi yine gündeme dair tüm gelişmelere birlikte bakacağız. Haftanın özetini birlikte çıkaracağız ve güne dair tüm değerlendirmeleri birlikte yapacağız. Dün akşama giderek başlayalım bugün Yaşasın hafta sonuna. Avrupa'nın en büyüğü bir kez daha Paris Saint Germain oldu çünkü Fransız ekibi Şampiyonlar Ligi finalinde. Bu kez penaltılarda Arsenal'ı yenerek üst üste ikinci kez kupayı müzesine götüren taraf oldu.
2: Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain Arsenal'ı ağırlıyor. Budapeşte de oynanıyor final. Karşılaşmanın başı hızlı gelişen bir hücum. Arsenal tehlikeli geliyor. Kai Havertz ceza sahası içi. Havertz vuruyor ve gol. Dakika 6. Arsenal Paris Saint Germain karşısında Havertz'in bu golüyle 1-0 öne geçiyor. Kai Havertz topu çok iyi taşıdı ve bu bitiricilikle Safanov yerinde dona kalıyor. 1-0 öne geçiyor Arsenal. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıda. Kvaratskhelia yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında Dembele ve gol. 65. dakika skora denge geliyor penaltı golüyle birlikte. Tekrar tekrar izliyoruz. Arsenal hücumu İstenildiği gibi sonuçlanmıyor. Kvaratskhelia topu kurtardı ve taşıyor. Kvaratskhelia, Gürcü futbolcu, ceza sahası içine girdi. Vuruşu savunmaya çarpan top direkten dışarı gitti. Paris Saint Germain gole çok yaklaştı bu pozisyonda. Sağ kanada doğru gönderilen uzun top. Due topu alan isim. Due rakibinin üstüne gidiyor. Ceza sahası içine girdi. Pasını verdi Vitinha ve dışarı gitti çok az farkla. Maçta artık son bölümün içerisindeyiz. Son saniyeler. Hızlı gelişen bir atak. Barcola topu ceza sahasına kadar taşıdı ama son vuruşu Havertz kadar iyi olmayınca 90 dakika 1-1 tamamlanıyor ve maç uzatmalara gidiyor. Arsenal hücumu ceza sahası içi, gözler hakemde. Karşılaşmanın hakemi Zibert bu pozisyonda devam kararı veriyor. İkinci uzatma devresi, Paris Saint Germain hücumu burada da gole izin vermiyor. Arsenal savunması ve bu

0: pozisyondan da gol çıkmayınca karşılaşma penaltılara gidiyor. İlk penaltıyı Paris Saint-Germain kullanıyor. Ramos topu ağlara yolladı. 1-0 önde Fransız ekibi. Gökerej'de topu gol yapan isim. 1-1. Eze dışarı yolladı. Bu fırsatı değerlendiremedi Arsenal. Bir başka kaçıran isimse Nuno Mendes oldu. Top ağlarla buluşuyor. Beraldo'nun golü ve Gabriel topu dışarı atınca şampiyon Paris Saint-Germain. Devler Ligi'nde mutlu sona Luis Enrique ve öğrencileri ulaşıyor. Üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını Paris Saint-Germain havaya kaldırıyor.
1: Dün akşam bu özel karşılaşmanın ardından Aspor'da çok özel bir konuğu ağırladık. Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanırken başkan adayları Aspor'da taraftarlara, camiaya mesajlarını vermeye devam ediyor. Sorularımızı yanıtlıyor. Dün akşam da Sayın Başkan ve Başkan Adayı, eski Başkan Aziz Yıldırım ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım Aspor'da stüdyoda konuğumuzdu. Gündeme dair, Fenerbahçe'de geleceğe dair çok önemli açıklamalar yaptı. Transferler hakkında konuştu ve camiaya da bayrakları çıkarın mesajını verdi.
2: Bir kere biz hesaplaşmaya değil çözüme geliyoruz. Bunu herkes bilsin. Yani geçmişle hesaplaşma falan yapmayacağız. Bugünden itibaren de geçmişte şunları yaptık, bunları yaptık anlatmayacağım. Geleceği anlatacağım. Gelecekle ilgili konuşacağım. Biz neyin yapılması gerektiğini tecrübe, akıl ve maddi kaynaklarla bir araya getirerek bunları çözümü üreteceğimize inandığım için buraya geldim, aday oldum Fenerbahçe'ye. Yoksa buna inanmasam, bak samimi konuşuyorum, samimi söylüyorum, aday olmazdım. Ama bir dur demenin zamanı. Yani bu başarıları, diğer takımın yakaladığı başarıları durdurmamız lazım. 2001'de yaptığımız gibi, 2000-2001 yılında yaptığımız mücadeleyle. Onu yine sağlarsak, yaparsak, birlik, beraberlik olursak bizim takım kötü değil. Bizim takım iyi takım ama takviyeler lazım. Bize bu sene o takviyeleri yapmış olsak zaten şampiyonduk. Onu da söyleyeyim yani, açıkça. Yani bizim değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu değerlerin yanında da yeni değerler katarak biz bu mücadelede şampiyon olmak için yola çıkacağız. İnşallah sonunda da bunu başarırız. Geçmişte kırgınlıklar, yapılan hatalarımız varsa bizim de hepsini unutmamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım.
3: Aslında sorun başka ama birleşme çağrınız hala geçerli,
2: geçerli
3: mi o zaman?
2: Geçerli, her zaman geçerli. Şeyden, seçimden sonra da geçerli. Hı hı. Yani ya, bu hepimizin Fenerbahçesi, benim şahsım değil ki. Tamam mı? Hepimizin Fenerbahçesi. O zaman hepimiz bir yerine tutacağız. Geçmişte kırgınlıklar, şunlar bunlar, hepsini unutalım. Ya ben şey, ben liderim, ben başkan değilim yani. Başkanlığa gelmiyorum yani, liderliğe geliyorum. Herkes bir arada toplanacağız ve sorunları hep beraber çözeceğiz. Ya geride tamam, kabul ettik. Ya söylüyorlar, diyorlar ki biz Galatasaray'ın işte stat gelirlerinde locada geri kaldık, kombinerde geri kaldık. Evet. 65 bine çıkaracaklar stadı. Arkadaşlar projelerini yaptılar, hazırlıyorlar. Hemen seçimden sonra izinler başlayacak ve ondan sonra 64 bine çıkacak stat. O zaman bütün bu dediğim şeyler kapanmış olacak.
3: Temel gelir kaynağı stadyum gelirleri
2: değil mi? Yalnız değil yani. Hı-hı. Her şey onu bağlarsa olmaz. Sponsorlar da yani. Tamam mı? Formadır veya sağ kenarıdır, başka yerler, kaynaklar. Onlar hepsi yeniden revize edilir. Yeniden yaparız. Yani ne kadar Galatasaray'ın şeyi var onu söyle bana.
3: Herhalde şampiyonluk sayılarından hareketle söylüyorlar. Bir de sağ sonuçları için
2: ya
3: onu söyleyebilir.
2: Şampiyonluk paralarını yediler kardeşim ya. Hı. Para mı kaldı? Nerede para kaldı? Viva'yı yediler. Şimdi ben konuşacağım ayıp olacak yani. Yanlış oluyor. Florya'yı şey yaptıydı. Biz de Ataşehir'i yaptık. Şeyi yaptık. Kayış Dağı. Biz de paranın yarısını yedik. Onlar da harcıyorlar yani. O kaynaklarını yiyorlar, harcıyorlar yani. Gayet de doğal. Şimdi bizim hakemler ya dışarıdan baskı altındalar. Baskı altındalar. Veya ekip olarak birine kızıyorlarsa, birine tepki gösteriyorlarsa onu sahada da yapıyorlar. Halbuki dışarıda kızdıkları, tepki gösterdikleri kişiye sahada cevap vermemeleri lazım. Böyle biz gelince hem TFF ile

0: vermeye geliyoruz. O zaman bunun içerisinde ben onlarla neden kavga edeyim eğer iyi yapıyorlarsa? Hayır, yaparlar iyi, ben yenemem. Olabilir. Bu futbol. Onu biz deriz ki ya biz bir eksimiz var neredeyse. Onu tartışırız, onu çözmeye bakarız. Ama hakem gelip de müdahale eder ve bize neticeyi bizim aleyhimize çevirirse o zaman susmayız. Yayını da yaparım.
1: Evet, camiaya mesajlar verdi dedik. Aynı zamanda futboldaki yeni yapılanmadan da bahsetti Başkan Adayı Sayın Aziz Yıldırım. İki santforla prensipte anlaştıklarını söyledi. İki de stoper transferi yapacaklarını ifade etti.
0: Hoca mevzusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Konuşacağız. Aykut Hoca da bunlardan biridir. Üç tane daha ayrıca yabancı ve görüşmeler yapılıyor diye. Şimdi bunları yaparken biz yönetim olarak bu sene şampiyon olmak için yola çıkıyoruz. Burada hocanın da bizimle beraber olması lazım. Yani biz görüyoruz yani kimlerle nasıl başarılı olabiliriz diye. Evet. Şimdi Antonov geldi. Ona biz yanlış yapıldığını söyleyemiyoruz. O zaman ne olacak? Kendi bildiğine göre devam edecek. Sıkıntıyı biz yaşayacağız. Onun için bizle diyalogda olan, bizimle anlayacak, biz de onu anlayacağız. Öyle birini seçmemiz lazım. Şimdi Aykut Hoca'nın özelinde konuşacağım. Ha antrenörümüz olur, teknik direktör olur, olmaz. Ayrı bir konu ama ben Aykut'u severim. Neden severim? Çok zor günlerde hep yanımızdaydı. Metris'e iki günde, üç günde bir gelip bizi ziyaret edip bizlerle sohbet edin, üzülmeyin. Biz buradayız, gereğini yaparız diyen insandır. Onun için de ben doğruları her yerde söylerim. Ha yönetim kurulu toplanırız. Derler ki onu almayalım. Şunu konuşuyoruz yani. Ama konuşuyorsun 15 milyon maaş istiyor. 5 milyon prim istiyor. Fenerbahçe'nin bu kadar maddi kaynakları çok bol değil.
2: Onu ha, biz veririz. Tahmin ettik.
0: Ha, biz veririz. Verdikten sonra onu bilsek ki inansak ki ya bu kesin geliyor şampiyon yapıyor onu da veririz. Antrenör meselesi o kadar önemli değil. Çünkü yıldız oyuncu veya antrenör seçimi belki etkiler ama geleceği etkileyemez. Gelecekte yapılacak olan doğru ve yanlışları bu transferler veyahut da hoca etkilememeli Fenerbahçe'de. O yanlış olur. Abi yıldız oyuncu alalım. Karşı taraf bu propagandayı yapıyor. Gençler bunu istiyor. Biz de iki tane santforla ben istesem yarın gelirler. Ama tamamen bitirmeden gelmelerini istemiyorum.
2: Ama prensipte anlaştık galiba.
0: Prensipte anlaştık. Anladın. Prensip onlar istiyor. Çocuklar istiyor. Hatta bir tanesi pazartesi günü geleyim dedi. Hayır dedi. Biz kulüplerimizle de anlaşmayı yapalım. Bitirelim. Ondan sonra gelin dedim. Serbestçe ne zaman istiyorsanız gelin. Biz duyuruyu yaparız. Bu arkadaşları transfer ediyoruz diye. Kamuoyu da
2: seçimden önce söylemeyi düşünüyor musun?
0: Söyleyebiliriz. Yani şu anda öyle zannediyorum salı çarşamba netleşmiş olur durumu. Ender Bey ona göre yönetim kurulu derse açıklayalım açıklarız. Yani bir mahsur görmüyorum ben. Şimdi Osimhen'in etkisi diyorsunuz. Demin Ender Bey söyledi. Kaç gol atmışız?
2: 77.
0: Onlar kaç gol atmış?
3: 77. Orada yenilen aynı, golde sıkıntı
0: aynı.
3: Var.
0: Aynı. Orada içerideki ruh önemli.
3: Evet.
0: Bak sallıyor. Değil mi? Evet. Öbürlerine de bir heyecan veriyor. Onlar da ona uymaya çalışıyor. Biz o sahanın içinde onu yaratırsak ki gelenler yaratacaktır eminim yani. O zaman problem çözülmüş olacak. Diyoruz ki bütün transferleri yapacağız. İlk defa belki bu sene bütün transferler gelecek. Yani bir sıkıntı var. Dünya Kupası. Evet. Yani oradan bir oyuncu alırsak onun elenmesine göre takımının elememesi durumunda geç gelir.
2: Doğru.
0: Onları da arkadaşlar inceliyor, bana anlatıyorlar da. Biliyorum ben ne olduğunu. Bizim hedefimiz bir kere bu iki santrolu bir alalım. Takımımız iyi. İlaveleri de diğer ilaveleri defansif ilaveleri de yaptık mı problemi çözdük.
4: Yani ondan stoperleri sonra aldıktan oyunculara sonra bakacağız. Stoperleri de aldıktan sonra.
0: Tabii tabii stoper alacağız bir de. Ya benim görüşüm ben konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Herkes de duysun badem ki dediniz. Biz iki tane stoper alacağız.
4: Evet.
0: Ha, iki yani stoper. Biz de biri sol ayaklı olacak. Biri benim gibi sağ ayak. Dedi ki Şerif bak iyi oyuncu olacak.
3: Çok tartışılan bir oyuncu da.
0: Ben söyledim.
3: Evet siz söylediniz.
0: Ya bunu nereden aldınız diye. Oradaki ima etmek istediğim onun bonservisine ödenen paraydı. Yoksa oyuncu

0: gelecekte iyi oyuncu olabilir. Daha genç yani.
1: Kante'nin de maliyetiyle ilgili yine siz söylediniz.
0: Efendim?
1: Kante'nin maliyetinin fazla olduğunu.
0: Yani 70 milyon verdiler. Santfor'la gitti. Yani bilmiyorum tam açık net duyduğum 70 milyon diyorlar. Ama onun yanında da bir tanesi gitti şeye, Rusya'ya. Öbürü de galiba Arabistan'a gitti. Nasıl gittiler? Ne sayıldı? Ne aldık? Ne verdik? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Normalde kaleciye kızıyoruz.
2: Ederson'a.
0: Ben değil yani. Herkes kızıyor. Evet. Herkes yanlış gol yedi. Bu bizi şöyle yaptı. Tenkit ediyorlar değil mi?
2: Milli onu kazanmak lazım. Olacak.
0: Onu kazanmak lazım. Konuşup onu varsa dertleri onu çözüp ikna etmek lazım. Ve kalmasını sağlamak lazım. Gönderdik. Onu zaten ödemişiz ödeyeceğimiz kadar. E bundan sonra 11 milyon diyorlar galiba. Yani onu da kamuoyundan söylüyorum. 11 milyon ödeyeceğiz. Yeni bir kaleci aldığınızda bonservis ödeyeceksiniz. Ne ödeyeceksiniz? Maaş ödeyeceksin. Bunun 1 milyon altını ödersiniz.
1: İmza parası.
0: Elinizde bir kaleci daha var. 10 milyona transfer ettiniz bonservisini. Zorlandı, gidildi, anlaşıldı, getirildi. E ne oldu? Kaleci kiraya verdik. Parasını da ödüyoruz, kiraya verdik. Bunları yapmayacağız. Mesela orada bir iki isim vermeden söyleyeyim. Oyuncu gitmek istiyormuş. Bir iki de oynayan oyunculardan ayrılmak istiyorlarmış. Yani bunları oturup hepsini konuşmamız lazım. Şimdiden ezbere ne söylersek yanlış. Biz seçilelim önce. Sonra oturalım. Herkesle konuşacağız. Yani seni istemiyoruz yok. Hı. Oturacağız beraber şartları. Giderse nasıl gider? Kalırsa nasıl kalabilir? Bunları tartışacağız. Sonunda da karar vereceğiz. Yani şimdi ben ezbere onu göndereceğiz, bunu göndereceğiz dersem yanlış olur. Yani. Şimdi geri dörtlüye baktığınız zaman Semedo, Mert var. O Mimovic'i bilmiyorum. İkisi de milli takıma.
3: Onu kimse görmedi başkanım.
0: İkisi de milli takıma gidiyor. Şenol Hoca.
4: Şimdi Yaşasın hafta sonunda sevgili Haldun Domaç bizimle birlikte. Haldun Domaç'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Haldun Domaç.
5: Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Çok artık bayramı tamamladık. Evet. Hafta sonuna geldik. Hayırlısıyla herkes evine inşallah sağ salim, sağlıklı bir şekilde dönerler. Evlerine, memleketlerine diyelim. Bazısı da memleketine dönüyor. Çünkü tabii tatili ki fırsat bilip İstanbul'un boş olmasından yararlanarak İstanbul'a tatil yapanlar da oldu. Onu da söylemek lazım. Sonuç itibariyle inşallah herkes sağ salim evlerine, sevdiklerine İnşallah. Kavuşurlar diyelim. Bunun için de yavaş, dikkatli evet. ve trafik kurallarına uyarak gidelim derim. Böyle söyleyeyim, böyle başlayayım. Çok iyi pazarlar diliyorum sana ve izleyicilerimize.
4: Çok güzel mesajlar verdin Haldun abi. Ben de nicelerine erişmek sağlıkla, mutlulukla, huzurla, nice bayramlar görmek temennisiyle bir mesajı da ben vermiş olayım sevgili izleyenlerimize ve aynı zamanda bizi radyodan dinleyenlere de, radyoda da çok geniş bir dinleyici kitlemiz var. Onlara da iyi yolculuklar dileyelim. Ve başlayalım gündemi konuşmaya. Aslında dün akşam Şampiyonlar Ligi finalini sona bırakmak istiyorum. Yine Şampiyonlar Ligi finalinde sormak istiyorum. Şöyle bir Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını sıcağı sıcağına dinlemişken Fenerbahçe'nin gündemiyle, seçim gündemiyle ve yeni sezon gündemiyle başlayalım istiyorum. Sayın Aziz Yıldırım çok önemli açıklamalarda bulundu. Teknik direktör konusunda da benim edindiğim izlenim aslında Aykut Hoca ile ilgili sosyal medyada çok fazla konuşulan konu var, çok fazla tepki var. Sayın Başkan Adayı Aziz Yıldırım'a da bunu sorduğumuzda Aykut Hoca zaten doğal adayıdır diyor Fenerbahçe teknik direktörü olarak. Ama diyor bizim listemizde başka teknik adamlar da var diyor. Ve aralarındaki o tarihe dayanan dostluk, belki abi kardeşlik vesaire birlikte çalışma ortamını yaşamış insanlar olarak da hakkını teslim ediyor bence Aykut Hoca'nın. Yoksa açıklamalarından biz Aykut Hoca ile anlaştık, yeni sezonda teknik direktörümüz Aykut Kocaman'dır izlenimi açıkçası almadım ben. Daha istişare edeceklerini ifade etti. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
5: Evet, önce hem seni hem de A-Spor'u kutluyorum. Güzel bir Aziz Yıldırım röportajı oldu. Onu özellikle söylememiz lazım. Merak edilen her şeyi arkadaşlarımız çok net bir şekilde sordular. Abdullah Hoca olsun, Şenol Hoca olsun, Ender Bilgin olsun. Sen her şeyi teker teker sordun.

sordunuz ve gerçekten de hepsine de bir yanıt verdi. Benim izlenimim şu, %70-80 civarında diyorum. Neden böyle söylediğimi açıklayacağım. Fenerbahçe'ye hakim bir başkan adayı gördük. %70-80 diyorum. Çünkü dikkat edersen konuşmaların arasında kamuoyunda böyle söylüyorlar. Fiyatı böyleymiş gibi işte bir takım açıklamalar, gitmek istiyormuş gibi açıklamalar yaptı. Tabii bunlar kulübün başında olmadığı için doğrudan bilmediği konular olduğundan çok net cümleler kullanmayı istemedi. Onu özellikle söylemek lazım. Bu manada baktığımda net bir şekilde söyleyeceğim, konuya hakim, %70-80 konuyu özümsemiş. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için gereken eksiklerin neler olduğunu, ortak akıl dediği işte Oğuz Çetinlerle, Aykut Kocamanlarla konuşmuş belli ki. Onlarla beraber onlardan bilgi alıyor. Ayrıca yönetim kurulunun içerisindeki isimlerden de bilgiler alıyor. Bu arada Murat'ı unuttum galiba. Murat'ı da söyleyeyim. Çok teşekkür ederiz. Yani hepiniz çok güzel sorular sordunuz. Bu manada baktığımda neticede Aziz Yıldırım'ın açıklamaları çok ciddi, önemsenecek açıklamalardı. Santrofor konusu, iki santroforla anlaştığını söyledi. Salı ya da çarşamba birinin gelme durumundan bahsetti. Hatta pazartesi gelir ama ben pazartesiyi düşünmedim. İşte salı çarşamba arkadaşlarımıza soracağız dedi. Buradaki benim dikkatimi çeken noktalardan biri, ben Aziz Yıldırım'ı uzun tanıyanlardan biriyim. Ve şöyle bir genel görüntü izlenim edindim, öyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım genellikle kararları tek başına vermekten mutlu olan, yani o kararları verirken de çok fazla etrafıyla iletişim kurmak istemeyen, yani belli noktalarda liderlik yapıp kendi liderliğinin etrafında buluşmasını isteyen bir kişiyken, şimdi konuşmalarının içerisinde Ceyda, sen de dikkatini çekmiştir senin de herhalde. İşte yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla konuşacağız. Onların da biraz daha konuşması lazım, anlatması lazım. Onlar da birkaç gün içerisinde çıkacaklar, kendilerini ifade edecekler cümlelerini kullandı ki bunlar gerçekten de bir ortak yönetme çabasını ortaya koyuyor. Onu vurgulayabilirim. Ben hala belki sen o noktada olmayabilirsin. Yani o izlenimde olmadığını söyledin ama ben hala Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın Aziz Yıldırım'ın bir numaralı listesinin bir numarasında olduğunu ve %75 civarında benim kanaatim Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe teknik direktörü olacağı doğrultusunda. Ha bu doğru mudur yanlış mıdır konuşmuyorum, sadece edindiğimiz izlenimi söylüyorum. Ama şunu da vurgulamak lazım, bir kere ne olursa olsun hani yolu Türkiye'den geçmiş teknik direktörler konusu da önemli olabilir ama Fenerbahçe kulübünün artık yerli hocayla çalışma zorunluluğu var ve son yıllara baktığımızda İsmail Kartal dışında böyle çok önemli başarılar elde eden, yani İsmail Kartal'ın başarısı da şöyle söylüyorum, 99 gol 99 puan yakalanması çok zor. Belki o sene çok ekstra bir Galatasaray performansı olmasa, ya da şöyle söyleyeyim, bu seneki Galatasaray performansına karşı bir İsmail Kartal izleseydik belki de Fenerbahçe'yi şampiyonda görebilirdik. Böyle bir durum söz konusu olabilirdi. Sonuç itibariyle şunu söyleyeceğim. Yani bir yerli teknik direktörün Fenerbahçe'nin başında olmasının ben zaten doğru olduğunu düşünüyorum. Bu Aykut Kocaman olur, İsmail Kartal olur veya başka bir isim olur. Burada telaffuz ederek bazı kişileri dışarıda bırakmak istemiyorum. Ama netice itibariyle Fenerbahçe'nin başında bir yerli hocanın olması lazım. Şöyle bir gerçek var, onu da söyleyeyim. Matematik de bize şunu söylüyor. Dünya Kupası'na giden takımımız var, bir ülkemiz var. Dolayısıyla orada oynayan Fenerbahçeli oyuncular var ve hatta Fenerbahçeli oyuncular bir çoğunluk da teşkil ediyor. Şimdi o oyuncular Dünya Kupası'ndan dönecekler. Bir hafta 10 gün izin alacaklar ve bir yabancı hoca getireceksiniz söz gelimi. Bir o yabancı hoca Türkiye'de futbolu tanıyacak. Tanıdığını varsaysak bile ne kadar zamanda tanıdı. Ya yani söz gelimi şöyle bir şey söyleyeyim. Mancini isminden bahsedelim. Ya yani söz gelimi diyorum. Mancini'nin Türkiye'de görev yapmasının üstünden yıllar geçti. Yani Türk futbolundaki değişimi ne kadar takip etti gibi söylüyorum. Yani Mancini ismi üzerinden konuşulduğu için söylüyorum. Ben o ismin önde olduğunu, gündemde olduğunu düşünmüyorum. Böyle baktığımız zaman ortaya çıkan tablo

0: da Fenerbahçe'nin bir yerli teknik direktörle çalışması gerektiğini inanıyorum. Zaten son 20 yılda Türkiye'de bir yabancı teknik direktörün başarısı yok. Üstelik de son dönemde Tedesco gibi, Mourinho gibi, Jorge Jesus gibi olumsuz örnekleri yaşayan bir Fenerbahçe hala bunlardan ders çıkartmadıysa ciddi sıkıntı yaşayacaktır. Onun için belki şunu söyleyelim, birkaç noktadan işaret edebiliriz. Neden Aykut Kocaman'ı yani biraz daha böyle savunuyor ama açıklamıyor da konuşalım istersen.
1: Evet.
0: Oradaki temel noktada şu, diyor ki bir, yani seçime gidecek olan, sandığa gidecek olan kişilerin teknik direktörler arasında bir rekabet oluşturmaması ya da onları karşılaştırmaması. Yani söz gelimi siz Aykut Kocaman'ı aldınız, alıyorsunuz, açıkladınız. Karşısına da çok daha hani dünya çapında önemli bir isim kondu Hakan Safi tarafından. Acaba burada oylarımızı kaybeder miyiz? Çünkü Aykut Kocaman'ın gerçekten de söylediği bir gerçek var. Fenerbahçe taraftarları arasında ya da Fenerbahçe camiasında sevmeyen ya da daha doğrusu onun başarılarını takdir etmeyen bir kesim de var. Onu da vurgulamak lazım. Bir konuya çok katılıyorum ki bunu ben de söylediğim için vurgulayacağım. Aykut Kocaman'ın gerçekten tanıyan bir kişi olarak söylüyorum. Çok farklı bir karakteri vardır. Çok düzgün, kişilikli, yerine göre entelektüel bir kişiliği vardır Aykut Kocaman'ın. İletişimde önemli, oyuncu iletişiminde önemli başarısı vardır. Ama bence en önemli noktalarından bir tanesi Aziz Yıldırım'ın da işaret ettiği basınla iletişim, medya iletişimi noktasında bağlantılarında ciddi sıkıntılar var. Zaman zaman bunu bazı kişiler üzerinden de yürütmeye çalıştı ama o noktada ciddi sıkıntısı var. Bu konuyu kendisine söyleyen bir kişi olduğum için aynı şeyi Aziz Yıldırım söyleyince gündeme getirdim. Ve şu cümleyi söylemiştim hocam, zaman zaman sen artık bu ülkede gol krallığı yaşamış, şampiyonluklar yaşamış, kupalar kazanmış bir hoca olarak medyada medyaya çıkıp kendi düşüncelerini ifade etmek zorundasın. Yani senin bu Türk futboluna öyle de katkın olur ama o ben mümkün olduğu kadar oralardan uzak durmayı düşünüyorum dedi. Bence de yanlış. Çok uzak durmaması lazım. Gündemde olmak gerekiyor. Bütün hocalar için söylüyorum. Şunu söylemiyorum. Her gün çıkıp televizyonlarda, gazetelerde röportaj yayınlayın, konuşun demiyorum. Ama belli noktalarda çıkıp Türk futbolunun temel yapısı üzerine görüşlerini belirtmek, kulüpler üzerine görüşlerini belirtmek ve kamuoyunun da bir şekilde sizi tanıması, sizi unutmamasını sağlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben bu konuda Aziz Yıldırım'ın söylediklerine net katılıyorum. Çünkü aynı cümleleri, benzer cümleleri Aykut Hoca'ya da söylemiştim. Hatta biliyorsun bir süre önce de bizde yayına çıkmıştı Aykut Hoca. Bunu zaman zaman yapmasında fayda var diyorum ama tabii şimdi bu bizim düşüncemiz değil daha.
1: Şimdi aynı zamanda Sayın Aziz Yıldırım çok önemli bir başka konuya değinirken de burada aslında zamanlarının da darlığına dikkat çekti. O da transfer. Fenerbahçe Temmuz ayında sezonu açıyor. Bir Dünya Kupası serüveni var takımlar ve oyuncular açısından. Dolayısıyla transferde hızlı ve doğru hareket etmeleri gerektiğinin altını çizdi. İki santraforla anlaşma sağladıklarını söyledi. Hatta pazartesi gelebileceklerini de ifade etmişler ama Sayın Aziz Yıldırım yok demiş, şimdi değil demiş. Belki seçim öncesi isimleri açıklayabileceklerini de ifade etti. İki stoper alacaklarını söyledi. Sağ beke muhakkak takviye yapacaklarını söyledi. Ön eleme mücadelesine kadar, çünkü orada da Semedo ve Mert Müldür'le birlikte Mihovic'i hiç tanımadığını, görmediğini, bilmediğini de ifade etti. Dolayısıyla bir sağ bek takviyesine, ön eleme mücadelesine kadar takıma kazandırmak istediklerini söyledi.
0: Şimdi Ceyda şuradan başlayalım. Bir kere Fenerbahçe'yi bekleyen bir tehlike var. Tehlike şu, Ederson, öyle başlayayım ben. Ederson, Asensio ve Semedo'nun menajerleri aynı kişiler. Yani bu üçü aynı kişiye bağlılar. Dolayısıyla burada ciddi bir sıkıntıdan bahsetmem gerekiyor. Bu üçü aynı kişi olduğu için biriyle ilgili yapılacak tasarrufta diğerlerinin de ciddi manada sıkıntı yaşatabileceğini düşünmek lazım. Yani onu vurgulamak lazım. Mesela Asensio'ya da son dönemde İspanya'dan ciddi

0: teklifler geliyor. Bu onun da kafasını karıştırabilir. Eğer siz kalkıp Ederson'la ilgili bir tasarruf yaparsanız, Ederson'u gönderirseniz mutsuz bir şekilde, bu takdirde Asensio'da da sorun yaşayacaksınız, Semedo'da da sorun yaşayacaksınız. Kaldı ki başkan mesela Semedo'yu çok da fazla düşünmüyor anladığımız kadarıyla. Mimović konusunda gerçekten çok büyük bir yatırımdı. Ama yatırımın karşılığının ne olduğunu çok net olarak bilmiyoruz. En son Pafos'a gittiğinde bir miktar oynayabildi. Ama belki de gelecek için yatırım olabilecek bir oyuncu olabilir. Ancak bu noktada da 10 artı 4 handikapı çıkıyor karşısına Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe santrofor konusunda bir kere iki başkan adayının da net bir şekilde kullanmamız gereken cümlelerini kullanalım. İki başkan adayı da iki tartışmasız santrofor alacaklar. Yani bu çok net. Onu özellikle vurgulayalım. Ve bir tartışmasız sol stoper alacaklar. Başkan da onu ifade etti. Hatta bu konuda Kim Min-jae'nin üzerine yoğunlaşmış bir politika olduğunu da vurgulayalım. Tabii ki şimdi şöyle bir gerçek de var Ceyda. Hani bir oyuncu üzerine yoğunlaşıyorsunuz. Almak için çaba sarf ediyorsunuz. Belki bütçesini ayarlayabiliyorsunuz. Kulüple anlaşıyorsunuz ya da onunla anlaşamıyorsunuz, oyuncunun bütçesiyle onunla anlaşırsanız oyuncunun bütçesiyle anlaşamıyorsunuz. Ama Fenerbahçe'nin şunu söyleyeceğim, iki santroforda, bir sol stoperde, hatta onu da söyleyelim, bir sol bek ve sağ bekte tartışma yaratmayacak oyunculara ihtiyacı var. Kaleci konusunda başkanın söylediği, onu kazanmak lazım diyor. Ederson'la ilgili ikna süreci diyor. İkna süreciyle birlikte 11 milyon euroda bir bütçesi olduğu gerçeğini söylemek lazım Fenerbahçe'de Ederson'un. Böyle baktığımızda önemli sıkıntılar oluşturacak. Yani transfer noktasında bir kere gelir gelmez şunu yapmaları gerekiyor. İki santrofor, bir sol stoper, hatta bir sol bek hemen organizasyon içerisinde yer alması lazım. Ve Fenerbahçe'nin zamanı yok cümlesine çok katılıyorum. Zamanı şöyle yok. 23 Temmuz'da ön eleme maçı oynayacak. Dünya Kupası biter bitmez bazı oyuncuların dönüşleriyle ilgili belki sıkıntılar oluşacak. Ve şunu da vurgulamak lazım. 20 Haziran civarında Fenerbahçe sezon açacak. Yani bunu söylemek lazım. Bir aylık bir hazırlık süreciyle beraber bence zaman çok dar. Hatta belki Ceyda seninle yayınımızda da konuşmuş olabiliriz. Ben bu sürecin bir hafta önceye alınmasının daha doğru olduğunu düşünenlerdendim ve nitekim bunu söyledim ama sonuç itibariyle bu benim görüşümdü. Neden? Eğer bugün kongre yapılmış olsaydı Fenerbahçe'nin transfer için 20 gün gibi çok önemli bir avantajı olacaktı. Ama şimdi süreç işte mazbatayı al, görüşmeleri yap vesaire gibi noktalardan önemli bir zaman kaybı oldu. Ama şöyle söyleyeyim, iki başkan adayı da diyor ki biz hani planlarımızı, programımızı, hatta ön görüşmelerimizi yaptık. Geldiğimiz dakikada, seçildiğimiz dakikada biz artık imza noktasına getireceğiz diyor. Yani süreç gerçekten de çok zaman olarak çok olumlu değildi. Onu söylemem lazım. Dünya Kupası süreci de aynı şekilde. Böyle baktığım zaman yani açıkçası Fenerbahçe'yi zor bir transfer dönemi de bekliyor başkanlık seçiminin ardından.
1: Santforlar konusunda Osimhen'i aratmayacak santforlar transferler yapacağız dedi. Ve Vedat Muriç'le Guiseri yine anlaşmaya varılan iki santfor olarak gözüyle bakılıyor. Bu iki isme dair yorumlarınız ne olur Haldun abi?
0: Tabii şimdi şöyle söyleyeyim, Osimhen'i aratmayacak santrofor dediğiniz zaman Osimhen bugün 120 milyon euroları gören bir santrofordan bahsediyoruz. Hani ya şöyle söyleyeyim, hani ben Dursun Özbek diyor ki ben bırakmayacağım diyor, 150'ye de bırakmayacağım diyor. Yani 120 milyon euroları gören bir santrofor ve Avrupa'da 5 santrofor saysak, Avrupa'nın dev santroforları desek onlardan birini sayacağız Osimhen olarak. Şimdi bir kere onunla eşdeğer bir santrofor almanın kolay olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Ama bir santrofor tabii ki çok büyük katkı yapar. Ama bir santrofor bazen takım oyunu içerisinde çok daha farklı noktalara takımı getirebilir. Onu da söyleyebiliriz. O manada bakmak lazım ki Aziz Yıldırım da 3 aşağı 5 yukarı bir takım oyunu içerisindeki santrofor noktasından bahsetti. Ben de aynı noktaya katılıyorum. Yoksa siz Osimhen'in eş değerini alalım, 120 milyon euro verelim gibi bir şansa sahip değilsiniz. Öyle bir durum söz konusu olmayacak. İki santrofor

0: konusuna geldiğimizde Vedat Muriç Fenerbahçe'de çok başarılı bir sezon geçirmişti. Onu söyleyelim. Yani ben Vedat Muriç'in yine geldiğinde iyi işler yapacağını söyleyebilirim. Vedat Muriç konusunu biraz hani bizden biriymiş gibi davranıp biraz aşağıya alıyoruz. Ama Vedat Muriç Mbappe'nin ardından İspanya'da gol krallığında ikinci sırada yer aldı. İspanya'da diyorum yani. Böyle düşünmemiz evet. lazım. Önemli ve özel bir oyuncu. O açıdan baktığımızda biz böyle hani bize çok yakın insanları aa tamam canım bizim çocuk falan gibi bakıyoruz da oralar yanlış biraz. Servo Girasi için de söyleyeceğim. O da çok özel bir oyuncu. Onun da Borussia Dortmund performansı çok iyi. Öyle bakmamız lazım. Hani böyle bir ikili Fenerbahçe için gerçekten olumlu olur. Ama daha mı iyisi dersen, hani daha tartışmasız dersen Alexander Sherlock derim. Ama işte Sherlock'ta da Everton devreye girdi. 40 milyon euroya çıkarttı fiyatı. Onun için de bir bütçe ayırmak gerekiyor. Biraz daha fazla. Ama Fenerbahçe eğer bu ligde şampiyonluk yarışında olmak istiyorum diyecekse Osimhen'in aynısını, benzerini alamazsınız belki ama onunla yarışabilecek düzeyde bir santrofor almanız lazım. Onu özellikle söyleyeyim. Yani şöyle de vurgulayayım. Mesela Onacho belki aynı eş değer santrofor değil. Yani Osimhen'le yan yana koyduğunuz zaman geride gibi görüyorsunuz ama bir Onacho'nun Trabzonspor'un genel yapısı üzerindeki olumlu etkisini de gözden kaçırmamak lazım. Yani Onacho da gerçekten Osimhen kadar etkili performans sergiliyor. Bütçelerine bak aynı yerde değiller. Öyle baktığımız zaman farklı performanslar farklı oyuncularla takımları farklı noktalara getirebiliyor. Onu da vurgulamam gerekiyor.
1: Haldun Levent çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık yorumlarınız değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Rejideki arkadaşlarımıza da selamlar ileteyim. Onlara da işte rejide güzel bir pazar dileyim.
1: Çok teşekkür ediyoruz Haldun Damaç. Size de keyifli, güzel bir pazar günü diliyoruz. Ağzınıza sağlık yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Efendim devam edelim. Şimdi sıradaki haberimizle yine Fenerbahçe'ye dair Sarı Lacivertliler'de bayramlaşma töreni gerçekleşti. Çünkü başkan olarak son kez üyelerle bayramlaşan Saadettin Saran kendilerine verilen destek için de teşekkür etti.
2: İyi ki varsınız. Seçim sürecinde, başkanlık sürecinde bana hep destek oldunuz. Çok teşekkür ederim bu desteğinizden dolayı. Benim için çok kıymetli ve hiç unutmayacağım. Bugün burada son bayramlaşma töreninde sizlerle olmaktan hem duyguluyum hem mutluyum. Ama bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz ben ve arkadaşlarımın içinde ve biz samimi, sahici bir şekilde destek olacağız. Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. Fenerbahçe'nin demokrasi bayramı. O da şimdiden kutlu olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun.
1: Galatasaray ve Fenerbahçeli adı anılan Rafael Leao Milan'dan ayrılacağını açıkladı. Adı uzun süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Milan'ın Portekiz yıldızı Rafael Leao İtalyan devinden ayrılacağını ve kariyerinde yeni bir ligde yeni bir sayfa açacağını resmen duyurdu. Verdiği röportajda Milan'a verebileceğim her şeyi verdiğimi düşünüyorum sözleriyle ayrılacağını duyuran Leao. Elbette herkesin hayalleri vardır, ulaşmak istediği hedefler ve üstlenmek istediği meydan okumalar vardır. Ben de yeni bir ligde yeni bir meydan okuma arzuluyorum. Milan'da yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon Milan'da 31 maçta 10 gol 3 asist katkısı verdi. Galatasaray'ın Liverpool forması giyen orta saha oyuncusu Curtis Siones için Inter'le rekabet ettiği iddia edildi.
3: Orta sahaya ses getirecek bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray yıldız isimlerle ilgileniyor.

0: Kamavinga, Thuram, Fofana, Papke isimlerini listesinde tutan sarı kırmızılılar için İtalya'dan da Curtis Jones iddiası geldi. La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Liverpool'da oynayan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu için girişimde bulunduğunu öne sürdü. Ancak sarı kırmızılıların bu transfer için önemli bir rakibi var. Serie A şampiyonu Inter'in de Curtis Jones'la ciddi bir şekilde ilgilendiği belirtildi. Liverpool'un Galatasaray'dan 30 milyon euronun üzerinde bonservis talep ettiği kaydedildi. Inter'in teklifinin ise 20 milyon euro seviyesinde olduğu yazıldı. Oyuncunun tercihinin Inter olduğu ancak Galatasaray'ın Curtis Jones için ısrarının sürdüğü aktarıldı. Geride kalan sezon 49 maçta 3'er gol ve asist kaydeden başarılı oyuncunun Liverpool'daki sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek mazbatasını aldıktan sonra ilk olarak teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini yenileyecek.
0: Galatasaray Okan Buruk'la yeni sözleşme imzalayacak. Mayıs 2028'e kadar başkan seçilen Dursun Özbek, görev süresi boyunca 52 yaşındaki teknik direktör dışında başka bir isimle çalışmayı düşünmüyor. Pazartesi günü mazbatasını alacak Özbek, yeni yönetiminde görev dağılımı yaptıktan sonra ilk iş olarak Okan Buruk'un kontratını güncelleyecek. Yıllık ücreti 4 milyon euro seviyesine çıkarılacak tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesinde bonuslar olacak. Galatasaray gelecek sezon hedefi üst üste 5. şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final olarak belirledi. Okan Buruk bu başarıların gelmesi durumunda ayrı ayrı 1 milyon euro prim alacak. Galatasaray'da 4 yıldır Süper Ligi domine eden Buruk, bir Türkiye Kupası ve bir de Süper Kupa kazandı.
1: Beşiktaş'ta da teknik direktör arayışları devam ediyor. Somut bir aşamaya geçti artık Beşiktaş sportif direktör. Önder Özen'in hazırladığı aday havuzunda kamuoyuna yansımayan isimler de bulunuyor. Detayları paylaşalım hemen.
0: Beşiktaş teknik direktör arayışını kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Siyah beyazlı yönetim gelecek sezonun yapılanmasını şekillendirecek en önemli kararlar için çalışmalarını hızlandırırken sportif direktör Önder Özen'in hazırladığı teknik direktör raporu geçtiğimiz günlerde Başkan Serdal Adalı'ya sunuldu. Önder Özen'in belirlediği aday havuzunda kamuoyuna henüz yansımayan iki teknik adam bulunuyor. Yönetimin bu isimlerden biriyle görüşme gerçekleştirdiği, diğer adayla ise hafta içerisinde yurt dışında bir araya gelmesi planlanıyor. Dikkat çeken detaysa İki teknik adamın da halen Avrupa'nın önemli liglerinde aktif olarak görev yapıyor olması. Bu nedenle görüşmelerin büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğü belirtiliyor. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde netleştirerek transfer çalışmalarına ağırlık vermeyi hedefliyor.
1: Beşiktaş'ta da Tüpraş Stadyumu'nda geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı.
2: Çok mutluyuz. Allah bize bu günleri tekrar nasip etti. Bu büyük ailenin bir neferi olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Hizmet etmek ayrı bir onur. Ondan dolayı da çok mutluyuz. Hepinize hoş geldiniz. Bu güzel kutsal bayramlaşma için ayaklarınıza sağlık diyorum. Ekranlardan bizi seyreden bütün Beşiktaş ailemin bayramını en içten dilekleriyle başkanımız ve yönetim kurulumuz adına kutluyorum. Allah bize inşallah nicelerini nasip eder. Öncelikle armasını taşıdığımız o yüce ruhun temsili altında birlik beraberlik olmayı inşallah başarırız. Gerçekten çok güçlü bir camiayız. Gerçekten çok önemli bir kültürün, bir mirasın evlatlarıyız. Allah bize aynı mirası evlatlarımıza o duruşla birlikte bırakmayı nasip eder. Buralara geldiğiniz için hepinizin ayağına sağlık. Bütün Beşiktaş ailemin bayramını en içten dileklerimle başkanımız ve yönetim kurulumuz adına kutluyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz.
1: Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Brezilya

0: Takımı Flamengo'nun genç yeteneğine kanca attı Bordo Maviler. Detayları paylaşalım.
1: Trabzonspor kanat transferi için rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Bordo Maviler Brezilya ekibi Flamengo'nun gelecek vadeden isimlerinden Ryan Roberto için ilk teklifini yaptı. 18 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak bu transferde fırtınanın önemli rakipleri bulunuyor. Genç yeteneğin potansiyeli Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Benfica, Shakhtar Donetsk, Lille ve CSKA Moskova'nın Roberto ile ilgilendiği belirtildi. Yeni kontrat görüşmelerinde Flamengo ile henüz anlaşma sağlayamayan genç futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.
0: Başarısız bir sezonu geride bırakan Liverpool teknik direktör Arne Slot'un görevine son verdiğini açıkladı.
2: Liverpool'da kupasız sezonun faturası Arne Slot'a kesildi. İngiliz ekibinde 2 senedir takımın başında bulunan Hollandalı çalıştırıcıyla yollar ayrıldı. İlk senesinde Premier Lig'de takımını şampiyonluğa ulaştıran Slot, geçen yaz yapılan yüksek maliyetli transferlere rağmen başarısız bir sezon geçirdi. Toplamda 482 milyon euro bonservis harcaması yapan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda ederken Premier Lig'i 5. tamamladı. FA Cup'ta çeyrek finalde City'ye elenen Liverpool, Community Shield'de ise finalde Crystal Palace'a boyun eğdi. 47 yaşındaki Slot'un özellikle yıldız isim Muhammed Salah'la da büyük sorunlar yaşadığı söyleniyordu. Liverpool kariyerinde 2 sezonda toplam 113 maçta görev yapan Slot, 66 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı. İngiliz ekibinin Arne Slot'un yerine Bournemouth'la tarihi bir sezon yaşayan ve sözleşmesinin sona ermesiyle takıma veda eden Iraola'yla anlaştığı iddia edildi.
0: Devam edelim. Newcastle United'da dikkat çeken İngiliz futbolcu Anthony Gordon Barcelona'ya imza attı.
1: La Liga şampiyonu Barcelona İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon'u kadrosuna kattı. Premier Lig ekibi Newcastle United'da forma giyen ve özellikle geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettiren futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreni sonrası duygularını İspanyolca paylaşan 25 yaşındaki Gordon, Barcelona'ya transfer olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu dili bir gün Barcelona forması giyeceğime inandığım için öğrendim dedi. İspanya basınında yer alan haberlere göre Barcelona Gordon için Newcastle United'a 70 milyon euro bonservis artı 10 milyon euro bonus ödeyecek. Liverpool altyapısında yetiştikten sonra ezeli rakip Everton'un U18 takımına geçen Anthony Gordon 2023 yılında 40 milyon pound karşılığında Newcastle United'a transfer olmuştu. Skor üretiminden çok hırslı, atletizmi ve mücadeleci yapısıyla bilinen İngiliz futbolcu, siyah beyazlı forma altında çıktığı 152 maçta 39 gol kaydetti.
0: Benfica'nın 38 yaşındaki Arjantinli futbolcusu Otamendi kariyerine ülkesinde devam edecek.
3: Arjantin ekibi River Plate Nicolas Otamendi kadrosuna kattı. Buenos Aires'in kırmızı beyazlı temsilcisinden yapılan açıklamada Arjantinli stoperle 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Benfica'daki sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki Otamendi için herhangi bir bonservis ödenmedi. Kariyerine ülkesinin Vélez Sarsfield takımında başlayan tecrübeli savunmacı, 2010'da Porto'ya transfer olarak Avrupa'nın yolunu tutmuştu. Kısa süre kiralık olarak Brezilya'da Atletico Mineiro forması giyen Otamendi, bir yıl Valencia'da görev yaptıktan sonra 2015'te 45 milyon euroya Manchester City'ye transfer oldu. Başarılı savunmacı İngiltere'deki 5 başarılı yılın ardından Portekiz'e dönerek 6 sezonda Benfica'da geçirdi. 16 yıllık Avrupa kariyerine 21 kupa sığdıran Nicolas Otamendi, uzun seneler formasını giydiği Arjantin milli takımıyla dünya şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez Copa America sevinci yaşadı.
0: Sezon hikayelerini sizinle buluşturmaya devam ediyoruz. Çok iyi bir sezon geçiren Barış Alper Yılmaz'ın bu sezonki performansına yakından bakarak ilk saatimizi noktalayalım. Ardından ikinci saatimize başlayacağız.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Win Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
8: Spor Radyo.
9: Güzellikler Dünyası.
10: Paraf'ın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 31 Mayıs 1960. Türk Ordu milli futbol takımı ikinci defa dünya şampiyonu oldu. Güzellik.

0: Sabahlar.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
0: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Arabanı arabam.com'a göründü cinsat.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor.
9: Değerlendirmek de lazım.
8: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
9: Bu kadar mesai harcayamam ben.
8: Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
10: Aspor Radyo.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
14: Güzellikler dünyası.
15: Parafın katkılarıyla.
16: İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa hemen hemen tüm deniz aşırı kolonilerini yitirmesine karşın savaş öncesi herhangi bir dönemde görülmeyen verimliliğe ve refaha ulaşacaktı. Avrupa'nın yeniden toparlanışında toplumun tüm kesimlerinin aynı amaçla işbirliği yapması etkili oldu. Almanya hariç birçok Avrupa ülkesinde 1946 yılında futbolda lig şampiyonluğu maçları oynandı. İşgal Almanya'sı İkinci Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletlerce kontrol ediliyordu. Amerikan, İngiliz, Sovyet ve Fransız güçlerinden oluşan müttefik tetkik yönetimi 1945'ten 1949'a değin ülkeyi idare etti. Bu sebeple ülkede 1949'a değin sportif faaliyetler gerçekleşmedi.
14: Güzellikler dünyası.
15: Parafın katkılarıyla.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
17: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
18: Bana göre yenilikçi olmalı.
17: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
19: Bana göre vizyoner olmalı.
20: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
17: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam. A Spor Radyo.
2: Bizim takım kötü değil. Bizim takım iyi takım ama takviyeler lazım. Bize bu sene o takviyeleri yapmış olsaydık zaten şampiyonduk. Onu da söyleyeyim yani. Evet. Açıkça. Yani bizim değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu değerlerin yanında da yeni değerler katarak biz bu mücadelede şampiyon olmak için yola çıkacağız. İnşallah sonunda da bunu başarırız. Geçmişte kırgınlıklar, yapılan hatalarımız varsa bizim de hepsini unutmamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım.
3: Aslında sorun başka ama birleşme çağrınız hala geçerli,
2: geçerli
3: mi o zaman?
2: Geçerli, her zaman geçerli. Şeyden seçimden sonra da geçerli. Hı hı. Yani ya, bu hepimizin Fenerbahçesi, benim şahsımın değil ki. Tamam mı? Hepimizin Fenerbahçesi. O zaman hepimiz bir yerinde tutacağız. Geçmişte kırgınlıklar, şunlar bunlar, hepsini unutalım. Ya ben şey, ben liderim, ben başkan değilim yani. Başkanlığa gelmiyorum yani, liderliğe geliyorum. Herkes bir arada toplanacağız. Ve sorunları hep beraber çözeceğiz. Ya geride tamam, kabul ettik. Ya söylüyorlar, diyorlar ki biz Galatasaray'ın işte stat gelirlerinde locada geri kaldık. Kombinerde geri kaldık. Evet. 65 bine çıkaracaklar stadı. Arkadaşlar projelerini yaptılar, hazırlıyorlar. Hemen seçimden sonra izinler başlayacak. Ve ondan sonra 64 bine çıkacak stat. O zaman bütün bu dediğim şeyler geçecek. Kapanmış olacak.
3: Temel gelir kaynağı stadyum gelirleri
2: ya,
3: değil mi?
2: Yalnız değil yani. Hı-hı. Her şey onu bağlarsa olmaz. Sponsorlar da yani. Tamam mı? Formadır veya sağ kenarıdır. Başka yerler, kaynaklar. Onlar hepsi yeniden revize edilir. Yeniden yaparız. Yani ne kadar Galatasaray'ın şeyi var onu söyle bana.
3: Herhalde şampiyonluk sayılarından hareketle söylüyorlar. Bir de sağ sonuçları için
2: ya
3: onu söyleyebilir.
2: Şampiyonluk paralarını yediler kardeşim ya. Hı. Para mı kaldı? Nerede para kaldı? Viva'yı yediler. Şimdi ben konuşacağım ayıp olacak yani. Yanlış oluyor. Florya'yı şey yaptıydı. Biz de Ataşehir'i yaptık. Şeyi yaptık. Kayış Dağı. Biz de paranın yarısını yedik. Ya onlar da harcıyorlar yani. O kaynaklarını yiyorlar. Harcıyorlar yani. Gayet de doğal. Şimdi bizim hakemler ya dışarıdan baskı altındalar. Baskı altındalar. Veya ekip olarak

0: olarak birine kızıyorlarsa, birine tepki gösteriyorlarsa onu sahada da yapıyorlar. Halbuki dışarıda kızdıkları, tepki gösterdikleri kişiye sahada cevap vermemeleri lazım. Böyle biz gelince hem TFF ile hem de Merkez Hakem Kurulu'yla oturacağız, konuşacağız yani. Bizim tek istediğimiz şey, bizim hakkımız yenmesin, adaletle idare etsinler. Ha bunu etmezlerse o zaman biz de onlara karşı tavrımızı belirleriz. Öyle kolay değil yani. Bakın söylüyoruz, bu sene çok önemli. Söylediğim en önemli laf da Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu laf çok büyük ve geniştir. Bunu herkes iyi anlamalı. Yani öyle biz geldik, bizim alemize çalıyorlar ya, öyle yok. Olamaz. Ona hemen müdahale ederim. TFF ile ilişkiler, iyi ilişkiler yapacağız. Biz kavgaya gelmiyoruz. Çözüm üretmeye, camiamıza umut vermeye geliyoruz. O zaman bunun içerisinde ben onlarla neden kavga edeyim eğer iyi yapıyorlarsa? Hayır, yaparlar iyi, ben yenemem. Olabilir. Bu futbol. Onu biz deriz ki ya biz bir eksimiz var neredeyse. Onu tartışırız, onu çözmeye bakarız. Ama hakem gelip de müdahale eder ve bize neticeyi bizim aleyhimize çevirirse o zaman susmayız. Gereğini de yaparım.
1: Ve yapmış olduğu açıklamalarda Sayın Aziz Yıldırım özellikle transfere dair önemli ipuçları verdi. İki stoper ve iki santrfor alacaklarını söyledi. Hemen bakalım transfere dair ve futbol yapılanmasına dair açıklamalarını.
0: Hoca mevzusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Konuşacağız. Aykut Hoca da bunlardan biridir. Üç tane daha ayrıca yabancı ve görüşmeler yapılıyor diyeyim. Şimdi bunları yaparken biz yönetim olarak bu sene şampiyon olmak için yola çıkıyoruz. Burada hocanın da bizimle beraber olması lazım. Yani biz görüyoruz yani kimlerle nasıl başarılı olabiliriz diye. Evet. Şimdi Antonov geldi. Ona biz yanlış yapıldığını söyleyemiyoruz. O zaman ne olacak? Kendi bildiğine göre devam edecek. Sıkıntıyı biz yaşayacağız. Onun için bizle diyalogda olan, bizimle anlayacak, biz de onu anlayacağız. Öyle birini seçmemiz lazım. Şimdi Aykut Hoca'nın özelinde konuşacağım. Ha antrenörümüz olur, teknik direktör olur, olmaz. Ayrı bir konu ama ben Aykut'u severim. Neden severim? Çok zor günlerde hep yanımızdaydı. Metris'e iki günde, üç günde bir gelip bizi ziyaret edip bizlerle sohbet edin, üzülmeyin. Biz buradayız, gereğini yaparız diyen insandır. Onun için de ben doğruları her yerde söylerim. Ha yönetim kurulu toplanırız. Derler ki onu almayalım, şunu konuşuyoruz yani. Ama konuşuyorsun 15 milyon maaş istiyor. 5 milyon prim istiyor. Fenerbahçe'nin bu kadar maddi kaynakları çok bol değil. Ha, biz veririz.
2: Tahmin ettik.
0: Ha, biz veririz. Verdikten sonra onu bilsek ki inansak ki ya bu kesin geliyor şampiyon yapıyor. Onu da veririz. Antrenör meselesi o kadar önemli değil. Çünkü yıldız oyuncu veya antrenör seçimi belki etkiler ama geleceği etkileyemez. Gelecekte yapılacak olan doğru ve yanlışları bu transferler veyahut da hoca etkilememeli Fenerbahçe'de. O yanlış olur. Abi yıldız oyuncu alalım. Karşı taraf bu propagandayı yapıyor. Gençler bunu istiyor. Biz de iki tane santrforla ben istesem yarın gelirler. Ama tamamen bitirmeden gelmelerini istemiyorum.
2: Ama prensipte anlaştık galiba.
0: Prensipte anlaştık. Prensip onlar istiyor. Çocuklar istiyor. Hatta bir tanesi pazartesi günü geleyim dedi. Hayır dedim. Biz kulüplerinizle de anlaşmayı yapalım, bitirelim. Ondan sonra gelin dedim. Serbestçe ne zaman istiyorsanız gelin. Biz duyuruyu yaparız. Bu arkadaşları transfer ediyoruz diye. Kamuoyu da...
2: Seçimden önce söylemeyi düşünüyor musunuz?
0: Söyleyebiliriz. Yani şu anda öyle zannediyorum salı çarşamba netleşmiş olur durumu. Ender Bey ona göre yönetim kurulu derse açıklayalım, açıklarız. Yani bir mahsur görmüyorum ben. Şimdi Osimhen'in etkisi diyorsunuz. Demin Ender Bey söyledi. Kaç gol atmışız?
3: 77.
0: Onlar kaç gol atmış?
3: 77. Orada yenilen aynı, golde sıkıntı
0: aynı.
3: Var.
0: Aynı. Orada içerideki ruh önemli.
3: Evet.
0: Bak sallıyor. Değil mi? Evet. Öbürlerine de bir heyecan veriyor. Onlar da ona uymaya çalışıyor. Biz o sahanın içinde onu yaratırsak

0: Evet. Yani iki yani stoper. Biz de bir sol ayaklı olacak. Bir benim gibi sağ ayak. Dedi ki Şerif bak iyi oyuncu olacak.
1: Çok tartışılan bir oyuncu yani da.
0: Ben söyledim.
1: Evet siz söylediniz.
0: Ya bunu nereden aldınız diye. Oradaki ima etmek istediğim onun bonservisine ödenen paraydı. Yoksa oyuncu gelecekte iyi oyuncu olabilir. Daha genç yani.
1: Kante'nin de maliyetiyle ilgili yine siz söylediniz.
0: Efendim?
1: Kante'nin maliyetinin fazla olduğunu.
0: Yani 70 milyon verdiler. Santforlar gitti. Yani bilmiyorum tam açık net duyduğum 70 milyon diyorlar. Ama onun yanında da bir tanesi gitti şeye, Rusya'ya. Öbürü de galiba Arabistan'a gitti. Nasıl gittiler? Ne sayıldı? Ne aldık? Ne verdik? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Normalde kaleciye kızıyoruz.
2: Ederson'a.
0: Ben değil yani. Herkes kızıyor. Evet. Herkes yanlış gol yedi. Bu bizi şöyle yaptı. Tenkit ediyorlar değil mi?
2: Milli onu kazanmak lazım. Olacak.
0: Kazanmak lazım. Konuşup onu varsa dertleri onu çözüp ikna etmek lazım. Ve kalmasını sağlamak lazım. Gönderdik. Onu zaten ödemişiz ödeyeceğimiz kadar. E bundan sonra 11 milyon diyorlar galiba. Yani onu da kamuoyundan söylüyorum. 11 milyon ödeyeceğiz. Yeni bir kaleci aldığınızda bonservis ödeyeceksiniz. Ne ödeyeceksiniz? Maaş ödeyeceksiniz. E bunun 1 milyon altını ödersiniz.
1: İmza parası.
0: Elinizde bir kaleci daha var. 10 milyona transfer ettiniz bonservisini. Zorlandı, zorlandı, gidildi, anlaşıldı, getirildi. E ne oldu? Kaleci kiraya verdik. Parasını da ödüyoruz, kiraya verdik. Bunları yapmayacağız. Mesela orada bir iki isim vermeden söyleyeyim. Oyuncu gitmek istiyormuş. İki de oynayan oyunculardan ayrılmak istiyorlarmış. Yani bunları oturup hepsini konuşmamız lazım. Şimdiden ezbere ne söylersek yanlış. Biz seçilelim önce. Sonra oturalım. Herkesle konuşacağız. Yani seni istemiyoruz yok. Hı. Oturacağız beraber şartları. Giderse nasıl gider? Kalırsa nasıl kalabilir? Bunları tartışacağız. Sonunda da karar vereceğiz. Yani şimdi ben ezbere onu göndereceğiz, bunu göndereceğiz dersem yanlış olur. Şimdi geri dörtlüye baktığın zaman Semedo, Mert var. O Mimović'i bilmiyorum. İkisi de milli takıma.
3: Onu kimse görmedi başkanım.
0: İkisi de milli takıma gidiyor. Şenol Hoca.
4: Fenerbahçe'de aynı zamanda bayramlaşma töreni gerçekleşti bayramın son gününde. Başkan olarak son kez üyelerle bayramlaşan Saadettin Saran kendilerine verilen destek için teşekkür etti.
5: İyi ki varsınız. Seçim sürecinde, başkanlık sürecinde bana hep destek oldunuz. Çok teşekkür ederim bu desteğinizden dolayı. Benim için çok kıymetli ve hiç unutmayacağım. Bugün burada son bayramlaşma töreninde sizlerle olmaktan hem duyguluyum hem mutluyum. Ama bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz ben ve arkadaşlarımın içinde ve biz samimi, sahici bir şekilde destek olacağız. Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. Fenerbahçe'nin demokrasi bayramı. O da şimdiden kutlu olsun. Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun.
4: Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Rafael Leao Milan'dan ayrılacağını açıkladı.
6: Rafael Leao Milan defterini kapatıyor. Uzun süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen yıldız oyuncu İtalyan devinin ayrılıp kariyerinde yeni bir sayfa açacağını duyurdu. 7 sezondur formasını giydiği Milan'da misyonunu tamamladığını söyleyen Leao, Milan'a verebileceğim her şeyi verdiğimi düşünüyorum. Elbette herkesin hayalleri vardır. Ulaşmak istediği hedefler ve üstlenmek istediği meydan okumalar vardır. Ben de yeni birlikte yeni bir meydan okumayı arzuluyorum. Milan'da yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum ifadelerini kullandı. 2019 yazında Lille'den 50 milyon

0: Milyon euro karşılığında transfer edilen Portekizli oyuncu Milan'da 291 maçta 80 gol 65 asist kaydetti. Geride kalan sezon 31 karşılaşmaya çıkan Rafael Leao 10 kez fileleri havalandırırken 3'te gol pası verdi. Yıldız futbolcu İtalyan ekibiyle birer Serie A ve İtalya Süper Kupası kazandı. Piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Leao'nun Milan'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Galatasaray'ın Liverpool forması giyen orta saha oyuncusu Curtis Jones için Inter'le rekabet ettiği iddia edildi.
2: Orta sahaya ses getirecek bir takviye yapmayı planlayan Galatasaray yıldız isimlerle ilgileniyor. Kamavinga, Thuram, Fofana, Papke isimlerini listesinde tutan sarı kırmızılılar için İtalya'dan da Curtis Jones iddiası geldi. La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın Liverpool'da oynayan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu için girişimde bulunduğunu öne sürdü. Ancak sarı kırmızılıların bu transfer için önemli bir rakibi var. Serie A şampiyonu Inter'in de Curtis Jones'la ciddi bir şekilde ilgilendiği belirtildi. Liverpool'un Galatasaray'dan 30 milyon euronun üzerinde bonservis talep ettiği kaydedildi. Inter'in teklifinin ise 20 milyon euro seviyesinde olduğu yazıldı. Oyuncunun tercihinin Inter olduğu ancak Galatasaray'ın Curtis Jones için ısrarının sürdüğü aktarıldı. Geride kalan sezon 49 maçta 3'er gol ve asist kaydeden başarılı oyuncunun Liverpool'daki sözleşmesi bir yıl sonra bitecek.
1: Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları somut bir aşamaya geçti. Sportif direktör Önder Özen'in hazırladığı aday havuzunda kamuoyuna yansımayan isimler de bulunuyor.
2: Beşiktaş teknik direktör arayışını kısa sürede sonuçlandırmak istiyor. Siyah beyazlı yönetim gelecek sezonun yapılanmasını şekillendirecek en önemli kararlar için çalışmalarını hızlandırırken, sportif direktör Önder Özen'in hazırladığı teknik direktör raporu geçtiğimiz günlerde Başkan Serdal Adalı'ya sunuldu. Önder Özen'in belirlediği aday havuzunda kamuoyuna henüz yansımayan iki teknik adam bulunuyor. Yönetimin bu isimlerden biriyle görüşme gerçekleştirdiği, diğer adayla ise hafta içerisinde yurt dışında bir araya gelmesi planlanıyor. Dikkat çeken detaysa iki teknik adamın da halen Avrupa'nın önemli liglerinde aktif olarak görev yapıyor olması. Bu nedenle görüşmelerin büyük bir gizlilik içerisinde yürütüldüğü belirtiliyor. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları teknik direktör konusunu kısa süre içerisinde netleştirerek transfer çalışmalarına ağırlık vermeyi hedefliyor.
1: Beşiktaş'ta Tüpraş Stadyumu'nda geleneksel bayramlaşma töreni de gerçekleşti bayramın son gününde. Oradaki görüntülere de bakalım.
3: Çok mutluyuz. Allah bize bu günleri tekrar nasip etti. Bu büyük ailenin bir neferi olduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Hizmet etmek ayrı bir onur. Ondan dolayı da çok mutluyuz. Hepinize hoş geldiniz. Bu güzel kutsal bayramlaşma için ayaklarınıza sağlık diyorum. Ekranlardan bizi seyreden bütün Beşiktaş ailemin bayramını en içten dilekleriyle başkanımız ve yönetim kurulumuz adına kutluyorum. Allah bize inşallah nicelerini nasip eder. Öncelikle armasını taşıdığımız o yüce ruhun temsili altında birlik beraberlik olmayı inşallah başarırız. Gerçekten çok güçlü bir camiayız. Gerçekten çok önemli bir kültürün, bir mirasın evlatlarıyız. Allah bize aynı mirası evlatlarımıza o duruşla birlikte bırakmayı nasip eder. Buralara geldiğiniz için hepinizin ayağına sağlık. Bütün Beşiktaş ailemin bayramını en içten dileklerimle başkanımız ve yönetim kurulumuz adına kutluyorum. Sağ olun, var olun, hoş geldiniz.
1: Trabzonspor'la devam edelim. Bordo Maviler çalışmalarını sürdürüyor, transfer çalışmalarını ve Brezilya takımı Flamengo'nun genç yeteneğini de radarına aldı.
0: Trabzonspor kanat transferi için rotasını Güney Amerika'ya

0: Amerika'ya çevirdi. Bordo Maviller Brezilya ekibi Flamengo'nun gelecek vadeden isimlerinden Ryan Roberto için ilk teklifini yaptı. 18 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Karadeniz ekibi kulübüne 6 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Ancak bu transferde fırtınanın önemli rakipleri bulunuyor. Genç yeteneğin potansiyeli Avrupa'da birçok kulübün dikkatini çekmiş durumda. Benfica, Shakhtar Donetsk, Lille ve CSKA Moskova'nın Roberto ile ilgilendiği belirtildi. Yeni kontrat görüşmelerinde Flamengo ile henüz anlaşma sağlayamayan genç futbolcunun takımdan ayrılması bekleniyor.
1: Dün akşam Avrupa'nın en büyüğü belli oldu. Bir kez daha Paris Saint-Germain kupasının kupayı müzesine götürdü Fransız ekibi. Şampiyonlar Ligi finalinde penaltılarda Arsenal'ı yenerek üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Özet görüntüyü birlikte izleyelim.
2: Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain Arsenal'ı ağırlıyor. Budapeşte de oynanıyor final. Karşılaşmanın başı hızlı gelişen bir hücum. Arsenal tehlikeli geliyor. Kai Havertz ceza sahası içi. Havertz vuruyor ve gol. Dakika 6. Arsenal Paris Saint-Germain karşısında Havertz'in bu golüyle 1-0 öne geçiyor. Kai Havertz topu çok iyi taşıdı ve bu bitiricilikle Safanov yerinde dona kalıyor. 1-0 öne geçiyor Arsenal. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıda. Kvaratskhelia yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında Dembele ve gol. 65. dakika skora denge geliyor penaltı golüyle birlikte. Tekrar tekrar izliyoruz. Arsenal hücumu İstenildiği gibi sonuçlanmıyor. Kvaratskhelia topu kurtardı ve taşıyor. Kvaratskhelia, Gürcü futbolcu, ceza sahası içine girdi. Vuruşu savunmaya çarpan top direkten dışarı gitti. Paris Saint-Germain gole çok yaklaştı bu pozisyonda. Sağ kanada doğru gönderilen uzun top. Due topu alan isim. Due rakibinin üstüne gidiyor. Ceza sahası içine girdi. Pasını verdi Vitinha ve dışarı gitti çok az farkla. Maçta artık son bölümün içerisindeyiz. Son saniyeler. Hızlı gelişen bir atak. Barcola topu ceza sahasına kadar taşıdı ama son vuruşu Havertz kadar iyi olmayınca 90 dakika 1-1 tamamlanıyor ve maç uzatmalara gidiyor. Arsenal hücumu ceza sahası içi, gözler hakemde. Karşılaşmanın hakemi Zibert bu pozisyonda devam kararı veriyor. İkinci uzatma devresi. Paris Saint-Germain hücumu burada da gole izin vermiyor. Arsenal savunması ve bu pozisyondan da gol çıkmayınca karşılaşma penaltılara gidiyor. İlk penaltıyı Paris Saint-Germain kullanıyor. Ramos topu ağlara yolladı. 1-0 önde Fransız ekibi. Gökerej'de topu gol yapan isim. 1-1. Eze dışarı yolladı. Bu fırsatı değerlendiremedi Arsenal. Bir başka kaçıran isimse Nuno Mendes oldu. Top ağlarla buluşuyor. Beraldo'nun golü ve Gabriel topu dışarı atınca şampiyon Paris Saint-Germain. Devler Ligi'nde mutlu sona Luis Enrique ve öğrencileri ulaşıyor. Üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını Paris Saint-Germain havaya kaldırıyor.
1: Şimdi maç sonu açıklamalarla devam edelim.
3: Le premier but. En zorlu rakiplerden birine karşı hem de ilk 10 dakikada gol bulmalarına rağmen en üst düzeyde bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Maç onlar için mükemmel başladı. Bizim içinse özellikle ilk yarı çok zor ve komplike geçti. İkinci yarıda daha iyiydik ama Arsenal gibi fizik ve teknik olarak güçlü bir takımla oynuyorsanız üstesinden gelmek kolay değildir. Bence normal sürede de kazanabilirdik ama olsun. Sonuçta üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde ettik. İnanılmaz ve çok zor bir zafer oldu. Bütün bir sezon yaşadığımız zorlukları da hesaba katarsak bu başarıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Artık kutlama zamanı.
4: Bu hikayeyi böyle sonlandırmak, arka arkaya iki zafer kazanmak en büyük hayalimizdi. Paris şehri için de, ailelerimiz için de bu böyle. Baştan

0: Sonra bu gururu hak ettiğimize inanıyorum. Muhteşem bir takımımız var. Bazen iyi oynayıp kazanamazsınız ama bu pastanın üzerindeki çilek olsun. Neticede kazandık. İkinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzu kazandığımızı söyleyebilmek çok keyifli. Bize bu arzuyu aşılayan kesinlikle Luis Enrique'dir. Bence en iyisi biziz demek güzel bir şey değil ama en azından şu anda dünyanın ve Avrupa'nın en iyisi olduğumuzu söyleyebiliriz.
1: Böyle bir finalin ardından sadece acı hissediyorum. Sonuca bu kadar yaklaşmışken, kupaya sadece birkaç penaltı atışı kalmışken kaybederseniz ancak böyle hissedersiniz. Başta Luis Enrique olmak üzere Paris Saint Germain'i tebrik ediyorum. Bence dünyanın en iyi takımı konumundalar. Kendi ekibime gelecek olursak, onlara ne kadar teşekkür etsem az. Sadece Premier Lig şampiyonu olduğumuz ya da kupa finalleri oynadığımız için değil, her gün birlikte geçirdiğimiz güzel anlar, bence her şeyin üzerinde. Turnuvada bir maç bile kaybetmeden finale geldik. Ama sonuçta penaltı gibi, ceza sahasında belirleyici olan pozisyonlar bizim lehimize gelişmedi. Beşinci penaltıyı Gabriel kendisi atmak istedi. Saka, Ödegaard ve Havertz sahada yoktu. Onların kalitesinden faydalanamadığımız için şanssızlık. Bu yüzden de kaybettik.
2: Arka arkaya ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Macaristan'da kazanan Paris Saint-Germain'in taraftarları Fransa sokaklarına döküldü. Tansiyonun yükseldiği olaylarda yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı.
3: Paris Saint-Germain ve Arsenal'ın sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi finali Fransa ve İngiltere'de aynı anda ancak farklı duygularla takip edildi. Arsenal taraftarları Londra'daki evleri Emirates Stadyumu'nda kurulan dev ekrandan takip ederken PSG taraftarları da Paris'teki Parc des Princes stadında toplandı. Maçın 6. dakikasında Kai Havertz'in golüyle öne geçen Arsenal cephesi ilk sevinen taraf oldu.

65. dakikada Dembele'nin penaltı golüyle coşan PSG taraftarları ise seri penaltı atışlarında zaferi taçlandırarak bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

0: Arsenal taraftarları karşılaşmanın ardından hem Londra'da hem de Macaristan'da takımlarını desteklemeye gittikleri Puşkaş Arena'dan hüzünle ayrılırken gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Paris Saint-Germain'in coşkulu taraftarları ise dozu fazla kaçırınca Fransa'nın başkentini savaş alanına döndürdü. Kutlamalar sırasında çevreye maddi hasar verilmesi ve yangınların çıkarılması üzerine polisin müdahale ettiği olaylarda güvenlik güçleriyle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Polis kalabalık taraftar gruplarını biber gazıyla dağıtmaya çalışırken bazı holiganlar emniyet görevlilerine havai fişeklerle karşılık verdi. Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gece boyunca 15 kentte taşkınlık yaşandı. 7 polisin yaralandığı olaylarda yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl kazanılan şampiyonluğun ardından çıkan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.
1: Şimdi yaşasın hafta sonunda Burçin Keskin'le birlikte bu kez değerlendirmelerde bulunacağız. Burçin hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ceyda'cığım. İyi pazarlar, nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? İyi pazarlar diliyoruz size de.
2: Benden de çok iyilik. Akşam güzel güzel Şampiyonlar Ligi finalini seyrettik. Ondan sonra bugün senden de haberleri alıyorum. Bayağı karışmış ortalık maçtan sonra.
1: Evet. Şimdi şöyle bir gündemi değerlendirelim birlikte derken elbette Şampiyonlar Ligi finalini konuşacağız sizinle. Evet. Yine gerçekten bu sezonun güzel hikaye yazan iki takım Arsenal. Premier Lig şampiyonluğundan sonra acaba dedik Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da geliyor mu? Tarihinde ilk kez Mikel Arteta çok güzel bir hikaye yazdı Arsenal'da. Oyuncu performansları yani, da aynı şekilde.
2: Yani çok güzel söyledin. Yani aslında bu final çok ilginç bir

0: finalde Şampiyonlar Ligi'nin en iyi hücum eden takımıyla Şampiyonlar Ligi'nin en iyi savunma yapan takımını karşılaştırdı. Çok benim beklediğimden açıkçası daha iyi bir Arsenal performansı vardı. Özellikle ilk golü de erken bulunca tam yani Arsenal'ın istediği bir maça dönmüştü. Ama hakikaten Paris Saint-Germain inanılmaz yetenekli bir takım Ceyda. Yani hem gençler hem de orta sahada işte Vitinha'sı hepsi çok acayip. Yani gençler ve daha uzun süre bence damga vuracaklar yani. O yüzden Paris Saint-Germain önümüzdeki senenin de bence birinci favorisi Şampiyonlar Ligi finali için.
1: Luis Enrique'de ben kendimce bir pozitif ayrımcılık her zaman taşıyorum. Çok gerçekten iyi bir teknik adamın olması yanı sıra iyi bir insanmış gibi de geliyor bana. Öyle hissettiriyor. Dolayısıyla dün akşam iki teknik direktör açısından da çok keyifli bir mücadeleydi. Adeta bir santranç niteliğindeydi. Ve sezonun bence en iyi iki teknik adamı. Aynı zamanda tabii İspanyol teknik adamı, bu da önemli.
0: Çok güzel yine bağladın. İki teknik adam da zaten kendilerini ispatlamış ve çok önemli başarılara imza atmış teknik direktörler. Ama işte kızını kaybettiği için ve o süreci çok kendi dünyasına dönerek geçirdiği için Luis Enrique hepimizin böyle birazcık daha bazen bakarken yüreğinin sızladığı bir kişiliğe sahip. O yüzden ben de sana katılıyorum. Ben de birazcık Luis Enrique'ciyim. Şimdi bu maçla ilgili bir de istersen hakemle ilgili
1: evet,
0: biraz detay vereyim. Şimdi karşılaşmanın hakemi biliyorsun Daniel Siebert. 42 yaşında Alman hakem. Genç sayılabilecek bir yaşta. Hatta ben de bir UEFA seminerinde kendisiyle beraberdim. Kor kursuna katılmıştı o da. Hatta o zamanki hakem koçu da onun şu andaki UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rossetti'ydi. Yani ilişkilerinin iyi olması nedenlerinden bir tanesi de bu. Ancak bu atama çok büyük yankı uyandırdı Avrupa'da biliyorsun Ceyda. Neden? Çünkü Daniel Siebert UEFA'nın Dünya Kupası'na giden hakemlerinden bir tanesi değil. Bu pek görülmüş bir şey değil. Yani Avrupa'nın en önemli maçına, en üst düzey maçına, Dünya Kupası'na gitmeyen bir hakem atandı. Peki neden böyle oldu? Hemen şöyle söyleyeyim. Şimdi aslında sezon başından beri iki İngiliz, yani Anthony Taylor ve Michael Oliver final için birazcık daha ön plana çıkıyordu. Ayrıca tabii Fransız, François Letexier. Ama maç öyle bir oluştu ki Paris Saint-Germain ve Arsenal oynuyor. Şimdi Paris Saint-Germain oynadığı zaman zaten Fransız hakemi olmuyor. Letexier dışarıda kaldı ki onu Avrupa Ligi finaline atadılar zaten biliyorsun. İstanbul'da oynanan. Arsenal var. Bu sefer İngiliz hakemler de dışarıda kaldı. Onların da şansı kalmadı. Geriye kalan hakemler arasında şimdi Alman Felix Zweier gidiyor Dünya Kupası'na. Ama Felix Zweier de bu sezon iyi bir performans gösteremiyor. Yani sadece grup aşamalarında görev aldı ve ondan sonra kendisine görev vermedi UEFA. Şampiyonlar Ligi o sezonki performansı birazcık daha ön plana çıkarıyor atamalarda. Ama Dünya Kupası son 2 sene, 3 sene baktığı için Zweier'i birazcık daha Siebert'in önünde görmüş olabilirler. Ama Daniel Siebert bu sezon inanılmaz bir performans gösterdi. 5 tane grup maçı yönettikten sonra Ceyda playoff'ta maç aldı. Son 16'da maç aldı. Çeyrek finalde maç aldı. Yarı finalde maç aldı. Ve ondan sonra da final maçına atandı zaten. O nedenle atamayı çok da böyle mantıksızdır diyemeyiz. Bir de dediğim gibi hep bu takımlarda hakemlerin atamasında çok önemli rol oynuyor. Tabii son anda belli oluyor çünkü takımlar. Maça dönersek şimdi dedim ya, yani Şampiyonlar Ligi'nin en iyi savunma yapan takımıyla Şampiyonlar Ligi'nin en iyi hücum takımının maçı ve 6. dakikada golü atınca Arsenal zaten tam Arsenal'in istediği gibi bir maça döndü ve ilk yarıda Daniel Siebert'in biraz zorlandığını gördük. Çünkü Arsenal çok hızlı bir şekilde başladı vakit geçirmeye. Bunu da çok profesyonelce yapıyorlardı ve bu birazcık oyunu germeye başlamıştı. Hatta hatırlarsın bir Paris Saint-Germain'li oyuncu ceza sahası içerisinde kaldı. Oyuncular topu atmıyorlar. Hakem bir ortada kaldı falan. Mesela burayı falan biraz daha iyi yönetmesini beklerdim Daniel Siebert'in. Hatta son anda kornere çıktı. Tam Arsenal korneri kullanacakken ilk yarıyı bitirdi. Şimdi bunun da mesela çok tartışması var. Bir kısım diyor ki işte zaten Arsenal çok vakit geçiriyordu. O yüzden korneri kullanmadan ilk yarıyı bitirmesi çok doğruydu. Ama ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü eğer bir korner kararı verildiyse, süre bittiyse o korneri vermişseniz ondan sonra onu attırıp öyle bitirirsiniz. Daha doğrusu buydu bence. İkinci yarı ne oldu? İkinci yarıya çok hızlı bir sarı kart göstererek başladı Siebert ve bu bence maçı kontrolünü altına almasına çok fayda sağladı onun. Yani hemen 46. dakikada gösterdi sarı kartı Mosquera'ya ve maçı kontrolü altına aldı. Üç tane çok önemli maçın sonucunu etkileyebilecek karar verdi Daniel Siebert. Ne bunlar? Birincisi 16. dakikada Saka'nın koluna çarpan top. Şimdi buradaki pozisyon gri bir pozisyon ama top ele gidiyor. Yani el topa doğru gitmiyor ve vücudunla topla oynadıktan sonra sanki bir temas gerçekleşiyor. Bu nedenle buradaki devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Genelde de futbol otoriteleri devam kararını destekledi. İkinci önemli karar 65. dakikada verdiği penaltı. Bu çok net zaten. Burada Mosquera'nın çok aslında bu seviyede yapmaması gereken bir hata. Net bir teması ve darbesi var Kvaratskhelia'ya ve doğru bir penaltı. Orada ikinci sarı kartı göstermemesi de doğru. Çünkü penaltı yeterli bir pozisyonda. Hatta ondan sonra zaten artı da hemen 66. dakikada Mosquera'yı oyundan çıkarttı. Çünkü olası bir ikinci sarı kartın önüne geçmiş oldu. Yani ne kadar dikkatliler bunu her türlü hamlelerinden anlayabiliyoruz. Yine üçüncü ve en son maçın önemli kararlarından biri 103. dakikada işte penaltı vermediği pozisyon. Mendes'le Madueke arasındaki pozisyon. Bu pozisyon da bence yine doğru karar oyunun devam etmesiydi. Çünkü hep katıldığım yayınlarda da söylüyorum. UEFA'nın biz kolay penaltı istemiyoruz. Talimatı var hakemlere verdi. Burada da dikkat edersen ikili bir mücadele var. Yani Madueke'de de biraz çekiyor. Mendes'de aşırı bir böyle ekstra bir hız ve şiddet kullanması yok. O nedenle çok doğru yaptı bence oyunu devam ettirerekten Siebert. Yani ikinci yarıda ve uzatma devrelerinde iyi bir performans göstererekten bence bu önemli maçı güzel bir şekilde bitirdi. UEFA'nın ve futbol otoritelerinin de mutlu olduğunu zannediyorum ben. O nedenle Şampiyonlar Ligi finali hakemler açısından başarılı geçti diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Burçin Keskin. Ağzınıza sağlık. Kıymetli yorumlarınızı değerlendirmeniz için ama şunu sormak istiyorum. Dünya Kupası'na yansıması nasıl olur böyle bir sezonu?
0: Şimdi Dünya Kupası'na yansıması tabii ki de yani Almanya'dan Dünya Kupası'na giden bir hakem varken gitmeyen bir hakemin Şampiyonlar Ligi finalini yönetmesi bir sürü soru işaretini beraberinde getirir. Yani Pierluigi Collina ile Roberto Bozzetti neler konuştular onu bilemiyorum. Ama tabii ilginç olur. Herhangi bir sakatlıkta filan bence birinci opsiyon Daniel Siebert yani sürpriz olaraktan belki tekrardan dahil de olabilir. Az bir ihtimal bu ama yine kafalarda kalır diye düşünüyorum. Bir de çok ufak bir şey ekleyeyim istersen.
1: Tabii.
0: Ceyda'cığım. O da yarınki biliyorsun Türkiye-Kuzey Makedonya maçımız. Ve bu maçın hakemi de İspanyol José Luis Monuera Montero. İlginç bir şekilde daha Futbol Federasyonu sitesinde açıklanmadı. Hadi tamam özel maçlarda hakemler çok önemli değildir ama yine de bence şimdiye kadar açıklanması gerekirdi. 43 yaşında hakem. UEFA ikinci kategoriden. Yani İspanya'da ünlü ama Avrupa'da o üst seviyelere gelememiş bir hakem diyebiliriz. Yani daha çok La Liga hakemi. Hatta 11 Ocak 2026'da Suudi Arabistan'daki İspanya Süper Kupa finalini de yönetmişti. Hatırlarsın sen de Barcelona Real Madrid. Çok ilginç bir maç olmuştu. 36. dakikada Rafinha ile Barcelona 1-0'a geçmişti. Sonra 45+2'de 1-1 oldu. Böyle bitecek dedik. 45+4'te Lewandowski ile 2-1 öne geçti Barcelona. 45+6'da bu sefer Gonzalo gol atmıştı. 2-2 bitti. Maçı sonra ilk yarı 2-2 bitince ikinci yarıda Rafinha ile 3-2 kazanmıştı. Bu maçta 5 sarı kart, 1 kırmızı kart çıkartmıştı. Yani titiz bir hakem ama özel maçlarda birazcık daha rahat olur hem oyuncular hem hakemler. Umarım güzel bir maç olur. Sakatlık olmaz. Biz de keyifle yayıncı kuruluşu olduğumuz maçı izleriz. Maçta büyük ihtimalle var da olmayacak. Yani biraz nostaljik bir maç bizi bekliyor.
1: Çok teşekkürler Burçin Keskin. Ağzınıza sağlık yorumlarınızı değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Burçin Keskin'le birlikte Şampiyonlar Ligi akşamını, hakem performansını konuştuk. Şimdi devam edelim. Barcelona'nın Julian Alvarez'i transfer edeceği iddiaları İspanya'yı karıştırdı çünkü. Atletico Madrid sosyal medya platformundan iddia

0: larla alay eden paylaşımlar yaptı ve çıkan haberlere de tepki gösterdi.
1: İspanya futbolunda yaz transfer dönemi henüz resmen başlamadı. Ancak Barcelona ve Atletico Madrid arasındaki gerilim şimdiden sosyal medyaya taşınmış durumda. Son günlerde Alvarez'in Barcelona'nın gündeminde olduğuna dair iddialar İspanya basınında geniş yer buldu. Atletico Madrid ise haberlere sıra dışı bir yöntemle yanıt verdi. Madrid ekibi sosyal medya hesabından Barcelona'nın yıldızları Lamine Yamal, Pedri ve Rafinha için hayali transfer paylaşımları yayınladı. Lamine Yamal için Bad Bunny konserine 4 yıllık bilet, 1 yıllık gazete aboneliği ve 1 paket ay çekirdeği teklif edildiği duyuruldu. Pedri için yapılan paylaşımda ise konser biletlerinin tükendiği ve teklifin güncellendiği ifade edildi. Rafinha'nın da satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak Atletico'ya katılacağı yönünde mizahi bir duyuru paylaşıldı. Paylaşımlarda transfer haberleriyle bilinen ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haber kalıpları kullanıldı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımların ardından Atletico Madrid'den sert bir açıklama da geldi. Kulüp son dönemde oyuncularına yönelik sürekli transfer haberlerinden rahatsızlık duyduklarını belirtti. Açıklamada sahte haberler, sürekli saygısızlıklar ve oyuncularımıza yönelik yıpratma kampanyalarından memnun değiliz ifadeleri kullanıldı. Atletico Madrid, Julian Alvarez'in satılık olmadığı konusunda da net bir mesaj verdi. Arjantin yıldızın geleceğine dair iddialar sürse de Madrid ekibi oyuncusunu kadroda tutmakta kararlı görünüyor. Barcelona cephesindense konuya dair resmi bir yanıt gelmedi. Sosyal medyada başlayan bu atışma İspanya futbolunda hareketli bir yaz transfer döneminin habercisi olabilir.
0: Kupası'nda mücadele edecek İran milli futbol takımı vize işlemleri için FIFA'dan gelecek yanıtı bekliyor.
2: İran milli futbol takımı Dünya Kupası hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Hazırlık maçında Gambiya'yı 3-1 yenen İran 4 Haziran'da Mali ile karşılaştıktan sonra şehirden ayrılacak. Dünya Kupası'nda G grubunda yer alan İran milli takımı Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır'la karşılaşacak. İran maçlarını savaş halinde olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles ve Seattle şehirlerinde oynayacak. Kamp merkezi ise FIFA'nın onayıyla Meksika'nın Tijuana kentine taşındı. Ancak kafilenin vize sorunu henüz çözülmüş değil. İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Meksika için çok girişli vizelere sahip olmaları gerektiğini belirterek FIFA'nın kendilerine vereceği yanıtı beklediklerini söyledi. FIFA'ya vize durumu hakkında bir e-posta gönderdiklerini belirten Nabi, yaşanan süreçle ilgili insanlar ve medya bunun adil olup olmadığını biliyor. Teknik ekibimiz ve oyuncular teknik konulara odaklanıyor. Biz yönetim olarak bunun üzerine çalışacağız ve antrenör, oyuncular ve tüm teknik ekip sadece antrenmanlara odaklanacak diye konuştu.
0: NBA'de inanılmaz bir serinin daha sonuna geldik. Detaylara birlikte bakalım.
2: NBA'de finalin adı belli oldu. Batı Konferansı finalleri 7. maçında Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan San Antonio ilk çeyreği 7 sayı önde tamamladı. İkinci çeyrekte taraftarıyla birlikte temposunu artıran Oklahoma soyunma odasına farkı 3'e indirerek girdi. 3. periyotta savunmalar sertleşti, hücum süreleri arttı ve iki takım da 12 dakikayı sadece 24'er sayı atarak tamamladı. Both trying to either extend the lead or cut into this lead. SGA. Son çeyreğe 80-77'lik avantajla giren San Antonio son 12 dakikaya da hızlı başlayan taraf oldu. De'Aaron Fox ve Keldon Johnson'la 3 sayılık isabetler bulan deplasman ekibi 92-83 öne geçti. O andan itibaren farkın 6 sayının altına inmesine izin vermeyen Spurs karşılaşmayı da 111-103 kazandı. 27 yıl sonra finale yükselen New York Knicks'in rakibi olacak San Antonio en son 12 sene önce finale çıkmış ve şampiyon olmuştu. San Antonio

0: Polonya'da Batı Konferansı'nın en değerli oyuncusu ödülünü kazanan Victor Wembanyama 22 sayı ve 7 reboundla takımının en skorer ismi oldu. Fransız yıldız serideki önceki etkileyici performanslarının altında kalsa da Spurs bu kez farklı isimlerden önemli katkılar aldı. Yedi oyuncusunun çift taneleri çıktığı maçta Julian Champion'in 20 sayı ve 6 rebound, Stephen Castles'ı 16 sayı, 6 rebound ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Son şampiyon Thunder cephesinde ise MVP şaygircisi Alexander etkileyici bir performans sergiledi ve mücadeleyi 35 sayı 9 asistle tamamladı. San Antonio Spurs'un sağ avantajıyla çıkacağı New York Knicks serisi çarşambayı perşembeye bağlayan gece oynanacak.
1: Yaşasın hafta sonunu noktalıyoruz efendim. Noktalarken de belirtelim, gün ortasıyla yayınımız devam edecek. Amili takımımızın basın toplantısı, özel röportajları yine gün ortası içinde sizinle buluşacak. Arkadaşımız Demet Gedik karşınızda olacak. Biz yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Yasin. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 31 Mayıs 1960 Türk Ordu Milli Futbol Takımı ikinci defa dünya şampiyonu oldu.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bir reklam.
4: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
6: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: A Spor Radyo. Bir reklam.

0: bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
4: bankacılık. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Arabanı arabanla takoma, değerinde Trink Sat.
6: Opet doldur kas

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
4: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: izleyenler, gün ortası bültenine, Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Ben Demet Yedik. Bir saat boyunca gündemdeki gelişmelere gün ortası programında bakacağız. Hatırlatalım başlamadan önce, yarın biliyorsunuz Kuzey Makedonya ile milli takımımız karşı karşıya gelecek hazırlık karşılaşmasında. Yarın saat 20.30'da başlayacak bu mücadele, ATV ekranlarından da naklen sizlerle buluşacak. Ve yarın oynanacak bu mücadele öncesinde bugün basın toplantıları ve özel röportajlar gerçekleştirilecek. Bu bir saat içinde olacak. Canlı olarak da ekranlarınıza getireceğiz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra haberlerimizle başlayalım. Transfer gündemi diyelim. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe için alınan bir isim Rafael Leao'ydu. Leao bir açıklama yaptı geleceğiyle ilgili ve Milan'dan ayrılacağını söyledi. Yeni bir meydan okumaya, yeni bir ligde hazır olacağım dedi.
1: Rafael Leao Milan defterini kapatıyor. Uzun süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen yıldız oyuncu, İtalyan devinin ayrılıp kariyerinde yeni bir sayfa açacağını duyurdu. 7 sezondur formasını giydiği Milan'da misyonunu tamamladığını söyleyen Leao, "Milan'a verebileceğim her şeyi verdiğimi düşünüyorum. Elbette herkesin hayalleri vardır. Ulaşmak istediği hedefler ve üstlenmek istediği meydan okumalar vardır. Ben de yeni birlikte yeni bir meydan okumayı arzuluyorum. Milan'da yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. ...2019 yazında Lille'den 50 milyon euro karşılığında transfer edilen Portekizli oyuncu, Milan'da 291 maçta 80 gol 65 asist kaydetti. Geride kalan sezon 31 karşılaşmaya çıkan Rafael Leao 10 kez fileleri havalandırırken 3'te gol pası verdi. Yıldız futbolcu İtalyan ekibiyle birer Serie A ve İtalya Süper Kupası kazandı. Piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Leao'nun Milan'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım biliyorsunuz dün Aspor'un konu oldu. Önemli açıklamalarda bulundu. Hesaplaşmaya değil çözüm üretmeye geldik dedi.
2: Bir kere biz hesaplaşmaya değil çözüme geliyoruz. Bunu herkes bilsin. Yani geçmişte hesaplaşma falan yapmayacağız. Bugünden itibaren de geçmişte şunları yaptık bunları yaptık anlatmayacağım. Geleceği anlatacağım. Gelecekle ilgili konuşacağım. Biz neyin yapılması gerektiğini tecrübe, akıl ve maddi kaynaklarla bir araya getirerek bunları çözümü üreteceğimize inandığım için buraya geldim, aday oldum Fenerbahçe'ye. Yoksa buna inanmasam, bak samimi konuşuyorum, samimi söylüyorum, aday olmazdım. Ama bir dur demenin zamanı. Yani bu başarıları, diğer takımın yakaladığı başarıları durdurmamız lazım. 2001'de yaptığımız gibi, 2000-2001 yılında yaptığımız mücadeleyle. Onu yine sağlarsak, yaparsak, birlik, beraberlik olursak bizim takım kötü değil. Bizim takım iyi takım ama takviyeler lazım. Bize bu sene o takviyeleri yapmış olsak zaten şampiyonduk. Onu da söyleyeyim yani, açıkça. Yani bizim değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu değerlerin yanında da yeni değerler katarak biz bu mücadelede şampiyon olmak için yola çıkacağız. İnşallah sonunda da bunu başarırız. Geçmişte kırgınlıklar, yapılan hatalarımız varsa bizim de hepsini unutmamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım.
3: Aslında sorun başka ama birleşme çağrınız hala geçerli mi o zaman?
2: Geçerli. Her zaman geçerli. Seçimden sonra da geçerli.

0: Yani ya bu hepimizin Fenerbahçesi, benim şahsımın değil ki. Tamam mı? Hepimizin Fenerbahçesi. O zaman hepimiz bir yerine tutacağız. Geçmişte kırgınlıklar, şunlar bunlar, hepsini unutalım. Ya ben şey, ben liderim, ben başkan değilim yani. Başkanlığa gelmiyorum yani, liderliğe geliyorum. Herkes bir arada toplanacağız ve sorunları hep beraber çözeceğiz. Ya geride tamam, kabul ettik. Ya söylüyorlar, diyorlar ki biz Galatasaray'ın işte stat gelirlerinde locada geri kaldık, kombinerde geri kaldık. Evet. 65 bine çıkaracaklar stadı. Arkadaşlar projelerini yaptılar, hazırlıyorlar. Hemen seçimden sonra izinler başlayacak ve ondan sonra 64 bine çıkacak stat. O zaman bütün bu dediğim şeyler geçecek, kapanmış olacak.
1: Temel gelir kaynağı stadyum gelirleri
0: ya, değil yalnız
1: mi?
0: Değil yani. Hı-hı. Her şey onu dibalarsa olmaz. Sponsorlar da yani. Tamam mı? Formadır veya sağ kenarıdır. Başka yerler, kaynaklar. Onlar hepsi yeniden revize edilir. Yeniden yaparız. Yani ne kadar Galatasaray'ın şeyi var onu söyle bana.
1: Herhalde şampiyonluk sayılarından hareketle söylüyorlar. Bir de sağ sonuçları için
0: ya
1: onu söyleyebilir.
0: Şampiyonluk paralarını yediler kardeşim ya. Hı. Para mı kaldı? Nerede para kaldı? Viva'yı yediler. Şimdi ben konuşacağım ayıp olacak yani. Yanlış oluyor. Florya'yı şey yaptıydı. Biz de Ataşehir'i yaptık. Şeyi yaptık. Kayış Dağı. Biz de paranın yarısını yedik. Ya onlar da harcıyorlar yani. O kaynaklarını yiyorlar, harcıyorlar yani. Gayet de doğal. Şimdi bizim hakemler ya dışarıdan baskı altındalar. Baskı altındalar. Veya ekip olarak birine kızıyorlarsa, birine tepki gösteriyorlarsa onu sahada da yapıyorlar. Halbuki dışarıda kızdıkları, tepki gösterdikleri kişiye sahada cevap vermemeleri lazım. Böyle biz gelince hem TFF ile hem de Merkez Hakem Kurulu'yla oturacağız, konuşacağız yani. Bizim tek istediğimiz şey bizim hakkımız yenmesin, adaletle idare etsinler. Ha bunu etmezlerse o zaman biz de onlara karşı tavrımızı belirleriz. Öyle kolay değil yani. Bakın söylüyoruz, bu sene çok önemli. Söylediğim en önemli laf da Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu laf çok büyük ve geniştir. Bunu herkes iyi anlamalı. Yani öyle biz geldik, bizim alemize çalıyorlar ya, öyle yok. Olamaz. Ona hemen müdahale eder. TFF ile ilişkiler, iyi ilişkiler yapacağız. Biz kavgaya gelmiyoruz. Çözüm üretmeye, camiamıza umut vermeye geliyoruz. O zaman bunun içerisinde ben onlarla neden kavga edeyim eğer iyi yapıyorlarsa? Hayır, yaparlar iyi, ben yenemem. Olabilir. Bu futbol. Onu biz deriz ki ya biz bir eksimiz var neredeyse. Onu tartışırız, onu çözmeye bakarız. Ama hakem gelip de müdahale eder ve bize neticeyi bizim aleyhimize çevirirse o zaman susmayız. Gereğini de yaparım.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarıyla devam ediyoruz. Transfer bölümüne geçelim şimdi de. İki santrforla prensipte anlaştıklarını söyledi. Ayrıca iki stoper de alacaklarını söyledi. Açıklamaların devamı haberde.
0: Hoca mevzusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Konuşacağız. Aykut Hoca da bunlardan biridir. Üç tane daha ayrıca yabancı ve görüşmeler yapılıyor diye. Hı hı. Şimdi bunları yaparken biz yönetim olarak bu sene şampiyon olmak için yola çıkıyoruz. Burada hocanın da bizimle beraber olması lazım. Yani biz görüyoruz yani kimlerle nasıl başarılı olabiliriz diye. Evet. Şimdi Antonov geldi. Ona biz yanlış yapıldığını söyleyemiyoruz. O zaman ne olacak? Kendi bildiğine göre devam edecek. Sıkıntıyı biz yaşayacağız. Onun için bizle diyalogda olan, bizimle anlayacak, biz de onu anlayacağız. Öyle birini seçmemiz lazım. Şimdi Aykut Hoca'nın özelinde konuşacağım. Ha antrenörümüz olur, teknik direktör olur, olmaz. Ayrı bir konu ama ben Aykut'u severim. Neden severim? Çok zor günlerde hep yanımızdaydı. Metris'e iki günde, üç günde bir gelip bizi ziyaret edip bizlerle sohbet edin, üzülmeyin. Biz buradayız, gereğini yaparız diyen insandır. Onun için de ben doğruları her yerde söylerim. Ha yönetim kurulu toplanırız. Derler ki onu almayalım. Şunu konuşuyoruz yani. Ama konuşuyorsun 15 milyon maaş istiyor. 5 milyon prim istiyor. Fenerbahçe yani bu kadar.

0: Hatta bir tanesi pazartesi günü geleyim dedi. Hayır dedim. Biz kulüplerinizle de anlaşmayı yapalım, bitirelim. Ondan sonra gelin dedim. Serbestse ne zaman istiyorsanız gelin. Biz duyuru yaparız. Bu arkadaşları transfer ediyoruz diye. Kamuoyu da...
1: Seçimden önce söylemeyi düşünüyor musunuz?
0: Söyleyebiliriz. Yani şu anda öyle zannediyorum salı çarşamba netleşmiş olur durumu. Ender Bey ona göre yönetim kurulu derse açıklayalım, açıklarız. Yani bir mahsur görmüyorum ben. Şimdi Osimhen'in etkisi diyorsunuz. Demin Ender Bey söyledi. Kaç gol atmışız?
1: 77.
0: Onlar kaç gol atmış?
2: 77. Orada yenilen aynı, golde sıkıntı var.
0: Aynı. Orada içerideki ruh önemli. Evet. Bak saldırıyor. Değil mi? Evet. Öbürlerine de bir heyecan veriyor. Onlar da ona uymaya çalışıyor. Biz o sahanın içinde onu yaratırsak ki gelenler yaratacaktır eminim yani. O zaman problem çözülmüş olacak. Diyoruz ki bütün transferleri yapacağız. İlk defa belki bu sene bütün transferler gelecek. Yani bir sıkıntı var. Dünya Kupası. Evet. Yani oradan bir oyuncu alırsak onun elenmesine göre takımının elenmemesi durumunda geç gelir.
1: Doğru.
0: Onları da arkadaşlar inceliyor. Bana anlatıyorlar da. Biliyorum ben ne olduğunu. Bizim hedefimiz bir kere bu iki santralı bir alalım. Takımımız iyi. İlaveleri de diğer ilaveleri defansif ilaveleri de yaptık mı problemi çözdük.
3: Yani stoperleri aldıktan sonra bakacağız. Ben, stoperleri de aldıktan sonra.
0: Tabii tabii stoper alacağız bir de. Ya ben, benim görüşüm ben konuşuyorum. Sohbet ediyoruz. Herkes de duysun badem ki dediniz. Biz iki tane stoper alacağız.
3: Evet.
0: Ha, iki yani stoper. Biz de öyle bir sol ayaklı olacak. Bir benim gibi sağ ayak. Dedi ki Şerif bak iyi oyuncu olacak.
2: Çok tartışılan bir oyuncu yani da.
0: Ben söyledim.
2: Evet siz söylediniz.
0: Ya bunu nereden aldınız diye. Oradaki ima etmek istediğim onun bonservisine ödenen paraydı. Yoksa oyuncu gelecekte iyi oyuncu olabilir. Daha genç yani.
2: Kante'nin de maliyetiyle ilgili yine siz söylediniz.
0: Efendim?
2: Kante'nin maliyetinin fazla olduğunu.
0: Yani 70 milyon verdiler. Santforlar gitti. Yani bilmiyorum tam açık net duyduğum 70 milyon diyorlar. Ama onun yanında da bir tanesi gitti şeye, Rusya'ya. Öbürü de galiba Arabistan'a gitti. Nasıl gittiler? Neye sayıldı? Ne aldık? Ne verdik? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Normalde kaleciye kızıyoruz.
1: Ederson'a.
0: Ben değil yani. Herkes kızıyor. Evet. Herkes yanlış gol yedi. Bu bizi şöyle yaptı. Tenkit ediyorlar değil mi?
1: Milli onu kazanmak lazım. Olacak.
0: Onu kazanmak lazım. Konuşup onu varsa dertleri onu çözüp ikna etmek lazım. Ve kalmasını sağlamak lazım. Gönderdik. Onu zaten ödemişiz ödeyeceğimiz kadar. Bundan sonra 11 milyon diyorlar galiba. Yani onu da kamuoyundan söylüyorum. 11 milyon ödeyeceğiz. Yeni bir kaleci aldığınızda bonservis ödeyeceksiniz. Ne ödeyeceksiniz? Maaş ödeyeceksin. Bunun 1 milyon altını ödersiniz.
2: İmza parası.
0: Elinizde bir kaleci daha var. 10 milyona transfer ettiniz bonservisini. Zorlandı, zorlandı, gidildi, anlaşıldı, getirildi. Ne oldu? Kaleci kiraya verdik. Parasını da ödüyoruz, kiraya verdik. Bunları yapmayacağız. Mesela orada bir iki isim vermeden söyleyeyim. Oyuncu gitmek istiyormuş. Bir iki de oynayan oyunculardan ayrılmak istiyorlarmış. Yani bunları oturup hepsini konuşmamız lazım. Şimdiden ezbere ne söylersek yanlış. Biz seçilelim önce. Sonra oturalım. Herkesle konuşacağız. Yani seni istemiyoruz yok. Hı. Oturacağız beraber şartları. Giderse nasıl gider? Kalırsa nasıl kalabilir? Bunları tartışacağız. Sonunda da karar vereceğiz. Yani şimdi ben ezbere onu göndereceğiz bunu göndereceğiz dersem yanlış olur. Yani. Şimdi geri dörtlüye baktığınız zaman Semedo Mert var. O Mimovic'i bilmiyorum. İkisi de milli takıma.
3: Onu kimse görmedi başkanım.
0: İkisi de milli takıma gidiyor. Şenol Hoca.
4: Şampiyonlar Ligi ile devam edelim değerli izleyenler. Dün akşam Avrupa'nın en büyüğü belli oldu. Budapeşte de Paris Saint Germain ile Arsenal karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi beraberlikle bitti. Uzatmalara gitti. Orada da gol sesi çıkmayınca penaltılar sonucu belirledi. Ve Paris Saint Germain üst üste ikinci yılda Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
5: Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain Arsenal'ı ağırlıyor. Budapeşte de oynanıyor final. Karşılaşmanın başı hızlı gelişen bir hücum. Arsenal tehlikeli geliyor. Kai Havertz ceza sahası içi. Havertz vuruyor ve gol. Dakika 6. Arsenal Paris Saint-Germain karşısında Havertz'in bu golüyle 1-0 öne geçiyor. Kai Havertz topu çok iyi taşıdı ve bu bitiricilikle

0: Safonov yerinde dona kalıyor. 1-0 öne geçiyor Arsenal. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıda. Kvaratskhelia yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında Dembele ve gol. 65. dakika, skora denge geliyor penaltı golüyle birlikte. Tekrar tekrar izliyoruz. Arsenal hücumu istenildiği gibi sonuçlanmıyor. Kvaratskhelia topu kurtardı ve taşıyor. Kvaratskhelia, Gürcü futbolcu, ceza sahası içine girdi. Vuruşu savunmaya çarpan top direkten dışarı gitti. Paris Saint-Germain gole çok yaklaştı bu pozisyonda. Sağ kanada doğru gönderilen uzun top. Due topu alan isim. Due rakibinin üstüne gidiyor. Ceza sahası içine girdi. Pasını verdi Vitinha ve dışarı gitti çok az farkla. Maçta artık son bölümün içerisindeyiz. Son saniyeler. Hızlı gelişen bir atak. Barcola topu ceza sahasına kadar taşıdı ama son vuruşu Havertz kadar iyi olmayınca 90 dakika 1-1 tamamlanıyor. Ve maç uzatmalara gidiyor. Arsenal hücumu ceza sahası içi, gözler hakemde. Karşılaşmanın hakemi Zibert bu pozisyonda devam kararı veriyor. İkinci uzatma devresi. Paris Saint-Germain hücumu burada da gole izin vermiyor. Arsenal savunması ve bu pozisyondan da gol çıkmayınca karşılaşma penaltılara gidiyor. İlk penaltıyı Paris Saint-Germain kullanıyor. Ramos topu ağlara yolladı. 1-0 önde Fransız ekibi. Gökerej'de topu gol yapan isim. 1-1. Eze dışarı yolladı. Bu fırsatı değerlendiremedi Arsenal. Bir başka kaçıran isimse Nuno Mendes oldu. Top ağlarla buluşuyor. Beraldo'nun golü ve Gabriel topu dışarı atınca şampiyon Paris Saint-Germain. Devler Ligi'nde mutlu sona Luis Enrique ve öğrencileri ulaşıyor. Üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını Paris Saint-Germain havaya kaldırıyor.
1: Karşılaşma sonrası teknik direktörler Luis Enrique ve Mikel Arteta, ayrıca maçın oyuncusu seçilen Vitinha açıklamalarda bulundu.
2: En zorlu rakiplerden birine karşı hem de ilk 10 dakikada gol bulmalarına rağmen en üst düzeyde bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Maç onlar için mükemmel başladı. Bizim içinse özellikle ilk yarı çok zor ve komplike geçti. İkinci yarıda daha iyiydik ama Arsenal gibi fizik ve teknik olarak güçlü bir takımla oynuyorsanız üstesinden gelmek kolay değildir. Bence normal sürede de kazanabilirdik ama olsun. Sonuçta üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde ettik. İnanılmaz ve çok zor bir zafer oldu. Bütün bir sezon yaşadığımız zorlukları da hesaba katarsak bu başarıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Artık kutlama zamanı.
3: Bu hikayeyi böyle sonlandırmak, arka arkaya iki zafer kazanmak en büyük hayalimizdi. Paris şehri için de, ailelerimiz için de bu böyle. Baştan sona bu gururu hak ettiğimize inanıyorum. Muhteşem bir takımımız var. Bazen iyi oynayıp kazanamazsınız ama bu pastanın üzerindeki çilek olsun. Neticede kazandık. İkinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzu kazandığımızı söyleyebilmek çok keyifli. Bize bu arzuyu aşılayan kesinlikle Luis Enrique'dir. Bence en iyisi biziz demek güzel bir şey değil ama en azından şu anda dünyanın ve Avrupa'nın en iyisi olduğumuzu söyleyebiliriz.
4: Böyle bir finalin ardından sadece acı hissediyorum. Sonuca bu kadar yaklaşmışken, kupaya sadece birkaç penaltı atışı kalmışken kaybederseniz ancak böyle hissedersiniz. Başta Luis Enrique olmak üzere Paris Saint-Germain'i tebrik ediyorum. Bence dünyanın en iyi takımı konumundalar. Kendi ekibime gelecek olursak, onlara ne kadar teşekkür etsem az. Sadece Premier Lig şampiyonu olduğumuz ya da kupa finalleri oynadığımız için değil. Her gün birlikte geçirdiğimiz güzel anlar, bence her şeyin üzerinde. Turnuvada bir maç bile kaybetmeden finale geldik. Ama sonuçta penaltı gibi, ceza sahasında belirleyici olan pozisyonlar bizim lehimize gelişmedi. Beşinci penaltıyı Gabriel kendisi atmak istedi. Saka, Ødegaard ve Havertz sahada yoktu. Onların kalitesinden faydalanamadığımız için şanssızlık.

0: Bu yüzden de kaybettik.
1: Macaristan'da şampiyonluğu kazanan Paris Saint-Germain taraftarları Fransa'da sokaklara döküldü. Tansiyon yükseldi ve olaylarda 500 kişi gözaltına alındı.
2: Paris Saint-Germain ve Arsenal'ın sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi finali Fransa ve İngiltere'de aynı anda ancak farklı duygularla takip edildi. Arsenal taraftarları Londra'daki evleri Emirates Stadyumu'nda kurulan dev ekrandan takip ederken PSG taraftarları da Paris'teki Parc des Princes stadında toplandı. Maçın 6. dakikasında Kai Havertz'in golüyle öne geçen Arsenal cephesi ilk sevinen taraf oldu.

65. dakikada Dembele'nin penaltı golüyle coşan PSG taraftarları ise seri penaltı atışlarında zaferi taçlandırarak bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

0: Arsenal taraftarları karşılaşmanın ardından hem Londra'da hem de Macaristan'da takımlarını desteklemeye gittikleri Puşkaş Arena'dan hüzünle ayrılırken gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Paris Saint-Germain'in coşkulu taraftarları ise dozu fazla kaçırınca Fransa'nın başkentini savaş alanına döndürdü. Kutlamalar sırasında çevreye maddi hasar verilmesi ve yangınların çıkarılması üzerine polisin müdahale ettiği olaylarda güvenlik güçleriyle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Polis kalabalık taraftar gruplarını biber gazıyla dağıtmaya çalışırken bazı holiganlar emniyet görevlilerine havai fişeklerle karşılık verdi. Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gece boyunca 15 kentte taşkınlık yaşandı. 7 polisin yaralandığı olaylarda yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl kazanılan şampiyonluğun ardından çıkan çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.
1: Evet değerli izleyenler, birazdan amili takımda teknik direktör Vincenzo Montella ve oyuncuların basın toplantısı gerçekleştirilecek. Zaten bültenimize başlarken de sizlere söylemiştik. Öncesinde de özel röportajlar gerçekleştireceğiz. Ozan Kabak ve Deniz Gül birazdan Erdem Akbaş'ın konuğu olacak. Onlar da bir flash röportaj gerçekleştirecek. O röportajları gerçekleştirecekken, beklerken burada biz de biraz milli takım sohbeti yapalım istedik. Biliyorsunuz yarın oynanacak önemli bir Kuzey Makedonya mücadelesi var. Hazırlık karşılaşması tabii ki ama Dünya Kupası öncesi de önemli bir hazırlık karşılaşması olacak. Bekletmeyelim, oyuncular hazırmış. Erdem Akbaş, kolay gelsin öncelikle. Erdem'in yanında Ozan Kabak var. Sözü kendilerine bırakıyoruz.
2: Teşekkürler Demet Gedik. Ozan Kabak'la beraberiz. Ozan, inşallah hayırlı bir yolculuğa başlamış oluruz. Yarın Kuzey Makedonya'yla bir hazırlık maçınız var. Milli takım alt kategorilerde çok fazla forma giydin. Ama ilk kez Dünya Kupası'na gidiyoruz. İlk sen de bu duyguyu ilk kez yaşayacaksın. Nasıl bir hava var? Nasıl başladı milli takım? Riva'daki atmosfer nasıl? Onu bir sormak isterim.
3: Ya çok güzel bir hava var zaten. Hepimiz çok heyecanlıyız tüm ülke gibi. 24 senedir yokuz. Onun bir heyecanı var. Tüm ülkeyi bir araya getiren bir organizasyon. Onun için bunun öneminin farkındayız. Şimdi yavaş yavaş zaten havaya girmeye de başladık. Yarın ilk hazırlık maçımız var dediğin gibi. En iyi şekilde çıkıp hazırlıklara başlayacağız. Ve bu maçı da çok ciddi alıyoruz. Aynı bir turnuva maçı gibi. Bakalım, çok heyecanlıyız.
2: Senin için de bireysel olarak çok iyi geçirdin bu sezon. Sakatlık sonrası özellikle dönüşün çok iyiydi. İyi geçti sezon. Sözleşme uzattın. Her şey çok güzel ilerliyor. Kendin için neler söylersin?
3: Ya, teşekkür ederim. Evet, güzel bir sezon geçirdim. Son 1,5 senedir sakattım ondan önce. Ama geri dönüşüm iyi oldu. Çok çalıştım. Bunun karşılığını aldım. Onun için çok mutluyum. Çok gururluyum kendi adıma. Yani inşallah güzel bir turnuva geçer takım adına, kendi adıma, tüm ülkemiz adına. Çok heyecanlıyız.
2: Teşekkürler Ozan, yarın için de başarılar. Ozan Kabak'la beraberdik. Birazdan Deniz Gül gelecek. Deniz'i bekliyoruz. Ben söz

0: sözü tekrar Demet'e bırakıyorum. Ozan'a da teşekkür ediyoruz.
1: Erdem Akbaş, çok teşekkür ediyoruz. Ozan Kabağ da aynı şekilde. Erdem'in de dediği gibi birazdan Deniz Gül gelecek değerli izleyenler. Ozan Kabağ'ın röportajını da birlikte dinledik. Güzel bir hava olduğunu söyledi milli takım kampında değerli izleyenler. Ve tabii kendi adına da sezon oldukça iyi geçti. Bir önceki sezon biliyorsunuz çok ciddi bir sakatlık geçirmişti ve sezonun neredeyse tamamında forma giyememişti. Ama iyi bir dönüş gerçekleştirdi ve şimdi de Dünya Kupası kadrosunda yer alıyor kendisi. Aynı zamanda takımıyla sözleşme de uzattı. Önümüzdeki yıl yine kendisini Bundesliga'da izleyeceğiz. Tekrar dönelim Riva'ya. Erdem Akbaş hazır. Deniz Gül kendisinin yanında. Söz sizde.
0: Demet Gedik, tekrardan teşekkürler. Yanımızda Deniz Gül var. Deniz, yarın hazırlık maçına çıkacağız. Dünya Kupası yolunda. Önemli maç. Nasıl bir hava var Riva'da? Nasıl başladı çalışmalar? Öncelikle atmosferi anlatırsan seviniriz.
2: Friendly game tomorrow, the first one that we will play before the World Cup. What kind of atmosphere we have here? How did we start our preparation?
3: It is a very important game to prepare good for World Cup and everyone take it very seriously.
2: Yani çok önemli bir maç. Dünya Kupası hazırlığında biliyorsunuz herkes de çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor.
0: Porto'da iyi bir sezonu tamamladın. Çok fazla çeşitli hücum oyuncuları var milli takım kadrosunda ama Deniz Gül net 9 numaralardan bir tanesi. Bu durum üzerindeki sorumluluğu arttırıyor mu?
2: So we have a lot of offensive players in the national team and you are one of the 9 that we have, that like a natural 9. Is this something that brings you more responsibility?
3: I don't know, but I will do my best every time I play and yeah, like you said, we have very good players in the team and it's big concurrence, so I will do my best.
2: Tabii ki de çok büyük bir rekabet var. Ne olur ne biter bilmiyorum ama oynadığım her dakikada tabii ki de elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım.
0: Teşekkürler. Yarın için de başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Ben sözü tekrar Demet Gedi'ye bırakıyorum. Riva'dan basın toplantısına geçiyoruz. Montella açıklamalarda bulacak. Hem Deniz Gül hem de Ozan Kabak yanında olacak. Sorularımızı yönelteceğiz. Söz tekrar Demet Gedik'te.
1: Erdem Akbaş'a tekrar teşekkür ediyoruz. Flash röportajlar sona erdi. Erdem'in de dediği gibi birazdan toplu basın toplantısı gerçekleştirilecek. Yine Ozan ve Deniz orada olacak. Milli takım teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile birlikte onu da beraber izleyeceğiz burada. Şimdi tabii bu iki oyuncunun özel röportajlarına baktık. Kadromuz şu anda 35 kişilik bir kadro. Ama yarın oynanacak olan Kuzey Makedonya mücadelesinin ardından biliyorsunuz 9 kişi kadro dışı kalacak ve 26 düşecek bu sayı. Vincenzo Montella ile geçtiğimiz gün A-Spor özel bir röportaj gerçekleştirmişti. Tabii kadroyla ilgili soruları da sorabildik kendisine. O da tercihini tabii ki tercihini söylemedi ama daha çok farklı bölgelerde oynayabilen oyuncuları değerlendireceğini söyledi. Hemen şimdi basın toplantısına çevirelim kameralarımızı. Açıklamalar başlıyor.
4: Milli futbolcularımız Ozan Kabak ve Deniz Gül bizlerle birlikte. Oyuncularımıza sorularınızı alacağız. Soru cevap şeklinde yapıp daha sonra hocamız Vincenzo Montella ile ikinci bölümde devam edeceğiz. Evet, sorularınızla başlayabiliriz. Metin Bey'e verelim lütfen.
5: Diliyoruz. Yarından itibaren artık Dünya Kupası heyecanını yaşamaya başlayacağız. Ozan, sorum sana olacaktı. Dünya Kupası heyecanı nasıl? Onu soralım ilk olarak. Ayrıca milli futbol takımımızın özellikle savunma hattında yoğun bir forma savaşı var. Bu forma savaşın hem sana hem de milli takımımıza katkısı nasıl olacak?
6: Geliyor mu sesim? Evet. Ya çok heyecanlıyız. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez. Elimizden gelen en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Umarım gerçekten güzel bir turnuva geçiririz. Forma rekabetine gelecek olursak, burası milli takım. Türkiye'nin en iyi futbolcuları burada. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ülkemiz için, takımımız için en iyisi kimse oynayacak. Diğerleri de onu destekleyecek. Çok heyecanlıyız.
4: Murat Bey.
7: Öncelikle şimdiden başarılar diyorum. Murat Ülker, Bein Sports. Deniz Gül'e bir sorum olacak. Porto ile şampiyonluk yaşayıp geldi. Tabii ki morali de üst seviyede. Milli takımda genel olarak bir aslında gol yolu

0: Yollarında sıkıntı yok ama golcü yollarında bir sıkıntı var. Belki de gözlemlenebildiği kadarıyla. Kendisi bu açığı nasıl kapatmayı düşünüyor ve bunun için özel çalışıyor mu?
1: Merhaba hepsi. I will do my best every time I play. Then, like you said, we have a lot of good players, but every time I play, I will do my best.
2: Oynadığım her fırsatta elimden gelen en iyisini yapacağım. Hani dediğiniz gibi çok fazla iyi futbolcumuz var ama dediğim gibi her oynadığımda en iyisini yapacağım.
3: Burhan Can Bey, ön tarafa verebilir miyiz?
4: Başarılar. Birer tane sorum olacak. Ozan'dan başlayayım. Ozan, çok iyi bir sezon geçirdin. Sakatlığın ardından harika bir geri dönüş oldu. Maşallah diyelim. Kademeli olarak gelişen bir milli takım oldu 2020'den bu yana. 2024'te de önemli bir başarı var. Şimdi sen de varsın. Daha da güçlü gözüküyor milli takım. 2024'e oranla elemelere de baktığımızda ne gibi gelişmeler oldu milli takımda? Bir haftalık kamp sürecine de bakarsak.
5: Teşekkür ederim öncelikle. Evet, güzel bir sezon geçirdim. 1,5 sene sakattım bildiğiniz gibi. Ama sonrasında güzel bir şekilde geri döndüm. Çalışmalarımın karşılığını aldım. Onun için çok mutluyum, gururluyum. 2024'te açıkçası 2 sene geçti. Dediğim gibi sürekli kendini geliştiren bir milli takım var. Başta hocamız gerçekten çok güzel bir ortam oluşturdu. Yani onun sayesinde her sene, her maç gelişiyoruz diyebiliriz. Yani güzel bir hazırlık dönemi geçirdik 2024'te. Ondan sonra ben sakatlandım. Sonrasında tam hakim değilim. Ama şu ana kadar bu turnuva öncesi her şey çok güzel geçiyor. Bunun öncesinde zaten hocamız birkaç gün izin de vermişti bize. Turnuva uzun geçeceği için biraz daha ailemize vakit geçirmemizi istedi. Ona teşekkür ediyorum buradan. Bundan sonra zaten yavaş yavaş havaya girip en iyi bir şekilde turnuvaya geçirmek istiyoruz.
4: Deniz'e de sorum şu olacak. Aslında elemelerde dünyanın en iyi takımlarından birine karşı da bir gol kaydetti. İspanya'ya karşı milli takımla. Dünyanın en iyi takımlarından da birinde oynuyor Avrupa seviyesinde. Kendisinin turnuvaya yönelik öngörüsü nedir? Bu milli takım neler başarır inancında?
1: Yes, every time I play for Turkey, I want to do my best and represent the country the best. And I have big dreams with the Turkey. And yeah, together we will reach our goals.
2: Açıkçası milli takım formasını her giydiğimde elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü ülkemizi temsil ediyoruz. Ve tabii ki de çok büyük hedeflerim var, hayallerim var milli takımla da olsa. Hepsine hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum.
3: Süleyman Bey.
6: Size başarılar diliyorum Dünya Kupası'nda. Bütün Türkiye'nin gözleri tabii ki milli takımın üzerinde olacak. Ama benim sorum Ozan'a. Buradan giderken küçük bir çocuktun. Ve yani birçok oyuncu gitti ve çok kısa sürede geri döndü. 1 sene veya 2 sene en fazla. Sen bunca sakatlık yaşamana rağmen kopmadın ve çalışarak iyi bir noktaya geldin ve yine milli takımdasın. Hem bu süreci gençlere örnek olması açısından anlatırsan sevinirim. Bir de nasıl bir milli takımda bir Dünya Kupası bekliyorsun? Nasıl bir başarı çizelgesi? Çünkü herkesin birçok hayalleri var. Sizlerden de duymak isterim açıkçası. Teşekkür ederim.
5: Teşekkür ederim abi öncelikle güzel sözlerin için. Evet, 8. senem oldu neredeyse Avrupa'da. 4-5 tane takımda forma giydim. Şimdi de sözleşmemi uzattım. Açıkçası orada futbol oynamaktan keyif alıyorum. Ülkemi orada gururla temsil ediyorum. Bu benim için güzel bir kariyer planıydı ve bunu şu an gerçekleştiriyorum. Onun için gerçekten gururluyum. Onun dışında Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. Onun için şimdi tam konsantrasyon, tam fokus milli takım. Kulüp takımlarını artık bir kenara bıraktık. Teşekkür ederim soru için.
7: Ferhat Kızıltaş, TV Spor. Sorum Ozan Kabak'a. Ozan, bu tarz turnuvalarda bir defans oyuncusu olarak gruptaki takımların hücum oyuncularına özel olarak çalışıyor musun? Analiz ediyor musun? ABD, Paraguay, Avustralya'da özel oyuncular da var. Bir de ev sahibi takımlarında

0: ABD ile sence son maçı oynamak bir avantaj mıdır?
1: Tabii ki her maçtan önce rakibin hücum oyuncularını analiz ediyorum. Ediyoruz hep beraber. Şu an daha henüz 15 gün var ilk maça. O yüzden daha açmadık o sayfayı. Şu an açıkçası yarınki maçı daha çok analiz ediyoruz. O oyunculara bakıyoruz. Turnuvada da böyle olması lazım. Sorduğun soru için söylüyorum. Amerika maçı değil de ilk başta bizim için Avustralya maçı daha önemli. Yani sıradaki maç her zaman en önemli maç bizim için. Maç maç bakacağız. Tabii ki ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Ama ondan sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.
2: Fanatik.com.tr Emre Günay'ı öncelikle başarılar. Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı. İlk imaj değişikliğini Mert Müldür yaptı. Sizlerden de göreceğiz mi? Teşekkürler.
3: Yes, it was an amazing goal. I hope he can score one more in this World Cup. I will not do my hair like this, but it suits him very good. But I hope somebody else do it.
4: Yani ben kendi saçımı böyle boyatmayacağım ama ona yakıştı biraz diyelim. Ondan sonrasında başkası yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Umarım yaparlar.
1: Bence de çok yakıştı Mert'e. Ben de çok beğendim. Ama benden de öyle bir şey gelmeyecek.
5: Ayşegül Hanım, sizle devam edelim.
6: Ayşegül Bedirak Osman. Öncelikle başarılar diliyorum. Deniz'e bir sorum olacak. Başarılı bir sezon geçirdi Deniz Gül. Santrofor bölgesinde oynuyor. Milli takımın farklı bir oyunu var. Bu konuyu hocayla görüştünüz mü hiç? Nasıl bir oyun oynayacaksınız? Santrofor mevki için kendini nasıl görüyorsun? Bir de iki oyuncuya da sormak istediğim, sanatçılarımızdan çeşitli milli marşlar geldi. Dinleme fırsatları oldu mu? Beğendiler mi? Onu çok merak ediyorum. Teşekkür ederim.
3: Yes, I listened to a lot of them, the new songs. I like them very much. And yes, when I play, I listen to the coach, what he asks for me. Then I try to do what he asks. So yes, I do my best.
4: Yani aslında bütün yeni çıkan şarkıları dinledim. Hepsini de beğendik. Diğer soruya gelmek gerekirse de hocamızla tabii ki de konuşuyoruz ama nerede oynamam gerekiyorsa, nasıl oynamam gerekiyorsa, nasıl derse o şekilde her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum.
5: Başka soru var mı acaba? Buyurun Aslan Hanım.
7: Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum öncelikle. Aslıhan Aktağ, Yeni Birlik Gazetesi. Geçmişe dönüp baktığımızda 2002 Dünya Kupası başarısını yaşayan nesil Türk futbol tarihine geçti. Siz de kendi jenerasyonunuz için böyle bir iz bırakabileceğinize inanıyor musunuz ve bunu istiyor musunuz? Teşekkür ederim.
1: Ya 2002 jenerasyonu zaten bizim idollerimiz şu an. Ama biz kendi tarihimizi, kendi izimizi bırakmak istiyoruz açıkçası. Bizim için büyük ilham kaynakları zaten geçen gün Rüştü abi, Bülent abi geldiler, sohbet ettik. Gerçekten yaptıkları inanılmaz büyük bir başarı. Ve hala her yerde görüyoruz onları. İnşallah biz de kendi tarihimizi yazarız.
3: Yes, they make amazing World Cup this season, and I was not born yet, but hopefully we can make the same or even better.
4: Aslında o sezon ben daha doğmamıştım ama muazzam bir yolculuk yapmışlardı. Umarım biz de en azından aynısını ya da daha iyisini yapabiliriz.
5: Başka soru var mı? Yok, teşekkür ediyoruz Deniz'e ve Ozan'a. Sağ olun arkadaşlar. Toplantımız Vincenzo Montella'ya devam edecek kısa süre sonra. Sağ olun.
8: Toplu basın toplantısının ilk bölümü bu şekildeydi değerli izleyenler. Oyuncuların görüşleri ve muhabirlerin soruları alındı. Yine Deniz Gül ve Ozan Kabak açıklamalarda bulundu. Şimdi birazdan Vincenzo Montella hem flash röportajında olacak, sonrasında da yine toplu bir basın toplantısı gerçekleştirilecek. Onun da yine soru cevap şeklinde geçmesini bekliyoruz. Vincenzo Montella'yı beklerken isterseniz biraz iki oyuncunun az önce yaptığı açıklamaların böyle önemli noktalarına birlikte değinelim değerli izleyenler.

0: akşamlar. Şimdi özellikle Ozan Kabak'la ilgili sorulan sorularda bir önceki sezon zor bir sezon geçirdiği, sonrasında çok iyi adapte olup tekrar Dünya Kupası'na seçilmesiyle ilgili sorular vardı. O da kendini geliştirdiğini ve bu durumdan çok mutlu olduğunu da dile getirdi. 2004 ile kıyaslanmasını istedi bir soru soran meslektaşımız. Gelişen bir milli takım olduğunu söyledi Ozan Kabak. O zaman da yine iyi işler yapıyorduk ama Vincenzo Montella ile birlikte her gün çok daha fazla gelişim gösteriyoruz ve bu yılda yine çok iyiyiz dedi. Deniz Gül'e yine santrafor mevkiiyle ilgili sorulan sorular vardı. Çünkü bizim milli takımımızda aslında farklı da bir formasyon var. Çoğunlukla biliyorsunuz Kerem Aktürkoğlu'nu kullanmayı tercih ediyor Vincenzo Montella. Ve Deniz Gül'e de baktığımızda net bir 9 numara. Kendisine bu soru soruldu ve o da Vincenzo Montella nerede ne zaman isterse ben orada görev yapmaya hazırım. Benim için bu konuda bir problem yok açıklamasında bulundu. Turnuvaya dair öngörüler yine sorulan sorulardan biriydi ama iki oyuncumuz da gerçekten bu Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek turnuva için çok umutlu olduklarını ve jenerasyonumuzun da çok güçlü olduğuna vurgu yaptılar. Vincenzo Montella da bu arada geldi şu anda. Birazdan basın toplantısı başlayacak değerli izleyenler. Yine hem kadroya dair oynanacak hazırlık mücadelelerine dair de açıklamalar yapacak.
1: Merhaba Sayın Monte'ye, başarılar diliyorum. Nasıl bir haftalık süreç geçirildi? Tabii Kerem Aktürkoğlu'nun şanssız bir sakatlığı oldu. Kerem ne durumda? Geçen gün biraz bahsetti ama insanlar tekrar merak ediyor. Dünya Kupası ilk maçını kaçıracağını ifade etmiştiniz sanırım. Şu an gelişme ne durumda? Bir de bu 7-8 günlük kamp süresince öne çıkan oyuncular kim oldu? Beklediğiniz üstünde performans gösteren oyuncular.
2: Merhaba. No, è stata una settimana sicuramente intensa, è stata una settimana piacevole, molto impegnativa, insomma, c'è poco tempo, stiamo organizzando un po' tutto. Riguardo a Kerem, ho detto l'altro giorno è stato solo un grande spavento, il ragazzo è in grado di poter iniziare ad allenarsi gradualmente, quindi contiamo di averlo a disposizione la settimana prossima. Non ho voluto neanche io accelerare per averlo a disposizione domani, quindi preferisco non correre nessun rischio. C'è stato un leggero infortunio al primo allenamento che è arrivato, insomma, anche allenandosi da solo dopo pochi minuti di Mustafa, lo stiamo valutando. I ragazzi stanno bene, Arda l'ho trovato fisicamente meglio di come mi aspettassi, Kenan lo stiamo valutando anche lui, mi auguro che poi settimana prossima possa allenarsi con il gruppo. C'è un piccolo problema anche per Ferdi, ma stiamo anche lì andando con molta delicatezza, non ci abbiamo fretta e voglia di accelerare. Per il resto i ragazzi l'ho visti tutti bene, tutti desiderosi di partecipare al mondiale. Purtroppo non tutti lo potranno fare, è una mia responsabilità, è un mio dovere, fa parte delle regole del calcio, insomma.
3: Şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle bizim haftamız ciddi bir şekilde yoğun geçti. Ama çok da keyifli bir hafta oldu hepimiz için. Her şeyi organize etmeye çalışıyoruz. Geçen günlerde de söylediğim gibi Kerem'le alakalı yani sadece ufak bir korku yaşadık. Yani şu anda mesela normale döndü. Antrenmanlara da başlayabilir ama ben şu anda hiçbir şekilde acele etmiyorum kendisiyle alakalı. Kendisine de söyledim, bizim buradakilere de söyledim. Yani riske girmek istemiyoruz yarınki maçla alakalı da Kerem'le alakalı. İlk geldiğinde takımdan ayrı antrenman yaparken ufak bir sakatlık geçiren Mustafa da var. Onu da değerlendirmeye alıyoruz şu anda. Durumunu takip ediyoruz. Mesela Kenan Arda'yı da çok iyi gördüm, bunu söyleyebilirim. Hani daha farklı bekliyordum ama gayet iyi durumda Arda da. Kenan keza o şekilde, Ferdi de ufak tefek sorunlar vardı, onları da takip altındayız. Hiçbir şekilde acele etmeden riske girmek istemiyoruz.

0: herkesi açıkçası çok iyi gördüm, çok motive gördüm. Herkes tabii ki de Dünya Kupası'na da gitmek istiyor ama biliyorsunuz ki benim görevimden dolayı bazı arkadaşlarımız bizimle olmayacak. Bu da hani çok büyük bir sorumluluk biliyorum. Çok da zor bir gün olacak benim için. Geçen sefer de söylemiştim. Ama futbol bu, maalesef bazı kararlar vermek durumunda olacağız.
1: Metin Bey buyur.
2: Metin Pekgen, TRT Spor. Hocam, Dünya Kupası gruplarında 3 farklı dünya futbol kültürüne sahip takımlarla karşı karşıya geleceğiz. Bu bizim için ne kadar zorlayıcı olacaktır? Ayrıca hazırlıklarımızı ve hazırlık maçlarını planlarken bunun etkisi oldu mu?
3: Il mondiale è questo, il mondiale è diverso, è tutto diverso rispetto all'europeo. Uno dei motivi è proprio che affronti squadre diverse, infatti la prima, insomma la Macedonia abbiamo identificato tra le squadre che potessero essere disponibili per un amichevole molto vicino al modo di giocare dell'Australia, abbiamo scelto Venezuela perché è una squadra sudamericana. E probabilmente sono decine d'anni che non giochiamo contro una squadra sudamericana, insomma, quindi la logica era stata questa.
0: Yani aslında şöyle söyleyeyim Kazım, Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve her ülke farklı kültüre sahip, farklı futbol kültürüne sahip, dediğiniz gibi yani Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha bu tarz farklılıkları görebiliyorsunuz. Mesela hazırlık maçı olarak Kuzey Makedonya'yı seçtiğimizde Avustralya'ya çok benzer bir futbol oynadıklarını tespit etmiştik ve onlar da hazırlık maçı oynamak istediklerini de onaylamışlardı bizimle beraber. O yüzden öyle bir hazırlık maçı yaptık. Keza ikinci maç Venezuela'ya karşı Güney Amerika takımı, farklı bir kültür dediğiniz gibi, yaklaşık 10 yıldır belki de daha fazla Güney Amerikalı bir rakiple oynamamışız. O yüzden bu tarz seçimleri yaparken her zaman İleride karşılaşacağımız rakiplerimize göre kararlar alıyoruz.
1: Ferhat Bey.
4: Ferhat Kızıltaş, TV Bu Spor. Başarılar diliyorum. Euro 2024'te amiri takım Çekya ile beraber en genç takımdı. 25 ortalamasıyla. Bu sezonda 48 takım arasında en genç takımlardan bir tanesi yine amiri takımımız, 19. sırada. Bu kadar genç oyuncuyla 2002'den sonra bir Dünya Kupası'na gidecek olmanın nasıl bir heyecanı var takımda? Bu işin mental yönünü şu an kendisi nasıl yönetiyor? Oyuncu grubunda yüksek bir heyecan var mı?
3: Sì, eravamo giovanissimi, ora siamo invecchiati un po'. Per la verità ho cambiato poco in questi 2 anni, qualcosa stiamo cercando di inserire come giovani. La stiamo vivendo, la gestione delle emozioni credo faccia parte della preparazione della partita, del periodo, del torneo, quindi è fondamentale prepararsi anche emotivamente a questa competizione, che è un sogno per tutti noi, è un sogno da bambino per tutti noi, sappiamo la responsabilità di avere un paese immenso e bello e orgoglioso alle spalle come la Turchia, quindi ci dobbiamo arrivare con tutte le energie possibili e con tutta la concentrazione possibile.
0: Aslında şöyle söylemek lazım, 2,5 sene öncesine kadar evet biraz daha gençtik, şimdi biraz daha değişti. Bazı yaş ilerlemeleri oldu ister istemez. Ama arada biliyorsunuz 2,5 senede değişen bazı detaylar da oldu. Ama biz bu turnuvaya hazırlanırken her zaman ülkemizi temsil edeceğimizin bilincinde hazırlanıyoruz. Tabii ki de Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali. Ve orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz ama hem duygusal anlamda da bir hazırlığımız var. Futbolcularımız da bu bilinçle hareket ediyor. Çünkü dediğim gibi çocukluk hayalimiz ama bizim sorumluluğumuz da var. Ülkemize karşı, Türkiye'ye karşı onları çünkü temsil ediyoruz dünyada. O yüzden en iyi şekilde temsil etmekten her zamanki gibi gurur duyacağız ve elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
1: Süleyman Bey.
5: Süleyman Arat. Öncelikle başarılar diliyorum hocaya ve bütün takıma. Yani bu Dünya Kupası'nda bir format değişikliği yaşanıyor bu sene özellikle. Bu bizim için bir avantaj olabilir mi acaba? Hocanın bu konudaki görüşünü merak ediyorum. Bir de son katıldığımız 24 sene önceki Dünya Kupası'nda Türkiye bir dünya üçüncülüğü ve büyük başarı elde etti. Orada efsane olan birçok futbolcu var. Gerek saç modelleriyle, gerek oynadığı futbollarla, gerek attığı gollerle. Acaba şimdiki milli takıma bu başarılar en azından görüntü olarak verildi mi, motivasyon olarak? Onu çok merak ediyorum açıkçası. Teşekkür ederim.
3: Questo formato ormai calcio sta cambiando, ci sono più partite, anche l'europeo per arrivare ai quarti di finale abbiamo dovuto giocare più partite rispetto al 2002 e quindi sono le nuove regole, il nuovo numero di partite. Rispetto a quello che è stato fatto in passato, veramente per noi è un motivo di orgoglio, un motivo di motivazione, ma non può essere certo come dire, un motivo di confronto, almeno non lo è per me. Riguardo i calciatori è tra i misteri a disposizione ormai è quello che si inizia da bambini pensando solo ai propri sogni di voler giocare a calcio e arrivare ai mondiali. Quindi i calciatori conoscono molto meglio di me la storia delle nazionali. Io la conosco perché l'ho studiata, ma loro l'hanno vissuta, parecchi di loro, sulla loro pelle, no? Le emozioni che non possono mai essere dimenticate. Quindi oggettivamente io non gli ho fatto vedere i video perché credo che non sia necessario, perché la storia la conoscono come me.
0: Ya aslında şöyle söylemek lazım, formatlar her zaman değişiyor, futbol her zaman değişkenlik gösteren bir oyun. Her zaman en iyisini hedeflemeye çalışıyorlar bunları yaptıklarında. Hatta en son örnek olarak Avrupa Şampiyonası'nda da daha fazla maç oynandı Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bile. O yüzden bu tarz şeylere, yeni kurallara, yeni formatlara sadece adapte olmanız gerekiyor. Geçmişte olan başarı tabii ki de hepimizi çok fazlasıyla gururlandırıyor ve mutlu oluyoruz. Tekrar gördüğümüzde ve o andaki yaşanan duyguları hissettiğimizde. Ama şunu da eklemek istiyorum. Futbolcularımız benden futbol tarihimizi çok daha iyi biliyor. Yani onlara video göstermenize gerekmiyor açıkçası. Çünkü nasıl duygular yaşadıklarını, bazıları çocuktu, bazıları biliyorsunuz doğmamıştı. Onlar da o hikayelerle büyüdü. Ben de tarihimizi hani biraz çalıştığım için hani biliyorum. Ne kadar güzel duygular yaşandığını herkes biliyor. O yüzden hani çok fazla video göstermeye gerek yok. Çünkü hepimiz bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu duyguların bilincinde hareket ediyoruz. Ve dediğim gibi her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız.
1: Emre Bey.
2: Emre Doğan, Anadolu Ajansı. Başarılar diliyorum Dünya Kupası için. Milli takımın Sayın Montella elindeki kadroya baktığında Dünya Kupası'nda ulaşabileceğimiz en iyi noktayı neresi olarak görüyor? Bir de Avustralya maçıyla başlayacağız. Sonra Paraguay, en son Amerika maçı ev sahibi. Gruptaki sıralamamız yolu da belirleyecek. Burada kritik eşik olarak neyi görüyor hocamız? Teşekkürler.
3: Non so, io sono un sognatore, sono una persona ambiziosa. Che difficilmente si accontenti di un risultato, ma questo fa parte del mio DNA, che io credo però anche alla realtà, perché è la realtà che ti fa poi far fare dei passi in avanti. Noi il nostro obiettivo è quello di avere ambizione, ma è quello l'unico pensiero, e il primo pensiero è quello di superare il girone, che comunque rimane un girone molto equilibrato, e sappiamo quanto una partita possa cambiare, un episodio di una partita possa cambiare il risultato stesso e può compromettere anche poi il proseguo. Quindi a me piace camminare con i piedi per terra.
0: Ya ben çok hayalperest bir insanım, çok da büyük hedefleri olan bir insanım. Yani bu benim DNA'mda var, az çok anlamışsınızdır 2,5 senedir. Ama her seferinde adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Tek düşüncem her zaman tabii ki de ilk adımı atabilmek, ama tabii ki de hedefimiz gruptan en iyi şekilde başarıyla çıkabilmek ve ondan sonrasını yine adım adım ilerleyebilmek. Biliyorsunuz ki grubumuz dengeli bir grup, o yüzden Dünya Kupası'na gittiğinizde her zaman dengeli rakiplerle karşılaşırsınız. Çünkü futbolun en iyileri oradadır. Ve futbol biliyorsunuz enstantane oyunudur. Bir anlık bir aksiyonla her şey değişebilir. O yüzden her seferinde bütün enerjilerimiz adım adım ilerleyerek bütün hedeflediğimiz hedeflere ve hayallere ulaşabilmek için atılacaktır. Ve en iyi şekilde yapmaya çalışacağız bunu.
6: Aslan.
7: Aslan Akdağ, Yeni Birlik Gazetesi. Dünya Kupası yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Bütün Türk halkının en güzel enerjileri ve duaları sizlerle olsun. Yarını ve sonraki hazırlık maçını sormak istiyorum. Hazırlık maçlarında skordan çok oyun önemlidir denir. Sizin hazırlık maçlarında sahada görmek istediğiniz temel unsurlar nelerdir? Bireysel yetenekler mi öne çıkacak yoksa kurduğunuz oyun planı doğrultusunda mı oynayacaksınız? Teşekkür ederim.
3: Grazie per la domanda, finalmente vi siete ricordati che c'è una partita domani e quella è importante. Domani è un amichevole, ma per me è importante anche il risultato, perché noi rappresentiamo prima di tutto un paese, rappresentiamo anche noi stessi, quindi per me nazionale ancora di più, le amichevoli non esistono. In passato abbiamo fatto degli errori di concentrazione che adesso non mi piacerebbe che le ripetessimo, e quindi sicuramente c'è qualche giocatore nuovo dall'inizio rispetto ai playoff, sicuramente, ma comunque per me rimane una squadra competitiva da mettere in campo. Si faranno delle valutazioni e il risultato è importante, il bel gioco, ma è importante anche il risultato.
0: Şöyle söylemek lazım. Öncelikle bu soru için çok teşekkür ederim. Yarın bir maç olduğunu hatırladığınız için teşekkür ederim. Açıkçası bizim için maç fark etmiyor. Yani milli takım seviyesinde olduğunuzda hazırlık maçı ya da dostluk maçı diye bir şey yok. Her sonuç bizim için çok önemli. Ama tabii ki de yarınki maçta farklı isimlerde görme ihtimaliniz olacak sahada. Ama tabii ki de her şey bir oyun metoduna bağlı olacak şekilde olacak. Ve tabii ki de bizim önceliğimiz en iyi şekilde temsil edebilmek. O yüzden dediğim gibi maçlar bizim için hazırlık olarak hani adlandırılsa da hepsinin sonucu bizim için çok önemli. Çünkü hem ülkemizi temsil ediyoruz, hem kendimizi temsil ediyoruz, hem de en iyi şekilde sonuç almak istiyoruz ne olursa olsun. Çünkü burası milli takım.
6: Başka soru var mı acaba?
2: Murat Türker, Bein Sports. Teknik direktörümüz 2002 Dünya Kupası'nda İtalya milli takım forması giyiyordu. Şimdi 2026'da teknik direktör olarak görev yapacak Türkiye'nin başında. 2002'deki futbolcu Montella bugün burada olsaydı oyuncularına ne söylerdi Dünya Kupası öncesi?
3: Ah, di farmi giocare, sono pronto per giocare, che sogno di giocare, sono quei pensieri di tutti i calciatori.
0: Ya açıkçası bütün futbolcularımızın düşündüğü gibi ben de kendimi oynatmak isterdim açıkçası Dünya Kupası'nda. Hani kesin oynamalısın derdim kendime bu konuda.
6: Başka soru var mı arkadaşlar? Yok, teşekkür ediyoruz.
3: Evet, teşekkürler.
0: Teşekkürler.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Reklam.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Canlı yayın.
5: Paylaşmış olalım. Çok önemli bir gelişme. Telefon bağlantımız hazır mı? Biz değerlendirmelerimize başlayalım mı? Hemen yönetmenimiz Ali abiye soralım. Emre Kaplan bizi bekliyor. Detaylar Emre Kaplan'da. Emre, kolay gelsin. Neler aktaracaksın?
6: Ceyda, teşekkürler. Açıkçası Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü'nün açıklaması tırnak içerisinde biraz kafa karıştırıcı bir açıklama. Söylediği şey şu: Lukman için Atletico Madrid çok yorulduğu için, dinlenmesi için bizden ricada bulundu. Kadroya almadık. Victor Osimhen de kulüp değiştirme ihtimali olduğu için şu an itibariyle %100'üyle aramızda olmayacağı için kadroya dahil edilmedi dedi. Kulüp kaynaklarına sorduğumuzda şu anda bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme olduğunu doğrulamıyorlar. Bunu baştan söyleyelim. Victor Osimhen şu anda tatilde. Senin de söylediğin gibi şu an hatta İstanbul'daydı. Dün İstanbul'da gerçekleşen bir konseri takip etti. Tatilini sürdürüyor. Victor Osimhen'in de kulüpteki yöneticilerle, kulüp kaynaklarıyla yaptığı görüşmelerde Galatasaray'a dair önümüzdeki sezon hedeflerini takip ettiğini, yeni sezonda da Galatasaray'da kalmak istediğini söylediğini biliyoruz. Osimhen için gelen sözlü olarak bazı teklifler var. Daha doğrusu teklif aşamasına belki gelmedi ama ilgisini bildiren özellikle Premier Lig'den kulüpler var. Şu an itibariyle Erik Şel'in söylediği kadar, Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü'nün ifade ettiği boyutta ciddi bir durumun olmadığını net olarak biliyoruz. Önümüzdeki günlerde olur mu? Açıkçası dediğim gibi tekliflerin olduğunu biliyoruz ama Galatasaray yönetiminin de bu konudaki tavrı net. Victor Osimhen'i biz satmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Yeni sezonda da Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerimizde en önemli yardımcılarımızdan bir tanesi olacak. Zaten Osimhen de burada oldukça mutlu. Sezonu tamamladı. Tatilini gerçekleştirip sonrasında da takım toplanırken biz de birlikte olacak şeklinde bir yaklaşımı var Galatasaraylı yöneticilerin. Ama tabii ki Nijerya Milli Takımı'nın direkt olarak teknik direktörünün kendi ağzından bu açıklaması da biraz kafa karıştırıcı oldu. Bir kez daha tekrarlayayım. Şu an itibariyle Osimhen'in herhangi bir ayrılık niyeti olmadığını biliyoruz. Galatasaray yönetiminin de Osimhen'le yolları ayırma konusunda rakam ne olursa olsun, ki burada çok ciddi rakamlar da telaffuz ediliyor. 100 milyon eurolar telaffuz ediliyor. Bu boyuttaki bir teklifte dahi Galatasaray'ın Osimhen'i gönderme yönünde bir iradesi olmadığını söyleyebiliriz.
5: Emre, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Çok önemli bilgiler paylaştı ekip arkadaşımız Emre Kaplan bizimle. Osimhen için şu an ciddi bir teklifin olmadığını, yönetimin de satmaya hiç niyetinin olmadığını ifade etti. Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda aynı zamanda ciddi de bir yatırım yapılmıştı Victor Osimhen için Galatasaray yönetimi tarafından. Ve elbette hem bu transferden yine ciddi bir kar elde etmek isteyecek, bununla birlikte planlarını da bozmak istemeyecek Galatasaray. Nasıl değerlendirirsiniz bu önemli gelişmeyi İbrahim?
7: Ya şey, anlaşılabilir bir durum. Birilerinin Osimhen'e talip olmasında hiç anlaşılmayacak bir durum yok. Ama burada tabii yani iki tane yol var. Burada Galatasaray'ın hani yatırım yaptık ama o yatırımın karşılığı konusunda ben çok anlattıkları gibi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Süper Lig'de ekonomik anlamda bunun karşılığı yok. Şampiyonlar Ligi var. Orada da son 16'yı yere göğe sığdıramadık. Bence o da çok sağlıklı bir analiz değil. Yani bu yatırımların karşılığı son 16 olmamalı diye düşünüyorum. Şimdi hepsini bir araya getirdim.

0: getirdiğinizde biz de tabii ister istemez oyuncu davranışı üzerinden anlatıyoruz. İşte bundan 2 sene önce Icardi'ye Araplar acayip bir para verdiler ama Icardi o kadar fazla seviyor ki Galatasaray'ı, burayı buradan gitmek istemiyor diye yorumladılar. Aslında işin öyle olmadığını bugün Galatasaraylılar herhalde Icardi'nin o teklifi kabul etmemesinden dolayı anlamışlardır diye düşünüyorum. Yani konu buraya olan sevgi değil. Muhakkak seviyorlardır ama o tek başına geçerli bir sebep değil. Şimdi benzer durum Osimhen için geçerli. Şimdi Osimhen için de aslında Osimhen'e çok fazla talip var ama o kadar fazla burayı seviyor ki gitmiyor. Ben ona da katılmıyorum. Şimdi burada belirleyici olan şu olacak. Osimhen'e muhakkak bu bahsettikleri bonservis bedeli ödenir. Ama burada belirleyici olan Osimhen'e ödenecek maaş. Tabii. Şimdi 20 küsür maaş alıyor net. Yani Avrupa'da bunun karşılığını bulması bence imkansız. Çünkü oralarda o maaşları vergiyi de içine koyduğunuzda çok zor. Aslında burada çok ciddi bir kriz de Galatasaray'ın kapısında. Bu haberi bence öyle okumak lazım. Çünkü Osimhen eğer gitmeyi kafasına koyduysa orada o maaşı alamayacağını çok iyi biliyor. Ve Napoli'deki hadiseye de benzeyebilir. Yani şimdi Galatasaray aslında en güçlü olduğu yerden de bu sene darbe yiyebilir diye düşünüyorum. Çünkü gitmeyi kafasına koyduysa şunu söyleyecek size. Siz bana atıyorum 75 milyon euro verdiniz. Ben size 100 milyon euro götürüyorum. Beni bırakın. Şimdi Galatasaray o durumda razı gelmezse oradan alacağıyla alakalı falan derken yani bir anda en güçlü gördüğünüz yerden sezona en problemli başlangıcı yapabilirsiniz diye düşünüyorum ben Galatasaray tarafından.
1: Kartal, çok önemli bir gelişme. Erik Çeyrek'in açıklaması. Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali var. Bu yüzden kadroda yok. Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir sezon geçirdi. Ki en çok maçın oyuncusu seçilen Şampiyonlar Ligi'nde isimlerden biri Victor Osimhen. Galatasaray'ın beklentileri çok yüksek. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yine beklentileri yüksek. Dolayısıyla Victor Osimhen'in ayrılığına çok sıcak bakmıyor yönetim. Burada Osimhen'in kararı elbette belirleyici olacaktır ama bu açıklama böyle bir zamanda nasıl değerlendirirsiniz?
2: Bir kere çok enteresan. Yani tamam, şu da var. Kulüp değiştirme ihtimali var. Bu yüzden kadroda yok. Yani her kulüp değiştirme ihtimali olan oyuncuyu kadroya almayacak mı? Belki de başka bir şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Yani hoca ile oyuncu arasında bir sıkıntı mı var? Ne var? Yani bu şekilde söylüyor.
1: Son Afrika Kupası'nda çok da güzel, keyifli ayrılmadı sanki Victor Osimhen tartışmalı.
2: Yani onu diyorum ben. Ben böyle bir ihtimali, şimdi Emre de bağlandı, konuştu. Galatasaray tarafından zaten eğer çok çok aldıklarının üzerine astronomik bir bonservis fiyatı verecek bir kulüp çıkmadıysa Galatasaray zaten Osimhen'i bırakmayacak. Bu şartlarda hem de sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki sene Galatasaray'ın hedefleri var. Bu hedefler doğrultusunda gidip de Osimhen'i tamam bırakıyoruz diyeceklerini ben düşünmüyorum ki. Zaten yöneticilerin düşüncesi de Emre'nin anlattığına göre böyle. Ben farklı bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Yani hoca ile oyuncu arasında büyük ihtimalle bir kriz yaşandı. Evet, sen de dediğin gibi son Afrika Kulüpler Kupası'ndan, Afrika Kupası'ndan sonra yaşananlar, o esnada yaşananlar yani bazı sıkıntıların olduğunu bizlere gösterdi. Ben sadece bu olayın kulüp değiştirme ihtimaliyle değil, özellikle kişisel bir problemden kaynaklandığını düşünüyorum. Şimdi hangi teknik direktör Osimhen gibi bir oyuncusunu kadroya almaz? Yani niye böyle bir şeye girsin ki, riske girsin ki? Sezonu çok iyi geçirmiş. 2-3 sezondur iyi işler yapan bir Osimhen var. Böyle bir santraforu, böyle bir golcüyü niye almasın Nijerya milli takımının hocası? O nedenle farklı boyuttan bakmak lazım. Ben kulüple falan ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Olabilir, kulüp de değiştirebilir. Yani transfer yapabilir oyuncu. Dünya Kupası sırasında da yapabilir. Yani bu tür şeyler yaşandı daha önce. Menajerler zaten yetki verirsin. Milli takımla kampta olduğu zaman geçmişte gördük, işte İbrahim sen de daha iyi bilirsin. Geçmişte yaşandı. Bir gün izin verilir oyuncuya. Gider kulüp kamp dışında gider, görüşür, anlaşır veya anlaşmaz. Bu iş böyledir. Yani bu ihtimali düşünerek en iyi oyuncularından birini kadroya almaması bence düşündürücü. Yani bunun altında yatan farklı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ya Osimhen, burada şunu söylemekte fayda var. Yani ilerleyen de belki bugün belki yarın büyük ihtimalle Osimhen bu konuda bir açıklama yapacaktır. Yani kadroya alınmamasının sebebini. Ben öyle, en burada en yetkili az Osimhen'dir. Yani ben Erik Şehl'in açıklamasını da çok böyle biraz açıkçası biraz tutarsız.

0: verecek olan Osimhen'dir. Daha sonra tabii ki Galatasaray yönetimi. Sonuçta Galatasaray'ın bonservisi olan bir oyuncusu. Sözleşmeli bir oyuncusu. Tek başına hareket edemez yani, o da var.
1: Telefon attığımızda spor yorumcusu Nevzat Dindar bizi bekliyor. Nevzat Dindar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Nijerya teknik direktörü Alex Shell'in açıklamaları kafaları karıştırdı. Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali var. O yüzden milli takım kadrosunda yer almıyor. Tam anlamıyla kendisini veremeyeceğini düşünerek ifadeleri var. Bunun Galatasaray'daki karşılığı nasıl olacak? Neler düşünüyorsunuz bu gelişmeyle ilgili ve sizin istihbaratlarınız neler aynı zamanda?
2: Evet, yani sıcak bir gelişme. Tabii Nijerya milli takım teknik direktörü böyle bir açıklama yapınca tabii ister istemez kafaları karışıyor. Ancak şunu söyleyebilirim. Sezon bitiminde gerek Başkan Dursun Özbek'le gerek Abdullah Kavukçu'yla, Sportif Ayçi Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'yla yaptığımız sohbetlerde hep yani Osimhen'i satma yönünde bir kanaatlerinin, düşüncelerinin olmadığını belirtiyorlardı. Bir rakam da telaffuz ediyorlardı. Yani bu rakamlara işte 110-120'lere biz neden Osimhen'i satalım? Elbette Victor Osimhen'in geride bıraktığımız sezonki performansına baktığımız zaman Avrupa devlerinin istemesi gayet normal. Ama bu rakam yüksek bir rakam olmalı. Yani bir baş döndürücü bir rakam hangisidir? Ve bu 150'nin altında olmaz. Dolayısıyla Avrupa futbol piyasasına baktığımız zaman da bu bir kolay görünmüyor. Belki işte Real Madrid'de bir başkanlık seçimi var. Bunun dışında diğer kulüplere baktığımızda işte Barcelona'nın bir forvet arayışı var. Yine Arsenal'da Gyökeres'in performansı, ki Gyökeres astronomik rakamlara Arsenal'a gitmişti. Bütün bu üst düzey takımları ve oyuncuları kıyasladığımız vakit Osimhen her yaz konuşulabilecek bir isim. Bu yazda evet, Galatasaray taraftarı biraz rahatsız olacak ama gayet de normal, çünkü üst düzey bir oyuncu ve Şampiyonlar Ligi'nde geride bıraktığımız sezon 4 kez ile en fazla maçın oyuncusu seçilen isimlerden bir tanesi. 4 oyuncudan bir tanesi. Dolayısıyla sadece Türkiye Ligi'nde değil, Avrupa'da da başarısını göstermiş. Galatasaray'a teklif gelirse Galatasaray yönetimi ancak 150 milyon eurodan sonrasını değerlendirmeye alacak. Ben mesafeli yaklaştım ama Victor Osimhen'in Nijerya milli takım kampında bulunmamasının sebebi transfer görüşmesi ya da bir takımla olan pazarlıklardan dolayı değil. Zaten planlı bir programdı. Açıkçası bizim de bilgimiz vardı. Daha haftalar öncesinden Victor Osimhen'in milli takıma gitmeyeceğini, katılmayacağını biliyorduk. Yorucu bir dönem geçirdi. Yoğun bir takvimdi kendisi için. Biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı. Ben buna bağladım ama tabii milli takım hocasının açıklaması da biraz kafa karıştırdı.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Nevzat Dindar. Ağzınıza sağlık. Nevzat Dindar da hemen sıcağı sıcağına değerlendirmelerde bulundu. Şu da önemli. Şimdi İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga. İspanya La Liga'yı dışarıda tutarak söylüyorum ama her ligde de şimdi Osimhen için ciddi bir bonservis beklentisi var Galatasaray'ın. Az önce Nevzat Dindar da ifade etti. En düşük ihtimalle 150 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi var. İngiltere Premier Lig takımları açısından bilmiyorum ne kadar karşılık bulabilir.
3: Ya bonservis bedelinde karşılık bulur. Bunda bir anormallik yok ama esas problem orada maaş kısmında. Burada oyuncunun aldığı maaş çok yüksek maaş. Oralarda bu maaşları net alma şansları yok. O belirleyici olacak. Onun vereceği karar belirleyici olacak. Şimdi diğer hadiseyle çok fazla ilgilenmiyorum. Bizim yöneticilerin burada söylediği şeyle çok fazla ilgilenmiyorum. Çünkü biz burada geçmişte çok fazla öyle şeyleri dinledik. Mesela teknik direktörümüzle asla ayrılmayı düşünmüyoruz deyip bir hafta sonra ayrıldıklarını gördük. Ya da bu oyuncuyla asla ilgimiz yok deyip anlaştıklarını gördük. Şimdi burada hani normalde aslında belirleyici olan kulüptür, değil mi? Yani ben seni vermiyorsam hiçbir yere gidemezsin. Sözleşmem var biz değil. Ama burada net belirleyici olan onun davranışı olacak. Oyuncunun milli takıma gitmemesiyle alakalı aslında Nevzat Dindar'ın söylediği önemli. Diyor ki aslında planlamada yoktu böyle bir şey. Yani gitmeyecekti zaten. Şimdi burada bunu söyleyince aklıma şu da geldi. Oyuncuyla Nijerya milli takımın teknik direktörü de bu konuda o tarz bir iletişime girmiş olabilir. Yani ya ilk açıklanmayla alakalı konuşulduğunda ben zaten bayağı bir yıprandım, sakatlık sorunu yaşadım. Yani gitmeyle alakalı.

0: da bir planım var. Şu olabilir hocam, mesela o daha önce benim de arkadaşlarım başına geldiği için söylüyorum. Bir kulüple anlaşma aşamasında olan oyuncular sakatlık sorunu ile alakalı bir problem yaşamama adına sezon bitmiş ve hiç o kampla alakalı bir süreç geçirmeyelim. Yeni kulübümüzde temiz bir şekilde sezona başlayalım düşüncesinde oluyorlar.
1: Olabilir.
0: Yani düşük ihtimal mi? Evet, düşük ihtimal, ama onu da ihtimal dahilinde olduğu için oyuncular değerlendiriyorlar milli takımda. Yani mental anlamda başka bir takıma gitmeyle ilgili görüşmem var. Bu beni fiziksel anlamda da yıpratabilir ve zaten oyuncuların sakatlık süreci genelde mental anlamda kafaların çok karışık olduğu dönemde olur. Bunu talep etmiş olur olabilir teknik direktöründen. Bunda bir anormallik olduğunu düşünmüyorum. Ama eğer bu bonservisler, bu konuşulan bonservisler ödenirse, evet, baktığın zaman bu kadar önemli bir figürün Galatasaray'dan gitmesi, yani oyun gücü anlamında bir şey kaybettirebilir, ama ya insanlar bu rakamları da göz ardı etmesinler. Bunlar korkunç rakamlar yani. İşte burada şey devreye giriyor. Bizim olaylara nasıl hazırlandığımız, Galatasaray teknik direktörünün, scout ekibinin, kulübün başkanının burada hazırlığı belirleyici olacak. Çünkü Osimhen'i alırken aslında biz sadece burada oynatmak için almamamız gerekiyor. Çünkü bizim böyle bir ekonomimiz yok. Yani Türkiye'de bu kadar güçlü ekonomilerin sürdürülebilir hale getirilmesi kolay değil. Siz bunu alırken aslında sizin planlamanızın karşılığıdır. 75'e aldığını 150'ye satıyorsan şahane bir şey var. Hatta Galatasaray taraftarı burada hiç tepki göstermez, teşekkür de eder size. Kulübe kattığınız ekonomik anlamda güç. Burada işte teknik direktörün planlaması belirleyici olur. Bak, gitti Osimhen, sen kimi hazırladın onun yerine, ya da planlamanızda kim var? Burada Galatasaraylıların bence bakması gereken tamamen bu.
2: Peki, şimdi telefon attığımızda Al Spor yorumcusu Levent Tüzemen bizi bekliyor. Levent Tüzemen, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Çok sıcak bir gelişme. Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali var açıklaması geldi Nijerya Teknik Direktörü Erik Şel'den. Levent abi, senin de müsaadenle görüntüyü bir ekrana getirelim. Birlikte de dinlemiş olalım. Sonrasında senin değerlendirmelerini rica edelim. Bir önce kısa görüntü izleyelim.
4: Two player because Victor Osimhen he had maybe to change the club, so I prefer that he stay in this house, because if you play and you are not at 100%, well, this is not good. And Lookman is very tired, and the Atletico has asked us to let him. So
2: evet, açıklamaları bu şekilde Erik Şel'in. Levent abi diyor ki kulüp değiştirme ihtimali var, o yüzden kadroda yer almıyor. Biz kalmasını isteriz çünkü milli takımı da %100'ünü vermesini isteriz şeklinde. Emre Kaplan muhabir arkadaşımız yönetim tarafıyla, Galatasaray tarafıyla görüştüğünde çok ciddi bir teklifin olmadığını, genel anlamda Osimhen gibi bir futbolcuya her zaman olabilecek tekliflerin olduğunu ama ciddi bir görüşmenin olmadığını öğrendiğini söyledi. Nasıl değerlendirirsin bu sıcak gelişmeyi?
3: Valla benim için sürpriz bir gelişme oldu. Yani bir gün Osimhen'in transfer olacağını hepimiz hesap ediyorduk. Yani Galatasaray camiası, Galatasaray yönetimi de yapıyordu. Yani sonuçta buraya 75 milyon euro bir ücret ödedikten sonra artı bir gün Osimhen'e bir büyük kulüp, birçok büyük kulübün sahip olacağız zaten dile getiriliyordu. Ben bunun için şaşırmadım, ama bugün birdenbire buna açıklığa kavuşması çok benim adıma sürpriz oldu. Bu Galatasaray'da transfer politikasını da baştan aşağı değiştirdi. Yani çünkü 75 milyon euroluk bir bedel ödedikten sonra bunu 150'den aşağı satmayacağını düşünürsek, Galatasaray buradan gelecek gelirle Santrfor bölgesindeki tercihlerini de değiştirir diye düşünüyorum. Yani ben bildiğim kadarıyla, yani PSG'nin hocası Luis Enrique'nin de kendisine karşı bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Bir de şöyle bakmamız lazım. PSG ile Galatasaray'ın arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu söylüyoruz. Çünkü Galatasaray Başkanı PSG'den almıştı Icardi'yi, hatırlarsanız. Ve çok yüksek bir rakamla almadı. 10 milyon euro bonservis de aldı. Bu ilişkiler içerisinde, örnek veriyorum, Fransız kulübü Santrfor olarak eğer oynatan, atan bir oyuncu olarak Osimhen'i tercih ediyorsa, veya Real Madrid, bilemiyorum tabii yani kulüp anlamında, ama bana göre Paris Saint Germain daha yakın gibi görünüyor bu işlerde. Eğer böyle bu şekilde gerçekleşirse Galatasaray'da oyuncu gitmek istedikten sonra asla kimse tutamaz onu. Bak net söylüyorum. Burada Osimhen, ben Galatasaray'a geldim. 2 yılda 2 şampiyonluk yaşadık. Bunun bir şampiyonlukları benim katkım var. Benim de kendime göre bir hedeflerim var benim.

0: gitmişti. Kaldı ki şundan dolayı da gitmek istemiş. Çünkü İtalya kapısı kapalı. Galatasaray transfer olduktan sonra Napoli 2 yıl İtalya'ya satamazsın diye şart koşturdu. Tazminat da koydu oraya. Juventus'un da talebi olduğunu biliyoruz. Juventus'un da bir santrafor ihtiyacı olduğunu biliyoruz ama PSG'nin ekonomik gücünü bizim liglerin de yayıncı kuruluşu biliyorsun. Yani PSG'nin sahibinin. Bundan sonraki bu süreçte daha güçlü bir kadro kurmak isteyebilirler. Yani Osimhen'i Galatasaray başkanı satmayacağını söyledi. Ama bu Osimhen ya ben gitmek istiyorum dediği andan itibaren Galatasaray bir şey söyleyeyim sana. Bunun için asla ne derler olduğuna şey yapamaz. Yani tutamaz Osimhen'i. Evet. Fakat ben bir şey söyleyeyim. Osimhen'in de İstanbul'daki bir konserde olduğunu da biliyoruz. Burada ben çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Yani inşallah birileri bu konuda yani böyle hayal bir ürün bize satmazlar yani diye düşünüyorum. Çünkü Osimhen çıkıp da bunun menajerini niye söylesin ki? Niye Nijerya'nın hocası bunu söylesin ki transfer görüşmeleri varmış? Benim aklım bu işlere çok yatmıyor şu anda. Bunun için en doğru adres Osimhen. Osimhen'le konuşacaksınız. Osimhen size evet ben bu kulüplerden birine transfer olayım dedi derse ona saygı duyacaksınız. Galatasaray'da saygı duyacaklar. O zaman diyecekler ki biz sana şuka dedik. Sen değerlisin bizim için. Çok kıymetlisin. Ama gitmek için biz senin önünü kesmeyiz. Bizim de buradan ekonomik olarak güçlenmemiz lazım. Çünkü senin yerine alacağımız santrafor belki senin yerini tutmayabilir. Ama bizi hem Avrupa'da hem de ligde başarı kalacak bir golcü olarak bizi hizmetleyecektir. Bizim de bu rakamlara bize kazandırman gerekir diye düşünüyorum. Ama ben bunun ya yani bir anda gündeme gelmesinin beni çok şaşırttığını söyleyebilirim. Nijerya milli takım hocası ne demek transferle? Belki de kulüp mü gösteriyorlar? Kulüp yapıyorlar, oyuncu tatiline devam edecek. İki hazırlık maçta benim ne işim var mı diyor acaba? Ya yani bunun da değerlendirmesini yapmakta fayda var. Ben yani Osimhen net ağzından gitmek istiyorum. Şu kulüpte anlaştım. Sözünü duymadığım sürece içerisinde ben Galatasaray Başkanı'nın biz Osimhen'i satmadığı sözünün benim adıma daha kıymetli olduğunu söyleyebilirim.
1: Şimdi Levent Tuzaman tabii Osimhen'e gelebilmesi muhtemel teklifler sürpriz değil ama zaman olarak ve ciddiyet olarak sadece belki sürpriz olabilir bu sürece yansıması. Dolayısıyla az önce de konuştuk stüdyoda size de sormak isterim. Burada Galatasaray'ın planları siz de söylediniz tamamen değişecektir ve bu da Galatasaray için Osimhen'in gitme ihtimali bir sürpriz olmadığı için listesinde. Victor Osimhen her zaman konuştuğumuz gibi ligde de Galatasaray'da da fark yaratan bir oyuncu. Onun yerini doldurmak da çok kolay olmayacaktır zannediyorum.
0: Valla benim bildiğimi bir şey söyleyeceğim. Osimhen'in bu sene yaptığı yönetimle yaptığı toplantılarda şöyle bir söz var orada. Diyor ki ben daha fazla pas almak istiyorum diyor. Yani takımın güçlendirilmesini istiyor. Bu seneki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 16'nın gelecek sezon için daha yukarılara çıkarılmasında bir talebi olduğunu biliyorum ben. Bak şimdi bunlar başka konulara giriyor şu anda. Dolayısıyla Galatasaray Osimhen Türkiye'de oynamaktan, ailesinde Türkiye'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu biliyorum. Ama sonuçta bu bir transfer ortamıdır. Birçok kulübün de santrafor ihtiyacı var. Bana sorsanız Real Madrid'in var. PSG'nin var. Santrafor'su oynuyorlar. Zaten bu doğru. Artı belki Juventus'un var. Zaten onlar hep talip olmuşlardı. Chelsea'nin var. Birçok kulübün Osimhen'e karşı ilgisi var. Ama Galatasaray'da gelecek sene büyük hedefler ortaya koyuyorsa, Avrupa'daki bir başarıyı 16'dan daha fazla çeyrek veya yarı finale taşımak istiyorsa, o zaman Osimhen'e ihtiyacı var. Osimhen kolay bir bulunacak bir oyuncu değil. Bak geçen sene herkes diyor mesela yılın futbolcuları seçtik, şunları seçtik, bunları seçtik. Galatasaray'ın kritik maçlarında kazanılmasında Osimhen vardı. Açsın Galatasaraylılar seyretsinler. Fenerbahçe maçında Osimhen oynamasaydı Galatasaray o derbiyi kazanmakta zorlanırdı. Belki kazanamayabilirdi. Net altını çiziyorum. Avrupa'ya bakıyorsunuz. Ya 5 gol yediğini attığınız Juventus'u maçını neler yaptığını ben canlı olarak söyledim. Kazandığı toplar, attırdığı goller. Yani bence net bir şey söylüyorum. Birileri Galatasaray'da kafaları karıştırıp Galatasaray'a ne donladı içine bir nifak tohumu ekmeye çalışıyor. Bu böyle kolay olmaz. Galatasaray bir kulüp ya. Avrupa'ca bilinen, tanınan, dünyanın en önemli kulüplerinden bir tanesi. Galatasaray başkanı ve Galatasaray yönetimi bu açıklama yapmadan Nijerya teknik

0: direktörünün böyle bir açıklama yapması son derece yanlış. Biraz sağduyulu olması gerekir. Ne demek? Belki de oyuncu gelmeyecek. Sen bunu nasıl açıklarsın ki? Ben bunlara şaşırıyorum. Yani Galatasaray yönetiminin bu psikolojik savaş içerisinde, yani birileri bir psikolojik savaşı açmaya çalışıyorlar. Hazırlıklı olması lazım Galatasaray yönetiminin ve hakikaten Osimhen olayının dallanıp budaklanmadan mutlaka bir çözüme ulaştırılması lazım. Belki de Osimhen'le İstanbul'da veya bulunduğu yerde bir Galatasaray adına bir röportaj yapılmasını sağlayıp onun düşüncelerinde aktarılmasına fayda var. Bu tek taraflı bir şey olur mu? Sadece milli takım hocasıyla kalmış. Ya bırakalım bunları. Bu kafa karıştırıyor. Benim insanların kafasını karıştırıyor bu işler. Belki oyuncu çıkacak ve diyecek ki ben gitmiyorum diye. Yani isteme talep etmek kolay da öyle Galatasaray'dan da gitmek o kadar ucuz olmaz yani bu işlerde. Tabii ki Osimhen de çıkar der ki bu açıklamada bak bir de altını çiziyorum. Galatasaray sorumlularıyla beraber veya tek başına açıklama yapar. Der ki sosyal medyayı kullanan bir insan Osimhen. Şunu söyleyebilir. Ve der ki evet ben şu kulüp bana talip oldu. Ben de Avrupa'da burada oynamak istiyorum. Galatasaray'ın menfaatleri adına Galatasaray kulübü de bana izin verirse ben gitmek isterim. Galatasaray'ın menfaatlerini karşılamak ama şartıyla diye. Çünkü Galatasaray sözleşmesi var ya. Adam her yerde mutlu oluyor. Şampiyonluk kutlamalarını neler yaptığını hep beraber gözlemledik. Yani bu kadar etkili, bu kadar katkılı ki bu sene çok sakatlıklar ve Avrupa Kupası nedeniyle Galatasaray'a uzun süre oynayamayan bir oyuncunun bütün bir sezon oynadığını düşündüğünde bu ligde sadece Türkiye Ligi'nde çok büyük fark yarattığını hepimiz gördüğümüz gibi Avrupa'da da oynamadığı maçlar var. Çok farklı bir katkısı olacağına ben inanıyorum. Osimhen gibi golcüyü bulmak, bak oynayan, oynatan, atan, attıran bir oyuncu. Üstelik lider olan, saha içerisinde müthiş mücadele eden, arkadaşlarını sürekli enerjisini yukarıda tutan müthiş bir oyuncu. Böyle bir oyuncuyu Galatasaray kaybetmek istemez. Ama sonuç nereye geliyor tıkanıyor? Osimhen'in açıklamalarına geliyor. Beni Nijerya teknik direktörünün söylediği bağlamaz. Ben kendi adıma bir gazeteci olarak söylüyorum. Ne demek ya? Çıkıp yarın da pardon diyebilir. Ben ona söylemişler transfer görüşmez. Bir kim söylemiş? Söyleyeni söylesin. Osimhen mi söylemiş kendisine? Yani bunları kafa karıştırmak için bana göre yapılmış bir planlama bu ya. Galatasaray'ın kafasını karıştırmak. Galatasaray taraftarlarının kafasını huzurunu bozmak için yapılmış bir şey. Bu çocuk oyuncağı mı bu işler ya? Osimhen daha 17 yaşındaki bir adam değil ki. Osimhen her türlü açıklamayı yapabilecek. Sosyal medyasını mükemmel kullanan. Bu açıklamalardan da kaçırmayacak bir insan. Galatasaray Başkanı'nın da bu iş bir daha altını çiziyorum. Bu iş dallanıp budaklanmadan buna mutlaka bir el koymasına fayda var.
1: Levent Tüzemen çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınızı değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Levent Tüzemen'den de sıcağı sıcağına değerlendirmelerde bulunmasını rica etmişti. Kırmadı bizi sağ olsun. O da değerlendirdi. Onun son sözleriyle şöyle devam edeyim. Yani Galatasaray'da boşluğu kolay kolay doğmayacak bir futbolcu Victor Osimhen. Ve böyle bir süreçte böyle bir beklenmedik açıklamayla şimdi gözler Galatasaray'a çevrildi. Galatasaray yönetimi acaba bir açıklama yapacak mı ya da Victor Osimhen kendi sosyal medya hesapları üzerinden bu konuyla ilgili bir açıklama yapacak mı, onu da bekleyeceğiz elbette.
2: İşte ben de söyledim, burada bence en yetkili ağız Osimhen çıkacak.
3: Hocam söyledim derse ne olacak?
2: O zaman değişecek. Yani tabii diyebilir yani. Şimdi biz yani bu taraftan bakıyoruz. Yani
3: bence tabii, söylemesinde de hiçbir anormallik yok hocam.
2: Yok tabii
3: yani,
2: canım herhalde.
3: Oyuncunun ya böyle bir durum var, beni alma, yoğun bir kamp ve ben bir takımla görüşüyorum
2: diyebilir.
3: Hiçbir sakıncası
2: diyebilir,
3: yok yani.
2: Diyebilir ama ben şahsi fikrim o yönde olmadığı. Yani hocanın tabii ki şimdi bu da enteresan. Şimdi hoca diyor ki kalmasını isterdim. Çok çok önemli iki oyuncudan yoksunuz diyor. Yani biri izin almış. Biri de diyor ki transfer görüşmesi yapacak, o yüzden gelmedi diyor. Böyle bir turnuvaya iki önemli oyuncudan yoksun olmak sıkıntı yaratır her teknik adam için. Şimdi burada Osimhen'in ne diyeceği önemli. Yani belki hakikaten Galatasaray Başkanı'nın bile haberi yok gelişmelerden. İşte adamın menajeri aklını karıştırmış olabilir.
3: Hocam çok özür dilerim, araya gireceğim. Yani Icardi'nin gelişi, Osimhen'in gelişi zaten planlamayla olmadığı için gidişleri de planlamanın dışında olmasında hiçbir anormallik yok.
1: Burada tabii Nijerya takım Dünya Kupası'nda yok ama onlar için de
2: hazırlık maçları için işte yani. Evet. Doğru, o anlamda yani söyledim ben. Şimdi, de. Şimdi düzelteyim. Hazırlık yani, maçları anlamında.
3: Ben hiç, hatta Galatasaraylıların hani bu 150 milyon euro, ben tabii biraz işin ekonomik tarafıyla ilgileniyorum. Bir de planlamayla ilgileniyorum. Levent abinin söylediği orada bir şey var. Yöneticilere şey demiş, yani daha fazla pasla ilgili bir şey, hani daha fazla pas almak istiyorum, burada kalmak istiyorum düşüncesi. Yani onu aslında söylemesi gereken, onu paylaşması gereken yer teknik direktörü. O da tek başına oyuncuyla halledilebilecek bir durum değil. Yani plansız gelen oyuncuların plansız gitmesinde de hiçbir anormallik yok. Bunların hiçbirini biz planla buraya getirmedik yani. Hatta dedikleri bonservisi alırlarsa da Galatasaray adına da belki bir tane şampiyonluk daha az olur ama işin ekonomik tarafından sürdürülebilir durumla alakalı. Çünkü Beşiktaş'ı unutmayalım hocam, o Come to Beşiktaş döneminden sonra hala Beşiktaş kendine gelemiyor, evet. Yani.
4: Çok doğru.
3: Yani o bahsettiğimiz oyuncuların karşılığı olsaydı Beşiktaş'ta, verdikleri bonservislerin karşılığını alabilmiş olsaydı Beşiktaş, en azından belki Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çıkmazdı ama yine oralarda bir Beşiktaş oyunları izlerdik.
2: Yani. Ya da ondan sonrasını koruyabilselerdi. Yani şimdi olabilir. Başkanın da ne yapacağı, yani hangi açıklama yapacağı önemli. Şimdi Nevzat dedi ki biz biliyorduk zaten dedi kadroya alınmayacağını.
1: Çok öncesinden biliyorduk.
2: Öncesinden belliydi diyor. Yani o da şimdi bilmiyorum şimdi, yani enteresan geliyor
1: denilen
2: bana.
1: Denilen gibi yani Osimhen'in o Afrika Kupası'nda yaşadığı süreç, çok mutlu ayrılmayışı, Dünya Kupası'na gitmediğinden de ne kadar üzgün olduğunu biliyoruz. Victor Osimhen'in bunu açıklamalarında da ifade ediyor. Milli takım ile birlikte Dünya Kupası'nda olmayı bu sezon böylesine yıldız bir futbolcu elbette isterdi. Bunun bir hayal kırıklığı. Belki bu kadroda olmayışın ana sebeplerinden biri de olabilir. Onun dışında teklifler de vardır. Oyuncu da bunu belki bahane demek istemiyorum ama bu konuyu da öne sürerek ben bu hazırlık sürecindeki iki maç oynayacak Polonya ve Portekiz'de hazırlık maçları oynayacak Nijerya milli takımı yer almak istememiş olabilir. Bunu da
3: teknik direktör mesela niye böyle bir açıklama yapsın? Hani şu anlamda söylüyorum. Şu olabilir. İki tane burada düşünce var. Aramızda ciddi problem var. Sen de bana böyle bir şey söyledin. Şimdi geçmişteki husumeti ben burada senin özelini paylaşıyorum ve seni zor durumda bırakıyorum mu? Gelmedin milli takıma. Zannetmiyorum böyle bir şey olacağını. İkincisi çok ciddi Fenerbahçe'ye sempatisi var. Yani teknik direktörüm burada bir Galatasaray'ı karıştırayım camianın için. Yani ben onun olduğunu düşünmüyorum. Yani yüksek ihtimal Osimhen'le aralarında böyle bir diyalog geçti. Ya onlar çünkü bunu...
1: Bunu da söylemekte sakınca duymadı diyorsun.
3: Bunda çünkü bir problem yok. Şöyle, onlar şöyle düşünür. Ya 75'e bir oyuncu geldiyse bir yere, bir sene sonra 150'ye gidiyorsa o kulüp adına şahane bir gelişme. Hatta Galatasaraylıların mutlu olacağını da düşünmüş olabilir bu açıklama. Bizim tabii iklimi, kültürü bilmediği için burada ciddi bir tepkiyle de karşılaşacağını muhtemelen bu açıklamadan sonra da ciddi bir mesaj kutusuna da ciddi mesajlar gitmiştir diye düşünüyorum.
1: Sen ne şimdi diyorsun?
3: Tabii sen bu açıklamayla, hatta Fenerbahçeliler de teknik direktör aradığı için talip de olabilirler. Yani hani tam
1: bize futbol iklimimize uygun. Çok
3: yani
1: haklısın.
3: Düşünce anlamında bize çok uygun davranış anlamında.
2: Evet.
1: Bundan sonraki süreçte şimdi Galatasaray'dan bir açıklama bekleniyor olabilir. Osimhen'in bir açıklama yapması bekleniyor olabilir vesaire ama hepsininle birlikte Levent abinin de İbrahim Yavuz'un da belirttiği gibi Galatasaray'ın planlarının ne doğrultuda olacağı. Çünkü bu bir sürpriz değil. Victor Osimhen her zaman tekliflere açık bir futbolcu. Bu Paris Saint Germain de olabilir, bu Real Madrid de olabilir, Premier Lig'in önde gelen kulüpleri de olabilir, Arsenal'da vesaire vesaire. Bunların hepsi olabilir, evet. Burada hem Victor Osimhen'e teklif edilecek maaş önemli, hem de Galatasaray'ın eğer bu ayrılık gerçekleşirse planlarını ne kadar hızlı bir süreçte uygulamaya koyacağı da önemli.
2: Bence vardır Okan Hoca'nın planı. Yani şimdi göz önünde olan bir santraforunuz, tekliflerin gelme ihtimali yüksek olduğu bir oyuncunuz varsa işte A planı, B planı neyse işte yapacaksınız. Yani Okan Buruk ve yönetimde yaptığını düşünüyorum. En azından varsayıyorum. Öyle de olmalı. Çünkü şöyle de bir sıkıntı var. Daha Galatasaray'ın elinde bir Icardi sorunu var. Hani kalıyor mu gidiyor mu hala net değil. Onu da bir an önce çözmesi lazım. Ya bugün yarın artık bu işin çözülmesi gerekli. Bu iş hallettikten sonra Osimhen'le de masaya oturulur, görüşülür. Gitmek istiyor musun? Var mı teklif? Onlar konuşulur. Ciddi bir şey varsa kulübe gelen resmi yazışmalarla bu iş noktalanır diye düşünüyorum ki. Ya Galatasaray'ın beklentisi yüksek olacaktır. Yani 75-80 milyon eurolar aldığın adamı kaça satacaksın? Yani 150'ler falan konuşuluyor. O rakamlar oluyorsa tamam. Eyvallah. Artı çok doğru. Şimdi buradan aldığı parayı nereden alacak? Ha, olabilir. Yani işte Real Madrid'di, Paris Saint Germain falan verebilir bu paraları ama burada net rakamlar bunlar. Yani orada büyük kesintilere uğruyor oyuncuların aldıkları ücretten. Şimdi gidip de tamam elbet her oyuncu ne bileyim Premier Lig'de, Arsenal'de, işte City'de, Mid'de, Manchester'da oynamak ister. Ya da ne bileyim İspanya'da Real Madrid, Barcelona, Fransa'da Paris Saint Germain, oralarda elbette oynamak ister. Yani Osimhen'in de hedefinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Ha, bu sezon olmaz, seneye olur. İlla ki oyuncu gitmek isteyecektir. Yani fazla tutamazsın zaten Osimhen'i burada. En fazla bir sezon daha tutarsın.
1: Maaş beklentisi evet ön planda olabilir ama Suudi Arabistan'dan da ciddi maaş teklifleri vardı.
4: Tek başına maaş olmaz.
2: Olmaz.
4: Senin
2: tabii
4: dediğin gibi olsa orayı tercih ederdi. Icardi yani için de aslında biraz önce benzer ifadeyi kullandım. Tabii yanlış anlaşılmasın. Arabistan'ı bir tarafa bırakıyorum. Çünkü orada oynamakla Avrupa'da oynamak aynı hadise değil. Yani oraya gittiklerinde aslında sonrasıyla ilgili bir şey olmayacaklarını da çok iyi biliyorlar. Ya burada aslında şey çok belirleyici olacak. Galatasaray yönetimi de uzun vadede yaşamak istiyorsa, kulübü o sürdürülebilir güçlü ekonomide tutmak istiyorsa vermesi Galatasaray adına bence hayırlı. Ekonomik açıdan söylüyorum. Ama hayır, ben bir tane daha fazla şampiyonluk yaşamak istiyorum ya da Şampiyonlar Ligi'nde son 16'nın bir tık daha ilerisine gitmek istiyorum düşüncesinde ise evet, elde tutması bu tabii anlamda çok önemli. İşte o çok belirleyici olacak ama yine aynı konuya geliyor, oyuncu davranışı. Çünkü şeyi unutmasınlar, Napoli'den nasıl ayrıldığını unutmasınlar evet, yani. Benzer davranışı Galatasaray burada yaşayabilir.
2: Yapabilir.
4: Hatta
1: şimdi o karakter olarak da çok kolay bir karakter değil mi?
4: İşte o yüzden diyorum yani şimdi biz hep iyi taraflarını gördük. Galatasaray hiç krizle karşılaşmadı. Hatta bir maçı canlı stadyumda izleme fırsatı bulmuştum bu sene. O kadar fazla arkadaşlarına tepki gösteriyordu ki şöyle yorumlamıştım. Yani eski bir oyuncu olarak hani sahadaki oyuncu davranışı açısından söylüyorum. Bir yerden sonra oyuncu senin liderliğini kabul eder ama işler kötü gittiğinde o senin karşına çıkar. Biz de öyleydik. Çok saygı duyduğumuz abilerimiz vardı. Çok ciddi takıma katkı sağlıyorlardı. Ses etmiyorduk çok fazla bağırdıklarında ama işler kötü gittiğinde bu sefer sen ona tepki gösteriyorsun gibi. Galatasaray orada hiç o durumla karşılaşmadı. Hiç o krizle karşılaşmadı. Şimdi ilk defa bir eğer doğruysa yani bu bahsedilen yorum üzerinden değerlendiriyorum. Ve Galatasaray'ı da bu anlamda bir kriz bekliyor ve işte Icardi ile ilgili söyledin ya hocam. Yani son 3 senenin en güçlü bölgesi Galatasaray adına evet, belki en problemli, en krizli bölgesi olabilir yani.
2: Bir de şu var. Oldu da Osimhen gitti. O zaman planlar değişir. Icardi'yi de tutabilirler yani.
1: Şu bana an öyle zaten geliyor. Mevcut durumda Icardi kalsa da bir santfor ihtiyacı isteği vardı Okan Hoca'nın. Bu zaten da konuşuluyordu. Icardi, Osimhen aynı anda takımdan ayrılırsa iki
2: belki
1: ciddi,
2: de daha fazla.
1: Belki de daha fazla.
2: Daha fazla.
1: İki ya da net daha fazla. Üç ama ikisi çok iyi santfor ihtiyacı olacak Galatasaray.
4: Şey de yetmiyor tabii şimdi kağıt üzerinde çok güçlü isimler de yetmiyor. Şimdi bunlar bir de bir organizasyonda tabii tekrar yapmaya alışmış oyuncular. En büyük kriz o aslında. Bulursun yine. Ciddi paralara birilerini buraya getirebilirsin. İşte tıpkı Fenerbahçe'nin yıllardır yaptığı gibi. Gelirken baktığında El Nesri kötü bir isim miydi?
1: Değildi.
4: La Liga'da, Sevilla'da çok önemli işler yapmış bir oyuncuyu aldın ama şeyi unuttun. Orada hep bir tekrarla onu yapmış bir oyuncuyu getirdin. Senin o belirsizliğin içinde darmadağın oldu oyuncu. Çünkü hayatında hiç görmediği değişimi gördü. Sürekli arkasında birileri değişti. Sevilla'da değişmiyordu. Sağdan gelen de belliydi, soldan gelen de. Şimdi burada o da belirleyici olacak. Tek başına o da yetmiyor. Tabii o umarım öyledir. Ben öyle olduğunu çok düşünmüyorum. Galatasaray'ın bu anlamda bir plan yaptığını düşünmüyorum. Umarım öyledir. Çünkü bu sadece Galatasaray için geçerli değil. Ben Türkiye'de yaşımın yettiği kadar 96-2000'in dışında planlı bir şey yapıldığını Türkiye'de görmedim. Galatasaray Fatih Terim'le 96-2000 tamamen planlı bir projeydi. Yani altyapısından, olimpik milli takımdan ve yabancı oyuncu konusunda Hagi Popescu ve Taferel'in çok belirleyici evet olduğu ve tamamen bu oyuncularla yapılan tekrarla bir oyun modeli vardı ve asla o planlamanın dışına çıkmadı Galatasaray. Onun dışındaki sezonları hatırlayalım. Hep bir çaresizlik. Mesela Icardi hiç planında yoktu Galatasaray'ın. Orada bir kriz yaşadı. Galatasaray bunu fırsata çevirdi. Osimhen hiç yoktu Galatasaray'ın planında. Bir kriz yaşadı. Geldi işte. Birçok sayıyı arttırabiliriz. Yani bu çaresizlikler aslında mesela Beşiktaş'ın o feda sezonu o başarı

0: Başarılı sezonun aslında temeli orada atılmış. O da planlı olmadı. Kimse tanımıyordu Olcay'ı, Veli'yi. Oradan birkaç oyuncu çaresizlikten çıktı ve o başarılı sezonun temeli orada atılmıştı.
1: Şimdi bir de bunlar tuttu. Sonra... Ha, tuttu. Icardi ilk geldiğinde tuttu. Kolay değil, tutmayabilir yani. Osimhen geldi tuttu, seni şampiyon yaptı.
2: Ama bunda hoca dokunuşunun da önemli olduğunu
3: tabii,
2: düşünüyorum.
3: Tabii o da var. Yok saymıyoruz
1: tabii. Tabii o ayrı mesele.
2: Hem Icardi'ye hem tabii. Victor Osimhen'e böylesine yıldız oyuncuları idare etmek kolay değil. Osimhen çok kolay Napoli'de yaşadıklarını başka bir Avrupa'nın büyük kulübünde de yaşayabilir. Bunda Okan Hoca'nın ve Galatasaray camiasının bunu yaşamamasında çok önemli payı var diye düşünüyorum Kartal.
0: Oyuncuların röportajlarında evet. Da bu lig sonunda böyle dijital kanallar arkadaşlarımızın röportajları vardı. Onlara biraz baktım. Büyük bir çoğunluğunda yabancı oyuncuların özellikle Okan Hoca ile ve ekibiyle ilgili yorumu şuydu. Bize çok fazla özgürlük veriyorlardı. Bizi çok iyi idare ediyorlardı daha doğrusu. Şimdi Avrupa'da onlar çok alışık değiller. İşin o idari kısmı, duygu tarafıyla alakalı kısmı. Onlar çünkü ne olursa olsun işte Arda Turan oyuncuyken Atletico Madrid'le hep röportajlarında anlatıyordu. Yani işte ailem geldiğinde yemek konusunda biraz o kontrolü kaçırdığımda hemen hoca anlıyordu. İşte tartıda en ufak bir kilo artışının işte ne kadar bize problemli hadise olduğunu söylüyordu. Şimdi buralarda o iş daha fazla duygularla yönetildiği için... Şimdi o yüzden Osimhen, Icardi burada o hiçbir kulüpte bulmadığı o iletişim anlamındaki özgürlüğü buluyor. İster istemez oraya da bağlanıyorlar aslında. İşlerine de geliyor o hadise. Çünkü biz biraz daha fazla tabii duygularla yaşadığımız için hep yorumu öyle yapıyoruz değil mi? Mesela taktik yorumdan çok, planlamadan evet. Çok hemen duygu, sevgiden bahsediyoruz. Evet. Duygudan bahsediyoruz. Bir de şeyimiz de var tabii yani. Çok seviyoruz ama... Çok sevdiğimizi de hemen yok edebiliyoruz. Öyle bir durumumuz da var ya.
2: Okan Hoca defalarca örneğini yaşadık.
1: Doğru. Okan Hoca bu süreçleri hakikaten iyi yönetti. Yani özellikle Icardi'nin ilk geldiğinden itibaren o hatırlasanıza bir Arjantin devamlı Arjantin'e gidişler.
0: Eski işini yaşadığı sorunlarla ilgili.
1: Tabii çocuklarını görmeler, uzun tatiller, sakatlığa gidip kendi fizyoterapiste çalışması falan. Hep bunları toleransla karşıladı. Osimhen'e de öyle aynı şekilde yaklaştı ve iki oyuncuyu da kazanıp maksimum verim aldı. Ya burada tabii ki Okan Hoca'nın payını es geçemeyiz. Ama Osimhen'in eğer kafasında böyle bir soru işareti varsa, yani o gelen ciddi teklifler varsa kafasını karıştırmış demektir. Ya, kafası karışık bir oyuncuyla da yola devam edilir mi? Bence devam edilmez. Galatasaray için burada yapacağı şey belirlenecek bir bonservis parasıyla iyi bir ücreti kasasına koymak.
2: Bir de ne kadar inat olduğunu da biliyorsun. Napoli'den ayrılık yani. Sürecini falan antrenmanlara çıkmayışı istemediği istediği takıma
1: falan.
2: Gitmediği için vesaire. Bunların evet. Hepsi Galatasaray'a zaten ilk kiralık geliş sürecini sebebi. De hızlatan ve gerçekleştiren sebeplerdi. Geçen sezon yine aynı şekilde. Dolayısıyla böyle istemediği andaki şeyini hiç görmedik. O ifadenin neler yapabileceğini görmedik. O
0: da anlaşılabilir bir durum evet. Aslında. Baktığın zaman şimdi onun dünyasından baktığında işte biz hani o işleri çok sevmiyoruz ya. Ya ben bir kulübe geldim. 2 sene şahane dönem geçirdim. Yani ve 2 senenin sonunda o kulüp benim buraya gelmem için bana bir rakam ödedi. Şahane 2 sezon geçirdim ama ben artık kariyerimi Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan takımlarda çok fazla tekrar yapmış takımlarda olmam gerekiyor olarak yorumlayabilir. O da aslında deneyimlemediği bir şeyle karşılaşabilir yani. Hani bizim o çok seven insanların ciddi tepkisiyle de karşılaşabilir yani.
1: Tabii.
2: Şimdi burada tabii Icardi'nin de aynı zamanda ayrılık sürecinde neler yaşanacağı önemli. Golcüleri konusunda bir takımın şampiyonluğa giden yolda hep atanı ve tutanı ki bunu son 4 sezonda Galatasaray'da oldukça sık hissettik. Muslera'nın ardından Uğurcan'la o boşluk çok iyi dolduruldu. Tutan kısmında sıkıntı yaşamadı Galatasaray. Ama Victor Osimhen gibi birinin ardından neler yaşayabileceğini konuşmaya devam ederiz ama kısa bir aramız var. O aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
4: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 31 Mayıs 1960 Türk Ordu Milli Futbol Takımı 2. defa dünya şampiyonu oldu. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

yatırımın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
3: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
5: yatırım. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Ezberlediğiniz yerlerde ezbere alışveriş yapmaya alıştınız. Ünlü bir yüzün sizi telefonla kovalamasına, Kasım indirimlerinin sadece Kasım

İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Spor Radyo. Vakıf Yatırım yatırım gündemini sunar.
3: Karaman'da elma üretiminde rekolte kayıplarına neden olan elma iç kurduna karşı yapılan biyoteknik mücadele sayesinde ilaç kullanımı azaldı. Türkiye'de elma üretiminde önemli bir yere sahip olan Karaman'da 245 bin dekar alanda yaklaşık 16 milyon elma ağacıyla üretim yapılıyor. Büyük bahçelerde modern tekniklerle yetiştirilen elmalar iç piyasanın yanı sıra yaklaşık 30 ülkeye gönderiliyor.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
4: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Avantajlı rota oluşturuldu.
7: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 31 Mayıs'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne ister ister ol.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
11: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: gelsin. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 31 Mayıs 1960 Türk Ordu Milli Futbol Takımı ikinci defa dünya şampiyonu oldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: İşte Topaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Spor gündemine devam ediyoruz. A-Spor ve A-Spor Radyo ortak yayınında İbrahim Yavuz ve Kartal Yiğit'le birlikte değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Gündemde sıcak gelişmeler var. Bir kırmızı son dakika gelişmesiyle yayınımıza başlamıştık. Victor Osimhen'in milli takımdaki teknik direktörünün açıklamalarıyla, Erik Şel'in açıklamalarıyla bu konuyu değerlendirdik ki gün boyunca A-Spor ekranlarında elbette yeni gelişmeler oldukça sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi dün akşama bir gidelim birlikte. Dün akşam A-Spor stüdyolarında çok özel bir konuğumuz vardı. Fenerbahçe eski başkanlarından ve mevcut başkan adayı Aziz Yıldırım'ı ağırladık. Sorularımızı yanıtladı. Öncelikle bir Fenerbahçe'deki bu süreçle ilgili neler söylemiş, şampiyon olarak Galatasaray'ı durduracaklarını ifade etmişti Sayın Aziz Yıldırım. İzleyelim birlikte.
2: Bir kere biz hesaplaşmaya değil çözüme geliyoruz. Bunu herkes bilsin. Yani geçmişte hesaplaşma falan yapmayacağız. Bugünden itibaren de geçmişte şunları yaptık, bunları yaptık anlatmayacağım. Geleceği anlatacağım. Gelecekle ilgili konuşacağım. Biz neyin yapılması gerektiğini tecrübe, akıl ve maddi kaynaklarla bir araya getirerek bunları çözümü üreteceğimize inandığım için buraya geldim, aday oldum Fenerbahçe'ye. Yoksa buna inanmasam, bak samimi konuşuyorum, samimi söylüyorum.

0: aday olmazdım. Ama bir dur demenin zamanı. Yani bu başarıları, diğer takımın yakaladığı başarıları durdurmamız lazım. 2001'de yaptığımız gibi, 2000-2001 yılında yaptığımız mücadeleyle. Onu yine sağlarsak, yaparsak, birlik, beraberlik olursak bizim takım kötü değil. Bizim takım iyi takım ama takviyeler lazım. Bize bu sene o takviyeleri yapmış olsak zaten şampiyonduk. Onu da söyleyeyim yani, açıkça. Yani bizim değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu değerlerin yanında da yeni değerler katarak biz bu mücadelede şampiyon olmak için yola çıkacağız. İnşallah sonunda da bunu başarırız. Geçmişte kırgınlıklar, yapılan hatalarımız varsa bizim de hepsini unutmamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım.
1: Aslında sorun başka ama birleşme çağrınız hala geçerli,
0: geçerli
1: mi o zaman?
0: Geçerli, her zaman geçerli. Şeyden seçimden sonra da geçerli. Hı hı. Yani ya, bu hepimizin Fenerbahçesi, benim şahsımın değil ki. Tamam mı? Hepimizin Fenerbahçesi. O zaman hepimiz bir yerinde tutacağız. Geçmişte kırgınlıklar, şunlar bunlar, hepsini unutalım. Ya ben şey, ben liderim, ben başkan değilim yani. Başkanlığa gelmiyorum yani, liderliğe geliyorum. Herkes bir arada toplanacağız ve sorunları hep beraber çözeceğiz. Ama geride tamam, kabul ettik. Ya söylüyorlar, diyorlar ki biz Galatasaray'ın işte stat gelirlerinde lojada geri kaldık, kombinerde geri kaldık. Evet. 65 bine çıkaracaklar stadı. Arkadaşlar projelerini yaptılar, hazırlıyorlar. Hemen seçimden sonra izinler başlayacak ve ondan sonra 64 bine çıkacak stat. O zaman bütün bu dediğim şeyler kapanmış olacak.
1: Temel gelir kaynağı stadyum gelirleri.
0: Ya, yalnız değil yani. Hı hı. Her şey onu bağlarsa olmaz. Sponsorlar da yani. Tamam mı? Formadır veya sağ kenarıdır. Başka yerler, kaynaklar. Onlar hepsi yeniden revize edilir. Yeniden yaparız. Yani ne kadar Galatasaray'ın şeyi var onu söyle bana.
1: Herhalde şampiyonluk sayılarından hareketle söylüyorlar. Bir de sağ sonuçları için
0: ya onu söyleyebilir. Şampiyonluk paralarını yediler kardeşim ya. Hı. Para mı kaldı? Nerede para kaldı? Viva'yı yediler. Şimdi ben konuşacağım ayıp olacak yani. Yanlış oluyor. Florya'yı şey yaptıydı. Biz de Ataşehir'i yaptık. Şeyi yaptık. Kayış Dağı. Biz de paranın yarısını yedik. Ya onlar da harcıyorlar yani. O kaynaklarını yiyorlar. Harcıyorlar yani. Gayet de doğal. Şimdi bizim hakemler ya dışarıdan baskı altındalar. Baskı altındalar. Veya ekip olarak birine kızıyorlarsa, birine tepki gösteriyorlarsa onu sahada da yapıyorlar. Halbuki dışarıda kızdıkları, tepki gösterdikleri kişiye sahada cevap vermemeleri lazım. Böyle biz gelince hem TFF ile hem de Merkez Hakem Kurulu'yla oturacağız, konuşacağız yani. Bizim tek istediğimiz şey bizim hakkımız yenmesin, adaletli idare etsinler. Ha bunu etmezlerse o zaman biz de onlara karşı tavrımızı belirleriz. Öyle kolay değil yani. Bakın söylüyoruz, bu sene çok önemli. Söylediğim en önemli laf da Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu laf çok büyük ve geniştir. Bunu herkes iyi anlamalı. Yani öyle biz geldik, bizim alemimize çalıyorlar ya, öyle yok. Olamaz. Ona hemen müdahale eder. TFF ile ilişkiler, iyi ilişkiler yapacağız. Biz kavgaya gelmiyoruz. Çözüm üretmeye, camiamıza umut vermeye geliyoruz. O zaman bunun içerisinde ben onlarla neden kavga edeyim eğer iyi yapıyorlarsa? Hayır, yaparlar iyi, ben yenemem. Olabilir. Bu futbol. Onu biz deriz ki ya biz bir eksimiz var neredeyse. Onu tartışırız, onu çözmeye bakarız. Ama hakem gelip de müdahale eder ve bize neticeyi bizim aleyhimize çevirirse o zaman susmayız. Gereğini de yaparım. Hoca mevzusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Konuşacağız. Aykut Hoca da bunlardan biridir. Üç tane daha ayrıca yabancı görüşmeler yapılıyor diyeyim. Hı hı. Şimdi bunları yaparken biz yönetim olarak bu sene şampiyon olmak için yola çıkıyoruz. Burada hocanın da bizimle beraber olması lazım. Yani biz görüyoruz yani kimlerle nasıl başarılı olabiliriz diye. Evet. Şimdi Antonov geldi. Ona biz yanlış yapıldığını söyleyemiyoruz. O zaman ne olacak? Kendi bildiğine göre devam edecek. Sıkıntıyı biz yaşayacağız. Onun için bizle diyalogda olan bizim

0: Evet, anlayacak. Biz de onu anlayacağız. Öyle birini seçmemiz lazım. Şimdi Aykut Hoca'nın özelinde konuşacağım. Ha, antrenörümüz olur, teknik direktör olur, olmaz. Ayrı bir konu. Ama ben Aykut'u severim. Neden severim? Çok zor günlerde hep yanımızdaydı. Metris'e 2 günde, 3 günde bir gelip bizi ziyaret edip bizlerle sohbet edin, üzülmeyin. Biz buradayız, gereğini yaparız diyen insandır. Onun için de ben doğruları her yerde söylerim. Ha, yönetim kurulu toplanırız. Derler ki onu almayalım, şunu konuşuyoruz yani. Ama konuşuyorsun, 15 milyon maaş istiyor. 5 milyon prim istiyor. Fenerbahçe'nin bu kadar maddi kaynakları çok bol değil.
1: Onu
0: ha, biz veririz.
1: Tahmin ettik.
0: Ha, biz veririz. Verdikten sonra yapalım. Onu bilsek ki inansak ki ya bu kesin geliyor, şampiyon yapıyor. Onu da veririz. Antrenör meselesi o kadar önemli değil. Çünkü yıldız oyuncu veya antrenör seçimi belki etkiler ama geleceği etkileyemez. Gelecekte yapılacak olan doğru ve yanlışları bu transferler veyahut da hoca etkilememeli Fenerbahçe'de. O yanlış olur. Abi yıldız oyuncu alalım. Karşı tarafı propagandayı yapıyor. Gençler bunu istiyor. Biz de 2 tane santforla ben istesem yarın gelirler. Ama tamamen bitirmeden gelmelerini istemiyorum.
1: Ama prensipte anlaştık galiba.
0: Prensipte anlaştık. Anla, prensip onlar istiyor. Çocuklar istiyor. Hatta bir tanesi pazartesi günü geleyim dedi. Hayır dedim. Biz kulüplerinizle de anlaşmayı yapalım, bitirelim. Ondan sonra gelin dedim. Serbestse ne zaman istiyorsanız gelin. Biz duyuru yaparız. Bu arkadaşları transfer ediyoruz diye. Kamuoyu da...
1: Seçimden önce söylemeyi düşünüyor musun?
0: Söyleyebiliriz. Yani şu anda öyle zannediyorum salı çarşamba netleşmiş olur durumu. Ender Bey ona göre yönetim kurulu dersi açıklayalım, açıklarız. Yani bir mahsur görmüyorum ben. Şimdi Osimhen'in etkisi diyorsunuz. Demin Ender Bey söyledi. Kaç gol atmışız?
1: 77.
0: Onlar kaç gol atmış?
2: 77. Orada yenilen aynı, golde sıkıntı
0: aynı.
2: Var.
0: Aynı. Orada içerideki ruh önemli.
2: Evet.
0: Bak saldırıyor. Değil mi? Evet. Öbürlerine de bir heyecan veriyor. Onlar da ona uymaya çalışıyor. Biz o sahanın içinde onu yaratırsak ki gelenler yaratacaktır eminim yani. O zaman problem çözülmüş olacak. Diyoruz ki bütün transferleri yapacağız. İlk defa belki bu sene bütün transferler gelecek. Yani bir sıkıntı var. Dünya Kupası.
1: Evet.
0: Yani oradan bir oyuncu alırsak onun elenmesine göre takımının elememesi durumunda geç gelir.
1: Doğru.
0: Onları da arkadaşlar inceliyor. Bana anlatıyorlar da. Biliyorum ben ne olduğunu. Bizim hedefimiz bir kere bu 2 santrolu bir alalım. Takımımız iyi. İlaveleri de diğer ilaveleri defansif ilaveleri de yaptık mı problemi çözdük.
3: Yani
0: ondan
3: stoperleri
0: sonra gidecek oyunculara
3: sonra,
0: bakacağız.
3: Yani stoperleri de aldıktan sonra.
0: Tabii tabii stoper alacağız bir de. Ya ben, benim görüşüm ben konuşuyorum sohbet ediyoruz herkes de duysun badem ki dediniz. Biz 2 tane stoper alacağız.
3: Evet.
0: Ha, 2
3: yani
0: stoper.
3: Biz de
0: bir sol ayaklı olacak. Bir benim gibi sağ ayak. Dedi ki Şerif bak iyi oyuncu olacak.
2: Çok tartışılan bir oyuncu da.
0: Ben söyledim.
2: Evet siz söylediniz.
0: Ama bunu nereden aldınız diye. Oradaki ima etmek istediğim onun bonservisine ödenen paraydı. Yoksa oyuncu gelecekte iyi oyuncu olabilir. Daha genç yani.
2: Kante'nin de maliyetiyle ilgili yine siz söylediniz.
0: Efendim?
2: Kante'nin maliyetinin fazla olduğunu.
0: Yani 70 milyon verdiler. Santforlar gitti. Yani bilmiyorum tam açık net duyduğum 70 milyon diyorlar. Ama onun yanında da bir tanesi gitti şeye, Rusya'ya. Öbürü de galiba Arabistan'a gitti. Nasıl gittiler? Neye sayıldı? Ne aldık? Ne verdik? Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Normalde kaleciye kızıyoruz.
1: Ederson'a.
4: Ederson.
0: Ben değil yani. Herkes kızıyor.
1: Evet.
0: Herkes yanlış gol yedi. Bu bizi şöyle yaptı. Tenkit ediyorlar değil mi?
1: Milli
0: onu kazanmak lazım.
1: Ne olacak?
0: Kazanmak lazım. Konuşup onu varsa dertleri onu çözüp ikna etmek lazım. Ve kalmasını sağlamak lazım. Gönderdik. Onu zaten ödemişiz ödeyeceğimiz kadar. E bundan sonra 11 milyon diyorlar galiba. Yani onu da kamuoyundan söylüyorum. 11 milyon ödeyeceğiz. Yeni bir kaleci aldığınızda bonservis ödeyeceksiniz. Ne ödeyeceksiniz? Maaş ödeyeceksiniz. E bunun 1 milyon altını ödersiniz.
2: İmza parası.
0: Elinizde bir kaleci daha var. 10 milyona transfer ettiniz bonservisini. Zorlandı, gidildi, anlaşıldı, getirildi. E ne oldu? Kaleci kiraya verdik. Parasını da ödüyoruz, kiraya verdik. Bunları yapmayacağız. Mesela orada bir iki isim vermeden söyleyeyim. Oyuncu gitmek istiyormuş. Bir iki de oynayan oyuncu.

0: Başkan adayı Aziz Yıldırım aynı zamanda transfer politikasına dair, hoca seçimine dair yine önemli mesajlar verdi. Ne kadar karşılık bulacak her iki başkan adayının yapmış olduğu açıklamalar, buna da artık bir haftalık bir sürecimiz kaldı. Önümüzdeki hafta sonu Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanacak. İbrahim Yavuz, özellikle Sayın Başkan'ın hoca ile ilgili açıklamalarından başlayalım. Aykut Kocaman'la ilgili yine önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada yazılanları çok da umursamadığını söyledi. Ve Aykut Hoca tercihi olur ya da olmaz listesinde farklı yabancı yerli isimlerin olduğunu söyledi. Bunu futbol AŞ'yle yönetim kuruluyla birlikte karar vereceklerini de ifade etti. Ama karar ne olursa olsun Aykut Hoca'nın Aziz Yıldırım için, Sayın Aziz Yıldırım için çok farklı bir konumda olduğunu da söyleyebiliriz bu akşamki açıklamada.
1: Yani ben Aykut Hoca'ya itiraz edenlerin Aykut Hoca'nın ne kadar iyi Fenerbahçeli olduğunu inkar ettiğini düşünmüyorum. Hemen hemen herkes zaten başkanın Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'ye olan aidiyetiyle ilgili itirazda bulunduğunu düşünmüyorum. Ama itiraz edenlerin, ki ben de onlardan biriyim, Aykut Hoca'nın uzun süredir takım çalıştırması, bu süreçte oyunun ciddi anlamda değişime uğraması çok belirleyicidir. Yani sahanın kenarında bu kadar uzun süre vermiş bir teknik direktörün bu kadar kısa sürede değişen oyunda bu uyumu çok kısa sürede halledebilmesi kolay bir hadise değil ki. Bence başkan zaten bunu söylerken de onun da danıştığı insanların da burada belirsiz kaldıkları konunun bu olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Aykut Hoca'dan planlama ile ilgili bilgi alması, o ekibin içerisinde olmasında bence de hiçbir sakınca yok. Ama genel olarak baktığında yani çok güzel bir toplantı olmuş. Sakinliği çok önemli, burada çok belirleyici olacak. Deneyimi çok önemli, burada çok belirleyici olacak. İtiraz ettiğim bir tane konu var. Mesela işin teknik tarafıyla ilgili kulüp başkanlarının bu kadar sahanın içinde kalmasının çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü teknik anlamda o donanıma sahip değiller. Evet, çok fazla sahanın kenarında zaman geçiriyorlar, oyunun içerisindeler ama mesela savunma dörtlüsüyle ilgili anlattığı olay, işte ihtiyaç olan bölgeyle ilgili anlattıkları olay çok onların düşündükleri gibi durum değil ve büyük bir çoğunluğunda maalesef ayağına dolaşıyor. Ya işte Serdal Adalı'nın geldiğinde Svensson'la ilgili söylediğini unutmayalım. Sağ beke ihtiyacımız var dedi. Muhtemelen onu göndereceğini düşündüler, oraya adam alacağını düşündüler. Alamadılar. O oyuncuyla sezonu bitirmek zorundasınız. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Burada biz bir program yapıyoruz ve bizim burada yapamayacağımızı söyleyen bir kalabalık var ve biz burada bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar bu işi halledebilirsin? Şimdi orada da elinde o kadar fazla gelen oyuncu var ki, şimdi burada direkt stoper eksiğim var dediğinde orada ciddi de bir kalabalık var ve onlar gideceğini biliyorlar. Onlarla vedalaşmak öyle kolay hadise değil çünkü çok ciddi sözleşmeler yapmışsınız. Yani işin teknik tarafıyla ilgili bütün kulüp başkanları için geçerli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla yorum yapmaları onların açısından hayırlı bir hadise değil. İşin diğer tarafı sürdürülebilir ekonomi çok kıymetli. Statla ilgili anlattıkları, gelirlerle ilgili anlattıklarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bence hepsinden önemlisi sakinliği olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe bundan çok faydalanır diye düşünüyorum, eğer kazanırsa tabii ki.
0: Şimdi birazdan Sayın Hakan Safi'nin de açıklamalarını ekrana getireceğiz. Yine transfere dair önemli açıklamalar yapmış ama öncesinde Aykut Kocaman'la ilgili, teknik adam arayışıyla ilgili görüşlerini Sayın Aziz Yıldırım'ı size de sormak istiyorum Kartal Yiğit. Fenerbahçe Aykut Kocaman'la birlikte çok önemli başarılara imza attı. Şampiyonluk yaşadı, Şampiyonlar Ligi'nde adını üst turlara yazdırdı, yarı final gördü. Bunların hiçbiri unutulacak kolay kolay başarılar değil. Dolayısıyla biraz Aziz Yıldırım'ın dün edindiğim izlenim, bunları ne çabuk unuttunuz serzenişi var sanki biraz camiaya.
2: Evet, doğru. Şimdi şunu söyleyeyim, Aykut Hoca Aziz Yıldırım'dan hiç ayrılmadı bir kere. Yani Aziz Başkan görevi bıraktığından itibaren Aykut Kocaman'la sürekli diyalog halindeydi. İşte özel yemekler oldu, toplantılar oldu. Devamlı beraberdiler. Ben de arada bir Aykut Hoca'yla işte zaman zaman sohbetlerimiz oluyor. Evet, bir süre ara vermesi belki bir handikap olarak.
0: Bu onun kendi tercihi tabii. Bu arada. Aykut Kocaman gibi bir isim her kulübün
2: doğru adaylarından biridir. Teklifler oldu biliyorum. Kendi tercih etmedi. Evet, bir ayrılık olması doğal olarak gelişen futbol, modern futbol teknoloji olarak bakıyorum ben. Teknolojisinde biraz handikap yaratabilir.

0: Aykut Hoca açısından, ama şu da bir gerçek. Yani Türkiye futbol iklimini en iyi bilen teknik adamlardan biri. Özellikle Fenerbahçe'yi. Şimdi her başkan kendisiyle uyumlu bir teknik direktörle çalışmak ister. Aykut Hoca bunların arasında birinci sırada bence. Şimdi şunu da söylemekte fayda var. Oğuz Çetin'in de bir futbol yapılanmasında, hı-hı, olacağı konuşuluyor.
1: Evet.
0: Yani işte direktör mü olur, sportif direktör mü, futbol direktörü mü, öyle bir mekanizma işleyecek Fenerbahçe'de yeni dönemde. Sayın Aziz Yıldırım kazandığı takdirde. Eğer o olursa ben teknik direktörün Aykut Hoca olma ihtimalini yüksek görüyorum. Ve aldığım bilgiler de bu
1: yönde.
0: Yani bir Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ikilisine sanki Sayın Aziz Yıldırım'ın futbolu emanet edecekmiş gibi geliyor bana ki. Doğru yönleri fazla. Bakıldığı zaman evet tepki de alacaktır. Yani çünkü Aykut Hoca işte takım çalıştırma, son dönemde yıpranması, işte eskisi gibi başarıyı yakalayamaması, bunlar hep gerçekler olarak başkan ve yönetiminin yüzüne vurulacaktır. Ama şöyle de bir futbolumuzun ve daha doğrusu işte özellikle Fenerbahçe'nin gerçeği var. Yani çok çok önemli yabancı teknik adamlar getirdiniz buraya. İşte en son örnek Mourinho.
1: Aynen, onu söyledim.
0: Mourinho.
1: Evet.
0: Yani getirdiniz, ne oldu, ne yaptı? Yani Aykut Hoca olsa Mourinho'dan daha mı eksik iş yapacaktı? Ben hep söyledim, daha fazlasını yapacaktı. İşte kongre kararı alındığında da söyledim. Çıkacak adaylar ve hoca adayları masaya yatırıldı. Yani ben Aykut Hoca'nın doğru isim olduğunu görüyorum dedim ve hala o kanıdayım. İş tabii ki başarıya bağlı. Yani Aykut Kocaman gelir, yine bir başarısızlık olduğu takdirde bu sefer tabii ki dönecek oklar Sayın Aziz Yıldırım'a olacaktır. Riskli bir karar alacak Fenerbahçe yönetimi, yani seçilecek Fenerbahçe yönetimi, özellikle Aziz Yıldırım seçildiği takdirde. Ama şunu da söylemekte fayda var. Öyle sosyal medyada yazılanlara kafayı takmayacak bir başkan,
1: evet,
0: figürü Aziz Yıldırım. Yani umurunda olmaz.
1: Arkadaşlarım soruyor, ben takip etmiyorum.
0: Etmeyecek ve etse dahi umurunda olmaz. Evet. Yani Aykut Kocaman'ı niye getiriyorsun? Linçlemeler de olsa Aziz Yıldırım'ın hiçbir şekilde bunları kale alacağını ben düşünmüyorum. Yani bizim bildiğimiz işte yıllardır futbolun içinde olan Aziz Yıldırım, yani sosyal medyada o şunu demiş, bu bunu demiş. Diğer kulüplerde maalesef var. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da bunlar. Fenerbahçe'de de var, ama Aziz Yıldırım seçildiği takdirde o işleri rafa kaldıracak bir başkan Aziz Yıldırım. O karaktere sahip, kimseye eyvallah olmayacak bir başkan adayı Aziz Yıldırım. O nedenle yani eğer doğru neyse, doğru Aykut Kocaman'sa Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı getirir. Benim bildiğim Aziz Yıldırım. Ben de sanki öyle olacağını düşünüyorum. Biraz da bir vefa duygusu da var. Zaten ondan da dem vurdu.
1: Evet.
0: Ben cezaevindeyken dedi, Aykut Kocaman sürekli benim yanımdaydı dedi. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın biraz vefa duygusu olduğunu biliyoruz. Bu olduğu takdirde Aykut Kocaman'a görev verecektir. Yani benim tahminim o. Ben Aykut Hoca ile yola devam edeceklerini, yani daha doğrusu anlaşıp o şekilde yola çıkacaklarını düşünüyorum. Verdiği mesajlar da ilginç. Mesajlardan öte işte notlar tuttum burada da. Eskiye göre daha böyle birleştirici, daha pozitif bir Aziz Yıldırım var. Yani eskiden çok böyle tabiri caizse asar keserdi başkanlığı döneminde. Şu anki görünümü biraz daha yumuşamış, daha pozitif bakıyor. Mesela hep sürekli karşı tarafa mesajlar ver. Tabii diyor, hala birleşebiliriz diyor. Olmasa bile seçimden sonra da birleştirici tavırlar içerisinde olmalıyız diyor. Bunlar çok önemli Aziz Yıldırım açısından. Ama seçildiği takdirde de tekrar söylüyorum, lider bir karakter, lider bir başkan geri gelecek Türk futboluna. Hatta ve hatta bütün diğer başkanların da kendisine danışacağını ve özellikle işte bu kulüpler birliği seçimlerinde.
1: Çok özür dilerim, şimdi ekranda görüntü varken izleyenlerimiz, ekran başında izleyenlerimiz de nedir bu görüntü diye sormasınlar, hemen detaylandıralım. Amili futbol takımımız antrenmanını gerçekleştiriyor. Kuzey Makedonya maçı yarın saat 20.30'da ATV ekranlarından izleyicilerle buluşacak, futbol severlerle buluşacak. Öncesinde, sonrasında tüm detaylar Aspor ekranında sizinle buluşacak. Özellikle

0: yayınlarımız, özel konuklarımızla birlikte milli heyecanı birlikte yaşayacağız. Bu maçlarla birlikte, hem Kuzey Makedonya maçı hem Venezuela maçıyla birlikte A milli takımımızın Dünya Kupası yolculuğu da başlamış olacak. Biz canlı görüntülere ekrana yansıtıyoruz şimdi. Aynı zamanda 1 Haziran'da UEFA'ya Dünya Kupası'na 26 kişilik kadroyu bildirmek için son tarih. Dolayısıyla bu geniş kadrodan dışarıda kalacak bu turnuva özelinde isimler de merak ediliyor İbrahim Yavuz.
1: Ben Montella'nın bu anlamda işinin çok zor olduğunu düşünmüyorum. Yani kadronun bütününe baktığınızda yani dışarıda kalacak oyuncuların, yani bu sistemin içerisinde ya keşke içeride olsaydı bize çok katkısı olabilir düşüncesinde değilim ben. Çünkü genel olarak aslında ideal kadro konusunda, özellikle ofansif oyuncular konusunda çok ciddi avantajımız var. İşin savunma kısmında biraz problemli olduğumuzu düşünüyorum. Yani stoper pozisyonunda aslında geçmiş dönemlerde en büyük zenginliğimizdi. Genelde böyle sorunlarımız oluyor. Yani bir türlü o tam anlamıyla güçlü kadro planlamasını yakalayamıyoruz. Yani ya ön tarafta çok ciddi kalabalığımız oluyor ya savunmada oluyor. Yani o konuda ben hocanın çok problem yaşayacağını düşünmüyorum. İdeal ilk 11 konusunda bizim için çok belirleyici olacak. Yani turnuvadaki aslında kaderimizi belirleyici olacak hadisenin tamamen o ideal beraber oynama alışkanlığı oyuncuların olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, şimdi muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş da son hazırlıklarını yapıyor. Birazdan bağlantı gerçekleştireceğiz. Oradan, olay yerinden. Erdem'e hemen bir sözü bırakalım, ekip arkadaşımız Erdem Akbaş'a. Yanında konuğuyla, özür dilerim, hemen Efecan Öztaş ve Erdem Akbaş.
2: Erdem, konuğu Erdem.
0: İki muhabir arkadaşımız birlikte. Erdem milli takımını takip eden muhabir arkadaşımız. Bakalım antrenmandan detaylarla birlikte bizimle neler paylaşacaklar.
3: Teşekkürler Ceyda Dönmez. Sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum. Biz de Erdem Akbaş'la birlikte A milli takımımızın artık son İstanbul'daki idmanını takip ediyoruz. Öncelikle Erdem abi, hem hoş geldin diyorum hem de takımdan da bilgiler vererek sözü sana bırakacağım.
4: Evet.
3: Hakan Çanoğlu takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kerem Aktürkoğlu düz koş yapıyor. Bir sakatlık yaşamıştı. Biz de spor ekranlarında bunu nakden bir şekilde vermiştik. Artık yavaş yavaş geri döndüğünü söylemişti ama acele etmeyeceğini söyledi Vincenzo Montella. Ardından da Mustafa Eski Ellaç ve Ferdi Kadıoğlu da tedavileri devam ediyor. Bunu belirtebiliriz. Kenan Yıldız da bizim önemli bir yıldızımız. Takımla birlikte çalışmalara başlamış. Öncelikle abi ATV ekranlarından nakden yayınlayacaklar maçlar var. Onları söyleyebiliriz. Kuzey Makedonya ile karşılaşacağız yarın. Önemli bir mücadele olacak bizim için Çobani Stadyumunda. Ardından Amerika'da da bir karşılaşma oynayacağız.
4: Venezuela.
3: Venezuela ile oynayacağız. O da ATV ekranından nakden yayınlanacak. Sen neler düşünüyorsun abi? Milli takımı yakından takip ediyorsun. Genç bir takımız. Grubun favorilerindeniz. Neler düşünüyorsun abi?
4: Efecan, teşekkürler. Tabii öncelikle 2 gün önce Montella'yı konuk etmiştik Alspor ekranlarında. Yarın da ATV'de Kuzey Makedonya maçı, ardından Venezuela ile Miami'de oynayacağımız maç da yine ATV ekranlarında olacak. Tabii bizler için de A milli takımımızın maçlarını yayınlıyor olmak bir gurur vesilesi. Bu anlamda yayıncılık anlamında da inşallah kazasız belasız bu süreci atlatacağız. Milli takıma dönecek olursak, yani şöyle birazcık da insanın görmediği kısımları tabii anlatmak lazım Efecan. Burada yetkililerle konuştuğum zaman hava nasıl, kamp nasıl geçiyor, oyuncular neler yapıyor, akşamları nasıl bir ortam var? Biraz bunları öğrenmek istedim açıkçası. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani oyuncuların arasında inanılmaz bir iletişim var. Böyle kalabalık gruplar halinde akşamları Riva'da oldukça kahkahaların yükseldiği anları görebiliyoruz. Bugün de galiba İsmail'in doğum günü. İsmail Yüksek'in, öyle bir şey olması lazım. İsmail Yüksek'e bir şeyin kutlaması var. Kameraman arkadaşım Barış Lütfü Seven de size bu görüntüleri aktardı. İsmail Yüksek neden kutlandı onu öğreniriz elbette, ama işte bahsettiğim konunun üzerine geldi. Yani kalabalık oyuncu grubu birbirine sımsıkı sarılmış bir A milli takım var. İşte Mert Müldür'le Arda Güler de sarıldı. Mert'in de yeni imajı arkadaşları tarafından çok beğenilmiş. Açıkçası milli takımda moraller yerinde, keyifler yerinde. Fiziksel olarak kim nasıl? Şimdi Arda Güler sakatlık geçirmişti. Arda Güler 4 hafta yok dendi ama Arda Güler 2 hafta yoktu.
3: Evet.
4: Kalan 2 haftada ne yaptı Arda Güler?
3: Milli takım için daha fazla hazırlık sürecini hızlandırmak istedi.

0: O yüzden kendisine, teknik direktörüne bunu bildirdi. Real Madrid'e bildirdi ve milli takıma daha hazır şekilde
1: aynen
0: geldi.
1: Öyle. Bunu da bir süre önce öğrenmiştik. Senin de zaten bilgin vardı. Arda Güler son iki haftasını bireysel özel antrenör eşliğinde Madrid'de çalışarak geçirdi. O yüzden bugün Montella Arda beklediğimden daha iyi oldu açıklamasının sebebi bu.
0: Evet.
1: Arda'nın kendisini bireysel olarak Dünya Kupası'na hazırlıyor olması. Hakan Çalhanoğlu zaten mental, fiziksel oraya hazır olacak. Yani takımda şu an için bir sakatlık, bir problem yok. Yani Kerem de yavaş yavaş dönecek takıma. Fiziksel, mental olarak iyi durumdayız. Montella zaten oyuncu grubuyla artık bir abi kardeş ilişkisi kurmuş durumda. Yani bizim Dünya Kupası'na gidiş yolunda aslında mental olarak bir eksiğimiz yok. Fiziksel olarak bir eksiğimiz yok. Tüm Türkiye zaten milli takımın yanında. Sponsorlar milli takımın yanında. Federasyon başkanı tüm imkanları seferber etmiş durumda. Yorucu bir turnuva geçireceğiz. Yani şu anlamda yorucu. Çok fazla seyahat var. Bu seyahatler belki milli takımı yıpratacak ama bunu bütün takımlar hemen hemen aynı seyahatleri yaşamak zorunda kalacak. Tüm bunları topladığım zaman ben buradaki havanın yarınki Kuzey Makedonya maçına da pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Kuzey Makedonya'da da iyi oyuncular var. Türkiye'yi bilen oyuncular var. Ama şöyle bir durum var ki milli takımımız yarın Montella'nın da dediği gibi Avusturya ile oynayacağımız ilk maçın provasını yapacak. Bu anlamda Kuzey Makedonya oynayacağımız hazırlık maçı sadece böyle bir milli takımı Dünya Kupası öncesi görelim, maç ritmini kazanalım değil. Gerçek manada yarın bir 90 dakika oynayacağız. Bu ciddiyetle de hazırlandığını düşünüyorum ben milli takımın. Bu anlamda yarın için başarılar diliyorum millilere.
0: Millilerimizi konuşurken abi de şöyle bir aslında durum var. Çok genç bir takımız. Avrupa Şampiyonası'nın en genç takımıydık Çekya'yla birlikte. Bugün de Sayın Vincenzo Montella'ya zaten bu soru soruldu. Dünya Kupası'nda en genç 19. takımıyız. Yani burada baktığımızda gençlik aslında bize artı olarak mı yansır yoksa eksi olarak mı yansır? Sayın Vincenzo Montella da bunun bir eksi olmadığını aslında dile getirmiş oldu. Arkadaşlık ortamının çok üzerine bastı ki sen de zaten canlı yayında ilk başladığımız antrenmana bunu dile getirdin. Ama önemli yıldızlarımız var. Arda Güler, Kenan Yıldız, Merih Demiral özellikle Körfez ülkesinde inanılmaz işler yapıyor ve oranın en sevilen oyuncularından biri. Şöyle bir baktığım zaman Galatasaray'ın kaptanı Abdülkerim Bardakçı. Önemli bir isim ki ama burada ön plana çıkan isimler kimler olabilir sence? Yani bu isimler dışında da senin düşündüğün bir isim var mı ve bu kadronun şimdi bir de eksilenler olacak tabii ki. O da üzücü bir durum ama Montella'nın işi zor diyebiliriz. Hazırlık maçlarında da aslında burada iyi performans gösteren bir futbolcu muhtemelen bence burada kalacaktır. Senin bir tahminin var mı? Kim milli takımda yakından takip ediyorsun? Onu da sana sormak isterim abi.
1: Elbette şimdi Montella kadroyu oluştururken birçok kriteri değerlendirecektir. Ama ben burada değerlendirme yaparken şu kıstasa bakacağını düşünüyorum Sayın Montella'nın. Şimdi bazı mevkilerde çok ciddi bir şişkinlik. Aslında çok iyi oyuncular var ama bazı mevkilerde de yok yani aradığımız evet. Oyuncular yok. Değerlendirmeyi bu şekilde yapacağını düşünüyorum. Ben kale rotasyonunda sürpriz beklemiyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Savunmada yine güvenilir limanları tercih edileceğini ama oraya bazı eklemeler yapılabileceğini de tahmin ediyorum. Yani isim tabii vermek şimdi burada diğer oyuncuları da incitmek istemiyorum ama ben Ahmetcan Kaplan'la alakalı birazcık daha böyle farklı beklentiler içerisindeyim açıkçası. Orta sahaya döndüğüm zaman defansif orta sahalarda aslında burada Hakan İsmail, Orkun net olarak üçlümüz. Orada Salih Özcan, Demir Ege, Atakan Karazor arasında bir tercih, Kaan Ayhan arasında bir tercihte bulunacaktır. Kaan Ayhan'ın şöyle bir avantajı var. Çift yönlü bir oyuncu. Kaan Ayhan'ı stoperde de kullanabiliyorsunuz. Ön libero, orta saha, 6 numara oynuyor. Sağ beke koyarsın, sağ bek oynar ve tecrübesi çok yüksek. Tecrübesi çok yüksek. Büyük turnuva tecrübesi çok yüksek. O sebeple orta sahadaki tercihler tabii birazcık da biraz zorlayacak Montella'yı. Hücum hattına döndüğümüzde çok yelpazemiz geniş. Burada sürprizler olabilir. Şimdi ben maç önü flash röportajda da bunu konuştum. Ben Deniz Gül'ü kesin bekliyorum.
0: Evet.
1: Bu benim yorumum yani benim şahsi yorumum. Deniz Gül'ü kesin olarak bekliyorum. Artık oradaki diğer eleme noktasında da Montella'nın inceleyip sık dokuyacağını tahmin ediyorum. Aynı tipteki oyuncuları almak yerine daha farklı tipte kullanabileceği isimleri tercih edecektir diye tahmin ediyorum ben Montella. Geniş kadroda yer almak da çok büyük bir

0: gurur. Bu milli takım için mücadele etmek için bir maç bile, bir antrenman bile formayı giymek buradaki her oyuncunun hayali. Giyemeyen oyuncuların da hayali. Ve bu sebeple tercihlere hepimiz saygı duymakta zorundayız. Montella bu takımı buraya kadar getirdi. Buradan sonra götürecek olan da o. Dünya Kupası'nda da bu geminin kaptanı Montella. Oyuncu tercihlerine saygı duymamız lazım. Çünkü milli takım süreçlerinde hep bu çok tartışılır bu konu. Bu oyuncu var, bu oyuncu niye yok? O sebeple Montella'nın tercihine bence saygı duymamız gerekiyor. Senin sorunun başındaki cümleye geleceğim. İşte genç kadro, 19. genç kadroyuz. Şimdi şöyle, 2024 Avrupa Şampiyonası bence bizim için bir kalfalık dönemiydi. Şimdi bunu, pardon, çıraklık dönemiydi. Şimdi biz kalfalık dönemimize giriyoruz bence. 2028 Avrupa Şampiyonası da bu oyuncu grubunun ustalık dönemi olacak. Yani o sebeple ben o genç kadronun artık bizim için 2024'te ya çok genciz dediğimiz kadronun bu turnuvada çok büyük bir avantaj getireceğini düşünen taraftayım. Bu gençlik bize enerji katacak. Bu gençlik bize aç oluruyoruz bir kez. Yani motivasyonumuz daha yüksek olacak. Bu gençlik bize çok daha çağın futbolunu doğru oynamamızı belki sağlayacak. Bu gençlik her şeyden ziyade çok kendi arasında iyi bir arkadaş grubu. Bu sebeple bence avantajlı bir durum bizim için genç olmamız. Almanya'daki turnuvada tribün desteğimiz muazzamdı. Yani Türkiye'de maçları oynuyor gibiydik. Amerika'da belki bu birazcık dengeli olacak ama ben bu demek değil ki milli takımımız orada zorlayacak. Bence orada çok iyi bir işler yapacağız Amerika'da. Genç kadronun avantajını bu şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Ama 3 yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'nda bu genç kadro artık ezbere sayacağımız bir ilk 11 haline gelecek. Hala öyle, şu anda öyle. Ama iyi yoldayız. Milli takımımız gerçekten Avrupa Şampiyonası'ndaki oyununu geliştirdiği sürece bu milli takım gerçekten kupaya kadar da gidebilir Efe'cim. Evet. Biz bu oyunu geliştirelim. Sağ içindeki oyun geliştikçe bu oyuncular artık gözleri kapalı birbirlerinin yerini biliyor. Bir takım olduk. Kulüp takımı gibi oldu milli takım. Hep bunu diyorduk ki kulüp takımı gibi olsa keşke, olsa keşke. Kulüp takımı gibi oldu milli takım. Oyuncular birbirini tanıyor. Montella oyuncularını tanıyor. Buradaki ekip oyuncuların reaksiyonunu biliyor. O yüzden oyun geliştiği sürece yolumuz açık.
1: Evet, aslında milli takımda şu an tam bir kolej havası, aile ortamı var. Onu zaten sürekli olarak milli takımı takip eden birçok gazeteci de dile getiriyor ki özellikle abi senin de en iyi, çok ifade ettiğin konulardan biri bu oldu. Takımda da belli bir imaj değişiklikleri var. Onlar göze yansıyor. Özellikle Mert Bülür'ün saçını sarı yaptığını söyleyebiliriz. İlerleyen günlerde bu da çok konuşulabilir. Onu da söyleyelim, yani başka tarzda futbolcular da olur. Ama Barış Alper'in de bugün saçını daha da bir sarı yaptığını görebiliyoruz. Özellikle bu tabii Dünya Kupası genç futbolcularımızın en büyük hayali dedik. Ozan Kabak da çocukluk hayalim dedi bugün kendisi. Tekrardan Aspor ekranlarında da söyledi bunu. O yüzden sen nasıl düşünüyorsun abi futbolcuların imajını?
0: İmaj güzel. Dünya Kupası'nda olmalı. Bir 2002'de bu konuyla biz gündeme gelmiştik. Ümit Davala'nın saç kesimi vardı. Gerçekten gündeme gelmiştik. Şimdi Mert Müldür bunu yaptı. Ben beklediğim, yani hangi isimler yapabilir? Ben Merih'ten bir stil bekliyorum. Merih Demirel'den yapabilir bunu. Abdülkerim'in saçlarına zaman zaman bazı dokunuşları oluyor. Abdülkerim Bardakçı'nın. Ondan bekliyorum. Onun dışındaki oyunculardan farklı bir stil gelir mi? Kenan Yıldız'dan bekliyorum. Evet. Kenan Yıldız da o anlamda farklı saç stilleri kullanıyor. Ama çılgın, böyle çok farklı bir imajı olan oyuncumuz olur mu? Şu gruptan baktığım zaman, yani bu grupta şu an öyle bir isim göremiyorum. Barış Alper zaten o stilini koruyor. Ha, Barış Alper belki yani beyaza boyatıp kırmızı beyaz yapabilir. Evet. Yani kırmızı beyaz yapabilir saçlarını. Ya bilmiyorum, güzel şeyler bunlar. Ya şunu yaşıyor olmamız bile, bunu konuşuyor olmamız bile çok güzel. 2002'de döneminde Dünya Kupası'da hepimiz çocuktuk. Bunlarla büyüdük. Evet. Şimdi bizle beraber büyüyen o oyuncular, onları gören, abilerini gören oyuncular bugün bu sahada. Zaten milli takım tesislerini eski futbolcular ziyaret ediyor. İşte Rüştü Reçber geldiğini ifade etti basın toplantısında Ozan. Zaten eski oyuncular, adı şu an konuşmadığımız eski oyuncular da zaman zaman gelip milli takımı ziyaret ediyor. Tüm ülke seferber Efercan. Biz de seferber olduk. Milli takımımızın başarılı olmasını istiyoruz. Yarın da Yarın da startı ATV ekranlarında veriyoruz. ATV ekranlarında Kuzey Makedonya ile beraber A milli takımımız karşılaşacak. Ben sözü sana bırakıyorum. Kameraman arkadaşım Barış Lütfüseyen'e de teşekkür edelim.
1: Tabii bizler de artık sözlerimizi noktalayabiliriz Ceyda Dönmez. Sözü tekrardan sana Hasan Doğan Riva milli takımlar tesislerinden stüdyoya bırakabiliriz. An itibariyle aktaracaklarımız bu kadardı. İyi yayınlar dileyelim. Sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.
2: Efe Can Öztaş, Erdem Akbaş ve kameraman arkadaşımız Barış Lütfüseven'e teşekkür edelim. Kolay gelsin diyelim, tüm detaylarını bizimle paylaştılar. Antrenmanın ve milli takıma dair detayları. Şimdi virgül koyduğumuz yerden devam edelim. Sonrasında yine milli takımımıza dair yorumlarınızı rica edeceğim sizden. Hocanın kim olacağıyla birlikte Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında evet, transfer hareketliliğinin de nasıl gelişeceği merak ediliyor demiştik. Kartal Yiğit, sizin de notlarınız vardı. Özellikle satır arasında önemli mesajlar verdi. Evet. Ben lider olmaya geliyorum. Ben Fenerbahçe'nin lideriyim. Başkanlık doğru için gelmiyorum dedi.
3: Doğru. Çok doğru. Onu da söyledim hep. Aziz Başkan, Aziz Yıldırım, Sayın Yıldırım çıktığından beri ben hep şunu söyledim. Kazandığı takdirde başkan değil, lider olacak. Lider bir profil Aziz Yıldırım. O yüzden camiayı birleştirici, bütünleştirici açıklamalarda bulunuyor ki, ama eğer kazanırsa bundan sonra da bu söylemlerini devam ettirmesi gerekir diye düşünüyorum. Hesaplaşma değil, çözüme odaklanıyor diyor. Doğru. Yani artık işte Fenerbahçe'nin de 5 yaşında özellikle hesaplaşmayla değil, çözüme odaklı ve başarıya odaklı bir sistem oluşturmaları lazım. Aziz Bey de bunları dile getiriyor. Diğer takımların başarısını durdurmamız lazım. Diğer takım dedi zaten Galatasaray. Galatasaray'ın başarısını durdurmak için her şeyi yapacağız diyor. Bunlar iddialı sözler tabii ki. Yani iki santroforla prensipte anlaştığını söylüyor. Açıklayacaklardır. Ama ben de sevgili İbrahim'e katılıyorum. Yani başkanların biraz sağ dışında olmaları gerekli. Gerekliliğinin fazlaca olduğu zamanların daha ağırlıklı olması lazım. Yani ama geçmişten şöyle bir şey var. Aziz Yıldırım genelde sağ içine giren bir başkan profili. Soyunma odalarını hatırlasanız da soyunma odalarına girip taktikler falan verdiği konuşuluyordu. Yani o yüzden Aziz Bey bu huyundan vazgeçer mi bilemem. Görünen o ki hala transferler, işte yapılandırma, sağ içindeki sportif sözleri güncelliğini koruyor. Ama Fenerbahçe'nin yani sadece içinde değil, sağ dışında da sorunları var. Bunları halletmeleri gerekir. Şimdi eğer Oğuz Çetin'i bir göreve getiriyorsanız, Aykut Hoca da hoca olacaksa, bu işleri Sayın Başkan'ın bu ikiliye bırakması lazım. Tabii ki son söz sahibi her zaman başkandır. Bu kulüplerde yönetimdir. O son söz sahibi olabilir ama kendisi sağ içine çok fazla girmemesi gerektiğini düşünenlerdenim. Hatalarının olduğunu söyledi. Bizim de hatamız var. Hı hı. Önemli olan bu hatalardan geri dönmek olduğunu dile getirdi. Buna da katılıyorum. Bu camiaya birleşeceğiz mesajıdır. Çünkü geçmişte Aziz Yıldırım zaman zaman sürekli tartışmaların, polemiklerin içinde olan bir başkandı. Bunları artık rafa kaldırması lazım seçildiği takdirde. İşte kazandığı durumda karşı aday Hakan Bey'le de süreçte iyi geçinmesi lazım ki ben hep söylüyorum, eğer Sayın Hakan Safi kazanamazsa yaşının da genç olması nedeniyle tekrardan başkan adaylığı önü açıktır. Yani Aziz Bey'den sonraki en ciddi aday profili Hakan Safi olur. Ve muhalefet, ana muhalefet Hakan Safi'nin etrafında birleşecektir. O yüzden Fenerbahçe'nin kavgaya değil barışa, sükunete ihtiyacı var. Aziz Bey'in bundan sonraki süreçte neler yapacağını göreceğiz. Federasyona mesajları oldu, MHK'ya mesajları oldu. İyi geçineceğiz ama gerektiğinde de kavga edeceğiz.
4: Benim orada hocam en çok merak ettiğim, ki bence belirleyici olan, sadece Fenerbahçe için değil ülke futbolu adına, madem bir şeyleri düzeltmek istiyoruz, başkan dedi ya orada, adımıza olumsuz hakem kararı ile ilgili bir şey olursa itirazımızı, olumlu olursa ne olacak mesela? Haksız yere Fenerbahçe bir penaltıyla maç kazanırsa aynı tepki verecek mi başkan? Verdiği an zaten kurtulduk.
2: Bu zaten mevcut.
4: Anlıyorum.
2: Kolun da özeti.
4: Anlıyorum ama işte birileri bunu yaptığı an, hani illa bir şeyleri düzeltmek istiyoruz ya, bu kendi adımıza olmaması lazım yani. Bizim adımıza bir haksızlık var. ya da haksızlık ya da
3: kendi lehine olduğu
4: hak etmediğimiz
3: takdir.
4: Bir galibiyetle tabii, ilgili bir problem varsa bu hepsi için geçerli. Şeyi unutmasınlar işte, Galatasaray o 4 sezonun başlangıcında ligi bitirtmeyizle başlayıp ondan sonra ya işleri iyi gittiğinde sağduyulu olalım. İşte öyle olunca çok samimi olmuyor. Ya şimdi hocam tek

0: teknik anlamda Sayın Başkan'ın bir açıklaması var yine orada. Hani sahanın içine çok fazla müdahale etmesiyle alakalı. Aslında evet, Fenerbahçe tarihin en önemli ismi Aziz Yıldırım. Bence şampiyonluklardan ziyade o tesisleşme anlamında kattıkları çok değerli. Ama Fenerbahçe Zico zamanı bence tarihin en önemli oyunlarından bir, o dönemlerden biriydi. Yani işte benim futbolculuğum dönemim olduğu için söylüyorum. Daum zamanı benzer bir durum. İşte o Ümit Milli Takım kadrosunun devamı, yabancı oyuncularla yapılan tekrar. Şimdi Zico zamanı o işin teknik tarafıyla alakalı biraz ters düşme hadisesi. Bence Fenerbahçe'nin ondan sonraki geleceğiyle alakalı, yani lige ambargo koyma açısından o değişim Fenerbahçe'ye yaramadı değil mi? Zico Aragones değişimi. Aynı şekilde Ersun Yanal dönemini unutmayalım. Bence yine Fenerbahçe tarihinin en erken ve en güçlü oyunu yakaladığı dönem. Yine oradaki değişim Fenerbahçe'ye yaramadı. Yani aslında geriye dönüp baktığınızda olumlu olumsuz anlamda ne yapabiliriz konusunu, yani çok fazla sağlıklı analiz edebilecekleri durum olduğunu düşünüyorum ben.
1: Diğer başkan adayı Sayın Hakan Safi'nin döneminde açıklamaları var. Hemen bakalım.

0: Kısa vadede yapacaklarımız çok net. Fenerbahçe'nin nakit akışına zarar vermeden tarihi ne dedik? En iddialı kadrolarından birini kuracağız. Bunun için de ben ve arkadaşlarım gereken kararlılık, strateji ve finansal güce de hep beraber sahibiz. Nedir Fenerbahçe'nin limitli değeri? 350 milyon euro değil mi? Ve bunda da övünüyoruz. Ki orada da ikinciyiz yani ne yazık ki. Ne dedim ben? Tahayyül ettim. Fenerbahçe önce 500 milyon euroya, daha sonra da 1 milyar euroya çıkaracağız. Orada Real Madrid'in üstüne çıkarmazsak biz Fenerbahçe'li olarak rahat etmeyiz. Dedim ki iki tane yerli milli oyuncu alacağım dedim. Anlaştık. Onu da açıklayacağız. İki tane de dünya yıldızı getireceğim dedim. Bu belki 3 bile olabilir. Şampiyonlar Ligi müziklerinin stadımızda çalınması lazım. 2008'den beri ne yazık ki çalıştıramıyoruz, dinleyemiyoruz. Ben çok üzülüyorum.
1: İddialı açıklamaları vardı bugün de Sayın Hakan Safi'nin, Fenerbahçe Başkan adayının. Gülseri ile görüştüm, kardeşiniz onu alacak inşallah dedi ifadelerinde. Yine iki milli futbolcuyla anlaştığını söyledi. Dünya yıldızlarını, çok iddialı bir cümle. Dünya yıldızlarını Fenerbahçe'ye getireceğini zaten ilk günden bu yana söylüyor. Bu iddialı açıklamaları da bakalım kongrede nasıl karşılık bulacak Sayın Hakan Safi'nin. Rakibimiz de derken Sayın Aziz Yıldırım'ı kastediyor. Vedat Muriç alıyormuş. Tebrik ederiz. Onlar da Gülsar ile görüşmüş ama biz zaten onlardan önce görüşmüştük şeklinde açıklamaları var. Çekişmeli bir seçim süreci.
2: Şimdi Hakan Bey Aziz Bey'in aksine daha iddialı konuşuyor. Hı hı. Daha büyük konuşuyor. Özellikle işte kulübün gelirlerini arttırma konusunda ciddi projelerinin olduğunu söylüyor. 1 milyon euroya çıkaracağız diyor. Avrupa'nın dev kulüpleriyle baş edeceğiz şeklinde. Evet, tabii ki Aziz Yıldırım Bey'in karşısında daha genç, daha dinamik, daha enerjik bir başkan adayı var. Sonuçta yaş olarak Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın daha altında bir yaş haddinde. Ama karşı tarafta da Aziz Yıldırım hakikaten çok tecrübeli bir başkan adayı. Şimdi önemli isimlerle görüştüklerini duyduk. Ben de duydum. Fenerbahçe adına bu rekabeti geliştirme adına önemli bir şey. Yani Aziz Bey de buna karşılık vermek isteyecektir. Kendileri de önemli büyük yıldızlarla görüşecektir. Buradaki yarış Fenerbahçe'ye yarayacaktır. Yani Hakan Bey bizde de işte A-Spor'da da konuk olduğunda da aynı şekilde ciddi kritik demeçler verdi. İddiasının olduğunu gösterdi. Tabii ki hep söylerim, kongrenin teveccühü. Yani kafanıza hangi aday yatıyorsa gidip ona oy vereceksiniz. Evet. Fenerbahçe delegeleri de o şekilde yapacak. Bir tarafta tecrübeli bir karakter. Bir tarafta daha enerjik, belki de gecesini gündüzüne ortaya varını yoğunu katacak bir başkan adayı figürü Hakan Safi. Göreceğiz. Ama listesindeki adaylar hakikaten ciddi adaylar gibi.

0: gözüküyor.
1: Şöyle yapalım. Fenerbahçe bu seçim sürecine nasıl geldi? Aynı sezon içerisinde bir kez daha. Bir izleyelim. Detaylara bakalım sezon hikayesine Sarı Lacivertlerin. Sonrasında devam edelim.
2: Fenerbahçe tarihinin en hareketli ve çalkantılı sezonlarından birini geride bıraktı. 2024-25 sezonunun bitimiyle Sarı Lacivertli camiada kongre sesleri başladı. Seçim için imza toplansa da Ali Koç kongre için Eylül ayını işaret etti. Fenerbahçe yaz dönemini hem seçim hem de teknik direktör belirsizliğiyle girdi. Jose Mourinho'nun geleceği tartışma konusuydu. Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adamla Londra'da bir araya geldi ve bu görüşmeden devam kararı çıktı. As Başkan Acun Ilıcalı, Mourinho ile devam edilmesi sonrası görevinden ayrıldığını açıkladı. Sportif yapıda da değişime giden Fenerbahçe, Mario Branco ile yollarını ayırdı. Futbol koordinatörlüğü görevini önce Okan Özkan ve Devin Özek birlikte yürüttü. Ardından Okan Özkan ayrıldı. Bu yapılanma sonrasında ise yaz transfer dönemi beklenenden durgun başladı. Dušan Tadić, Edin Džeko gibi iki büyük figürün ayrılmasından doğan boşluk, kamuoyunu tatmin eden transferlerle doldurulamadı. 17 yıldır uzak kalınan Şampiyonlar Ligi için elemelere yalnızca iki yeni transferle çıkıldı. Bu isimler sezon içinde de performansları sıkça tartışılacak John Durham ve Archie Brown'dı. İkinci ön eleme turunda Feyenoord'la karşılaşan temsilcimiz 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında harika bir reaksiyon ortaya koyarak Hollanda ekibini Kadıköy'de 5-2 mağlup edip saf dışı bıraktı.
3: Archie Brown takipte ve aldı topu Archie Brown. İşte bu. Haydi Fred.
2: Fenerbahçe kara bulutları da üzerinden geçici olarak uzaklaştırdı. 12 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde playoff'a yükselen temsilcimizde transfer beklentileri de arttı. Özellikle kanat mevkinde ciddi boşluk yaşayan Sarı Lacivertliler Kerem Aktürkoğlu için girişimlerini hızlandırdı. Ancak playoff turunda Benfica ile eşleşilmesi sonrası bu transfer tur sonrasına kaldı. Ali Koç yönetimi Şampiyonlar Ligi playoff turuna yeni bir transfer ekleyemedi. Tüm bu atmosferde 0-0 biten ilk maç sonrasında Lizbon'daki rövanş öncesi Jose Mourinho'nun basın toplantısı yönetimi tamamen hedefe koyar nitelikteydi. Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle elenmesi yönetime giden eleştirilerin dozunu daha da arttırdı. Bir gün sonrasında ise yönetim acil ve radikal bir yola giderek maliyetli bir kararla Jose Mourinho'nun görevine son verdi. Gerek transfer sürecinin sonuna girilmesi, gerekse seçime kısa bir süre kalması dolayısıyla bu karar Türk spor kamuoyu tarafından tartışıldı. Ancak tartışmalar yerini kısa sürede transfer çılgınlığına bıraktı ve yönetim gaza bastı. Nene ve Edson Alvarez'le başlayan harekat, Kerem, Ederson ve Asensio ile sonlandı.
4: Selamlar sayın dinleyici. Benimle yeniden tanışmaya hazır mısınız? Ben Kerem Aktürkoğlu.
2: Fenerbahçe Ali Koç yönetiminin son transfer penceresi olan 2025 yazında toplam 87 milyon euroluk harcama gerçekleştirdi. Başkan Koç teknik adam seçimini milli araya bırakınca ligin 4. haftasındaki Gençler Birliği maçına Zeki Murat göreyle çıkıldı. Yerli yabancı teknik adam seçenekleri arasında birçok isimle görüşen Devin Özek, Alman tedrisatından yeni nesil teknik adam da karar kıldı. Domenico Tedesco göreve getirildi. İtalyan teknik adam göreve Trabzonspor galibiyetiyle başladı. Alışılagelmiş bir takvimde gerçekleşmeyen Fenerbahçe başkanlık seçimi yakın seyreden bir yarışa sahne oldu. 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi ve Saadettin Saran 257 oy farkla yeni başkan seçildi.

Yeni yönetim göreve gelir gelmez kritik bir karar verme sürecini kucağında buldu. Tedesco ile lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçlar, çiçeği burnunda yönetimin bir aksiyon alıp almayacağı sorularını beraberinde getirdi. Buna karşın saran yönetimi hem Devin Özek hem de Tedesco ile yola devam etme kararı aldı.

0: Bu kararın ardından Fenerbahçe'de oyun ve sonuçlar yavaş yavaş rayına oturmaya başladı. Sarı lacivertliler devre arasında Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ve ligin sarı kırmızılılarla birlikte en golcü takımı olarak girdi. Umutlu başlayan Ocak ayı aynı zamanda sezonun en kritik kırılma noktası oldu. Guendouzi ve Musaba yeni organizasyonuyla ilk kez oynanan Turkcell Süper Kupa'ya yetiştirildi. Yarı finalde Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Tedesco'nun öğrencileri finalde de ezeli rakibi Galatasaray'ı aynı skorla geçerek kupanın sahibi oldu. Guendouzi ve Osterwolde'nin golleri yaklaşık 3 yıl sonra kupa getirdi.
1: Korneri kullandı. Cezalı'na bir vuruş, topalarda gol! Osterwolde!
0: Beklenen santrfor transferi ise gerçekleşmedi. Üstelik En-Nesyri, John Duran ve Cenk Tosun'la yollar ayrıldı. Takıma katılan tek forvet ise 18 yaşındaki Sidiki Şerif'ti. N'Golo Kante taraftarı heyecanlandırsa da hücum hattındaki eksiklikler sezonun kalanında belirleyici oldu. Saran yönetimi devre arasında toplam 55 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Ligin ikinci devresi iyi başladı. Sarı lacivertliler zorlu Kocaeli, Alanya ve Trabzon deplasmanlarından 9 puanla dönerek yarışta önemli bir virajı geçmeyi başardı. Ancak Avrupa Ligi son 16 playoff turunda Nottingham Forest karşısında alınan ağır mağlubiyetle birlikte sarı lacivertliler hem sakatlık krizine hem de arka arkaya kötü sonuçlara tutuldu. Takımın önemli isimlerinden Skriniar ve Talisca'nın sakatlıklarıyla Fenerbahçe ligdeki en rahat fikstürünü puan kayıplarıyla geçti. Kasımpaşa, Antalyaspor ve Karagümrük maçlarında toplam 7 puan kaybedildi. Nottingham deplasmanından gelen 2-1'lik galibiyet de tur için yeterli olmadı. Böylece sarı lacivertliler son 4 sezondaki en erken Avrupa vedasını yaşadı. Yarışta dezavantajlı bir pozisyona düşen Fenerbahçe, rakibinin kayıplarıyla yeniden umutlansa da iç saha maçlarında yaşanılan son dakika şanssızlıklarını aşamayınca kritik Galatasaray derbisine 4 puan geride gitti. Derbinin olduğu hafta içinde zira Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'la karşılaşan sarı lacivertliler bu mücadelede de 120. dakika penaltısıyla yıkıldı. Bu hareketli ve kaotik geçen sezonu telafi edecek tek şey derbi galibiyetiyle tekrar lig yarışında iddialı bir pozisyona gelmekti. Derbiye iyi başlayan ancak kaçırdığı penaltı sonrasında etkisiz bir oyun ortaya koyan Tedesco'nun öğrencileri sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ezeli rakip karşısında alınan ağır yenilgi Tedesco'nun Fenerbahçe'deki son müsabakası oldu. Zeki Murat Göle bir kez daha görev aldı. Kalan 3 haftada Galatasaray tökezlese de bir mucize gerçekleşmedi ve sarı kırmızılılar üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe'de tüm bu süreç Saadettin Saran yönetimini de olağanüstü kongre kararı almaya götürdü. Kulüp Haziran ayında seçimli olağanüstü kongrenin yapılacağını duyurdu. Başkan Saransa bu seçimde aday olmayacağını açıkladı. Böylece Fenerbahçe bir yıl içinde 3. kez farklı bir başkan tarafından yönetilmeye hazırlanıyor. 6-7 Haziran'da Fenerbahçe stadında gerçekleşecek kongrede Hakan Safi ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Ospor Radyo. Sporun radyosu.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A Spor Radyo.
1: Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol

0: A-Spor Radyo. Bir reklam.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: La Liga şampiyonu Sevilla, İtalya Serie A şampiyonu Torino, Portekiz Süper Lig şampiyonu Belenenses, Fransa 1. Lig şampiyonu Lille olmuştu. İngiltere FA Cup'ta ise Derby County, Charlton Athletic'i 4-1 yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaşan ekip olmuştu. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.

Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Canlı yayın.
1: Nasıl yapıldığında oturup o teknik bilgiye sahip ve tartışacak teknik direktörle. Üçlü oynamak istiyorsun, neden üçlü oynamak istiyorsun? Dörtlü oynamak istiyorsun, neden dörtlü oynamak istiyorsun? Ya da ben elimdeki Alvarez tarzı oyuncuları gönderiyorum ya da getiriyorum. Neden savunmanın önünde 6 numara pozisyonunda oyuncuyla oynayacaksın? Ya da işte neden diğer oyuncuları tercih ediyorsun? Bunun için zaten futbol aklı dediğin işin sportif direktörlük tarafında birine ihtiyacınız var. Ama siz o kadar o tarafı yok sayıyorsunuz ki, çünkü niye, büyük bir kalabalık size şuna ikna etti. Siz herkesten fazla biliyorsunuz. Mümkün değil, işiniz bu değil. Hayatınızın hiçbir alanını profesyonel alanla burada geçirmediniz. Ya futbolda savunma ve hücum prensipleri diye şey var değil mi? Bize antrenör kursunda bunu öğretmişler. Şimdi en temel prensip savunma ve hücum prensipleri. Sen şimdi burayla ilgili ve işin teori ve pratiğiyle ilgili hiçbir şeyin deneyimlemişsin. Diyorsun ki ben 10 yaşından beri maç izliyorum ve biliyorum. Ve mümkün değil. Bilme şansın yok. Yanılırsın. Yanılmama şansın yok ki, geçmişte senin gibi bir sürü düşünen kalabalık yanıldı. Sportif direktörü sağlıklı süzgeçten geçireceksin. O gün Mourinho'yu getirirken Mourinho'ya şunu söyleyebilirdin. Benim bir önceki sezondan çok sağlıklı bir kadrom var. 99 puan toplamış Fenerbahçe. Niye burada bu kadar oyuncuda değişime gider ki Fenerbahçe? İşte o gün sportif direktör ismi ne olursa olsun oturacak Jose Mourinho ile tartışacak. Jose Mourinho oraya Amrabat istiyorum dediğinde, bir dakika, niye Amrabat istiyoruz biz? Bizim burada Fred ve İsmail'le şahane bir tekrarımız olmuş. Niye biz savunmanın arasına bir tane stoperden dönme bir oyuncuyu koyuyoruz ve onun yanındaki oyuncuları biz perişan ettik? Bunun için bir donanıma sahip birine ihtiyacım var. Şimdi bunları kabul etmediğin sürece hiçbir şey değişmeyecek. Bak, bu bahsettiğin yıldızları da bir teknik direktöre teslim edeceksin ve önünde o kadar sağlıklı örnekler var ki, işte daha yeni final oynandı değil mi dün akşam?
2: Evet.
1: Arteta ile Luis Enrique. Ya Luis Enrique dediğin teknik direktör diyemez miydi? Ya çok paramız var ve en iyi kadroyu kuralım. Yaptılar da değil mi? Messi oradaydı, Neymar oradaydı. Aklına kim geliyorsa oradaydı. Öyle olmadığını gördüler. Bir tane sportif direktör getirdiler. Fransa'da bu anlamda deneyimi olan, şimdi ismini unuttum, Monaco'da falan çalışmış birini getirdiler. Ve oturdular hocayla planlama yaptılar. Yaş ortalamasını düşürdüler. Çünkü oyun değişti. Artık tek başına beceri yetmedi. Beceriyle atletizmi harmanlayanları getirdiler. Ama orada en önemli parça yine teknik direktördü. Dün röportajları unutmasınlar. Oyuncuların söylediklerini unutmasınlar. Bu işin diyor birinci kahramanı diyor bu. Çünkü bizi ikna etti bu oyuna. Statik oynamamaya, atletizmin ne kadar önemli olduğuna. 11 oyuncunun

0: aynı anda savunma ve hücum yapması gerektiğine. Yapmadı Mbappe. Hatırlıyorum toplantıda ona dedi ki bu oyuncuyu takip etmek zorundasın. Takip etmedi, gönderdi Real Madrid'e. Kağıt üzerinde kaybetmiş gibiydi değil mi? Herkesin en önemli oyuncunu kaybediyorsun. Aslında kazandılar uzun vadede. 2 sene üst üste şampiyon oldular. Şimdi önünüzde böyle örnek varken şey mi diyeceğiz biz yani? Ya orada başka bu işler oluyor. Burası Türkiye. Değil, hiçbir farkı yok. Ya Galatasaray son 4 senenin şampiyonu. Gir bak, onun da senin kadar transfer konusunda yaptığı hatalar var. Kaç tane sağ bek sol bek geldi Galatasaray, sayısını unuttum. Ama o 6-7 oyuncu, işte Mertensli, Muslera'lı, Icardi'li, o dönem için söylüyorum, Barış Alper'li, Abdülkerim'li, Sanchez'li, onların meyvesini aldı. Ya önünde örnek var, o da çok hata yapmış ama hep 6-7 oyuncuyla belirleyici olmuş. Şimdi önünde böyle örnek varken niye direniyorsun hala geçmişte yapılan hataları? Ben de yapacağım, Yıldız'la bu işi çözeceğim. Çözemezsin.
1: Olmuyor zaten.
0: Yok zaten. Olmuyor. Belirleyici olan şu olacak hocam. Yine Galatasaray olacak. Benim gördüğüm bugüne kadar Trabzonspor'u şöyle ayırıyorum. Orada orada da işler çok sağlıklı, şöyle işliyor. Fatih Hoca ile geçirilen dolu dolu 1,5 sene var. Geçtiğimiz sezon bir oyun mirası var, oyuncu mirası var. Buraya yapılacak sağlıklı oyuncular ve o oyuncularla yapılacak tekrar Trabzonspor adına bir sonraki sezon Galatasaray kadar iddialı bir takım ortaya çıkartacak. Ben Beşiktaş'tan da Fenerbahçe'den de bu anlamda hiç ümitli değilim. Çünkü düşünce çok sağlıksız.
2: Şimdi Sayın Hakan Safi aynı zamanda açıklamalarında dedi ki 2 milli oyuncuyla anlaştık. 2 ya da 3 dünya yıldızı getireceğiz. Bunların hepsini peşi sıra bugün yine açıkladı. Şimdi bir yandan da 2 milli oyuncu demişken
3: kim o?
2: Bir o sırada antrenmana bakıyorduk. Hepimiz şöyle bir düşündük. Acaba kim olabilir 2 milli oyuncu? Birinin Salih Özcan olduğu söyleniyormuş. Şimdi editör arkadaşım Yusuf belirtiyor. Ki Sayın Hakan Safi de sosyal medyaya bakarsanız kimler olduğunu anlarsınız diye aynı zamanda bir mesaj da verdi. Bir diğeri Merih Demiral olabilir deniyor. Kartal abi.
1: İşte bir şimdi bakıldığı zaman o yerli statüsünde olacak ama yurt dışı görünen o. Merih Demiral'la Salih Hoca'nın olma ihtimali belki şey de olabilir. Yani benim aklıma yatıyor Zeki Çelik. Yani onun da olma durumu sanki konuşulanlar arasında varmış gibi geliyor. Ama şimdi başkan adaylarının bu şekilde konuşmaları gayet doğal. Yani bir seçim süreci. Bu seçim sürecinde çok şeyler verilir, sözler verilir. Yani mühim olan bundan sonra ne olacak? Yani bu sözlerin tutulması. Aziz Bey çağrıda bulunuyor. Eğer ben kazanırsam birleşelim ya da işte Hakan Bey de kazanırsa hep birbirimize destek verelim. Ya planlar, projeler hangi yönetim gelirse gelsin açıklanması lazım. Ya şimdi Hakan Bey kazanırsa Sayın Aziz Yıldırım'ın da desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Keza karşı taraf Hakan Bey kazanırsa Aziz Bey kazanırsa Hakan Safi'nin de aynı desteği, işte görüştüğü isimleri, varsa anlaştığı oyuncular veya teknik adamlar hep böyle geçmişte bunları gördük bir rapor halinde sunması lazım. Şimdi iki taraf da iyi Fenerbahçeli, yani iyi Fenerbahçeliler ki çıkmışlar aday oluyorlar. Bu kötü günde Fenerbahçe'yi doğru yola sokma derdindeler. O özlenen şampiyonluğu getirme derdindeler. Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi. O yüzden bu tür sözlerin vaat olarak kalmaması lazım. İcraata geçmesi lazım. Bunları göreceğiz. Ama tabii ki benim de duyduğum Hakan Safi önemli oyuncularla görüşüyor. Yani şimdi bilmiyorum, isim burada çok fazla telaffuz etmenin yani bir şey de bilmeden.
2: Lewandowski falan konuşuluyor. Yani sosyal Lewandowski'yi duydum ben. Başkan adayının belirttiği gibi sosyal medyaya bakacak olursak Lewandowski
1: konuşuluyor. Onu da duydum ben. Hatta Lewandowski yani her iki adayda. Yani Aziz Bey ve Hakan Bey de Lewandowski konusunda sanki birleşmişler gibi. Yani Vedat Muriç ismi, evet, Aziz Yıldırım'ın görünen o getirecekmiş gibi ama onun yanına bir de Lewandowski. Yani sadece zaten Vedat Muriç kesmez Fenerbahçe taraftarını. İlla ki bir isim de olacaktır. Lewandowski ismi önemli bir isim. Evet, yaşı var ama en azından geldiği sezon iş yapacak bir isim Lewandowski. O yüzden her iki adayın da listesinde olduğunu ben duydum. Bir Lewandowski gelecekmiş gibi görünüyor sanki.

0: Çok fazla bunu denediler. Şimdi mesela bu seçime kulüp başkanları işte bir ekiple beraber hazırlanırken, tabii bu yeni değil değil mi? Yani dün aday olmaya karar vermediler. Çok uzun zamandır aslında bir planlamaları var. Bugüne kadar mesela bu süreçte bence oyuncu konusunda da teknik direktör konusunun ciddi mesafe almaları gerektiğini düşünüyorum. Tamam, bizim hoşumuza giden yıldız isimleri duyalım önemli, ama hani eğer bir ekiple çalışıyorsunuz, bugün bu ülke, işte bu gezegen sadece işte Barcelona'dan boşta çıkan ya da kulübünde az süre almış oyuncuları getirme döngüsüyle de o olmamalı değil mi? Yani bu gezegende senin talip olup işte geçmişte Elif Elmas gibi, Ferdi Kadıoğlu gibi değil mi? Kimsenin bilmediği, evet, yine Beşiktaş'tan örnek vereyim, Olcay Şahan, Veli Kavlak gibi. Kimsenin bilmediği, haberi olmadığı oyuncular. Gelelim Galatasaray'ın altyapı o dönemki akademi sisteminden Yunus'un gelmesi gibi. Kimse oralara talip olmak istemiyor. Ya ciddi oralara bir yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tek başına bunu halletme şansın yok. Yani birilerinin fark yaratması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aynı şeyleri dinliyoruz. Yani her kulüp başkanından benzer vaatler. Ya bu ülkeye iki tane yabancı yatırımcı yönetiyor. İki kişi geldiler. Göztepe. O güne kadar Göztepe'de de benzer durumlar vardı. Hani hatta Sayın Sepil şöyle bir açıklama yapmıştı. Ya bu kalabalığın bu transfer talebine direnç gösteremiyoruz. Bunlar ya başımıza iş açıyor gibi bir durumdan bahsediyorlardı. Yine işte bu sosyal medyaya direnç gösteremiyoruz. Kalabalığa direnç gösteremiyoruz. Hani Aziz Yıldırım da benzer ifadeyi kullanıyor. Yani ben ilgilenmiyorum diyor. Aslında bence o seviyede, o donanımda olan insanların hiçbirinin ilgilenmesi gereken şey değil. Ya bize de burada anormal şeyler biraz önce de bayağı şeyler, ya hatta nasıl konuşmam gerektiği konusunda da hangi kulüple ne söylemem gerektiği konusunda da mesajlar. Ne yapayım, buna mı takılacağız biz yani? O yüzden bu seviyede olan idarecilerin artık bu tarafı aşması gerekiyor. Göztepe'de iki tane yabancı insan geldi. Hiç öyle anlatıldığı gibi olmadığını. Hem yarışmacı oldu Göztepe, değil mi? İki sezon.
1: Ve de çok iyi yönetiliyor.
0: Oyuncu da gönderiyorlar hocam yurt dışına. Şöyle yapmıyorlar mesela, 12 milyona bunu sattık. Göztepe'de de ciddi bir kalabalık var. Biz bir 10 milyon harcayalım, buraya birilerini getirelim derdinde de değiller. Senin düne kadar Fenerbahçe altyapısında yetiştirdiğin, görmediğin Arda Kurtulan'ı aldılar. Ciddi önemli bir oyuncu haline getirdiler. Tekrar sana teslim ediyorlar. Şimdi bu insanlar bizden falan çok daha farklı özelliklere sahip. Yok, çok basit. Yani bir planlama yapıyorlar ama planlamayı şöyle yapmıyorlar. Birini göreve getirirken iyice süzgeçten geçiriyorlar. Teknik bilgisi konusunda ikna oluyorlar. Oyuncuyu getirirken iyice analiz ediyorlar. Mesela biz oyunculardan konuşuyoruz değil mi? Yabancı oyunculardan konuşuyoruz. Buraya getireceğiniz oyuncunun bir kere antrenman tekrarına bakmak zorundasın. Davranışına bakmak zorundasın. John Duran'ı buraya getirirken biliyor olman lazımdı John Duran'ın aslında disiplin anlamında problemli bir oyuncu olduğunu. Çünkü senden önce de zaten hep böyle davranmış ya John Duran. Neye şaşırdın buraya geldiğinde öyle davranmasını? Çünkü öyleydi. Şimdi sen bunların hepsini sağlıklı süzgeçten geçirirsen, buraya geldiğinde hiçbir şeye şaşırmazsın ki, planlamana sadık kalırsın. Bilirsin. Göztepe geçtiğimiz sezon 11 maç kazanamadı hocam Stoyloğlu'la. 11 maç. Düşünebiliyor musun?
1: Doğru.
0: 11 maç.
1: Başkası
0: Anadolu'da
1: olsa
0: bir takım.
1: Tabii tabii.
0: Niye göndermediler? Çünkü biliyorlardı 11 maç o süreçte neden kazanamadığını. Oyuncu sakatlıkları sürecini, performans düşmesini. Hepsini biliyorlardı. Niye? Stoyloğlu'na şunu söylüyorlar. Biz bir planlama yapıyoruz. Sen bu oyuncuları iyi antrene et. Herkesi yerinde oynat. Macera aramana gerek yok. Fiziksel olarak oyuncular tap durumda olsun. Biz bu işi hallederiz. Şimdi bu kadar fazla burada örnek var. Yurt dışında örnek var. Niye biz bunları görmeyip sürekli aynı oyuncular etrafında dönmeye çalışıyoruz?
1: Doğru.
0: Ya bu beni biraz şaşırtıyor ya.
1: Şeyden bizim siteden Fenerbahçe Kongre üyesi bir abimiz var. Ertuğrul Akbal. O da şimdi bana mesaj atmış. Diyor ki Hakan Safi, Zeki Çelik ve Hakan Çalhanoğlu diyor. Bilmiyorum Hakan Çalhanoğlu olur mu? Galatasaraylı olan olmadı. Galatasaraylı'nın da dile getirmiş. Aziz Yıldırım da diyor Arda Okan Kurtulan'la Ferdi Kadıoğlu büyük ihtimal getirecek diyor. Herhalde bir yerlerden duymuş. Onu da bir söyleyelim. Enteresan.
2: Yani. Ekip arkadaşlarımız zaten bizimle detayları paylaşıyorlar.
1: Paylaşıyor zaten.
2: Şimdi devam edelim Beşiktaş'la. Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Artık somut bir aşamaya gelindiği söyleniyor. Önder Özen'in, sportif direktör Önder Özen'in hazırladığı aday havuzunda kamuoyuna yansımayan isimlerin de olduğu konuşuluyor. Kartal Yiğit'in de editör masamızın karşıda da belirttiği gibi yeni teknik direktör konusunda ciddi istihbaratları var. Hemen sözü Kartal Yiğit'e bırakayım ben.
1: Evet, şimdi

0: Doğal olarak transferden önce Beşiktaş'ta gündem hoca. Hangi hoca gelecek? Birçok isim yazıldı, çizildi, paylaşıldı. Kimi kulüp tarafından yalanlandı, kimi sessiz kalındı. Herhangi bir açıklama yapılmadı kulüp nezdinde. Şimdi kolay değil. Yani böyle durumlarda birçok ismin çıkması doğal. İşte özellikle Razvan Lucescu'nun da görüşüldüğü ama Lucescu'nun kabul etmediğini biliyorum. Felipe Luis ismi çıkacak. Çıktı dendi, gitti, görüşüldü, evet. Olmadı.
1: Olmadı.
0: Şimdi şunu söyleyebilirim, olmadı. Bu belki ilk kez bir sıcak gelişme. Onu dile getireyim. A-Spor'da ilk kez duyacak izleyicilerimiz. Beşiktaş'ın şu an itibariyle en güçlü adaylarından bir tanesi Vincenzo Italiano oldu. Bologna'da Süper Kupa kazandıran teknik adam. İşte Fiorentina'da Süper Kupa finalleri oynamış. Konferans liginde final oynamış bir teknik adam. Vincenzo Italiano. Bir görüşme gerçekleşmiş durumda. Önder Özen'in görüştüğünü duydum. En önemli adaylardan biri. O %100 Vincenzo Italiano oldu diyemiyorum. Ama olma ihtimalinin yüksek olduğunu çok önemli bir kaynağımdan bilgi edindim. En önemli adaylardan, en güçlü adaylardan biri Vincenzo Italiano. Bunu da Aspor ekranlarında söylemiş olalım. Bakıldığı zaman İtalyan teknik adamın oyun felsefesi, Önder Hoca'nın istediği oyun felsefesi, yani daha çok hücum ağırlıklı, cesur oynatan, tempolu, yüksek tempoyu sağlayan bir teknik adam. Yani bunlar Beşiktaş'ın aradığı özellikler. İsmi hatta Napoli'de de geçiyor şu an gündemde. Öyle bir teknik adam profili. Yani %100 olur mu olmaz mı bilemem ama şu an itibariyle sanki birinci sıraya yerleşmiş gibi görünüyor Vincenzo Italiano. Ve kısa sürede, herhalde bu hafta içerisinde, bu konuda bazı şeyler artık netleşecekmiş gibi gözüküyor.
1: Zaten netleşmesi,
0: netleşmesi de
1: gerek.
0: Netleşmesi de lazım. 15 gün sonra falan Beşiktaş antrenmanlara başlayacak İstanbul'da. Daha sonrasında da kampa gidilecek. Yani normal kamp planında 1 Temmuz'u kamp planı. Yani şimdi gelecek hoca ne yapar? Göreceğiz. Yani değiştirebilir mi? Çok fazla değiştireceğini düşünmüyorum.
2: Birkaç gün oynayabilir.
0: Birkaç gün oynayabilir. Yer de belli. Slovanya'da yapacaklar. Slovakya'da yapacaklar, pardon. O yüzden Önder Hoca'nın, Önder Özen'in düşündüğü isimler arasında Vincenzo Italiano şu an itibariyle sanki biraz bir adım daha öne geçmiş gözüküyor. Bakalım, resmi açıklamaya da bakmak lazım. Yani ben çok böyle şeyi sevmiyorum. Hem oyuncu transferlerini hem teknik adam konusunda şu olacak, bu olacak, onu sevmiyorum. Ama bugün bir telefon görüşmesinde Vincenzo Italiano'nun ciddi adaylar arasında olduğunu öğrendiğim için söylemek istedim. Yoksa Sergen Yalçın gittiğinden beri en az 10-15 tane isim çıktı. En az o da. Yani bu isimlerden deklare etmek, konuşmak bir fayda vermiyor. Bazıları yalanlanıyor zaten. Evet. Ama Vincenzo Italiano'nun olduğunu
1: uygun
0: duydum.
1: Bir profil gibi.
0: Yani şu an görünen o. Sanki çok bütçede.
1: Takım çalıştırmıyor. Evet. Napoli ile adı geçiyor. Oyun anlayışı Beşiktaş'la uygun gibi görünüyor. Önder Özen'in de yine aklındaki, aynı zamanda elbette Beşiktaş başkanının, camianın oyun tarzı uygun gözüküyor. Tedesco gibi Alman asıllı İtalyan bir
0: hoca. Evet, o da var. Onu söyleyecektim. Almanya şeyli. O da bence bir avantaj. Almanya doğumlu olması bence bir avantaj.
1: Nasıl bir avantaj?
0: Şöyle avantaj, yani tabii kaç sene kaldığında onu bilmem ama gidip geliyordur herhalde. Yani Türkleri biliyor. Türk şeyini hiç olmazsa geldiği zaman işte Türk bir arkadaşı illa vardır. Yani oradan Türk futbolundan bilgi de alabilir. Gelenek, görenek, bunlar önemli şeyler. Tamam, şimdi aslında modern futbolda bunları konuşmak bence abes geliyor ama maalesef ki bizim ligimizde, bu iklimde, yani oyuncunun, Türk oyuncunun şeylerini, profilinde ne gibi şeyleri olur, ne derler, nelerden ligin konumu itibariyle Türklerle olan şey, işte yerli oyuncuların hangi istekleri olur, neleri olur, profilleri nelerdir, bunları da bilen birinin olması bence önemli. Bir de şu var, daha da önemlisi,

0: çok fazla bütçeyi zorlamayacak bir teknik adam profiliymiş gibi göze çarpıyor.
1: Konferans Ligi'nde iki kez final oynadı. Mutlu sona ulaşamadı ama iki kez final oynadığını ifade edelim. 4-2-3-1 genelde oyun anlayışı. Konferans Ligi'nde iki kez final oynamasının da etkili olabileceğini düşünüyorum eğer böyle bir tercih olursa.
2: Ya ben tabii şöyle düşünüyorum hocam, ne kadar bize az temas ederse onun adına o kadar hayırlı diye düşünüyorum. Yani bize çok yakın temas edenlerse Tedesco bize temas etmeye kalktı da tanınmaz hale geldi. Doğru. Yani
0: kendi bildiğini
2: bence
0: yapacak.
2: O kültürdeki davranış bize bir şey öğretebilirler. Bizi çok yani dokunmasınlar bize, çünkü bize benzedikleri an onlara da faydası olmuyor, bize de faydası olmuyor. Tedesco'nun geldiğindeki açıklamaları, sonraki anlattıklarına bakalım. O gün Fenerbahçe'nin neden o olumsuz anlamda değişime uğradığını bence orada çok iyi anlatıyor. Çünkü aslında biraz önce anlattığım o sportif direktörlükle ilgili hadise Beşiktaş'ta bu anlamda başlangıç açısından şahane. Yani Önder Özen teknik bilgiye sahip, planlama konusunda deneyimi olan bir insan, geçmişte bunu deneyimlemiş. Şimdi bu ismi de duyunca aslında hocam çok kafamda oturuyor. Yani Önder Hoca muhakkak şu konuda başkanla ortak noktada buluşmuştur. Başkanım, biz ekonomik anlamda sizden bir şey isteyeceğiz. Bize o konuda yardımcı olun. Teknik anlamda müdahale etmeyin. Bırakın ben teknik anlamda buraya gelecek teknik direktörle beraber gidecek ve kalacak oyuncular konusunda planlama yapayım. Çünkü bizim adımız hayırlı bu olacak ki bence Serdar Adalı da bu konuda ikna olmuştur. Çünkü geçmişte o işin içine çok fazla dahil olmasının, sadece o kulübün içinde efsane olduğu için, yaşadığı şampiyonluk hafızada kaldığı için, bir sonraki sezon Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la o dönem Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde yaşadıklarını unuttuğu için, Sergen Yalçın'la geçen sürecin ne kadar sağlıksız olduğunu deneyimledi. Solskjaer konusu da benzer bir durumdu. Ve sonunda muhtemelen o da şuna ikna olmuştur. Benim artık kadro ve teknik direktör konusunda planlamaya sadık kalmam lazım ve bu işi o işin uzmanına teslim etmem lazım. Eğer Beşiktaş bu konuda planlamaya sadık kalırsa çok belirleyici olacak. Ve bence esas Beşiktaş adına, diğer takımlar için de benzer yorum yapabilirim. Çünkü Galatasaray'ı orada ayıran en temel özellik şu. Fenerbahçe henüz hangi oyuncularla oynayacağını bilmiyor. Beşiktaş bilmiyor. Trabzon'u ayırıyorum, yine Trabzon'da en azından sağlıklı bir kadro sayabiliriz.
3: Bir planlama var Trabzon'da.
2: Çok önemli.
3: O önemli.
2: Galatasaray'da ama yani şampiyonluk artı gözünü kapat 7 tane ilk 11'den oyuncu sayabilirsin. Bu çok önemlidir. Çünkü belirleyici olan odur. Şimdi böyle bir durumda sakın taraftarına şunu anlatma. Çünkü senin taraftarın feda sezonunu kabul etti. Hiç ilgilenmedi Beşiktaş'ın kaçıncı olduğuyla. Oyuna talip oldu. Baktı o dönemki oyun, ki hafızamda hala o Trabzon maçı var. Son dakika kaçan golden sonra bütün oyuncular yere yığılmıştı. Hiç ilgilenmedi değil mi hocam? Beşiktaş taraftarı şunu demedi oyunculara. Ya arkadaş, nasıl şampiyon olmadınız demedi. Çünkü onları her hafta heyecanlandıran bir oyun vardı. Onun peşinden gittiler. Aynı taraftara oyunu sağlıklı anlatırsanız onlar yine ikna olur. Onların derdi tamamen işin heyecan kısmı.
3: Doğru.
2: Futbol oynayan. Oynarsın oyununu, bir yeri senden daha iyi halledebilir. Problem değil. Ama sen onun meyvesini bir sonraki sezon almama şansın yok. Yani Beşiktaş'ta aslında temeller bu sene atılacak. Tabii ki yarışın içerisinde olacak. Ama planlamaya sadık kalırsa Beşiktaş'ta bir sonraki sezon en güçlü aday olacak.
3: Zaten İbrahim, Beşiktaş taraftarının istediği de bu. Yani herkes tabii ki şampiyonluk ister. Yani Beşiktaş şimdi büyük kulüp olmanın verdiği avantajla ve o formayı giyen futbolcuları sahaya çıktığı andan itibaren zaten şampiyonluğun adaylarından birisin zaten. İstediğiniz kadar bütçeniz geride de olsa, kadro yapınız çok fazla iyi olmasa da yine adaysınız. Ama ilerleyen süreçte maalesef aday olmadığını görüyorsunuz ki geçen sene, ondan önceki senelerde. İnsanlar şunu istiyor, beklenti şu yönetimden ve gelecek hocadan. Dediğin gibi yarışalım. Sonuna kadar gidelim. Avrupa kupalarında bir şeyler yapalım. Yani başkanın geçenki de demeçlerinde işte Avrupa fazla bizim şeyimizde yok. Gözümüzde, listemizde, işte gönlümüzde. Ya futbolcular kendine oynar. Bunlar olmaz. Bu açıklamalar kesinlikle olmaz. Hoca öyle. Sergen Yalçın da hiçbir zaman Avrupa'yı düşünmedi. Şampiyonlar Ligi'nde yaptıkları zaten ortadaydı. O yüzden taraftarlar Avrupa'da gidebilen, ligde de son ana kadar gidebilen, yarışan bir Beşiktaş istiyorlar. Türkiye Kupası'nda final oynayıp kupayı alabilecek bir Beşiktaş istiyorlar. İstenen bu zaten. Heyecan katmak. Çok doğru. Yani tribünlere gelen insanlar, o kombineyi alanlar diyecekler ki ya biz savaşan bir Beşiktaş görelim. Hücum oynayan bir Beşiktaş görelim. Rakibe oyununu kabul ettiren bir Beşiktaş görelim. Geri çekilen, işte uzun toplarla geçişte

0: Fenerbahçe'yle falan uğraşmayan bir Beşiktaş görelim. İnsanlar bunu istiyor zaten. Bu istek de çok da fazla değil ya. Yapabilirsiniz isterseniz. Yeter ki planınız programınız olsun. Bak çok doğru örnek Feda dönemi. Samet Hoca o kadroyla neredeyse şampiyon yapacaktı. Bir iki maç kazansaydı belki Beşiktaş şampiyon olacaktı. Ve hiç beklenmedik bir şekilde üçüncü oldu çok da puan farkı yemeden.
1: Temelini attı
0: bir sonraki
1: sezonlara.
0: Tabii temeli attı. Sonrası yani. İşte Bilişler geldi, Şenol Hocalar geldi. Onun ekmeğini yediler. Mühim olan bu. Hep söylüyoruz biz. Şampiyon önemli değil. Şampiyon Beşiktaş ben işte hep söylerim 80'lerde 14 sene şampiyon olamadı. E ne oldu? Büyüklüğünden kaybetti mi?
2: Hiçbir şey kaybetti.
0: Sonra ne oldu? Gordon Mill geldi. O da aynı şekilde isimsiz bir teknik adamdı. Genç bir teknik adamdı. Beşiktaş'a altın çağını yaşattı Süleyman Başkan'la beraber. Aynı şekilde Fikret Orman dönemi Feda'dan sonra Come to Beşiktaş'lara giden bir yol. Şenol Güneş'te inanılmaz bir istatistik. 2 sene üst üste şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi Avrupa'da inanılmaz bir başarı. Ondan sonra aşağı dibe vuran bir Beşiktaş. Yani biraz da artık insanlar hakikaten bir plan programa sadık kalsınlar. Yani başkan da çekinmeden anlatsın yani derdini, çıksın desin ki ya evet tabii ki şampiyonluğu herkes ister ama şampiyon olamasak dahi bizi destekleyin. Biz size o başarıyı kısa vadede yakalatacağız. Bizim programımız budur, bizim hocamız budur, arkasında duralım. Bu plan ve program çerçevesinde zaten başarı kendiliğinden gelecektir.
1: Bir de hocam aklıma, bunu söylemesi aklıma lazım. Da hani en yakın tarihte Van Bronckhorst geliyor. Ya şahane evet. Bir teknik direktörünüz evet. Vardı. Dili şahaneydi. Hakemle uğraşmıyor. Bir anda zorla kendine benzetmeye çalıştı. En son hakem diye. Ya o ilgilenmiyordu. Biliyordu Immobile'nin olmadığı organizasyonda problem yaşayacağını. Yine stoperde Udokaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bir oyuncu sakatlığında o en güçlü güden organizasyon iki oyuncu sakatlığında su aldı ama o biliyordu düzeleceğini. Ama müsaade etmediniz ki sürekli dediniz ki hakkını ara hakkını ara. Ya olmuyor Ali Koç 7 sene boyunca denedi. Federasyonun içinde yatsan da bir şey değişmiyor. Çünkü belirleyici olan teknik direktör ve oyuncu tekrarı olacak. Orada ama biz hep şeyi satın almak istiyoruz hocam. Yani birileri sürekli bağırsın çağırsın. Yok bir faydası kimseye bu bağırıp çağırmanın? Işte, ya Göztepe'li idarecileri bir ara göndermeye çalıştılar federasyona. Onlar da garibim hayatında hiç denemedim.
2: Şaşırdılar.
1: Ya gittiler o da baskıdan gittiler Göztepe'nin. Hakikaten o kadar onlara yakışmıyordu ki oraya gitme. Çünkü bilmiyorlar hayatlarında öyle bir kültürle büyümemişler. Çünkü biliyorlar onun o işe bir faydası olmayacak.
0: Olmayacak ya. Olmadı da hep söyledik yani gidiyorsun ne oluyor ya federasyona gittiğin zaman. Hep aynı şey. Gidiyorlar açıklama yapıyorlar işte masaya yumruğumuzu vurduk federasyonu şunu söylüyor. E ne oldu abicim ne oldu yani ne değişti? VAR hakemi geliyordu yabancı ne oldu olmadı hiçbir şey olmadı. Olmayacak da gidip oraya konuşmakla falan değil. Siz sağ içinde güçlüyseniz sizin iyi bir planınız programınız varsa iyi bir geleceğe yönelik bir teknik adamınız varsa zaten bunlar gelir. Çok doğru Van Bronckhorst ben geçen yerinde Ola Güner Solskjaer dedim ama o da değil. Van Bronckhorst'a Beşiktaş camiası sahip çıksaydı belki Beşiktaş aradığı başarıyı yakalayacaktı. İnanın yakalayacaktı. Kesin. İyi bir teknik adamı vardı. Düşünsenize yani hangi takım gitti Galatasaray 5 attı? Hangi takım yani? Büyük takımı yani kimse atamadı. Kupayı aldın, iki kupa aldın o kötü dönemde.
3: Biraz kaybettikten sonra kıymetini bilme durumu var.
0: Evet orada da Hasan Arat yönetimi şey yanlış yaptı yani. Tabii. Hasan Bey ve yönetimi yanlış yaptı. Çok başlılık vardı orada da.
1: Orada bir de hocam tabii. Şöyle, şöyle bir eksiklik vardı. Şimdi Hollanda'da büyümüş, o eğitimi, futbol eğitimini orada almış bir insana şunu yani normal olarak şöyle yorumlar. Immobile diye bir oyuncu aldım, birinci santrafor. İkinci santrafor kimdir normalde? Altyapıdan çıkmış, o onu zorlayabilecek. Aslında Hekimoğlu da profil olarak çok sağlıklıydı. Yani onun yetiştiği futbol kültürüne. Ama bizde öyle değil.
0: Yetmez.
1: Canını okur o çocuğun. Tabii bilmiyor canım. Ki. Ya Immobile ne kadar atamazsa onlar sabretmez. Yok eder o çocuğu. Çünkü o şöyle düşünüyor. Ya ben Hollanda'da yetişip kendi altyapımdan bir oyuncuyu sahaya gönderirsem o taraftar beni bağrına basar. Kötü de gitse işler der ki ya sen bu kaynaktan bu akademiden bir oyuncuyu yetiştirdin diye ama burada tabii bilmiyordu. Canım, burada hatırla o dönemi olmaz, Immobile sakatlandı, Hekimoğlu oynadı diye Ajax maçı sonrası kıyameti kopardılar. Ya nerede var? Dünyanın neresinde var? Kendi altyapısından bir oyuncu oynadı diye tepki gösterilen, protesto edilen başka nerede bir kulüp var ve bu işin en tepesinde olan insanlar buna direnç göstermesi gerekirken
0: yok.
1: Onlar da hemen ikna oluyor. Ya bu sosyal medya bunu söylüyor diye.
0: Yani maalesef
1: yok
0: öyle.
1: Yerinde sayacaksın. Maalesef geçen gün öyle. Bir arkadaşım söyledi Fenerbahçeli. Böyle yorum sohbet ediyoruz. Dedim ki ya hiç şampiyonlukla ilgili bir şey konuşmayacaksın dedim. Ya bak planlamayı yapacaksın önümüzdeki sene. Ya olursan olursun evet. Olamazsan dert etmeyeceksin. Nasıl ya dedi bir seneyi mi feda edeceğiz? Ya 10 seneyi feda etmişsin. Bu

0: düşünceyle hala daha buradan ders çıkarmayıp ya bu sene olamazsa yok işte olamıyorsun bu düşünceyle. Tek şansın var. Galatasaray'ın çok fazla yanılması lazım. Olmuyor başka türlü. Çünkü o ne olursa olsun onun elinde sağlıklı bir argüman var, tekrar var. Niye bunu görmek istemiyoruz? Sürekli hakemler üzerinden bir şey anlatıyoruz ki onlara da çok kısa bir şey söyleyeyim tabii mi? Ki bence bizim bu hakem tarafı çok problemli bir taraf. Şöyle problemli. İşin bence en masum taraflarından biri onlar. Şöyle masum tarafından. Yani ben mesela eski bir oyuncu olarak hiç o tarafta olmak istemem. Çünkü ne yaparsan yap bir kere çok ciddi bir kalabalık hazır. Yani Galatasaray Fenerbahçe hakemi açıklandığı an girdiğin an buraya iki tarafta hakemin manipüle edeceğini düşünüyor. Bu acayip bir düşünce yani. Galatasaraylılar da hazır hakem bizi doğuracak diyor. Fenerbahçeliler de doğuracak diyor. Ve onu iki başkan da maç önü şöyle açıklamayla satın alıyorlar. Umarım hakemin etki etmeyeceği bir karşılaşma olur. Ya zaten dediğin an onu...
1: Derbilerde en çok duyduğumuz
0: cümle. Hep aynı yani, niye bunu konuşmak zorundasın ama onların çaresizliği de şu. Ya bir tanesi de çıkıp konuşamıyor yani. Çünkü onlarda biliyorsun öyle bir durum var. Evet. Hakem konuşamıyor yani.
2: Eskiden konuşuyordu.
0: Sen eğer bak hakemleri geliştirmek istiyorsan bu bütün ülkenin önemli başkanları hepsi için geçerli. Hakemleri geliştirmek mi istiyorsun? O bundan 2-3 sene önce hakemliği bıraktırılan değil mi? Çok böyle ani bir kararla birkaç hakem bıraktırıldı. Değil mi? MHK o dönem bıraktırdı. Sonra niye bıraktıklarını bilmediklerimiz tekrar göreve geldiler. Sonra o insanlardan bir kısmı işte benim tanıdığım Tugay Kağan Numanoğlu mesela çok başarılı bulduğum hakemlerden biri. O bir anda tekrar dışarı. Bu insanlar niye dışarı gittiler? Çok başarılı olan insanlar niye görevi bıraktırıldı? Hiçbir yönetici bununla ilgilenmedi. Hiçbiri. O gün sen onu düzeltecektin. MHK'ye onun itirazını yapacaktın. Bu isimler neden bıraktı hakemi? Bunu düzelt. Ondan sonra bütün organizasyonu düzeltirsin. Sen onların hiçbiriyle ilgilenmedin. Senin maçında birine iki tane sarı kart vermiş, birine az vermiş. Onunla ilgileniyorsun ama eğer bir şeyi halletmek istiyorsan ben olsam mesela bugün Fenerbahçe Başkanı adayı direkt bunu masaya yatırırdım. Bu hakemler neden görevden alındı? Ya da dünyanın her yerinde yaş ortalaması yüksek hakemler. Bak İngiltere'ye git 40 üstü hakemler önemli maçları. Niye? Deneyim ister hakemlik. Biz zaten o işi bir türlü halledemiyoruz. Oyuncu da yaşı düşürmemiz gerekiyor. Oyuncu da yaşı arttırıyoruz. Hakemde deneyime ihtiyacım var. O da yaşı düşürüyorsun. Tabii, sonra diyorsun ki olmuyor. Nasıl olacak? Yok ki kimse yapamamış. Sen bunları düzeltmeye çalış. O insanların da ailesi var ya, onların da hakkı yendi. Mesela onlar çoluğuna çocuğuna etrafındaki insanlara ne diyecek? Bak herkes mesela yorumcular da mesela bu konuda görüyorum. Çok da üzülüyorum. Öyle biz duyduk diyor mesela. Hiçbir de sorumluluğu yok. Bir hakem şöyle yapmış. Bir futbolcu kendi maçına bahis oynamış. Duyduk diyor. Onun ailesi var. Arkadaşları var. Eşi dostu var. Senin burada söylediğin sözünde bir şeyi de yok. Bir hüküm de yok.
1: Maalesef. Yani.
0: İtibar yerleri oluyor. Düzelt orayı. Ondan sonra her tarafı düzeltirsin ama sen orayla ilgilenmiyorsun. Niye ben şampiyon olayım diyorsun. O gün olursun ama totalde kaybeden yine sen olursun. Yani.
1: Şimdi Trabzonspor'da da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo Mavililer iyi bir sezon geçirdi ve sezonu da Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla noktaladı. Beklentiler çok yüksek değilken böyle başarılarla sezonun tamamlanması önümüzdeki sezon beklentilerini yükseltti doğru orantıda. Fatih Tekke ile birlikte yönetim şimdi yeni sezonun planlarını yapıyor. Son olarak 18 yaşında Brezilyalı bir kanat forvet Rian Roberto için Flamengo'ya bir teklifte bulundu Bordo Mavililer. Nasıl değerlendiriyorsunuz Kartal Yiğit önümüzdeki sezon hazırlıklarını Trabzonspor'un?
2: Valla hep söyledik bunu. Ben Trabzonspor'un doğru yolda olduğunu dile getirebilirim. Çünkü İyi bir scout ekibinin olduğu aşikar. Yani çok kaliteli ve ucuza oyuncular buldular. Yani biz bunları hep söylüyoruz. Beşiktaş için de söyledik. Maksat pahalı transferlerle başarı gelir değil. Pahalı transferler evet bir taraftar ister. Yani işin bir de şov yönü vardır. Gidip yıldız bir oyuncu getirirsin. Bir tane getirirsin. Forma satarsın. İşte koltuk satarsın. Loca satarsın. O ayrı mesele. Ama yıldızdan ziyade takım oyuncusu takımı takım oyuncularıyla donatmak çok daha farklıdır. Bir iki tane böyle maestro illa alırsın, ilgi çekecek. Şimdi bunları zaten büyük takımlar yapıyor ama Trabzonspor şimdi bakıyorsunuz işte Batagovlar, Zubkovlar, Olayiler işte yeni
0: Folcarelliler,
2: Agustolar işte
0: Sayına kadar
2: kim varsa var. Getirmişler Pinalar. bir kere bence müthiş
1: Buşari
2: bir...
1: Buşari var.
2: Müthiş bir bek bina. Ya bu ligin bence en iyi bekleri arasında bekle birinci sırada. Çok beğeniyorum Pina'yı. Yani gidip bulabiliyorlar. Şimdi buradan açıklasınlar maliyetleri. İnanıyorum Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın yanına yaklaşamayacak derecede maliyetlerde az anlamda. Yani bütçeyi yormayacak şekilde, keseyi yormayacak şekilde bir maliyet tablosu var Trabzonspor yönetiminin. Ya demek ki bulunuyor. İstediğin zaman bulunuyorsun. Bak gittiler kupa aldılar. Beşiktaş devre arasında 50 milyon euroya yakın bonservis, sadece bonservis parası ödedi. Ne için? Ziraat Türkiye Kupası'nı almak için. Şampiyonluk iddiası yoktu. Bunu söyleyen zaten hoca Sergen Yalçın söyledi. Bizim bir hedefimiz kalmadı. Biz kupayı almak için transferleri yapacağız dedi. E ne oldu? Aldın da ne oldu? Alamadın. Finale bile kalamadın. O zaman niye o paralar harcandı? Ben şimdi soruyorum, hep söylüyorum. Yani bir oyuncuya 18 milyon euro verdin ki oyuncunun da 5 yaş ayarında bir oyuncu olduğunu ben düşünmüyorum. O yüzden Trabzonspor hedefe doğru yavaş yavaş emin adımlarla gidiyor bence. He, yeni sezonda şampiyon olur mu olmaz mı onu bilemem. Ben yine ihtimali daha az görüyorum. Galatasaray'ın bütçesi, Fenerbahçe'nin bütçesi ne baktıkça. Ama bu sene olmaz. Bir bakmışsınız Trabzonspor şampiyonluklara ambargo koymuş. Doğru bir teknik adam seçimi. Evet, zaman zaman eleştirdiğimiz, zaman zaman yanlışlar içerisinde de olmuş olabilir teknik anlamda.
1: Sabırlı
2: Fatih Tekke'nin
1: yol haritası.
2: Sabırlı bir söylemleri. Ben Fatih Hoca'nın bu sezonki söylemlerine hep baktım. Müthiş konuşuyor. Yani hiç böyle insanları hayal dünyasında yüzdürmüyor. Gerçekçi, realist, maç maç bakacağız diyor. Oyuncularıma güven. Hiçbir oyuncusunu medyanın önüne atmıyor. Hepsini savunuyor. Ki zor dönemden geçtiler. O statta yönetime istifa sesleri yankılandı. Boş tribünler önünde oynadılar. Buna rağmen hiç yılmayan bir Fatih Tekke. Sonuçta ne oldu? Kimsenin belki de beklemediği anda üçüncü potasına soktu. Evet. Üçüncü yaptı. Hatta ikinci olabilirdi. Yani bir maç, bir iki maç kazansa, Göztepe maçını kazansa belki de ikinci olacaktı. Hatta bir de şampiyonluk konuşuldu Trabzonspor adına. O da olmadı. Kupayı aldırdı. Böyle bir beklentinin çok azaldığı bir sezonda Fatih Tekke'li Trabzonspor bana göre çok iyi işler yaptı. Eğer bu politikalarını devam ettirirlerse, yani işte diğer üç büyükteki gibi sosyal medyaya kanıp şu yıldızı alın, bu yıldızı alın, o rüzgara kapılmazlarsa, scoutlarını dinlerlerse, işte bu tarzda oyuncuları bünyelerine katarsa, ben Trabzonspor'un bundan sonraki senelerde çok iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ama tabii doğal olarak bütçede illaki olması lazım. Bir oyuncuya o bütçeyi vermezsin. 3-4 kaliteli oyuncu alırsın. Hepsini dağıtırsın.
1: Transferler yapılırken aynı zamanda Trabzonspor bir borç batağına da sürüklenmedi. Tam tersi.
2: Şeyden çıktı işte.
3: En değerlisi daha, evet, bence o.
1: İtidali, daha mali açıdan da toparlanan bir Trabzonspor'a tanıklık etti.
4: Bir tane itirazım var tabii ki. Yani Fatih Hoca'nın bugüne kadar özellikle teknik anlamda anlattıklarının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sahada kaldığın çok ona da takıma da çok faydası olduğunu düşünüyorum. Hatta Trabzonspor'un kupada Pinan'ın asistiyle attığı Zubkov'la yapılan organizasyonu hatırlıyorum. Bu tamamen antrenmanda yapılan tekrarlı olan bir hadisedir. Bir oyuncuyu içeri koşturup diğer oyuncuyu kenarda buluşturup Onaçu'yla. Bu değerlidir. Yani işin tekrar kısmının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. İtiraz ettiğim tek konu şu. Şimdi mesela bu hedef belirleme hadisesi, ben anlıyorum tabii ki temelinde şu var. İşte orada biraz insanlar sabırsız. İşte hedef gösterirsek oyuncular ve teknik direktör problem yaşar. Kabul ediyorum ama işin o tarafıyla çok ilgilenmeden tamamen oyuna talip olmak önemlidir. Mesela Bursaspor şampiyon oldu bir dönem. Hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Mesela o sezona başlarken Ertuğrul Sağlam oyunculara ilk beşin içerisinde bitirelim dediğinde hemen hemen herkes değil mi ikna olur. Bütün şehire söylese. Şampiyon oldu o takım. Ne götürdü onları hedefe? Oyun götürdü. İşte Sercan'ın oyunu, Volkan'ın oyunu, İşte Ömer Erdoğan'ın oyunu, bütününe baktığında oyun aldı.
0: takımı işte diğerlerinde tabii yapamadığı belirleyici oldu. Ama şimdi sadece bütçe üzerinden bir şey anlatmaya çalışırsak yanılırız yani. Var bunun örnekleri. Şimdi biz Fatih Hoca aksini iddia etse dese ki

0: Galatasaray'ın bütçesi çok düşük, biz onlardan çok daha iyiyiz ya da işte Galatasaray'dan daha iyi oyuncularına marketing anlamında sahibiz desek herkes tersini söyler değil mi? Şimdi Osimhen'in varlığının ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor zaten. Burada kıymetli olan işte Folcarelli, 1 milyon eurodan bahsediyorsun değil mi? Folcarelli 1 milyon euroluk bir oyuncunun işte senin o sayısını bilmediğin rakam anlamında oyuncudan çok daha fazla katkı sağladığını burada görüyorsun. Önemli olan o. İşte olay için benzer ifadeyi kullanırız değil mi? Yani aldığın ve değer kattığın oyuncu. Şimdi bunlar önemli. Bu tarafta kalırsan olmama şansın yok. Abdullah Avcı da Trabzonspor şampiyonluk yaşadı. Orada da yine benzer bir durum vardı. Hocanın ilk geldiği dönem, sonraki dönem belirleyici oldu. Hemen olmadı o iş. Şimdi Fatih Hoca'nın süreci de aslında benzer bir süreç. Ama şeyden uzaklaşın. Trabzonspor'u neden o ligin sonlarını getirememediğinin bence temel sebebi Trabzonspor işin teknik anlamında hücum kısmında çok önemli işler yapıyordu ama Trabzonspor'un savunma organizasyonunda çok sorunu vardı. Şimdi savunma organizasyonunu halletmezsen hemen hemen her takım pozisyon anlamında bu kadar rahat senin kalene gelirse o oyun seni şampiyon yapmaz. Bir yerde tükenecek o oyun. Çünkü Jesus zamanı vardı herkesin hafızasında. Önemli değil dedi. Bir fazlasını atarız çözer. Atamazsın. Bir yerden sonra tıkanırsın. O 4-3'lere talip olursun. Güzel gelir sana. Hikaye de yazarsın onun altına. Ama bir yerden sonra o tıkanır. İşin savunma kısmını ben eminim Fatih Hoca da sezon değerlendirmesi ekibiyle beraber yaptığında işin bu savunma, takım savunması kısmındaki problemi ortadan kaldırması gerektiğini kesin analizini yapar. Çünkü onlar adına da en belirleyici şeyin olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi amili futbol takımımızla hemen antrenmanı zaten buluşturmuştuk. Yarın Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. ATV ekranlarından yayınlanacak bu mücadele. Dünya Kupası'nda da bu sezon iddialı bir turnuva geçirme hedefindeyiz. Hemen son olarak sizin beklentilerinizi de sormak isterim.
2: Vallahi heyecan başladı şimdiden. Evet. Yarın ATV'den yayınlanacak hazırlık maçıyla beraber start verildi. Güzel işler yapacaklarına inanıyorum bizim takımımızın. O gruptan ilk hedef gruptan çıkmak olmalıdır. Yani futbolda her zaman önündeki hedef, önündeki maç. Gruptan çıktıktan sonra ben çıkacaklarına inanıyorum. Gelecek rakiplere göre de konuşmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum ki hoca da böyle bakacaktır. Çok kolay bir grup değil ama çıkılmayacak da bir grup değil. O yüzden yarından itibaren işte bir hazırlık maçı, sonrasında orada bir hazırlık maçı olacak.
1: Evet,
2: orada son Venezuela maçında da artık hoca ideal 11'ini belirleyerek sahaya sürecektir.
1: Hemen son bir dakikamızda size de
0: yani
1: sormak
0: istiyorum. Tarihimizde ilk defa hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası'nı deneyimliyoruz. Bu önemlidir. Yani aslında bir çocuk nasıl emeklemeden yürüyüp koşamıyorsa yani bizim önce işin o tarafıyla ilgilenmemiz lazım ve bunu sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Tabii ki gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Bu çok kıymetli. Ama bence temel sorun bizim oydu. Yani çok fazla dalgalanan milli takım performansları vardı. Bir şampiyonada varız, iki şampiyonada yokuz. Montella'nın bu anlamda çok önemli bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Yani kadro planlaması, iletişim, rakip sistem analizi bu konuda çok sağlıklı bir teknik direktör. Yine aslında aynı teknik direktörle yapılan tekrarın ne kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor değil mi? Yani bunun tesadüf olmadığını, Montella'yla yapılan tekrarın, oyuncuların gelişimi konusunda ona talip olmasının ne kadar değerli, iletişim konusunda son derece kıymetli çünkü hiç şey duymuyoruz değil mi? Milli takımda oyuncular arası bir münakaşa duymuyoruz. Bu da teknik direktörün orada oyuncularla kurduğu iletişimle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Bence keyif alalım. Bundan sonrasıyla alakalı ilk Avrupa Şampiyonası'nın en güçlü adayı yine biz olalım yani.
1: Çok teşekkür ediyoruz İbrahim Yavuz. Ağzınıza sağlık. Kartal Yiğit, ağzınıza sağlık. Efendim biz spor gündemini noktalıyoruz. Aspor'da yayınımız ana haberle devam edecek. Ömer Sarak sizinle olacak. Biz yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

0: bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
1: Bayrama özel kaçırılmayacak fırsatlar. Tüm oyuncaklarda ikinciye %50 indirim. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirim D&R mağazalarında. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Eşikten geçti tabii.
7: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler, editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
8: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok. Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
9: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
10: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
11: Tamam. Getirsin sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
12: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A-Spor'da.
13: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
14: Değerli izleyenler, spordan öne çıkan gelişmelerle yaklaşık 2 saat boyunca karşınızda olacağız ve flash bir açıklamayla başlıyoruz. Nijerya milli takımının teknik direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in kulüp değiştirebileceği için hazırlık maçlarında yer almayacağını ifade etti.
15: Nijerya teknik direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'le ilgili kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarında Polonya ve Portekiz'le karşılaşacak Nijerya'da yıldız oyuncular Osimhen ve Lookman kadroda yer almıyor. İki oyuncunun durumu hakkında konuşan Eric Chelle, Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali olduğunu söyledi.
16: We will miss two players because Victor Osimhen he had maybe to change the club, so I prefer that he stay in this house because if you play and you are not at 100%, well, this is not good. And Lookman is very tired and the Atletico has asked us to let him so.
15: Osimhen için Galatasaray'a bazı sözlü teklifler geldiği belirtilirken, Nijerya teknik direktörünün ifade ettiği boyutta ciddi bir durumun olmadığı kaydedildi.
14: Transfer dönemi yaklaşıyor ve birçok konuda dillendirilmeye başlandı. Konuşulan isimlerden bir tanesi Rafael Leao, ki hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu ifade ediliyor. Milan'dan ayrılacağını ifade etti.
17: Rafael Leao Milan defterini kapatıyor. Uzun süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen yıldız oyuncu, İtalyan devinin ayrılıp kariyerinde yeni bir sayfa açacağını duyurdu. 7 sezondur formasını giydiği Milan'da misyonunu tamamladığını söyleyen Leao, "Milan'a verebileceğim her şeyi verdiğimi düşünüyorum. Elbette herkesin hayalleri vardır. Ulaşmak istediği hedefler ve üstlenmek istediği meydan okumalar vardır. Ben de yeni birlikte yeni bir meydan okumayı arzuluyorum. Milan'da yapmam gerekeni yaptığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. ...2019 yazında Lille'den 50 milyon euro karşılığında transfer edilen Portekizli oyuncu, Milan'da 291 maçta 80 gol 65 asist kaydetti. Geride kalan sezon 31 karşılaşmaya çıkan Rafael Leao 10 kez fileleri havalandırırken 3'te gol pası verdi. Yıldız futbolcu İtalyan ekibiyle birer Serie A ve İtalya Süper Kupası kazandı. Piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Leao'nun Milan'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
14: Gelin hep birlikte Milan'ın yıldızı Rafael Leao'nun geçmiş kariyerine şöyle bir göz atalım. 27 yaşında Leao 1.88 boyunda, sol kanatta forma giyiyor ama tabii ki

0: Oyunun birçok noktasında etkili olabilen ve oynayabilen bir isim. Portekizli Leao Sporting'de kariyerine başladı. Fransa Lig 1'e gitti. Lille'den sonra da Serie A'ya Milan'a transfer oldu. Milan'daki son sezonunda 31 maçta 10 gol 3 asisti var. Tüm kariyer performansına baktığımızda 345 maçta 103 gol 71 de asist üretti ki rakamlarına baktığımızda her ne kadar son sezonu çok efektif geçirmese de yine de etkileyici bir performans görüyoruz. Rafael Leao'dan Portekiz milli takımıyla da 43 maçta 5 gol 7 de asist üretmiş durumda Rafael Leao. Bakalım gelecek günler Leao ile ilgili bize transferde neleri gösterecek, tabii ki biz de sizlere aktarıyor olacağız diyelim ve Fenerbahçe'deki seçim gündemiyle devam edelim. Adaylardan Aziz Yıldırım'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Aziz Yıldırım hesaplaşmaya değil çözüm üretmeye geliyoruz dedi.
1: Bir kere biz hesaplaşmaya değil çözüme geliyoruz. Bunu herkes bilsin. Yani geçmişte hesaplaşma falan yapmayacağız. Bugünden itibaren de geçmişte şunları yaptık, bunları yaptık anlatmayacağım. Geleceği anlatacağım. Gelecekle ilgili konuşacağım. Biz neyin yapılması gerektiğini tecrübe, akıl ve maddi kaynaklarla bir araya getirerek bunları çözümü üreteceğimize inandığım için buraya geldim, aday oldum Fenerbahçe'ye. Yoksa buna inanmasam, bak samimi konuşuyorum, samimi söylüyorum, aday olmazdım. Ama bir dur demenin zamanı. Yani bu başarıları, diğer takımın yakaladığı başarıları durdurmamız lazım. 2001'de yaptığımız gibi, 2000-2001 yılında yaptığımız mücadeleyle. Onu yine sağlarsak, yaparsak, birlik, beraberlik olursak bizim takım kötü değil. Bizim takım iyi takım ama takviyeler lazım. Bize bu sene o takviyeleri yapmış olsak zaten şampiyonduk. Onu da söyleyeyim yani, evet, açıkça. Yani bizim değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bu değerlerin yanında da yeni değerler katarak biz bu mücadelede şampiyon olmak için yola çıkacağız. İnşallah sonunda da bunu başarırız. Geçmişte kırgınlıklar, yapılan hatalarımız varsa bizim de hepsini unutmamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım.
2: Aslında sorun başka ama birleşme çağrınız hala geçerli,
1: geçerli
2: mi o zaman?
1: Geçerli, her zaman geçerli. Şeyden seçimden sonra da geçerli. Hı hı. Yani ya, bu hepimizin Fenerbahçesi, benim şahsımın değil ki. Tamam mı? Hepimizin Fenerbahçesi. O zaman hepimiz bir yerinde tutacağız. Geçmişte kırgınlıklar, şunlar bunlar, hepsini unutalım. Ya ben şey, ben liderim, ben başkan değilim yani. Başkanlığa gelmiyorum yani, liderliğe geliyorum. Herkes bir arada toplanacağız ve sorunları hep beraber çözeceğiz. Ya geride tamam, kabul ettik. Ya söylüyorlar, diyorlar ki biz Galatasaray'ın işte stat gelirlerinde lojada geri kaldık, kombinerde geri kaldık. Evet. 65 bine çıkaracaklar stadı. Arkadaşlar projelerini yaptılar, hazırlıyorlar. Hemen seçimden sonra izinler başlayacak ve ondan sonra 64 bine çıkacak stat. O zaman bütün bu dediğim şeyler geçecek, kapanmış olacak.
2: Temel gelir kaynağı stadyum gelirleri
1: ya,
2: değil mi?
1: Yalnız değil yani. Hı-hı. Her şey onu bağlarsa olmaz. Sponsorlar da yani. Tamam mı? Formadır veya sağ kenarıdır. Başka yerler, kaynaklar. Onlar hepsi yeniden revize edilir. Yeniden yaparız. Yani ne kadar Galatasaray'ın şeyi var onu söyle bana.
2: Herhalde şampiyonluk sayılarından hareketle söylüyorlar. Bir de sağ sonuçları için
1: ya
2: onu söyleyebilir.
1: Şampiyonluk paralarını yediler kardeşim ya. Hı. Para mı kaldı? Nerede para kaldı? Viva'yı yediler. Şimdi ben konuşacağım ayıp olacak yani. Yanlış oluyor. Florya'yı şey yaptıydı. Biz de Ataşehir'i yaptık. Şeyi yaptık. Kayış Dağı. Biz de paranın yarısını yedik. Ya onlar da harcıyorlar yani. O kaynaklarını yiyorlar. Harcıyorlar yani. Gayet de doğal. Şimdi bizim hakemler ya dışarıdan baskı altındalar. Baskı altındalar. Veya ekip olarak birine kızıyorlarsa, birine tepki gösteriyorlarsa onu sahada da yapıyorlar. Halbuki dışarıda kızdıkları, tepki gösterdikleri kişiye sahada cevap vermemeleri lazım. Böyle biz gelince hem TFF ile hem de Merkez Hakem Kurulu'yla oturacağız, konuşacağız yani. Bizim tek istediğimiz şey bizim hakkımız yenmesin, adaletle idare etsinler. Ha bunu etmezlerse o zaman biz de onlara karşı tavrımızı belirleriz. Öyle kolay değil yani. Bakın söylüyoruz, bu sene çok önemli. Söylediğim en önemli laf da Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin de Türkiye'ye ihtiyacı var. Bu laf çok büyük ve geniştir. Bunu herkes iyi anlamalı. Yani öyle biz geldik, bizim alemimize çalıyor.

0: Olabilir, öyle yok. Olamaz. Ona hemen müdahale eder. TPP ile ilişkiler, iyi ilişkiler yapacağız. Biz kavgaya gelmiyoruz. Çözüm üretmeye, camiamıza umut vermeye geliyoruz. O zaman bunun içerisinde ben onlarla neden kavga edeyim eğer iyi yapıyorlarsa? Hayır, yaparlar iyi, ben yenemem. Olabilir. Bu futbol. Onu biz deriz ki ya biz bir eksimiz var neredeyse. Onu tartışırız, onu çözmeye bakarız. Ama hakem gelip de müdahale eder ve bize neticeyi bizim aleyhimize çevirirse o zaman susmayız. Gereğini de yaparım.
1: Aspor'a özel açıklamalar yapan Aziz Yıldırım'dan transfere dair detaylar da geldi.
0: Hoca mevzusu yönetimde daha oturup konuşulmadı. Konuşacağız. Aykut Hoca da bunlardan biridir. Üç tane daha ayrıca yabancı görüşmeler yapılıyor diye. Şimdi bunları yaparken biz yönetim olarak bu sene şampiyon olmak için yola çıkıyoruz. Burada hocanın da bizimle beraber olması lazım. Yani biz görüyoruz yani kimlerle nasıl başarılı olabiliyoruz diye. Evet. Şimdi Antonov geldi. Ona biz yanlış yapıldığını söyleyemiyoruz. O zaman ne olacak? Kendi bildiğine göre devam edecek. Sıkıntıyı biz yaşayacağız. Onun için bizle diyalogda olan, bizimle anlayacak, biz de onu anlayacağız. Öyle birini seçmemiz lazım. Şimdi Aykut Hoca'nın özelinde konuşacağım. Ha antrenörümüz olur, teknik direktör olur, olmaz. Ayrı bir konu ama ben Aykut'u severim. Neden severim? Çok zor günlerde hep yanımızdaydı. Metris'e iki günde, üç günde bir gelip bizi ziyaret edip bizlerle sohbet edin, üzülmeyin. Biz buradayız, gereğini yaparız diyen insandır. Onun için de ben doğruları her yerde söylerim. Ha yönetim kurulu toplanırız. Derler ki onu almayalım, şunu konuşuyoruz yani. Ama konuşuyorsun 15 milyon maaş istiyor. 5 milyon prim istiyor. Fenerbahçe'nin bu kadar maddi kaynakları çok bol değil.
2: Onu ha, biz veririz. Tahmin ettik.
0: Ha, biz veririz. Verdikten sonra onu bilsek ki inansak ki ya bu kesin geliyor şampiyon yapıyor. Onu da veririz. Antrenör meselesi o kadar önemli değil. Çünkü yıldız oyuncu veya antrenör seçimi belki etkiler ama geleceği etkileyemez. Gelecekte yapılacak olan doğru ve yanlışları bu transferler veyahut da hoca etkilememeli Fenerbahçe'de. O yanlış olur. Abi yıldız oyuncu alalım. Karşı taraf bu propagandayı yapıyor. Gençler bunu istiyor. Biz de iki tane santforla ben istesem yarın gelirler. Ama tamamen bitirmeden gelmelerini istemiyorum.
2: Ama prensipte anlaştık.
0: Prensip onlar istiyor. Çocuklar istiyor. Hatta bir tanesi pazartesi günü geleyim dedi. Hayır dedi. Biz kulüplerinizle de anlaşmayı yapalım, bitirelim. Ondan sonra gelin dedim. Serbestse ne zaman istiyorsanız gelin. Biz duyuruyu yaparız. Bu arkadaşları transfer ediyoruz diye. Kamuoyu da...
2: Seçimden önce söylemeyi düşünüyor musunuz?
0: Söyleyebiliriz. Yani şu anda öyle zannediyorum salı çarşamba netleşmiş olur durumu. Ender Bey ona göre yönetim kurulu derse açıklayalım, açıklarız. Yani bir mahsur görmüyorum ben. Şimdi Osimhen'in etkisi diyorsunuz. Demin Ender Bey söyledi. Kaç gol atmışız?
2: 77.
0: Onlar kaç gol atmış?
3: 77. Orada yenilen aynı, golde sıkıntı var.
0: Aynı. Orada içerideki ruh önemli.
3: Evet.
0: Bak sallıyor. Değil mi? Evet. Öbürlerine de bir heyecan veriyor. Onlar da ona uymaya çalışıyor. Biz o sahanın içinde onu yaratırsak ki gelenler yaratacaktır eminim yani. O zaman problem çözülmüş olacak. Diyoruz ki bütün transferleri yapacağız. İlk defa belki bu sene bütün transferler gelecek. Yani bir sıkıntı var. Dünya Kupası.
2: Evet.
0: Yani oradan bir oyuncu alırsak onun elenmesine göre takımının elememesi durumunda geç gelir.
2: Doğru.
0: Onları da arkadaşlar inceliyor. Bana anlatıyorlar da. Biliyorum ben ne olduğunu. Bizim hedefimiz bir kere bu iki santrolü bir alalım. Takımımız iyi. İlaveleri de diğer ilaveleri defansif ilaveleri yaptık mı problemi çözdük.
4: Yani stoperleri aldıktan sonra başkanım. Ben, stoperleri de aldıktan sonra.
0: Tabii stoper alacağız bir de. Ya benim görüşüm ben konuşuyorum, sohbet ediyoruz. Herkes de duysun madem ki dediniz. Biz iki tane stoper alacağız.
4: Evet.
0: Ha iki yani stoper. Biri sol ayaklı olacak. Biri benim gibi sağ ayak. Dedi ki Şerif bak iyi oyuncu olacak.
3: Çok tartışılan bir oyuncu yani da.
0: Ben söyledim.
3: Evet siz söylediniz.
0: Ya bunu nereden aldınız diye. Oradaki ima etmek istedim.

0: olacak. Konuşup onu varsa dertleri onu çözüp ikna etmek lazım ve kalmasını sağlamak lazım. Gönderdik. Zaten ödemişiz ödeyeceğimiz kadar. Bundan sonra 11 milyon diyorlar galiba. Yani onu da kamuoyundan söylüyorum. 11 milyon ödeyeceğiz. Yeni bir kaleci aldığınızda bonservis ödeyeceksiniz. Ne ödeyeceksiniz? Maaş ödeyeceksiniz. Bunun 1 milyon altını ödersiniz.
1: İmza parası.
0: Elinizde bir kaleci daha var. 10 milyona transfer ettiniz bonservisini. Zorlandı, gidildi, anlaşıldı, getirildi. Ne oldu? Kaleci kiraya verdik. Parasını da ödüyoruz, kiraya verdik. Bunları yapmayacağız. Mesela orada bir iki isim vermeden söyleyeyim. Oyuncu gitmek istiyormuş. Bir iki de oynayan oyunculardan ayrılmak istiyorlarmış. Yani bunları oturup hepsini konuşmamız lazım. Şimdiden ezbere ne söylersek yanlış. Biz seçilelim önce. Sonra oturalım. Herkesle konuşacağız. Yani seni istemiyoruz yok. Hı. Oturacağız beraber şartları. Giderse nasıl gider? Kalırsa nasıl kalabilir? Bunları tartışacağız. Sonunda da karar vereceğiz. Yani şimdi ben ezbere onu göndereceğiz, bunu göndereceğiz dersem yanlış olur. Şimdi geri dörtlüye baktığınız zaman Semedo, Mert var. O Mimović'i bilmiyorum. İkisi de milli takıma.
2: Onu kimse görmedi başkanım.
0: İkisi de milli takıma gidiyor. Şenol Hoca.
3: Fenerbahçe'nin başkanlık adaylarından Hakan Safi de yine transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
4: Kısa vadede yapacaklarımız çok net. Fenerbahçe'nin nakit akışına zarar vermeden tarihi ne dedik? En iddialı kadrolarından birini kuracağız. Bunun için de ben ve arkadaşlarım gereken kararlılık, strateji ve finansal güce de hep beraber sahibiz. Nedir Fenerbahçe'nin zimmetli değeri? 350 milyon euro değil mi? Ve bunda da övünüyoruz. Ki orada da ikinciyiz yani ne yazık ki. Ne dedim ben? Tahayyül ettim. Fenerbahçe önce 500 milyon euroya, daha sonra da 1 milyar euroya çıkaracağız. Orada Real Madrid'in üstüne çıkarmazsak biz Fenerbahçeli olarak rahat etmeyiz. Dedim ki 2 tane 50 milli oyuncu alacağım dedim. Anlaştık. Onu da açıklayacağız. 2 tane de dünya yıldızı getireceğim dedim. O belki 3 milyon olabilir. Şampiyonlar Ligi müziklerinin stadımızda çalınması lazım. 2008'den beri ne yazık ki çalıştıramıyoruz, dinleyemiyoruz. Ben çok üzülüyorum.
3: İki adaydan da transfer açıklamaları geliyor ve transferde adı Fenerbahçeli anılan isimlerden birisi Vedat Muriç ve şimdi de Vedat Muriç'in oyuncu kartına hep birlikte bakalım. 32 yaşında Vedat, 1.94 boyunda ve santrafor pozisyonunda oynuyor. Kosova ile birlikte özellikle son yıllarda milli takımda da çok önemli performans gösteriyor. Yaklaşık piyasa değeri 4.5 milyon euro. Mallorca ile birlikte küme düştü ama Mallorca ile sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor Vedat Muriç'in. Besa ile başladı kariyerine, Teuta ile devam etti ve sonrasında Türkiye macerasına atıldı Giresunspor'la. Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe. Fenerbahçe'den de hatır sayılır bir bonservis bedeliyle Lazio'ya gitmişti Vedat Muriç. Devamında Mallorca ve Mallorca'da da bu sezon gol krallığında La Liga'da Kylian Mbappe'nin ardından İkinci sırayı aldı. Dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Tüm kariyer performansı 452 maç, 141 gol ve 37 asist Vedat Muriç. Bu sezon az önce de bahsettiğim gibi 37 maçta 23 gol, 1 asist, 24 gole katkı. Gerçekten takımı küme düşmesine rağmen özel bir performans sergiledi ve Kosova ile birlikte milli takım performansı 68 maçta 32 gol, 7 asist Vedat Muriç. Vedat da transferin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi ki konuşulmaya da devam edecek gibi görünüyor. Biz geçelim Beşiktaş'a değerli izleyenler. Beşiktaş'ta teknik direktörünü arıyor. Son adaylardan Carlos Vicens de Beşiktaş'a olumlu yanıt vermedi.
5: Beşiktaş, Carlos Vicens'te maliyet engeline takıldı.
1: Futbol direktörü Önder Özen'in olumlu rapor verdiği Braga'nın İspanyol teknik direktörü için yapılan değerlendirmelerde maliyet sorunu ön plana çıktı. Geçtiğimiz yaz Braga ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Wissens'in kontratında 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Portekiz ekibinin de indirime gitmeye yanaşmaması nedeniyle Beşiktaş yönetiminin geri adım attığı belirtildi. Siyah beyazlarda teknik direktör çalışmaları farklı adaylar üzerinden sürüyor. Sportif direktör Önder Özen belirlediği isimleri geçtiğimiz günlerde başkan

0: Anadolu'ya sunmuştu. Şu ana kadar basına yansımayan iki teknik adamın listenin üst sıralarında yer aldığı, bu isimlerden biriyle görüşme gerçekleştirildiği, diğer adayla da hafta içinde bir araya gelineceği ifade edildi. Her iki teknik adamın da halen Avrupa'da aktif olarak görev yaptığı öğrenildi.
1: Milli takım Dünya Kupası hazırlıklarına başlıyor. İlk maç Makedonya ile Kadıköy'de, yarın 20.30'daki maç ATV ekranlarından sizlerle buluşacak.
2: Milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. A Yıldızların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Çoban Stadında saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma ATV'den naklen ekranlara gelecek. Milli futbol takımı 4 yıl 7 ay 23 gün sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde maça çıkacak. Türkiye son olarak 2022 Dünya Kupası elemelerinde Norveç ile 8 Ekim 2021'de oynanan ve 1-1 sona eren müsabakada Kadıköy'de boy göstermişti. Ay Yıldızlı ekip 1696 gün sonra Kadıköy'de sahada yer alacak. Milli takım Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçındaysa 7 Haziran Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Fort Lauderdale kentindeki maç Inter Miami FC stadında saat 01'de oynanacak. Venezuela mücadelesi de ATV'den naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.
1: Kuzey Makedonya maçı öncesi Vincenzo Montella'nın basın toplantısına götürüyoruz sizleri.
3: Kerem'le alakalı yani sadece ufak bir korku yaşadık. Yani şu anda mesela normale döndü. Antrenmanlara da başlayabilir ama ben şu anda hiçbir şekilde acele etmiyorum kendisiyle alakalı. Kendisine de söyledim. Bizim buradakilere de söyledim. Yani riske girmek istemiyoruz yarınki maçla alakalı da Kerem'le alakalı. İlk geldiğinde takımdan ayrı antrenman yaparken ufak bir sakatlık geçiren Mustafa da var. Onu da değerlendirmeye alıyoruz şu anda. Durumunu takip ediyoruz. Mesela Kenan Arda'yı da çok iyi gördüm. Bunu söyleyebilirim. Hani daha farklı bekliyordum ama gayet iyi durumda Arda da. Kenan keza o şekilde. Ferdi de ufak tefek sorunlar vardı. Onları da takip altındayız. Hiçbir şekilde acele etmeden riske girmek istemiyoruz. Ve herkese açıkçası çok iyi gördüm. Çok motive gördüm. Herkes tabii ki de Dünya Kupası'na da gitmek istiyor. Ama biliyorsunuz ki benim görevimden dolayı bazı arkadaşlarımız bizimle olmayacak. Bu da hani çok büyük bir sorumluluk biliyorum. Çok da zor bir gün olacak benim için. Geçen sefer de söylemiştim. Ama futbol bu. Maalesef bazı kararlar vermek durumda olacağız. Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve her ülke farklı kültüre sahip, farklı futbol kültürüne sahip dediğiniz gibi. Yani Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha bu tarz farklılıkları görebiliyorsunuz. Mesela hazırlık maçı olarak Kuzey Makedonya'yı seçtiğimizde Avustralya'ya çok benzer bir futbol oynadıklarını tespit etmiştik ve onlar da hazırlık maçı oynamak istediklerini de onaylamışlardı bizimle beraber. O yüzden öyle bir hazırlık maçı yaptık. Keza ikinci maç Venezuela'ya karşı Güney Amerika takımı farklı bir kültür dediğiniz gibi yaklaşık 10 yıldır belki de daha fazla Güney Amerikalı bir rakiple oynamamışız. O yüzden bu tarz seçimleri yaparken her zaman ileride karşılaşacağımız rakiplerimize göre kararlar alıyoruz. Biz bu turnuvaya hazırlanırken her zaman ülkemizi temsil edeceğimizin bilincinde hazırlanıyoruz. Tabii ki de Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali ve orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz ama hem duygusal anlamda da bir hazırlığımız var. Futbolcularımız da bu bilinçle hareket ediyor. Çünkü dediğim gibi çocukluk hayalimiz ama bizim sorumluluğumuz da var. Ülkemize karşı, Türkiye'ye karşı onları çünkü temsil ediyoruz dünyada. O yüzden en iyi şekilde temsil etmekten her zamanki gibi gurur duyacağız ve elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız. Formatlar her zaman değişiyor. Futbol her zaman değişkenlik gösteren bir oyun. Hep her zaman en iyisini hedeflemeye çalışıyorlar bunları yaptıklarında. Hatta en son örnek olarak Avrupa Şampiyonası'nda da daha fazla maç oynandı Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bile. O yüzden bu tarz şeylere, yeni kurallara, yeni formatlara sadece adapte olmalı.

0: Almanız gerekiyor. Geçmişte olan başarı tabii ki de hepimizi çok fazlasıyla gururlandırıyor ve mutlu oluyoruz tekrar gördüğümüzde ve o andaki yaşanan duyguları hissettiğimizde. Ama şunu da eklemek istiyorum. Futbolcularımız benden futbol tarihimizi çok daha iyi biliyor. Yani onlara video göstermenize gerekmiyor açıkçası. Çünkü nasıl duygular yaşadıklarını bazıları çocuktu, bazıları biliyorsunuz doğmamıştı. Onlar da o hikayelerle büyüdü. Ben de tarihimizi hani biraz çalıştığım için hani biliyorum. Ne kadar güzel duygular yaşandığını herkes biliyor. O yüzden hani çok fazla video göstermeye gerek yok. Çünkü hepimiz bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu duyguların bilincinde hareket ediyoruz ve dediğim gibi her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ya ben çok hayalperest bir insanım. Çok da büyük hedefleri olan bir insanım. Yani bu benim DNA'mda var. Az çok anlamışsındır. Anlamışsınızdır. 2,5 senedir. Ama her seferinde adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Tek düşüncem her zaman tabii ki de ilk adımı atabilmek ama tabii ki de hedefimiz gruptan en iyi şekilde başarıyla çıkabilmek ve ondan sonrasını yine adım adım ilerleyebilmek. Biliyorsunuz ki grubumuz dengeli bir grup. O yüzden Dünya Kupası'na gittiğinizde her zaman dengeli rakiplerle karşılaşırız. Çünkü futbolun en iyileri oradadır. Ve futbol biliyorsunuz enstantane oyunudur. Bir anlık bir aksiyonla her şey değişebilir. O yüzden her seferinde bütün enerjilerimiz adım adım ilerleyerek bütün hedeflediğimiz hedeflere ve hayallere ulaşabilmek için atılacaktır. Ve en iyi şekilde yapmaya çalışacağız bunu. Bizim için maç fark etmiyor. Yani milli takım seviyesinde olduğunuzda hazırlık maçı ya da dostluk maçı diye bir şey yok. Her sonuç bizim için çok önemli. Ama tabii ki de yarınki maçta farklı isimlerde görme ihtimaliniz olacak sahada. Ama tabii ki de her şey bir oyun metoduna bağlı olacak şekilde olacak. Ve tabii ki de bizim önceliğimiz en iyi şekilde temsil edebilmek. O yüzden dediğim gibi maçlar bizim için hazırlık olarak hani adlandırılsa da hepsinin sonucu bizim için çok önemli. Çünkü hem ülkemizi temsil ediyoruz hem kendimizi temsil ediyoruz. Hem de en iyi şekilde sonuç almak istiyoruz ne olursa olsun. Çünkü burası milli takım.
1: Çok heyecanlıyız. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez. Elimizden gelen en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Umarım gerçekten güzel bir turnuva geçiririz. Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. Onun için şimdi tam konsantrasyon, tam fokus milli takım. Kulüp takımlarını artık bir kenara bıraktık. Maç maç bakacağız. Tabii ki ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Ama ondan sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.
2: I will do my best every time I play. Then, like you said, we have a lot of good players, but every time I play, I will do my best.
0: Oynadığım her fırsatta elimden gelen en iyisini yapacağım. Hani dediğiniz gibi çok fazla iyi futbolcumuz var ama dediğim gibi her oynadığımda en iyisini yapacağım. Ve tabii ki de çok büyük hedeflerim var, hayallerim var milli takımla da olsa. Hepsine hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum.
3: A milli futbol takımımızın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin oynayacağı hazırlık maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Türkiye Dünya Kupası D grubu 3. maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızların rakibi hazırlıklar kapsamında Senegal ile oynayacak. Bu akşam 22.30'da başlayacak maçı A Spor naklen yayınlayacak. Şimdi de dün akşama uzanalım. Avrupa'nın en büyüğünün belli olduğu akşama Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain Arsenal'ı penaltılarla geçti.
4: Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain Arsenal'ı ağırlıyor. Budapeşte de oynanıyor final. Karşılaşmanın başı hızlı gelişen bir hücum. Arsenal tehlikeli geliyor. Kai Havertz ceza sahası içi. Havertz vuruyor ve gol. Dakika 6. Arsenal Paris Saint-Germain karşısında Havertz'in bu golüyle 1-0 öne geçiyor. Kai Havertz topu çok iyi taşıdı ve bu bitiricilikle Safanov yerinde dona kalıyor. 1-0 öne geçiyor Arsenal. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Görüntüler ikinci yarıda. Kvaratskhelia yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Topun başında Dembele ve gol. 65. dakika skora denge geliyor penaltı golüyle birlikte. Tekrar tekrar izliyoruz. Arsenal hücumu istenilen

0: istediği gibi sonuçlanmıyor. Kvaratskhelia topu kurtardı ve taşıyor. Kvaratskhelia, Gürcü futbolcu, ceza sahası içine girdi. Vuruşu savunmaya çarpan top direkten dışarı gitti. Paris Saint-Germain gole çok yaklaştı bu pozisyonda. Sağ kanada doğru gönderilen uzun top. Due topu alan isim. Due rakibinin üstüne gidiyor. Ceza sahası içine girdi. Pasını verdi Vitinha ve dışarı gitti çok az farkla. Maçta artık son bölümün içerisindeyiz. Son saniyeler. Hızlı gelişen bir atak. Barcola topu ceza sahasına kadar taşıdı ama son vuruşu Havertz kadar iyi olmayınca 90 dakika 1-1 tamamlanıyor ve maç uzatmalara gidiyor. Arsenal hücumu ceza sahası içi, gözler hakemde. Karşılaşmanın hakemi Zibert bu pozisyonda devam kararı veriyor. İkinci uzatma devresi. Paris Saint-Germain hücumu burada da gole izin vermiyor. Arsenal savunması ve bu pozisyondan da gol çıkmayınca karşılaşma penaltılara gidiyor. İlk penaltıyı Paris Saint-Germain kullanıyor. Ramos topu ağlara yolladı. 1-0 önde Fransız ekibi. Gökerej de topu gol yapan isim. 1-1. Eze dışarı yolladı. Bu fırsatı değerlendiremedi Arsenal. Bir başka kaçıran isimse Nuno Mendes oldu. Top ağlarla buluşuyor. Beraldo'nun golü ve Gabriel topu dışarı atınca şampiyon Paris Saint-Germain. Devler Ligi'nde mutlu sona Luis Enrique ve öğrencileri ulaşıyor. Üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi kupasını Paris Saint-Germain havaya kaldırıyor.
1: Maç sonu uzanacağız ve iki teknik adamı dinleyelim.
2: En zorlu rakiplerden birine karşı hem de ilk 10 dakikada gol bulmalarına rağmen en üst düzeyde bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Maç onlar için mükemmel başladı. Bizim içinse özellikle ilk yarı çok zor ve komplike geçti. İkinci yarıda daha iyiydik ama Arsenal gibi fizik ve teknik olarak güçlü bir takımla oynuyorsanız üstesinden gelmek kolay değildir. Bence normal sürede de kazanabilirdik ama olsun. Sonuçta üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde ettik. İnanılmaz ve çok zor bir zafer oldu. Bütün bir sezon yaşadığımız zorlukları da hesaba katarsak bu başarıyı hak ettiğimizi düşünüyorum. Artık kutlama zamanı.
3: Bu hikayeyi böyle sonlandırmak, arka arkaya iki zafer kazanmak en büyük hayalimizdi. Paris şehri için de, ailelerimiz için de bu böyle. Baştan sona bu gururu hak ettiğimize inanıyorum. Muhteşem bir takımımız var. Bazen iyi oynayıp kazanamazsınız ama bu pastanın üzerindeki çilek olsun. Neticede kazandık. İkinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzu kazandığımızı söyleyebilmek çok keyifli. Bize bu arzuyu aşılayan kesinlikle Luis Enrique'dir. Bence en iyisi biziz demek güzel bir şey değil ama en azından şu anda dünyanın ve Avrupa'nın en iyisi olduğumuzu söyleyebiliriz.
4: Böyle bir finalin ardından sadece acı hissediyorum. Sonuca bu kadar yaklaşmışken, kupaya sadece birkaç penaltı atışı kalmışken kaybederseniz ancak böyle hissedersiniz. Başta Luis Enrique olmak üzere Paris Saint-Germain'i tebrik ediyorum. Bence dünyanın en iyi takımı konumundalar. Kendi ekibime gelecek olursak, onlara ne kadar teşekkür etsem az. Sadece Premier Lig şampiyonu olduğumuz ya da kupa finalleri oynadığımız için değil, her gün birlikte geçirdiğimiz güzel anlar, bence her şeyin üzerinde. Turnuvada bir maç bile kaybetmeden finale geldik. Ama sonuçta penaltı gibi ceza sahasında belirleyici olan pozisyonlar bizim lehimize gelişmedi. 5. penaltıyı Gabriel kendisi atmak istedi. Saka, Ödegaard ve Havertz sahada yoktu. Onların kalitesinden faydalanamadığımız için şanssızlık. Bu yüzden de kaybettik.
1: Türkiye Kuzey Makedonya maçı öncesinde rakibimiz Kuzey Makedonya'nın basın toplantısı başlıyor, izleyelim.
5: Или уште еден ред назад одите или нова страна. Пошто смета на камерите.
6: Само ми завеша.
5: Може.
6: Добро вечер на сите. Ви благодарам за вашето присуство на пресконференцијата на македонската репрезентација во пресрет на утрешниот контролен натпревар против Турција. Заедно со нас селекторот на македонската репрезентација Гоце Седловски и репрезентативецот Ешджан Алиовски. Ве молам, представете се пред да започнеме со вашите прашања, секако тој што ќе поставува прашање.
5: Herkese iyi akşamlar. Kıymetli katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Makedonya milli takımının basın konferansındayız. Yarın Türkiye ile oynayacağımız hazırlık maçından önce bugün şu anda yanımızda değerli takım koçumuz Sayın Gotse Sedlovski ve kıymetli oyuncumuz Ezcan Alioski var. Kendilerine sorularınızı iletebilirsiniz.
7: Metin Pekren, TRT Spor. Öncelikli olarak hoş geldiniz diliyoruz. Yarın önemli bir maça çıkacaksınız. A milli futbol takımımızın teknik direktörü yarınki maç için özellikle Makedonya'yı tercih etmemizdeki sebep Avustralya milli takımına daha yakın bir oyun anlayışına sahip olduklarını söylemişti. Acaba kendileri bu konuda neler düşünüyorlar?
5: Здраво. Како прво морам да вас кажам дека утре имате многу битна игра со Република Турција. Нашиот селектор велеше дека репрезентација Македонија многу слично игра како Австралија. И затоа ние биравме да играме со Македонија. Што мислите вие за ова?
8: Па добро, како прво сакам да ја поздравам сите присутни тука. Што се несува до натпревар, утре играме со една силна репрезентација како што е Турција.
5: Öncelikle katılımını sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yarın Türkiye milli takımıyla oynayacağız.
8: Nesne pred nov proces создавање на нов тим.
5: Biz şu an yeni bir süreçteyiz. Yeni bir takım kurma aşamasındayız.
8: Ne lesno za takav kratok period da se napravi igra i sve, ali poleka od mojih igrači ovije denovi koji sam tuka prezadovoljen sam kako работат na teren i site tije drugi работе koji treba da gi popravime na ustanatiot del so utakmicata protiv Bosne.
5: Ve kısa bir süre içerisinde tabii ki bunu düzeltmek çok zor ama ben buraya katılan bütün oyuncularımızdan son derece memnunum. Özellikle alanda yaptıkları bütün çalışmalardan son derece memnunum. Özellikle Bosna oyunumuzdan sonra yaptığımız hataları düzeltme açısından sağladıkları katkılar benim için çok kıymetli. Ve biz de bunları gözlemleyerek daha iyi bir iş çıkartmaya çalışacağız yarın.
8: Aşto su ne su do nivnio selektor što kaže da nije isti stil na igra igrame kako Australija. Тој негово мислење, да, ние дојдовме тука да се представиме во добро издание. Како што кажав, имаме доста нови играчи, тие играчи треба се докажат утре што го носат дресот и наше си гледаме нашата работа да одиграме еден добар надпревар утре против една силна селекција како што е Турска.
5: Ve özellikle teknik direktörümüz yaptığı açıklama kendi düşüncesidir. Çünkü kendisi Avustralya ile benzer bir oyun sergilediğimizi söylüyor. Fakat biz burada yeni oyuncularımız mevcut ve bu yeni oyuncularla birlikte yapabileceğimizin en iyisini kendimizden bir şey katarak yapmak için buradayız. Onlar da yarın giyecekleri formaların hakkını vermek için çaba gösterecekler.
6: Никола Гюровски.
9: Селекторе, се чини дека после Босна ни доаѓа уште поголем предизвик. А вие во тимот сега имате неколку освежувања помлади фудбалери во период сме на транзиција. Како мислите дека тие можат, дали можат добро да се справат со предизвикот и сите ние? И имам едно прашање и за Алиовски. Вие сте овде како домашен. Игравте на овој стадион. Што очекувате во пресрет на утрешниот натпревар? И можете ли да ни објасните што се очекува за Македонија со оглед дека 50.000 гледачи се најавени дека ќе биде полн стадион. Фала.
5: Може да преведам само прашањето.
8: Па добро,
6: само да преведам.
5: Önceliklə kıymetli teknik direktörümüze soru geldi. Kendileri dedi ki Bosna her sekten sonra daha güçlü bir takımla oynayacaksınız yarın ve özellikle takımımızda çok fazla genç oyuncu var ve bu genç oyuncular nasıl adapte olacaklar bu takıma? Beklentileriniz nelerdir? Bu değişim zor bir değişim mi olacaktır bir süreç yoksa kolay bir şekilde atlatabilecek miyiz? Aynı zamanda sayın futbolcu Alioski'ye de bir sorusu vardı. Siz burada kendi ev sahibi gibi görmeniz gerekiyor çünkü Fenerbahçe stadyumundayız ve özellikle Makedonya'nın ne gibi bir beklentisi olacak yarın 50 bin kişi taraftarın karşısında oynaması.
8: Види, значи, што се несува до играчите, кажав доста нови играчи. Од тие нови играчи, нормално повикав 7 играчи од македонско првенство. Од тие играчи, три стартери имаме против Босна и Херцеговина, така ќе биде и на утрешниот надпревар, секако дека тие кои не доби...

0: Имам шанса сакам да им дадам утре, да ги видам на лице место. И оние кои беа цело време со нас тука, уште еднаш ќе кажам дека сум презадоволен како работат на тренизите и на преварот кој добија шансата против Босна, мислам дека оставија добар впечаток на тој надпревар. Сега утре ќе видиме, бидејќи како што кажавте, играме поголем предизвик. Турција добра администрација, добри индивидуални играчи, али ние мора да се поставиме цврсто, како и секој надпревар, да покажеме дека и ние вредиме.
1: Özellikle Bosna Hersek'teki maçımızdan sonra yeni başlayanlarımıza, yeni katılan oyuncularımız vardı ve ben hepsinden çok memnun kaldım. Güzel bir izlenim bıraktığımıza inanıyorum. Burada da orada şans veremediklerimize burada şans vereceğiz ve onları kendi yerlerinde nasıl oynadıklarını görmek istiyoruz. Dolayısıyla ben özellikle antrenmanlarda oyuncularımın sağlamış oldukları bütün katkılardan son derece memnun olduğumu söylemek isterim. Yarın da bütün gücümüzle burada yapabileceklerimizi göstereceğiz.
2: Pozdrav na site. Сега желував да се вратиш кај си играл, ама то не значи ништо, деме утре и веме друга утакмица, репрезентација и ке има публика, треба да уживаме ова утакмица и секој утакмица ке научиме повише и со млади, то нема ништо да се каже дека немаме квалитет да правиме нешто, се гледа со Босна, направивме супер утакмица и треба време сигурно, и друго што е што треба се каже сите све селекторот и ќе видиме понатака, ама нови две утакмици што имаме се многу добри напревари и ќе видиме после што ќе биде.
1: Her zaman insan söyler, oynadığı yere bir kez daha gelmek çok kıymetlidir. Biz takım olarak Bosna'da sergilediğimiz performansımız zaten ortada. Dolayısıyla buradaki oyuncu arkadaşlarımızla birlikte yarın da kıymetli takım koçumuzun, teknik direktörümüzün söylediği gibi her şeyimizle takımımıza katma değer katmaya katkı sağlayacağız, özen göstereceğiz. Ve dolayısıyla biz de elimizden geleni yaparak yarın mücadelemizi sergileyeceğiz. Zaten geri kalan bütün her şeyi teknik direktörümüz dile getirdi.
3: Damian Nikolaski.
4: Hem teknik adam hem de Ali Olski bu şekilde açıklamalarda bulundular. Biz tekrardan Şampiyonlar Ligi finaline döneceğiz değerli izleyenler. Ve tabii ki finalin sonrasına Paris Saint Germain kupayı kazandı ve Paris'te de coşkuyla kutlamalar devam ediyor.
5: Paris Saint Germain ve Arsenal'ın sahne aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi finali Fransa ve İngiltere'de aynı anda ancak farklı duygularla takip edildi. Arsenal taraftarları Londra'daki evleri Emirates Stadyumu'nda kurulan dev ekrandan takip ederken PSG taraftarları da Paris'teki Parc des Princes stadında toplandı. Maçın 6. dakikasında Kai Havertz'in golüyle öne geçen Arsenal cephesi ilk sevinen taraf oldu.

65. dakikada Dembele'nin penaltı golüyle coşan PSG taraftarları ise seri penaltı atışlarında zaferi taçlandırarak bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

Arsenal taraftarları karşılaşmanın ardından hem Londra'da hem de Macaristan'da takımlarını desteklemeye gittikleri Puşkaş Arena'dan hüzünle ayrılırken gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Paris Saint Germain'in coşkulu taraftarları ise dozu fazla kaçırınca Fransa'nın başkentini savaş alanına döndürdü. Kutlamalar sırasında çevreye maddi hasar verilmesi ve yangınların çıkarılması üzerine polisin müdahale ettiği olaylarda güvenlik güçleriyle taraftarlar arasında arbede yaşandı. Polis kalabalık taraftar gruplarını biber gazıyla dağıtmaya çalışırken bazı holiganlar emniyet görevlilerine havai fişeklerle karşılık verdi. Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gece boyunca 15 kentte taşkınlık yaşandı. 7 polisin yaralandığı olaylarda yaklaşık 500 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl kazanılan şampiyonluğun ardından çıkan

0: çatışmalarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 200 kişi yaralanmıştı.
1: Kevin De Bruyne, Napoli'den ayrılacak olan teknik adamı Antonio Conte'ye çattı.
2: Kevin De Bruyne, Serie A'daki ilk sezonunu değerlendirdi. Başarılarla geçen 10 yıllık Manchester City kariyeri sonrası Napoli'ye transfer olan Belçikalı yıldız, alışılmış performansının uzağında kaldı. Sakatlıkların da etkisiyle sadece 21 maça çıkan De Bruyne, 5 gol 4 asistle oynadı. Bu durumu teknik direktör Conte'ye bağlayan 35 yaşındaki oyuncu, "Asla kendi pozisyonumda oynayamadım. Durum bu. Her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Tabii ki benim için zordu. Çünkü Conte'nin futbola bakış açısı benimkinden çok farklı. Bu konuda lafı dolandırmamalıyız" ifadelerini kullandı. Çok fazla defansif oynadıklarını söyleyen Kevin De Bruyne, 5-4-1 dizilişinde her maçta bir gol atarsanız bu pek de iyi bir şey değil. Gerçekten çok geride oynuyorduk. En golcü oyuncumuzun 10 golü var" diyerek eleştirilerine devam etti. Conte'nin ayrılmasından memnun olup olmadığı yönündeki soruya samimi bir cevap veren Belçikalı futbolcu, "Conte'nin ayrılmasından memnun muyum? Benim için evet, bana kalırsa kalması gerekmiyordu" dedi.
1: NBA'de Batı Konferansı finallerinde 7 maça giden seride Oklahoma City Thunder'ı San Antonio Spurs son maçta mağlup etti ve böylelikle hem Batı'nın şampiyonu oldu hem de NBA finallerine yükselerek New York Knicks'in rakibi oldu.
0: NBA'de finalin adı belli oldu. Batı Konferansı finalleri 7. maçında Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan San Antonio ilk çeyreği 7 sayı önde tamamladı. İkinci çeyrekte taraftarıyla birlikte temposunu artıran Oklahoma soyunma odasına farkı 3'e indirerek girdi. 3. periyotta savunmalar sertleşti, hücum süreleri arttı ve iki takım da 12 dakikayı sadece 24'er sayı atarak tamamladı. Both trying to either extend the lead or cut into this lead. SGA. Son çeyreğe 80-77'lik avantajla giren San Antonio son 12 dakikaya da hızlı başlayan taraf oldu. De'Aaron Fox ve Keldon Johnson'la 3 sayılık isabetler bulan deplasman ekibi 92-83 öne geçti. O andan itibaren farkın 6 sayının altına inmesine izin vermeyen Spurs karşılaşmayı da 111-103 kazandı. 27 yıl sonra finale yükselen New York Knicks'in rakibi olacak San Antonio en son 12 sene önce finale çıkmış ve şampiyon olmuştu. San Antonio'da Batı Konferansı'nın en değerli oyuncusu ödülünü kazanan Victor Wembanyama 22 sayı ve 7 reboundla takımının en skorer ismi oldu. Fransız yıldız serideki önceki etkileyici performanslarının altında kalsa da Spurs bu kez farklı isimlerden önemli katkılar aldı. Yedi oyuncusunun çift taneleri çıktığı maçta Julian Champagne 20 sayı ve 6 rebound, Stephen Castles'ı 16 sayı, 6 rebound ve 6 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Son şampiyon Thunder cephesinde ise MVP Shai Gilgeous Alexander etkileyici bir performans sergiledi ve mücadeleyi 35 sayı 9 asistle tamamladı. San Antonio Spurs'un sağ avantajıyla çıkacağı New York Knicks serisi çarşambayı perşembeye bağlayan gece oynanacak.
1: Şimdi de NBA finalleriyle ilgili bilgilere hep birlikte bakalım değerli izleyenler. Finalin adı belli oldu. En son iki takım 99'da karşı karşıya gelmişti. San Antonio Spurs ve New York Knicks finalini bu sezon NBA'de izleyeceğiz. San Antonio 12 yıl sonra, New York'sa 27 yıl sonra finaldeki, az önce söylediğim gibi New York Knicks'in son finali 1999'da ve San Antonio Spurs'aydı. İki takım 99'da karşılaşmış. Spurs seriyi 4-1 kazanarak şampiyon olmuştu ki biraz o günlerin kadrolarını sizlere götürecek olursak baktığımızda New York Knicks'e Marcus Camby, Latrice Sprewell ve Alonzo Mourning gibi Allen Houston gibi, Alonzo Mourning Miami'deydi tabii ki, bazen eski yıldızlar da karışabiliyor, önemli değerli isimler vardı ve Jalen Brunson'un babası Rick Brunson da o dönemin New York Knicks'inin kadrosundaydı. Aslında babadan da oğula geçen bir final serisi olacak New York Knicks'te. San Antonio Spurs'a baktığımızda tabii ki herkesin hatırlayacağı yıldızlar Tim Duncan ve Amiral David Robinson o günün kadrosundaydı. Tabii o kadroyu Avery Johnson ve Sean Elliott gibi önemli isimler de Spurs'ta yine eklenmişti ve Spurs seriyi 4-1

0: kazanmıştı. Tabii ki bir lokal sezonuydu. Sezon çok geç başladı. 50 maçlık bir sezondu ve o sezonun sonrasında da final serisine kazanan Spurs olmuştu. Bakalım bu kez neler olacak ama San Antonio Spurs tabii ki saha avantajına sahip olan takım olacak. 2014'te 2007, 2005, 2003, 99 San Antonio'nun şampiyon olduğu yıllar. 99'dan sonra 4 şampiyonluk daha kazandı San Antonio Spurs. New York Knicks'e baktığımızda 72, 73 ve 69, 70 sezonlarını görüyoruz. New York Knicks'te New York'ta 3. şampiyonluğunu almak istiyor. James Dolan'la bir şampiyonluk daha kazanmak istiyor. New York Knicks özellikle yıllar sonra. Tabii bu serinin şöyle de enteresan bir noktası var değerli izleyenler. NBA'de 8. yıl üst üste farklı bir şampiyon çıkacak. Toronto, Los Angeles Lakers, Milwaukee, Golden State, Denver, Boston ve Oklahoma'dan sonra ya San Antonio Spurs ya da New York Knicks NBA'in yeni şampiyonu olacak diyelim. Ve biz NBA'den tabii ki NBA ile ilgili haberleri sizlere sonrasında yine aktarmaya devam edeceğiz final serisiyle. Tenise geçelim. Teniste de Fransa Açık'ta nefes geçen bir maç vardı. O maça sizleri götürelim ki tarihinde en uzun 3. maç oldu.
1: Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Roland Garros tenis turnuvası nefes kesen bir karşılaşmaya sahne oldu. 3. turda kozlarını paylaşan Juan Manuel Serundola ile Martin Landeros'un 6 saat 3 dakikalık mücadelesi turnuva tarihinin en uzun 3. maçı olarak kayıtlara geçti. Fransa Açık'a başarılı bir giriş yapan ve 2. turda dünya 1 numarası Yannick Sinner'i geçen Serundolo ilk seti 6-4 kazandı. Bundan sonraki tüm setler tie-break'e giderken İspanyol tenisçi Landeros rakibini 2 kez yakalasa da karar setinde gülen taraf Serundolo oldu. 4 tie-break sonunda maçı 3-2 kazanan Juan Manuel Serundolo 4. turda İtalyan Matteo Berrettini ile karşılaşacak. Sezonun ikinci Grand Slam'ı olarak takvimde yer alan turnuvanın kadınlar kategorisinde Arina Sabalenka da 4. tura çıktı. Belaruslu tenisçi 3. turda karşılaştığı Avustralyalı Daira Kasatkina'yı 2-0 yenerek dünya 1 numarası unvanıyla 100. zaferine imza attı. Geçtiğimiz yılın finalisti Sabalenka 4. turda Japon tenisçi Naomi Osaka ile mücadele edecek. Günün sürpriz haberi ise Fransa Açık'ın son şampiyonu Coco Gauff'tan geldi. Avusturyalı tenisçi Anastasia Potapova ilk seti kaybetmesine rağmen geri dönerek dünya sıralamasının 4. basamağında bulunan rakibini 2-1 mağlup etti. Rus asıllı Potapova çeyrek finale yükselmek için turnuvaya Rusya adına katılan Anna Kalinskaya ile karşı karşıya gelecek.
0: Ana habere ara zamanı saat başına karşınızda olacağız.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
1: Maçındaysa 7 Haziran Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Fort Lauderdale kentindeki maç Inter Miami FC stadında saat 01'de oynanacak. Venezuela mücadelesi de ATV'den naklen yayınlanacak. Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.
2: Değerli izleyenler, bir transfer gelişmesi var. Hemen Yunus Emre Sel'e bağlanacağız. Trabzonspor Sidney Lopez Cabral'la Prensip'te anlaştı ve Benfica'yla da son görüşmeler yapılıyor. Sevgili Yunus, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ömer Serhat, kolay gelsin yayınlar.
2: Teşekkürler. Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi geldi. Trabzonspor yeşil burunlu oyuncu Sidney Cabral'la anlaştı. Detayları senden almaya başlayalım.
3: Teşekkürler. Dediğiniz gibi Trabzonspor Sidney Cabral transferi için Benfica ile Prensip anlaşmasına vardı. Başkan Ertuğrul Doğan özellikle Fatih Tekke'nin çok istediği bu oyuncu için uzun zamandır ciddi uğraş veriyordu. Aslında kulübü belli bir noktaya kadar ikna etmişti Trabzonspor ama Sidney Lopez Cabral'ın kendisiyle alakalı bir ikna süreci devam ediyordu. Oyuncu cephesinden de gün içerisinde Trabzonspor'un teklifine olumlu yönde bir geri dönüş yapılınca Trabzonspor yetkilileri özellikle Başkan Ertuğrul Doğan talimatıyla bu transferi bitirme noktasına getirdi. Şu an itibariyle kulüpler arasındaki yazışmalar yapılıyor. Muhtemelen bugün belki ilerleyen saatlerde belki birkaç güne de sarkabiliyor bu yazışma süreci. İşte ödeme planları, diğer detaylar. Bunlar şekillendikten sonra transferin tamamlanma ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz. Tabii şöyle de bir detay verelim. Tam şu sıralarda Yeşilburun Adaları Sırbistan'la hazırlık maçı oynuyor Ömer Saraç ve bir tarafta Wagner Pina sağ bek pozisyonda, diğer tarafta sol bek pozisyonda da Sidney Lopez Cabral oynuyor. Aslında daha Trabzonspor'da buluşmadan şu anda milli takımda birlikte oynuyorlar ama Cabral'ı Trabzonspor sadece bir sol bek veya sağ bek oyuncusu olarak değil, sol önde de oynayabilmesi nedeniyle transfer etmek istiyor. Benfica'ya transfer olmadan önce de bu oyuncuyu Trabzonspor çok istemişti. Ancak o dönem Benfica biraz daha ağır basınca bu transfer

0: o yönde gerçekleşmişti. Şu an itibariyle de Malinovski ve Thierry Karadeniz'den sonra 3. transferini imza aşamasına getirdi Bordo Mavili takım. Tabii transfer çalışmaları devam edecek. Özellikle yabancı kontenjanına da bağlı olarak iki kanat oyuncusu, bir forvet oyuncusu ve yerli alternatiflerle ilgili de Trabzonspor'un yoğun bir transfer sürecinin devam ettiğini söyleyelim. 7 Temmuz'da Trabzon'da ilk antrenmanını yapmayı planlıyor Trabzonspor. Bu ilk antrenmana kadar en azından transferlerin %60-70'lik bölümünün tamamlanması hedefleniyorlar.
1: Yunus Emre Sel, çok teşekkürler aktardıkların için ve keyifli milli maç detay için diyelim. Sana da kolaylıklar dileyelim. Biz dönelim değerli izleyenler. Kuzey Makedonya antrenmanını arkadaşımız İbrahim Uslu antrenmanda ve bizleri bekliyor. Sözü sevgili İbrahim'e bırakalım.
2: Teşekkürler Ömer. Kadıköy'den mutlu akşamlar. A milli takımımız Dünya Kupası hazırlık sürecine iki özel maçla devam edecek. İyi ki şu an bulunduğumuz stadyumda yarın akşam oynanacak Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumunda saatler 20.30'u gösterdiğinde Kuzey Makedonya'yı konuk edeceğiz. Şu anda Kuzey Makedonya'nın son antrenmanını takip ediyoruz. Kuzey Makedonya ile ilgili birkaç detayı sizlerle paylaşalım. Dünya Kupası eleme grubunda Belçika ve Galler'in ardından 3. bitirdiler. Uluslar C Ligi'ni lider bitirme başarısı gösterdikleri için Dünya Kupası playoff yarı final oynama hakkı elde ettiler. Yarı finalde rakip Danimarka'ydı. Danimarka Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Böylece Kuzey Makedonya'nın Dünya Kupası rüyası sona ermiş oldu. Tabii Kuzey Makedonya karşılaşması bizler için çok önemli. Montella'nın da ifade ettiği gibi Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Avustralya ile oyun formatları çok benzer. Bu yüzden Kuzey Makedonya'yı seçtiğimizi ifade etmişti Vicenzo Montella. Tabii yarınki karşılaşma Dünya Kupası öncesi önemli bir prova olacak. Sonrasında 7 Haziran'da Miami'de Venezuela ile karşılaşacağız. Sonrasında artık Dünya Kupası için geri sayım başlamış olacak. Kuzey Makedonya'da daha önce yolu Türkiye'den geçmiş birçok futbolcu da var. Şu anda Kocaelispor'da aktif futbol oynayan Darko Çulinov Kuzey Makedonya kadrosunda. Yine Konyaspor'dan eski Trabzonsporlu Bardi'nin de Kuzey Makedonya kadrosunda bulunduğunu ifade edelim. Bardi'ye bir parantez açalım. Hafif bir sakatlığı olduğu için yarınki karşılaşmanın kadrosundan çıkartıldı. Onun dışında yine eski Fenerbahçeli iki futbolcu Alioski ve Elif Elmas yine kadroda bulunan tanıdık isimler olarak dikkat çekiyor. Yarınki karşılaşma ATV ekranlarında canlı ve şifresiz bir şekilde futbol severlerle buluşacak. Bu milli heyecanı ATV ekranlarında yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Kuzey Makedonya'da tabii daha önce ikili rekabette 9. randevu olacak bu. Milli takımımız Kuzey Makedonya ile bugüne kadar 8 karşılaşma oynadı. 5 galibiyetimiz bulunuyor. 1 mağlubiyetimiz. 2 karşılaşmada da eşitliğin bozulmadığını hatırlatalım. Kuzey Makedonya şu anda ısınma çalışmalarıyla antrenmanı başlatmış durumda. Bizlere ayrılan 10 dakikalık bir süreç sonrasında taktik antrenmana geçiş yapılacak. Az önce basın toplantısında Alioski, özellikle Alioski çok önemli bir ifade kullandı. Türkiye milli takımını yıllardan beri takip ettiğini ve sempati duyduğunu ifade etti. Dünya Kupası'nda bir taraftarınız olarak sizi destekliyorum dedi. Tabii gönüllere dokunan bir açıklama, daha önce bu atmosferi yaşamış, bu stadyumda futbol oynamış bir isim. Milli takımımız için de çok anlamlı ve güzel sözler ifade etti. Yarın Fair Play çerçevesinde dostça bir karşılaşma olmasını tabii bizler de temenni ediyoruz. Stadyuma da bir parantez açalım. Yarın bu stadyumda oynanacak karşılaşma zeminin gayet iyi olduğunu ve yarınki karşılaşmaya hazır olduğunu da ifade etmiş olalım. Tabii dolu tribünler önünde oynanacak. Dünya Kupası öncesi özellikle Dünya Kupası'na gidemeyecek olan vatandaşlarımız son bir motivasyon, son bir destek amaçlı milli takımı bu karşılaşmada motive etmeye çalışacaklar. Karşılaşmanın başlama saatinin yine 20.30 olduğunu hatırlatalım. Çünkü Saraçoğlu Spor Kompleksi Çobani Stadyumunda Kuzey Makedonya'nın antrenmanı takip etmeye devam ediyoruz. Biz sözü tekrar sana bırakalım Ömer Saraç.
1: İbrahim Uslu, teşekkürler bize aktardıkların için. Milli takıma devam edelim.

0: Edeceğiz. Milli oyuncularımızdan Ozan Kabak'la Deniz Gül A-Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
1: Çok güzel bir hava var zaten. Hepimiz çok heyecanlıyız tüm ülke gibi. 24 senedir yokuz. Onun bir heyecanı var. Tüm ülkeyi bir araya getiren bir organizasyon. Onun için bunun öneminin farkındayız. Şimdi yavaş yavaş zaten havaya girmeye de başladık. Yarın ilk hazırlık maçımız var dediğin gibi. En iyi şekilde çıkıp hazırlıklara başlayacağız. Ve bu maçı da çok ciddi alıyoruz. Aynı bir turnuva maçı gibi. Bakalım, çok heyecanlıyız. Güzel bir sezon geçirdim. Son 1,5 senedir sakattım ondan önce. Ama geri dönüşüm iyi oldu. Çok çalıştım. Bunun karşılığını aldım. Onun için çok mutluyum. Çok gururluyum kendi adıma. Yani inşallah güzel bir turnuva geçer takım adına, kendi adıma, tüm ülkemiz adına. Çok heyecanlıyız.
2: To prepare good for World Cup and everyone take it very seriously.
3: Yani çok önemli bir maç. Dünya Kupası hazırlığında biliyorsunuz herkes de çok ciddi bir şekilde hazırlanıyor. Tabii ki de çok büyük bir rekabet var. Ne olur ne biter bilmiyorum ama oynadığım her dakikada tabii ki de elimden gelen her şeyin en iyisini yapacağım.
0: A milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin Senegal'le oynayacağı maç bu akşam 22.30'da spor ekranlarında sizlerle buluşacak. Türkiye Dünya Kupası D grubu 3. maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Ay Yıldızların rakibi hazırlıklar kapsamında Senegal ile oynayacak. Bu akşam 22.30'da başlayacak mücadele A-Spor'dan naklen yayınlanacak. Önemli bir transfer iddiasıyla devam ediyoruz. Victor Osimhen Nijerya milli takımının kampında yok ve teknik direktör Erik Çel'den bir açıklama geldi. Erik Çel, Osimhen'in takım değiştirebileceğini ve bu yüzden kampta bulunmadığını ifade etti.
4: Nijerya teknik direktörü Erik Çel, Victor Osimhen'le ilgili kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarında Polonya ve Portekiz'le karşılaşacak Nijerya'da yıldız oyuncular Osimhen ve Lokman kadroda yer almıyor. İki oyuncunun durumu hakkında konuşan Erik Çel, Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali olduğunu söyledi.
5: We will miss two players because Victor Osimhen he had maybe to change a club, so I prefer that he stay in this house because if you play and you are not at 100%, well, this is not good. And Lukman is very tired, and the Atletico has asked us to let him so.
4: Osimhen için Galatasaray'a bazı sözlü teklifler geldiği belirtilirken, Nijerya teknik direktörünün ifade ettiği boyutta ciddi bir durumun olmadığı kaydedildi.
0: Galatasaray'la devam ediyoruz. Galatasaray Dünya Kupası'ndan sonra Barış Alper Yılmaz'a gelmesi olası tekliflerin ardından alternatifleri de belirledi.
6: Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın olası satışı üzerine planlarını yaptı.
7: Şimdi Şalai yaptı ortasını arka direğe, şut ve gol! Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yarı finalde 1-0 önde.
6: Sarı Kırmızıların milli yıldızına Dünya Kupası sonrası teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin geçen sezon Avrupa'yı düşünerek ne olma satmadığı Barış Alper, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla İngiliz ve İtalyan kulüplerinin dikkatini çekmişti. ...12 gol 14 asistle oynayan 26 yaşındaki futbolcu milli takımla Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Galatasaray yönetimi turnuvaya iyi geçirmesi durumunda Barış Alper'in bonservisinin 50 milyon euro seviyelerine çıkacağını düşünüyor.
7: Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz.
6: Başarılı oyuncu için hedeflenen tekliflerin gelme ihtimali dikkate alan Sarı Kırmızılılar, sol kanat için iki ismi gündeminde tutuyor. Galatasaray, ikinci yarıyı takımda kiralık olarak geçiren Noel Ank'ın durumunu takip ediyor. Napoli'ye dönen Hollandalı yıldız yeniden Sarı Kırmızılı formayı giymek istiyor. Ancak Galatasaray, İtalyan ekibinin istediği 30 milyon euroluk bonservis vermeyi düşünmüyor. Diğer aday ise Danimarka ekibi Midtjylland'in oyuncusu Aral Şimşir. Sezonu 12 gol 21

0: Yücel, seçimi kim kazanacaksa Girasi'yi gider alır. Bu kardeşiniz onu da alacak inşallah ifadelerini kullandı. Adı geçen diğer oyuncularla ilgili konuşan Hakan Safi, kışın Lukman'la görüştüm. Artık bizim gündemimizde değil kendisi. Rafael Leao'yu gittim seyrettim. 10. dakikada bizim topçumuz olmadığını anladım. Nasıl anladın derseniz sorduk soruşturduk açıklamasını yaptı. Hakan Safi, rakibi Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriç'le anlaştığını söyledi.
1: Serhu Girasi'nin geçmişine hep birlikte bakalım. Değerli izleyenler, 30 yaşındaki oyuncu Gineli ve santrofor noktasında oynuyor. Fenerbahçe'nin de çok istediği isimlerden bir tanesi olduğu konuşuluyor ki 32 milyon euroluk bir piyasa değerine sahip. Fransa'da Laval'da başladı kariyerine. Lille ve Auxerre'le devam etti. Sonrasında Bundesliga'ya Köln'e geçiş yaptı. Yeniden Fransa'ya döndü. Amiens ve Rennes formalarına giydi ki buraya kadar aslında daha tek düze giden bir kariyerden bahsedebiliriz Serhu Girasi için, ama özellikle Stuttgart'a gösterdiği performans onu Borussia Dortmund'a taşıdı ki Borussia Dortmund'da da özellikle 2 yıldır çok iyi bir performans, özel bir performans gösterdiğini Serhu Girasi'nin söylemek lazım. Tüm kariyerine bakalım. 406 maçta 187 gol, 31 asisti var. Bu sezon Dortmund'da 46 maçta 22 gol, 6 asiste imza attı ve yine milli takımıyla 28 maçta da 11 gol kaydetti. Serhu Girasi diyelim ve biz yeniden milli gündeme dönelim değerli izleyenler. Bir kez daha Kadıköy'e uzanacağız. İbrahim Uslu'nun yanında Kuzey Makedonya Sportif Direktörü ki futbolculuğundan da çok yakından tanıdığımız bir isim Goran Pandev var. Hemen bu özel röportaj için sözü sevgili İbrahim Uslu'ya bırakalım.
2: Ömer Saraç, teşekkürler. Kadıköy'den mutlu akşamlar. Özellikle Türk futbol severlerin yakından tanıdığı bir isimle birlikteyiz. Kuzey Makedonya Sportif Direktörü, eski Galatasaraylı Goran Pandev bizlerle birlikte. Evet, daha önce Türkiye'de futbol oynadınız. Yarın Türkiye'ye rakip oluyorsunuz. Tekrar hoş geldiniz Türkiye'ye. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?
3: Najprije blagodaram za pokanata. Očekujem jedan dobar natpravar. Se nadevamo na pozitivan rezultat. Ние имаме нова репрезентација, нов селектор. За нас ова ќе биде стварно еден вистински тест, бидејќи знаеме дека Турција е силна репрезентација, учесник на светско првенство и ние имаме многу дебитанти во репрезентација и се надевам на еден добар резултат.
4: Öncelikle teşekkür ediyorum davet ettikleri için, çok fazla mutluyum. Biz yeni bir milli takıma sahibiz, yeni oyuncularımız var, yeni teknik direktörümüz var. Türkiye bilinmiş olduğu üzere inanılmaz güçlü bir milli takım ve dolayısıyla Türkiye'nin karşısında oynamak bizim için ve yeni oyuncularımız için tamamıyla yepyeni bir test olarak adlandırabiliriz. Ve bu test de bizim için çok kıymetli olacak, güzel sonuçlar elde edebileceğimizi ve güzel bir karşılaşma olarak geçeceğini düşünüyorum.
2: Bir futbol adamı olarak Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki şansı nasıl görüyor kendisi?
3: Pa mislim дека Турција со доѓањето на Монтела направи прав избор, тоа го покажуваат и резултатите. Имат една стварно силна репрезентација, спојна младост и искуство, знаеме какви млади играчи во какви клубови играат. Мислам дека може да направи добар пласман на светско првенство, бидејќи стварно, како што кажав, има силна репрезентација. Само да бидат сите здрави и мислам дека Турција може да направи изненадување на ово светско првенство.
4: Türk milli takımına Montella'nın gelmesiyle birlikte aldığı ivmeyi hepimiz zaten görüyoruz. İnanılmaz derecede güzel bir tercih oldu Montella'nın gelmesi. Ve tabii ki genç oyuncularınızdan bahsetmek istiyorum. Genç oyuncularınızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Oynadıkları takımları, onların kalitelerini, nasıl güçlü oyuncular olduğunu. Yani Türk milli takımı gerçekten tamam bütünlüğüyle güçlü bir milli takım. Ve Dünya Kupası'na da güzel sonuçlar elde edeceğine ben adım gibi eminim. Ama en önemlisi sağlık. Hepsi sağlıklı olsun ilk olarak.
2: Galatasaray'da da futbol oynadı. Kısa bir sürede olsa attığı golle şampiyonluğu getirdi. Galatasaraylı futbol severlerin gönlünde de ayrı bir yeri var. Onunla ilgili neler söyler? Akhisar attığı golü hatırlıyor musun?
4: Дали се сеќавате како гол дававте за Акисар? И што мислите за Галатасарај? Пошто играте во Галатасарај, посебно за навијачите од Галатасарај, ви имате посебно место кај нивните срце. Што мислите?
3: Поминав одлична една сезона во Галатасарај. Сигурно за мене и за мојата фамилија беше едно големо искуство. Истанбул има многу пријатели. Знаеме Галатасарај е еден од най-големите клубове в Европа. Съм най-много навивач, стварно ми беше чест

0: го носев овој дрес и посакувам се најдобро во иднина. Се надевам дека во скоро време ќе освоят некој европски трофеј.
1: Özellikle Galatasaray için şunu diyebilirim ki hem bende hem de benim ailemde çok değerli yeri var. Ben bir sezon Galatasaray'da yer aldım ve o formayı taşımaktan son derece onur ve mutluluk duyuyorum. Galatasaray kendisiyle, yönetimiyle ve özellikle taraftarıyla benim gönlümde bir o kadar da yer edindi. İstanbul'da, Türkiye'de çok fazla arkadaşım oldu, ailem gibi sevdiğim insanlar oldu. Galatasaray'a hep şans diliyorum ve inşallah en kısa zamanda bir Avrupa Kupası daha gelir.
2: Teşekkür ederiz. Kendisine iyi akşamlar. Yarınki karşılaşma için de başarılar diliyoruz. Evet Ömer Saraç, Goran Pandev ile birlikteydik. Biz sözü tekrar Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksine size bırakalım.
3: İbrahim Uslu teşekkürler. Goran Pandev hepimizin yakından tanıdığı isim ve Pandev'de de arkadaşımız İbrahim özel bir röportaj gerçekleştirdi. Biz yeniden kulüplerin gündemine dönelim. Beşiktaş'ta teknik adam arayışı devam ediyor. Aspor yorumcusu Kartal Yiğit, Beşiktaş'a şu an için en yakın ismin İtalyan Vincenzo İtalyan olduğunu söyledi.
4: Beşiktaş'ta gündem hoca. Hangi hoca gelecek? Birçok isim yazıldı, çizildi, paylaşıldı. Kimi kulüp tarafından yalanlandı. Kimi sessiz kalındı. Herhangi bir açıklama yapılmadı kulüp nezdinde. Şimdi kolay değil. Yani böyle durumlarda birçok ismin çıkması doğal. İşte özellikle Razvan Lucescu'nun da görüşüldüğü ama Lucescu'nun kabul etmediğini biliyorum. Filipe Luis ismi çıkacak. Çıktı dendi. Gitti görüşüldü. Evet. Olmadı.
5: Olmadı.
4: Şimdi şunu söyleyebilirim. Olmadı. Şunu söyleyebilirim. Bu belki ilk kez bir sıcak gelişme. Onu dile getireyim. Aspor'da ilk kez duyacak izleyicilerimiz. Beşiktaş'ın şu an itibariyle en güçlü adaylarından bir tanesi Vincenzo Italiano oldu. Bologna'da Süper Kupa kazandıran teknik adam. İşte Fiorentina'da Süper Kupa finalleri oynamış. Konferans liginde final oynamış bir teknik adam. Vincenzo Italiano. Bir görüşme gerçekleşmiş durumda. Önder Özen'in görüştüğünü duydum. En önemli adaylardan biri. O %100 Vincenzo Italiano oldu diyemiyorum. Ama olma ihtimalinin yüksek olduğunu çok önemli bir kaynağımdan bilgi edindim. En önemli adaylardan, en güçlü adaylardan biri Vincenzo Italiano. Bunu da Aspor ekranlarında söylemiş olalım. Bakıldığı zaman İtalyan teknik adamın oyun felsefesi Önder Hoca'nın istediği oyun felsefesi. Yani daha çok hücum ağırlıklı, cesur oynatan, tempolu, yüksek tempoyu sağlayan bir teknik adam. Yani bunlar Beşiktaş'ın aradığı özellikler. İsmi hatta Napoli'de de geçiyor şu an gündemde. Öyle bir teknik adam profili. Yani %100 olur mu olmaz mı bilemem ama şu an itibariyle sanki birinci sıraya yerleşmiş gibi görünüyor Vincenzo Italiano. Ve kısa sürede herhalde bu hafta içerisinde bu konuda bazı şeyler artık netleşecekmiş gibi gözüküyor.
5: Zaten netleşmesi,
4: netleşmesi de lazım. 15 gün sonra falan Beşiktaş antrenmanları başlayacak İstanbul'da.
3: Şimdi de muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş'a bağlanacağız ve Beşiktaş'taki teknik adam gündemini konuşacağız. Efecan hoş geldin yayınımıza.
6: Teşekkürler Ömer Saray, sana da yayınlar diliyorum.
3: Teşekkürler. Gündeme gelen son isim İtalyan Vincenzo Italiano ki özellikle son birkaç günde Efecan Rafael Paladino da çok fazla dillendirildi. Tabii ki ilk başta konuşulan adaylar işte Filipe Luis'le başladı, Razvan Lucescu, Postecoglou. Birçok isim çıktı, Carlos Vicens gibi ama Beşiktaş'ta sanki rota İtalyan bir teknik adama en azından son birkaç günde dönmüş gibi görünüyor. Sendeki bilgiler nedir? Senden almaya başlayalım.
6: Tabii ki senin de söylediğin gibi Beşiktaş Carlos Vicens'e ilgilendiğini biz Aspor ekranlarından duyurmuştuk. Orada da tam olarak şu engele rastladı. Siyah beyaz ekip kendisinin Braga'da 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi var ve Braga'da herhangi bir indirim yapmıyor bu konuda. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Postecoglou'nun kararını henüz vermediğini de altını çizelim. Siyah beyaz ekip ilk olarak kendisine gitmişti. Postecoglou'nun da tabii Dünya Kupası'nda FIFA tarafından bir gözlemcilik görevi var. Onun da altını çizeyim. An itibariyle aktif bir görev alıyor teknik adam. Yunan asıllı teknik adam. O yüzden henüz bir net bir karar vermiş değil. Avrupa'dan da teklifler beklediğini iletmiş ve henüz bir karar vermemiş. Onu söyleyebilirim. Beşiktaş'ta Filipe Luis ismini biz tekrardan Aspor ekranlarında söylemiştik. Beşiktaş Spor

0: Sportif direktörü Öner Özen Portekiz'de bir çıkarma yapmıştı ve kendisiyle görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın planlarını, bütçesini ve oyun aklını aslında bu teknik adama da söylemişti. Brezilyalı teknik adama. Ardından kendisi tercihini Monaco'dan yana kullandı. Ardından Sayın Önder Özen, Sayın Başkan Serdar Adalı'ya yeni bir teknik direktör listesi sundu. Bu teknik direktör listesinde de iki isim yer alıyor. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Beşiktaş'ta somut adımlar atılmaya başlanıyor, onu söyleyebiliriz. Sportif direktör Önder Özen belirlediği adaylar geçtiğimiz günlerde Serdar Adalı'ya sundu. Bunu söyledik. Şu ana kadar da basına yansımayan iki teknik adamın listede yer aldığını söyleyebiliriz. Bu isimlerden biriyle görüşme gerçekleştirildi. Diğer adayla ise hafta içerisinde yurt dışında bir araya gelinecek. Her iki teknik adamın da aktif olarak Avrupa'da görev yaptığını belirtiyor siyah beyazlı yetkililer. Beşiktaş bir diğer adayı da vardır. Razvan Lüçescu. Bu seçeneği de değerlendirmeye açık. Siyah beyaz ekip an itibariyle tabii bu iki tane teknik direktörden olumlu sonuç gelmezse bu sonuca gidilebilir. Razvan Lüçescu'ya gidilebilir. Lüçescu'nun Beşiktaş'a gelmek istemediği yönündeki söylemler de gerçeği yansıtmıyor. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç. Ancak şu an itibariyle siyah beyaz ekibin deneyimli teknik adama resmi bir teklifi de bulunmuyor. Öte yandan yönetimin gündeminde İtalyan bir teknik adam da var. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Hafta içerisinde de bir adayla, özellikle bunun pazartesi günü olmasını bekliyoruz. Sayın Önder Özen'in haftanın başında pazartesi günü yurt dışına çıkarak yüz yüze görüşme gerçekleştireceğini söyleyebiliriz. Öte yandan da hafta içerisinde bu görüşme gerçekleştirilirken de Beşiktaş tabii durmuyor. Teknik direktör adaylarıyla tabii telefon görüşmesi de yapıyor. Yüz yüze görüşmeler de yapacak dedik. Bir başka aday daha var. O adayın da bu adayın diğer adayla yüz yüze görüştürülecek adaydan daha iyi bir isim olduğu da söyleniyor siyah beyazlı yöneticiler tarafından. Kendisinin de çarşamba günü bir karar vermesi bekleniyor. Yüz yüze gerçekleştirilecek teknik adam farklı bir teknik adam, bir diğer adayda çarşamba günü kararını Beşiktaş'a vereceğini söylemiş. Onu söyleyebiliriz Ömer Saraç. Teknik direktör sürecinde önemli gelişmeler kapıda siyah beyaz ekipte. Şu notu da vermek istiyorum. Beşiktaş'ın teknik direktör arayışında değerlendirilen adaylarla ilgili de dikkat çeken bir detay daha var. Şu an için öne çıkan iki adayın da 50 yaşın altında olduğu bilgisi mevcut bizde. Yönetim yeni dönemde enerjisi yüksek, modern futbol anlayışına sahip ve hücum futbolu oynatan profiller üzerinde yoğunlaşıyor. Siyah beyazlı taraftarları ayağa kaldıracak, o coşkuyu yaşatacak, kolej havasını yansıtacak bir teknik direktör arayışında sportif Önder Özen ve Sayın Başkan Serdar Adalı. Dediğimiz gibi haftanın başında pazartesi günü siyah beyazlı yöneticiler, özellikle Önder Özen, yüz yüze görüşme yapmak için yurt dışına çıkacak. Bu adaylardan bir tanesi İtalyan. Diğeriyle ilgili henüz bir bilgi edinemedik ama çarşamba günü bir karar vermesi beklenen de bir teknik direktör adayı da var. Biz gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz ama 50 yaşın altında ve aktif olarak kulüp çalıştırdığını bildiriyor siyah beyazlı yöneticiler bu iki adayın. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç.
1: Efecan.
0: Evet.
1: Teknik adamlarla ilgili gelişmeleri aktarıyorsun ama Agustin Rossi ile de ilgili bir gündem var Beşiktaş'ta. En azından Beşiktaş'ın kaleci Agustin Rossi'ye resmi teklif yaptığı konuşuluyor. Tabii ki Beşiktaş teknik adamını bulmadan böyle bir teklif var mı yok mu? Ben de merak ediyorum, izleyenlerimiz de merak ediyordur. O konuyu da senden dinlemek isterim.
0: Tabii ki teknik direktör çalışmaları sürerken bir yandan da transfer çalışmaları da sürüyor. Siyah beyazlı ekipte Önder Özen, Sayın Başkan Serdar Dalı'ya teknik direktör listesini sundu diyoruz. Ama ardından da belirlediği isimlerle de futbolcularla da bir liste sundu. Bunlardan biri de Rossi. Flamengo'da forma giyiyor, tecrübeli file bekçisi. Beşiktaş'ın ilgilendiği ve Önder Özen'in de beğendiği bir kaleci, file bekçisi aynı zamanda. Onunla ilgili de Beşiktaş kulübü resmi bir teklif yaptı. Onu söyleyebiliriz Ömer Saraç. Yani zaten Beşiktaş'ın gittiği teknik direktörlerde, yani şu yanılgı olmasın, Önder Özen'in ve Beşiktaş tabii birinci yetkilileri, Sayın Başkan Serdar Adalı ve futbol komitesinin de istediği oyunu oynatacak profillere gidildiği için gelecek teknik direktöründe hayır demeyeceği isimlere gidiliyor. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç. Aynı zamanda da görüşülen teknik direktörlerle de bu transfer listesi paylaşılıyor. Yani gelecek teknik direktörün bu yüksek ihtimalle zaten onayladığı isimler bu isimler. Kabul ettiği isimler, onu söyleyebilirim. Beşiktaş Rossi'ye de Flamengo'ya resmi teklifini sundu. Onu net bir şekilde söyleyebilirim an itibariyle. Tabii biz Anguissa ismini söylemiştik. Anguissa da siyah beyazlı ekibin ilgilendiği bir orta saha oyuncusu. Napoli'de forma giyiyor. Aynı zamanda Trossard, Arsenal'in önemli oyuncusu. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın beğendiği ve geçtiğimiz yazda transfer etmek istediği isimlerden biriydi. Kendisiyle de teknik direktör konusu artık

0: tamamladıktan sonra Arsenal kulübüyle bir görüşme yapılmasını bekliyoruz. Onları söyleyebilirim Ömer Saraç. Transfer gelişmeleri de Beşiktaş'ta an itibariyle arka planda devam ediyor. Bunu net bir şekilde dile getirebiliriz.
1: Efecan çok teşekkürler aktardıkların için. Beşiktaş'ta tabii ki gündemde değişmeler, gelişmeler oldukça biz Efecan'a bağlanmaya ve detaylar almaya devam edeceğiz. Biz yeniden dönelim Avrupa futbolunun en büyük sahnesine değerli izleyenler. Şampiyonlar Ligi finaline, finalde Paris Saint Germain geriye düştüğü maçta dengeyi sağladı. Maç uzatmalara ve penaltılara gitti. Penaltılarda gülen Paris Saint Germain üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başardı. Paris ekibi muhteşem bir akşam yaşadı.
2: 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'ı penaltı atışlarında mağlup eden Paris Saint Germain üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

0: Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Arena'da oynanan karşılaşmaya Arsenal 6. dakikada Kai Havertz'in golüyle hızlı bir giriş yaptı. Rakibine göre daha atak oynayan ve birçok pozisyondan yararlanamayan Paris Saint-Germain aradığı gol 65. dakikada Dembele'nin penaltısıyla buldu. Normal ve uzatma süresi 1-1 sona eren maç seri penaltı atışlarına giderken Fransa temsilcisi 4-3'lük üstünlükle kupaya uzanan taraf oldu. Luis Enrique ve öğrencileri Real Madrid'den sonra 36 yıllık Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste şampiyon olan ikinci takım olarak tarihe geçti. Tam 20 yıl önce Barcelona'ya kaybettiği maçın ardından turnuvadaki ikinci finalini oynayan Arsenal ise Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hayalini bir kez daha ertelemek durumunda kaldı. Paris Saint-Germain 12 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak UEFA Süper Kupa finalinde Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
1: Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Galatasaray playoff serisinin tamamlanmasıyla birlikte yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
2: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playofflarında çeyrek final heyecanı yerini yarı finallere bırakıyor. Yarı finallerin ilkinde iki Euroleague ekibi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ilk turda Safiport Erokspor'u 2-0'lık seriyle geçti. Anadolu Efes de Türk Telekom'u 2 maçta saf dışı bıraktı. 3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği seride saha avantajı son şampiyon Sarı Lacivertlilerde olacak. Serinin maç takvimi şu şekilde. 1 Haziran Pazartesi Fenerbahçe Beko Anadolu Efes saat 20. Aynı saatte 3 Haziran Çarşamba günü yine iki takım karşı karşıya gelecek. 5 Haziran Cuma günü saat 20 ve 7 Haziran Pazar günü yine aynı saatte Anadolu Efes Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. 9 Haziran Salı Fenerbahçe Beko Anadolu Efes saat 20'de oynanacak mücadeleyle serinin takvimi sonlanacak. Diğer yarı final eşleşmesi ise Beşiktaş G'nin Galatasaray MCT tekniği ağırladığı karşılaşma sonrası belli oldu. 1-1 eşitlikle son maça taşınan ve son anları çok büyük heyecana sahne olan maçta Beşiktaş Galatasaray'ı 71-68'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Beşiktaş G'nin seriyi 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdıran son takım oldu. Beşiktaş yarı finalde Trabzonspor'u 2-0'lık seriyle eleyen Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaşacak. Seride saha avantajı normal sezonu 2. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta olacak. Serinin ilk maçı 2 Haziran Salı akşamı Beşiktaş G'nin ev sahipliğinde oynanacak. Serinin maç takvimi şöyle. 2 Haziran Salı ve 4 Haziran Perşembe saat 20'de Beşiktaş Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. 6 Haziran Cumartesi ve 8 Haziran Pazartesi saat 20'de ise Bahçeşehir Koleji Beşiktaş'ı misafir edecek. Seride tüm maçlar oynanmak zorunda kalırsa finale yükselecek takım 10 Haziran Çarşamba günü saat 20'de Beşiktaş G'nin ev sahipliğinde belli olacak.
1: Roland Garros'a sürprizler devam ediyor. Ünlü tenislerden Iga Świątek'te 4. turu göremedi.

0: Roland Garros'ta sürprizler devam ediyor. Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler kategorisinde dünya sıralamasının ilk 10 isminden sadece 2 isim 4. tura çıkarken kadınlarda ise 3 tenisçi yola devam edebildi. Organizasyonun son sürpriz haberi de Polonyalı tenisçi Iga Świątek'ten geldi. Dünya kadınlar sıralamasının 3 numarası 25. yaş gününde karşılaştığı Marta Kotsuk'a 2-0 yenilerek turnuvadan elendi. Bu sezon toprak kortlarda 16 maçtır yenilmeyen Ukraynalı, Roland Garros'a gelmeden önce toprak turnuvalar Madrid ve Ruyan Açık'ta şampiyonluk yaşamıştı. Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Marta Kotsuk, çeyrek finalde dünya 7 numarası Elina Svitolina ile karşılaşacak. Świątek'in ise 2024 Fransa Açık'tan bu yana toprak kort şampiyonluğu bulunmuyor.
1: MotoGP'de İtalya Grand Prix'sini İtalyan pilot Marco Bezzecchi ilk sırada tamamladı.
0: MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. etabı İtalya'da koşuldu. 5.2 kilometrelik Mugello pistinde 23 tur üzerinden gerçekleştirilen mücadeleyi ev sahibi pilotlardan Marco Bezzecchi kazandı. Aprilia pilotu sıralama turlarında en hızlı turu atan isim olmuştu. Bezzecchi'nin takım arkadaşı İspanyol pilot Jorge Martin liderin arkasında podyumun ikinci basamağına çıkarken Ducati takımından İtalyan Francesco Bagnaia 3. sırayı aldı.

0: Milli pilot Toprak Razgatlıoğlu damalı bayrağı 15. sırada görse de son turda pist limitlerini aşması sebebiyle bir sıra düşerek 16. ilan edildi. Sezonun 8. etabı Macaristan Grand Prix'si 7 Haziran'da Balaton pistinde koşulacak.
1: Ana haberi tamamlıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.

0: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Spor'un radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Tekrar program.
4: Bir Zamanlar Futbolu hoş geldiniz efendim. Kemal Belgin'le birlikte karşınızdayız. Ve sizlerle birlikte geçmişten bugüne futbolumuzda güzel, keyifli bir seyahate çıkacağız. Hep yapıyoruz, yine tekrarlayalım o girizgahı. Geçmişi, o günleri yaşamayanlar için önemli, keyifli, güzel bilgileri edinebilme, o günleri yaşayanlar için de o hatıraları yad edebilme, yeniden anımsayabilme imkanı sunacak diye düşünüyoruz bu program sizlere. Ama hep o günden bugüne bazı çıkarımlar yapmayı da, bazı mesajlar vermeyi de ihmal etmiyoruz. Hemen başlayalım. Unutulmaz anlar diyeceğiz ve bakalım nereye gideceğiz.

0: Kemal abi, tarih 16 Ağustos 1975. Hı hı. İnönü Stadı, yer TSD maçı, TSD kupasının son maçı, Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması. Niye çok önemli? Diyeceksiniz ki hani şimdi artık yok. Belki büyük bir çoğunluğu bizi izleyenlerin ne demek ya Spor Yazarları Derneği kupası? Üç büyüklerin sonra dört büyükler oldu.
1: Sonra altı bilmem ne oldu.
0: Değişti biraz da. Sezon başında yeni transferleriyle kantara çıktığı böyle bir gövde gösterisine dönüşen sezon öncesi bir tür gala gibiydi onlar. İşte böyle bir maç. Lig şampiyonu Fenerbahçe ile, önceki sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe ile kupanın galibi Beşiktaş'ı karşı karşıya getiriyor. Ve iki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası içinde o sezon karşı karşıya gelmişler. Fenerbahçe 2-0 kazanmış Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda. Aynı takımlar bu kez TSE'de finali diyebiliriz artık, son maç orada. Tabii. O maçta karşı karşıya geliyorlar. Onu gitmiş miydin? İzleme fırsatı
1: tabii
0: bulmuş
1: canım,
0: mu?
1: Oldu.
0: Tabii canım, değil mi?
1: Oldu yani.
0: Evet. Fenerbahçe 7. dakikada Ömer Kaner'le 1-0 öne geçiyor. Ömer Kaner'i hatırlayacaksınız. Sonrasında Fenerbahçe'de
1: Basri Dirimli'nin kayınbiraderi.
0: Evet, görev de yaptı. Beşiktaş savunmasından Lütfi 4 dakika sonra sakatlanıyor. Çıkıyor. Vedat Okyar savunmada tek dişi kalmış canavar. Rahmetli Vedat abimiz, güzel insan. Ve Didi'nin Fenerbahçe'si zaten 1-0 önde. İyiden iyiye TSE'de kupasını almak için de favori hale geliyor. Ve dakikalar 19'u gösterirken bir olay yaşanıyor. Dışarıdan algılamış mıydınız o şeyi?
1: Yok.
0: Tansiyonu?
1: Yok, yok ama bir mi? Yani itiş kakış oldu.
0: Bir şeyler
1: belli
0: var.
1: Yani bir şeyler var ama dışarıdan yani ta basın tribününden görmüyor.
0: Evet, Osman Arpacıoğlu'yla, ki yaptık Osman Arpacıoğlu'nda Fenerbahçe'nin bay gol lakaplı.
1: Tabii.
0: O dönemde gerçekten iyi iş çıkartan golcüsü. Vedat Okyar arasında bir böyle ikili mücadele. Biraz sert bir hamlesi var Osman'ın. Vedat Okyar'ın canı yanıyor ve sunturlu bir küfür çıkıyor ağzından. Osman Arpacıoğlu hemen dönüyor hakemin yanına. Ya hocam diyor, baksana bana küfür ediyor. Hakem kim?
1: Doğan Baba.
0: Doğan Babacan. Doğan Babacan deyince de yani Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kartı göstermiş hakem.
1: Tabii.
0: Peki şimdi ondan sonrasında şey enteresan. Hakikaten böyle bir meyleder miydi
1: ikinci
0: Doğan?
1: İkinci kırmızı kartı kime gösterdi?
0: Kime gösterdi?
1: Almanya Şili maçında Kaseli'ye gösterdi.
0: Onu yaptık hatta.
1: Evet, yaptı. İkinci Doğan abinin yani kırmızı kart uygulaması
0: başladıktan
1: sonra.
0: Eskiden kırmızı kart uygulaması yok bu arada.
1: Yok tabii. Elinden önemli, gösterirsin hani attım diye böyle.
0: Tabii, çık dışarı diyorsun değil mi?
1: Kime gösteriyor ikinci sarı kartı?
0: Şey, kırmızıyı.
1: Kırmızıyı Fenerbahçeli Charlie Yılmaz'a.
0: Ha, şaşırmadık ona da. Allah rahmet eylesin. Doğan Babacan biraz Beşiktaş'a meyleder miydi abi?
1: Biraz değil, Beşiktaş'ın eski oyuncularından.
0: Evet. Diyor ki böyle böyle küfür etti. Doğan Babacan, yok canım diyor, öyle mi? Gidiyor Vedat Okyar'a. Vedat diyor, bak Osman ne söylüyor, sen küfür ettin mi? Ondan sonrası bence müthiş bir hikaye. Yani eskiden böyleydi futbolcular işte. Vedat Okyar'ın cevabı, evet ettim. Yanında genç bir başka Beşiktaşlı oyuncu bu olaya tanıklık eden. Abi ne yapıyorsun diyor Vedat abi, aman diyor. Söylenir mi? Kaptan Vedat Okyar. Ve Vedat Okyar'ın cevabı şu. Beşiktaşlar mutlaka bileceklerdir ama duymayanlar için bence tarihe geçecek bir cevap. Sırtımda Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim diyor. Ya büyük. Şu söze bak ya.
1: Benim çok iyi...
0: Kırmızı kartı görüyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii kırmızı. Benim çok iyi arkadaşım, dostumdu Vedat.
0: Çok. Yani bizim için gerçekten
1: son,
0: çok değerli.
1: Son zamanlarında diyeyim. Caddebostan'da çok buluşurduk biz.
0: Evet,
1: Kadıköy
0: evet.
1: Caddebostan'da.
0: Zaten iş yeri de oradaydı. Oradaydı.
1: Gündüzü hiç sevmezdi topu bıraktıktan sonra. Hava kararmadan kendime gelemiyorum derdi. Allah rahmet eylesin. Yani özü sözü bir adam.
0: Çok.
1: Ondan sonra muhabbeti şah.

0: hane. Ondan sonra o olayı tabii biz sonradan öğrendik. Yani o diyalogları bir şeyler oluyor ama tabii tribünden duymak mümkün değil. Sonradan duyduk.
1: Bu son dönemine ait bir fotoğraf.
0: Evet tabii sakalı makalı falan filan. Tabii Vedat'ı yani tanıdığımız için dedik normal. Bize göre normal geliyor tabii. Vedat'ın evet ettim demesi. İşte rahmetli Doğan abi de babacan.
1: Bu da o maça ilişkin bir küpür.
0: Evet. Kahraman Babçum yazmış bak maç yazısını. Ondan sonra. Şimdi bu enteresan şeyler var. Mesela Doğan abi, Doğan Babacan rahmetli Beştaşlı. Beştaş'ta oynadı. Allah uzun ömürler versin. Hilmi Ok sağ. O da Galatasaray'ın eski sahacı. Ama ben...
1: Hani şimdi hep kafalar karışıyor, her şeyin altında bir başka bir şey aranıyor falan ama...
0: Ya şey açık ve net Hilmi abi Galatasaray'ın sahacı yani. Hilmi Ok. Yani hayır efendim o başka Hilmi Ok'tu diyemezsin. O başka Doğan Babacan'dı diyemezsin. Bunlar. Ama ikisi de zaten FIFA hakemi. Hilmi abi de 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. İşte rahmetli Babacan 74 Dünya Kupası ilk zaten kırmızı kartı çıkartan adam. Biz bunların yönettikleri maçlar hatalar yaptılar. Ama yani öyle Beşiktaşlılık, Galatasaraylılık koruma hatası değildi bunlar.
1: Herkes hata yapar canım.
0: 105'e 68 bir alanda 22 tane adam bir topla uğraşıyor. Yani hata. Ha, çelme mi taktı, ayağı mı takıldı? Ona göre çelme takıldı veya ayağa takıldı neyse.
1: Şimdi dördüncüler var, bir ara çizgi hakemleri vardı. Var biz hala hakemler şöyle, hakemler
0: bunlarda
1: böyle diyoruz.
0: Bunlarda dördüncü bile yok. Şimdi mesela ben çok maça şahit oldum. Yardımcı hakemin lifi attı. Başka hakem yok. Ne olacak? Maçın orta hakemi yardımcı hakemin görev yaptığı sahada, biri bu sahada biri bu sahada evet. Yapıyor. Görev yaptığı sahada oraya yakın oynayacak. Hmm. Maçı yönetecek. Buradaki bu tarafı da oradaki ters sahadaki yan hakeme hani bırakıyor. Yani oraya da sen dikkat et. Ben çünkü buraya yakın durmak zorunda. Burada kimse yok. Yani öyle zorluklarla hakemlikler yaptı bunlar.
1: Yeah. Tabii Vedat Okyar'ın bu sözü işte bir büyük takım futbolcusu olmanın, kaptanı olmanın ve sahada asıl olanın o centilmence duruş, adam gibi duruş olduğunun
0: tabii
1: göstergesi olan bir söz. Üzerinde Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim?
0: Yalan mı söyleyeceğim?
1: Küfür ettim, evet diyor. Ya büyük iş. Allah gani gani rahmet eylesin Vedat abi.
0: Şimdi burada adı geçen...
1: Çok kullanırdı güzel insan lafını. Güzel. Hakikaten güzel insandı.
0: Burada adı geçen biri daha var. Onu da analım. Sık sık rastlaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Genelde otobüslerde buluşuyoruz. Lütfü sakatlanıp çıkan. Çok sevdiğim bir kardeşimdir o da. Buradan analım onu da.
1: Evet. Peki bu böyle güzel bir anı. Hani bugün içinde bulunduğumuz durumda bence manidar bir anekdot olarak hatırladık. Tabii. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Bakın ilginç bir özel turnuvaya götüreceğiz sizi.

0: Türkiye'ye gelen ilk Arjantin futbol takımı Lanús efendim. Güney Amerika futbolunu artık bu iddia da var. Çok yakından takip ediyor futbol severler. Lanús takımını bilirler. Ekrana gelen de bu dediğimiz olay 1952 yılı. Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Eva Perón. Görüntüde bir Türk dostu olarak biliniyor Eva Perón. Hatta çok enteresan, benim notlarımın arasındaki belgede de Eva Perón'un o yaşadığı hastalık nedeniyle, ki şu anda ekrana gelen Don't Cry For Me Argentina'da ondan hareketle yazılmış bir şarkıdır. Fenerbahçe Şişli Camii'nde sağlığına kavuşması için dualar ediliyor ya. Çok enteresan.
1: Zaten Arjantin Cumhurbaşkanı ya eşi. Evet. Arjantin'i Eva Perón yönetirdi.

0: Yani.
1: Şimdi bir şey yani. Öyle. Evet. Şimdi Lanús takımı Türkiye'ye geliyor. Eva Perón da diyor ki ya Eva Perón Arjantinler için bir ikon. Bir gümüş kupa. Bakın orada o kupa birazdan görüntüler arasında var, göreceksiniz. Son maçta kazanan tarafa benim adıma bu gümüş kupayı verin. Şöyle yazıyor. O gümüş kupa da Beyoğlu Caddesi'nde konak oteli. Hatırlıyor musun abi öyle? Tabii biz yetişemediğimiz için bilemiyoruz. Bu gümü orada sergileniyor, Arjantin bayrağının ortasına böyle koyuyorlar. Ve üzerinde şu yazı var. Bu gümüş kupa Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Madame Eva Perón tarafından Lanús takımının Türkiye'de yapacağı maçların galibine hediye edilmek üzere Arjantin'den gönderilmiş. Tamam. Şimdi 51 yılı işte o hastalıktan dolayı muzdarip olduğu dönem. Sonra bu Don't Cry For Me Argentina gerçekten çok keyifli, çok özel bir şarkıdır. 52 yılı Ocak, 27 Ocak 26 Ocak'ta Lanús Galatasaray'la oynuyor.
0: Evet, önce Galatasaray.
1: Sen gidebildin mi o maçlara?
0: Galatasaray maçına gidemedim. Ama Fenerbahçe maçına rahmetli annemle beraber gitmiştik. Zaten Fenerbahçe'nin maçı oldu mu babamın görevi sebebiyle biz annemle giderdik.
1: Bir gün önce Galatasaray 5-1 yenilmiş.
0: Evet.
1: Bir gün sonra da Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray maçı 5-1. Önce 5-0 olmuş skor. Ondan sonra aslar çıkartılmış, yedekleri sokmuş. Yarın da maçımız var. Tabii. Şey yapmayalım demiş. Hemen burada işte Arjantinler haklı ve farklı bir zafer elde etti diye dönemin gazetesi Lanús Galatasaray'ı 5-1 yendi şeklinde bir haber bu şekilde veriyor. Ertesi gün yine Mithat Paşa'da.
0: Tabii.
1: Mithat Paşa'da ertesi gün 27 Ocak 1952 saat 15. 27 Ocak 1952 saat 15'te Fenerbahçe Lanús maçı var. Evet, o rövanşı almak ve Eva Perón kupasını kazanmak gayri mümkün addedilmemelidir. Çünkü Lanús takımı yenilmez bir kudret değildir. Ya çok çok güzelmiş. Evet Kemal abi, o günü sen anlat.
0: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Dünyanın futbola odaklı, meraklı, çok önemli takımları olan hangi ülkede bir stadın adı durmadan değiştirilmiştir? Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe. Mithat Paşa. Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe, oraya yakın ya. Ardından o da olmadı, İnönü. Bugün ne?
1: Bilmem bir telefon firmasının adı anılıyor. Ha söyleyelim zaten adını.
0: Hadi diyelim ki sponsorluk var bugün şu anda filan falan ama hangi böyle önemli bir stadın adı 3 defa 30 yıl içinde 25 yıl içinde değiştirilmiştir? Onun bir kere altını bir çizeyim, bir vurgu
1: bir
0: yapayım.
1: Tespit ama. Yapalım diyorsun.
0: He. Şimdi tabii bu maça biz...
1: Şimdi Arjantinliler çok çirkin hareketlerde bulundular. Evet. Maçın artık arkadaşlar hemen verdiler biz maçı söylemeden. Maçın sonucunu görmüş oldu izleyiciler.
0: Ay yani zaten 3-2. Yani Galatasaray'a 5-60.
1: Ama 3-0 falan öyle geçmiş galiba Fenerbahçe.
0: Galatasaray'a 5-60. Fener'e de işte hadi diyelim ki 3-0 yenecek. Misal yani Arjantin futboluyla o zamanki bizim futbol arasında fark var tabii.
1: Çok enteresan abi. Brezilya takımları, Arjantin takımlarının böyle turneler için Türkiye'ye gelmeleri. Işte,
0: şimdi onu da söyleyecektim. Benden çok yaşayacaksın. Haber gelirdi. Flamengo geliyor Brezilya'dan. Desportes geldi mesela 51'de. Efendime söyleyeyim.
1: İşte, bu ilk Türkiye'ye gelen ilk Arjantin takımı.
0: İşte bizim eskiden sinemalarda, filmlerden evvel haberler. İşte bir banka mesela haber bilmem ne bankası sunar diye. Mesela biz orada görürdük. Garinça vay filan. Garinça geldi. Pele geldi. Yani. Pele. Fener Santos. Ne oyuncular geldi bizim o sinemada film başlamadan evvel.
1: Şimdi gelmiyor.
0: Şimdi gelmiyor. Özel maçlar bunlar ha. Çünkü evet. Brezilya ile Arjantin'in bizim bir bağlantımız yok.
1: Bu
0: Fenerbahçe'nin 52-53 takımı. Müjdat Yetkiner, Mehmet Ali Az, Fikret Kırcan, Donanma Kamil, ben öyle diyeyim başka türlü tanımazlar. Melih Ilgaz, Faruk abinin kardeşi rahmetli. Feridun Bukekar, Almanya'dan geldi. Abdullah Matay. Sol başta Arap Akgün, Akgün kaçmaz. Kling Selahattin, Selahattin Ünlü. Lakapları öyle Kling, ya.
1: Çizgi roman değil mi?
0: Tabii. Onun yanında Topaç Nedim, Nedim Günar ve Canavar Buran. Yani Fenerbahçe'nin çok değerli, iyi oyunculardan, yıldız oyuncular, as oyunculardan kurulu bir takımı bu.
1: Bu şimdi pazar günkü maçtan önce biz bu kupayı kazanıp Arjantin'e götürmeye mecburuz. Geldi getirdiğimiz tabii. gibi. Aksi halde Arjantin'e dönmeye yüzümüz olmaz evet. bizim demiş Lanuşlu futbolcular. O maç sonrası kavgalar biraz
0: tabii,
1: o yüzden.
0: Tabii. Yani,
1: yani Fenerbahçe 3-0 öne geçmiş. 3-2 olmuş ve 3-2 de bitmiş. Penaltıdan bir golleri de.
0: Evet, bir penaltı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii şöyle ben 78 Dünya Kupası'nı Arjantin'de seyrettim. 34 gün kaldım. Çok değişik bir ülke. Bak ne Brezilya. Hani komşeyi ya Güney Amerika'da. Ne bileyim ne İspanya. Ne İtalya, ne Fransa, ne Almanya, ne İngiltere. Arjantin çok değişik bir ülke. Bir kere şöyle 4-5 Avrupa ülkesinin insanını
1: İzleyeni
0: oraya
1: taşıyor değil mi?
0: Oraya iltica etmesiyle, evet. yerleşmesiyle çok enteresan bir ırk ortaya çıkmış, karışmış. Ve dolayısıyla futbol Arjantin'de müthiş bir şey. İşte River Plate'ler, Boca Juniors'ler. Evet. filan Rosario Central ne takımlar var ve büyük bir merak. Mesela Arjantin'de Dünya Kupası'na gittik biz işte 3 gün evvel filan Metin Türel rahmetli. İşte bir de saat farkı yaşadık tabii çok büyük. Bugün gündüz mü şimdi gece mi filan falan derken neyse uzatmayalım. Akşam böyle saat 7.30-8'e falan bir çıktık sokağa. Rahmetli Erol Aydın foto muhabiri. Hatta Necmi abi de vardı tabii. Necmi Tanyolaş rahmetli. Dedik bir yerde bir yemek yiyelim. Ana. Şimdi hani sokaklarda yürüyüş falan oluyor ya bizde yani. 2 milyon kişi Buenos Aires'te. Şehir nüfusundan da fazla. Çıkmışlar caddelerde yürüyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Sadece Argentina. Argentina. Dünya Kupası başlayacak ya 2 gün sonra. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ne bir yere bir şey fırlatma.
1: Futbol büyük bir tutku yani.
0: Ne bir yere bir şey atma. Sadece kadınlı, erkekli, çocuklu inanılmaz bir topluluk Argentina diye. Vallahi biz gideceğimiz lokantayı bir gün evvel seçmiştik. Oraya böyle 15 dakikada falan gidecektik. 40 dakikada falan
1: Peki,
0: anca gidebildik.
1: Bu sözünü ettiğimiz kupanın Eva Perón adına olması mı o Lanuşlu futbolcular için daha önemli kırılıyor?
0: Tabii şimdi o işte Eva Perón toprağı bol olsun. Cumhurbaşkanının dediğim gibi eşi olmasına rağmen Arjantin'de tapılırcasına sevilen bir bayandı. Ve yani herkes öyle derdi tabii bilmiyoruz biz de Arjantin'i o yönetirmiş. Hatta işte o bir şarkı Don't Cry For Me Argentina yani gidecek ölecek de Arjantin sakın benim için ağlama. O şarkının adı. O yüzden yani ne desem yakışır mı bilmiyorum. Arjantinli topçular da kutsal bir kupa olarak. Yani gideceğiz bir filanca ülkede bir de dünyanın yolu. Yani biz 20
1: Abi, biz hele o zaman.
0: biz düşün 78'de 1,5 günde gittik Arjantin'e. Hele o zaman. acaba kaç günde geldiler? O yüzden yani topçular çok büyük dram yaşadılar.
1: O maçtan sonraki fotoğraflar vardı. Bir yanda futbolcular falan mı saldırıyorlar maçtan sonra? Hatta foto muhabirlerine falan bile
0: saldırdılar. Tabii saldırdılar tabii.
1: Yani. Bir gazete küpürü vardı. Onu bir versenize çocuklar. Sağlarımızda şimdiye kadar hiç görmediğimiz hareketler yaptılar diyor.
0: Yani tabii diyorum sana. Yani öyle bir Eva Perón öyle bir şahıs ki. Ya onun adına düzenlenmiş bir kupayı koca ta Türkiye'de nasıl kaybederiz? Şu hale bak, baksana sahaya. Ya,
1: yaptıkları çirkin hareketler şimdiye kadar sahalarımızda rastlanmamıştır.
0: Tabii. Hatta yani bilmiyorum.
1: Polisler
0: tabii.
1: falan da sahada.
0: Tabii fotoğraf çok eski ve kötü fotoğraf, bir fotoğraf. Tabii. Burada rahmetli babamın da olma ihtimali çok yüksek. Bunların arasında. Kulübeden fırlayıp böyle çok ceza aldıydı. Yani olabilir bilemiyorum tabii çok kötü bir fotoğraf o zamanın tekniğiyle.
1: Bayağı kalabalık çünkü orası.
0: Tabii orada bak mesela en uçta fötr şapkalı bir bey var.
1: Evet.
0: Onun yanındaki küçük Fikret galiba. Artık orada ne konuşuyorlarsa.
1: Şeyde federasyonun Arjantin federasyon başkanı gelmiş. Federasyon genel sekreteri tabii. gelmiş. Antonio Rotondo.

0: Rotili. Tabii. Ve onun eşi vermiş Eliza Rotili. Tabii. Kupayı. Onun da bir fotoğrafı vardı kupa verilirken. Bakın.
1: Tabii. Fikret abiye veriyor rahmetli.
0: Evet, Peron kupasını, evet. Fenerbahçe kaptanı Fikret Kırcan'a veriyor.
1: Evet. Aynen öyle.
0: Ya çok enteresan.
1: Tabii bak. Şimdi
0: nereden
1: bak,
0: nereye?
1: Bak, Arjantin şampiyonu Lanús. Şimdi sen duydun mu Lanús ismini Arjantin futbolunda? Ben pek duymuyorum.
0: Şimdi mi? Duyuyoruz ya.
1: Yani, yani. Ama yani şey.
0: Eskisi yani, gibi değil.
1: Değil tabii yani.
0: River Plate Boca Junior 80'inde.
1: Yani evet. Rosario Central bilmem ne falan filan yani.
0: Evet, çok özel bir hikaye bu da. Bunu da böylece hatırlamış olduk ya da anımsatmış olduk. Biliyor muydunuz deyince bir daha biliyordur diyeceksiniz. 51,
1: Ender 52,
0: 52 Ocak.
1: Yani kaç sene? 67
0: sene abi. 67 sene. Of. Peki. Hadi geçmiş zaman olur ki diyelim ve devam edelim. Şimdi 52'den 73'e geldik. 1973-74 sezonu. Aslında yine enteresan bir durum var. Ne o biliyor musunuz? Birçoklarının bilmediği bir şey. Metin Oktay Bursaspor'un teknik direktörü. Ve Bursaspor Giresunspor'la karşılaşıyor. Bir kupa mücadelesi. İşte Rasim Karalar'ın, Sedat Özden'lerin falan olduğu bir Bursaspor.
1: Tabii baksana Tezcan var orada. Beşiktaş'ta da oynamış olan soldan üçüncü ayaktakiler. Hı hı. Yani.
0: Evet.
1: Çok tanıdık oyuncu var da şimdi hepsinin ismi mesela
0: Cürol Arap falan var.
1: Tabii Arap neydi onun adı ya? Şu şeyde çok da iyi bir topçuydu. Hı. Yani bayağı önemli bir Bursa takımı bu.
0: Şimdi Giresun maçını 2-0 kazanıyor, evet. Bursaspor. Ama tribünden çok fazla küfür geliyor. Artık bilemiyorum maç çok iyi gitmediği için mi? Hani 2-0 oluyor ama oynanan futboldan memnun olmadıkları için mi? Genç futbolcular falan da oynuyor. Neden bunlarla çıkıyorsun diye tepki gösteriyormuş. O sırada Gürol ve Ahmet falan gibi genç futbolcular varmış. Neden as oyuncular yok? Biz buraya geldik, para verdik, seyrediyoruz. Biz as oyuncuları seyretmek istiyoruz diye bir tepki. Bakın Bursaspor teknik direktörü Metin Oktay görüntüde.
1: Takım elbiseli.
0: Takım elbisesiyle. Ve çok enteresan. Metin Oktay'ın teknik direktörlüğü çok kısa sürüyor. Sebebi ne biliyor musunuz? İşte bu maçta edilen küfürler. Şöyle bir açıklaması var Metin Oktay'ın. Var mı o grafik? Diyor ki Bursaspor ligde genç ve tecrübesiz bir kadroyla mücadele vermektedir. Bu kadronun teşvik ve himayeye ihtiyacı varken her maçta aksi şekilde davranışlarla karşılaşıyor. Tribündeki seyircinin görevi maç boyunca kendi takımına küfür etmek değildir. Bursaspor taraftarı takımına sahip çıkmadıktan sonra bu iş yürümez. Menfaatler çarpışıyor ve Bursaspor yıpranıyor diyor. Görevi bırakıyor. Bir daha da teknik adamlık yapmıyor Metin Oktay. Çok enteresan ya.
1: Şimdi Metin
0: küstürmüşler tabii, öyle mi?
1: Metin Oktay, hatta Metin abi de diyebilirim, bizden büyüktür yaşça. Özellikle futbolu bıraktıktan sonra çok beraberliğimiz oldu. Maçlarda, seyahatlerde, İstanbul akşamlarında filan falan çok, yani çok sıkı bir dostluk inşa etmiş.
0: Şey doğru mu? Evinden çıkarken cebindeki parayla döndüğünde şimdi, girmezmiş.
1: Şimdi mesela evden bugünün parasıyla konuşalım. 1200 evet. lirayla çıktı. Atıyorum rakam temsili. Hı hı. Çıktı saat 11'de çıktı öğlen. İşte oraya gitti, buraya gitti. Akşam şurada yemek yedi. Bilmem ne oldu. Eve döndüğünde para sıfır olacak cebinde.
0: Allah Allah.
1: Onun için
0: evden çıkılan parayla eve girilmez demiş.
1: Hayır, evet. Onun için
0: bakın Metin Oktay istifa etti haberi de bu. Anlaşamadığını yöneticilerle göstermiş ve görevi çok enteresan ya.
1: Ve Metin abinin çok beraberliğimiz oldu. Akşam bir yerde yemek yiyecek, işte gece saat 12'de neyse eve dönecek taksiyle. Taksi kuyruğu olurdu kapıda. Ulan hangimize rast gelecek acaba diye. Çünkü Metin abi gideceği yer mesela diyelim 70 lira yazacak.
0: Evet.
1: Cebinde 150 lira kaldıysa o 150 lirayı o şoföre verir. Bayram edersin şoför olarak. Taksi şoförü olarak. Böyle bir adamdı. Toplara çok sert iki ayakla kafayla ayak gibi vururdu.

0: Ama inanılmaz duygusal bir adamdı.
1: Teknik adamlık niye olmadı? Yani şimdi burada mesela tamam burada küsmüş ama ilk deneyimi mi bu? Bursa Spor'da mı başlıyor yani? 73 bu.
0: Galiba ilk Bursa mı yoksa bir tane daha var mıydı daha evvel? Onu çok iyi hatırlamıyorum ama.
1: Bir baksanıza siz de çocuklar benim şimdi aklıma geldi. Bursa'dan önce var mı teknik adamlık deneyimi?
0: Mesela bir Bursa Galatasaray, Bursa Fener olabilir. Çok iyi hatırlayamıyorum onu. Biz de Mahmut Küçük, rahmetli İslam Çupi, rahmetli Mahmut Küçük. Ben tercümandan bir ekiple maça gitmiştik işte Metin Oktay'ın en şeyli ekip. Onu hatta yemekler yendi bir gece evvel falan. Gece kaldık orada. Maçtan sonra da kaldık. Ertesi gün dönmüştük. Hep işte bizi bırakmadı yani. Hani o kadar da can dostu bir adamdı. Ama şunu hep ben o zaman da söyledim. Hatta bir seferde yazımın içinde yazdım. Metin abi sen bu teknik direktörlüğü yapacak adam değilsin dedim. Şey olarak değil. Yani futbol bilgisi, oyun
1: Galatasaray'da
0: görüşü.
1: Yardımcılık yapmış Kaleperov için döneminde ama ilk değil mi teknik adam olarak, birinci yani, adam olarak ilk.
0: Yani bu antrenörlüğü yapacak kişi değilsin.
1: Niye sen acaba? Ya şöyle derler, çok büyük futbolcular her zaman büyük hoca olmaz.
0: Olmaz. Genelde de öyledir.
1: Genelde öyle.
0: Neden işte şimdi bak burada mesela istifasına gerekçe olarak taraftarların 2-0 kazanılmış bir maç sırasında veya sonrasında oyunculara küfür etmesini.
1: Evet.
0: Şimdi sana ne abi, sen teknik direktörsün, çıkmışsın maçı da kazanmışsın. Değil mi abi 2-0? Hadi bana eyvallah. 2-3 tane de genç oynatıyorsun, Allah razı olsun, hani ileriye dönük filan. Şimdiki hocaların %80'i böyle, 85'i.
1: Ben işime bakarım der değil mi?
0: Ben işime bakarım der. Hayırsa Metin Oktay o değil. Şimdi o Bursa taraftarı, bak Bursa taraftarı şimdi de aynı şeyi yapıyor. Ha, buradan şimdi söyleyeyim. Şimdi de yapıyorsunuz aynı şeyi. Bugün bu takım küme düşme hattında can çekişiyorsa.
1: Gerçi yönetiminde ciddi dahli var da.
0: O başka, yönetimin var. Da el ele yöneticiyle taraftarların bir grubu, hepsi değil tabii.
1: Çok öyle bu, içi dışı olmaması lazım.
0: Bursa Spor'u bu hale getirdiler. Benim görüşüm bu. Hı. Şimdi Metin Oktay bunları kaldıracak adam değil. Yapı olarak. O yüzden de zaten siz diyor benim 2-0 kazandığım maçta 2-3 tane de genç oyuncu yarın hazırladığım maçta siz benim taraftar olarak futbolcularıma küve, ben bu takımda çalışmam diyor.
1: Ya.
0: Ve çekip gidiyor. Zaten teknik direktörlüğü de Metin abinin 2 sene falan ya sürmüştür ya sürmemiştir yani.
1: Ben bir daha da yapmıyor.
0: Yapamaz. Yapamaz. Yani yapı olarak yapamaz.
1: Lefter de yapamamış değil mi?
0: O Lefter de yapamadı. Şimdi bunlar çok büyük oyuncular bir kere. Yani büyük oyuncunun bu teknik direktörlüğü yapamamasının arkasında yatan sebeplerden biri de şimdi Metin Oktay diyor ki içinden, ulan bu topa böyle mi vurulur be kardeşim diyor. Ne yapacağım ben bilmiyorum diyor. Lefter diyor ki alıyor, ulan şuradaki adam bomboş dururken pası gittin dört kişinin arasındaki adama attın diyor.
1: Hakikaten ya.
0: Anladın mı? Şimdi onun için dikkat et, böyle çok büyük futbolda Maradona yapabildi mi abi?
1: Doğru söylüyor.
0: Pele yaptı mı hiç? Akıllı. Platini yaptı mı hiç? Akıllı. Yapmadı.
1: Doğru.
0: Tabii. Doğru. Çünkü bunlar o sahada ay ben bundan nasıl uğraşacağım diyor. Ben bunu nasıl, bir de diyor ki ya ben bundan diyor bir sene uğraşsam bu o topa vuramaz diyor. Görüyor çünkü bir, onun içinden geldiği için.
1: Doğru.
0: Ama ne o Jose Mourinho, Mourinho muydu? Mourinho yapıyor abi, topçuluğu yok adamın.
1: Doğru.
0: Ne vurursan eyvallah. Anladın mı? Yani onun için.
1: Evet, güzel saptama, doğru.
0: Onun için bu tip büyük oyuncular teknik direktörlük pek yapamamışlardır.
1: Peki Metin Oktay'ın teknik direktörlüğünün neden kısa sürdüğünü, neden bir daha yapmadığını, o kısa Bursa Spor teknik direktörlük döneminin aslını da, hikayesini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Yine geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve sizlere malum bu hafta kupa finali haftası, bir Türkiye Kupası hikayesi anlatacağız ama aslında bir kupa hikayesinden daha fazla, çünkü farklı farklı sonuçlara neden oluyor. Şimdi 70'lerin başındaydık, 80'lere geldik. 86-87 sezonunda teknik direktör Necdet

0: Niş yönetiminde Sakaryaspor 2. ligde şampiyon oluyor. Ardından Sakaryaspor takımı 1. lige yükseliyor. O sırada da Türkiye Kupası mücadelesi var. Türkiye Kupası'nda bir kura rakip Fenerbahçe. Bakın maçın sonucu ne? Ve manşet ne? Ziya Şengül, Ercan Aktun'a yazmışlar. Son 28 yılın en büyük felaketi. Fenerbahçe'ye Fatiha diye bir manşet var. 5-1 bitiyor maç. Bakın o maç 5-1 bitiyor ya, o maçtan sonra Abdülkerim, Hasan, Zafer, Müjdat kadro dışı kalmış.
1: Evet.
0: Ve Pal Çernay'ı hatırlıyorum, o Alman'ı. Eintracht Frankfurt'tan mı gelmişti ya?
1: Kovulma.
0: Onu da Çernay'ı da kovuyorlar. Oradan kovuyorlar.
1: Kovulma geldi, kovuldu.
0: Kovuldu değil mi? Benim büyük hoca diye gelmişti.
1: Benim bunu aklım almıyor. Orada Eintracht Frankfurt gibi, o zamanlar iyi Ender Konca tabii falan oynadı orada bizim. Bir tane kovuyorlar, sen abi sarılıyorsun, aman bana gel.
0: Büyük hoca diye alıyorsun.
1: Evet abi ya. Neyse.
0: Fenerbahçe 5-1 yeniliyor. Fenerbahçe'de Çernay kovuluyor. Ve o Abdülkerim, şimdi işte Abdülkerim Durmaz, Müjdat, Zafer, Hasan, bunlar kaldı dışı öyle mi? Bu skordan sonra.
1: E tabi.
0: Bayağı o zaman şey yaptı bu.
1: Bak golleri atanları görüyor musun? Serdar 2 ve Oğuz'un golleri ile, dur ne oldu?
0: 3-0 öne geçmişler. Sonra
1: Aykut.
0: Aykut ve Özcan'dan geldi.
1: Özcan'dan geldi diyor bak.
0: Aykut da Aykut Kocaman.
1: Aykut Kocaman, Özcan Fenerli, Serdar Fenerli,
0: hepsi
1: Oğuz
0: Fener'e
1: Fenerli.
0: Geldi sonra. Bu oyuncuların hepsi sonra Fenerbahçe'ye geldi.
1: Hepsi Fenerbahçe'ye geldi bunların.
0: Bu
1: hepsi
0: sonrasındaki sezon değil mi?
1: Tabii tabii, bunların hepsi Fenerbahçe'ye geldi. Hatta şöyle bir şey var, o bir anıdır, anlatacağım ne var ki yani.
0: Bu arada şeyi de söyleyeyim. Ardından Beşiktaş'la eşleşiyor Sakaryaspor.
1: Onu da yendi. Onu da
0: İlk
1: yedi.
0: Maçı 4-0 tabii kazanıyor.
1: Ama
0: Sakaryaspor, Gordon Milne diyor ki, o zaman Beşiktaş'ın hocası, onlar 4-0 yendiyse biz de onlara 5 gol atarız diyor. Ama o maçı da 1-0 kazanıyor Sakarya.
1: Ama şimdi Sakarya takımı, bak şimdi nerede? Şurada bir yerde bulmuş.
0: Sonra Zonguldak Spor, Samsun Spor.
1: Bir Sakarya takımı
0: ve Federasyon Kupası'nı alıyor.
1: Tabii bak şimdi.
0: Yani o zaman Federasyon Kupası deniyordu.
1: Burada bir Sakarya, burada mesela bir Sakarya takımı bulmuşsunuz. Teknik direktör rahmetli Necdet Niş, yanında yardımcı Erol Togay rahmetli. Oğuz, Fenerbahçeli Oğuz Çetin. Turan, Özcan.
0: Bakın Beşiktaş maçıyla ilgili küpür de burada.
1: Ha, yani hakikaten o Sakarya takımı, na ben 2. ligde kupayı alırken, hatta 1. lige çıktıktan sonra daha yani Sakarya'ya maça gidiyordum ben. Sakarya Spor'u seyretmek için. Yani Fener Galatasaray Beşiktaş'ta oynarken
0: bir
1: değil.
0: Bir takımdan 3-4 oyuncu almanın sonralarda hep söylendi ya, Sakarya çetesi, hatta Sakarya, çok kötü bir ifade de. Sakaryalılar falan.
1: Sakaryalılar yani. grubu. Yani
0: öyle dezavantajları olduğu da söylenir ama Fenerbahçe'ye çok büyük faydası dokundu o gelen oyuncular.
1: Şimdi bunların,
0: yani Turan Sofoğlu öyle zaten, Oğuz Çetin'le Aykut Kocaman hani inanılmaz. Serdar da iyi futbolcuydu da.
1: Şimdi Fenerbahçe önce büyük Aykut'u transfer etti Sakarya'da.
0: Bakın o üçlü.
1: Evet.
0: Orada da Aykut Kocaman, bir tarafta Oğuz Çetin, diğer tarafta Fenerbahçe'nin 100. yılında 100 gollü şampiyonluğunda 100. golü atan Turan Sofoğlu.
1: O şeyde önce büyük Aykut'u transfer etti Fenerbahçe. Yanlışlıkla.
0: Nasıl yanlışlıkla?
1: Bu Aykut'u transfer ediyoruz diye o Aykut'u transfer ettiler. Vallahi. Ya şimdi bana bu işi kimlerin yaptığını da anlattırmayın ya.
0: Nasıl yanlışlıklar? Görmüyorlar mı? Seyretmiyorlar mı?
1: Ya şimdi şöyle gidiyorlar.
0: Göz önünde insanlar bunlar.
1: Şimdi Sakarya'ya gidiyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki işte biz yani talibiz Aykut'a. Sakaryalılar diyor ki olur diyor. Yani veririz Fenerbahçe'ye. Ondan sonra işte takıma bak.
0: İyi takım.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Veririz diyorlar. İyi tamam, kaça verirsiniz? Atıyorum, rakamlar temsili. 10 liraya veririz mesela. İyi tamam, işte Aykut burada. Öyle mi diyorlar? Aa, bu Aykut güzel, tamam biz talibiz diyorlar, alıyorlar. Yalnız Sakaryalıların bu görüşmede oraya koydukları Aykut, bu Aykut değil, büyük Aykut.
0: Burada var mı büyük
1: var işte,
0: Aykut?
1: Var işte, asker tıraşlı.
0: Şimdi o Aykut Kocaman.

0: Şimdi ya birisiydi bak Tuna da var mesela Turan'ın yanında.
1: Evet.
0: Nezih'i.
1: Nezih'i var. Görüyor doğru. Bu ikinci ligden birinci lige çıkan kadro.
0: Evet. Ben de Özcan var bak.
1: Aykut Kocaman sağdan tabii, ikinci. Oğuz Çetin kaptan.
0: Tabii. Dedim ki Fikret abi vardı galiba. Dedim ki abi bir şey unuttunuz dedim. Ne oldu ne unuttuk dedi. Serdar'ı almayı unuttunuz dedim. O kim ya dedi. Dedim ki Oğuz'u aldınız orta saha. Yani Oğuz'dan savunma beklemeyin. Oğuz oynatır.
1: Evet.
0: Aykut gol atar.
1: Müthiş ayağı var.
0: Götürür. Yani. Turan malum. Ama dedim bir Serdar diye bir oyuncu var. Serdar, Turan, Oğuz yaparsanız orta sahayı dedim. Serdar da orta saha. Yani bu Fenerbahçe takımı dedim. Türkiye'de pek kolay kolay kaybetmez dedim. Yapma ya dedi. Kaç yaşında bu? Yok dedim ya öyle yaşlı maçlı değil dedim. Rahmetli Serkan. O zamansa. Serkan şu ara bakalım birinin adını verdi şimdi unuttum. Bu dedi bir de dedi Serdar varmış orada dedi. Onu da alalım. Nasıl oluyor bir, bu işi bir araştır dedi. Ben yürüdüm çıktım gittim bir baktım iki gün sonra gazetelerde haber. Fener Sakarya'dan Serdar'ı da alıyor diye.
1: He.
0: Ve aldılar.
1: Olmadı ama değil mi?
0: Yok yani, oynadı Serdar da. Nedense biraz az oynadı o ötekilerine oranla.
1: İyi oyuncuydu.
0: İyi oyuncuydu tabii. Ötekilerine oranla mesela Oğuz'a, Aykut'a ve Turan'a oranla biraz az oynadı. Ama ben söylüyorum bu Sakarya takımını seyretmek için ben Sakarya'ya maça gidiyordum. Fener Galatasaray Beşiktaş maçlarına değil ha.
1: Bak o kupayı alan Sakarya takımı Oğuz Çetin'in ellerinde. Tabii.
0: Sakarya'ya maça. Ben mesela şunu yazdım Ender. Bilmiyorum. Evime astım onu çerçeveleyip deyip o yazıyı. Oğuz Çetin'le ilgili bir yazı yazdım. Bir maça gitmiştim yine Sakarya'ya. Şimdi unuttum. Sevgili Coşkun Özdar hocam, milli takım teknik direktörü. Sakarya'da Oğuz diye bir oyuncu var. Sen de biliyorsundur. Bunu acilen milli takımı alman lazım ki milli takım sahada oyununu yerleştirebilebilsin işte filan filan diye bir yazı yazdım. Aradan bir ay geçti yine bir milli maç arifesine geldim. Coşkun abi telefon etti rahmetli. Ne haber iyilik abicim sağ ondan da çok iyi dostluğumuz vardı abi kardeş. Adamını aldım milli takıma açıklıyorum birazdan dedi.
1: Ondan sonra zaten vallahi giriş.
0: He. Ve Oğuz bana bir gün dedi ki abi sizin o yazınızı ben çerçeveletip evde astım dedi. Sonra biraz aramıza TRT'de bir programda yani ben de oraları söylerim. Ama Oğuz'u severim. Ayrı dava. Bak ben bugün Fenerbahçe'de oynadığı için, takım kaptanlığı yaptığı için konuşuyorum. Ben bugün Oğuz'u Fenerbahçe'de futbolcu gözlemcisi makamına oturturum. Bak antrenör değil, teknik direktör değil. Çünkü Oğuz onları yapmaz, yapamaz. Çok efendi, kibar. Lafını yani söylerken çekinir. Ama ben Oğuz'u oraya oturturum.
1: Futbol Oğuz, aklı olarak. Şimdi var ya çok futbol akılları.
0: Çok komoli filan. Oğuz oturturum. Oğuz bana gelir bir gün der ki Gümüşhane Spor'da atıyorum kafadan.
1: Ahmet var, Mehmet var.
0: Bir tane sol açık var. Benim adayım der. Alırsın onu. Bakarsın, görürsün. Ha dersin. Ama tabii komoli varken böyle şeyler olmaz kolay kolay.
1: Peki son bölüm bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Bakın kimin hikayesiyle bitireceğiz Bir Zamanlar Futbolu. Dört büyükler dışında bir takımdan üst üste iki yıl gol kralı olan ilk isim o. Sonrasında Tanju Çolak falan da Tanju'da oldu ama çok da yok yani 2-3 kişi var böyle. Ertan Adatepe'den bahsediyoruz. Ankara güçlü Ertan'dan.
0: Tabii.
1: Çok enteresan. Başkent'ten çıkardığı Türk futbolunun en önemli futbolcularından, golcülerden biri olarak
0: golcülerden biridir
1: adlandırılıyor ve evet. 65-66, 66-67. Ve santrfor değilmiş galiba. Forvet arkası gibi mi?
0: Şöyle yani o zamanki deyimle konuşayım da ben sol iç.
1: He.
0: Ama
1: sol iç.
0: Ama öyle şimdiki orta saha sol iç değil. Şimdi bak takıma bak.
1: Sonra Galatasaray'a geliyor değil mi?
0: Tabii tabii Galatasaray'a geldi sonra. Metin Kurt falan var bak Ayhan var. Eskişehirli.
1: Bu

0: çok önemli bir Ankara gücü takımı değil mi?
1: En başta tabii.
0: Bu 67 mi acaba? Galiba 67 bu.
1: Olabilir.
0: Erman abi kaçtı acaba buraya?
1: Erman abi
0: 70'lerin başında
1: Erman,
0: değil mi?
1: Sonra Erman. Değil mi? Daha, dur bakalım.
0: Daha bu 4 senesi falan var.
1: Tabii tabii.
0: 4-5 senesi var hatta.
1: Erman daha sonra. Erman Yılmaz Şenfener'de, hatta ikisi birden oyundan atıldılardı. Ankara Gücü Fener maçında Ali Sami Yen'de. İşte Yılmaz Şenli.
0: Ama o Leeds United hocam maçını yapmıştık. 70-71 miydi o? Demek gayet ki o sıralarda var. Şey,
1: tabii. O sıralarda. 3-4
0: sene sonra.
1: Evet. Ertan toplara iyi vuran bir oyuncuydu. Önemli özelliklerinden biri o. Yani bulursa boş top, yani rakipten kurtarmışsa veyahut da boş top önlerinde, topa iyi vuran bir oyuncuydu. Yani resmini çeker topun.
0: Şöyle bir anekdot var, bunu sana soracağım. Acaba duydun mu ya da doğru olabilir mi diye. Metin Oktay'la bir gol krallığı yarışı var. 65-66 sezonunun son haftaları ve Metin Oktay bir telefon açıyor. Ertan diyor, benim gol kralı olmam şart kardeşim. Ve sen hani zorlama gibilerinden bir telefon. Ha. Ne diyorsun? Hayırlısı diye cevap veriyor Ertan. 20 golle Ertan Adatepe gol kralı oluyor o sezon. Acaba hani bırakmaya yakın falan diye mi Metin Oktay öyle bir şeyle buluyor? Neden o sezon bir transfer falan mı var bilemiyorum.
1: Valla Metin abi 69'da bıraktıydı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Bu 66.
1: 66 3 sene. Yani Metin Oktay bu.
0: Büyüklerden böyle şeyler gelebilir diyor o zaman.
1: Bir de şöyle Metin Oktay bu.
0: Bir yıl sonra da bu sefer 18 gollü oldu.
1: Yine oldu, bir daha oldu. Evet, bak şimdi şut atarken. Şimdi bak burada çok önemli bir şey var. Bu resmi kaldırmayın arkadaşlar.
0: Denge ayağının, bak güç aldığı ayağının pozisyonunu, vücudun evet şekline bakın.
1: Güç aldığı ayak nerede? Topun yanı başında.
0: Evet.
1: Şimdi bu topa vurursan, bu top bir kere yukarıdan gitmez kolay kolay. Ama o destek ayağını, güç yani destek aldığın ayağı 6 santim 7 santim biraz geriye çek. Bu kesin gazhaneden yahut da deniz değil tarafından mi denize.
0: Şimdi
1: deniz
0: saçma saçma tepeye dikiyorlar ya.
1: İşte yani dedim ya, önünde bulduğu zaman veyahut kendisi önüne topu iyi aldıysa, Ertan iki ayağıyla da çok iyi şut atan bir oyuncuydu.
0: Hareketli topları da vurur falan.
1: En büyük yani özelliklerinden biriydi.
0: Hareket şimdi halindeyken.
1: Bu fotoğrafı kim bulduysa teşekkür ederim. Sol ayağa bak, destek ayağına, topun tam yanında. Bu topun şut atıyorsan ama kesme yapacaksan o ayrı hikaye. Ama sert vuracaksan bu topun yukarıdan gitme ihtimali çok az. Ama dediğim gibi 5-6 santim geriye çek o destek ayağı, %99,9 yukarıdan dışarı.
0: Enteresan bir hikaye. Sonrasında Ertan Adatepe, şöyle bir bakıyorum, Ankara Gücü'nün oyuncusu Galatasaray'a da geliyor.
1: Galatasaray'a geldi.
0: Ardından ama yapamayıp PTT'ye mi dönüyor?
1: Galiba döndü. Şimdi burada tabii Ankara Gücü takımının fotoğraflarını kullanmışsınız. Bayağı iyi oyuncular var.
0: O dönemin Ankara tabii Gücü'nde. Bir verseniz onu çocuklar.
1: Tabii. Bayağı iyi oyuncular var. Yani tabii Ertan kendi başına gidip golleri atmıyordu da. Şimdi bu hangisi bakayım? Ha. Bu şu takım değil mi?
0: Bu şu evet. Bir siyah beyaz olan.
1: Evet. Şimdi. Yani. Bende siyah beyaz değil mi burası?
0: Evet. Şu alttaki. Şu fotoğraf abi. Şuradaki.
1: Ha, onun resim altı şu mu? Hayri Şener.
0: Ha bu mu yoksa o diğer senin?
1: Yok bu şey. Bu Ayhan solda Eskişehir'de oynayan. Bu yukarıda. Bu öteki. Bir dakika ya.
0: Bu PTT takımı.
1: Bu PTT ya.
0: Evet evet bu PTT.
1: Ayhan falan var. Şey var, Metin Kurt var bak.
0: Hayır Yunus, Abdullah, Arif, tabii, Ertan, tabii. Coşkun, tabii. Fen, Yüksel, Şun, İsmail Kale, Bülent Yalçın, Fikret Ayabakan, Nuri Hasan.
1: Tabii Nuri Hasan, Eskişehirli Nuri. Eski. Ondan sonra bu PTT bu. Metin Kurt var bir kere şeyden evvel. Aşağıdaki şey olmalı.
0: Ha. O şey bir dakika. PTT aşağıdaki şu diğeri şeyin takımı. Benim söylediğim saydığım. Üst sarı lacivert olan. Nuri Hasan şeyde. İlk takım.

0: takımın.
1: Bu Çubuklu evet, o Coşkun, Coşkun Yüksel evet, İsmail tabii, Bülent, Fikret, Nuri evet. Ankara Gücü takımı da iyi bir takımdı. Mesela sonra Köksallar, işte Ermanlar bizim filan falan. Yani böyle bir şey Kenan kralı, Evren dönemine kadar.
2: Sene üst üste gol kralı çıkartabiliyorsan.
1: 80'de işte düştü biliyorsun. Hmm. Paşa ihtilal olduydu. O 78'lere 77'lere kadar falan Ankara Gücü bir 10 sene bayağı iyi bir takımdı. İşte kaleci baskınlar filan falan şunlar bayağı yani. Ve şeydi, Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a ihraç yapan bir takımdı yani oralara. İsmail mesela Erman'ın önünde onlar libero stoper oynarlardı. E Köksal bayağı iyi bir orta saha oyuncusuydu yani, müthiş. E, Ertan da yani o belki o kuşağın değil ama ondan evvelki kuşağın iyi oyuncularıyla oynamış bir oyuncuydu ve Galatasaray'a...
2: İki kere üst üste gol kralı tabii olduktan sonra hani daha kalıcı olmasını beklersin belki.
1: Ama işte şimdi şöyle...
2: Yine bugünkü çok kullandığımız şeye mi geleceğiz? Büyük takım futbolcusu olmak kavramına mı?
1: Onlar kolay işler değil. Şimdi Ankara Gücü'nde oynuyorsun, gol atıyorsun, gol kralı oluyorsun bir sene. Artık Ankara Gücü'nde senin sözün geçer. Hmm. Yani sana
2: bütün
1: böyle,
2: toplar sana gelir.
1: Sen uygun bir pozisyonda sana topu vermedilerse sen şöyle bir döner bakarsın. Böyle elinden de işaret edersin. Yani şurada bomboş duruyoruz. Hocan veyahut önde gelenler, ha oğlum ne yaptın Ertan orada ya falan. Bu tarafta buraya büyüye geldiğin zaman böyle bir şey olmaz. Gösteremezsin oğlum buraya niye atmadın diye. Zaten iki defa gösterdin mi üçüncüde büyük takımda hop hop işte burası Ankara Gücü mü ya derler adama. Yeah. Ama ben bunu sırf Galatasaray için söylemiyorum.
2: Tabii ki.
1: Hele o dönemlerde, Fener, Beşiktaş, Galatasaray olduğu zaman 5 dakika düşüneceksin abi. Abi ben oralarda nasıl vururdum top mesela bizim Fethi.
2: Ya duşa giremezmiş dışarıdan gelen yeni gelen futbolcu.
1: Tabii şöyle sıra vardır.
2: Önce kaptan.
1: Duş sırası. Kıdeme göre 1, 2, 3 zaten 2, 3 düşten fazla yoktur o zamanlar. Onlar girer, sen beklersin. Sana sıcak su kalırsa yıkanırsın, olmazsa hamama. Anladın mı? Ben filanca genç takımda oynarken biz ilk yıllarda çok Bahriye Hamamı'na, sahildeki Azizye Hamamı'na gitmek zorunda kaldık. Sıra kal. Çünkü neden? Böyle doğalgazdı, bilmem neydi, yok. Bir tahta parçası veya bir de sonra bir naylon poşetin içinde bir şey çıktı, onu atıyordun. Neydi şimdi adını unuttum. Kazana yanıyor, suyu ısıtıyor. Baba giriyor, arkadan bir baba daha giriyor. Su bitiyor, bir, iki üç tane daha atacak. Sana sıcak su gelene kadar ne terin kuruyacak, çamurlar yapışacak. Her yer çamur zaten. Onun için yani o dönemlerde büyük firmada oynamak çok daha başka bir şeydi.
2: Müziğin sesi geldi. Seval diyor ki tamam.
1: Bu zaten Seval'in sesi esasında. Müziğin değil.
2: Evet. Ağzına sağlık Kemal abi. Değerli futbol severler. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri pire.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
8: İnişli çıkışlı grafikler.

0: Tarım Market.
1: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
2: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
3: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
4: Kupası yolundaya hoş geldiniz. Artık geri sayıma geçildi. 11 Haziran tarihinde 2026 Dünya Kupası'nın heyecanı tüm gezegenimizi saracak. Tüm futbol severler ekran başına kilitlenecek. Stadyumlarda yine Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, her yerde bu heyecan, daha doğrusu 3 ülkede başta yaşanacak ama milyonlar, hatta belki milyarlarca insan bunu takip edecek. Biz de bugün Mehmet Özcan ve Caner ile birlikteyiz. Beraberiz. Caner İşbeğendi ile birlikteyiz. Hoş geldin Caner.
5: Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Sizlerle de Aspor ekranlarında ilk yayınım ve Dünya Kupası özel oldu. Yarın da bir milli maç heyecanıyla hem ATV ekranlarında bir araya geleceğiz. Uzun zamandır hatırlamıyorum tabii ki ATV ekranlarında bir milli maç heyecanı ve bunu da yaşayacağız yarın. Zaten hem ATV hem Aspor ekibi de yarın sahada olacak Şükrü Saracoğlu Stadyumunda.
4: Evet.
5: Bunun da heyecanını bugünden giriş yapıyoruz esasında. Bütün genel hatlarıyla dilimiz döndüğünce ümit ediyorum konuşacağız diye temenni ediyorum.
4: Dünya Kupası'nı konuşacağız, milli takımımızı konuşacağız. Caner'in söylediği gibi yarın Kuzey Makedonya ile Amerika'daki turnuva öncesi hazırlık maçımız var. O karşılaşma ATV'den yarın saat 20.30 itibariyle canlı olarak yayınlanacak. Bu maçın başlangıç saati 20.30. Ama heyecan gün boyu Aspor ekranında olacak. Kadıköy'den yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Milli takımımızı İstanbul'da artık son kez seyretme imkanı bulabilirsiniz. Onu söyleyelim, belki hala biletler kaldıysa bir şansınızı denemenizde fayda var. Dünya yıldızları, Türk milli takımı forması giyen futbolcular, hepsini izleyebilirsiniz. Mehmet, hoş geldin sen de.
6: Hoş bulduk Koray. İyi bayramlar diyeyim tekrardan. Bayramı bitirdik dün ama yoğun çalıştık bu süreçte. Seninle de bugün yayın öncesi aslında biraz beyin jimnastiği yaptık. Yani milli takımımızın gruptan çıkmasını zaten bekliyoruz. Yani inancımız tam. Olası grup liderliğinde veya ikincilikteki rakipleri de bir delemek gerek. Bugünkü Amerika-Senegal maçı o anlam. Zaten Amerika gruptaki son maçımızı oynayacağımız ev sahibi. Senegal'in de eşleşme ihtimalimiz var. Yani ben Senegal'in grubuna baktığımda Norveç'in arkasında 3. olduğunda Türkiye grubunu 1. bitirirse bir %20 ihtimal Senegal'le de eşleşme durumumuz var tabii. Onları da konuşacağız.
4: Amerika Birleşik Devletleri Senegal hazırlık maçı var. Saat 22.30'da Aspor'dan canlı olarak yayınlanacak. Gruptaki en önemli rakibimizi bir alıcı gözle izlemek istiyorsanız bu karşılaşmayı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Senegal de yine Dünya Kupası'nda I grubunda yer alıyor. Onlar da Fransa, Irak ve Norveç'le birlikte I grubunda bir üst tura çıkma mücadelesi verecek. Zaten Amerika Birleşik Devletleri bizimle birlikte D grubunda, diğer rakiplerimiz de Paraguay ve Avustralya. Bu bilgiyi de bir kez daha hatırlatmış olalım. A milli takımımızı konuşacağız tabii ağırlıklı olarak ama yine Dünya Kupası'ndaki diğer gruplara da bakacağız. Biraz onlar üzerinden de sohbetimizi sürdüreceğiz. Şu ana kadar olan süreçte veya işte şimdi yarın artık Makedonya karşılaşması da var tabii, Kuzey Makedonya maçı. Herkesin beklendiği bir numaralı konu Caner, geniş kadronun azaltılacak olması.
5: Evet.
4: Sayının 26'ya düşürülecek olması. Orada işte hangi futbolcular gidecek, biraz daha ona döndü şu anda gözler.
5: Doğru. Yani bu kriterlendirmeyi yapmak oldukça zor. Yani 35 tane çok değerli oyuncu var. Bunların içerisinde gerçekten form düzeyi çok yüksek isimler var. Bu sezon yeterince kulüp takımlarında fazla forma şansı bulamayan isimler var. Burada yine bir denge unsuru ister istemez devreye giriyor. Uzun yıllardır esasında, şimdi ben bugün de gelmeden şeyi de saydım. Mesela 6 tane Fenerbahçeli oyuncu var, 6 tane Galatasaraylı oyuncu var. Yani Beşiktaşlı ve Galatasaraylı oyuncu sayısı biraz daha az oluyor. Orada biraz daha sanki kulüp bazındaki oyuncu sayısını dengeleme durumu da biraz ister istemez işin psikolojik tarafı açısından biraz zorlayıcı oluyor oyuncu tercihleri bakımından. Tabii şimdi çok fazla tartışma var. Hangi oyuncular gidecek? Sonuçta burada kadrodan 9 tane oyuncu elenecek. Birçok ihtimal üzerine odaklanıyoruz. İşte mesela savunma bölgesinde hangi oyuncuları tercih edecek? Tabii şimdi biz Montella ile 3 senedir birlikteyiz A milli futbol takımımızda. Montella'nın genellikle oyuncu tercihleri şöyle oluyor. Pozisyonel esnekliği yüksek oyuncular. Nedir bu?

0: belli başlı farklı bölgelerde görev alabilen oyuncular genelde tercih ediyor. Misal Barış Alper Yılmaz. Hem sağ kenarda oynuyor hem sol kenarda oynuyor, forvet oynayabiliyor. Mesela Kaan Ayhan bu sezon belki Galatasaray forması altında çok önemli düzeyde bir katkı vermedi. Ama Montella'nın güvendiği isimlerden bir tanesi, çünkü pozisyonel esnekliği olan bir oyuncu. Hem ön tarafta görev alabiliyor, stoper oynayabiliyor, sağ bekte görev alabiliyor. Yani belli başlı bölgelerde farklı farklı alternatiflerde değerlendirebileceğiniz ve aynı zamanda kendi takım formasyonunuzu çok fazla bozmayacağınız türevde, nitelikteki oyuncular genelde Montella'nın ilk tercihi oluyor. Bu kriteri tabii ki göz önünde bulunduracaktır. Esasında mesela en çok tartışılan konulardan bir tanesi milli takımımızın forvetsizlik konusu belki çok ele alınıyor.
1: Evet.
0: Şimdi tabii ki bakıyorum şu anda Deniz Gül mesela bir pivot pozisyonunda görüyoruz. Deniz Gül çok büyük ölçüde A milli takımımızla Amerika'da yer alacaktır diye tahmin ediyoruz. Çünkü bu o türevdeki bir oyuncuya da ihtiyacımız var. Ama tabii ki milli takımımızın ana hatlarıyla, yani son 1-1,5 yıllık periyotta Dünya Kupası'na kadar giden yolda genelde 4-6-0 gibi bir pozisyonda, yani 4-6-0 formasyonunda A milli takımımızı izliyoruz. Genelde ön uçta sahte 9 rolünde Kerem Aktürkoğlu'nu tercih ediyor. Tabii ki bu bir tercihtir. Yani belli başlı farklılıklar var. Sonuçta 24 yıl sonra A milli takımımız Dünya Kupası'na gidiyor. İster istemez şimdi bir takım karşılaştırmalar yapılıyor şu anda. Mesela Şenol Güneş dönemindeki A milli futbol takımımızla bugünkü A milli futbol takımımız, ama futbol değişiyor, hayat değişiyor sürekli. O günkü futbolun getirdiği bir takım prensipler bugün tamamıyla değişti. O gün mesela bizim A milli futbol takımımızın 10 numarası Yıldıray Baştürk'tü. İşte Riquelme gibi, Rui Costa gibi daha statik 10 numaralar barındırabiliyordu mesela.
1: Evet.
0: Şu an futbol değişti. Şu anda statik 10 numaralar yerine herkes koşmak ve herkes atletik olmak zorunda.
1: Sahiçi özgürlük yok o kadar.
0: Tabii
1: artık.
0: Kesinlikle öyle. Bakalım, tabii ki biz de merakla bekliyoruz. Bu iki karşılaşma oldukça belirleyici olacaktır. Ben özellikle yarınki karşılaşmada muhtemel 11 tercihlerinde Montella'nın ön hatta bir takım değişiklikler yapmasını bekliyorum. Mesela sağ kenarda İrfan Can Kahveci'yi bekliyorum. 10 numara pozisyonda Yunus Akgün'ü bekliyorum. Sol tarafta yine sürpriz olarak ilk kez izleyeceğimiz bir Aral Şimşir olacaktır.
1: Olabilir diyorsun.
0: Muhtemel olarak. Forvet'te de bakalım belki çok büyük ölçüde Deniz Gül olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu şekilde ön hatta bir...
1: Zaten detaylı şimdi konuşuruz.
0: Evet.
1: Genel hatlarıyla Mehmet, sen böyle çok radikal bir karar bekliyor musun? Zaten
2: yok, tam tersi. Eleyeceği oyunculara şans verecek muhakkak. Ama zaten yani 9 oyuncu çıkıyor diyoruz ya. 7 oyuncu çıkacak diyelim. Hani 2 tane kaleci zaten.
1: Çıkarırsa.
2: 3 kaleci gideriz. Yani genelde 3 kaleci gidiyor turnuvaya takımlar. Geri kalan 7 pozisyon. Caner aslında özetledi, yani çok yönlü oyuncular. Ligimizden baktığımda da bence bir Ozan Tufan olması gerekti. Çünkü Ozan 94 doğumlu bir oyuncu. 2014 çok erken yaşlarda. Fatih Hoca hatta milli takım hocasıydı. O şansını bulmuştu. 2 tane turnuvaya da Ozan Tufan zaten as oyuncumuzdu. Bu sezon bence Trabzonspor'da joker performansını, işte orta saha, hatta sonlarda stoper oynadı. Yine sağ bekte Pinan'ı yerine çok gördük.
1: Fatih Hoca da söyledi, hatırlarsın.
2: Doğru. Fatih Tekke de söylemişti. Fatih Tekke Hoca da. Kaleci olarak tabii ki Berke olmalıydı, ama orada biraz hani disiplin, teknik, daha doğrusu o hocanın otoritesiyle ilgili bir karar edeceğiz. Ona saygı duyuyorum tabii ki, ama onun dışı şimdi Caner'in söylediği hoca kontenjanı oyuncular var. Samet bunlardan biri. İtiraz etmiyorum, ama mesela Çağlar iyi sezon geçirmedi.
0: Evet.
2: Baktığımızda Kaan Ayhan yine milli takıma evet önemli hizmetleri oldu, ama son 2 senedir çok geri giden bir isim. Bakalım hani kadro dışında hangi oyuncuları eleyecek Montella, merak ediyorum. Ben kendi adıma deminden beri yönetmenimiz kadroyu da gösterdi orada. Ben kadroya tabii gözüm takıldı. Şu
1: şimdi
2: var.
1: Birazdan net isimler tabii. Zaten soracağım size. Onu söyleyeyim.
2: Ama ben şunu söyleyeyim Koray. Yani benim nazarımda milli takım 12 kişi. Bizim turnuvada bunu 15-16'ya çıkartmamız gerek. Hatta izninle ben hemen 12 tabii. Kişiyi sayayım. Çünkü izleyicilerin de çoğunun bana katılacağını düşünüyorum. Şimdi kalecimiz Uğurcan. Sağ bekimiz Zeki, sol bekimiz Ferdi. Stoperlerimiz Merih'le Abdülkerim. Orta sahayı bir fazla sayacağım o ikiliyi. Hakan Çağlıoğlu, İsmail Orkun. Bu üçlerin ikisini düşünelim. 12 deme sebebim o zaten. 10 numara Arda. Sol Kenan. Sağ taraf Barış, ileri uç Kerem. Bence bizim 12 oyuncumuz var. Yani bu oyuncular zaten hani kariyer olarak da baktın, işte kim gitti, Inter'in oyuncusundan bahsediyoruz.
1: Doğru.
2: Orkun desek Benfica gördü, Kerem keza öyle, Barış piyasası olan bir oyuncu Suudi Arabistan'dan, o teklifler muhtemelen Dünya Kupası sonrası Premier Lig'den gelecek. Buradaki o sayıyı 15-16 yapmamız neden önemli Koray? turnuvalarda ilerlemen için bu şart. Yani 11-12 oyuncu ile bitmez turnuva. Bunun kartı var, sakatlık var. Ve artık futbolda bu oyuncuların çoğu çok yıpratıcı sezonlar. Avrupa Ligi 50 maç ki zaten ne yazık ki Hakan, Kenan, Kerem bir sakatlık problemleri de yaşadılar. Arda Güler keza sezon sonunda birkaç maç kaçırdı. Evet. Yani o yüzden Montella'nın bu 12'yi 15-16'ları taşıması gerek turnuva içinde. Ha Yunus'u mu monte eder, İrfan Can'ı mı veya bana kalsa olması gereken 2005 doğumlu jenerasyondan bir oyuncu işte. Can Uzun olur, Aral olur. Yani Fatih Hoca mesela Emre Mor'u o şekilde o problemli turnuvada bile bir şekilde takım için atmaya çalışmıştı. O prim kavgasını yaşandı, 2016 turnuvasını kastediyorum. Bu önemli. Yani şöyle ilginç bir ülkeyiz. Az ve öz katıldık turnuvalara. Hele Dünya Kupası çeyrek asır sonra ama gittiğimiz zaman, katıldığımız zaman da iz bırakıyoruz. Yani bir önceki Avrupa Şampiyonası Hollanda'ya karşı biz hak ettik yarı finali. Hollanda bizi eledi 1-0 geriden gidip. Orada da yine eksiklerimiz vardı hatırlıyorum. Samet böyle Meri sanırım bir UEFA'dan ceza almıştı. Gol sevincinden dolayı böyle biraz... şanssızlıklar, haksızlıklar da yaşamıştık o aklımda. Mert yerine Uğurcan var bu sefer kalemizde. Hani Uğurcan'ın da şu an tam isim üstünde olduğunu görüyoruz ama bir gerçek var Koray. Ben normalde 4-6-0'a forvet, santrafor eksikliğine çok kafa yormam turnuvalarda. Turnuvalar çünkü işte biraz da sizin strateji yapmanız. Tabii. Tam tersi 4-6-0'la sonuca da gidersin. Monte'ye bir önceki turnuva gitmişti ama bu sefer bahsettiğimiz turnuva Dünya Kupası. Örnek veriyorum, grup aşamasındaki maçları hatırlatalım izleyicilere. Avustralya, Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri. Üçüne de biz favori çıkacağız. Yani o tip maçlar sende bir 9 numara ister. Şimdi biz ister istemez gruba baktığımız zaman evet Avustralya'dan diyorsunuz, Paraguay'dan diyorsunuz ama örnek veriyorum. Amerika Birleşik Devletleri yedek forveti Hacırayt bizde ilk 11 çıkardı Türk olsaydı yani. Tabii, o yüzden olabilir. De biraz ayaklarımız yere sağlam basacak ama ne mutlu ki Montella gibi tekniğe, taktiğe, rakip analizine kafa yoran bir teknik direktör var. Makedonya ve Venezuela maç seçimleri de güzel. Venezuela çünkü diyorum hem Paraguay'ın bir provası olacak hem de sonraki turlarda diğer gruplardan üçüncüler muhtemelen Güney Amerika takımları veya işte Amerika tarafından takımlar gelebilir. Onlarla evet, maç ezberi olması açısından da ben önemsiyorum hazırlık sürecini.
1: Evet, bu Kuzey Makedonya maçı öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısı düzenledi. Futbolcular Ozan Kabak ve Deniz Gül de o basın toplantısında yer aldı. Dilerseniz bugün neler söylemişler? Hep birlikte bir hatırlayalım, ardından devam edelim.
3: Kerem'le alakalı yani sadece ufak bir korku yaşadık. Yani şu anda mesela normale döndü. Antrenmanlara da başlayabilir ama ben şu anda hiçbir şekilde acele etmiyorum kendisiyle alakalı. Kendisine de söyledim. Bizim buradakilere de söyledim. Yani riske girmek istemiyoruz yarınki maçla alakalı da Kerem'le alakalı. İlk geldiğinde takımdan ayrı antrenman yaparken ufak bir sakatlık geçiren Mustafa da var. Onu da değerlendirmeye alıyoruz şu anda. Durumunu takip ediyoruz. Mesela Kenan Arda'yı da çok iyi gördüm. Bunu söyleyebilirim. Hani daha farklı bekliyordum ama gayet iyi durumda Arda'da. Kenan keza o şekilde. Ferdi de ufak tefek sorunlar vardı. Onları da takip altındayız. Hiçbir şekilde acele etmeden riske girmek istemiyoruz. Ve herkese açıkçası çok iyi gördüm. Çok motive gördüm. Herkes tabii ki de Dünya Kupası'na da gitmek istiyor. Ama biliyorsunuz ki benim görevimden dolayı bazı arkadaşlarımız bizimle olmayacak. Bu da hani çok büyük bir sorumluluk biliyorum. Çok da zor bir gün olacak benim için. Geçen sefer de söylemiştim. Ama futbol bu. Maalesef bazı kararlar vermek durumunda olacağız. Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve her ülke farklı kültüre sahip, farklı futbol kültürüne sahip dediğiniz gibi. Yani Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha bu tarz farklılıkları görebiliyorsunuz. Mesela hazırlık maçı olarak Kuzey Makedonya'yı seçtiğimizde Avustralya'ya çok benzer bir futbol oynadıklarını tespit etmiştik ve onlar da hazırlık maçı oynamak istediklerini de onaylamışlardı bizimle beraber. O yüzden öyle bir hazırlık maçı yaptık. Keza ikinci maç Venezuela'ya karşı Güney Amerika takımı farklı bir kültür dediğiniz gibi yaklaşık 10 yıldır belki de daha fazla Güney Amerikalı bir rakiple oynamamışız. O yüzden bu tarz seçimleri yaparken her zaman ileride karşılaşacağımız rakiplerimize göre kararlar alıyoruz. Biz bu turnuvaya hazırlanırken her zaman ülkemizi temsil edeceğimizin bilincinde hazırlanıyoruz. Tabii ki de Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali ve orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz ama

0: Hem duygusal anlamda da bir hazırlığımız var. Futbolcularımız da bu bilinçle hareket ediyor. Çünkü dediğim gibi çocukluk hayalimiz ama bizim sorumluluğumuz da var. Ülkemize karşı, Türkiye'ye karşı onları çünkü temsil ediyoruz dünyada. O yüzden en iyi şekilde temsil etmekten her zamanki gibi gurur duyacağız ve elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız. Formatlar her zaman değişiyor. Futbol her zaman değişkenlik gösteren bir oyun. Hep her zaman en iyisini hedeflemeye çalışıyorlar bunları yaptıklarında. Hatta en son örnek olarak Avrupa Şampiyonası'nda da daha fazla maç oynandı Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bile. O yüzden bu tarz şeylere, yeni kurallara, yeni formatlara sadece adapte olmanız gerekiyor. Geçmişte olan başarı tabii ki de hepimizi çok fazlasıyla gururlandırıyor ve mutlu oluyoruz. Tekrar gördüğümüzde ve o andaki yaşanan duyguları hissettiğimizde. Ama şunu da eklemek istiyorum. Futbolcularımız benden futbol tarihimizi çok daha iyi biliyor. Yani onlara video göstermenize gerekmiyor açıkçası. Çünkü nasıl duygular yaşadıklarını, bazıları çocuktu, bazıları biliyorsunuz doğmamıştı. Onlar da o hikayelerle büyüdü. Ben de tarihimizi hani biraz çalıştığım için hani biliyorum. Ne kadar güzel duygular yaşandığını herkes biliyor. O yüzden hani çok fazla video göstermeye gerek yok. Çünkü hepimiz bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu duyguların bilincinde hareket ediyoruz ve dediğim gibi her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ya ben çok hayalperest bir insanım. Çok da büyük hedefleri olan bir insanım. Yani bu benim DNA'mda var. Az çok anlamışsındır. Anlamışsınızdır 2,5 senedir. Ama her seferinde adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Tek düşüncem her zaman tabii ki de ilk adımı atabilmek ama tabii ki de hedefimiz gruptan en iyi şekilde başarıyla çıkabilmek ve ondan sonrasını yine adım adım ilerleyebilmek. Biliyorsunuz ki grubumuz dengeli bir grup. O yüzden Dünya Kupası'na gittiğinizde her zaman dengeli rakiplerle karşılaşırız. Çünkü futbolun en iyileri oradadır. Ve futbol biliyorsunuz enstantane oyunudur. Bir anlık bir aksiyonla her şey değişebilir. O yüzden her seferinde bütün enerjilerimiz adım adım ilerleyerek bütün hedeflediğimiz hedeflere ve hayallere ulaşabilmek için atılacaktır. Ve en iyi şekilde yapmaya çalışacağız bunu. Bizim için maç fark etmiyor. Yani milli takım seviyesinde olduğunuzda hazırlık maçı ya da dostluk maçı diye bir şey yok. Her sonuç bizim için çok önemli. Ama tabii ki de yarınki maçta farklı isimlerde görme ihtimaliniz olacak sahada. Ama tabii ki de her şey bir oyun metoduna bağlı olacak şekilde olacak. Ve tabii ki de bizim önceliğimiz en iyi şekilde temsil edebilmek. O yüzden dediğim gibi maçlar bizim için hazırlık olarak hani adlandırılsa da hepsinin sonucu bizim için çok önemli. Çünkü hem ülkemizi temsil ediyoruz, hem kendimizi temsil ediyoruz, hem de en iyi şekilde sonuç almak istiyoruz ne olursa olsun. Çünkü burası milli takım.
1: Çok heyecanlıyız. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez. Elimizden gelen en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Umarım gerçekten güzel bir turnuva geçiririz. Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. Onun için şimdi tam konsantrasyon, tam fokus milli takım. Kulüp takımlarını artık bir kenara bıraktık. Maç maç bakacağız. Tabii ki ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Ama ondan sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.
2: I will do my best every time I play. Then, like you said, we have a lot of good players, but every time I play, I will do my best.
0: Oynadığım her fırsatta elimden gelen en iyisini yapacağım. Yani dediğiniz gibi çok fazla iyi futbolcumuz var ama dediğim gibi her oynadığımda en iyisini yapacağım. Ve tabii ki de çok büyük hedeflerim var, hayallerim var milli takımla da olsa. Hepsine hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum.
3: Kuzey Makedonya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında bugün soruları yanıtladı Vincenzo Montella, Deniz Gül ve Ozan Kabak. Mehmet, Deniz Gül'ü nasıl buluyorsun? Şampiyon oldular Porto ile bu sezon. Tebrik edelim bir kez daha.
4: Sainz çok iyiydi. Bizim ligimizde de yolu geçti. Bir Farioli ile buluştu orada. İngiltere aktarmalı gitti. Yedek forvet konumundaydı.
3: Giresun'daki Borja,
4: evet.
3: Sainz.
4: Evet. Orada Samu sanırım sakatlık yaşadıktan sonra biraz Deniz orada şans daha çok geldi. Ara transferde Galatasaray'ın bir yoklaması oldu Koray. 10 milyon euro gibi beklenti içindeydi Porto. Yani geleceği olan bir oyuncu, futbol altyapısını yurt dışında aldı. İsveç'te yetişmiş diyebiliyorum. Düzeltin lütfen.
3: Doğru, Stockholm doğumlu.
4: Yani demin aslında söylediğim Deniz de ona dahil, Can da yani bir şekilde bir genç oyuncu katmamız gerek. ki zaten bizim en şanslı olduğumuz nokta çok genç bir milli takım, milli takıma sahibiz. Bir tek Hakan Çalhanoğlu şu an mevcut kadroda 30 yaşından 32 yaşındaki, onun da önünde bir kariyer olarak 3-4 sene üst seviye oynayacaktır muhakkak. Yani genç oyuncular bu anlamda önemli. Üstüne bir de bizim santrafor'da hani bazı maçlar Kerem ve Barış Alper değil, hedef santrafor Denizli'de oynayabilirsiniz.
5: Tabii.
4: Umarım yarın bunun bir provası olur Makedonya karşısında. O yüzden de ben açıkçası umutluyum Deniz'den. Hele keza Can'dan, ki Can'ı zaten Frankfurt formasıyla direkt tribündeydim o maç, Şampiyon Ligi maçı. Çok çok iyi oynamıştı maçın farkı gitmesinde.
3: Evet.
4: Baş aktördü Can.
3: Doğru. Deniz Gül üzerinden devam edelim Caner seninle de. Eldeki, sen az önce zaten yayının başında söyledin, elimizdeki tek tipteki oyuncu aslında.
5: Doğru.
3: Sampios santrfor olarak. Sen nasıl buluyorsun, değerlendiriyorsun?
5: Ya biraz yarınki karşılaşmayı esasında bir nevi Paraguay maçının provası gibi görüyorum. Çünkü Kuzey Makedonya'nın oyun tarzına baktığımızda biraz derin blokta savunan bir rakip. Dolayısıyla tamamen katı savunma inşa etti. Onların da başına Sedoski gelmişti geçtiğimiz Aralık ayında. Bir resmi iki tane de hazırlık maçı oynadılar. 4-0 kaybetmişlerdi Danimarka'ya playoff'ta, Dünya Kupası biletini orada kaçırdılar. İki tane de hazırlık maçı oynadılar. Biri Kuzey İrlanda ile, biri Bosna Hersek'le ve her iki karşılaşmada 0-0 tamamlanmıştı. Tamamen ana amacı gol yemeyen, derin blokta kapalı bir şekilde katı savunma yapan, geçiş hücumu kovalayan, önde işte Miyoski var, yine Türkiye Ligi'nden bildiğimiz, tanıdığımız Elif Elmas var. Bu iki oyuncuyla tamamen geçiş kovalayarak hücuma çıkan bir rakiple oynayacağız yarın. Esasında işte tam oyun stili olarak Paraguay'a biraz benziyor. Bu bağlamda yarın bu kadar kapalı bir savunmaya karşı, İşte örnek vermek gerekirse her zaman Montella'nın oynattığı o 4-6-0 formasyonu bu tarz bir rakibe çok da uygun değil. Önde bir pivot olması lazım. Topu yumuşatıp orada bekleyip tamamen kalabalık biçimde hücum etmemiz gerekiyor. Yarının oyun planı tamamen bu şekilde. Kuzey Makedonya tercihi bilmiyorum, belki spontane mi gelişti bilmiyorum ama bence yani rakipler nezdinde değerlendirdiğimizde, yani bir Paraguay maçının sınavı olarak bence çok doğru bir tercih olmuş. Bu bağlamda yarın iyi bir opsiyon olacak. İşte Aral Şimşir'i gerçekten çok merak ediyoruz. Az önce Mehmet abinin de ifade ettiği gibi, acaba ilk maçında bir böyle Emre Mor etkisi verebilir mi? Bize bir wow dedirtir mi? O da çünkü bu sezon Danimarka'da olağanüstü bir sezon,
3: evet,
5: geride bıraktı. 21 asist yaptı ve asist kralı oldu aynı zamanda. Topla çok meziyetli, çok yetenekli. Olağanüstü bir oyuncu. Ama tabii ki bu oyuncu grubuyla ilk kez sahaya çıkacak. Dolayısıyla nasıl bir performans vereceğine dair çok bir şey söyleyemiyoruz. Genelde bu konuda birçok insan çelişiyor. İyi futbolcu herkesle de oynar görüşünü savunan insanlar da oluyor. Kimisi de diyor ki ilk kez oynadığı bir arkadaş grubuyla çok fazla uyumlu da olamayabilir gibi bir tezde savunulabiliyor. Bakalım, merakla bekliyoruz. Deniz Gül tercihi yarınki maç özelinde çok doğru bir tercih. Çevresi nasıl oyuncularla dolacak? Aral ya da işte sağ tarafta İrfan Can Kahveci'yi bekliyorum. Arka tarafta 10 numara pozisyonunda benim beklentim tabii bu yönde. Yunus Akgün'ü bekliyorum. Bakalım yani inşallah tabii ki güzel, keyifli bir karşılaşma oynar millilerimiz. Tabii kazanıp, evet, kazanmamak çok da mühim değil ama önemli olan iyi bir sınav vermek ve tabii ki kendini gösterme imkanı olan oyuncularımızın da bu test aşamasını pozitif biçimde geçebilmesi en kritik detay şu anda.
3: Aral Şimşir Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi bu arada bu sezon. O hatırlatmayı da yapalım.
4: Çok iyi istatistikleri.
3: Artı 20 gol. Oyuncular Birliği tarafından 269 oyun, %38'inden fazlasını alarak seçildi. Onun adına başarılı tabii ki ama bir yandan da az önce söylediğimiz konu var. Yani ne yazık ki bazı oyuncular da kadroda yer alamayacak.
4: Ama şu da var, yani Kenan, Arda, Kerem. Hadi Kenan ve Arda özellikle çok fit değiller. Zaten sakatlık yaşadılar. Böyle bir gerçek de var. Yani bu oyuncuları kullanmamız gerek. İrfan sadece bu Dünya Kupası'nı düşünerek Fenerbahçe'den ara transferde Kasımpaşa'ya gitti daha düzenli oynamak için. Bakalım milli takımda şimdi bu hazırlık maçları nasıl performans verecek. Yunus bölgesi değişti Galatasaray'da sene transferi sonrası, ki Arda'nın bölgesinde 10 numarada başka da şu an alternatif yok gibi. Yani Yunus'un da süreleri artabilir o anlamda. Biraz aslında Caner'in girizgahta söylediği de önemli Koray. Çok yönlü oyunculardan kurulu bir milli takım oluşturmaya çalışacak Montella. Yani biraz o esneklik istiyor kadroda. Sistem olarak
5: izninizle. Ben mesela futbolun psikolojik tarafına da çok inanırım. Şöyle ki tabii ki Montella'nın tercihidir bu ama mesela İrfan Can Kahveci bu sezon Kasımpaşa'da kiralık geçirdi ve tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Şimdi yarınki maç Fenerbahçe'nin stadyumunda oynanacak. Bu bir nevi mesela yarın oynaması esasında bir mesaj da şöyle bir mesaj içerebilir. Vereceğin performansla hem

0: Milli takımımızla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne de gelebilirsin. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak da kariyerini sürdürebilirsin. Minvalinde bir mesaj da içerebilir. Yarın belki de mesela bu anlamda son şanslarından birisi olabilir. Bu belki de İrfan Can Kahveci'nin kırılma anlarından biri olabilir kendi kariyeri adına. Ve ilginç bir tesadüf söyleyeyim. Yarınki muhtemel 11'lerde Mert Müldür görünüyor. Mert Müldür'ün oynama ihtimali var sağ kenarda. Sağ önde İrfan Can Kahveci. Rakibe bakıyoruz. Sol bekte onu karşılayacak olan oyuncu Alioski, eski bir Fenerbahçe futbolcusu. Ve ön tarafta da Elif Elmas, yine eski bir Fenerbahçe futbolcusu. Yani bizim sağ koridorumuz, rakibin sol koridorunda 4 tane Fenerbahçe forması giymiş oyuncunun Fenerbahçe stadında karşı karşıya gelecek olması, böyle bir düello.
1: Enis Bardi benim bildiğim.
2: Var. Enis Bardi var.
0: Enis Bardi de var. O merkezde biraz daha tabii.
2: Kadroda. Onun dışında Çurlino var, yine Kocaeli Spor forması giyen Kuzey Makedonya'nın bu maça dair açıkladığı geniş kadroda bu isimler yer alıyor. Tanıdık yüzler de var.
0: Rastoder var forvet mesela. Tun'da bu sezon iyi bir performans gösterdi. Adis Yavuç'un da kuzeni bu arada. Genelde bu tarz detay tabii.
2: Bakla var. Zaten Kuzey Makedonya bize yabancı olan bir ülke değil. Bu arada onu da söyleyeyim.
1: Tam sizi yakalamışım. İki tane tam bir Makedon milli takımında sizi servise Korak Kulübe'de.
2: Ben sonradan diyorsun devşirme Makedonya şeyi olduk.
1: Doğru, eş tarafından.
2: Eş tarafından, hanım tarafından. Yoksa çok fazla bilgim yoktu. Onlarla birlikte daha çok olmaya başladı. O devamda ediyor. Ama tabii ki yani Bayrampaşa ilçemizde de yakından takip edilecektir.
1: Doğru, doğru. Zaten bizde de işte.
2: Araştırsan %100 akrabası falan olan kesim vardır.
1: Serdar Aziz kariyerinin başına Makedon milli takımından da teklif almış. Sağ milli takımda oynadı zaten. Öyle. Yine Necip aynı şekilde. Çok
2: Necip
1: var.
2: Necip de Kosova'dan da aldı.
1: Tabii.
2: Diyebiliyorum.
1: Şimdi Ümit Alanyaspor'un stoperi Romanya'dan teklif aldı.
0: Doğru.
2: Doğru.
1: Yani bizim o biraz Ümit Ak'ta genç oyunculara bu tarz Avrupa'daki işte Balkan bloğundaki ülkelerden çok teklif geliyor aslında milli takım tercih olarak.
2: Türk vatandaşı.
1: Arda yani Okan da sanırım benzer
2: Türk teklif aldı. Türk çok fazla olduğu için Balkanlarda malum zaten Osmanlı toprağıydı oralarda. Orada pek çok Türk vatandaşı var. O yüzden normal. Kardeş ülkeler sayılır Balkanlarda. Ama bir ara şey vardı. Bu sosyal medyada böyle konuyu açtığı için söylüyorum. Biraz daha bağımsız ama. Mesela Şampiyonlar Ligi var, Avrupa Ligi vesaire var ya, UEFA Balkan Kupası diye bir şey yapsa yazmış birisi yer yerinden oynar herhalde, hepsini gölgeleyebilir diyordu. Yani düşünsene işte Hırvatistan'dan, Sırbistan'dan, Türkiye'yi de belki dahil edebilirsin.
0: Baltık ülkelerini yani
2: kapsayan bir ambiyans
0: şey
2: atmosferde evet, böyle acayip projesi. Bir turnuva olabilir.
0: Ya bu arada çok alakasız ama aklıma geldi. Bir önceki son sayfa yayınımızda bir izleyicimiz bir mesaj atmıştı. Fikir o kadar hoşuma gitti ki. Şimdi çok sayıda işte Victor Osimhen'inden tutun Kvaratskhelia gibi birçok futbolcu Dünya Kupası'na gidemeyecek. Böyle bir wild card projesi sundu. Bir dedi ki bir dünya karması oluşturulacak. Örnek veriyorum mesela bir evet. Kriter olacak. İşte her ülkeden bir her federasyondan sadece maksimum 2 oyuncu alabiliyorsun gibi. Bir dünya karması mesela şeye katılacak. Bu da mesela oyuncuları ayrıca olarak teşvik edebilir mi? Bu fikir benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum tabii bunu FIFA'ya mı sunmak gerekir, şey, İFAB'a mı sunmak gerekir ama enteresan.
2: Renk getireceği %100 ama tabii. Orada tabii bir ulusu ve ülkeyi temsil tabii. Etmenin
0: doğru bir temsiliyet
2: keyfi
0: yok.
2: Var her şeyden öte. Bir de tabii orada farklı şeyler var. Mesela İran'ın adına mesela bir film çıkar yani şu anda. İran sineması da bu arada iyi bir sinemadır mesela. Bugün bu oyuncuları çekmeye başlasalar çok muazzam bir belgesel çıkar. Böyle Amerika-İsrail savaştan sonra yani tabii. İran gidecek şimdi kendi ülkesine saldıran ülkenin topraklarında bir onur ve gurur mücadelesi verecek.
1: 98'de
2: yani.
1: Aynı gruptalardı. İran kazanmıştı o maçı. Gurur meselesi yapmışlar senin dediğin gibi. Tabii ki hani spor konuşacağız ama hani İsrail'in işte elemeler oynadığı turnuvalardan Rusya hani futbol neyse mesela basketbolda bayağı kupalar kaybediyor. Yani olsalar muhtemelen o kupaların mutlak favorisi oluyorlardı Rus takımları. Orada biraz hani işin FIFA nezdinde çok da hakkaniyetli yaklaştıklarını düşünmüyorum.
2: Evet. Dün de mesela Safanov'un dün eşi Stara
1: evet,
2: Rus
1: doğru,
2: bayrağı
1: doğru.
2: Gördünüz mü bilmiyorum. Şampiyonlar
1: evet, evet,
2: Ligi
1: evet.
2: Finalinde
1: doğru.
2: Paris Saint Germain kalecisi Safanov'un eşi Rus bayrağını içeri sokamıyor. İçeri sokmasına izin verilmediği için işte orada
1: kendisi
2: Rus bayrağının renklerinden 3 tane parçayı oluşuyor. Alıyor, birleştiriyor, öyle destekliyor. Yani enteresan kararlar var son dönemde.
1: Ya Şampiyonlar Ligi şampiyon takımın kalecisi Safanov Hani mesela bizim milli takımımızın kayısı Uğurcan'dı. Bazı bölgelerde hakikaten iyi oyuncularımız var Koray.
2: Var. Evet doğru.
1: Yani Şampiyon Ligi şampiyonluğu takımı kalecisinden daha iyi kalecimiz var.
2: Şimdi Dünya Kupası'na gidenleri konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Senin dediğin son sayfadaki şeyi Melike bana söyledi. O gün sormuş izleyicilerimize de.
0: Atalay Bey'di ismini de söyleyeyim evet, bu arada.
2: Arkadaşlarımız da yapmış. Dünya Kupası'na gidemeyen en değerli futbolcular diye. Kaleci Donnarumma. Zaten İtalya'nın olmaması bir kere başlı başına bir
1: güzel
2: ayrı hikaye. Calafiori, Bastoni, Di Marco. Bu isimler yine yok. Macarlardan Szoboszlai yok. Kvaratskhelia yok. Gürcistan olmadığı için Tonali yine aynı şekilde yok. Mbeumo
1: United'da da o nereli bilmiyordum.
2: Höylund yok. Şeşko yok. Osimhen yok.
1: Ben ama izleyicilere bir soru sorabilir miyim Kore izinle? Beni daha doğrusu başka şık versinler. Ben Dünya Kupası görememiş benim hatırladığım en iyi futbolcu Rangnick'serim. Giggs'in şansızlığı, Giggs'ten sonra Galler birkaç Avrupa şampiyonası yaptı.
0: Evet.
1: Ama Giggs'i biz hiç turnuvalarda izlemedik. Ben izlemedim en azından. Yok, benim aklıma Giggs geliyor.
0: Doğru.
1: Gidemeyen. Yani İbrahimovic'le Ronaldo bir playoff oynamıştı. Ronaldo kazanmıştı. İbrahimovic gidememiş Dünya Kupası'nı istemiş ama sonrasında İbrahimovic'in illaki vardır Dünya Kupası.
2: Mbeumo bu arada Kamerun yok oradan.
1: Kamerun da yok. O ilginç. Şey, Nijerya yok doğru.
2: Nijerya yok, Kamerun yok.
1: İtalya bayağıdır turnuva kaçırıyor bu arada. En son tabii kupa kazandılar.
2: Di Marco mesela,
1: tabii.
2: Di Marco Bastoni.
0: Avrupa şampiyonasını kazandılar.
2: Ne bileyim Szoboszlai olsun tabii çeşitlik olsun diye Tonali'yi de yazmışlar ama mesela Barella falan yok.
1: Doğru.
2: Onları
1: doğru,
2: saymıyoruz.
1: Tabii.
2: Barella da bence çok, Barella mesela bence şeyden önde.
0: Tonali'den mi?
2: Tonali'den önde.
1: Güzel.
2: Çok gerçekten. Var. Bunlar da bizim gibi evde izleyecekler artık. Yapacak bir şey yok.
1: Ya bu arada şimdi Höylund'u görünce dedim. Höylund tam bizim ülkeye gelmesi gereken forvet. Çok iş yapar. Evet. Hep kesinlikle biz böyle bir Sörlot'a kilitlenip kaldık ya Koray. Sörlot, Vedat Muriç başka forvet yokmuş
2: Höylund
1: gibi.
2: Höylund gelmek istemedi buraya.
1: O bizde
2: geçen yaz kim istedi ya? Napoli'ye gitmeden önce biri istedi. Türkiye'den bir yoklama yapıldı. Süper Lig'de oynamayı düşünmüyor diye cevap geldi.
0: Trafford'daki Manchester United Galatasaray maçını hatırlıyorum. O yağmurlu havada oynanan karşılaşma. Galatasaray'ın kazandığı. Yani o zaman da Sacha Boey fizik olarak en iyi haliyleydi. Yani muhteşemdi ya. Ben tabii, yani
1: asist yapmıştı o maç. Çok iyiydi hatırlıyorum.
0: Tabii. Ya o günkü performansına hakikaten hayran kalmıştım. Yani hakikaten Süper Lig'de ciddi fark yaratabilecek bir oyuncu.
2: Kuzey ülkelerinin fiziksel avantajı. Tabii. Vikingler dizisiyle birlikte zaten başka alanda da görmüştük. Gerçekten oyuncularda işte Sörlot'ta vesaire de ciddi bir fiziksel avantajları var genetik olarak. Biraz da yetenek olduğu zaman işte durdurulamaz bir Haaland'a dönüşüyorsun. Ne bileyim Höylund oluyorsun.
1: Ona şu bile benim bildiğim ya Norveç ya Danimarka olabilir. Oralarda bir kariyer başlangıcı yaşadı. Badou Ndiaye yani Kuzey Afrikalı zaten çok vardır köken olarak orada. Hı hı. Galatasaray'da hatta bir kaza yaşayıp futbol kariyeri bitmişti. Omar El Abdalla yine Norveç.
2: Evet,
1: ama aslında kökeni Fas tabii, baktığımızda. Tabii. Kuzey ülkeleri evet bir rol model oluyor. Koray İspanya rüzgarı var onu kabul edelim. Dün Şampiyon Ligi finali de yani tamam bir İngilizle Fransız oynadım ikisinin de hocası. İspanyol artı hani böyle
2: şu an en değerli kadrolar
1: oyuncular.
2: İngiltere, Fransa, İspanya zaten şey piyasa değeri olarak oyuncularına baktığında
1: Ancelotti'li Brezilya ne yapacak merak ediyorum.
2: Sence
1: çünkü
2: ne olur?
1: Ben yani İspanya, Fransa bence favoriler.
0: Evet.
1: Ben çok İngiltere'de
2: Brezilya C grubunda. Şöyle gruplara da bakalım mı varsa tek tek şöyle ufak ufak bakalım üzerinden yine konuşmaya da devam ederiz. A grubuyla başlayalım isterseniz. Bir yandan da üzerlerine konuşuruz. Şöyle oluyor. En iyi ya ilk iki sıradaki takımlar bir üst tura çıkıyor grupta zaten. Toplam 12 grup var. 48 takım mücadele edecek. Bu en geniş Dünya Kupası.
1: Tabii.
2: 48 takımın yer aldığı. Mesela A grubunu görüyoruz. İlk iki sıradaki takım çıkıyor. 12 grup içerisinde en iyi 8 tane üçüncü de bir üst tura çıkacak.
1: Yani bir galibiyet aldım üçüncü olursun. Üçte sıfır çeken olur çünkü.
0: Bir de
2: yani o yüzden şimdi
0: gerekiyor.
2: Gruplara bakarken ilk üç olarak biz tabii ki en iyi 8 üçüncüden biri olur olamaz.
1: Bir şey söyleyeceğim bir şey bak bu grup güzel grup yani.
2: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Çekya A grubu.
1: Ben sana şu söyleyeyim ya her şey olabilir ya yani Meksika bence favorisi de.
2: Ev sahibi zaten ya bir yandan.
1: Ama yani.
2: Güney Kore banko diyorum ben.
1: Hadi evet, Güney Afrika'yı sona yazdım. Güney Afrika, Çekya.
2: Bu grup çok dengeli bir grupmuş yalnız ya. Ha,
1: onu demeye çalışacağım. Meksika ile Güney Kore'yi yazdım. Güney Afrika veya Çekya üçüncü olur diyorum. Bu arada Çekya bir ara Fatih Hoca'nın ismi yazılmıştı. Milli takım teknik direktörlüğü için.
2: Düşünür mü acaba?
1: Yani artık olmaz ama olsa olurdu ya niye olmasın?
2: Tabii Çekya ile de Dünya Kupası'na gitmek ister misin? Fatih Hoca için demiyorum şu anda yani. Ben istemem yani.
1: Oyuncu düşünüyorum, o Beşiktaş'taki sıkıntılı sol bek.
2: Jurasek en son.
1: Çek miydi, Slovak mıydı?
2: Jurasek Çek

0: çektiği hatırlıyorum.
1: Ben de çektiği hatırlıyorum.
2: Çek mi? Evet. Düşünüyorum işte Kadleşler falan Fenerbahçe geldi. Için... Biraz tabii şöyle.
0: Çek ya.
2: 95-96'da ben çok milli takımlarla aşırı neşir olduk. O dönemki Hırvatistan uçtu gitti. Çekya çok düşüş yaşadı. Yoksa Çeklerin finali vardı 96'da. Bir daha o işte Nedved'li, Poborski'li jenerasyonu bir daha yakalayamadılar.
1: Tabii bağımsızlık sonrasında.
2: Hırvatistan sürekli değiştirdi jenerasyonu. Vardı, evet. Şimdi en son hani Modrić, Rakitić sonrası bakalım kimleri çıkartacaklar.
0: Şu anda Meksika burada önde gözüküyor diyorsun.
2: Evet.
0: Caner sen?
1: Ya bence de öyle. Güney Kore deyince ister istemez gözümde o Almanya galibiyeti canlanıyor. O muhteşem bir galibiyetti. Onlar da tam bir turnuva takımı oldular Güney Kore'de. Yani Güney Kore ile Meksika burada avantajlı. Dediğiniz gibi Çekya çıkarsa üçüncü olarak çıkar. Güney Afrika hep muhtemelen grup sonuncusu olur gibi gözüküyor.
0: Sürprizler de açık her zaman.
2: Tabii. Güney Afrika evindeki turnuvada çok kötüydü Koray. Ben yoksa hani bizim toprağı bol olsun Moşe sanırım değil mi? Güney Afrikalıydı bizim ligimizde.
0: Evet.
2: Fenerbahçe, Kocaeli, Gençler Birliği çok izledik. İyi oyuncuydu. Çok hani bildiğimiz oyuncusu da Vuvuzela'sıyla hatırlıyoruz yani Güney Afrika. Çok oyuncularıyla evet, değil.
0: Zaten Afrika...
1: Bir de Şabalala vardı.
0: Çok güzeldi Afrika ama ya. Şey gibi mesela bana hissettirmedi. Katar'daki biraz daha zorlama bir turnuva gibi hissettirdi ama.
1: Evet.
0: O da gerçi inanılmaz yani. Tarihi bir turnuva şimdi.
1: Tabii.
0: Her ne kadar eleştirilebilir bu arada. O ayrı bir konu. Nasıl verildi edildi diye tartışmaya açık olabilir ama işin içinden bence son derece başarılı bir şekilde çıkmayı başardılar yani öyle ya da böyle.
2: Bir de
0: Katar'da gayet başarılı bir Dünya Kupası organizasyonu oldu. Statlar yetişti, her şey oldu.
2: Final maçı için demiyorum. Final maçı Snyder'in pasları çok güme gitti orada. Robben kaçırdı ama en hak eden İspanya güzel futbol oynuyordu. Artık hani 2008'de kazanmıştı İspanya Avrupa Şampiyonası ama 2010 onların en zirve yaptığı turnuvaydı o. Real Madrid Barcelona karmasıyla. Ki işte İspanya'nın gücünü birazdan konuşacağız Koray. Yani bak 2010'dan bahsediyoruz. Barcelona, İspanya karması mı? Ramoslar, Puyollar, Casillasların işte Xavi Nesan'ın olduğu takım. Şimdiki İspanya senle irdeleyelim. Muhtemelen Sociedad ve Atletik Bilbao kökenli oyuncuların gücünü konuşacağız. Yani komple ülke oldular artık.
0: Real Madrid'den futbolcu alınmadı ilk yani bu.
1: Evet o da çok enteresan.
2: Düşün eskiden direkt kafadan 4-5 oyuncu alırdın.
0: 50 yıl sonra mı öyle bir şeydi.
2: Doğru.
0: B grubuna bakalım. A grubunu dengeli olarak yorumladık. Kanada bir başka ev sahibi ülke. İsviçre, Katar ve Bosna Hersek var.
2: Bosna Hersek için sevindim. Güzel grup.
0: Kesinlikle. Evet. Orada da Edin Dzeko'nun inanılmaz bir liderliği vardı.
2: İsviçre'ye çok imreniyorum. Nedeni şu. Biz işte 2005 bayağı bir kavgalı playoff eğlendik. İsviçre ondan sonra turnuva kaçırmadı. Bakmıştım sadece bir turnuva kaçırmışlar Koray. Her turnuvada varlar. O turnuva devamlı, turnuva istikrarı çok iyi sağladılar. Tabii ki Arnavut ve Kosovalı oyunculardan çok besleniyorlar. İşte en aklıma gelen Galatasaray'da olmadı ama milli takımında iş yapmıştı Seferovic. Şaka zaten başlı başına orada çok üst seviye bir oyuncu. İsviçre, Bosna Hersek, Kanada olacak. Bak bu gruptan üçüncü çıkar Koray.
0: Katar'dan dolayı mı?
2: Katar'dan dolayı. Bir cebine 3 puanı koyar. En iyi 3. olur her türlü. O ilk 8'e girer yani. Buradaki 3 takım devam edecek bir sonraki tura bence.
0: Kanada?
2: Yani İsviçre 1, Bosna Hersek ile Kanada 2-3 mücadelesi verir. Evet. İsviçre 1 olur bence.
0: Puansız tamamlayan çıkar mı buradan?
2: Katar.
1: Öyle görünüyor.
0: Olabilir. Yani
1: kağıt üstünde öyle görünüyor.
2: Şey Katarlı bir oyuncu söyle desen söyle. Şimdi izleyicilere de ayıp olacak
1: tabii, tabii.
2: Yok yani. En son Xavi'yi getirdiler yine bir şey olmadı. Yani olmadı. Mesela Suudi Arabistan bir şekilde hareketlendi. Arjantin'i falan bir önceki değil mi? Turnuva Suudi Arabistan mağlup etmişti ilk maçında Arjantin'i. Sonra Arjantin böyle kıpırdayıp hatta bir ara elenme ihtimali vardı.
0: Doğru.
1: Ya zaten Dünya Kupası'nı bu kadar özel kılan unsurlardan biri de bu sürprizler esasında. Az önce işte Güney Kore örneğini verdim. İşte mesela birazdan yine konuşacağız Fransa-Senegal eşleşmesi. 2002 Dünya Kupası'nın açılış maçıydı o karşılaşma mesela.
0: O zaman Senegal çok iyiydi tabii ki. En iyi dönemlerinden birisiydi. Burada Bosna Hersek, İsviçre arasında.
2: İzleyicilere cevap vereyim. Arkadaşımın bana hatırlatmasıydı. Guardiola'nın bir yorumu bu. Zaten şu an futbolun bir numarası. 4 senede takımlar misyonunu tamamlıyor. Yani o takımları değiştirmeniz gerek. Dünya Kupaları da bunda çok net bir göstergedir aslında. Sen Dünya Kupası'nı kazandığında 4 seneki turnuvada duygusallık yapıp aynı oyuncu grubuyla devam etmeye çalışıyorsun. Oyuncu grubunu devam ettirmediğin için de tepe taklak gidiyorsun. üst üste mesela şimdi bak 2 sene üst üste Şampiyon Ligi'ni alan takım var ama bak üst üste 2 Dünya Kupası alan takım var mı bir düşünüyorum. Şimdi mesela 2006'yı İtalya aldı, 2010'da dağıldı. Hatta gruplarda doğru. dağılmıştı. 2010 İspanya aldı, 2014'de Almanya. 2018 doğru. Fransa, 2022 Arjantin. Bir Brezilya 94'ü kazandı. 98'i finalde kaybetti. Yani 2002'yi kazandı. Bir doğru. orada bir 8 sene ki zaten o zamanki işte futbol son Brezilya futboluydu. 10 numaralar vardı. Doğru. Brezilya'da kaç tane 10 numara vardı? Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka, sonraki jenerasyon gibi doğru. hatta. Bizim ülkemize geldi Marcelinho'lar, Lincoln'ler. O zaman tamam ama ne zaman futbol biraz zaten fiziğe geçmeye başladı. Brezilya'nın da büyüsü kaçtı. Büyüsü bozuldu değil mi? Ben Brezilya performansını çok merak ediyorum. Ancelotti çünkü çok iyi teknik direktör.
0: Üst üste Dünya Kupası'nı iki kez kazanan iki ülke var. Bunlardan birisi İtalya 1934 ve 1938 yıllarında yok. Kazanmış. Brezilya'da 1958 ve 62'de üst üste iki kere Dünya Kupası kazanmış.
2: Ya o dediğim gibi matematik yani sen yani 4 sene sonra da aynı oyun.
0: Bu yana yok.
2: Şundan dolayı şey. Koray yani şampiyon oluyorsun. Diyorsun ki hani ben bu oyuncu grubuyla bir sonraki Dünya Kupası'na da gideyim. Olmuyor. Yani o dönüşüm yapman gerek takım. İspanya bunu çok iyi başardı. Doğru. Yani 2008'de futbola domine etmeye başladı İspanya. Guardiola etkisi diyeceğiz. Oyuncu Xavi'leri, Iniesta'lar, Torres'ler hepsi değişti doğru. artık. Yine iyiler.
0: C grubuna bakalım. Brezilya. Dünya Kupası dediğinde bir kere Brezilya ve Arjantin olmadığı bir Dünya Kupası'nın adı sadece Dünya Kupası'dır. İçeriği
2: peki bana,
0: göre bana
2: şeyin cevabını ver Koray biraz gevezeyim tuttu. Türk insanı niye Brezilya'yı tutar? Brezilya'ya karşı bir sempati var bizde. Var. Değil mi? Abi, Brezilya.
0: Yani biraz daha
2: İtalya'yı severiz.
0: Akmaz kokmaz bir zararı yok bize. Futbolcusundan başka bir şeyini görmedik. Bir olumsuzluğunu görmedik. O yüzden gayet sempatik geliyor. Bir de çok fazla Brezilyalı futbolcu da buraya geldi.
1: Evet onu söyleyecektim şimdi. Süper Lig'de en fazla Brezilyalı futbolcu mücadele etti doğru. bu zamana kadar. O yüzden biraz oradan da bir duygusal bağ.
0: Bir de şöyle bir şey var. İngilizler futbolu buldu ama dünyaya futbolu Brezilyalılar sevdirdi. Bu kadar basit. Aslında bir anlamda öyle bir şey var. Bütün izlediğin top cambazı diye nitelendirdiğin futbolcuların çoğu Brezilya'dan çıkma.
2: Ya tabii Ronaldinho'nun o 2005-2006 sezon performansı, solo performans daha iyisini izlemedim.
0: Acayip.
2: Ya belki Messi diyeceğiz. Messi zaten en iyisi de yani Messi denklemden çıkar. Ronaldinho başka.
0: Chelsea'ye karşı böyle dans tabii. yaparak attığı bir gol var. Evet, evet. O maçın Stanford mesela işte. Önünde tabii öncesinde mesela arkadaşla konuşuyorduk. Hiç unutmuyorum onu. Dedi ki ya ne olur akşam işte Chelsea Barcelona. Vallahi dedim Barcelona kazanır dedim. Niye dedi? Ronaldinho var dedim. Ondan sonra Ronaldinho yani çok böyle enteresan ilginç
1: şey
0: bir
1: işte,
0: gol attı.
1: Antep fıstıklarının zulmadan evet, çıktığı
0: yani,
1: dönemler.
0: Adam dans ederek gol attı. Maç bitti arkadaş dedi ki ya ben dedi bu kadar basit bir şeyle nedene dayanarak kazanacağını söylemesi ve adamın da gerçekten onu yapması ilginçti.
2: Şey var Rüştü.
0: Milan'a attığı acayip bir gol var.
2: Rüştü hocamız o konfederasyonda ağlara soktu Ronaldinho'yu. Alex'in golünde bir kavga bir şeyler oldu
1: evet,
2: orada.
1: Evet, ufak bir arbede yaşanmış.
2: Spiker çok iyi Ronaldinho'yu iyice çirkefleşti ama yani olabildiğince biz oyuncular aslında. İtiyoruz kakıyoruz. Güzeldi bakalım. O zamanlar Brezilya'ya bayağı kafa tutuyorduk.
0: Eskiden de böyle mesela spikerlerimiz daha böyle büyük abilerimiz daha çok böyle laf filan da sokuyorlardı maçı anlatırken. Şimdi olsa vay hamaset yaptım filan diye bayağı.
2: En son hatırlasana geldi buraya Brezilya kızdılar Brezilya oyuncu faal yapıyorlar diye tam tersi hani Brezilyalıları
0: ya, şimdi Zubizarreta ya bir Beşiktaş maçında Zubizarreta Beşiktaş gol attıktan sonra bir şey var orada rap diliyle böyle diss atma var spikerden kim de hatırlamıyorum ama yani onu bulursanız muhakkak izleyin işte Zubizarreta'yı görecektiniz bu golden önce bir cakalar bir havalar ne oldu diye böyle maç içerisinde bayağı üzerine o gitmişti karşılaşmanın spikeri ama şu an ismini hatırlayamadım kusura bakmasın. Brezilya herhalde burada favoriniz zaten. Fas mı İskoçya mı? Hangisi daha önde olur sizce?
2: Beraber bitebilir.
1: Çok
2: tam böyle kapalı kutu.
1: Çok
2: yine 2-3 Fas İskoçya oynar. Biri Brezilya. Evet. Bu arada Fas da yani o Kuzey burada Afrika'nın en yetenekli. Hep yeteneklidir Fas topçular.
0: Afrika şampiyonu oldu biliyorsun zaten.
2: Olmadı.
0: Yani sonradan
2: Senegal.
0: Verdiler.
2: Gönüllerde Senegal.
0: Evet, Masada kazandı ama. Ya o da neydi ya adam havluları alıyor, kaçanlar, kaleci, yardımcı kaleci kovalıyor falan ya inanılmaz şeyler oldu. Hatırlıyorsun değil mi izledin onu?
2: Saçma sapan bir penaltı
0: kalecinin
2: verdiler.
0: Kalecinin havlusunu evet, çalıyorlar hayır. arkada ama top toplayıcılar. O Senegalli adam onları kovalıyor, yere düşüyor, çocuklar elinden almaya çalışıyor.
2: Brahim Diaz kaçırdı penaltıyı, beleş evet. olmayan penaltıyı verdiler, Senegalliler çıldırdı. Sonra da Papke attı golü, izledim finali.
0: Acayip mahalle maçı gibi hareketler vardı son bölümünde.
2: İskoçya'da McTominay var değil mi? İskoço.
1: Scott McTominay. Evet.
2: İyi oyuncu.
0: Haiti. Buranın da üçüncüsü avantajlı o zaman. Haiti.
1: Bu arada Brezilya demişken dün muhakkak

0: Erzurum Ekler 3'te hoca Petriç'i de sertletmeye o komik bir görüntü. Yarı finale çıkardın abi Sevin boş ver. Orada onu gönlünü almaya çalışıyor.
1: Haiti mesela Tunus'a hazırlık maçında 1-0 mağlup olmuş Mart'ta oynadığı. Son İzlanda ile 1-1 berabere kalmış.
0: Haiti'li galiba
1: Dünya Kupası elemelerinde yani. Nikaragua'yı 2-0 yenmişler. Costa Rica'yı 1-0 mağlup etmişler. Honduras'a 3-0 mağlup olmuşlar. Haiti'nin buradaki tabii gruptan çıkamayacağını Haitililer de biliyor ama bakın dünyanın binlerce kilometre uzağında bir ülkede Türkiye'de Haiti konuşuluyor. Amaç zaten Dünya Kupası'na katılmak, orada boy göstermek, kendi rengini insanlara sunmak. Yani her şey kupa almak.
0: Bu arada
1: değil.
0: Brezilya Fas, izleyiciler beni lütfen düzeltsin hatam varsa.
1: Sunderland'da oynayan Isidor isimli oyuncuları var Haiti'nin.
0: 98'de Brezilya sanırım Norveç'e kaybetti. Grubun sonunda olabilir ya Danimarka'ya. Fas'ın bir üst tura çıkamamasına sebep olmuştu. Öyle aklıma kalmış. Yani aralarda böyle gruplarda son maçlarda biraz rehavet olur ya,
1: evet.
0: Koray. Brezilya'nın öyle bir Fas'a yanlışı olmuştu. Öyle kalmış aklında.
1: Bu arada şeyi söyleyeyim ya. Hemen özür diliyorum. B grubunu bir daha rica edebilir miyiz? Bir yandan neyi söyleyecektim onu da hemen hatırlatayım. Biz grubu lider bitirirsek B, E, F, I ya da J grubunun üçüncüsüyle San Francisco Bay Area'da
0: tabii
1: karşılaşacağız. Yani B muhtemel, örnek veriyorum, biz grubu lider bitirdik. B grubunun üçüncüsüyle karşılaşma ihtimalimiz var seçeneklerden birisi.
0: %25 veya %20. Ya 4-5.
1: Burada mesela üçüncülük için kimi düşünüyorsunuz? Kanada mıdır?
0: Kanada.
1: Örnek veriyorum mesela Kanada olabilir.
0: Şeysi, Avrupa ülkesi, İsviçre'yi kesinlikle istemem. Bosna Hersek'i de istemem. İtalya'yı sonuçta futbol tabii, tabii. 10 kişi kalırsın bir şey olur penaltılara gider yani. Tam normal şartlarda Kosova'yı geçtik Bosna Hersek'i de geçeriz derim de olsun Katar, Kanada gelsin.
1: Evet. C grubuna bakmıştık. Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya'ydı. D grubu zaten bizim grubumuz. Yine de bir görelim isterseniz onu da. D grubunu da.
0: Bizim grubu da konuşalım. Türkiye'den sonraki ikinci kim olur onu konuşalım.
1: Ben lideriz.
0: Evet. Hemfikiriz.
1: Yani bunu şey olarak söylemiyorum. Yok yok
0: doğru.
1: Ne diyeyim?
2: Hamaset gibi
1: olmasın. Hamaset olarak söylemiyorum tabii. Yani. Alenen. Çünkü ya, Amerika Birleşik Devletleri ile çekişiriz
2: evet,
1: diye duruyor.
2: Evet onlarla çekişiriz. Paraguay burada. Grup üçüncüsü gibi görünüyor. Kağıt üstünde Avustralya'da grup sonuncusu gibi. Avustralya'nın da başında Tony Popovic var. 2017'de Karabük Spor'u çok kısa bir dönem çalıştırdı. 3 ay kadar. Çok uzun sürmemişti Türkiye kariyeri. Enteresan. Yani fizik olarak çok esasında dirençli bir takım. Yani zaten grupta şöyle şu bilgiyi de vereyim. İstatistik siteleri şu anda Dünya Kupası'nın D grubunu en az gol çıkma ihtimali en düşük grup olarak görüyor. Yani gol sayısının
1: toplam gol sayısı
2: evet, toplam gol sayısının en düşük skalada kalma ihtimalini en yüksek gördüğü grup D grubu. Oldukça dengeli görüyorlar. Esasında hani hep diyoruz ya bazı gruplar ölüm grubudur diye. Çünkü
1: evet.
2: Şimdi biz her ne kadar burada diğer rakiplere göre favoriz desek de şu anda FIFA sıralamasında skala olarak aşağı yukarı sıralamalarda en denk takımların olduğu grup bizim grubumuz aslında.
1: Doğru.
0: Yani sadece ama o biraz şöyle değil. Yani bulundukları konfederasyon ve ya, oynadıkları resmi maçların onlara kattığı puanlarla da ilişkisi var. Ama Türkiye tabii burada bir. Ama tabii benim buradaki yorumum şu olur Koray. Bence Paraguay maçı çok önemli, çok kritik bir maç. Nedeni şu. Biz galibiyetle başlarız. Avustralya değil mi ilk rakibimiz?
1: Evet.
0: 2-2 yapmamız neden önemli? Bence 3. Amerika maçına kazanma zorunluluğumuz bence olmamalı. Amerika'yı şöyle dikkate alacağız. Amerika'da bir kere 94'te bu turnuvayı düzenleyerek bir futbolla tanıştı. Onun sonrası Amerika'dan MLS'den artık çok futbolcular gelmeye başladı. En basit örnek Amerika Birleşik Devletleri şu an forveti Pulisic kullanıyor. Yedek forveti Hacırayt bizde ilk 11
1: çıkar. Hemen araya gireyim. Ben bu takımlardaki tehlikeli isimleri de arkadaşlarımız hazırladı. Tamam. Ön plana çıkan futbolcular. Tamam. Bir bakalım. Hacırayt genelde kenarda durur gibi ama Hacırayt da çok iyi sezon geçiriyor.
0: Şey, bizim milli takımımızda olsa 11 çıkar.
2: Pulisic,
1: oynayabilir.
2: Timothy Weah genelde.
1: Şöyle hemen bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 isim öne çıkardık. Balogun zaten bildiğiniz gibi. Monaco forması giyen 23 yaşındaki oyuncu o ileri uçta oynuyor. Hacırayt da muhtemelen onun backup'ı olacak. Yani alternatif olarak bekleyecek kenarda. Pulisic yine en önemli isim. 26 yaşındaki futbolcu Milan'da bu sezon 34 maçta 10 gol 4 asistlik performans sergiledi. belki geçtiğimiz sezonlara göre daha gerideydi ama yine de kendi ülkesi adına en önemli isim. Balogun, Monaco

0: Alarcon'un oyuncusu 23 yaşında 43 maçta bu sezon 19 gol 4 asisti var.
1: Bir şey söyleyeceğim, araya gireceğim.
0: Tabii.
1: O yüzden baktım Koray. Monaco Galatasaray maçında gol atan oyuncu gol evet, atmasından evet. da bağımsız o maç çok pozisyona girdi.
0: Acayip pozisyon.
1: Birçok golü kaçırdı, golü attı yani. Ben tabii. o tip oyuncuyu beğenirim.
0: 3 tane
1: sürekli falan. Oyunun içindeydi. Monaco'nun o maç böyle en tehlikeli, en yıpratıcı oyuncusuydu.
0: O yüzden hafife alınmaması tabii. gerekiyor. Bir de Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağımız maç bizim gruptaki son maçımız. Tabii. Ve Amerika biliyorsunuz ev sahibi. Yani bizim ilk iki maçtan 6 çıkarmamız lazım. Son maç çünkü ev sahibidir. Ne olacak?
1: Ya bir de
0: olmaz.
1: Şöyle bir şey, biz Amerika maçına beraberlik cepte çıkarsak muhtemelen kazanırız. Tam Montel'in istediği maç olur.
0: Tabii.
1: Ama kazanmak zorunda olursak biraz orada hakem sıkıntı olmasın.
0: Weston McKennie Juventus'ta forma giyiyor. 48 maçta 9 gol 6 asisti var bu sezon. 26 yaşındaki oyuncunun, o da sonradan biraz ritim buldu.
1: Oyuncu.
0: Zaten Mehmet az önce söyledi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ve Juventus'la karşılaştığı için iki oyuncuyu da belki daha rahat hatırlıyorsunuz performanslarını. Pulisic zaten herkesin bildiği oyuncu. Uzun süredir
2: McKennie'yi burada da izleme şansımız oldu. 5-2'lik maçta iki golü atan oyuncuydu aynı zamanda.
0: Bir de hocaları da Pochettino tabii ki.
1: Yok,
0: da
1: Locatelli mi?
2: Locatelli attı.
1: Ama McKennie rövanşta mükemmel oynadı.
2: Doğru, Locatelli.
1: Rövanşta sol bekleri cezalıydı. Sol bekleri
2: evet.
1: yani Galatasaray McKennie yüzünden dağıldı. O evet. kanatta yani.
2: Doğru,
1: çok
2: doğru.
1: yönlü bir oyuncu. Merkezde oynuyor yönlü. Kenarda. McKennie iyi oyuncu.
2: Ama en öne çıkan isim Pulisic yine burada.
0: Geçelim. Tabii Pulisic. Bakalım şimdi Avustralya'daki isimlere. Middlesbrough, Watford ve Aberdeen'den 3 futbolcu. Riley McGree, 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 29 maçta 6 gol 3 asistle tamamladı. Nesteri İran Kunda yine Watford forması giyiyor. 18 yaşında 42 maçta 4 gol 4 asisti var. Avustralya'nın büyük beklentileri olan Wonderkid diye tabir ettikleri
1: hakikaten.
0: Oyunculardan birisi. Onu söyleyelim.
1: Championship bunlar muhtemelen.
0: İran Kunda'nın. Martin Boyle, o da 45 maç 11 gol 4 asisti var. Avustralya'da dikkat edilmesi gereken futbolcular.
2: Yani şu saydığımız oyuncuların İngiltere'de oynaması bile esasında fiziksel olarak ne kadar kuvvetli olduklarını da ortaya koyuyor. Yani sertlik düzeyi çok yüksek bir maç olacak ve aynı zamanda koşu mesafelerinde de çok ciddi fark yaratacak bir maç olacaktır. Daha böyle şey minvali bir maç olabilir sertlik açısından. Böyle Premier Lig'de alt orta sıra takımların maçları olur ya.
0: Evet.
2: Sertlik düzeyi böyle bir tık yüksek. O minvalde bir karşılaşma olabilir. Jackson Irwin diye bir oyuncuları daha var bu arada. St. Pauli'de oynuyor. O da hani ciğersiz diye tabir ettiğimiz orta sahalardan biri. O da tehlikeli bir oyuncu. Onu da
0: evet.
2: Altını
1: ben
2: çizelim.
1: Ben şunu söyleyeceğim.
0: Bu sezon gol atamamış o da.
2: Evet.
0: Onu da hatırlatalım.
1: Caner ek olarak şunu söyleyeyim. Uluslar Ligi'nde en zorlandığımız rakip Galler'di. İki maçta da yenemedik. Son maç penaltı kaçırdık. Hatta sonra bir playoff oynadık Macaristan'la. Yani bize zaten Britanya ekolü ters geliyor
0: evet.
1: Koray'da. Yani Avustralya'nın da şu an İngiltere'nin Championship'ten, İskoçya Ligi'nden besleniyor olması tabii ki hani kağıt üzerinde kolay. Kolay geçmez ama Avustralya'nın en iyi jenerasyonu değil yani. Sırf Q'ların, Viduka'ların olduğu
0: tabii,
1: takımları
0: tabii.
1: da düşünüyorum. Orada
0: gördüm.
1: Orta sahasında da çok iyi oyuncu vardı. Hatırlıyorum böyle yani Premier Lig'de falan gayet oynayan.
0: Doğru.
1: O yüzden
0: Paraguay'a da bakalım mı o zaman?
1: Tabii.
0: Hep birlikte bir kez daha bu arada hatırlatayım, ben saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri'ni burada söyledik, dikkat edilecek isimler değil ama siz kendi scoutluğunuzu yapabilirsiniz. Saat 22.30'da Amerika Birleşik Devletleri Senegal'le hazırlık maçında karşı karşıya gelecek, yani yaklaşık bir saat sonra, hatta bir saatten de az bir zaman var o yayının başlaması için. A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Onu hatırlatalım. Alıcı gözde gruptaki belki de yani bize göre en önemli, en tehlikeli rakibimizi daha böyle bir dikkatli izleme şansını bulabilirsiniz. A-Spor'dan ayrılmayın o yüzden. Paraguay'da Julio Enciso Strasbourg forması giyiyor. 20 yaşındaki oyuncunun bu sezon 42 maçta 12 gol 8 asisti var. Miguel Almiron 30 yaşında Atlanta United'da 42 maçta 6 gol 7 asistle dikkat çekiyor. Ve Paraguay'da yine bizim ön plana çıkardığımız son isim de Ramon Sosa, Palmeiras forması giyen 25 yaşındaki futbolcu da bu sezon 59 maçta 11 gol 8 asistlik katkı sağlamış takımına. Paraguay'da da önemli futbolcu.
1: Kızma, biraz sulandıracağım. Ramon Sosa isimli futbolcunun kötü olma ihtimali yok.
0: Değil mi?
1: İsimden bir kere oynadığı takım Palmeiras. İstatistiklerde bak 59
0: Julio
1: maç.
0: Julio Enciso da tam böyle şarkıcı ismi
1: o
0: gibi
1: biraz
0: değil mi?
1: Eski de hatırlattı. Çok iyi hatırlamıyorum ama.
2: Enciso

0: geçtiğimiz sezon Strasbourg'dan önce Brighton'da oynuyordu. Ferdi'nin de takım arkadaşıydı orada. Bu sezon Strasbourg'da, Fransa'da oynadı. Zaten şöyle, Paraguay yine çok elemelerde Brezilya ve Arjantin'i yenmişlerdi. Biraz sinir bozucu bir takım. Yani böyle bir nevi sabır testi olacak o karşılaşma bizim evet. için fizik mücadelesi anlamında. Ama çok yetenekli bir takım değil. Tamamen Enkiso ve Almiron'un ayağına bakıyorlar. Tamamen o iki oyuncunun bireysel yapabileceği meziyetlere bağlı turnuvadaki akıbetleri. Yoksa yetenek anlamında bizim milli takımımızda çok daha fazla yetenekli oyuncular barınıyor elbette.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Çok güzel istatistik hazırlamışsınız Koray, yani ben de bak fikir sahibi oldum. Merak ediyordum açıkçası. Mesela Avustralya'nın İngiltere'den, Championship'ten, İskoç Ligi'nden besleniyor olması önemli. Hani biraz nasıl oyunlar çıkacağına dair.
1: Bu arada biz şimdi
2: dair.
1: Şeyi söylüyoruz da bunu biz yayında izleye söylüyoruz. Ben maça çıkmayacağım nihayetinde Amerika'da. Ben bunu söyleyebilirim ama futbolcularımız açısından asla hafife alınacak bir durum söz konusu değil. Dünya Kupası çünkü böyle çok değişik, enteresan skorları da bize izlettirdi. Suudi Arabistan Arjantin'i yendi hatırlarsınız.
2: Tabii. 1-0.
1: Yalnız, kim derdi ki Suudi Arabistan Arjantin'i yenecek diye.
2: Açılış yani Arjantin ilk maçıydı.
1: Evet, ilk maçıydı, yenildi yani. O yüzden şimdi Avustralya ya nasıl olsa onlar futbolla ilgilenmiyor vesaire, öyle bir şey yok. Burası Dünya Kupası. Herkes en iyi şekilde ülkesini temsil etmek istiyor. Her an her sonuç olabilir. O yüzden hiç yani biz tamam favoriyiz ama bunu spor yorumcuları söyleyebilir. Futbolcular açısından asla hafife alınabilecek
2: tabii.
1: bir şey yok. Sen dedin yani yayının başında çok fazla gidemiyoruz, çeyrek asır sonra gidiyoruz diye. Biz de yani çok genellemelerden uzak durum yayınlarda ama bu bir gözlemim yani, yanılıyor olabilirim. Bizde çünkü şöyle bir şey var yani, iş disiplini noktasında birazcık eksikliğimiz var ve onu çok ciddiye almıyoruz Mehmet. Fransa dünya şampiyonu oluyor, Konya'ya geliyor. Biz onu yenebiliyoruz ama tabii. daha düşük düzeyde gördüğümüz takımlara karşı bu ciddiyeti sergilemiyoruz. Bir transfer gelişmesi var ekranda. Hemen onu söyleyelim. Hakan Safi'nin transfer hedefleri belli oldu. Sarı lacivertli kulübün başkan adayı Lewandowski, Girassi ve Greenwood'la görüşüyormuş. Şimdi Dünya Kupası sohbetine kısa bir mola veriyoruz. Erdem Akbaş bizimle birlikte. Erdem hoş geldin.
3: Hoş bulduk Koray Baloğlu, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Son dakika bilgisi ekranda ama sende daha fazlası var. Detayları öğrenebilir miyiz?
3: Elbette. 3 tane çok önemli ismi bu arada paylaşıyoruz. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi. Dün akşam Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Budapeşte'deydi. Bugün Türkiye'ye döndü. Bir süredir uzaktan bağlantılarla çok yoğun bir şekilde transfer görüşmeleri yapıyor. Robert Lewandowski, bonservisi elinde bulunan oyuncu, hedeflerden bir tanesi. Hakan Safi'nin Lewandowski tarafıyla birebir görüşmeler yaptığını söyleyebilirim. Marsilya'nın dikkat çeken oyuncusu Greenwood, sağ kanat için bizim de uzun bir süredir sağ kanat transferi yapacağını söylediğimiz adaylardan bir tanesiydi Hakan Safi. Sağ kanat için düşündüğü oyunculardan bir tanesi Greenwood. Fakat bonservisi elinde değil, seçildikten sonra ancak Greenwood'la alakalı çok net cümleler kullanabiliriz ama Hakan Safi'nin hedefi oyuncuyla görüşmeyi gerçekleştirdi. Diğer isim de Serhu Gresi. Gresi ile alakalı da mevcut Fenerbahçe yönetiminin görüşüp belirli bir aşamaya getirdiği transfer görüşmesiyle ilgili detayları Ertan Torunoğlu'nu Hakan Safi ile yaptığı görüşmede aktarmış. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran da yine birebir görüşmelerinde Giresi ile ilgili gelinen mesafeyi aktarmıştı. Bugün Hakan Safi kendisi Giresi ile ilgili açıklama yaptı ve şunu söyleyebiliriz ki Hakan Safi'nin net olarak 3 tane adayı var. Bu 3 isim, bu 3 ismi bahsettiği yıldız olarak nitelendirdi. 3 isim, bu isimler Greenwood, Lewandowski ve Giresi isimleri. Bu isimlerle alakalı girişimleri var. Seçilmesi halinde bu isimleri Fenerbahçe'ye kazandıracağını ifade ediyor Sayın Hakan Safi. Az Yıldırım tarafına da hemen geçelim buradan. Belki şu anki güncel haberimiz Az Yıldırım değil ama Giresi ile alakalı Sayın Az Yıldırım'ın da net bir şekilde görüşme yaptığını biliyoruz. Eğer Az Yıldırım da seçilirse Giresi'yi Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyor. Yani iki ismin ortak noktası Sergio Giresi ama Lewandowski ve Greenwood'la alakalı tamamen Hakan Safi tarafının yürüttüğü bir transfer operasyonu Koray Baloğlu. Bir hafta kaldı. İki adayın artık vaatlerini, transfer hamlelerini izlediğimiz, duyduğumuz, öğrendiğimiz sürece girdik. Hep beraber takip edeceğiz. Hangi isim Fenerbahçelileri daha çok heyecanlandıran vaatlerde bulunuyor göreceğiz. Fenerbahçe kongre üyeleri

0: 44.000, yaklaşık 44.500 kongre üyesine oy kullanma hakkı var. Onlar gidecekler, oylarını kullanacaklar ve Fenerbahçe'nin yeni başkanını seçecekler. Biz de bu süreçte öğrendiğiniz haberleri paylaşmaya gayret göstereceğiz diyelim. Sözü sana bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Transfer gelişmesini bir kez daha en azından bize Aspor Radyo'dan dinleyenler için de takip edenler için söyleyelim. Hakan Safi'nin transfer listesindeki futbolcular Lewandowski, Girassi ve Greenwood, bu isimlerle de görüşüyor. Fenerbahçe başkan adayı, bir diğer aday da Başkan Aziz Yıldırım. O da yine zaten iki forvet konusunda çalışmalarını sürdüğünü, prensip anlaşmalarına da vardıklarını, hatta önümüzdeki bu hafta içi, yani yarından itibaren bu hafta açıklayabileceklerini dün de söylemişti yine Aspor canlı yayınında. Bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Hazır şimdi Dünya Kupası'nı konuşuyoruz, bir küçük mola verdik demişken, Hakan Safi'nin Hakan Safi Bey'in en azından bu isimlerle görüşmesi, Lewandowski herhalde burada en dikkat çeken futbolcu. Evet. Mehmet Lewandowski hala, yani yaşı ilerledi ama kalitesine kimse bir şey diyemez sonuç itibariyle.
2: Yani Dzeko'nun bu ligde ne kadar iyi olduğunu düşündüğümüzde, Lewandowski zaten Dzeko'nun önünde olan bir oyuncu. Bence bizim ligin şifresi. Barcelona'da da 3 sezon dolu dolu gayet iyi performans. Hani biraz geç de transfer oldu bakarsan. Dortmund, Bayern, Barcelona mükemmel bir kariyer. Sürekli şampiyonla oynayan takımlarda oyun ezberi, ki Dortmund'da var. Dortmund onun dönemi Klopp'la birlikte şampiyonluğu var diye aklımda kalmış. Lewandowski müthiş olur. Lewandowski dışındaki işte yani Vedat Muriç ve
1: Vedat Muriç Aziz Bey için konuşuluyor.
2: Artı Gressi ve Greenwood. Artı Gressi. Şimdi Greenwood'la Lewandowski başka seviye. Onu kabul etmemiz gerek. Yani Hakan Safi'nin zaten seçimde Aziz Yıldırım'ın önüne geçmek istiyorsa, bu tarz artı teknik adam olarak da mesela Conte konu şu an. Napoli'nin ayrı. O profil bir teknik direktör olduğun zaman seçimdeki dengeler değişir Koray.
3: Yani tabii. Ya Lewandowski ismi bazen şu eleştirileri de beraberinde getirebiliyor tabii yaşından kaynaklı, ama her iki başkan adayının da aslında burada koyduğu hedef şu oldu. Genel açıklamalardan çıkan haritayı söylüyorum, yol haritasını söylüyorum. Kısa vadede başarı. Yani şu anda ana amaç Fenerbahçe'yi bir şekilde önümüzdeki sezon şampiyon yapabilmek. Çünkü Robert Lewandowski ile çok da uzun vadeli bir plan yapılması gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani Robert Lewandowski, evet, kendisine fizik olarak çok iyi bakan bir oyuncu. Tabii ki istisnai örnekler var bu şekilde. Az önce Mehmet abinin de söylediği gibi, yani Dzeko Tadic gibi örnekler de Fenerbahçe'de ilerleyen yaşına rağmen iyi performans göstermiş isimler. Ama tabii ki buradaki her iki başkan adayında, hem Sayın Hakan Safi'nin hem Sayın Aziz Yıldırım'ın Aspor yayında da ifade etmiş olduğu gibi, her ikisinin de temel amacı kısa vadede Fenerbahçe'yi Süper Lig'de bir şampiyon yapabilmek. Evet.
2: İzle bir Lewandowski ile ilgili istatistik paylaşmak istiyorum. Bence önemli. Yani işte 17-18 sezonluk futbolculuk kariyeri var Koray. 2010 Dortmund'dan beri sadece bir sezon var 40 maçı geçmediği. Orada da bakıyorum 38 maç Bayern Münih, 2020-21 bu pandeminin sonrasındaki sezon. Yani İnanılmaz maç. Ya maç kaçırmayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani fizyolojik olarak da hani kolay sakatlanmaz. Dzeko da öyleydi. Dzeko'nun da Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı Inter'le Fenerbahçe'ye geldiğinde. Yaş olarak baktığımızda işte Dzeko da aynı yaşlarda geldi Fenerbahçe'ye.
3: Doğru.
2: Dzeko 86 doğum diye biliyorum. Bakalım Lewandowski'nin yaşına. 37, evet. Dzeko ile aynı yaş. Yani Dzeko'nun Fenerbahçe'ye geldiği yaşta. 89
3: doğumlu değil mi Lewandowski?
2: Evet. 37 yaşında gelmiş olacak Fenerbahçe imza atarsa. 2 sezon oynar.
3: İki
2: yani
3: sezon
2: şunu demeye çalışıyorum. Her sezon 45-50 maç yapıyorsun. Bir de bu sefer geldiğin lig Türkiye Ligi olacak. Bir Almanya gibi, İspanya gibi. O seviye değiliz. Burada rahat yani Fenerbahçe ile 3 kulvarda 40 maçı kaldırır.
3: Topun oyunda kalma süresi ortalama 6-7 dakika daha düşük olacağını varsayarak.
2: Hoş tabii yani. İsmail Kartal'ın bence en büyük hatasıydı. Benzer hatayı Mourinho'da yaptı. Biraz Dzeko çok iyi oynayınca çok tükettiler Dzeko'yu. Arada bir oyuncu ekonomikte kullanacaksın. Bunun en net örneği Paris Saint Germain. Dembele'yi bu sezon birçok maç oynatmadı. Luis Enrique finalde oynattı. Yani finalde de hani biraz konudan atlıyorum belki Koray, ama hani PSG'yi şampiyon yaparsın. Ama yani PSG'yi şampiyon yaparken herhalde ben tahmin etmezdim finalde uzatmaları olmadan Kvara ile Dembele kenara gelecek.
3: Evet.
2: Ya düşün yani.
3: Mitinha ile çıkarmıştı bu arada.
2: Bu esneklik, yani bu güzel bir şey. Tam teknik adam takımı olmuş yani. Tamam, yıldız oyuncular var ama en iyi oyuncuları da oyundan alıp penaltılara götürüp penaltılarda işi bitiriyorsun.
1: 46 resmi maçı var Lewandowski'nin bu
2: çok
1: sezon.
2: Çok iyi.
1: Barcelona ile birlikte tabii.

0: milli takımdakileri saymıyoruz. O, az önce bir liste vermiştik program başında, hatırlarsanız Dünya Kupası'nda yer alamayacak yıldızlar diye. O yıldızlardan birisi de Lewandowski. Polonya çünkü İsveç'e elenmişti playoff'ta ve Dünya Kupası bileti alamamıştı. 46 maçı var, 27'sinde ilk 11 başlamış.
1: Ya bunu niye söylüyorum biliyor musun şimdi? Bizim ligimizin bence gelmiş geçmiş en büyük transferi, en büyük oyuncusu demiyorum, Victor Osimhen. Nedeni şu: 75 milyon euro bonservis verdin. Sen o bonservisi vermesen başka takımlar der. O paraları edecek bir oyuncu Osimhen ama Lewandowski'nin Osimhen'e nasıl bağlayacağımı şöyle toparlamış izleyicilere. Osimhen'le ilgili benim aldığım bilgi, en büyük problem kariyerinde maç sayısı ve dakika sayısı. Artı 3000 dakika, artı 40-50 maç. Mesela senden rica edeceğim Koray. Osimhen'in kariyerinde mesela şimdi bak, Lewandowski'yi inceledim. Elbette Lewandowski Osimhen'den bir 7-8 yaş büyük olduğu için hani o kariyer tabii ki daha çok maç oynayacak ama bir sezonu var, o da 38 maç Bayern Münih. Bana Victor Osimhen'in maç sayısını hemen bir söyleme şansı var mesela. 40'ları 50'leri buldu. Bu sene Galatasaray'da 33 maç benim bildiğim.
0: Sezon olarak mı?
1: Yani bütün sezonda. Belki,
0: 2024-25'te 41 maçı var çok geçen sene.
1: Çok maksimumuydu zaten o. Tabii. Süper bir sezondu.
0: 38 maçlı sezonu var. Serie A ve Şampiyonlar Ligi 2022-23. Yine 38 maçlı var. Dediğin gibi 41 maçın üstünde yok.
1: Ya aradaki farkı anlatabildim işte. Lewandowski bu yüzden Bayern, Barcelona. Yani Osimhen'in biraz o en tapta...
0: Lewandowski mesela şu an, özür diliyorum araya girdim. Hı-hı. 37 yaş diyoruz ya bu sezon için. Geçen sezon yani 36 say, hadi 35 say yani 2024'e de dahil edersen. 56 maçı var.
1: Osimhen'in çok 50 maçı da yok.
0: 51 maç, 49 tabii. maç, 46 maç, 41 maç, 47, 50, 48, 47, 51... 49, 48.
1: Ha burada tabii, burada 49, şu da var tabii.
0: 48, 47, 50 hep bu civarlarda tabii, yani. Şimdi geriye gittikçe de sezon sezon.
1: Osimhen'i şöyle yani çok eleştiriyor gibi olacağım ama şu da var tabii. Osimhen o deparları atınca
0: kas yapısı farklı.
1: O kadar zorlarsan muhakkak bir 4-5 maç kaçırırsın ama işte hani bazen diyoruz ya neden Galatasaray'da? Şimdi Galatasaray çok büyük kulüp ama yani Şampiyon Ligi şampiyon hedefleyen takımlar da bence Osimhen. En basit örnek işte Arsenal dün Havertz'le başladı, Gökereş'le bitirdi. Havertz'e, Gökereş'i bana ver, Osimhen'i vermem. Anlatabildim ya, Osimhen bence onlardan daha değerli oyuncu. Ya dünyada hakikaten oynayamayacağı takım sayısı yok desek yeridir.
0: Belki.
1: Ama işin kariyer kısmında bu handikap işi. Lewandowski'ye bu yüzden Osimhen çok saygı duyuyorum.
0: Osimhen demişken bugün Nijerya milli takım hocasının yaptığı açıklamayla ilgili bir bilgi var mı?
1: Chelsea'nin radarında olan bir oyuncu ama bir... Şunu biliyorum Kore, hatta ismi de paylaşayım. Geçen
0: şöyle kaçıranlar varsa, Nijerya milli takım teknik direktörü dedi ki bugün Osimhen neden kadroda yok sorusuna belki kulüp değiştirebilir, o yüzden aramızda değil dedi. Bu tabii şok etkisi yarattı bir anda.
1: Ama yok, paniklik durum şöyle yok. Bir, Başkan Dursun Özbek 100 milyon euroyu neden satayım ifadesini kullandı basın mensupları sohbette ve yani şöyle açıkladı transferinde. 35-40 milyon euroyu soru işareti bir forvet mi transfer yoksa 75 milyon Osimhen, ilk 75 milyon Osimhen'e vermişim zaten karşılığını veriyor dedi. Ben şöyle toparlayacağım, geçen sezon %100 Galatasaray Osimhen'in bonservisini alır gözüyle bizler bakmıyorduk, bence Galatasaray tarafı da bakmıyordu. Oyuncunun ismini söyleyeyim, Jonathan David'le Galatasaray görüştü, o dönem Lille'den boşa çıkmıştı. Osimhen olmazsa birinci forvet olarak seni düşünüyoruz, iyi de ücret veriyoruz imza parasıyla diye. Ama bu sezona gelelim Koray, Galatasaray yedek forvet arıyor. Yani bir şimdi Osimhen'in düşün, olası bir satışın herhalde bir hazırlık yaparsın şimdi Osimhen'in diyelim.
2: Icardi ayrılığında
1: yani
2: konuşuyoruz.
1: Satma düşüncesi olsun. Zaten Galatasaray'ın yok ama futbol bu. Artı 100 milyon euroluk bir teklif masaya gelir. Osimhen nasıl Napoli ile gemileri yaktı, ben gitmek istiyorum der. Ha Osimhen şu an öyle bir ev düzeninden hani Göktürk tarafında oturuyor. Çünkü ilk sezon Maçka'da bir rezidansta Mertens'e komşu. İki sezon Göktürk'te bir müstakil villada bir düzen kurdu kendisine. Mutlu burada. Çocuğuyla, eşiyle, arkadaşlarıyla. Ben kalmasını bekliyorum ama yani Osimhen gibi bir oyuncu bir Dünya Kupası oynamayacak. Bir Dünya Kupası oynasa hani başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Evet. Artık Galatasaray diyelim hadi Osimhen satılacak. O rakam 3 haneli olur Koray, yani öyle 70'lere 80'lere Galatasaray Osimhen'i satmaz. Ya
2: hem öyle hem de ben de bir ekleme yapmak istiyorum.
0: Araya hemen gireyim Caner müsaadenle. Osimhen'in çünkü bir açıklaması vardı, yani ben tekrar edeyim şimdi, gündüz olduğu için kaçıranlar vardır belki, malum pazar günüydü bugün. Nijerya milli takım teknik direktörü dedi ki Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz çünkü oynarsa %100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz dedi. Yani muhtemelen kulüp değiştirecek deyince bir anda gündem oldu bu. son dakika bilgisi olarak herkes yine paylaştı ki biz de bu ekranda paylaştık. Ardından Osimhen'in bir paylaşımı var. Bu açıklamanın ardından on paylaşımı da yine size aktaralım. Teknik direktör Erik Schelle'nin sözlerinin bağlamından çıkarıldığını ve büyütüldüğünü söylüyor. Şöyle diyor Osimhen, az önce hocamızın son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef sözleri bağlamından kopartılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır. Bu konuşma ve her zaman ülkemi temsil etme fırsatı için minnettarım ve kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim diyor. Şimdi Osimhen bağlamından koparılmıştır diyor. Ama neden o zaman?
2: Bu arada yanılmıyorsam şu an İstanbul'da. Dün akşam da bir konser vardı. Evet. Konserde görüntülendi.
0: Hangisi?
2: Kanye West konseri.
1: Bir de bu Dolmabahçe'de evet, de vardı.
0: Andrea Bocelli vardı, kaçırdık dün.
1: Ben Kanye West'in bu kadar seven olduğunu bilmiyordum. İnanılmaz. Bana şaşırdım yani.
0: Yalnız
1: bu Stronger dışında şarkısı yok benim bildiğim.
0: Ben trafik vesaire eleştiriyoruz, ediyoruz. Kalabalıktan zaman zaman dem vuruyoruz ama İstanbul'un eğlence anlamında da inanılmaz bir dünya kesinlikle merkezi öyle olduğu gerçeğini kabul edelim. Bugün ona bakıyordum. Bazı arkadaşlarım Kanye West konserine gitmiş. Bazı arkadaşlarım Bocelli konseri izliyor. Yani böyle bir şehir, canlı aynı anda iki gerçekten organizasyon, inanılmaz bir şey. Hakikaten Alspor'da da Aziz Yıldırım'la beyleydik biz de. Benim için daha değerli olan kısımdı. Bir anda Şampiyonlar Ligi finali olduğu için gidemeyenler vardır belki ama yani dün böyle iki
1: Beşiktaş,
0: inanılmaz...
1: Beşiktaş Galatasaray basketbol maçı vardı. Çeyrek doğru final rövanşı. O evet da güzel bir maç oldu, çekişmeli. Beşiktaş sonunda kazandı.
0: İnanın 7-24 yaşayan bir şehir ve aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda da hiçbir türlü alternatifsiz kalmayacağınız bir yer. Hangisini tercih ederdin? Bocelli mi? Yoksa Kanye West mi?
1: Beşiktaş Galatasaray maçı.
0: Oraya mı giderdin?
1: Ona giderdi yani. Biz de şampiyonluk finalini takip ettik, görevlendirdim. Tercih yapsam Caner, baskete sen giderdim.
2: Ya bilemedim. Ya, Kanye West olur diye
0: Kanye
2: düşünüyorum
0: West'i
2: herhalde.
0: Kanye West'i tercih ederdin. O da rekormuş bu arada.
1: 120 bin diyorlar taraftar.
2: Çünkü sahne konserde şovlarını gördüm. Biraz daha etkileyici geldi bana, bilmiyorum. Şimdi saygısızlık yapmak istemiyorum Bocelli'ye
0: de. Kanye West konserde şey dedi. 118 bin İzleyiciyle bir dünya rekoru dedi. Öyle bir şey varsa İstanbul yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu yine yaptı yapacağını yani hakikaten. İnanılmaz, Liverpool Milan finalinden sonra en büyük şey oldu herhalde. Unutulmayacak an oldu, tarihe geçti. Gruplara bakıyorduk Dünya Kupası'nda. Son dakika bilgisi üzerine biraz konudan koptuk ama devam edelim. D grubunu, bizim grubumuzu incelemiştik. E grubuna bakalım. E grubunda Almanya, Curaçao, Fil Dişi Sahili ve Ekvador var.
1: Bu grubun üçüncüsü de çıkabilir Koray. Öyle ben baktım.
0: E grubu bizim üçüncü. Evet, buradan da üçüncü lider bize çıkarsak denk gelebilir. Lider olursak. Burada üçüncü
1: Ekvador.
0: Ekvador.
1: Belli de olmaz Ekvador fil dişi maçı. Ekvador bir ama yok ya, fil dişinin fil dişi Mısır, o coğrafyanın en şey takımları.
0: Fil dişi kazanır gibi duruyor. Caner?
2: Evet öyle. Yani muhtemelen Almanya zaten grubun net favorisi.
0: Almanya Dünya Kupası favorilerinden biri olarak görüyor musunuz?
1: Hayır.
2: Yok, Almanya'nın ben de göremiyorum yani açıkçası. Evet, ekol ülkelerden biri ama çok onu yansıtamıyorlar.
1: Ben sana
2: sanki
1: bir şey söyleyeyim mi? Kenan Yıldız'a teşekkür ediyorum. İyi ki Almanya'yı seçti. Almanya seçse Almanya'nın en iyi oyuncusu Kenan olurdu.
2: Oynardı evet. %100 oynardı.
0: Musiala falan da var.
1: Musiala sakatlık. Biraz ona gitti.
0: Musiala işte o FIFA Kulüpler Kupası'nda bacağı kırıldıktan sonra geri gitmiş.
1: Yoksa hani bana Musiala mı Kenan, Musiala derim. Evet. Musiala çok haksız gitmeyin. Bayern'de onun 17-18 yaşındaki ama sakatlık sonrası biraz unuttum onu.
2: Evet, şu an evet. Florian Wirtz biraz öne zaten çıkartılıyor orada. Yani o global ikonlar içerisinde Almanya milli takımında evet bu yaz Florian Wirtz üzerinden.
1: Ben küçümseme değil.
0: Ben Musiala'yı daha çok beğeniyorum ondan bizim, bu arada ama geri gitmiş.
1: Koray, çocukluğumuz Almanya ile hani Böllerler, Klinsmannlar, en vasat dediğin forveti Bierhoff Avrupa Ligi'ni Avrupa şampiyonu yapan golleri attı. Türk ruklar falan oynuyor yani. Ben biraz jenerasyonu bence çok
0: evet
1: futbol teknikten fiziğe geçince biraz Almanya bence deşifre oldu.
0: Santrfor noktasında birazcık istediklerini bulamadılar herhalde değil mi onlarda?
1: Yani yok.
0: Kur'an'yı Muran'yı vardı.
1: Tabii onu işte. Söylüyorum hep. Podolski,
0: Klinsmann gibi birisi.
1: Podolski milli takımında çok iyiydi bence.
2: Yani dünya kupaları dediğimizde en çok gol atmış oyuncudur 16 golü.

0: var Dünya Kupaları
1: tarihinde. O da işte yine böyle şey gibi bir rakip de. Kime ya, 8 tane Mario attıkları Gomez bir maç vardı. O zaten Klose'yi orada şey yaptı. Suudi Arabistan,
2: Suudi Arabistan 2002.
0: Devşirme oyuncular vardı. Asamoah mesela forvet. Evet.
2: Polonyalılardan çok beslendiler. Podolski de köken Polonyalı. Lam, yine Müller artı Balak, yani iyi jenerasyonları vardı. Mateus'lardan sonra da ısını kastediyorum. Şu an o kadar görmüyorum.
1: Çok iyiydi zaten. Şampiyon oldukları. 2014. Mesut Özil'in liderliğini yaptı.
2: Evet. 2010'da ama o takım birlikte oynamaya başladı. Evet. 2014'te şampiyon
1: 2014'te
2: oldu.
1: 2014'te de şampiyon oldu. Almanya dedik. Burada E grubunun üçüncüsü de bize denk gelebilir. Şayet grubumuzu lider bitirirsek. O senaryo üzerinden söylüyoruz. İkinci tamamlarsak G grubuna bakacağız çünkü. Biraz da hızlanalım. F grubuna bakalım. Burası da enteresan ve bence zorlu bir grup. Hollanda, Japonya, Tunus, İsveç. Burada her şey mesela bana göre sürprizlere açık bir grup burası.
2: Güzel grup.
1: Tahmin yapmak kolay mı?
0: Çok zor. Ya çünkü Japonya burada tamamen turnuva psikolojisi de devreye giriyor ya.
1: Süper şeşil editiyorum. Japonya'ya dikkat diyor. Japonya çok iyi.
2: Japonya turnuva kaçırmıyor zaten. Tabii, tabii. Bir an önceki turnuvada çok zorlamadılar mı? Lider çıkmadılar mı o gruptan?
0: Ya kağıt üstünde burada zayıf halka Tunus gibi görünüyor. Yani İsveç, Hollanda ve Japonya arasında bir çekişme olacak gibi zirve yarışı. Açıkçası burada lideri kestiremiyorum. Hani diğer gruplarda, bazı gruplarda net biçimde şu lider olur diyebiliyoruz ama burada doğrudan şu takım lider çıkar da diyemiyorum açıkçası.
1: Buranın da biz grubumuzu lider bitirirsek F grubunun üçüncüsüyle de karşılaşma şansımız var. Yani burada da üçüncü olursa buradan da kolay
2: buranın,
1: bir takım
2: buranın, sana bir şey söyleyeyim bak, birçok grup geçtik. Bu grubun üçüncüsünü istemem kim olursa olsun.
1: Sen bir burayı istemedin, bir de Bosna Hersek'in olduğu B grubunu istemedin. Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre. Bosna'yı istemem dedin gerçi.
2: Yok, Kanada gelebilir.
1: Daha buna göre daha kolay orada.
2: Buradan birini istemem. Bosna, Japonya'yı da istemem. İsveç'i de istemem. Hollanda'yı istemem. Bunu istemem Koray. Bu grup çıkmasın bize.
1: Evet. Devam edelim. E grubuna bakalım. E'ye baktık, F'ye baktık, G grubu, özür diliyorum.
2: Bu gruba ikinci olduğumuzda...
1: G grubunun ikincisi bizle denk gelebilir. Ben yani ikinci burada Mısır olabilir.
2: Evet. Bu grup çok güzel mesela, sana bir şey söyleyeyim. Eğrisi doğrusuna denk gelebilir. Yani birinci olup, örnek veriyorum, Japonya veya İsveç'le eşleşmektense ikinci olup bu gruptan Mısır almayı tercih ederim. Son mu şöyle şeyler olur mu akıl oyunları?
0: Tabii tabii, o hesaplar da devreye girer muhtemelen.
2: Ama ya dediğin şey, bu grubun ikincisi çok ideal. Kimi çıkar çıksın. Bu bir ikinci oldu Koray. Ciddiyim yani. İkinci ama tabii ondan sonraki o harita nasıl?
1: İkinci tamamlarsak G grubunun ikincisiyle oynuyoruz. Bu grubun ikincisiyle. Ondan sonrasına
2: evet, ondan sonrasına da bakmak lazım. Şekilde, doğru evet. O harita.
1: Ama burada yani Belçika herhalde ilk tabii sırayı alır. Mısır ikinci olur gibi duruyor.
0: İran'ın nasıl bir atmosferle karşı karşıya kalacağı da merak konusu tabii ya ki.
1: Bu
0: az
1: bir
0: önce
1: kere
0: söylemiş
1: en çok
0: durumlardan ötürü
1: takip edilecek, yani işte Arjantin, Brezilyalar vesaire konuşuyoruz ama en çok izlenecek takımlardan birisi İran bir kere.
2: Tabii.
1: Bu bir gerçek yani, ne yazık ki sportif olarak değil, spor dışı barındırdığı hikayeyle birlikte Dünya Kupası'nda gözlerin kulakların üzerinde olacağı bir takım kimliğinde şu anda İran. Onlar için apayrı yani, o kadroda futbolcu olmak hem İnanılmaz motive edicidir. Hem de aşırı da bir baskı unsurudur.
2: 98'de Amerika'yı yendiler. İzlemiştim o maçı. 2-1 evet, kazanmışlardı. Ali Dahi vardı. Hatta orta sahasında Bayern'e transfer olmuştuk. Kerim için. Bizim ülkemizde çok Trabzonspor'un stoperi vardı. Kayseri'ye gitti. Hossein'i sanırım.
0: Vardı. Serdar Azmun vardı.
2: Serdar Azmun iyi oyuncu.
1: Taremi var zaten şu an.
2: Doğru. Porto gördü. Inter tabii gördü.
1: En önemli isim o şu
2: Yeni
1: an.
2: Zelanda ile ilgili.
1: Salah için son Dünya Kupası.
2: Aa, Salah doğru.
1: Orada öyle bir hikaye var.
2: Mustafa Muhammed sanırım
1: Marmuş
2: alınmamış.
1: Marmuş var yine Mısır'da. Marmuş'la Salah.
2: Mustafa Muhammed alınmadı benim bildiğim Mısır'da. O da yoksa hani Mısır'ın o alt jenerasyonu forvetiydi.
1: Afrika kıtasını
2: kurdu. Yeni Zelanda sonuncu olur Koray. Yani Yeni Zelanda, bilmiyorum, o Hakadansı Yeni Zelanda yapıyoruz değil mi? Basketten hatırlıyorum. McTickle vardı oyun kurucu da, evet, futbolcusunu bilemiyorum.
1: Belçika'da artık eskisi kadar şey değil. Sürpriz olarak değerlendirilmiyor herhalde değil mi? O değerli
2: o altı jenerasyon inanılmaz bir jenerasyon. O Hazard'ların, De Bruyne'lerin iyi işte, kalecisi çok iyi bir kere.
1: Courtois var, De Bruyne var.
2: Ya bir de şey tabi,
1: isimleri var ama
2: Kongolu, Kongo'dan besleniyorlar. Hani öyle atletik siyahi oyuncuları da oluyor. Ama hani ya Brezilya 2-0'ın 3-2'ye indikleri maç vardı. O yani onun dışı zaten çok böyle akılda kalamadı. Belçika'dan
0: daha iyi. Şu an ya az kadroda ilk 11.

0: Nerede? Open de oynuyor genelde.
1: Yok. Doğru. Belçika o sıçramı yapamadı.
2: Lider olarak çıkar ama gibi duruyor. H grubuna bakalım. Burada da daha önce Dünya Kupası kazanmış iki ülke var. İspanya ve Uruguay aynı grupta. Suudi Arabistan ve Yeşilburun Adaları mücadele edecek. İspanya zaten turnuvanın favorileri arasında.
0: Ben burada Yeşilburun'dan bir aksiyon bekliyorum. Bir plase takım olarak bir sürpriz yapabilir. Böyle her Dünya Kupalarında mutlaka bir sürpriz yapan bir peri masalı hikayesi olur ya. Belki bir ihtimal. Çok böyle üst düzey oyuncular yok. İşte Geri Rodriguez eski Galatasaraylı futbolcu. O
1: Giannini vardı Trabzonsporlu. Benim bildiğim o da Yeşilburun'da.
0: Tanıdığımız figürler var. Ryan Mendes var. Başka bir iki oyuncu daha olması lazım. Tanıdığımız figürler var. Ya atletik oyunculara sahipler. Bir de en önemli avantajları da şu, kadrolarının büyük çoğunluğu Avrupa'da oynuyor bu arada. Yani geniş kadrodaki 22 oyuncunun tamamı çoğunluğu Portekiz'de falan oynuyor. O yüzden Yeşilburun Adaları
2: Pina var.
1: Aa, Pina.
0: Evet, Wagner Pina var tabii. Trabzonspor.
2: Daha ilginç bir bilgi söyleyeyim mi ya, Yeşilburun Adaları vesaire diyenler olursa
1: Kapeverde.
2: Hazırlık maçında Sırbistan'ı 3-0 yendiler Dünya Kupası öncesi.
1: Ben şeyi, anlatayım ya Koray. Biraz tabii cehaletimi de gün yüzüne çıkartmış olacağım ama 2016 telefon geldi Yunanistan'dan. Galatasaray PAOK'tan Geri Rodriguez alıyor diye haber geldi. Emin misin eminim haber yapacağım. Gazetede manşet yaptım. Hollandalı Bruma geliyor dedim. Yani Yeşilburun Adaları'nın farkında değildim çünkü Rodriguez Hollanda pasaportu da vardı.
0: Evet.
1: Oyuncuyu direkt Hollandalı yaptım. Aslında Yeşilburun Adaları'nı sonra onu Geri Rodriguez öğrendim ben bu ülkeyi. Sonra zaten bilmiyorum ama Rodriguez hala 11 çıkarmıyor.
2: Yedek
1: tam onu söyleyeceğim.
2: Sırbistan maçında yedekmiş.
1: Çünkü bizim ligde de bir alt lige düştü. Tabii, Ankara Gücü, Sivas en son hatırlıyorum hani artık çok üst seviye kalamadı.
2: Doğru. Şimdi bir Dünya Kupası'ndaki statları da şöyle bir hatırlayarak ara veriyoruz, ardından devam edeceğiz.
3: İlk kez 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası tarihin en geniş katılımlı turnuvası unvanıyla Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Dört zaman dilimi ve üç ülkede toplam 104 karşılaşmaya sahne olacak dev organizasyonun açılış maçı 11 Haziran'da Mexico City'deki Azteca Stadyumunda gerçekleştirilecek. Kanada turnuvaya iki stadyumla katılıyor. Toronto'daki 45 bin kişilik stadı 6, Vancouver'daki 54 bin kişilik BC Place Stadyumu da 7 maçla Dünya Kupası coşkusuna ortak olacak. Meksika'nın Dünya Kupası şehirleri Mexico City, Guadalajara ve Monterrey olarak açıklandı. Mexico City'deki 83 bin kişilik Azteca Stadı Dünya Kupası açılışına 3 kez ev sahipliği yapan ilk stad olacak. İlginç dış yapısıyla Guadalajara ve yeni nesil stadyum olarak nitelendirilen Monterrey stadları da Meksika'daki diğer stadyumlar. Organizasyonu takip edecek futbol severler en çok Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki statlara yetişmekte zorlanacak gibi duruyor. Ülkenin doğusundan batısına yaklaşık 6 saatlik uçuş gerektiği düşünülürse, turnuvanın hakkını vererek maç takip etmek oldukça yorucu olacak. Amerika Birleşik Devletleri New York'tan Los Angeles'a, Miami'den Seattle'a 11 kentte toplam 78 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması maçları şu stadyumlarda oynanacak. Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle. 94 bin kişilik kapasiteyle Dallas Stadyumu dev turnuvanın en kalabalık maçlarına ev sahipliği yapacak. Amini takımımız Dünya Kupası macerasına Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacağı Avustralya maçıyla başlayacak. Ay Yıldızlar daha sonra dünyanın en yüksek teknolojiye sahip stadı ünvanına sahip 1.2 milyar dolarlık San Francisco Stadyumunda Paraguay'la kozlarını paylaşacak.

0: Milliler D grubunda son olarak Los Angeles'a geçerek ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele edecek. Grup maçlarında ilk ikiye girecek takımlar, 3. sırayı alan en yüksek puanlı 8 takımla birlikte eleme turlarına devam edecek. Sonun 6 turu maçlarına Kanada ve Meksika'nın ikişer kentinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nden 8 şehir ev sahipliği yapacak. Çeyrek final maçları Los Angeles, Miami, Boston ve Dallas'ta oynanırken yarı finallerin dev final öncesi son durağı Atlanta ve Dallas. 2026 FIFA Dünya Kupası New Jersey'deki 83 bin kişilik MetLife Stadyumundaki finalle sahibini bulacak.
1: Futbol heyecanı.
2: Gol, gol, gol, gol, gol.
1: Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Birleşik Devletler, Galatasaraylı Jakobs'un forma giydiği Senegal'i konuk ediyor.
2: Uzaktan vurdu, mükemmel bir gol.
1: Bir tarafta Bea, Pulisic, McKennie, diğer tarafta Sadio Mane, Nicola Jackson, Sar. Dünya cumhur yıldızlar bu ekranda parlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Senegal hazırlık maçı bu akşam 22.30'da naklen Aspor'da.
3: Sadece spor olsun diye.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo canlı yayın.
1: Sonra biz elemiştik tabii yarı final yolunda. Bu kez sürpriz olmaz diye tahmin ediyoruz. Buradan Fransa çıkar ama ben Norveç'ten de bir atak bekliyorum. Norveç'in Senegal'in üstünde tamamlama ihtimali kuvvetli gibi görünüyor. İyi bir jenerasyonları var. Irak muhtemelen son sırada tamamlar bu grubu gibi düşünüyorum.
2: Senegal ister misin peki Caner? Bir grubu lider bitirsek üçüncülükten.
1: Ya isterim esasında. Ya istemeyeceğim. Şimdi sonuçta grup etabını geçtikten sonra artık çok fazla takım seçecek durumda olmuyoruz. Ben her zaman turnuva psikolojilerinde şöyle bakarım. Hep ben güçlü olan tarafı seçerim daima. Yani güçlü olan takımlara karşı bence o maçın motivasyonu çok daha yüksek oluyor. İyi takımlara karşı daha iyi mücadele ortaya koyma durumundan kaynaklı. Biraz daha güçlü olan...

0: Şöyle seni tamamlayayım. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nın en flash takımıydı Avusturya. Hocasıyla Ralf Rangnick değil mi hoca? Doğru hatırlıyorum. Avusturya'yı biz hatırlayan o maçı tabii, çok favori çıkmadık. Bir de öncesi bir hazırlık maçında bizi 6-60'larda.
1: Tabii.
0: Yani onun havası başka oldu. O Avusturya'yı elemenin özgüveni Hollanda maçındaki futbolda yansıdı. Hollanda'ya karşı da elenmeyi hak etmedik. Daha iyi futbol oynamıştık Hollanda'dan.
1: Irak'ın işi çok zor tabii bu grupta. Norveç, Senegal, Fransa var.
0: Irak'a geçmiş olsun dedi.
2: Çok zor.
1: Evet, komşu adına zorlu. Haaland ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacak.
0: Sörlot'ta. Orada
1: ayrı bir hikaye var tabii.
0: Haaland, Sörlot, çift forvet oynarlar mı?
1: Olabilir mi? İki kule.
0: Olur, güzel olur.
1: Şeyde vardı, çizgi film vardı ya eskiden, sen hatırlarsın. Orada iki... Tsubasa'da ya. Tsubasa'da böyle rakipleri var. Hani oluyordu ya böyle değişik değişik takımlar. İki tane uzun boylu böyle bir rakibi vardı takım.
0: Hyuga mı vardı? İzle. Vakabayashi.
1: Kafayla pas yapa kaleye gidiyorlardı.
0: Vakabayashi şapkalı kaleciydi.
1: Kale, evet. Vakabayashi vardı, doğru. Erik vardı filan. Değişik güzel çizgi filmdi. Bu grup I grubunun, biz dedik ya işte grubumuzu lider bitirsek, I grubunun üçüncüsüyle de karşılaşma imkanımız var. O yüzden bu gruba bakarken hangi takım üçüncü olabilir diye eminim siz de şu an düşünüyorsunuzdur. Senegal olabilir diyorsanız ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de direkt rakibimiz, Senegal'de ihtimaller dahilindeki bir rakibimiz. İki takım birazdan karşı karşıya gelecek. Yaklaşık 28 dakika sonra mücadele başlayacak ve A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri, Senegal hazırlık maçını, Dünya Kupası öncesi son provalar. Bu hatırlatmayı da bir kez daha yapmış olalım. Bu grubun ardından da devam edelim. Fransa'da favorilerden biri. Ben İspanya ya da Fransa diyorum zaten.
0: Hemfikiriz. Üçüncü takım bulmayan, ilk iki İspanya, Fransa.
1: Üçüncü de Türkiye.
0: Yok, bizden önce Arjantin olur. Ya bulursun takım ya, o kadar.
1: Ben değil. Bizi sürpriz, hani nasıl eskiden Belçika sürekli sürpriz olarak adlandırılıyordu ya, ben sürpriz yapabileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii gel direkt favoriler arasında mı izlersen, bir sıralama yapsam yani ya ilk Fransa, beşte, ilk beş, hadi daha da şey oğlum, ilk beşte bence bizim milli takımımız var.
0: Hadi inşallah.
1: İnşallah olur.
3: Ya bu grupta ben çok bir sürpriz beklemiyorum. Arjantin'le Avusturya sanki çıkarlar. Cezayir'in eğer şansı varsa üçüncü olarak çıkar. Belki o da Ürdün'e bağlı. Ya bazı takımlar çok kapalı kutu. Şimdi direkt gömüyoruz aslında burada bazı takımları ama hiç bilemiyoruz. Nasıl bir turnuva performansı izleyeceğiz? Nasıl bir oyun ortaya koyacaklar? Şimdi oyuncu grubunu bilmediğimiz için takım performansı olarak ne ortaya koyabileceklerine dair bir fikir de yürütemiyoruz. Şimdi Ürdün milli takımını birçoğumuz izlemedi. Bilmiyoruz esasında. Neler yapabileceğine dair de pek bir fikrimiz yok. Tamamen işte direnme, tipik normal 5-4-1 şeklinde dizilip direnerek gol kovalayacaklar, öyle görünüyor. Ama şu anda görünen kağıt
1: üstünde. Arjantin, Avusturya, Cezayir. Yani şu sıralama böyle biter bu grup gibi duruyor şu anda.
0: Çok
1: muhtemelen. J grubu. J grubu da yine aynı şekilde buranın üçüncüsü de olur mesela.
3: Gözler yine Messi'de olacak tabii ki.
0: Yine evet. Ürdün'den futbolcu ile Ahmet Düveroğlu, baktım Ürdün değilmiş. Ben basketbolcuya kalıyorum Koray. Futbolcu söyleyemiyorum yani. Ürdün çok yani bu gruptan da üçüncü oldu çıkar. Yani Ürdün'e karşı evet, maç kazanmaları gerek her türlü.
1: K grubuna bakalım.
0: Portekiz nerede kaldı?
1: Portekiz, Kolombiya, Özbekistan burada. O da güzel bir hikaye olacak onlar için. Kongo var yine aynı şekilde. Burada evet, da Portekiz zaten turnuvanın... Bu arada turnuvada mesela Portekiz de şampiyon olabilir diyenler de var.
0: Tam onu söyleyeceğim. Yani biz şimdi konuştuk ya, mesela turnuvadaki herhalde İspanya'dan sonraki en iyi orta saha mı diyeceğiz? O Portekiz'in orta saha merkezi çok iyi. PSG'den zaten.
3: Şey vardı değil mi? Bu Simpson kehaneti vardı Portekiz'in Dünya Kupası'nı Amerika Birleşik Devletleri'nde kazanması üzerine, öyle bir...
1: Bilmiyorum, onu izlemedim.
3: Öyle bir kehanet vardı.
0: Bir şey hikayesi olur ya. Hani
1: onu da çok fake'ini çıkarıyorlar ya şu evet, an. O yüzden bilmiyorum gerçekten.
0: Ben şeyi istiyorum tabii, bileyim aday kadroyu Caner. Mbappe'yi gönderdi ki Şampiyonlar Ligi şampiyon aldı ya PSG. Ronaldo'yu bir kadro dışı güle güle. Ronaldo'suz Portekiz belli. Ronaldo'suz Portekiz daha iyi olur bir kere. Bilemiyorum kadroda olacak mı olmayacak.
1: Portekiz şampiyon olursa şey, Ronaldo dünyanın en iyisi şeyi olur mu? Messi'nin o...
0: Yok ya, Messi o top zamanıydı. Portekiz'in daha iyi, yani Belçika diyoruz,

0: Asıl şimdi Portekiz'den bir şeyler bekliyoruz.
1: Olabilir.
0: O orta sahasıyla. Benfica'dan, Porto'dan çok çıkan topçu.
1: João Neves, Vitinha bir kere zaten onu beraber ezber tabii. Oynuyorlar. Önlerinde Bruno Fernandes var.
0: Ha, United tamam, o üçü o tamamlıyor. Müthiş.
1: Zaten orası şu an yani Avrupa'nın en formu.
0: Bernardo Silva'yı yani yazamadın. Bernardo Silva da Portekiz. Düşün onu yazamadın yani.
1: Tabii. Ruben Neves var.
0: Ruben Neves'i
1: Samuel Costa Mallorca'dan var.
0: Çok iyi. Ruben Neves de çok iyi oyuncu. Bernardo Silva da çok iyi oyuncu.
1: Cristiano Ronaldo, Rafael Leao,
2: sizce Özbekistan bir hikaye yazar mı buradan? Onlarda Fabio Cannavaro var başlarında. Asya elemelerinde iyi bir performans ortaya koydular. Çok kompakt bir takım. Savunmada Husanov var Manchester City'den. Yine Başakşehir'den tanıdığımız Shomurodov, Feyzullahev gibi oyunculara da sahipler.
0: Manchester stoper doğru Fransa'dan
2: evet,
0: giden.
2: Husanov.
0: Sanki Selçuk İzlanda'ya frikik gol attığında değil mi? Orada birçok Özbekler mi bir takımı yenmişlerdi? Oradan bir Özbekler sayesinde işimize gelen bir sonuç da olmuştu. Yani Özbekistan
1: hangi takımda onu hatırlamaya
0: Özbekistan mıydı acaba ya? Bir Türkiye Cumhuriyetlerden bir takımdı.
1: Hatta şimdi, gol atan futbolcuyu Aslan'a bağladı
2: değil mi? Evet.
1: Evet evet öyle bir şey.
2: Doğru, öyle bir ismi vardı.
0: Ha, şunu diyeyim, Özbekistan'da da Shomurodov 3 tane oyuncu sayabildik. Yani illa ki Cannavaro evet. Hocasının olması.
1: Tabii. Son gruba da bakalım. Kazakistan'dan İslambek Kuat.
0: Ha, Kazakistan mıymış ha. Ya pardon.
1: Evet. Hatta biz onu yayına doğru. Bağladık Aspor'a dönem hatırlıyorum çünkü. Bu aradan bak, sonra bu grup, teşekkür etmiştik. Bir şey... L grubu İngiltere, Hırvatistan, Panama ve Gana.
0: Bence güzel grup.
1: Güzel grup.
0: Maç şey olarak
1: bu da. Son grup bu arada.
2: Çok güzel grup.
1: 12 grup 48
2: çok
1: takım.
2: Çok iddialı bir şey söyleyeyim mi? Bence Hırvatistan ilk 2'de tamamlayamayabilir. Çok iddialı bir şey attım ortaya. Biraz o jenerasyon değişimi. Az önce Mehmet abinin de söylediği şey. Bu tarz mesela tam o dönüşüm dönemleri böyle bir fiyasko yaşayabiliyor bu tarz ekol takımlar. Mesela Fransa
1: evet.
2: Az önce 2002 Dünya Kupası'ndan söz ederken 98 Dünya Şampiyonu olarak geldiler turnuvaya ve A grubunda grup sonuncusu olmuşlardı. İlk maçı kaybettiler Senegal'e. Sonra Uruguay ile beraber kalıp son maçı Danimarka'ya kaybedip gol bile atamayıp elenmişlerdi. Yani bu minvalde bir şey yaşarlar mı bilmiyorum ama Hırvatistan biraz böyle bir hayal kırıklığı yaratabilir. Belki burada bir Panama atağı görebilir miyiz ya da işte bir Afrika ekolünden bir Gana sürprizi. İngiltere zaten grubun klasik favorisi. Bu arada favorilerden biri olarak da belki İngiltere'yi ekleyebiliriz oraya.
1: Şimdi noktalıyoruz yayını ama bir hatırlatmayı tekrar yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri gruptaki direkt rakibimiz Senegal'de biz grubu lider bitirirsek eşleşebileceğimiz potansiyel rakiplerimizden birisi. Dünya Kupası öncesi iki takım hazırlık maçında karşı karşıya gelecek ve bu maç dakikalar içerisinde A Spor'da olacak. Ömer Saraç'ın anlatımıyla sizinle buluşacak. O yüzden bir yere ayrılmamanızı, bu değerli turnuva öncesi rakibimizi yakından incelemek istiyorsanız çok ciddi bir fırsatınız olduğunu ifade edelim. Hatta birisi direkt rakibimiz, birisi potansiyel rakibimiz diyelim. Mehmet Özcan teşekkür ediyoruz. Caner sana da teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik ama karşılaşma birazdan sizinle birlikte olacak.
3: Sahada inanan 11 adam, tribünlerde 10 binler, tüm Türkiye tek yürek, her şey Dünya Kupası için. Başarılar Türkiye, başarılar çocuklar. İşaret geldi. Hakan üstten dışarıya. Çalhanoğlu çerçeveyi bulamadık. Şimdi sol kanada Banku. Barış geldi yardıma. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Görge Hacı'nın oğlu.
4: Çarpması çok kötü yere
3: çok
4: gidiyor.
3: Kötü yere gidiyor. Çok iyi vurmuş sahayla. Hacı'nın bu sezon Alanyaspor formasıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan. Arda çok iyi pozisyon, çok iyi pozisyon.
4: İlk önemli pozisyonumuz, topun geldiği kişi de Arda ama

0: Olmadı.
1: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi. Ferdi. Ferdi. Ferdi. Ferdi. Ferdi'yle öne geçiyoruz. Ferdi'yle öne geçiyoruz. 1-0. 1-0 öndeyiz. Attık golü. 1-0 öndeyiz. Arda. Nefis asist. Hemen Arda. Bir asist Ferdi, kontrol ve gol. Şimdi artık öne geçtik, risk almak zorunda olan Romagnoli. Ratio, Ratio, verdi pasını Ratio. Şimdi orta ceza sahamıza Mihail arkada, dikkat edelim, dikkat edelim. İkinci pozisyon yana alır. Sacı bomboş kaldı bir anda, vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu. Nefis pas. Haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti. Döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan. Kenan. Direkten dışarıya. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda. Arda. Kaleci Radu.
0: Çok iyi çıkardı kaleci.
1: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya. Dikkat edelim. Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor.
0: Hay hay hay.
1: Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
0: O sonrası için.
1: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimiz artık sadece bir maç kaldı.
0: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
1: Çok emek verdik, çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu. Şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi. Atağa destek verdi. Zeki'ye iyi pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti? Kenan Yıldız. Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Boybo da orada. Kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltta dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
0: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyordu o işte.
1: Orkun, Hakan da geldi. Arda, Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun, Orkun, Orkun, Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
0: Çok güzel.
1: Asfaltta dışarıya.
0: Top dışa doğru koysa.
1: Şimdi Recep Say aldık topu, Hakan. Kerem. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi. Hoca. Hocanın pası. Aslani. Kaleye düşündü. Direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadı. Devam dedi. Michael Oliver şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan. Kenan. Geçti ilk rakibini. Çevirdi. Kenan. Düzeltti. Kerem. Çizgiden çıkarttılar. Hatamız devam edecek. Hakan. Hakan sol ayak. Hakan vurdu. Savunma Kosova savunması. Kendi yaralanından çıktı. Offside yok. Saktı savunma arkasına. Geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem. Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası. İyi yere. Orkun. Tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun. Orkun. Golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
0: Offside'a bakılacak galiba.
1: Hiç

Garcia vurdu, dışarıya, neyse ki dışarıya. Out. Muslia en etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu, neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nefis geçti, Arda tutuldu, avantaj, avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını, Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız, Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası, Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti, Ferdi karşılamaya çalışıyor, Jekrova verdi pasını. Aslani, dikkat edelim, yayla Aslani, vurdu Urcan! Urcan, Urcan! Helal olsun Urcan! Kupasındayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupasındayız.

0: yere.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Değerli izleyenler, iki ülkenin de marşlarını hep birlikte dinledik ve maçın başlamasına çok az bir süre kaldı. Hemen kadrolara geçelim. Amerika'da kalede Matt Turner başlıyor. Dörtlü bir savunma attı. Alexander Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream ve Anthony Robinson savunmada oynayacaklar. Giovanni Reyna, Tyler Adams ve Sebastian Burhalter savunmanın önünde. Dest ile Pulisic kanatlarda, Ricardo Pepi de en uç noktada Amerika Birleşik Devletleri'nde görev alacak. Ve işte ekranda Senegal'in ilk 11'i. Senegal'de kalede Mori Diaw başlıyor. Krepin Diatta, Abdullah Esek, Mamadou Sarr ve Galatasaraylı İsmail Jakobs savunma hattını oluşturuyor. Savunmanın önünde üçlü bir merkez Habib Diarra, Lamine Kamara ve Bara Sapako Ndiaye'den oluşuyor. Sadio Mane, İliman Ndiaye ve Nicolas Jackson da Senegal'in hücum hattını oluşturan üçlü. Teknik direktör Pap Thiaw'ın ilk 11'i bu şekilde. Birleşik Devletler'de de Mauricio Pochettino'nun ilk 11'ini az önce hep birlikte dinledik ve kaptanlar şu anda maçın hakeminin yanında. İskoçya'dan Nick Walsh maçı yönetecek. Frank Connor ve Daniel McFarlane yardımcılıklarını yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Dan Robertson olacak. Amerika Birleşik Devletleri D grubunda bizim grubumuzda yer alıyor. Birleşik Devletler turnuvaya Paraguay maçıyla başlayacak. Sonrasında Avustralya ve bizimle grubun son maçında Los Angeles'a 26 Haziran'da Türkiye saatiyle 05'te karşı karşıya gelecekler. Bugün Amerika'yı yakından görme şansına tanık olacağız. Senegal'e baktığımızda Senegal'de Dünya Kupası'nda Fransa, Norveç ve Irak'la karşı karşıya gelecek. I grubunda Senegal, Fransa, Senegal. Senegal'in gruptaki açılış maçı olacak ki aynı zamanda 2002 Dünya Kupası'nın da bir rövanşı niteliğinde olacak. Az önce söylediğim gibi Burak Kural'la birlikteyiz. Hocam, keyifli bir maç bizleri bekliyor. Maç öncesi

0: değerlendirmelerini alalım.
1: Tabii çok güzel bir maç izleyeceğiz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri grupta rakibimiz olduğu için bizim için daha da önemli bir karşılaşma halinde. Tabii Senegal'de çok formda, biliyorsun. Zaten bahsettiğin Afrika Kupası'nda da çok iyi bir kupa geçirdi yakın zamanda. Amerika'da özellikle hem genç hem tecrübeli oyuncuları var. Gerçekten özellikle Pulisic gibi tecrübeli oyuncular, Pepe gibi yine genç oyuncular. Gelecek vadeden oyuncularla gerçekten bu anlamda çok etkili bir takım Amerika Birleşik Devletleri'de. Bir de uzun zamandır bir arada oynuyorlar bu takımlar. Hem Senegal hem de Birleşik Devletler. Bu anlamda da önemli avantajları var. Birbirini tanıyan oyunculardan kurulu. Tabii iyi hocalar da var. Özellikle Pochettino, Amerika'nın hocası. Çok çok iyi, üst düzey majör liglerde çalışmış bir teknik adam.
2: Mauricio Pochettino geçen salı günü 26 kişilik kadrosunu açıkladı. Geçen yıla göre tabii ki farklılıklar var. Geçen yıl üçlü savunma oynuyordu. Bu yıl dörtlüye döndü. Yayın içerisinden çağrılanlar, çağrılmayanlar. Pochettino'nun anlayışı ki Dünya Kupası'ndan sonra ayrılacağı yönünde de söylentiler var. Bunların hepsine değineceğiz tabii ki. Amerika'yı az önce de söylediğim gibi bizim maçımız öncesinde görme şansımız olacak ve ilk düdük sesi geldi maçta. Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında Amerika-Senegal maçı, hep birlikteyiz. Senegal, Krepin Diatta ile tacı kullanacak. İliman Ndiaye topu çıkarmaya çalışacak Senegalli oyuncular. Baskı var. İliman Ndiaye ayakta kalma mücadelesi. Oyun taçla devam edecek. Son temas Ndiaye'den dedi hakem Nick Walsh. McKenzie, Tim Ream, 38 yaşında Tim Ream, Dünya Kupası'nda onu kaptan olarak belirledi. Mauricio Pochettino, bir önceki turnuvada 2022 Katar'da Greg Berhalter, o dönemin teknik direktörü, bugün ilk 11'de olan Tyler Adams'ı kaptanı yapmıştı. Ama bu turnuva için 38 yaşındaki Tim Ream'i önder olarak seçti Mauricio Pochettino. Ream'den pas sol kanada. Pulisic. Pulisic'ten top kaybı geldi. İliman Ndiaye topu aldı. Senegal çıkıyor. Nicholas Jackson sol kanada göndermek istedi ama pas arası geldi. Sar. Pepe ile mücadelesi. Karar faul.
1: Çok hızlı başladı Ender Saraç.
2: Dez ceza sahasında çekti topu. Sergio Dez, onun pası savunma uzaklaştırdı Senegal'de. Tyler Adams. Tim Ream. Ream'den sol kanada. Robinson. Anthony Robinson. Sol kanadı kullanacak Birleşik Devletler. Pulisic çizgide. İki oyuncunun arasına pasını verdi. Robinson, Pulisic içeride. Pulisic çevirdi. Gol şansı, savunma uzaklaştırdı. Etkili geldi Amerika Birleşik Devletleri. Henüz 3. dakika. Tyler Adams.
1: Reyna bomboştu. Göremedi Reyna'yı.
2: Giovanni Reyna ki o da kadroya çağrılması tartışma yaratan isimlerden bir tanesi. Mönchengladbach'ta sadece 4 kez ilk 11'de bu sezon şans bulabildi ve bir gollük bir sezonu geride bıraktı. Giovanni Reyna, eski Birleşik Devletleri oyuncusu Claudio Reyna'nın da oğlu olduğunu hatırlatalım. Pas Reyna'dan. Freeman. Tyler Adams. Dest, Alexander Freeman top yapıyor Birleşik Devletler. Orta geldi, sert bir top, çok yakından geldi, yerde kaldı İsmail Jacobs. Ama neyse ki ciddi bir şey yok, hemen de ayağa kalktı.
1: Bu arada Reina demişken, oyunda durmuşken, babası müthiş futbolcuydu. Claudio Reina. Dalmış olalım.
2: Yani Amerikalıları hocam herhalde, değil mi? Futbolu sevdiren, evet, nesilde yer alan isimlerden bir tanesiydi. Claudio Reina. Zaman zaman tabii ki Birleşik Devletler'in eski kadrosuna da değiniriz ki özellikle 2002'de bizim üçüncü olduğumuz Dünya Kupası'nda, Kore ve Japonya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda çeyrek final yapmıştı Birleşik Devletler. Zaten tarihlerindeki en iyi başarı da o. Mane'ye faul yapıldı. Senegal kullanacak. Nick Walsh görüntüde maçın hakemi. Sardan pas. Sadio Mane. Lamin Kamara. Rapin Diatta. Sek. Amadou Sarr. Mauro Diaw, baskı var. Diaw topu dışarı yolladı. Pochettino tarafından da bu baskı alkış aldı.
1: Çok dinamik takım. Çok koşan, çok mücadele eden.
2: McKenzie. Tim Ream. Robinson. Tyler Adams. Adamson sağ kanada, iyi bir pas. Sergio Dest. Kısa paslar Amerika'da. Dest. Reina. Kamara arkasında. Reina'dan geriye. Tim Ream. Robinson. Ricardo Pepi. Pepi'den iyi pas. Etkili geliyor Birleşik Devletler. Pulisic çevirdi. Gol şansı ve gol. Sergio Dest atıyor. Amerika Birleşik Devletleri 1-0 öne geçiyor. Soldan çok iyi paslaştı Birleşik Devletler. Pepi, Pulisic ve son durakta Sergio Dest var. Nefis bir gol. Üstünlüğü erken ele alıyor Amerika Birleşik Devletleri.
1: Gerçekten çok güzel, hazırlanış açısından müthiş bir gol. Santrafor sola devrildi. Pulisic arkaya sarktı. Çok doğru koşular görüyoruz. Az önce çevirememişti Pulisic Reina'ya. Bu sefer içeri çevirdi. Yalnız Dest'in de koşusu mükemmel. Merkeze çok iyi bir koşu. Tabii gol atmak çok kolay oldu. Bu kadar doğru topsuz hareketi yaptıktan sonra. Yalnız çok iyi başladı Amerika maça. 7 dakikadır sanki maçın son bölümüymüş de kazanması gerekiyormuş gibi çok baskılı, arzulu, istekli, iştahlı başladı. İlk 8 dakika itibariyle de çok iyi bir maç izliyoruz Ömer Saraç.
2: Etkili başlayan Birleşik Devletler golü de buldu. Bu sezon Milan'daki performansıyla eleştiri alan Christian Pulisic başroldeydi ve golü atan Dest oldu. Bu arada baskı son anda Diaw topu çıkardı. O esnada gelen bir faul düdüğü var. Müthiş bir işbirliği ve Sergio Dest. Hocam Pulisic'in eleştirildiğinden bahsediyordum ama 84 ile en fazla milli formayı giyen isim Birleşik Devletler'in turnuvada en güvendiği ayaklardan bir tanesi Christian Pulisic. Burada da içeri nefis bir koşu attı. Tabii Pepe'nin pasını unutmamak lazım. Aldı, at dedi ve Dest de gerekeni yaptı. Sergio Dest de tabii bu sezon yine iyi performans gösteren isimlerden bir tanesi. PSV ile şampiyon oldu ve 2 gol 6 asiste de imza attı eski Barcelona'lı.
1: Tabii şöyle, Pulisic bence takımın en önemli ismi zaten. Hücum anlamında da lideri, çok etkili. Az önce de çok iyi bir bindirme yapmıştı. Dest aslında sağ bek oynuyordu biliyorsun. Bugün sağ kenar oynuyor ama o da sağ kenarda 7 dakika içerisinde golü buldu. O da önemli. Sol kenar getirdi, sağ kenar bitirmiş oldu.
2: Charlotte, Kuzey Carolina'da keyifli bir maç başlangıcı. 1-0 önde Birleşik Devletler. Senegal geliyor. Üst üste nefis çalımlar. Sonrasında yerde kaldı. Sapo.

0: Sapoko Ndiaye faul kararı geldi. Bayern Münih oyuncusu Sapoko Ndiaye çok genç bir isim. Yavaş yavaş süre almaya başladı Vincent Kompany'nin takımında ve hemen de milli formayı kaptı.
1: Evet, gerçekten Senegal'de biliyorsun çok çok önemli yıldız oyuncular yetiştirmiş topraklar. Bakalım bu oyuncu da onlardan biri olacak mı?
0: Amin Kamara ve İsmail Jakobs topun gerisinde. Dakika 10. Kamara kullandı. Kafa savunmadan. Ndiaye. Amin Kamara'dan Krapin Diatta'ya. Nicholas Jackson. Senegal'de bir başka Bayern Münih'i, gerçi Bayern Münih'e veda etti ama sezonu Bayern'de tamamladı. İman Ndiaye, Robinson araya girdi. Robinson yerde, karar faul. Tabii Senegal'le ilgili şuna değinmek lazım hocam. Senegal bir krizin içerisinde Birleşik Devletler'e geldi. Hem Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra yaşananlar, kupanın Afrika Futbol Konfederasyonu yani CAF tarafından FAS'a verilmesi ki çok tartışmalı bir final ve zihinlerden de hala çıkmayan bir final. Devamında Amerika'ya uçarken Senegal milli takımı teknik adam Pap Thiaw havaalanında uçağa binmek istemediği yönünde iddialar ortaya çıktı. Sebebi de çok ilginç. Pap Thiaw'ın sözleşmesinin Uluslar Kupası'ndan sonra tamamlandığı ve federasyon tarafından herhangi bir diyalog olmadığı için de bu kararı aldı. Ama daha sonra krizin giderildiği ki o uçuş oldukça yani yaklaşık 7-8 saatlik bir röterle gerçekleştirildi. Ama sonrasında Senegal Futbol Federasyonu bir açıklama yaptı. Söylentilerin gerçekçi olmadığını söyledi. Söylentileri yalanladı. Ama Senegal'le ilgili konuşulan tabii ki bir kriz ortamının olduğu ve oyuncuların da güven duyulan bir ortama ihtiyaç duydukları konuşuluyor. Bakalım kupa performansları nasıl olacak ki bu maça? Tabii bir hazırlık maçı. Belki tamamen hani kupayla eşdeğer görmemek lazım ama yine de başlangıç olarak biraz alarm veriyor diyebiliriz Senegal için.
1: %100 katılıyorum. Amerika'ya göre çok zayıf kaldılar. Henüz daha tabii maçın başı ama çok iştahlı bir Amerika var. Senegal'in de basit hataları var. İlerleyen dakikalarda bakalım oyun oturacak mı? Günün sonunda deplasmanda oynuyorlar. Ama Güney Afrika'da bu tip krizler biliyorsun çok fazla.
0: Afrika ülkelerinde çok oluyor tabii.
1: Evet. Uzun süre Güney Afrika Şampiyonlar Ligi'ni de takip etmiştim. Orada da inanılmaz olaylar oluyordu.
0: Bu arada etkili geliyor Senegal. Mane gol şansı. Kaleci çıktı. Mane yerde. Gözler maçın hakeminde. Topa müdahale ediyor Nick Walsh. Matt Turner zamanında çıktı. Tehlike engelledi ve şimdi Birleşik Devletler geliyor. Sergio Dest geriye bıraktı. Seti oturdu Amerika Birleşik Devletleri.
1: Çok iyi bir ara pastı bu arada. Mane de çok iyi saktı arkaya ama tabii pozisyonu bir daha görürsek yorum yapabileceğiz.
0: Senegal'de işte böyle bir takım bir anda pozisyona girebilen
1: kesinlikle
0: çok klas ayakların bulunduğu bir futbol ülkesi. Giovanni Reyna. Freeman. Jakobs karşısında Reyna. Freeman. Dest. Freeman'a doğru yatarak müdahale. Jakobs'tan. Hocam bir teknik adam gözüyle sormak isterim. Az önce goldeki üçgen sol kanatta. Şimdi burada Jakobs müdahaleyi yaptı ama az önce sol ve sağ kanatlarda kurulan üçgenler değil mi? Birleşik Devletler'de o pas mekanizmaları fazlasıyla maçın başında dikkat çekiyor. Ki bu arada bir gerginlik. Hemen sözü size bırakacağım ama Mane ile Tyler Adams arasında bir gerginlik ama şimdi tatlıya bağlandı.
1: Çok güzel bir saptama. Şimdi bu da hem toplu oyunda olan bir takım Amerika. İadeleri, açıları, alışları, verişleri, pas alışveriş becerileri ve destek koşuları çok doğru yapıyorlar. Topsuz alanda da devrilmeler, ilk goldeki 9 numaranın kenara iç koridora devrilmesi, arka tarafı onun arkasından polis için topsuz koşusu, topu çok iyi önüne alıp arka tarafta yine Dest'in arka taraftan santrfor koşusu çok çok doğruydu. Şu an tabii maçın henüz başı ama 14 dakika itibariyle Amerika'nın bir oyun, zaten hocası da çok çok iyi bir hoca. Çok net bir oyununun olduğunu görebiliyoruz. Yazık Birleşik maçlarını da izledik. Portekiz maçı olsun, efendime söyleyeyim Belçika maçı olsun. Hani özellikle Belçika maçı çok kötüydü de Portekiz maçında fena değillerdi. Ama bugün çok daha oturmuş. Tabii rakip görece daha zayıf. O anlamda da görebiliyoruz ama özellikle rakip ne olursa olsun sizin oyunu bilmeniz, alışveriş becerileriniz. Bak mesela arkaya yine çok iyi bir koşu
0: var. Etkili bir top. Pulisic ceza sahasında. Krapin Diatta kapatma çabasında. Pulisic bıraktı. Vuruş geldi, savunmadan döndü. Atak devam edecek. Pepi bu kez sağ kanatta ama topla birlikte dışarı çıktı. Ricardo Pepi.
1: Pepi de çok mobil bir oyuncu. Sürekli dolaşıyor. Bu sene de müthiş bir sezon geçirdi. Bu da stoperlerin çok hoşlanmadığı bir aslında santrfor tipi. Stoperler daha çok kucakta kalan oyuncuyu sever ama Pepi o kadar çok dolaşıyor. Müthiş, mobil ve hazır bir oyuncu. Fiziksel olarak da çok hazır bir oyuncu. İstekli, iştahlı bir oyuncu. Rakibi çok zor duruma düşürüyor. Ancak Amerika'ya ilgili çok ufak bir ekleme daha yapabiliriz. Çok bilinçli oynuyorlar. Çok sakin oynuyorlar.
0: Bu arada Birleşik Devletler'de çıkarken yapılan bir top kaybı. Senegal pozisyonuna dönüştü. Şimdi sağ kanada. Etkili geldi Senegal. Gol şansı İliman Endia'ya çevirdi. Vuruş dışarı gitti. Nicholas Jackson. Bayern'de de daha önce Chelsea'de de bu gol vuruşlarıyla çok eleştiri almıştı Nicholas Jackson. Burada da uygun pozisyonda topu dışarı attı. Çıkarken yapılan bir top kaybı Endia'ya o karışıklığın içerisinde çok iyi buldu aslında Nicholas Jackson'ı ama Jackson çerçeveyi bulamadı.
1: Biraz Amerika'nın birinci bölgeden oyun kurarken özellikle sol stoper üzerinden kurduğu oyunlarda ikinci hata oldu bu çıkarken. Bu tip hataları rakipler affetmez, onu da söylemek lazım. Özellikle sırt dönük almaya gelen oyuncuyla sol stoper arasında bir anlaşmazlık oluyor. Bu arada Sadio Mane'nin de ara pası inanılmaz iyi. Yine bek oyuncusunu bindirmesi de çok çok iyiydi ama Jackson dediğin gibi zor olanı yaptı.
0: Bu arada hocam tabii pozisyon üstüne geldiği için bazen konuşma şansımız da olmuyor. Penaltı pozisyonu az önce. Mane penaltı bekledi. Hakem devam dedi. Nick Walsh orada dikkatimi çeken arka planda kaler kız kamerasından gösterdiklerinde Nick Walsh bir düdüğüne davrandı ama sonrasında bir topa müdahaleyi işaret etti.
1: Çok kolay bir pozisyon değildi. Demek ki emin olamadı penaltıdan.
0: Yani biraz tartışılacaktır tabii ki Senegal cephesinde. Faul kararı.
1: Az Mane de kendi takımı adına özellikle derine gelip top alması, ara pasları son derece etkili oluyor şu ana kadar.
0: Tam bir kaptan hocam. Özellikle Afrika Uluslar Kupası'nda takımını soyunma odasından getirmesi çok konuşulmuştu. Teknik adam Pap Thiaw takımı içeri yollamıştı ama Mane kulübeden getirtti. Kupayı aldılar, kazandılar ama tabii ki kararla birlikte kupa ellerinden gitti. Ne olur ne biter ilerleyen günlerde karar nasıl kesinleşir bilemiyoruz ama Mane'nin yaptığı kaptanlıkta kesinlikle unutulmayacak.
1: Tabii önemli bir oyuncu, lider bir oyuncu. Kariyeri ortada. Karakterli de bir oyuncu. Herkes tarafından sevilen bir isim Sadio Mane.
0: Görüntüde sağ bek Freeman var. Freeman'da Birleşik Devletler'de Villarreal kadrosunda La Liga'da bulunan isimlerden bir tanesi. Ama bu sezon ilk 11'de sadece 3 kez forma giydi. Berhalter. McKenzie. Freeman. Sergio Dest. Tyler Adams. Tim Ream. McKenzie. Savunmanın arkasına uzun bir top. Robinson'a doğru. İman Ntiaye savunmasına yardımcı ve topu da aldı. Ntiaye kısa düştü. Pulisic çizgide. Krapin Diatta çizgide mücadele. Diatta uzaklaştırırken faule hükmetti hakem Nick Walsh. Mauricio Pochettino görüntüde milli takıma aldığı ve almadığı isimler biraz birleşik.

0: Devletler'de tartışma konusu oldu. Kaptanı da az önce söylediğim gibi bu turnuva öncesinde değiştirdi. Tyler Adamson Tim Ream'e geçti. Birleşik Devletler'de kaptanlık. Savunmada bu arada Chris Richards'ın bir sakatlığı var. Crystal Palace oyuncusunun ki bu maçta forma giymiyor. Richards tabii Birleşik Devletler'de önemli bir oyuncu ve Pochettino'nun da ilk 11'de yer verdiği bir oyuncu. Konferans ligi finalinde de oynamadı. 6 Haziran'da Birleşik Devletler'in Almanya maçı var. Yine bu ekranlarda olacak. Bu ataktan sonra sohbete devam ederiz. Sağ kanattan etkili geldi Amerika. Pulisic kaleci çıktı ve Christian Pulisic 2-0. Önce asist, sonra gol. Şu ana kadar Charlotte'da, Kuzey Carolina'da Christian Pulisic fırtınası esiyor. Dakika 20, 2-0'ı buldu Birleşik Devletler. Ricardo Pepi bu golde de yine işin içerisinde, savunmanın arkasına bu top. Pepi hareketlendi bu kez sağ kanatta. Pulisic'e gönderdi. Kaleci Diaw kalesini boşalttı. Çok sakin, çok tecrübeli Christian Pulisic Diaw'ı geçti ve topu ağlara yolladı. 2-0.
1: Yalnız Pepin'in oradaki fake'i de harikaydı. Topa sırt dönük alacakmış gibi bir adım atıp arkaya koşu attı. Orada da savunmayı yanılttı. Gerçekten çok akıllı da bir oyuncu. Pası da çok güzel, pasın şiddeti. Kaleci çıkabilir miydi, yetişebilir miydi tartışabiliriz belki ama yine de çok güzel bir gol hazırlanış açısından. Pulisic de çok aç, farkında mısın? Yani bu kadar kariyerli bir oyuncunun bu kadar hırslı olması da kendi evinde oynayacağı bu Dünya Kupası'nda iyi işler yapmak istiyor şüphesiz.
0: Bu sezonki kulüp performansını nazire yaparçasına bir başlangıç Christian Pulisic'ten. Bir asist, bir gol ve yine geliyor Birleşik Devletler. Pepi, çok istekli Ricardo Pepi. 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Birleşik Devletler'in geniş kadrosundaydı ama son anda teknik direktör Greg Berhalter onu Dünya Kupası kadrosundan çıkarmıştı. Ama bu kadroda yer buldu ve maça da çok iyi başladı Ricardo Pepi. Nicholas Jackson. Jackson'dan pas. Mane iki oyuncunun arasında. Kenzie çok hızlı bir şekilde geldi oraya. Freeman'la birlikte iki oyuncu kapattı. Golden önce savunmacı Chris Richards'tan bahsediyordum değerli izleyenler. Eğer 6 Haziran'daki Almanya maçında da oynayacak duruma gelemezse Chris Richards Pochettino'nu kadrodan çıkarabilir. Haberler bu yönde. Dünya Kupası'ndan önce takımlar kadrolarını pazartesi gününe kadar FIFA'ya bildirmek zorunda ama ilk oynayacakları maçtan, kendi açılış maçlarından 24 saat öncesine kadar takımlar değişiklik yapabiliyor ve geniş kadrolarından, FIFA'ya daha önce bildirdikleri geniş kadrolarından oyuncu eklemesi yapabiliyorlar. Bunu da aktaralım.
1: Bir de çıkarken top kaptırıyordu Amerika. Şu ana kadar en önemli dezavantajı bu gibi gözüküyor.
0: Tabii bu maçı izlerken hocam Amerika'nın çıkarken yaptığı top kayıpları bizim hücumda çok etkili pres oyuncularına sahip olmamız bize bu anlamda olumlu hayaller kurduruyor diyebilirim.
1: Evet, o açıdan da bakmaya çalışıyoruz. Bizim için anlamlı bir maç çünkü.
0: Ve su molası verildi dakika 23. Su molasına 2-0 önde gidiyor Birleşik Devletler. Tabii su molasıyla da ilgili bilgilendirme yapalım. Çünkü Dünya Kupası'nda ilk kez bir uzun su molasıyla karşı karşıya geleceğiz. Bu esnada da goller ekranda yaklaşık 22. dakika civarında verilecek su molaları 2026 Dünya Kupası'nda ve toplam 3 dakika sürecek. 50 saniyesi su molası, 2 dakika 10 saniyesi de televizyon reklamı olarak gerçekleşecek ki 90'lı yılların sonunda bizi izleyen ve 90'lı yılları da tanıklık etmiş izleyenlerimiz varsa şu anda 90'ların sonlarında yayınlanan maçlarda dönem dönem maç devam ederken reklam olurdu. Ben hatırlıyorum hocam. Tabii ki maç devam ederken olmayacak bu reklam ama o reklamlar yıllar sonra geri dönecek. başka bir şekilde FIFA Dünya Kupası'nda ve değerli izleyenler, aslında tarihi bir ana da tanıklık ediyoruz. Çünkü genelde basketbolda gördüğümüz bir görüntü bu. Molalarda gördüğümüz bir görüntü ama su molaları gereğinden de, daha doğrusu bizim alışık olduğumuzdan daha uzun süreceği için işte böyle teknik adamların çevresini toplanmış oyuncu gruplarını ve takımlardaki molaları da su molası esnasında görebileceğiz Dünya Kupası'nda. Şimdi bir fragmanı izliyoruz diyelim.
1: Evet, tarihi bir şey. İlk defa böyle bir şey görüyorum ben de. O kadar farklı yerlerde maç izledik. Bildiğim basketbol koçu gibi şu an hemen canlı analiz yaptırıyor hoca. İşte futbolun da taktiğin, analizin nereye geldiğini de görüyoruz Ömer Saraç. Eskisi gibi spontan bir oyun yok. Eğer başarılı olmak istiyorsanız bu kadar titiz çalışmanız gerekiyor.
0: Tabii fazlasıyla da tartışılan bir durum aslında. Oyunun ritmi açısından, temposu açısından nasıl olacak diye, ama bu yeniliği göreceğiz ve ilk kez tecrübe edeceğiz. Tabii tecrübe ettikten sonra daha doğru herhalde çıkarımlar yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Özellikle teknik adamlardan bunu bir dinlemek lazım. Ama az önce bir dediğim gibi fragmanını gördük Dünya Kupası'nda nasıl olacak diye. Yaklaşık bir 2 dakikalık su molası olduğu, biraz daha uzun olanı Dünya Kupası'nda izleyeceğiz değerli izleyenler. Su molası da yavaş yavaş tamamlanmak üzere. Sergio Des görüntüde, o da maça iyi başlayan isimlerden bir tanesi, tıpkı Christian Pulisic gibi. Walsh, İskoç hakem. Premier Lig'de de önemli, daha doğrusu İskoç Premier Lig'inde maçlara çıktı, o maçlarda düdük çaldı. Son olarak bir Celtic Rangers servisi de yönetti. Artık İskoç futbolunun ilk akla gelen hakemlerinden bir tanesi diyebiliriz Nick Walsh için. Su molasından döndük. Oyunda yeniden hareket kazandı. Yata'ya yapılan harekete faul dedi Nick Walsh. Biraz oynattı, avantaja bıraktı ama sonrasında düdüğünü çaldı.
1: Çok temaslı oynuyorlar. Fark ediyor musun Ömer Saraç? Hiç bırakmıyorlar. İkili mücadelelerde son derece temaslı. İtiyorlar, çekiyorlar.
0: Aslına baktığında hocam, grubumuzdaki 3 takımda temaslı oynamayı seven takımlar. Avustralya, Paraguay ve Birleşik Devletler. Birleşik Devletleri işte bugün bu şekilde daha da iyi analiz etme şansımız oluyor. Çok enerjik bir takım, dinamik takım ve son zamanlarda teknik kapasite olarak da son yıllarda değil yükselen bir takım. Hem de ev sahibi, dikkatli olmak gerekecek.
1: Kesinlikle.
0: Anthony Robinson görüntüde. Faul kararı iki oyuncunun arasından çıkarken Habib Tiara yerde kaldı. Berhalter faul yapan isim, ki Berhalter da bir önceki teknik turnuvada teknik direktör Sebastian Berhalter. Şu an sahada gördüğünüz 14 numaralı oyuncu Greg Berhalter'ın oğlu. Yani ilginç bir Amerika jenerasyonu da var. Bir önceki turnuvada teknik adam olan Greg Berhalter'ın oğlu Sebastian Berhalter sahada. Daha önce Birleşik Devletler'de oynayan milli oyuncu Claudio Reyna'nın oğlu Giovanni Reyna sahada. Jacobs kullanacak. Yerden bıraktı Jacobs. Yerde kalan bir isim Mane. Oyun devam ediyor. Nick Walsh inandırıcı bulmadı ve kontra şansı Birleşik Devletler için. Uzun bir pas. Berhalter bıraktı. Uzaktan bir vuruş Freeman'dan, savunmadan döndü. Hızlı bir şekilde kapandı Senegal ama atak devam edecek. Sağdan orta, etkili orta. Kalecide kaldı Diaw. Amin Kamara. Diaw'dan pas. Tulay Esek. Topu oyun alanında tutamadı Abdullah Esek. Hemen taçı kullandı Birleşik Devletler. Pepi ceza sahasında. Pepi kaleyi düşündü ama top kaleye paralel gitti. aynı zamanda çok konsantre bir

0: Birleşik Devletler de var hocam.
1: Senegalliler bir an uyudular, hemen pozisyona girdi Amerika orada.
0: Yani Senegal'in dalgınlığı mı, Birleşik Devletler'in uyanıklığı mı, nasıl değerlendirmek lazım bilmiyorum ama hani rakibimiz açısından baktığımda, çünkü daha çok hani Birleşik Devletler açısından tabii ki maça bakıyoruz biz de gruptaki rakibimiz olarak. Oyuna çok konsantre şu ana kadar bir Birleşik Devletler var. Liman Ntiaye sağ kanadı kullanıyor. Ceza sahasına girdi, önü kapalı. Kamara şut şansı olabilir. Vuruş geldi, top dışarı gitti. Sapoko Ntiaye. Senegal'de şu ana kadar öne çıkan isimlerden birisi Bara Sapoko Ntiaye. Çalımı attı. Hemen kaleyi düşündü. İyi de bir şut çıkardı ama dışarı attı.
1: Çok sert vurdu.
0: Yarım saati Charlotte'a az sonra geride bırakacağız. 2-0 önde Birleşik Devletler. Senegal'de bir top kaybı daha. Robinson. Pulisic baktı içeriye. Christian Pulisic ceza sahasında çevirdi. Pepi vuramadı. Atak devam edecek. Berhalter açısı daraldı. O da çevirdi. Pepi kafayla indirdi. Şut geldi. Savunmada müdahale. Korner. Yine çok etkili geldi Birleşik Devletler. Organize hücumlar devam ediyor. Soldan Pulisic, onun çevirdiği top Berhalter çizgiye indi. Pepi'ye, Pepi indirdi. Bu şut Robinson'dan. Savunmanın müdahalesi, korner. Üçüncü gole yakındı Birleşik Devletler.
1: Yine etkili geldiler. Yine doğru koştular. Bu arada Robinson'ı da çok beğendim 30 dakika itibariyle. İki yönlü çok etkili bir oyuncu.
0: Fulham'da üst üste 6. sezonu geçiriyor Robinson. Sek topu uzaklaştırdı. Kafa vuruşunda top dışarı gitti, out.
1: Şeye dikkat ettim Ömer Saraç. Yani periyot periyot oyunu değişiyor mu Amerika'nın diye. Şu ana kadar pek düşmediler. Yani 31 dakikadır hemen hemen aşağı yukarı aynı momentumla oynuyorlar.
0: Topa şu ana kadar %60'la sahip Birleşik Devletler. 6 şut, ikisi isabetli ve isabetli olan şutlarda gol oldu. 2 şut şu ana kadar, isabetli şut yok Senegal cephesinden ve önde baskıya da devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Madusar son anda topu çıkarabildi. Senegal tacı kullandı. Jackson, Mane, Robinson geldi. Dar alandan iyi çıktı Senegalli oyuncular. Sağ kanatta Krepin Diatta. Rakibin üzerine gitti. Merkeze sürdü Diatta. Diatta'dan ceza sahasına ama o noktada hiçbir arkadaşı yok. Top kaleci Matt Turner'da kaldı.
1: Biraz ezbere bir toptu.
0: Berhalter atarak bir müdahale, topu kazandı Senegal. Sadio Mane. Mane ceza sahasında, Berhalter adeta hatasını telafi etti ve sonrasında da faul kararı, serbest vuruşu Birleşik Devletler kullanacak.
1: Yine çıkarken kaptırdılar. Bu da maçın başından beri 3. pozisyon oldu ama iyi değerlendiremiyor Senegal.
0: Pochettino ekrandaydı. 2024 sonbaharından bu yana takımda 54 yaşındaki çalıştırıcı Milan'da görüştüğü iddiaları var ki Milan'ın sahipleri Amerikalı ve tabii bu da bu iddiayı biraz güçlendiriyor. Ama Perşembe günü bir açıklama yaptı Pochettino ve Dünya Kupası'ndan sonra Birleşik Devletler Federasyonu'yla bir konuşma yapacağını ve takımda kalma istekli olduğunu açıkladı. Tabii ki Dünya Kupası'ndaki sonuçlara göre muhtemelen geleceği de şekillenecek Mauricio Pochettino'nun ama hala Avrupa'da çok ciddi talipleri olan bir teknik adam. Faul kararı yerde kalan bir isim ve Bara Sapoko Ntiaye uyarı alacak Nick Walsh'tan. Yara'da o noktada pozisyon bu. Ndiaye hava yolları Dörhalter'a faulü yapmış.
1: Sanki sol elle hakikaten sert bir müdahalesi var. Kartsız geçecek diye düşünüyorum pozisyon hakem. Uzun uzadıya uyardı.
0: Tyler Adams. Tim Ream. Turner. Robinson top oyunda tuttu. Baskıyı yaparken o noktada faulü de yaptı. Giovanni Reyna. Mamadou Sarr. Savunmanın arkasına bir koşu. Pas Jakobs'a. Jakobs çevirdi. Kalecide kaldı Matt Turner. Jakobs çok iyi fırladı ama ortası çok etkili olmadı. Freeman iki oyuncunun arasında Pepe savunmasına kadar geldi ve bir top kaybı daha. İliman Ndiaye ceza sahasında. Ndiaye açısı dar vurdu Turner. İliman Ndiaye dar açıdan vurdu. Köşeyi iyi kapattı Matt Turner. Top kayıpları dikkat çekiyor hocam Birleşik Devletler'de. Belki maça çok iyi başladılar. İki farkı da buldular ama Senegal'e de çıkarken fazlasıyla top kaybettiler.
1: Evet, birinci bölgeden çıkarken bu dördüncü, benim saydım dördüncü top kaybı oldu. Pozisyon aldı. Turner burada iyi pozisyon aldı ve topu çıkardı ama bahsettiğim gibi daha etkili takımlar burada cezayı kesebilirler.
0: Korner kullanıldı. Top boşta kaldı. Uzaklaştıran Pulisic. Sol kanadı kullanacak Sadio Mane. Ceza sahasına girdi. Mane çevirdi. Bir dokunuş kale alanında. Top dışarıda ve bir korner daha. Mamadou Sarr ön bölümdeydi. Mane ile etkiyi yarattı Senegal. İşte burada Mamadou Sarr'a gelmeden önce savunmadan müdahale ve bu bölümde üst üste kornerler kullanıyor Senegal. Ceza sahası kalabalık. Dakika 37. Bekleyin dedi Nick Walsh ve yine uyarılarda bulunacak iki ismi Nicholas Jackson ve Berhalter'ı yanına çağırdı. Orta geldi. Matt Turner kararsız kalmıştı çıkıp çıkmamakta. Topla doğrudan dışarı gitti. Nicholas Jackson görüntüde tabi Harry Kane'in arkasında olmak hiç kolay değil. Chelsea performansını az önce konuşmuştum. Belki biraz eleştiri gibi de oldu ama gerçekten Premier Lig'de taraftarların çok eleştirdiği bir isimdi. Nicholas Jackson ve Bayern sezonunda da 11 gole imza attı. 3 asisti var ama Bayern Nicholas Jackson'la yola devam etmiyor. Bakalım yeni durağı neresi olacak? Hep birlikte göreceğiz. Robinson yine savunmanın arkasına. Pulisic baktı Pepe'ye. Ceza sahasına girdi. Sağına çekti. Pulisic vurdu. Savunmadan döndü. Şu ana kadar nefis bir oyun ortaya koyuyor. Christian Pulisic burada da topu kazandı. Pulisic pasa gitti. Reyna ceza sahasında sağına çekti. Reyna arka bölüme. Pepe bu pası beklemiyordu. Top da doğrudan dışarı gitti. Hocam özellikle ön bölüme yaklaştığında Birleşik Devletleri çok hareketli görüyoruz. Yani solda Beck Robinson. Onun önünde Pulisic. Hemen etrafında kanat değiştiren Pepe.

0: Matt Turner uzun gönderdi. Ve baskı yine sonuç verdi. Turner topu dışarı attı.
1: Burada Montella ve ekibi ilk olarak iyi bir 3. bölge baskısı çalışmamız lazım. Organize bir şekilde diye notlarını almışlardır diye düşünüyorum. Çok bariz bir zayıflığı var Amerika'nın burada.
0: Amin Kamara, baskı Tyler Adams'a. Diaw, Kamara. Sağ kanada uzun bir top, Crepin Tiatta. Tiatta iyi bir pas. Habib Diarra yaptı ortayı arka bölüme, hiç riske girmedi. Des topu dışarı bıraktı ve bir korner daha kullanacak Senegal. Son bölümde köşe vuruşlarıyla etki yaratıyor.
1: İki taraf da aynı hattı kullanıyor. Aynı çizgide gidiyor maç. Özellikle Senegal sağ taraftan hücum ediyor. Amerika da aynı hattan sol taraftan hücum ediyor. Pulisic de orada inanılmaz hareketli. Aynı şekilde Senegal'de de sağ kanat çok etkili.
0: Lamine Kamara korneri kullandı. Savunma karşıladı Freeman'la. Jacobs döndü kalecisine. Thiaw. Fransa Lig 1'de Le Havre'da sezonu tamamladı. Kaleci Mare Thiaw. Sadio Mane. Mane koşuya devam edemedi. Sadio Mane oyunda kale vuruşuyla devam edecek. O da bu sezon Suudi Pro Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı Cristiano Ronaldo ile birlikte. El Nassr formasıyla ve eski bir Fenerbahçeli Jorge Jesus'un yönetiminde. Ndiaye elle bir müdahale. Ndiaye başlattı. Yani pas ama geçmedi. Faul kararı. Top oyunda tuttu. Jacobs karşısında. McKenzie. Tim Ream. Robinson. Top kaybı. Habib Diarra önünde boş bir alan yakaladı. Diarra gidiyor. Merkeze doğru gitti. Pasını aktardı. Gol şansı ve top ağlarda gol. Kaptan sahnede Sadio Mane. Senegal farkı bire indiriyor. Sadio Mane bulduğu ilk fırsatta Matt Turner avladı. Çok iyi çıktı Senegal. Crepin Diatta'dan Habib Diarra'ya. Diarra bu nefis ara pas gelişine gol vuruşunu yapıyor Sadio Mane. Birleşik Devletler 2, Senegal 1.
1: Senegal'in set hücumundan ziyade geçişte gol atacağı çok belliydi. Burada da çıkarken Robinson'ın kaptırdığı top orta sahada ama arka tarafta Sané'nin muazzam bir koşusu var. Gerçekten Sadio Mane muazzam koştu ve çok iyi bitirdi. İlerleyen yaşına rağmen hala çok önemli bir oyuncu olduğunu bir kere daha gösterdi.
0: Charlotte'taki Senegal taraftarları mutlu. Maça çok iyi başlamıştı Birleşik Devletler. İlk yarının sonunda Senegal'den cevap geldi ve farkı 1'e indirdi kaptanı Sadio Mane ile Senegal. Reyna, Pepi, Desten önce müdahale Jacobs'tan.

Robinson. Tim Rim. Adams. Tyler Adams. Reyna. Savunmanın arkasına şık bir düşünce ama pas geçmedi ve şimdi Senegal çıkacak. Yine hızlı çıktı Senegal. Diarra sağ kanatta topla buluştu. Diarra yaptı ortaya ama az önceki gol pası kadar etkili değil. Savunma karşıladı. Dest nefis geçti rakibini. Uzun da bir pas attı ama çok zor top Pepe için. Savunmanın kontrolünde dışarı gitti. 45 artı 1'deyiz. İlk yarıda duraklama anlarındayız. 2-1'lik Birleşik Devletler üstünlüğü var. Diaw. Pulisic çalımı attı. Krepin Diatta. Top yine Birleşik Devletler'de kaldı. Pulisic'e doğru ama kademeye Kamara girdi. Amin Kamara. Senegal çıkamadı. Tim Rim. Berhalter. Adams. Freeman. İyi kontrol gelmedi Dest'ten. Basit bir hata. Sadio Mane. Habib Diarra. İlk yarının etkili isimlerinden. Diarra pası attı. İliman Ndiaye. Ndiaye Robinson karşısında. Baktı içeriye, destek bekledi. O destek Diatta'dan. Krepin Diatta'nın ortası. Savunma dikkatli. Yine baskıda Senegal. Pepe. Reyna iyi buldu Pepe'yi. Bekletmeden pas Pepe'den. Bayrak kalkmadı. Dest hareketli. Karşılayan Jacobs. Dest ve Jacobs mücadelesi. Dest'ten çalımlar. Jacobs yerde. Dest de yerdeydi. Pasını aktardı Pepe'ye. Pepe vurdu. Savunma kapattı. Pepe vurdu. Savunma kapattı ve devamında sanıyorum ki ilk yarıyı bitiren düdük geldi. Nick Walsh'tan oyuncular da Pochettino da çok anlayamadı ama Charlotte'da ilk yarı tamamlanıyor. Bu da az önceki pozisyon. Bayrak kalkmadı burada. Oyun devam etti. Devamında Dest'le Jacobs mücadelesi bu pozisyondan sonuç alamadı. Birleşik Devletler ilk yarıda 2-1'lik üstünlüğü var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dest ve Pulisic'in golleriyle Senegal'in tek golü görüntüdeki Mane'den geldi. Biz de araya gidiyoruz değerli izleyenler. Bu keyifli maçın anlatımında ikinci yarıda yeniden karşınızda olacağız.

0: heyecan artık asporda. Bizim çocukları Dünya Kupası'na birlikte uğurluyoruz. Amili futbol takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Gün boyu canlı yayınlar, stadyum çevresinden ve saha içinden özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri, son dakika gelişmeleri, taraftarın tribün şovu ve sürprizler. Yarın oynanacak Türkiye Kuzey Makedonya hazırlık maçının heyecanı gün boyu canlı yayınlarla Aspor'da.
1: Çerçeveyi bulamadık.
2: Şimdi sol kanada Banku. Barış geldi yanına. Banku çevirdi. Hacı ıskaladı. Dikkat edelim. Hacı. Hacı'nın vuruşu savunma. Girdi araya Abdülkerim. Tehlikeli geldiler. Görge Hacı'nın oğlu.
3: Çarpması çok kötü yere
2: gidiyor. Çok iyi vurmuş sahayla. Hacı'nın bu sezon Alanya

0: referansıyla da 5 gol 2 asisti var. Savunma arkasına Uğurcan tereddüt etti. Bayrak kalkmadı. Şimdi içeriye direkten döndü. İkinci pozisyon Uğurcan. Şimdi kalktı bayrak. Offside bayrağı biraz geç kalktı. Tepkiler var. Yine de bizim için iyi bir uyarı bu. İyi bir uyarı. Yani ön bölgede yetenekli oyuncuları var. Ratiu. Ratiu. Top bizde. Haydi Kenan. Haydi Kenan. Girdi içeriye. Kenan verdi pasını. Arda. Çok iyi pozisyon. Çok iyi pozisyon.
1: İlk önemli pozisyonumuz. Topun geldiği kişi de Arda ama olmadı.
0: Yani kim vursun yaydan o açıdan diye sana sorsam Arda vursun istersin. Çok iyi fırsattı. Yeniden Arda. Ferdi'den koşu var. Arda onu düşündü. Haydi Ferdi. Sacı bomboş kaldı bir anda, vuruşu dışarı gidiyor. Arda Ferdi'den koşu, nefis pas, haydi. Ferdi açıyı, şut açısını kaybetti, döndü Kenan. Kenan ceza sahasında. Kenan direkten dışarıya. Direkten dışarıya. İkinci gole yaklaştık. Nefis vurdu Kenan. Harika vurdu Kenan. Şans burada Radu'nun yanında. Yeniden Arda. Arda! Kaleci Radu.
1: Çok iyi çıkardı kaleci.
0: Radu mükemmel çıkarttı. Yine paslaştılar. Yerden arkaya dikkat edelim. Uğurcan çıktı. Barış Alper orada. Ceza sahamızda. Direkt ikinci pozisyon. Ve top dışarı gidiyor. Top dışarı gidiyor. Bu arada yardımcının da kalkan bayrağı var.
1: O sonrası için.
0: Şans anı bizim için. Son düdük geliyor. Playoff finalindeyiz. Dünya Kupası hedefimize artık sadece bir maç kaldı.
1: Evet, çok çok önemli bir maçı geride bırakıyoruz kazanarak da. Tebrikler çocuklar diyorum.
0: Verdik. Çok ter döktük, çok bekledik. Haydi çocuklar, Dünya Kupası için başarılar. Arda'nın koşusu şimdi geldi Arda'ya. Haydari kapattı onu. Zeki geldi, atağa destek verdi. Zeki'ye iyi pas Arda'dan. Haydi Zeki çevirdi içeriye. En arkaya geçer mi, geçti. Kenan Yıldız, Kenan şut açısı. Kenan vurdu. Savunma. Hakan vuruşu. Yine savunma. Voivoda orada, kaleci tereddüt etti. Kenan vuruşu. Asfaltta dışarıya. Gole yaklaştık. Gole yaklaştık. Kenan Yıldız.
1: Rakip ayak koyması, top köşeye gidiyordu o vuruşta.
0: Orkun, Hakan da geldi. Arda Güler. Arda içeri kat etti. Orkun baktı kaleye. Orkun. Nefis vurdu. Harika vurdu.
1: Çok güzel.
0: Asfaltta dışarıya.
1: Top dışa doğru koysa.
0: Şimdi Recep Say, aldık topu Hakan. Kerem yerde kaldı. Devam dedi maçın hakemi Hoca. Hoca'nın pası Aslani. Kaleyi düşündü, direkten döndü. Vedat Polis dışarıya. Uğurcan'ın orada son anda çok kritik bir müdahalesi var. Kerem'i topla buluşturamadık. Devam dedi Michael Oliver, şimdi sol kanada Kenan'a doğru. Haydi Kenan. Kenan Yıldız ceza sahasına girdi. Kenan geçti, rakibini çevirdi. Kenan düzeltti. Kenan çizgiden çıkardı.

0: Kerem'e geçti rakibini. Kerem'e pozisyonu hazırladı. Çizgiden çevirdi. Kerem.
1: Bu pozisyon onun kanıtı. Şimdi Arda'nın pası iyi yere. Orkun tek top Kenan'a. Kenan girdi içeri. Kenan Yıldız sol ayak çevirdi. Orkun! Orkun! Orkun! Orkun! Gol! Gol! Gol! Gol! 1-0 öndeyiz. Aradığımız golü bulduk. Aradığımız golü bulduk. 1-0 öndeyiz.
2: Bir offside'a bakılacak galiba.
1: İtirazlar var. Kosovalı oyunculardan golü attık. Kerem orada son dokunuşu yaptı mı? Yaptıysa offside var mı ona bakılacak.
3: Golü verdi.
1: Yani Kerem de geriden çıktı, gol. 1-0 öndeyiz. Şimdi avantaj bizde. Kerem Aktürkoğlu. İşte bu. Arda aldı. 4'e 4 çıkacağız. Arda taşıdı. Solunda Kenan, sağında Kerem. Arda şimdi döndü sol kanada. Kalabalık geldik, tehlikeli geldik. Ceza sahası. Vuruş kaleci. İkinci gole yaklaştık. Barış. Barış'tan pas hatası. Musya vurdu. Düşürüyor. Neyse ki düşürüyor. Out. Musya. En etkili şutörleri onun önünde kaldı. Sert vurdu. Neyse ki çerçeveyi bulamadı. Arda Güler nüfus geçti. Arda tutuldu. Avantaj. Avantaj Orkun'aydı. Orkun verdi pasını. Kenan geçersin onu. Kenan Yıldız. Kenan üstüne gitti rakibini. Kenan ceza sahası. Kenan dışarıya. Çerçeveyi bulamadık. Eren'i geçti. Ferdi karşılamaya çalışıyor. Jekrova verdi pasını. Aslani dikkat edelim. Yayla Aslani vurdu. Kupasındayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupasındayız.
4: Sporunun ve Galatasaray'ın efsanesi Metin Oktay. Jübile maçını Fenerbahçe ile oynamak istiyordu. Şeref Bey, 10 dakikalığına Fenerbahçe forması giyer misin Metin dedi. Hayatını sarı kırmızıya adamış Metin Oktay şu cevabı verdi. Şeref duyarım. Beşiktaş. Parası yetenlerin değil, hakkı yetenlerindi. Saha içinde, maçın en gergin anında bakışı yetiyordu herkesin sakinleşmesi için. O, Türk futbolunun baba hakkısıydı. Defter, büyük adalı bir balıkçının oğlu olarak yazdırdı adını unutulmazlar arasına. Türk futbolunun ordinaryosu, kaptanlık kozu bantını şerefle taşıdı Fenerbahçe'de. Trabzonspor, birinci lige çıkarken de ilk iki şampiyonluğunu kazanırken de Liverpool'u devirirken de kaptandı Dozer Cemil. Bordo Mavi'nin ebedi kaptanı ve beyefendisiydi.

0: Aspor olarak renklerin kardeşliğine inandık. Fair play ruhuna, futbolun dostluğumuzu pekiştirmesine. Tüm renklerin evi olduk. Ve heyecanınızı, tutkunuzu, sevincinizi paylaştık. Hangi renklere gönül veriyorsanız yeriniz Aspor. Şeref duyarız.
1: Birleşik Devletler Senegal maçının ikinci yarısında yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. İlk yarıda Amerika Birleşik Devletleri'nin 2-1'lik üstünlüğü vardı. Goller 7 ve 20'de Sergio Deste, Christian Pulisic'ten geldi. Senegal'in tek golü ilk yarının sonlarında 44'te Sadio Mane'den geldi ve ilk yarıda 2-1'lik skor oluşmuş oldu. Birleşik Devletler'in çok etkili başladı ama sonrasında Senegal'in de ataklarının olduğu ve golü bulduğu bir ilk yarı izledik. İlk yarıda %56 ile topa sahip olduğu Amerika Birleşik Devletleri %44 ile topla oynadı. Senegal 8 şutu var Birleşik Devletler'in. İkisi isabetli ki o 2 şutta gol oldu. Senegal'in de 4 şutu var, ikisi isabetli. Kornerlere baktığımızda Birleşik Devletler tek korner kullanırken Senegal 3 korner kullandı. Charlotte'da, North Carolina'da, Kuzey Carolina'da oynanan bir maç. Çok amaçlı bir stadyum. Tabii Birleşik Devletler'de stadyumlar da merak konusu ve 75.037 kapasiteli bir stadyum. Bank of America stadyumu. Aynı zamanda Amerikan Futbol Ligi takımlarından, NFL takımlarından Carolina Panthers ve MLS Amerika Futbol Ligi takımlarından Charlotte FC'ye ev sahipliği yapıyor. Çok büyük konserlerin de olduğu bir stadyum olduğunu söyleyelim. Vakti zamanında Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers ve Metallica gibi gruplar, yine aynı zamanda Shakira ve Ed Sheeran gibi ünü tüm kıtaya yayılmış isimlerin de konser verdiği önemli bir yapı. Hem spor, hem eğlence, hem de bir kültür merkezi diyebiliriz. Charlotte'daki Bank of America Stadyumu için İkinci yarının başlamasına az bir süre kaldı. Tabii ikinci yarıda muhtemelen oyuncu değişikliklerini de göreceğiz. McKenny, Aronson, Tillman gibi ve Haji Wright gibi önemli isimler var Birleşik Devletler'de kulübede. Christopher Brady görüntüde Birleşik Devletler'in kalecisi, ikinci yarı için bir hazırlık içerisinde öyle tahmin ediyorum. Bakalım Matt Turner oyunda olacak mı, hep birlikte göreceğiz. Yavaş yavaş takımlar çıkıyor. Biz de bu esnada ilk yarıda değinemediğimiz noktalardan, notlardan bir tanesine değinmiş olalım. Tanner Tasman ve Diego Luna Birleşik Devletler'de Dünya Kupası kadrosunda yok. Aiden Morris'le birlikte, ki Tasman çok önemli bir isim olarak görülüyordu Birleşik Devletler'de. Sezonu Lyon'da geçirdi. Çok iyi bir oyun da oynadı. Öne çıkan bir oyun da oynadı. 8 Mayıs'ta bir sakatlık yaşamıştı ama Dünya Kupası'na yetişeceği konuşuluyordu. Fakat Pochettino tarafından tercih edilmedi. Ki ilk defa yine Pochettino yönetiminde kadroya seçilen ve milli takımla 18 maçta 4 gol 4 asisti olan Diego Luna da kendisine 26 kişilik kadroda yer bulamadı. Tabii seçilmeyen isimlerin yanı sıra seçilen isimler arasında da yine sürpriz olarak nitelendirilen isimler var. Onlardan bir tanesi de Alejandro Zendejas. Meksika Ligi'nde Club America formasıyla 28 maçta 12 gol ve 7 asist kaydetti Zendejas. Son dönem performansıyla öne çıktı ve kupa listesine de girmeyi başardı. Birleşik Devletler'de değişiklikler olacak. Trusty'yi görüyorum. Celtic formasıyla müthiş bir şampiyonluk yaşamıştı. Yine Robinson'ı görüyorum. Miles Robinson, o da Cincinnati forması giyiyor.

MLS'te ve Maximilian Arsen, o da Columbus Crew forması giyiyor. McKennie ve yedek kaleci az önce de ekrana yansıyan Christopher Brady oyuna dahil olacak. Pochettino'dan birden fazla değişiklik ikinci yarıya başlarken

0: Christian Brady oyuncu Matt Turner ikinci yarıda olmayacak. Kalecisini değiştirerek başlıyor Mauricio Pochettino. Christian Brady, Austin Trusty, Miles Robinson, Weston McKennie ve Maximilian Arsten. Benim gördüğüm değişiklikler. 5 değişiklikle ikinci yarıya başladı Birleşik Devletler ve ikinci yarıda maçta başladı.
1: McKennie de çok iyi sezon geçirdi bu yıl. O da aslında izlemek istediğimiz oyunculardan biriydi. Bakalım ne gibi katkılar sağlayacak.
0: Juventus formasıyla hocam Galatasaray'a da rakip olmuş ve Galatasaray gerçekten müthiş bir özellikle de ilk maç sonrasında Juventus'u turun dışına itmeyi başarmıştı ve Şampiyonlar Ligi'ne devam eden taraf olmuştu. McKennie de şüphesiz Birleşik Devletler'in turnuvada en güvenli ayaklardan bir tanesi olacak.
1: Normalde bence ilk 11 oynatacak onu hoca. Bugün bench'ten geldi ama.
0: Korneri kullanacak Senegal. Elhadji Diouf Senegal'de gördüğüm kadarıyla ikinci yarıda oyunda. Amerikan rejisi Birleşik Devletler'in değişikliklerini ekrana yansıttı ama Elhadji Diouf'u görmemiştik. Onu da aktarmış olalım. Korner kullanıldı. Kafa savunmadan. Bir kez daha savunma uzaklaştırdı. Berhalter. Arsten. İman Ndiaye'den baskı var. Arsten. Şimdi uzun bir top. Savunmanın arkasına doğru. Tim Weah. O da oyunda Birleşik Devletler'de. Jules Kelly ile birlikte neredeyse ilk 11'inin tamamına yakınını değiştirdi. Pochettino. Pep Keita. Senegal'de oyunda o değişiklikler de yavaş yavaş ekrana geliyor. Bir top kaybı daha. İlk yarıdaki senaryo devam ediyor. Birleşik Devletler'de Nicolas Jackson bıraktı. Sadio Mane. Mane ceza sahasında. Mane çevirdi. Korner. Christian Roldan müdahale yaptı. Benim sayabildiğim 8 değişiklik var Birleşik Devletler'de. Krepin Diatta pasa başlattı Mane. Ondan da bir pas. Orta ters bir dokunuş ve bir korner daha. McKennie görüntüde. Diouf şut şansı olabilir ama baskı altında top kaybı geldi. Birleşik Devletler'de çıkamadı. Diaw. Tillman topu kazandı. Tillman'dan ceza sahasına gol şansı, topu ağlara gidiyor. Üçüncü golü buluyor Birleşik Devletler. Balogun golü attı. Monakolu Balogun Birleşik Devletleri yeniden iki farka taşıyor.

0: Ön alanda Senegal'den top kaybı. İşte burada Tillman baskıyı yaptı. Balogun içerideydi. Çok zekice bir pas ceza sahasına. Savunmanın da büyük hatası. Mamadou Sarr kapatmaya çalıştı ama gol vuruşunu yaptı. Folarin Balogun. Amerika Birleşik Devletleri 3, Senegal 1.
1: Çok iyi bitirdi Balogun. Alışı da güzel. 90'a çok iyi bir vuruş yaptı. Amerika'da da iki tane çok iyi santrfor var. Önemli bir lüks onlar için. Pepe de ilk devre müthiş oynadı. İkinci devrede işte Balogun golle başlamış oldu.
0: Arsenal çıkışlı bir isim. Folarin Balogun ama Arsenal'da az takımda forma şansı çok fazla bulamadı. Fransa'da Reims'te parladı. Monaco'ya transfer oldu ve bu yılda 19 gol 4 asiste imza attı. Monaco formasıyla. Tabii bir offside şüphesi de var ama bu maçta VAR uygulamasının olmadığını belirtelim.
1: Yani VAR olsa %100 offside. Gol iptal olmuştu.
0: Biraz gözden kaçmış gibi evet, görünüyor.
1: Evet, yani ben hani ilk akan oyunda da gördüm, offside gördüm ve net offside gördüm ama hani devam ettirince hoca dedim günün sonunda onlar çok daha iyi görür ama
0: belki hocam Pochettino da seninle aynı yorumu yapıyordur.
1: Yani gerçekten %100 offside bir pozisyondu. Yalnız bitiriş harikaydı. Bitirişe yazık olmadı.
0: Diouf. Diouf. Ön alan baskısı devam ediyor. Tillman'dan az önce kazandığı topla asisti yapmıştı. Kafalardan seken top. Yine baskı, yine top kaybı Senegal'de. Roldan. Arsten. Christian Roldan. Robinson. Faul beklentisi, oyun devam ediyor. İliman Ndiaye. Ndiaye sürükleyemedi topu. Jackson'dan baskı, savunmada hata. Jackson, kaleci çıktı. Jackson dokundu, kale boş. Nicholas Jackson topu ağlara gitti. 3-2. Nicholas Jackson'ın çabası golü getirdi. İlk yarıda net şanslar bulmuştu. Kullanamamıştı Nicholas Jackson ama bu kez onun çabasıyla, onun presiyle pozisyona girdi Senegal ve gol de geliyor. İşte burada prese devam etti Jackson. Savunmada çok büyük bir hata. Kaleci Chris Brady çıktı. Son anda dokundu Jackson. Bir dokunuş daha. Savunma topu çıkarmaya çalıştı. Orada Mane de vardı. Top ağlarla buluştu. Yoktan adeta bu golü üretti Nicholas Jackson.
1: Yalnız Sané de yine çok doğru bir koşu yapmadı mı? Yani çünkü çıkarıyordu. Sané olmasa büyük ihtimal çıkabilirdi top.
0: Tabii bu arada hocam yakın çekimde gördüğümüze göre muhtemelen Mane'ye gol yazılacak. Çünkü evet, son anda savunmanın müdahalesi var ama orada Mane topu tamamlamayı başarıyor ve Mane'nin golüyle farkı yeniden bire indiriyor Senegal. Birleşik Devletler kaçıyor. Senegal kovalıyor.
1: Müthiş kovaladı Mane yine pozisyonu. Gerçekten Senegal'in zaten kağıt üzerinde de en önemli yıldızı. Sağda da varın yoğunu ortaya koyuyor. Çok önemli bir profesyonel, çok önemli bir karakter. Bak yine hareketler müthiş.
0: Sadio Mane. Mane'den pas. Jackson yatarak müdahale, önünde kaldı. Jackson gidiyor. Nicholas Jackson sahne çekti. Pasını aktardı ama pası etkili değil, savunma uzaklaştırdı. Koordine hareketlerde zorluk yaşayan bir isim Nicholas Jackson.
1: O pozisyon da mesela daha iyi bitirmeliydi. Şeye kalmamalıydı olay. Sadio Mane'ye. Yalnız bireysel hatalar çok maça damga vuruyor. Ömer Saraç katılır mısın bilmiyorum bana ama 54 dakikada birçok

0: Basit hata gördük.
1: Tabii bu basit hatalar bize bol gollü bir maç izletiyor şu ana kadar. Ama teknik adamların bizler kadar memnun olduğunu düşünmüyorum. Etkili geldi Birleşik Devletler ama son pas iyi değil. Yetişemedi. Bu noktada Folarin Balogun 3. golü atmıştı Birleşik Devletler'de. Kaleci Diaw. Tabii tercih kim olacak hocam Senegal'de kalede? O da yine belirleyici noktalardan bir tanesi olacak. Edouard Mendy Senegal'in muhtemelen birinci kalecisi olacak ama herhalde bu maçta bir Diaw'ı görmek istedi. Çünkü Mendy'nin sezonu geç kapandı Suudi Ligi'nde. O yüzden de öyle tahmin ediyorum ki en azından bir Diaw'ı görmek istedi teknik direktör Pap Diaw ama ne kadar memnun oldu tartışılır.
0: Kesinlikle Mendy tabii buranın birinci kalecisi. Görmekte fayda var diye düşündü hoca herhalde.
1: Uzun bir top. İliman Ndiaye, Ndiaye'den ceza sahasına Roldan araya girdi ama baskı var. Tacı Senegal kullanacak.
0: Senegal'de de Diarra oldukça Mahmud'u, Diarra oldukça iyi bir performans sergiliyor. Çok güçlü, çabuk, süratli bir oyuncu. Sunderland'in oyuncusu. O da 2004 doğumlu.
1: Sunderland de bu sezon yeni yükseldiği Premier Lig'de Avrupa Ligi biletini almayı başardı. Gerçekten özel bir başarı yakaladılar. Hani o belgesel var ya hocam, Tilay Day adına yakışır bir Sunderland sezonu oldu açıkçası.
0: Köklü bir kulüp o da. Bizim çocukluğumuzda Premier Lig'de, değil mi? Uzun yıllar oynamıştı.
1: Ve tabii Sunderland için sezonun bence en önemli noktalarından bir tanesi de ezeli rakipleri Newcastle United'ı iki kez sezon içinde mağlup etmeleriydi. Elachi Diouf, Sunderland'den bahsetmişken o da Slavia Prag formasıyla özellikle iki sezon önce Fenerbahçe eşleşmesinde dikkat çekici bir performans ortaya koymuştu. West Ham'a transfer oldu ama West Ham'la birlikte küme düştü. İsabetsiz bir top. İliman Ndiaye'den Ndiaye presi yaptı ki o prese de devam ediyor. Topa da dokunmayı başardı. Müthiş bir enerji. İliman Ndiaye. Pep Gay. Gay'den pas. Elachi Diouf faulü yaptı. Tabi Papkeydi hocam Villarreal forması giyiyor ki devre arasında Galatasaray'la adı sıkça anılan isimlerden bir tanesiydi. Bu sezon 5 gol 2 asist. 2 yıldır düzenli olarak Villarreal forması giyen ki geçmişinde Marsilya ve Sevilla'da bulunan önemli bir CV'ye sahip isimlerden.
0: Çok oturaklı bir oyuncu tabiri caizse.
1: Mamadou Sarr topu kazandı. Papkey. Elachi Diouf. Sadio Mane. Mane sağına çekti. Diouf. Papkey ceza sahasına oynadı. Etkili geldi Senegal. Papkey vurdu. Top dışarı gitti.
0: Katılır mısın bilmem. Normal olarak Amerika bu kadar değişiklik yapınca takımın temposu, ritmi bozuldu. İlk devre gibi değil. Oyun Senegal'e döndü şu an.
1: Tabii bu kadar değişiklik yaptıktan sonra hocam o tempoyu korumak mümkün değil ama zaten muhtemelen Pochettino'nun şu an görmek istediği tempodan ziyade oyuncuların bireysel performansıdır. Yani bu 11'i herhangi bir Dünya Kupası maçında yan yana görür müyüz ya da bu 11'den birçok ismi çok sanmıyorum açıkçası.
0: Ben de çok sanmıyorum.
1: McKennie ikinci yarıda oyundu ama şu ana kadar çok ön plana çıkamadı ve

0: Diallo'yla Şerif oyuna girecek. Nicholas Jackson çıkıyor. Senegal'de değişiklikler. Şerif Ndiaye, Samsunsporlu oyuncu oyuna dahil oldu. Konferans Ligi'nde Samsunspor'la o da bu sezon güzel bir hikaye yazdı. O hikayeyi yazan isimlerin başında geliyor. İkinci yarıda Senegal'de oyunda ve Kaptan Mane çıkıyor. Sadio Mane iki golle şu ana kadar Senegal'in en etkili ismi oldu ve işte maçlarda, stadyumlarda artık klasik gördüğümüz sahnelerden bir tanesi. Mane'nin formasını isteyen taraftarlar ve işte taraftarlarından böyle alkış alıyor. Sadio Mane Senegal için çok büyük bir ikon. Dünya Kupası'nda ondan beklentiler büyük ve Senegal'in ilk hazırlık maçında da oldukça etkili görüntü Sadio Mane.
1: Keşke çıkmasaydı da biraz daha izleseydik. Gerçekten çok önemli bir oyuncu.
0: Senegal teknik direktörü Pap Diaw hocam, yani eminim seninle aynı fikirde değildir çünkü tabii ki bir sakatlıktan korkuyordur. Etkili geldi Birleşik Devletler. Gol şansı olabilir. Balogun çekti. Ayakta kalamadı. Balogun vuruş, gol! Ama Nick Walsh oyunu durdurdu ve acaba bir penaltı kararı mı geldi yoksa faule mi hükmetti?
1: Faul verdi bence Senegal lehine.
0: Vücut dilinden ilk etapta anlamak zor. Pochettino da kurmaylarıyla birlikte bu şekilde takip ediyor. Bakalım pozisyona. Balogun, onun Sapoko Ndiaye ile mücadelesi. O esnada gol vuruşu geldi McKennie'den ama gol geçerlik kazanmıyor. Birleşik Devletler'in attığı bir golü sildi Birleşik Devletler rejisi. Skor 3-2 değerli izleyenler. Şu anda skorboardta 2-2 görünüyor ama Birleşik Devletler rejisi kaynaklı bir hata olduğunu söyleyelim. İki teknik adam da kenarda çok keyifli bir görüntü. Pozisyonu kısaca değerlendirdiler. Mauricio Pochettino ile Pap Diaw.
1: Ama ilginç bir pozisyon. Faulü çalmadı. Önündeydi. Golden sonra çaldı ve pozisyonu iptal etti hakem.
0: Birleşik Devletler oyuncuları itiraz edince hocam, hani acaba gol olmasına rağmen bilmiyorum çünkü oyunda kararları da bazen görüyoruz futbolda. Bir penaltı kararı mı geldi diye düşündüm ama sonrasında zaten ya penaltı ya faullü pozisyon. Faule hükmetti. Nick Walsh. İlginçtir. Stat skorboardunda da skor 2-2. Galiba hocam senin offside sayılan, daha doğrusu offside diye gördüğün diyelim, bizlerin de tabii ki öyle. Golü de böyle arada bir geri mi aldılar? Tim Weah girdiğinden bu yana sağ kanadı etkili kullanıyor. Weah çevirdi, savunmada ata, gol geliyor. Saniyeler önce yine atmıştı Birleşik Devletler. Gol sayılmamıştı. Daha doğrusu ağlara giden top. Gol değeri kazanmamıştı ama Balogun bir kez daha sahne alıyor. Skorboard'a 3-2 olarak geldi ama yani 3-2 olan maç 2-2 oldu. Şimdi evet. 3-2 görünüyor. Biz de kontrol edeceğiz farklı kaynaklardan. Acaba Balogun'un golünde bir offside mi çalındı diyeceğim ama hayır, yani gol oldu. Oyunda gördüğümüz kadarıyla başladı. Evet. Biz de biraz bu karmaşada ne oluyor diye bakıyoruz bir yandan değerli izleyenler. Ama Balogun güzel bir gol vuruşuyla ağları buldu. İkinci yarıda oyuna girdikten sonra etki yaratmaya, golleri atmaya devam ediyor Folarin Balogun.
1: Rejide bir hata var bence Ömer Saraç. Bu arada çok ciddi bir hata sol stoperden. Balogun ama yine çok güzel bitirdi. Bahsettiğimiz gibi yani iki santraforu da oldukça iyi Amerika'nın. İkisi de farklı özelliklerde oyuncular. Bu da Pochettino'nun şansı.
0: Kenny pası verdi. Bir gol şansı daha. Top dışı.

0: dışarı gitti. Balogun neredeyse hat-trick yapacaktı. Bazı kaynaklarda 4-2, bazı kaynaklarda 3-2 görünüyor skor. Ama önde olan Birleşik Devletler, orası kesin. Skor 4-2.
1: 4-2 bence de.
0: Muhtemelen rejinin bir hatası var ama
1: santrayı gördük çünkü.
0: Ya biz yine de hani genel akıllardaki soru işaretlerine değinmiş olalım. Birleşik Devletler'in resmi X hesabında şu anda 3-2 görünüyor. Ben tabii kontrol etmeye devam ediyorum ama Amerika'da bir şekilde 4. golü bulacak gibi görünüyor, bu soru işaretlerini ortadan kaldıracak gibi.
1: Bir de o golden sonra geri aldılar golü. O dakikaya kadar 3-2 gözüküyordu reji.
0: Evet. Tillman sarı kart gördü. Malik Tillman. O da kupada etkili olması beklenen isimlerden bir tanesi. Özellikle değerli izleyenler. PSV performansı dikkat çekiciydi. Leverkusen de belki o kadar çıkış yakalayamadı. Tam istediği performansı sergileyemedi ama Birleşik Devletler'in kadrosunda bulunan değerli isimlerden bir tanesi Malik Tillman. Şık bir çalım. Orta geldi. Kalecisi Diaw'la anlaşamadı. Mamadou Sarr. Korner.
1: Yalnız savunma evlere şenlik Ömer Saraç. Senegal'in savunması çok zayıf.
0: Tillman korneri kullanacak. Trusty ve bu noktada Habib Diarra. Ufak bir tansiyon yükselmesi. Nikolic hemen müdahale etti, uyardı. Tillman korneri pasla başlattı. Orta geldi, kafalardan sekti, Roldan çekti, Roldan dışarı vurdu. Christian Roldan.
1: Güzel çekti ama aynı şekilde bitiremedi.
0: Şu an dünya futbolunda önemli sorulardan bir tanesi maçın skoru ama santrası gözükmüyormuş hocam. Gelen bilgi arkadaşlarımdan Balogun'un attığı gol muhtemelen offside gerekçesiyle iptal edildi ama biz açıkçası bu açıdan görmedik. Şu anda da su molasındayız değerli izleyenler. Birleşik Devletler'in resmi X hesabı bir kez daha söyleyeyim. Maçı 3-2 olarak geçiyor şu anda. Biz de 3-2 olarak anlatıma devam edeceğiz. Tabii farklı hesaplarda 4-2 göründüğünü de söyleyelim.
1: Evet. Yani çok açık bir offside'tı ama şimdi normalde geri döner pozisyon hakemin bayrağını gösterir. Doğru mu offside'larda? Böyle bir şey de görmedik.
0: Şöyle hocam, şimdi MLS'de olsun, NBA'de olsun Amerikan rejisi özellikle hani yaptığı işlerle dikkat çeker, çok iyi işlere imza atar ama biraz bu maçta sınıfta kaldı diye düşünüyorum. Yani tekrar söyleyeyim, bizden kaynaklı bir sorun değil değerli izleyenler. Amerika'nın golü geri alınmış görünüyor. Daha doğrusu ağlara giden top gol değeri kazanmamış görünüyor ve maç da şu anda 3-2 olarak devam ediyor.
1: Evet.
0: Bizden kaynaklanmasa da yine de biz de lütfen kusurumuza bakmayın diyelim ve 3-2 olarak da anlatıma devam edelim.

0: 3-2'lik Birleşik Devletler üstünlüğü. Artık son bölüme gireceğiz maçta. Şu ana kadar 5 gol ve birçok da fırsat var hocam. Tabii bu maçtan sonra sumolaları da fazlasıyla konuşulacak bence açıkçası.
1: Kesinlikle.
0: İlk yarıdaki Amerika kadrosunu ve oyunu sanki değerlendirmek daha sağlıklı tabii olacak ama hani ikinci yarıya baktığımızda da bilmem katılır mısın, Balogun ve McKennie ile birlikte veya bu isimlerde herhalde Pochettino'nun 11'inde olacak gibi görünüyor.
1: Kadronun ne kadar derin olduğunu da bu anlamda gösterdi, özellikle önemli bölgelerde.
0: Niakate ile birlikte Pap Matesar oyunda. Pap Matesar da bir dönem için Galatasaray'a yazılan isimlerden birisiydi devre arasında. Mamadou Sarr sanki oyundan çıktı ve şimdi evet Mamadou Sarr kenara geldi. Kenara gelen bir diğer isim de çok iyi bir ilk yarı geçiren Habib Diarra.
1: Evet, sahanın bence Sadio Mane'den sonra Senegal adına en etkili oyuncusuydu. Dünya Kupası'nda da adından söz ettirebilir.
0: Ve İliman Ndiaye'de Bamba Dieng'e yerini bıraktı. Oyunda yeniden hareket kazandı. Kim veya? Veya'dan pas. Skelly. Trusty. Trusty'den sol kanada iyi bir top. Dieng araya girdi. Oyuna girer girmez savunmasına yardımcı oldu Dieng. Ndiaye. O da hocam dar alan becerisiyle gerçekten çok ön plana çıktı.
1: Kesinlikle.
0: Yani adeta Bayern Münih beni boşuna kadrosuna dahil etmedi, boşuna keşfetmedi performansını izliyoruz Sapoko Ndiaye'den.
1: Çok doğru.
0: Elachi Diouf. Şerif Ndiaye. Sağ kanadı kullanacak Senegal. Şimdi merkezden sola Diao topla buluştu, onun pası Elachi Diouf. Karar korner. Tim Weah savunmasına yardımcı.
1: Çok iyi döndü.
0: Abtiyav. Bakalım takım Dünya Kupası'na nasıl bir performans gösterecek. Fransa, Norveç ve İran bulunduğu bir grupta. Senegal. Özellikle Fransa ve Norveç maçları, ki Irak'ta Asya elemelerinde belki playoff'a kalsa da etkili oldu. Hiç de kolay olmayacak maçlar Senegal için. Krepin Diatta. Kapsar. Diatta. Diouf. Krepin Diatta. Sağ kanada açtı oyunu. Dieng. Şerif Ndiaye. Ndiaye'den pas. Sol kanatta Elachi Diouf pas bekliyor. Orta geldi. Trusty. Baskı var. Baskı devam etti. Şut şansı. Vuruş geldi dışarıya. Pepke. Vuruşun sahibi. Burada çıkamadı Birleşik Devletler. İlk yarıdan aşina olduğumuz bir senaryo. Ama kaleyi bulamadı Gay.
1: akışkan oyunu, ilk devre gördüğümüz akışkan oyununu izleyemiyoruz Amerika'nın ikinci devre. Çok fazla oyuncu değişikliği olduktan sonra tabii o setler belli oyuncular üzerinde yoğunlukla oynandığı için o kadro değişince aynı şeyi görmek çok mümkün olmadı.
0: McKenny, Tillman nefis paslar, kaleci çıkardı. Atağın devamı, McKenny direkten döndü. Devam ediyor atak, kaleci Diaw. Direkt dibinde Diaw, nefis bir pozisyon. Müthiş bir pozisyon. Diaw direkt dibinde çok iyi çıkarttı. Önce bu harika paslar Birleşik Devletler'de. Devamında direkten döndü. Sonrasında da Diaw bir vuruş daha dışarıya gitti. Berhalter şutun sahibi. McKenny üzgün ve görüntüde kritik bir kurtarışa imza atan Mari Diaw. Alex Zendejas oyunda olacak Birleşik Devletler'de. İşte az önce Balogun vurdu, Diaw çıkardı. McKenny direğe geçemedi. Yine Balogun bu kez direkt dibinde Diaw, sanıyorum top direğe de çarpıyor. Dördüncü gol şansını kullanamadı Birleşik Devletler.
1: Balogun ilk şutu iyi değildi, kalecinin üzerine gitti ama ikinci şutu fena değildi. Direkt dibine vurdu ama topu ağlara gönderemedi.
0: Şanssız isimlerinden hocam Balogun. 2 attı 1 sayıldı.
1: Evet.
0: McKenny faulü yaptı. Dakika 77.
1: McKenny de ikinci devrenin en etkili isimlerinden biri.
0: Ona da çok dikkat etmek gerekecek. Özellikle ceza sahasına girmeyi seven, gol bölgelerine sızabilen bir isim Weston McKennie. Onun enerjisine ve tabii ki tekniğine çok güveniyor Mauricio Pochettino. Zendejas. Zendejas yerde, karar faul. Geçtiğimiz Ekim'den bu yana Pochettino tarafından kadroya çağrılmıyordu Zendejas ama Dünya Kupası kadrosuna kendisine yer buldu. Meksika'daki Club America performansıyla 12 gol 7 de asiste imza attı Alejandro Zendejas. Şık bir pas Zendejas'tan McKenny, o da topuk pasına gitti ama araya Senegalli oyuncular girdi. Sonrasında McKenny müdahale yaptı.
1: Dar alanda çok etkili bir oyuncu.
0: Hata sürükleyemedi. O noktada Senegal'de Diaw tacı Senegal kullanacak. Kafalardan sekti top. Oyun durdu. Kafaya bir darbe olduğu için de Nick Walsh hemen oyunu durdurdu. Trusty görüntüde Celtic'te bu sezon çok konuşulan bir şampiyonluğa imza attı ki genelde Celtic şampiyonluğu artık çok konuşulmuyor ama Hearts Scotia'da sonuna kadar zorladı. Yıllar sonra çok yakında şampiyonluğu ama 88'de Maeda'nın golü ve devamında skor 3-1 oldu. Celtic son hafta taraftarın önünde Hearts'ı mağlup etti ve Trusty'de şampiyonluğun mutluluğunu yaşadı.
1: Hearts için dramatik bir kayıptı.
0: Ve tabii dünya futbolu için.
1: Evet. Tabii futbol severler de farklı bir şampiyon görmek istiyorlardı İskoçya'da.

0: Şerif Ndiaye. Dieng az önce pozisyonu hazırladı. Dieng vurdu, burada savunma çok iyi kapattı. Veyah'la atağın devamında Krapin Diat da kaleyi bulamadı.
1: Dieng biraz daha hızlı verseydi reaksiyonu daha etkili bir vuruş yapabilirdi. Ama ağır kalınca tabii şutu blokladılar.
0: Senegal kullanacak. Şerif Ndiaye, ondan önce müdahale geldi. Tillman, Trusty. Uzun bir top.

0: Inače Diouf. Tempo bu anlarda biraz düştü. Kapkey baskıda Tillman rakibine çarptırdı ve tacı aldı. Tabi Charlotte'da yaklaşık şu anda 23-24 derecelik bir sıcaklık olduğunu ama hissedilenin yaklaşık 30 derece dolaylarında olduğunu söyleyelim. 157'de nem görünüyor. Oyuncular için hiç kolay değil.
1: Buna rağmen çok pozisyonlu bir mücadele izledik. Ömer Saraç.
0: Top kaybı ve Zendejas 4. gole gidiyor. Karşı karşıya Zendejas son anda müdahale geldi. Embol müdahaleyi yaptı. Kendi kaptırdığı top. Kendi hatası ama koşuya devam etti. Hatasını böyle telafi etti Embol.
1: Yine korkunç bireysel hatalar devam ediyor.
0: Zendejas pasa başlattı. Arsten, Zendejas, Tillman içeri baktı, yatarak müdahale, Tillman çalıma attı ceza sahasında, Tillman çevirdi, Balogun kaçırdı ayağının altından ve Hağ'ın vuruşu dışarı gitti. Yalnız net olan şeylerden bir tanesi hocam. Yani ilk yarıda da bunu çok konuştuk. Özellikle Pulisic ve Pepi varken veya yine Balogun, ikinci yarıda dahil olan McKennie, muhtemelen Pulisic ile Pepi de ilk 11 oyuncuları olacak. Yani ön hattı aşırı dinamik görünüyor. Birleşik Devletler'in hiçbir zaman için oyundan düşmeyen, o tempoyu maçın sonuna kadar koruyabilen bir ön hat ve mobil bir ön hat.
1: Kesinlikle.
0: Çok dikkatli olmak lazım. Baskı devam ediyor. Embow az önce hatayı yapmıştı. Burada faul kararı Embow'u kurtardı.
1: Yer değiştirmeleri çok iyi yapıyorlar. Rotasyonlar, topsuz koşular ve tabii ki ceza sahasında da çok hızlı çoğalıyorlar. Onu da atlamak gerekiyor. Burada da mesela pozisyonda 4-5 oyuncu vardı ceza sahasında.

Alejandro Zendejas görüntüde. Oyuna girdikten sonra o da etki yaratan isimlerden bir tanesi oldu. Muhtemelen belki ilk 11 olmasa da Dünya Kupası'nda Pochettino'nun ona dakikalar verdiğini göreceğiz. Savunmanın arkasına uzun bir top. Embol müdahaleyi yaptı. Elaşı Diop. Roldan. Şerif Endiaye takipte. Robinson kalecisine döndü. Brady.

0: Roldan. Dakika 85. Uzun bir top ama isabetli değil. Bir kez daha hatırlatalım değerli izleyenler. Bu maçtan sonra 6 Haziran'da Chicago'da Birleşik Devletler Almanya'yı konuk edecek ve Dünya Kupası'ndan önceki son hazırlık maçı olacak bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin o maçı da yine bu ekranda izleme şansınız olacak. Ve sonrasında ayın 13'ünde Paraguay'la, 19'unda Avustralya'yla, 26'sında da milli takımımızla Los Angeles'ta Birleşik Devletler karşı karşıya gelecek.
1: Almanya maçında biraz daha ideal 11'i göreceğiz.
0: Orta etkili Şerif Enciaye topun gerisinde kaldı. Tabii hocam, Birleşik Devletler için şu da çok önemli. Mart ve Nisan ayında yapılan hazırlık maçlarında Belçika'ya 5-2, Portekiz'e 2-0 mağlup oldular. İki maçta 7 gol yediler. Evet. İyi bir görüntü vermediler. Dünya Kupası öncesi bu maçta Birleşik Devletler'e moral olacak.
1: Evet, hele Belçika maçı gerçekten bayağı kötü bir maçtı onlar için. Portekiz maçında da çok pozisyon verdiler ama bugün de pozisyon verdiler. Yani savunma tarafı zaafı olan bir takım. Çok net bir şekilde savunmada SOS veren bir takım. Biz de bu hataları, bu sıkıntıları cezalandırabilecek bir takımız.
0: Senegal'de bu maçtan sonra Dünya Kupası'ndan önce son hazırlık maçında Suudi Arabistan'la oynayacak. Şerif Endiaye pasını aktardı ama Dieng'den kontrol gelmedi. İkidir hocam. Şerif Endiaye, Dieng aslında çok iyi servis yapıyor ama Dieng değerlendiremiyor.
1: Ağır kalıyor. İki pozisyondur ağır kaldı. Yine ağır kaldı burada.
0: Jack Dieng Fransa'da bu sezon Lorient formasıyla 15 gol 1 de asiste imza attı. İyi bir sezon geçirdi. Ama bu maçta şu ana kadar istediklerini çok fazla yapamadı. Şerif Endiaye'nin de performansının oyuna girdikten sonra etkili olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısın?
1: Evet. Oyunun içerisinde fiziği zaten çok kuvvetli bir oyuncu. İyi de bir sezon geçirdi ülkemizde.
0: Vlasic görüntüde ilk yarıda bir gol, bir asist. Oldukça iyi bir ilk yarıya imza attı ve ikinci yarıda kulübede maçı takip ediyor Christian Pulisic.
1: Herhalde 2-10 numara maçın adamı değil mi?
0: Öyle diyebiliriz.
1: Amerika tarafında Pulisic, Senegal tarafında Mane.
0: Avantaja bıraktı Nick Walsh. Senegal etkili geliyor. Diao sol kanatta alanı buldu. Ceza sahasına girdi. Ortası çabuk geri döndü. Birleşik Devlet'te oyuncular. Enerji diyor. Bakma Tersar. Embol. Yani az önceki hocam 2-10 numara görüşüne şöyle bekleme yapayım. Herhalde maçın afişi olsa vardır da, yani biz görmedik. Charlotte'da vardır mutlaka afişi. Herhalde polis işte Mane konulmuştur diye düşünüyorum ki afişte olan oyuncular da başrolde olmanın hakkını verdiler bence.
1: Kesinlikle. Gerçekten ikisi de çok iyi oynadı. Futbol zaten yıldızlarla güzel. Ama iki hoca da bize çok fazla izletmedi bu iki oyuncu. Onlar da kendilerini düşünüyorlar. O da bir sakatlık. Bir problem çıkmasın diye.
0: Mauricio Pochettino ve Pap Thiaw. İki teknik adam ekranda. Muhtemelen şu anda hem bu maçın değerlendirmesi hem de yaklaşan Dünya Kupası var akıllarında. Dakikada 90 oldu.

0: Zendejas başlattı. Skelly tacı kullandı. Balogun artı 4. Maçın sonuna eklenen süre Charlotte'a 90 artı 4'ü izleyeceğiz. Aç kullanıldı. Faul kararı. Malik Tillman yerde kalan isim. Pap Matesar faul yaptı. Zendejas topun gerisinde. Hemen başlattı Zendejas. Tillman. Tillman'dan Zendejas'a. Aktı içeriye yaptı ortayı Zendejas. Kaleye yönelen top. Kaleci Diav'da kaldı. Elaçi Diop. Tillman ayak koydu. 90 artı 2'deyiz. Top kaybı Senegal'de. Araya o noktada çok iyi girdi. Absar. Ama top dışarıya çıktı. Tabii önemli olan nokta şu hocam. Burada ilk başta ilk 11 düşünülen isimleri görmek. Haliyle değişikliklerden sonra özellikle son dakikalarda temponun düşmesi normal. Çünkü oyuncular ve teknik adamlar da olası sakatlıklardan tabii ki çekindikleri için maçın son bölümünde ve tabii duraklamalarda çok da fazla pozisyon görmüyoruz.
1: Tabii ki. Zaten yeterince gördük bence. Çok iyi bir mücadeleydi. Pozisyon anlamında da. Özellikle ilk devrenin kalitesi tabii ki daha yüksekti. Son derece keyifli bir mücadele izlemiş olduk.
0: Sol kanada pas. Diao topu aldı. Sağına çekti. Boşluk arıyor. Diao. Senegal etkili geldi. 90 artı 3. Bekletmeden bir orta. Şerif Endia'ya bıraktı. Pozisyon olabilir ama top açıldı. Zendejas şimdi Amerika savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Nick Walsh. Onun düdüğünü duydum ama yerde kalan bir isim Senegalce. Şimdi ayaklandı. Bara Sapoko Ndiaye Senegal adına maçın en iyilerinden bir tanesi.
1: Senegal'de de 3-4 oyuncu ön plana çıktı.
0: Öyle bir top oynadık hocam. Evet. Adeta Senegal'de Ndiaye'ler bitmez dedi.
1: Kesinlikle. Özellikle Mane, Ndiaye, Diarra üçü son derece etkiliydi.
0: Artı 4 işaret edilmişti değerli izleyenler. O sürede tamamlanmak üzere. Son bölümde Birleşik Devletler baskıdaydı ve Nick Walsh da son düdüğünü çalıyor. Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri Senegal'i 3-2 ile geçiyor. Grubumuza yer alan Amerika Senegal'i 3-2 ile mağlup etti. Görüntüde Christian Pulisic vardı. İlk yarıda o başroldeydi. 7'de Dest. 20'de Pulisic, 44'te Mane. İlk yarı 2-1 tamamlandı. 52'de Mane skora dengeyi getirdi. Sonucu belirleyen gol 63'te Balogun'dan geldi ve Birleşik Devletler Senegal'i 3-2 mağlup ediyor. Burak Hocam, kısa bir değerlendirme alayım, sonrasında da veda edeceğiz.
1: Bol pozisyonlu, bol gollü bir karşılaşma izledik. Özellikle Pulisic ve Sadio Mane'nin ön plana çıktı. İlk devre Amerika çok çok daha etkiliydi ama ikincileri değişikliklerden sonra oyunun momentumu değişti. Ama önemli olan bizim güzel bir mücadele izlememiz ve Amerika Ligi'nde son olması.
0: Teşekkürler hocam, ağzına sağlık. Ben değerli izleyenler, biz de yayınımızı noktalıyoruz. Noktalarken ufak bir hatırlatma, Aspor ekranlarında ve ATV ekranlarında tabii ki milli maç heyecanları devam edecek. Yarın milli takımımız Kuzey Makedonya ile oynayacak. 20.30'da o maç ATV ekranında olacak. Kapatırken bu hatırlatmayı da yapmış olalım. Tabii yarın derken bugüne de girdik artık. Bugün oynanacak maç. Ufak bir düzeltmeyle yayını kapatalım. Ben Ömer Saraç, Burak Kural'la birlikte maçın yayınında sizlerle birlikte olduk. Hepinize mutlu geceler diliyorum efendim. Hoşçakalın.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: İyi geceler, son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Güvenç Kurtar ve Okan Koç'la birlikteyiz. Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız. Mesajlarınızı yine her zaman olduğu gibi canlı yayında diğer izleyicilerimizle, bize Aspor Radyo'dan dinleyenlerle de paylaşacağız. Hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Okan sen de hoş geldin.
5: Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Teşekkürler.
3: Nasılsın?
5: İyi, sizler nasılsınız?
3: Sağ ol.
5: Seni çok iyi gördüm.
3: Sağ ol, ben de hocam seni çok iyi gördüm.
5: Hocam her zamanki gibi baksana, şıklığa mutlu yaşandı.
3: Hocam Okan'da hafif bir bayram bronzluğu var, farkında mısın?
4: Evet, hafiften.
5: Balkonda güneşlendim. Yattım, güneşlendim, Bodrum'daydım dedim. Çeşmede, oralarda gezdim. Halbuki balkonda güneşlenen tipler var ya.
4: Ben Suadiye'de oturuyorum ya, aşağı iniyorduk. Bizim bir arkadaşım vardı. Dedi İsmail Bayram. Orada gidiyorduk, masalarda falan güneşliyorduk. Her gün orada meyve yiyorduk falan. Bronz oluyorduk.
3: Yine girenler var denize yazın.
4: Denize değil ya, güneş oldu. O rahmetli oldu. Ondan beri de 3 sene oldu Covid'de.
3: Allah rahmet eylesin.
4: Allah rahmet eylesin.
5: Allah rahmet eylesin
4: hocam. Orada çok güzel şey, plaj var ya, belediyenin falan.
3: Evet.
5: Silivri'de çok güzel plajlar var. Geçen gittim çocuklarla, sana bir şey söyleyeyim. Muhteşem deniz, kum harika yani. Önceden biliyorsun büyük sıkıntılar vardı. O bir şey vardı, ne deniyor unuttum ismini de. Ama şu anda gidiyorsun hocam, masmavi.
4: Yani vallahi
5: kum
4: Allah.
5: Hiç böyle ileriye. Tam o Silivri'nin girişinden biraz daha ileri git. Solda kafeler var. Kafelerde
4: depreme
5: de kahvaltı.
4: Depreme karşı ha?
5: Ha?
4: Depreme karşı.
5: Fark etme hocam, biz ne dalgalara göğüs geldik. Depreme de göğüs geliriz.
3: Allah. Allah korusun da tabii.
5: Allah korusun. Yani. Hocam da var ya, felaket dallalı bir çağırır. Çağırır hocam. Ne alakası
3: var deprem, deprem. Yani.
5: Ya yok hocam, ben işte denize... kalbi niyeti ya. İyi olduğu için Allah korusun. Ya şimdi çağırıyor, ne diyorsun hocam? Milleti tedirgin ediyor bizi.
4: Allah sopasın da zaten.
5: Yapma hocam ya.
4: Bak 3 tane 180 km bir şey vardı. Bir 60'ı kırıldı. Öbür 60 kırıldı. Şimdi bir 60 şey tarafında. Çatalca taraflarında kırılacak.
5: Ya boş ver hocam, kötüyü konuşma. Hocam bir şey soracağım. Ben mesela yazın denize tatile veyahut da bir yere gittiğim zaman her dönem, her geçen sene sakallarım daha da beyazlıyor ya. Saçlarım beyazlamıyor, sakallarım beyazlıyor. Şimdi kamerada ya. Baktım. Acaba güneş mi beyazlatıyor?
4: O kadarını bilmem. Yalnız şimdi dedi ya çağırma diye.
3: Evet.
4: Başımdan geçen, bak şaka falan değil. Darıca Gençler Birliği'nde hocalık yapıyorum daha işte kaç sene evvel. Orada böyle butik bir tane şey var. Otel var. Ve onu o yaşa, onun önünde de şey yaptık. Antrenman bitti. Hava kararıyor böyle. Bitti. Oradan bir şeye girdik denize. Ben denize giderken ya falan diyorum. Cavs mas gelmesin falan. Ben espri yapıyorum bak, yemin ediyorum sana.
5: Yani, yani.
4: Ertesi gün oldu. Antrenman vardı sabah. Gittim. O bir baktım şeyin göbeğinde bir kalabalık. O balıkçı var orada. Bir gittim. Bak. Ya şaka falan değil. 4 metre 65 santim bir köpek balığı. Nerede yakalanmış biliyor musun? Ben onları diyordum ya, ben 200 metre ilerimde. Ya ben
5: onlar
4: orada diyordum ya, caz falan. Ne zararsız
5: yok,
4: ya.
5: Onlardan
4: sana 4 metre 65 santim bir bövdesi vardı bu kadar. Bak şöyle.
5: Ben çok denk geliyordum
4: şaka
5: hocam
4: değil.
5: Onlarla denizde.
3: Ne zaman oldu bu, kaç senesi?
4: Ya ne bileyim ya, dünya 20-30 sene var. Ya, yani şunu anlatacağım yani. Ben orada onu konuşurken o da ilerler şöyle 200-300 metre ileride balıkçı ağlarına, yani benim orada hani casmaz dediğim yerde yakalanmış ya.
3: Evet.
4: İşe bak ya. Hani çağırma hocam, falan diyor ya, şaka yaparken orada.
3: İşte konuşuyorsan hayır konuşacağım hocam, ha? Ya da susacaksın.
4: Evet.
3: Tabii. Değil mi? Hadis bu.
5: Evet. Bilirsin. Bravo, bravo. Yo, bir de ben şunu söyleyeyim hocam, doğru söylüyor. Marmara Denizi'nde var öyle 3-4 metrelik köpek balık. Ne, onlar zararsız, ısırmıyor. Öyle şey yapmıyor. Saldırılan cinslerden değil. Ya. Çok denk geldim Hüseyin.
4: Ya cam göz,
5: seviyordum hocam.
0: Cam göz, cam göz.
5: Hadi ya. Tabii seviyorsun. Sen boyu gör hocam. 3 metreden üstüne binip

0: Geziyordum at gibi gezerdim denizin içinde.
1: Recep İvedik'in şeyle boğuşması
2: üstüne
1: gibi.
2: Üstüne geziyorum. Yalancılık var mı sende?
0: Ya sen bunu ancak Kadir İnanır esprileri var ya. İnanır.
1: Ziya diyeceğiz
0: ya hocam. Şaka maka bir yana da Allah korusun hocam. Yani şu an güzel şeyler. Ülkemiz güzel, denizlerimiz güzel. İnsanlarımız inşallah daha da güzel olur. Yani güzel günler hepimizi beklesin. O tür şeyleri falan çağırmayalım hocam. Ne yapıyorsun? Bak şimdi gece uyuyamayacağım. Ben takıntılı adamım ha.
2: Yok buralarda bir şey olmayacak. Allah korusun. Orada da...
0: Daha oralarda da olmasın. Yani orada da insanlarımız, şey, kardeşlerimiz var. Yapma hocam canım, ya. 60... Senin kalbin, niyetin 60... temiz hocam. Onu söylüyorum.
1: Hala bizi bekleyen hala... böyle bir tehlike var nihayetinde. Unutmamak lazım. Tabii ki ona göre önlem almak gerekiyor.
2: Sen şimdi duası okuyacaksın biliyor musun?
0: Ne?
2: Ha?
0: Ne?
2: Selahaten tüncina bihamil cemili el ahvali vel afat. Ya Bismillah'la söyleyeceksin.
0: Tamam amin inşallah.
2: Takdirena biha cemiyel hacat. Tüterrihna biha min cemil seyat. Terfana biha alet derecat. Tübülellina biha aksa gayet min cemil ayret filayat ve badel memat.
0: Amin hocam.
2: Anladın mı? Bu Selahaten tüncinayı okudun mu hiçbir şey olmaz. Hele
0: İnşallah.
2: İhlaslı okudun mu? Anladın mı? Valla
1: evet.
2: Bana hiçbir, ben İzmir'deki depremde bile ben bir göremedim depremi. İstanbul'daydım. O gece şey vardı, bir ödül töreni. O depremi orada görmedim. Sonra bir daha oldu. Maça gitmiştik şeye, İrlanda'ya. Onu da görmedim. Bana hiç Allah hissettirmiyor. Okuyorum ama duayı okuyorum.
1: Evet.
2: Bana.
0: Yalnız Fenerbahçe'de büyük depremler vardı. İsmi geçen oyuncuları görüyor musunuz abi ya? Başkan adayları.
1: Onları da konuşacağız ama günün ya. Sıcak gelişmesi Osimhen mevzusu asıl. Evet. Takip ettiğiniz gündüz siz de herhalde gördünüz. Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü'nün yapmış olduğu bir açıklama bir anda ortalığı hareketlendirdi. Ve Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimalinden dolayı kadroda olmadığını söyledi. Teknik Direktör Erik Şerle. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osimhen de hocanın sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır dedi. Haberi bir izleyelim.
3: Nijerya teknik direktörü Erik Şel, Victor Osimhen'le ilgili kafa karıştıran açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarında Polonya ve Portekiz'le karşılaşacak Nijerya'da yıldız oyuncular Osimhen ve Lukman kadroda yer almıyor. İki oyuncunun durumu hakkında konuşan Erik Şel, Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali olduğunu söyledi.
4: We will miss two player because Victor Osimhen he had maybe to change a club, so I prefer that he stay in this house because if you play and you are not at 100%, this is not good. And Lukman is very tired and the Atletico has asked us to
3: Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Osimhen, Erik Şel'le son röportajında hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi Galatasaray'a çok büyük bir saygı duyuyor ve tartışma yaratmak gibi niyeti olmamıştır. Herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum dedi.
1: Hem Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü'nün açıklamasını hem de Osimhen'in paylaşımındaki ifadelerini ekrana getirdik. Ne anladın hocam şimdi bu durumdan? Yani bağlamından koparılmış diyor Osimhen.
2: Magazin ama haberleri ya.
1: Çok böyle bağlamından koparılacak gibi, yani böyle kıyıdan köşeden de bir şeyler söylememiş ki net bir şekilde. Ayrılma ya, ihtimali var, o yüzden burada olmasını istemedim diyor hocam.
2: Bizde hep var. Ya ayrılma ihtimali ne alakası var şimdi hocanın söylediğinin? Yani ayrılma ihtimali olsa ne olur yani? Ne olur? Alırsın milli takıma, oynatırsın. Yani fark eder mi transfer yoksa ne oldu? Diyelim ki Real Madrid'de transfer oldu, atıyorum yani. Ne alakası var yani milli takımda? Almayacak mısın? Hadi öbürü Lukman maç oynadı, bir şeyler yaptı. Tamam, Atletico Madrid'de işte sonuna kadar falan. Çok enteresan şeyler ya. Ya gündem yaratıyor. Ben mesela bu Nijerya milli takımın teknik direktörünü tanımıyordum. Şimdi bir tip olarak tanıdım zaten.
1: Bu açıklamalardan dolayı.
2: Yani diyorsun. Adam gündem yaratıyor. Yarın bir gün Galatasaray'da hoca olabilir. Okan hocam dikkat et bak. Yani bir şeyler yaratmak istiyor. Bir hava yapıyor, bir şey yapıyor. Gidebilir de biz de bekliyoruz yani.
1: Nijerya Dünya Kupası'nda yok bu arada.
2: Ya yok, ona baksın kendine. Bu hoca mıydı o? Gidemeyen hoca bu muydu?
1: Yani hayır yani şuraya gelmek istiyorum. Yani çok böyle elzem bir durum yok çağrılması gereken. Belki yani, onun üstüne örtmek için mi?
2: Özel maç yapacaklar hiç. Yani çocuğa adamlar bıkmıştır. Git ya, sakatlandı falan filan. Bir şey bahane buluyor. Futbolda da demiştir ki buna, ya hocam bir şey yapalım. Bir tatil yapalım. Bir senedir tatil yapamadık. Oraya buraya Afrika Kupası vardı, bilmem ne vardı. Şampiyonlar Ligi vardı, bu vardı, bu vardı. Yorulduk, biraz bir istirahat edelim demişlerdir. O da bir senaryo yazacak işte.

0: O da belki de kendi federasyonuna karşı veya işte Nijerya halkına karşı, tamam mı, bir şey söyleyeyim demiştir. Ne alakası var değil mi? Yani
1: ya Okan,
0: transfer olsa ne olur, olmasa ne olur? Bana göre onu o şeyde ya milleti de işte kandırıyor o yüzden.
1: Sen nasıl değerlendiriyorsun?
2: Yalanlıyor yani. Osimhen de çıkıyor yani. Abartıyor diyor. Yalanlıyor. Sonuçta ne olursa olsun Osimhen muhteşem bir oyuncu. Her takım ister yani. Osimhen gibi bir oyuncuya sahip olmak istersin. Yetenekli, yaratıcı, takımı ateşleyen, takımında bulunması gereken bir tarzda bir oyuncu. Ha, zaman zaman tabii agresifleşiyor. Gereksiz yerlerde, gereksiz durumlarda. Yani duygularına sahip çıkamıyor. O agresifliği sahada gösteriyor ama sahada icraat olarak çok önemli işler yapıyor. Sadece bireysel olarak değil, arkadaşlarına da yardım ediyor. Az önce söylediğim gibi yani City, Arsenal ve bakıyorsun Bayern Münih'in dışında birçok takımda banko oynayabilecek oyuncu. Major liglerin üst seviyede takımlarında oynayabilecek bir oyuncu. He, teklif talep olur mu bu tarz oyuncu? %100 olur. Vardır da yani, menajer aracılığıyla kulağına ufak böyle kar suyu kaçırırız derler ya. Kar suyu kaçıyordur ama kalkıp hocaya yani hocam işte ben transfer görüşmesi yapıyorum, İşte beni milli takıma çağırma, sakatlanma riskim olayım olabilir. Yani burada hem kulüpte hem de ben de mağdur veyahut da zor durumda kalmayalım. O sıkıntıları yaşamayalım gibi söylemler de yaşanmış olabilir. Ama şimdi iki tarafın açıklamalarına bakıyorsun. Bir taraf diyor yani Osimhen diyor transfer olacak büyük ihtimal diyor. Ondan dolayı gelmek istemedi ve yani o riski almak istemedi. Kendisi de ben de riski almadım. Kulübü de o duruma sokmayayım, zor duruma sokmayayım. Sakatlandı takdirde biliyorsun o transfer olasılığı, gerçekleşme olasılığı zorlaşır. Osimhen de bunu bu şekilde düşünmüş olabilir. Ama bakıyorsun Osimhen'in açıklamasında yani abartıyor diyor. Yani ilerleyen zamanlarda daha netlik kazanır sevgili Koray. Şimdi Osimhen hep söylediğim gibi iyi oyuncu. Her takım, ben mesela teknik direktör olsam Osimhen gibi oyuncuları çok isterim. Yani yaratıcılık dışında yani takımın içerisinde isyan eden bir oyuncu. Arkadaşlarına da isyan ediyor, rakibe de isyan ediyor. Tribünleri sıcak tutuyor, sahada tutuyor. Ya burada yani bu süreçler yaşandı. Biz de yaşadık. Bizim dönemimizde de çok yaşandı. Yani bazı maçlarda eğer o süreç yani ciddi şekilde önemli bir noktaya geldiği takdirde ya hocam işte böyle böyle görüşmeler var. Kulübüm de bu kadar para kazanacak. Ben de işte böyle böyle Major Lig'lerin çok önemli takımlarıyla diyalog halindeyim. Ya bir inisiyatif tanıyıp işte bana biraz tolerans tanısanız, biraz işte beni böyle bu maçta işte es geçseniz, bu maçlarda oynatmazsanız gibilerinden böyle söylemlerde bulunanlar var. Belki bu şekilde de bir konuşma gerçekleşmiş olabilir.
0: Belki şöyle de olabilir Okan.
2: Yani bunun üzerine de hoca da şunu demiştir. Tamam o zaman. Önemli iddiası Dünya Kupası'na gidemiyor. Hocam da çok güzel söyledi. Dünya Kupası'na götürseydin o zaman, gidemediği için. Yani hazırlık maçlarında Lukman da izin istemiş. Osimhen de zaten Şampiyonlar Ligi ligde de birçok maça çıktı. Efor sarf etti. Yani vücut olarak bir sıkıntılar yaşadı. Yani ne anlamda? Zedelenme anlamında yorulmuş olabilir. Yani bir affını istemiş olabilir. Yani her yere çekebilirsin.
0: İki sefer gitti, sakat geldi iki sefer.
2: Evet, sakat geldi. Bu da
0: i̇ki
2: var.
0: Sefer,
2: bravo,
0: değil mi? İki sefer. Ben bir şey söyleyeyim.
2: Bir de en tehlikeli dönemler sevgili Koray. Evet. Şimdi ligde bir uzun bir maraton. Şampiyonlar Ligi, kupa maçları, lig bitiyor artık. Beyin istiyor ama adeleler yıpranıyor, yoruluyor. Adeleleri toparlamak. Bir an insanların da normalde vücut anatomisi dinlenme süreci istiyor. Yaşamaz o yaşama yani dinlenme sürecinde kendi yani vücudunu yenilemek durumunda kalıyor. Orada
0: ben,
2: da
0: ben Galatasaray'ın yöneticisi olsam hocaya telefon açarım veya bir haber gönder, aman hocam alma transfer durumu var diye bir derim yani. Şimdi düşünebiliyor musun? Galatasaray bunu satacak 150 milyona. Bu sakatlandı, eyvah yani. Eyvah. Hani bir görüşmeler oluyorsa atıyorum. Tabii. Yani. Tamam mı? Yine Galatasaray tarafından da yönetimden de iyi oldu derler yani. Hani öyle bir şey olursa, ki isteyen olur mutlaka.
1: 3 Haziran'da Polonya ile oynayacaklar hazırlık maçında. Daha sonra da Portekiz ile 10 Haziran'da oynayacaklar. Gidemediler biliyorsunuz zaten. Kongo gitti. Aynı hocaydı. Az önce de sormuştum. Ya işte. Şimdi herhalde orada da denildiyse hem Polonya hem Portekiz'de maçlar var. Lukman yok, Osimhen yok. Takımın en önemli, en yıldız isimleri neden yok diye denildiyse belki onu böyle zaten götürememiş hoca. Bir de kendisinin üstüne fazla gelmesinler.
2: Hayır, bir de şu var yani. Bir şey de hocaya ne sevgili Koray? Olabilir. Ne olursa olsun sonuçta oyuncular belki bu maçlara kafa olarak, mental olarak, fizik olarak hazır hissetmiyor. Kendilerini de iyi hissetmiyor gibilerinden bir açıklama yapabilirsin. Ne olursa olsun yani kalkıp sen transfer süreçleriyle ilgili açıklama yapma hocanın da doğru değil yani, milli takım hocasının. Dersin kardeşim oyuncu gelmek istemedi. Kendini iyi hissetmiyor. Mental, fizik olarak. Çünkü yoğun bir tempolu sezondan çıkıyorsun, geliyorsun buralara. Ya bu şekilde açıklama yap yani, o karıştırıyorlar işte ortalığı ama yani bunun ortaya çıkması 1-2 hafta sonra net bir şekilde belli olur yani. Hoca mı haklı, Osimhen mi haklı?
0: Peki bir şey soracağım sana.
2: Belli olun.
0: Şimdi soracağım. Ne diyorlar? Çok yoğun sezon var. İşte yorgunluk var falan filan. Niye maçları alıyorlar? Özel maç alıyorlar. Bir sürü özel maç var. Sezon bitmedi mi? Bitti.
1: Tam Dünya Kupası başlayacak. Ne yapsın takımlar?
2: Hayır, gidemeyen takımlar için.
0: Ya tam ne yapacak?
2: Ama bu planlamalar daha önce yapılmış olabilir. Ya gidecekmiş gibi düşünmüş olabilirler.
0: Fark etmiyor ya. Ya neticede i̇ptal kardeşim. Yani iptal et o zaman.
2: Ama yorgunluk diğer takım belki gidecek neydi? Hocam Portekiz gidiyor, Polonya, onlar şimdi bu resmi uluslararası bir maç yani bunları
0: ya bırak, kolay kolay iptal etmek ya kolay neticede değil. Neticede
1: Polonya yok da Portekiz gidiyor.
2: Yani onlar da gidecekmiş gibi yani belki bu maçı
0: ya onlar alırlar yani.
2: Oray.
0: Yani ya neticede yorgunluk var, şu var, bu var diye değil mi? Futbolda sakatlanıyor diye herkes maç alıyor ya. Zaten o UEFA görmüyor musun ya? Maçları uzattı, hepsini yapıyor. O yorgunluk ifçileri falan palavra biliyor musun? İki ay yani. Futbolcu kendine bakmasan sakatlanırsın. İlk kere 2-4 arkadaş. Profesyonel yaşantın yoksa
2: hocam ne olursa olsun ama yine de dinlenmesi gerekiyor. Bir süreç yaşaması.
0: Ya zaten dinleniyor. Oğlum senin zamanında şey mi vardı? Böyle bir ne bileyim vitaminler şunlar bunlar sağlar. Belki sen biraz onlara yetiştin de biz yetişemedik yani. Bizim zamanımızda var ya su içmek yasak, yemek yasak. Doping avuçla, iğneler, haplar hepsi her şey var. Toprak sağa, ayakkabılar yok bilmem ne yani. Bir şey olmuyor ya. Bir şey olmuyor. Laktikasına dayalı antrenmanlar falan filan. E şimdi her şey var. Adam giriyor bir sürü her türlü buz havuzuna giriyor antrenmandan sonra masajını oluyor.
2: Ya imkanları daha da çoğaldı yani, hocanın dediği gibi.
0: Şu anda yeni jene. Şimdi sen antrenman mı istersin? Futbolcudan geldin yeni çıktın öyle değil mi?
2: Maç
0: ister. Hiç kimse istemez. Zannediyor ki bizim izleyenler falan konuşuyor ya millet medyada. O hani maç oynamayacak ya. Zannediyor ki futbolcu yatıyor. Ya futbolcunun anasını ağlatıyorsun. Çarşamba idmanlarını sen bilirsin. Çift idman ya bir tane Piontek'in yaptırdığı bir idman vardı. Bizim teknik direktörlük kursunda geldi. Ya Koray inanamazsın var ya kusarsın ya. Yani futbol ben onları yaptırdım. Bayılırsın yani.
2: Ya merdiven çıkarttırıyorlardı bize.
0: O başka merdiven
2: böyle bir şey var neyse. Mı abi? Altta neler şişiyor ya.
0: Ya şey ya şöyle
2: böyle planlarla böyle antrenman metotları değil abi ne sağlıklısı futbolcu sonuçta o zemine basması gerekiyor. Taş zeminde antrenman yapılır abi olur
0: ya
2: mu?
0: Neler yani şunlar.
2: Neler altta dele arka dele gidiliyor yani sert çok bir şey ondan sonra bir çıkıyorum bir
0: çarşamba günleri zaten biz şey yapardık yani çok ağır idman yaptırdık o 5'e 5'ler 1'e 1'ler falan.
2: Kupur testleri.
0: Ya gerçi onları ben senede 4 defa yaptırdım fazla değil de.
1: Kupur testine ama, girmeyelim şimdi yine de. Osimhen konusunda peki. Sence bu bazı şeylerin habercisi olabilir mi?
2: Ya olabilir yani onun sinyallerinde şimdi benim kafamda şeytanın avukatlığını yapıyorum. Kafamda bazı soru işaretleri teknik direktör niye böyle bir topa giriyor? Yani kolay kolay koskoca Nijerya milli takımcı ve çok önemli bir futbolcusuyla ilgili transfer görüşmelerinden dolayı affını istedi gibilerinden söylemde bulunuyor. Yani
1: şey bunu, deyip de geçiştirebilir çünkü şimdi Okan mesela.
2: Az önce söyledim ben.
1: Hafif ağrıları var sezon bitti dese mesela kim ne kadar araştırdı?
0: Şu açıklamadır şey nedir abi bu Türkçe mi bu bağlamından koparılmış ve abartılmıştır.
1: Türkçe.
0: Ya bu ne yani bu? Ya bu açıklama ne abi? Böyle bir açıklama olma. Nedir
1: Osimhen
0: yani?
1: Osimhen söylüyor onu. Diyor ki hocanın sözleri.
0: Türkçe mi söylüyor bunları? Bağlamından kopartılmıştır. Nedir abi? Düzgün bir şey yazsınlar ya. Ne diyor yani?
1: Ben anlamadım. Ya hocam abi. İşte Türkçe'ye çevirmiş
0: ya
1: hali bu.
0: Ya böyle bir abi bağlamından kopartılmış.
1: Anlamını kaybetmiş diyor yani.
0: Abartılmıştır diyor. Olabilir. Da bağlamından kopartılmış. Ama Osman böyle bir şey söylememiştir
2: böyle,
0: bize.
2: Yani böyle söylemek
0: bunu tercüman kimse bunu biraz o kendisi abartmış bunu ne demek istiyorsa bağlamından kopartılmış. Ya
2: Osman öyle söylemek istemedi mi diyorsun hocam?
0: Ya abartılmıştır der de bağlamından kopartılmış ne anlamıyor ne anlıyorsun? Hiç bana bir şey ifade etmiyor. Bağlamından kopartılmış. Ayakkabı bağlasından mı acaba?
1: Hocam. Herkes böyle çevirdi zaten yani ona da mı?
0: Ya bırak ya ne bağlama diye.
2: Ya hocam ona da salladın ya vallahi.
0: Ya bağlamından.
1: Osimhen'in paylaşımı bu hocam ne yapalım?
2: Ya şimdi Koray öyle, az önce söyledim.
0: Ya ben size devre arası bizim maçta şey vardı tercüman vardı Brezilyalı tamam mı?
1: Evet.
0: Alex'in söylediği sözleri anlatacağım. Bir de benim söylediğim bir atasözü var bizim çevirin.
1: Unfortunately. Ne? His words have been taken out of context and blown out of proportion diyor. Yani tam olarak bunu söylüyor işte.
0: Bağlama.
1: Bağlamından kopartılmış diyor.
0: Bağlama.
1: Bağlama demiyor.
2: Bağlama hocam. Şimdi burada çelişkili olan ne biliyor musun? Bak birbirinin zıt açıklamaları var. Yani hocanın niye böyle bir topa girdiği yani biraz beni böyle çelişkilendiriyor, içimi rahatsız ediyor. Yani sonuçta ne olursa olsun bir teknik adam, senin dediğin gibi birçok mani üretebilirsin. Yani sonuçta bir camianın çok önemli bir oyuncusu. Taraftarının sevgilisi, ayrılmasını istemediği bir oyuncu değil mi? Osimhen'in kim takımından gitmesini ister? Kimse istemez. Sonuçta Osimhen'in varsa bir sıfır önüne başlıyor.
0: 150 verirlerse bir yönetici ister.
2: Ya yönetici her şeyi ister.
1: Şöyle
0: bir şey. 150 milyonu verirsinler.
1: Taraftar hayır, empati yap. Şimdi Arda Güler, Kenan Yıldız mesela benzer senaryoda gelmese milli takım kampına, doğal olarak ilk sorulacak iki futbolcu değil mi? Yani Lokman'la Osimhen de aynı çapta oyuncular
2: tabii,
1: zaten.
2: Oranın en önemli oyuncu.
1: Orada değil mesela mi? Montella'ya sorsan, Montella çıksa dese ki Arda veya Kenan için işte transfer yapabilir, o yüzden ben gelmesini istemedim dese. Ya
0: federasyon,
2: ben bakarım maçın,
0: acil görevden alır hocayı şey ya.
1: Maçın,
0: diyebilir mi?
2: Ben maçın önemine ve arzına da bakıp değerlendiririm.
0: Kovarlara iki dakikada hemen, bizde öyle şey diyebilir mi hoca?
1: Ya federasyon başkanı onu yani. Şey. Ben de o yüzden diyorum, başka türlü de geçiştirebilirdi.
0: Yani şeye ne demiş, Lokman için ne demiş?
1: Lokman için yoğunluk var, Atletico Madrid izin istedi. İzin istedi. Hala aynı benzer şeyi Osimhen için de diyebilirdi, ben o yüzden diyorum. Yani dese ki oyuncum çok yoruldu geçen sezon, Şampiyonlar Ligi'nde oynadı, hafif de ağrıları vardı, çağırmadık, davet etmedik dese, kim neyi sorgulayacak? İşte ya hocanın, çok büyük bir acemilik,
2: bravo, hocanın,
1: ya da gerçekten ufak da olsa bir şeyler var belki.
2: Böyle bir topa girmesi doğru değil, ne olursa olsun doğru değil yani. Seni ilgilendirmez kardeşim. Tamam, senin maçına gelmek istemedi mi? Ve hatta senin için çok önemli maçlar olabilir, ülken için de çok önemli maçlar olabilir, bizim ülkemiz için de çok önemli maçlar olabilir. Yani az önce örnekleme olarak verdiğinden dolayı söylüyorum bunu. Ama kalkıp oyuncunun transfer süreciyle ilgili yaptığın açıklama seni ilgilendirmez. Sen içine bak, gelmedi mi kardeşim? Çıkar dersin, gelmek istemedi dersin. Kendini iyi hissetmiyor, hazır hissetmiyor ve hatta dediğin gibi ufak tefek bir sakatlığı var gibilerinden geçiştir gidersin. Ama sen niye giriyorsun ki böyle toplara? Kim olursa olsun bak, fark etmiyor. Orada mesela örnek Orkun da olabilirdi, Oh da olabilirdi veyahut öbür tarafta Asensio. Öbür tarafta onu aç yani.
1: Tabii.
2: Her açıdan değerlendirip bakmak lazım.
1: O da oyuncunu zor durumda bırakıyorsun.
2: Tabii oyuncusunu zor durumda. Şimdi Nijerya'da ben mesela taraftar olsam, Nijerya milli takımı bir insan olsam, oranın taraftar olsam, Nijeryalı olsam, ya derim sen milli takımı Mısır atıyorsun, yalnız mı bırakıyorsun?
0: Senin için vatan aile ilan ederler.
2: Senin adamda için Nijerya daha önemli değil mi? Sen transfer süreci işte kendini düşünüyorsun gibilerinden birçok söylentiler, dedikodular başlamıştır tabii orada. Şu anda ben sana söyleyeyim, biraz araştırsınlar, bak baksınlar oradaki insanlar belki bu şekilde düşünüyordur.
1: Galatasaray'a karşı da çok büyük saygısızlık.
2: Yani hocanın her şey yaptığı. Yani bak, hoca böyle toplara girmemesi lazım kardeşim. Ne olursa olsun, hangi ülkenin teknik direktörü olursa olsun girmeyeceksin. Girmemen lazım. Giriyorsan o zaman bunun altını dolduracaksın. Bak, o yalanladı seni işte futbolcu. Ne oldu? Yalanladı abi, kaldın ortada işte, yalanladı. Resmen yalanladı. Yok alakası yok ya, abartıyorsun yani tabii gibiler. Kibarca değil. Yani sert mi, kibar mı, agresif mi, nasıl olursa nasıl algılar, sen algıla, yalanladı. Ne oldu? Şimdi ağzımdan yanlış bir kelime çıkmasın diye, yani mors oldun diyelim mesela, anladın mı? Oturma uzluğu olmadın, mors oldun, yani onu demek istiyorum. Burada bu tür toplara girmeyeceksin. Ha, Dünya Kupası öncesi gideceksen oraya, hazırlık maçı olur, gelmek istemez, o zaman çıkar çıkar açıkla, kardeşim anam gelmek istemedi de. Ama senin bir iddian yok artık, Dünya Kupası'na da gidemeyeceksin. 2028 belki işte Afrika Kupası mı ne var?
0: Onu deseydi ya, çok yoruldu tabii deseydi canım. Yani
2: evet
0: ya
2: hocam, geçiştir git.
0: Yani
1: şimdi bu açıklama tabii ki tartışılır, o ayrı bir konu, ama bir gerçek
2: Koray,
1: var. Osimhen, bir kere biz Osimhen'in adını transfer haberlerinde duyacağız.
2: Duyacağız yani. Çok duyacağız.
1: Bu,
2: az önce
1: bu bir
2: saydım,
1: gerçek.
2: Az önce saydığım dünyada 3 takımın dışında her takımda oynar. Bak, City, Bayern Münih, Arsenal. Diğer takımların hepsinde banko direkt oynayabilecek potansiyelde bir oyuncu mu? Bak diğer fark etme, majörlüklerin en önemli takımları da alt liglerin takımları. Parayı verdiğin zaman alabileceğin bir oyuncu. Hem oyuncuyu tatmin edeceksin, hem kulübünü tatmin edeceksin, alabilirsin. Ama taraftar istemez. Ama sevgili hocamın dediği gibi yöneticiler de paraya bakar abi. 110-120 milyon
0: tamam
2: geldi
0: da.
2: Ha, önemli olan aldı, gönderdiğin zaman yerini doldurabiliyor musun? Galatasaray bunu iyi yapıyor. Icardi'yi alıyor, tak Osimhen'i getiriyor. Osimhen'i, Mario Gomez, Gomis mesela peşinden işte kim varsa birçok örnek verebilir.
1: Evet, evet.
2: Bunları iyi yapıyor. Ha, Osimhen'in yeri dolar mı? Tabii ki de planları vardır. BC planları
0: zor
2: vardır.
0: Zor gider yalnız ya. He? Niye biliyor musun? Niye? Maaşını ödeyemezler yani.
2: O da var. 22 şimdi milyon kılçıksız alıyor. Oraya gideceksin, vergi mergi nereden?
0: 40 alacak.
2: 40 bulacak yani.
0: 40 öyle vermezler onu.
2: 3 senede sözleşme yapacaksın diyelim ki. 4-8-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- dediği gibi hocanın ya mesela.
1: Muhasebecilik değil şimdi. Sen Avrupa'ya gitme ihtimalini konuşuyorsan onu tabii ki konuşacaksın.
2: Tabii tabii onu
1: parası yoksa benim.
2: Örnek mesela vergiyle yani 40'ı bulacak şey değil mi bu?
1: City'nin vereceği para benim açımdan bir yani problem.
2: problem bazı oyuncular değil. Da kardeşim şimdi şuna da bakar mesela. Şimdi kimse kusura bakmasın, tamam Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon ülkemizin önemli kulüpleri ama şimdi diğer majör liglerde çok önemli kulüpler sana buradan 22 alıyorsan oradan 16-15'e de fedakarlık yapıp oralarda bulunma. O vizyon, oradaki popülerizm filan, hedefler filan o anlamda da.
0: Kaç yani para verirler Okan? Olası.
2: Ya 14-15 verseler.
0: Yok bu... tamam iyi de kulüp kaç para çıkarlar yani Galatasaray?
2: 75'i aldı. Osimhen geçen seneyle bu sene yaptığı performans, attığı goller, Şampiyonlar Ligi forma satışlarıyla bütün maliyetini çıkartmıştır.
0: Tamam kaça verirsen.
2: 110, 100'e, 80'e, 90'a bilmiyorum verirler.
0: Evet, bak, önce söyledi. Bana göre var ya Osimhen'e fiyat bir şey 110.
2: 110'a verirler mi?
0: 110'a verirler.
2: 90'a?
0: Yok.
2: Sen yönetici olsan verir miydin?
0: Ya 110'dan aşağı vermem.
2: 2 sene gösterdin.
1: 100'e?
0: Fark etme gösterdi de ne yapalım? Ya, bu sene
2: 100'e verir var. Misin hocam? 3'e 5'e verir. Gel de 100'e anlaşalım.
0: Yok indirin.
2: Gel de 100'e anlaşalım.
0: Alıcı olalım.
2: Gel hadi gel. Hocam.
0: Yok abi kurban da geçti.
2: Hadi hocam 100'e anlaşıyorum.
0: Kurban da geçti.
2: Şimdi bak.
0: Daha 110, 15 falan da hocam. Orada bir de bonuslar falan koyarlar. 110'dan aşağı gitmez abi. Galatasaray camia. Bak şimdi bu şey gidiyordu ya Barış. Ben olsam verirdim kaça, kafamda.
2: 40'a değil mi? 40'a falan verdiler.
0: Falan. Niye vermediler falan diye. Sonra bir baktık maçlara.
2: Uçtu.
0: Dedim ki yok iyi ki vermemişler. Yani ben önemli
1: değil. Şampiyon da olamazdım. Belki Şampiyonlar ya, Ligi'nde de o kadar ilerleyemezdim.
0: Yani dedim ki iyi ki. Şimdi öyle diyorsun verme abi. Ya, ama 110. Şimdi ne yapıyor? 35 milyon karsın. Bir de bu sene yaptıklarını da koy. 35. Şimdi niye 110 biliyor musun? Bir de şeyi de ya onlar da verecek biraz işte. Dediği gibi 15'e falan gider. Buradan 22 alıyor ama oradan 15'e gider yani. Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayacak bir takımda.
2: Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim işte. Sana. Sen vermem diyorsun. Bir tarafta 100 milyon. Böyle nakit hocam kılçıksız böyle bakacaksın abi. Şu odayı dolduramazsın
0: ama işte
2: parayla.
0: O şeyi misal verdim Barış'ı sana ya.
2: Tamam misal verdim.
0: 40'ta iyiydi
2: şimdi
0: abi.
2: 100 milyon aldın. Önüne gittin Vihalovic'i aldın. Aratır mı o Sümen'i?
0: Bilmem.
2: Birçok alternatifler var böyle yani alabileceğim yani planlarım var. Cebinde de kalacak 60-70 milyon bu sefer gideceğim bir tane Mertan Şinaydar oraya koyacaksın.
1: Vlahovic'i diyorsun sen.
2: Vlahovic işte. Vlahovic. Evet. Dilim sürtüştü olabilir ya, yani düzeltiyorsun tamam tamam da ya, yani
0: falan Okan, insan. Bana kalsan ben Vlahovic. Icardi iyi bana göre Icardi iyileşti. Yani normal formunu bulur. Bana göre direkt oynar.
2: Osimhen'i keser mi diyorsun?
0: Yok Osimhen'i kesemez.
2: Osimhen gitse mesela gelsin. Aratmaz diyorsun İkardi.
0: Aratmaz abi. Ya yok abi hocam herkes. Ya. Ya hemen unuttunuz abi.
2: Ya unutmak kolay ya bak, olsun. Çoktan Türkiye. Unutturdum
1: tamam,
2: şarkısını.
1: Tamam Galatasaraylara da soralım bu arada. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Hocam. Yine Instagram'dan da mesajları şimdi bekliyoruz. Bak, Osimhen'in satışı için mesela
2: bak, çok
1: satılabilir
2: önemli bir şey söyledi
1: mi?
2: Ama hoca. Bak. İkardi diyor yani diyor toparladı diyor. Osimhen gitse bile diyor İkardi Osimhen'i aratmaz diyor.
0: Nereden alacaksın?
2: Hocam bir de o içi git al hocam.
0: Mesela nerede Vihalovic? Ben gibi. Tanımıyorum abi Vihalovic'i. Icardi'den çok mu iyi yani? Ne kadar iyi? Kaça alacaksın tamam, yani? Elindeki bedava adam oynatacaksın 5 milyona. Bir de onlara bak. Adamı sattın da. Yani gene para vereceksin. Yani ne bileyim ben
2: hocam, aslında.
0: Şimdi bak Icardi ile ilgili bizim şöyle bir şey var. Birisi bir şey söylüyor tamam mı? Kilo aldı diyor. Hep onu kafada herkes. Ağırlaştı ya geçen gün Mehmet'e de söyledi. Kardeşim son attırdığı golü bir bak çabukluğuna, serliğine bir bak bakalım. Nerede kaldı o ağırlık? Hani ne oldu adam yürüyemiyordu, koşamıyordu. Yani o şey bittikten sonra Icardi ne olacak? Golcü adam her yerde gol atar. Ha Osimhen tabii ki ararsın falan ama birisinden 100-110 milyon alacaksın. Tamam mı? Bir de para ödemeyeceksin 20. Ne yapıyor? 130-140 milyon lira cebe koyacaksın. Bunu da Icardi'yi de 7'ye 8'e oynatacaksın. Hadi 5 olmasın da. Arada 100 milyon kar edeceksin yani. Bir o da var. Ha o söylediğin adam kaç paraya gelecek? Ona da vereceksin 40 50 60.
2: Yok o kadar değil ya.
0: Ha neyse.
1: Vlahovic'e mi?
0: Vlahovic ya o kadar da bir de onun yerini doldurabilir mi acaba?
1: Vlahovic kesmez Osimhen'den sonra.
0: E işte.
2: Kim keser Osimhen'den sonra?
1: Vallahi yine öyle herhalde atletik birini bulmaları lazım. Ya bir ya de Galatasaray'da de. Şöyle bir şey var ya bu aslında iyi bir şey ama yanlış anlaşılmasın yani kendi standartlarını çok yukarı çektiği için Galatasaray şu anda Icardi ya Gomis vardı mesela Gomis'e de değil mi Aleyna Tilki şarkıları vardı herkes Gomis diye yıkılıyordu Icardi geldi daha da yukarı çıktı Icardi zaten adam rockstar gibi biriyken üstüne sen Osimhen getirdin daha kimi getireceksin şimdi Haaland'ı mı getireceksin bu
2: beklentileri
1: saatten sonra?
2: Yukarıda tuttun bu
1: İnanılmaz
2: neye benzer
1: yukarıda.
2: Aklıma ne geldi biliyor musun 16-15-17 yıllarında hep geliyordu Beşiktaş'ta biliyorsun evet. Taraftar beklentileri hep yukarı yani tavana çıkarttın. Ne oldu bu sefer? Bir anda işte o beklentileri karşılamadığın zaman büyük demoralize oluyorsun ve tepkilerle karşılaşıyorsun. Ama burada işte gelenin yerini doldurabilmek, gidenin yerini doldurabilmek. Doldurduğun takdirde yani Osimhen'in yeri kolay kolay dolmaz. Ama aratmak istemiyorsan Osimhen'i de ne yapacaksın biliyor musun babacığım? İyi bir santrofor, arkasına da Mertens, Schneider etkisi. Yeri geldiği zaman oralarda o bağlantıları, asistleri, yani ikinci forvet olarak hep

0: söylerim. İlkay'dan alamadılar. Şimdi gittikleri profiller mesela daha da çok üst seviyede profiller o bölgedeki oyuncular. Çok iyi oyuncular. Yani İlkay'dan daha üst seviyede isim olarak demiyorum. Evet. Performans anlamında. Yakaladıkları takdirde sana bir şey söyleyeyim, müthiş işler olur. Yani orada Vlahović diyorsun da Vlahović gelsin ligin içinden geçer, ben sana söyleyeyim. Tabii. Çevresini iyi doldur.
1: Ya bu sezonu çok formda değildi ya, ama
0: şimdi sen lig... çok formda bir sezon geçirmiş bu... oyuncuyu kolay kolay alamıyorsun Avrupa'dan.
1: İşte çok Kerem. Nadir getiriyorsun Osimhen Koray... gibi. Ama yok, Vlahović zaten ya fiziksel olarak da 1.90.
2: Vlahović nerede oynuyor abi?
1: Juventus'ta oynuyor hocam, hatırlarsın ya, hatırlamama ihtimalin yok. 85 milyon euro gördü.
0: Yok abi, elinde iş bonservisi
1: vardı ama bu sene.
0: Hayır, elinde bonservisi.
1: Bu sezon 23 maç oynamış, 13'ü ilk 11, 10 golle kapatmış.
0: Git Gyökeres'i al Arsenal'den. Ver abi 60 milyon 50 milyon.
1: Nasıl alacaksın ya? Evet. Yeni aldı adamları da.
0: Tamam, oynatmıyor doğru düzgün. Zaman zaman.
1: Nasıl yani. Oynatıyor işte, tamam. Daha finalde oynattı, tamam, sonradan
2: da
1: aldı da.
2: Tamam, bir de gerilere merilere geldi ya adam. Neredeyse stoper gibi oynadı bir ara, biliyor musun? Kale önlerine falan geldi.
0: Için bonservis elinde.
1: Yani. Bileceğim elinde ama imza parası.
0: İmza parası vereceksin 10 milyon, tamam.
1: Ya olabilir tabii 6, canım, olmaz değil. 6-7
0: milyon da sözleşme, 100 milyon kenarda. Git arkayı doldur bu sefer. Sağdan soldan Sané'yle, Barış'la, arkadan bir tane işte oralarda yaratıcı bir oyuncu. O derin topları sokan Koray. 2'ye 1'ler. Kanattan geldiği zaman o sana ön direk koşusuyla arkadaki oyuncuya alan açacak. Vlahović rakibi iyi hocam. İyi santrafor. Tamam, geçtiğimiz sezon iyi performans olabilir. Ama burada tekrar toparlar. Birçok oyuncu, Mario Gomez geldi Beşiktaş'a gelmeden önce. Birçok oyuncular var öyle. Geçtiğimiz sezon performans düşüklüğü yaşayıp buralarda müthiş hayaller kurdurup yaşatan oyuncular bunlar.
2: Oldu.
0: Ama yani bunu... duygusal bakmamak lazım bazen. İşte yani şey... futbolcunun o, bak futbolcunun son performansı bazen yanıltabilir. Ama o futbolcuyu bak teknik direktörlük yaptı. Bazen antrenman sabaha kadar yaptı. Ama Güven Çocuğa şöyle yaptığı zaman sana inanıyorum, güveniyorum Okan dediği zaman ben o Güven Çocuğa için o topu yerim. Yeteneklerim varsa, değil mi hocam?
2: Şimdi yalnız ne var biliyor musun?
0: Bu, bak hocanın aklına bir şeyler geldi.
2: Osimhen'den sonra biraz sonra şimdi neye geliyor arkadaşlar? Hacı'dan sonra 10 numara kim giyse, Fenerbahçe'de 10 numara Alex ben olsam giymezdim diyordum. Mesela çok iyi oynayanlar bile doğru. Kayboldu gitti. Galatasaray'da Schneider geldi 10 numara. Ondan sonra kimi aldılar? Bir tane Adana Demirspor'a giden müthiş oynuyordu. Bu şeyi bekliyorlar.
1: Belanda.
2: Belanda'yı beğenmiyor. Adam dünya kadar
1: Belanda böyle. 10 numara değildi ama 8 numaraydı aslında.
2: Ama da. Tamam da yani.
0: Arsenal gözden çıkarmış Gyökeres'i. Bak şimdi mesaj geldi.
1: Gyökeres'i.
0: Gyökeres'i. Ya dilim sürtüşüyor, söyleyemiyorum
1: ya. Bir
0: yani.
1: Şey demiyorum senin ya.
0: Harflerde, şeylerde, reylerde sıkıntı yaşıyorum.
2: Dünya kadar gol yani
0: işte, atmış. Düzeltiyorum, teşekkür ederim. Belki ekrandakiler izleyenler
1: yeni
0: arkadaşım.
1: Aldılar ama daha bu yaz transfer.
0: Olabilir yani. Abi, sen de alıyorsun birçok oyuncu yeni, bir bakıyorsun. Beklentilerini karşılamıyor. Tamam diyorsun, daha fazla zarar etmeyeyim diye. Teklif varsa 60, 50, 70 ver abi.
1: 2030'a kadar sözleşmesi var.
0: Tamam, 2030'a kadar kalacak yani. Birçok oyuncunun öyle 4 sene 5 sene sözleşmesi oluyor ama ne oluyor abi? Adam beklentisini alamadığı zaman satıyor. Piyasası varken en azından daha da düşmesin. Ver bakayım 60 milyon nasıl veriyor? Al 110'u 60 ver. Arkaya da git 2 tane. Bir Otorer'e Lemina'nın yanına bir tane adam alacakmış. Bak Abdullah Kavukçu söyledi bana. Muhteşem bir oyuncu arıyorum oraya dedi. Alacağım dedi. E bir de 10 numara bakıyorlar abi. Al abi bak o parayla. Yine çık ligde yani istediklerini yap. Zaten beklerin, kanatların, kalecilerin, stoperlerini. Ligi bilen bir teknik adam.
2: Beklerin hangisi? Şalayi,
1: planlar yapılıyor. Saçlar. Bunu Abdullah Bey yanlış anlamasın lütfen. Abdullah Bey devre arasında dedi ki Lemina'nın daha genci, daha serti, Şampiyonlar Ligi seviyesinde orta saha oyuncusu alacağız dedi.
0: Tamam, almaya gitmiş olabilir. Belki olmamıştır.
1: Tamam, bazen planladığın gibi olmuyor işte.
0: Ama işte devre arası biraz daha zor oluyor işler. Ama sezon sonu.
1: Transfer dönemi.
0: Şimdi mesela
1: olabilir.
0: Transfer dönemlerine ben bakarım. Güvenç Kurtar, Koray Baloğlu. Aa, takım iyi. Sağda Sané, solda Barış. Önde örnek mesela Vlahović. Arkada bakıyorsun Torreira, Lemina, Sanchez, Abdülkerim, Salah'ı sol tarafta, Jacobs, Uğurcan. Bir iki tane de arıyor yıldız sıkıştırdığı zaman. Fırsat transferi denilen dönem var abi. Ben yaşadım mesela. Konya'dan, Kayseri'den örnek mesela. Manisa'dan haber bekliyordum. Ama transfer o haberi beklerken beklentilerin gerçekleşmiyor. Adamlar gidiyor başka birini alıyor. Ne yapıyor? Mecburen bu sefer daha düşük bütçeli veyahut da daha düşük böyle şey takımlara transfer oluyorsun. Seviyeli takımlara transfer oluyorsun. Bunlar oluyor. Yani bunlarla yaşanıp
2: Galatasaray bunu iyi yapıyor da kim yapacak? İşte gelen bak Osimhen'den sonra geleni taraftar pek beğenemez yani. Aynı şeyi ister. Aynı performansı ister.
1: Kolay değil yani
2: olsa tabii onu çok.
0: Ya hocam bazen tabii ki de taraftarda yöneticilerde kalmasını ister ama futbolcu gitmek istedikten sonra özellikle yabancı futbolcu tutamıyorsun. Ha, parayı yani, getiriyor koyuyor.
1: Yani olur ama Vlahovic de olur yani. Sadece orada şey var tabii. Okan Hoca ön alan baskısını seviyor. Ona uygun tipte olarak düşünür mü düşünmez mi?
0: İstediği bir önemli olan ne biliyor musun? Ön alan baskıda. Hoca çok iyi bilir. Doğru yere gideceksin. Doğru yerde bulunacaksın. Yani çok fazla koşmak ön alan baskısında çok verimli anlamına gelmiyor. Doğru baskıyı, doğru alan kapatma. Arkayla beraber. Anladın mı? O kaymaları iyi yaptığın zaman...
1: Tabii. Herhal atletizmi yüksek.
0: İkardi çok mu basan oyuncuydu sağ sola?
2: Ben şimdi bir örnek vereceğim. Benim ileri üçlüm neydi biliyor musun? Bülent Uygun, Safiye Sancak'ta bir de Ergun vardı. Birisi 18 gol attı, biri bilmem ne. Biz 15 deplasman o zaman vardı. 10 galibiyetimiz vardı, 3 beraberliğimiz vardı. Çok süratli adamlar yoktu. Ama 6-0 Aydın'ı yendik, bilmem 5 tane şey attık. Ne bileyim 3 Ankara gücüne 3 tane 4 tane hep böyle maçlar kazandık. Süratli adamlarımız yoktu. Yani illa süratli, illa şu olacak diye bir şey ama yok yani.
0: Antrenmanlar da iyi çalıştırmışsın ya, olan baskı, yani, olan baskısı. Yani tamam diyor,
2: illa öyle lan baskısını yani tabii. Çok süratli, çabuk
0: çok
2: adamlarla.
0: Çok koşan adamlarla olacak diye bir şey ya, yok değil mi hocam?
2: Akıllı, bravo senin hocam. Dediğin gibi akıllı bravo basarsın hocam. Tamam mı? Şimdi bakıyorum ben şey bu Nijerya'nın hocasını şey ama Senegal'in hocası var ya. Ya ben tam sopalık. Ya maçı seyrediyorum.
1: Amerika Senegal maçını.
2: Ha ya adamlar böyle aportta bekliyor. Hal o kaleci var ya, kaleci var. Şuraya yazıyorum bak. Benim burada kulağımı çınlasına. Kesin gol yedir birkaç tane. Adamın nerelerine pas atıyor ya? İnanılmaz. Henüz kendini şey zannediyor. Biz de Beckenbauer derdik ya. Beckenbauer zannediyor. Nerelere pas atıyor? Facia. Ya ben var ya o hoca var ya Allah'ım ya Rabbim. Bak göreceksin Senegal'de goller yiyecek öyle. Baskı yap o kaleciye. Ben şimdi Senegal'le oynasam, benim amatör takım var ya Örnek Spor, bugün yenildi gerçi, onu baskı yaptırır o kaleci varken. Basın oğlum ileride. Ama akıllı basça bitti.
1: Evet.
2: Ne tehlikeli paslar attı Koray, görmedin mi sen?
1: Birazdan bakarız yine. Mesajlardan devam edelim. Ahmet Bozkuş son sayfa etiketine yazmış. Osimhen'in gitmesi demek Galatasaray'ın kreatifliğini kaybetmesi demek. Icardi ilk geldiği senedeki formu olursa oynar, yoksa oyun gücü inanılmaz düşer diye düşünüyorum. Saygılar demiş.
2: Güzel söylemiş.
1: Sami Bey 125'ten aşağı verirse ne yönetim kalır ne hoca demiş Osimhen'e.
2: Ya 110'a da indi, alıcı olalım ya. Sami Bey 110'a indik. Biraz bonus bonus bak, falan da tamam mı
1: bir
2: yani?
1: Bir başka mesaj var yine. Osimhen saha içinde hem kendi takım arkadaşlarının hem rakipleri hem de hakemleri aşırı agresif. Yönetmesi zor hale geliyor. Osimhen'i 110-120 arasına veririm direkt. Giderim 23 yaşındaki Höylund'u alırım. Genç, hızlı, agresif ve çok kuvvetli. Tam bizim ligin topçusu demiş.
0: Ben de beğeniyorum.
1: Höylund. Ama işte bugün söyledim, yine tekrar edeyim. Şey, geçen yaz transfer döneminde yine Höylund'a bir yoklama yapmıştı bizim takımlardan birisi. Süper Lig istemiyorum dedi.
0: Nereye istiyormuş abi?
1: İşte Napoli'ye gitti sonra kiralık tamam. Olarak. Daha şu an için. Yani Türkiye'ye bu aşamada düşünmüyordu.
0: Tamam, oyuncu.
1: İkna edilirse iş yapar artık.
0: Çok iş yapar. Charlotte gibi yani büyük bir katkı sağlar. Tarzı da benziyor. Biraz daha agresif bu, hareketli.
2: Ya bir tane.
0: İyi bir santrafor. Bey
1: Mehmet Bey demiş ki, Mehmet Baransel, iyi geceler. Icardi çapraz bağlarının sakatlığından sonra düzelme yolunda ne kamp gördü ne de doğru düzgün idman yaptı. Kamp geçirmiş bir Icardi Galatasaray'a çok iyi sezon geçirtir demiş.
2: Katılıyorum. Katılıyorum. Ya şöyle. Demin orada birisi Tayfun Bozkuş mu dedin sen? Şeyde.
1: İsmine
2: bir şey
1: bakarım.
2: Söyledi. Bir daha bak bakayım ne demişti ya. Ona kafam takıldı.
1: Ahmet Bozkuş.
2: Ya neyse. Şimdi
1: Osimhen'in gitmesi demek Galatasaray'ın evet. Kreatifliğini kaybetmesi demek.
2: Var bir de Tayfun Bozkuş. Bunlar oradan selam gönder. Bak bir Ogundu diye bir adam vardı biliyor musun? Ogundu. Alanya evet. Spor'da. Arkadaş nasıl bir
1: Urfalı süre? Osimhen diye ilk çıktı.
2: Ya Urfa arkadaş spordaydı. Bu adamı oynatamadı. Onların antrenörü var ya. Kafayı yiyeceğim ya. Bu çek onu santraya. At top. Şey tutamadılar. O şeyi attırdı Beşiktaş'tan. Jale'yi attırdı. O Galatasaray maçında var ya. Sanchez evet. Var ya. Sanchez vuru. Ya 2-3 defa karşı karşıya geldi. İtelediler. Kakaladılar adamı. Adam kayboldu.
0: Alan oyuncusu yakalayamıyor. Çok ya, süratli. Uzuyor. Füleli patlıyor gidiyor. Hocamın dediği gibi.
2: Tutamazsın onu ya.
0: Doğru düzgün kullanamadılar ha. Doğru söylüyorsun hocam.
2: Yok ya
0: ama Alanya'da çok işler yaptı.
2: Ya gönderdiler yine.
1: Augsburg'a sattılar.
0: Sattılar hocam.
2: Ya ben olsam onu bak şimdi. Ne yapıyordu biliyor musun adam?
1: 1.5 almış 4.5'a pardon hatta bedelsiz almış, 4.5'a satmış.
0: Urfa'da
1: Alanya.
0: Çok uygun maliyetler, seçmeler, denemelerden mi ne mal bulmuşlar?
1: Fenerbahçe'ye getiriyorlar. Fenerbahçe almıyor.
0: Evet, almıyor.
2: Ya çok sürat. Ya öyle adamdan ya, ben çok korkarım. Ya şimdi bakıyorum Alanya Spor maçında adam hep geri gelip top alıyor. Ulan bunu onun böyle bir şeyi yok. Önün misyonu böyle bir şey yok. Oyun karakteri yok ki. Çekeceksin bunu, at adamın arkasına.
0: Fenerbahçe gitmiş o gündü.
2: Yine mi? Fenerbahçe. Bak görürsün ya yakında.
0: Gitmiş Fenerbahçe'ye gitmiş.
2: Ya iyi bir

0: yakalayamıyorsun. Beşiktaş'ta Jalu'yu, Sanchez'i, bak sana bir şey söyleyeyim ama kırmızı. İşte alan oyuncusu. Ön alanda oynadığın zaman büyük takımlarda problem yaşarsın. Çünkü o koordinasyonu çok iyi değil.
1: Ya tamam da at,
0: kontrol edeyim,
1: at,
0: alayım, geçeyim, vurayım filan. Ama at arka hocamın dediği gibi var ya, arkana at bakma. Sen... Yakalama ihtimali yok. Koray acayip patlıyor. Bizim Yula'nın biraz daha süratlisi. Ben Yula'yla beraber oynadım. Yula'yı da biliyorum. O da çok süratliydi.
1: Ama bu bambaşka bir şey motor yakar.
2: Beşiktaş'ta bir şey
0: i̇şte az önce anlattığım gibi dar alan oyuncusu değil. Yani dar alanında biraz daha çok karar verip hızlı düşünmen gerekiyor.
1: Vallahi var ya.
2: Hocam çok gördük öyle.
1: Motor yakar. Ya onun gibi
0: hoca büyük takımlar için demiyor. İyi oyuncu diyor. Ya, yani alan oyuncusu demek istiyor. Şey at ileri böyle maçlarda.
2: Galatasaray'dan bahsediyoruz ya.
1: Şampiyonlar Ligi'nde atı bakın. Kimse tutamaz onu. Vallahi tutamazlar. Evet.
2: Tamam açık alan bulursa tutamayabilir.
1: Bulursa ne? Ama öyle oynatırsan adamı. Ya bizde şey vardır ya. Adam motor yakar öyle diyorum stoperler. İki tane var ya ayağını çeker bilmem ne. Vallahi diyorum bak. Her şey Sanchez'i ne yaptı ya?
0: Gitmemiş istiyormuş yani daha bitmemiş iş.
1: Gider o bakıyor. Hollanda basına
0: çıktı diyor. Hollanda'daki kardeşim bizim Emre var. Bizi izliyor. Evet, selamlarımı
2: iletiyorum.
0: Abi diyor Hollanda'da basında çok isteniyor. Yani Feyenoord diyor ilgileniyor diyor. Olma olasılığı var diyor kardeşimiz.
1: Bak,
0: selamlar ona buradan. Altan abimle çok selam var.
1: Beşiktaş takımındayız biz. Genç böyle 5-6 kişi takım aldılar bizi. Tamam mı? Bir çocuk geldi çift kaleye. O Şeref Stadı'nda toprakta arkadaş yatırıp kaldırıyor. Beşiktaş'ta bizim A takımdakileri yatırıp kaldırıyor. Şimdi bizde Halit Malit vardı. Lan dedik bu nasıl bir adam dedik bak tamam mı? Bu nasıl bir adam gelse bu süper oynar dedik. Almadılar adamı. Ama aradan zaman geç hep anlatıyor. Ya bir çocuk geldi diyor nasıldı o falan. Halit Malit işte böyle hep gençler vardı.
2: Ama başka bir yere de mi gidemez?
1: Dinle bak şimdi. Arada o adam bir sene geçti falan. Şeyde Ümit Milli Takım kampına gittim. Dediler ki Sinan geldi. Bursa Sporlu Sinan vardı ya Sinan Bür.
2: Evet.
1: Ya gittim bak Sinan diye bir baktım. Başka bir Sinan. Ya kim Kırşehir Spor'da 30 tane gol atmış. Ya dedi ben dedi Beşiktaş takımına geldim. Ne o sen miydin dedi. Ya seni arıyoruz dedik biz. Hep bu çocuk bir yerden çıkacak yani tamam mı? Ondan sonra şeye geldi Beşiktaş'a geldi zaten. O Sinan. Ya müthiş bir futbolcuydu. Yani bu Ogun'da da bir yerden çıkar biliyor musun yani? Bak göreceksiniz.
2: Sen ama hep övüyorsun onu zaten. Ya Fenerbahçe'ye geçelim mi? Fenerbahçe'ye de forvet konusu konuşuluyor. İki tane başkan adayı var tabii ki Aziz Bey ve Hakan Bey. Onlar da bir yandan konuşuluyor. İşte Aziz Bey için Vedat Muriç transferini prensip anlaşmasına vardı. Yakında da resmi duyuruyu yapması bekleniyor deniliyor. Bugün yine biz yayında paylaşmıştık. Hakan Safi Bey için de ilgilendiği isimler arasında Lewandowski adı da geçiyor.
1: Ben olsam Lewandowski'yi alırım ya. Bir de bak şimdi dün senle konuşmuştuk evvelsi gün.
2: Evet.
1: Şimdi ben Fenerbahçe'nin orta sahasını bak Okan. Gündüz'ü Kante, İsmail veya Fred.
0: Tamam Asensio'yu nereye koydun?
1: Asensio'yu sağ ileride. Sağ öne biraz ileride.
0: Tabii sağ öne koy
1: şimdi
0: dediğin
1: bak,
0: gibi.
1: Burada şurada Asensio'nun ve Talisca'nın oynadığı 10 tane maçta bak ikisini oynamış ya 10 maçta 18 puan kaybetmiş Fenerbahçe.
0: Güzel analiz.
1: Saydım. 18 puan şeyi saymıyorum bak. Karagümrük ve bu en sonki Eyüp maçını saymıyorum. Bak burada Asensio'nun ve Talisca'nın şurada 10 numara oynadığı 10 maçta 18 puan kaybetmiş. Sen şimdi santfor aldın Talisca'yı burada oynatırsan gene eyvah. Gene eyvah. Tamam. Asensio'yu burada oynatırsan gene eyvah. Git ileride oynat. Tamam mı? Yani o zaman santrafor alıyorsun. Bence şey tam golcü ne o? Talisca. Ya illa santrafor dedin yani Muriç gibi mi olacak? Ne o? Şerif gibi mi olacak? Lewandowski gibi mi olacak? Adam müthiş oynuyor. Dünya kadar da gol attı. Yani şimdi gene burada bunu oynatırsa bak size gene söylüyorum. Bu 10 numara meselesi var ya Asensio'da en iyi oynadığım mevki bu işte 10 numara falan dedi. Hoca da onu orada oynatırken 18 puanı kaybetti. Girin bakın ya. Kimse bununla ilgilenmiyor ya. Bizde istatistikçi kim var?
2: Taner Karaman.
1: Taner'e buradan sesleniyorum. Taner Allah aşkına şunları bir çıkart kardeşim ya. Vallahi söyleyeceğim Taner'i arayacağım tamam mı?
2: Ara hocam ara.
1: Ha?
2: Ara ya, söyle baksın,
1: abi söyle çok önemli ama. Çok önemli. Bunu ben dile getiriyorum. Herkes diyor ki ya. İşte Talisca arkası dönük oynayamaz bilmem ne Allah Allah adam dünya kadar gol attı en son şeye de 3 tane gol attı o Başakşehir gibi takıma yani öyle veya bile ha Kayseri'ye de 10 numarayken attı Kayseri Spor'a
2: Santrfor'a ihtiyacı yok mu Fenerbahçe'nin
1: ya yani? Var alacaksın da yani
2: kaç tane alması lazım o zaman Talisca'yı sen ya, şimdi sayıyorsan ya
1: şimdi
2: diye.
1: Bak şöyle bir şey var
2: Şerif de var bir tane takviye
1: ya Şerif'i
2: yeter
1: ne ya Şerif ilerisi için abi ne olacak ya Şerif'i 22 milyon almışsın ya kaça satacaksın abi Avrupa

0: Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, buralarda şey beklenmez ki yani. Biz satacağız onu da yetiştireceğiz. Dünya kadar şey puan kaybettin. Rize maçına çıkarttın. Şey dedi ki Neo Tedesco, ben bunu dedi işte hamle oyuncusu aldım. İkinci adam. Sen bunu hem Rize maçında oynattın, akıllanmadın, bir de Galatasaray maçına çıkarttın. Hani hamle oyuncusuydu? Tam fiyaskoydu ya Tedesco. Neyse. Ya neticede neticede ben onlara o parayı vermem. Ben gide Ogundi'yi aldım 3-4 milyona. Ne yapıyor bunlar? Ya hepsinden iyi. Bak yani şunu söyleyeyim. Nene var ya. Nene
1: hocam seni Ogundu'yla bir gün bir araya getirmek
0: ya, tamam
1: lazım.
0: Tamam da nene ya ne yapıyor, öbürleri ne yapıyor ya? Şimdi geçenlerde şey
1: hayır, Vedat Muriç ve Lewandowski üzerinden devam
0: hadi
1: edelim.
0: Hadi Lewandowski şey alırım da ben.
1: Mesela Furkan Bey demiş Muriç'in... ki Lewandowski Vedat Muriç mi? Giresi Vedat Muriç ikilisi mi? Hangisi Fenerbahçe'ye daha fazla fayda sağlar?
0: Ya 18 abi. Milyon biri öbürünün şeyi yok. Lan servisi yok benim bildiğim kadar Lewandowski'nin. Var mı?
1: Yok. Benim imza parası.
0: 18 milyon ya, 18 milyon adamı para ben vermem arkadaş. Ya yaş benim için önemli değil. Ben o parayı vermem. Alırım Lewandowski'yi madem olacaksa. E Talişkan var. Daha ne yapacak? E, şey var. Ne o adamı? Şerif'im var. Madem öyle. Nene'yi vermesen Nene santiforken iyi oynuyor.
1: Evet. Okan adam sen ne diyorsun Lewandowski haberi için özellikle? Vedat Muriç'i de yine değerlendirmeni rica edeyim. Geçen sene yani bu sezon bayağı iyi bir performans ortaya koydu Mallorca'da. Düştüler gerçi ama Vedat ayakta kalan isimdi.
2: Şimdi iki başkanda müthiş çekişme var. İsimler çok önemli. Çok kaliteli isimlere gidiyorlar. Yani bakıyorsun heyecanlandıran isimler bunlar. Ama beni en çok heyecanlandıran oyuncu az önce saydığın oyuncuların dışında kim biliyor musun? Greenwood. Geçen gün Beşiktaş taraftarı onunla ilgili takka açmışlar. Türkiye'de de gündeme geldi. Yani olmazsa olmaz bir oyuncu. Açıkçası Beşiktaş hep kanatlarda problem yaşıyordu ya. Yani Fenerbahçe'de oyuncuya dikkat ettiysen odaklanmaya başladı ki Hakan Safi de büyük ihtimal bitirdi veyahut da ön sözleşme anlaştı gibilerinden söylemler, konuşmalar geçiriyor. Yani bu Lewandowski, Vedat Muriç tamam işte o Dortmund'un santraforu Gresimi'de neydi o adamın ismi? O isim evet. De geçiyor mesela. Bunlar da önemli isimler ama hocam yani o Greenwood denilen bir oyuncu ya bak ligin içinden geçer ligin bug'ı olur. Öyle bir kanat oyuncu.
0: Demin de başka birini dışarı... dedin Okan ya. Greenwood başka bir Elif Adan dedin ya.
2: Greenwood
0: bir oymuş bir
2: de. Galatasaray'la ilgili forvet olarak.
0: Fark eder mi yani? Yok, alamaz mı öbürü?
1: Fenerbahçe Fenerbahçe'de
2: yok, Bjarlovic'le ilgili değil. Hoca başka bir isim söyledi ya. Yok. Fenerbahçe'nin üzerinde geçen isimlerle ilgili.
1: Hoca diyor ki sen az önce santrfor olarak Bilaviç'i söyledin. Fenerbahçe'de arıyor.
2: Tabii Fenerbahçe'de olabilir yani olabilir.
1: Ama biz şey oluyor. Üzerinden gidiyoruz ya şu an. Santrfor,
2: Greenwood dediğim oyuncu kanat. Sağ kanat evet. Hocam öyle. Gezal'ın ya. İki tık üç tık daha iyisi. Prime Gezal'ın.
1: Hocam bir de bilgi yani, üzerinden gidiyoruz ya şimdi gündemde Bilaviç'in adı geçmiyor.
2: Burada
1: zaten.
2: Önemli olan ne biliyor musun abi? Önemli olan buradaki şimdi o rekabet. Bu kime yarayacak? Fenerbahçe taraftarına yarıyor. Yani camiasına yarayacak. İki başkanın da profillere bakıyorsun. Hem maddi hem manevi anlamda. Alım gücü olabilen oyuncular ve hedefleri de çok yüksek tuttular yani taraftarı da heyecanlandırıyor. Şimdi ben hep söylerim böyle seçim dönemlerinde geleceğim babacığım ön protokolleri seçimden 2 gün 3 gün önce göstereceğim. Bak bakayım seçim oranı nasıl değişiyor. Bir taraf daha ağır basabilir ama ben gittiğim zaman örnek Greenwood'u, Lewandowski örnek mesela geldim sol tarafa farklı bir oyuncuyu koydum. Santofor'a da Vilović'i. Gelin kardeşim bakın anlaştığım oyuncular bunlar. Ön protokollerde bunlar. Bak bakayım o tarafa gidecek, oy verecek insanlar bir anda sağa nasıl dönüyor. Bunlarla karşılaşabilirsin. Bunlar önemli şeyler. Taraftar duygusaldır. Bu duygusal duygularına dokunman gerekiyor. Ne anlamda? Hedef anlamında. Şimdi yıllardır Fenerbahçe'nin büyük problemi nerede yaşadı? Santofor'da. Alıyor, istedikleri performansı yakalayamıyor. Burada dediğin gibi Vilović, Greenwood gibi oyuncuları getirdiğin zaman bak neler yaşanıyor. Yaşatılıyor.
0: Hakan Sabit ama
2: işte burada ha?
0: Hakan Safi Greenwood, çok teknik adam olarak.
2: Greenwood ismi
1: teknik
2: geçiyor.
1: Teknik adam şu an belli değil.
2: Lewandowski futbolcu olarak hocam bir de şey Dortmund'un santraforu.
0: Teknik adam
2: bilmiyorum sormadım bir sorayım
0: şimdi,
2: hocam.
0: Şimdi şey herhalde.
1: Şu an belli değil hocam.
2: Belli değil de
0: yok, Aykut'u alacak şey.
1: O da kesin değil dedi Aziz Bey.
0: Öyle der ama Aykut gelir yani oraya.
1: 3 tane hani, yabancı hocayla da görüşüyoruz dedi.
0: Ya yabancı.
1: Bak, yönetim olarak bir oturacağız karar vereceğiz dedi.
0: Osimhen'e kaç
1: dedi,
0: para verdin? 75 milyon. Ver abicim 30 milyon, 40 milyon. Al Klopp'u abi.
1: Klopp çalışmak istemiyor.
0: Ay 40 milyonu ver bakayım.
1: Çalışmıyor.
0: Ya koşarak falan gelir ya.
1: Gelmiyor.
0: Nereden alacak ya? Kaç para alıyorlar sence?
1: Ya Klopp'un parayla pulla işi yok şu anda.
0: Ya nasıl yok ya? Ya çalışmak istemiş. Arsene Wenger bıraktı mı? Bıraktı mı şey antrenörlüğü?
1: Yani bıraktı.
0: Ne bıraktı ya? Ne bırakacak? Ver parayı getir. Ne var yani? Yapamaz mı? Allah Allah. Ya ben ya şunu söyleyeceğim.
1: Hocam.

0: futbolcuya veriyorsun parayı.
1: Sen Arsene Wenger'in kazandığı parayı bizim kazandığımız paralarla falan karıştırıyorsun herhalde. Adam parayla pulla işi kalmamış. Klopp'un ben şimdi sana yaptığı son paylaşımı okusam ne sen ya, dersin ki masal anlatıyor.
0: Reklama çıkıyor ya, bilmem ne reklamı ne ya. Ya
1: reklama çıkabilir. Adam takım çalıştırmak istemiyorum diyor. Bıktım diyor. Ya yağmurda ya, yürümenin diyor keyfini çıkarıyorum falan diyor. Adam her gün haftada diyor.
2: Sen valla ne biliyorsun Koray? Yıllardır bir hasret var değil mi? Şampiyonluk hasreti ve oynanan oyun hasreti. Fenerbahçe taraftarı ne istiyor? Coşkulu, tempolu bir oyun. Ona göre profillere gideceksin. Teknik adam olarak. Seni o oyunu taraftarı tatmin edebilecek, oynatacak, oyuna yaşatacak bir teknik adama gittiğin takdirde babacığım, onunla bu sefer ne olur? İstediğin hedefe gidersin iyi oyuncularla. Bahsi geçen, ismi geçen oyuncularla o hedefe gidersin. Yani bu çok önemli oyuncuların ismi geçiyor. Yani iki tarafın da hocam teknik tamam adam konusunda abi şimdi neyi değerlendireceğim bak, o oyunu oynatacak. Arsenal, oynatırım deniliyor. Tamam da, o oyunu oynatacağım babacığım.
0: Arsenal nasıl eğlendi? Penaltılarla eğlendi değil mi? Yani, tamam. Yani penaltı olmasaydı zaten gol diyemezdi.
2: Arsenal Aspalgadel tamam hocam böyle bir yani karamboldan attı golü hocam. Çok böyle
0: iyi karambol dedi. Yedi penaltı olmasa golü atamayacaktı tamam ki. Yani çok ben, iyi. Şunu söyleyeceğim yani. İlla şeydi, İngiltere'de şampiyon oldu. Burada da penaltılarla da neredeyse alıyordu. Ya yani kendisi penaltı yapmasa Sabek. Şunu söyleyeceğim. İlla yani işte şöyle oyun oynayacak, böyle oynayacak falan diye değil abi. Başarılı olacak. Şampiyon olacağım. Bitti arkadaş ya. Kötü oynamışsın, iyi oynamışsın. Şimdi rahmetli Önce Alış bir şey attı. Kılçık attı. Fenerbahçe iyi oynamıyor falan diye herkes o falan demeye başladı. Fenerbahçe'yi böldü. Bitti. Tamam Aykut'u tukaka yaptılar. Ya şampiyonluğu kaçırdı. Şeyle yani avarajda veya işte bir puanla falan filan yani. Şimdi neticede
2: bir de Klopp'un açıklaması var. Alman evet, milli takımdan başka bir takımı çalıştırmayacağım. Düşünmüyorum demiş. Yani Klopp'ta. Ya tabii ikna etme meselesi var mesela, edebilirsen ama adam da şimdi bazen kafa olarak bazı hocalar hocam yoruluyor. Yani en azından diyor kulüp takım değil tabii milli takım şey, tamam biliyor. Antrenman çok fazla ya olmuyor. Yıl içerisinde 20-30 yani, antrenman yapıyorsun.
0: Bir İstanbul'u bir görsün kulüp. İstanbul'u görmemiş.
2: Onlar
0: bir
2: Boğaz'ı bir yer. Hocam.
0: Ya nereye dünyada?
2: Dünyanın her yerini görüyor. Tamam dünyada ne güzel şehir hocam. Ya. 10 numara, 1 sen numara değil mi? Bir bu şey, yani.
0: Fiyotlar var şeyde. Ne o?
2: Kim?
0: Danimarka'da. Danimarka'da mı nerede? Fiyortlar var ya ya. Evet hocam. Norveç'te. İstanbul gibi yer mi var ya? Şu boğazı boğazı gelsin görsün birer bakayım ne olacak.
2: Madrid de istemiş gitmemiş.
1: Real Madrid istedi gitmedi.
2: Gitmedi. Alman milli takımını çalıştırdı.
1: Hani şunu diyor. Henüz emeklilik yaşında değilim diyor ama şu an o kafada değil yani. Ya hocam, şu andaki en son, kafa bulamadım paylaşımı ama diyor, en son yaptığı paylaşım şu minvalde. Her gün işte antrenman yapmak, haftada 2-3 kere basın toplantısına çıkmak bunlardan bıkmıştım. Şimdi yağmurun tadını çıkarıyorum, yağmurda yürümenin, torunlarımla vakit geçiriyorum. Hayatta daha önce tamam, daha doya doya yaşamadığım yani, şeylerin keyfine varıyorum ve şu an mutluyum bunda diyor. Bunu. Hayır Klopp.
2: Klopp diyor.
1: Ama yani yarın öbür gün çalıştırır ama şu an ne yapıyor?
2: Hayır şöyle bir açıklaması da var. Çalıştırırsam yani, Alman milli takım dışında bir yeri çalıştırmayı düşünmüyorum demiş. Yani az önce söylediğim gibi bilmiyorum bazı hocalar yani, yoruluyor mental olarak. Yani bak az önce söylediğin detaylar ne diyor kardeşim diyor. Basın toplantısı, antrenmanlar yok
0: şey, işte onu şey yordu ya.
2: Kaprisi oyu buyla uğraşacağım tabii diyor. Yılda diyor 10 tane maç oynuyorum milli takımla diyor. 30 tane antrenmanla diyor. Onu, hem paramı bak, alırım hem de işimi yaparım hem de gündemdeyim.
0: Salah yordu Salah.
2: Salah ne yordu, nerelere getirdi onu Salah. Tam prime zamanda çalıştı ya. Salah'la hocam.
0: Sen
2: yapma
0: en son kavga ettiler biz tamam, taç çizgisinin kenarında.
2: Yani güzel anıları var. Olur.
0: Tabii canım ondan öbür sene. Sene
2: soyunma odasında sen ne futbolcularla kavga etmişsindir. 50 tane anını ya, anlatırsın. Ben de anlatırım.
0: Yok o kadar kavga.
2: Yani burada Fenerbahçe neyi yapıyor doğru biliyor musun bana göre sevgili Kora? Bir kere çok güzel bir rekabet içerisine giren iki başkan var. Evet. Hakikaten iki başkan da profil olarak bakın Aziz Yıldırım tecrübeli, deneyimli. Çok önemli ligi bilen, nerede nasıl reaksiyon göstereceği yani anları dönemleri yaşatabilecek bir başkan. Öbür tarafta da adam resmen gözünü karartmış kardeşim diyor. Gideceğim diyor. Greenwood'u alacağım diyor. Bak açın Greenwood'u izleyin. Ustayım İzlemeyen diyor, arkadaşlar hocam diyor. Aç Greenwood'u izle. Böyle bir oyuncu yok. Güresi. Forvet'e bakıyorsun şeyi alacağım diyor. Yani bak hep önemli bölgelere çok önemli isimler zikrediliyor. Taraftarı da mutlu eder. Burada önemli olan bu oyuncularla beraber güzel bir oyunculardan malzeme çıkarabilecek bir teknik adam. Yani bak Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk hasreti yaşıyor ya. Ondan da tabii ki de önemli olan detay değildir ama onun kadar önemli olan o oyun deriz mesela. Fenerbahçe taraftarı evet, oyunu yaşayamıyor. Yani 5 maç yaşıyor, 20 maç yaşamıyor. 10 maç yaşıyor, 10 maç yaşamıyor. Ya bu ama bu sezon şey içerisinde 30 maç yaşatabilecek, kazansa da kaybetse de yaşatabilecek bir teknik adam bulması gerekiyor.
1: Evet.
2: Ona yönelmesi lazım. Göreceğiz bu rekabet önemli bir rekabet. Şimdi ne oluyor? Bu sefer bir Beşiktaşlı olarak da beni imren

0: Duruyor kardeşim.
1: Tamam, şimdi hemen Atalay Özdemir'in sorusunu sorayım o zaman. Beşiktaş'ta hoca durumu nedir? Okan kardeşimden bir yorum rica ediyorum. Herkese selamlar demiş.
0: Ya Beşiktaş'ta hoca durumu daha belirsiz. Görüşülen isimler var Önder Özen önderliğinde. Yani birçok isme gidiliyor. Ama isimlerde şu çok dikkatli bir şekilde irdeleniyormuş. Yani hoca aç, heyecanlı ve coşkulu oyunu oynatabilecek, taraftarı da camiayı da mutlu edebilecek bir hırslı bir teknik adam profili aranıyor. İsimler ortada dolaşılıyor. Bir bakıyorsun X bir isme gidiyor ama farklı bir isim çıkıyor. Yani bu isimlerin kim olduğu ile ilgili çok detaylar bilmiyorum. Ama bu tarz profildeki teknik adamlara yönelildiği anlamında bilgiye sahibim. Ama onun dışında asıl daha önemli olan Greenwood'u alacağım baba. Gideceğim Rashford. Yani bu seviyede oyuncular alman gerekiyor.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim. Greenwood yetenekli futbolcu ama
0: taraftar çok istiyor.
1: Ama saha dışında yaşadığı bazı ya sıkıntılar var.
0: Şimdi yaşadı, biliyorum, İngiltere'de yaşadı da babacım, yani şimdi İngiltere'de bak oralara giriyorsun. Ben sana anlatayım, orada da birçok tuzağa düşürmeye çalışan, yani o tarz profildeki insanlar da var, futbolcuları, anladın mı? Tamam, tuzağa düşüreyim para koparayım gibilerinden.
1: Marsilya'da hocasıyla da
0: ya yaşa abi, oluyor onu idare etmek önemli olan. Ya öyle oyuncuyu kardeşim, yeri geldiği zaman inisiyatif sağlayacaksın. Koçum diyeceğim, tamam diyeceğim. Birçok oyunculara sağlandı. Bak Lucescu, Sergen Hoca dönemi, ben anlattırma bana yani. Şimdi oralara girmeyeyim fazla. Ama ne oluyor? Maç alıyor sana. Yani kalkıp sen orada o oyuncuya da çok fazla dikte ettirip otoriterlik sağlamayacaksın. Bu sadece onun üzerine değil, özelinde de değil. Birçok oyuncuda da bunu yaşayabilirsin. Ama işte onu idare sevk deriz. Yani bu da bu detayları sağlayabilecek. Abi böyle oyuncu yakalamışsın, sana maç alacak. İdare edeceğin yeri geldiği zaman. Ha, senin kulübünden, senden üstün değildir bu oyuncular. O konuda da o sınırı açtığı zaman da otur diyeceksin. Ne olursa olsun, ama onu idare ettiğin zaman duygularına dokunup onun psikoloji anlamında yönlendirirsen bak bakayım neler alıyorsun. İşte hep söylerim. Zaten zamanı geldiği zaman daha da detaylı derinlere ineceğim. İnmemiz de gerekiyor. Beşiktaş taraftarı artık bu sene ciddi şekilde, yani çok ciddi, bak ciddi şekilde artık başarısızlığı kabul etmeyecek pozisyona, duruma geldi. Bunun bilincinde bir yönetim kurulu inşallah ki bilincindedir de diye düşünüyorum. Ona göre profillere, oyunculara ve teknik adama yönelmesi gerekiyor. Bu sene Beşiktaş şampiyonluk yarışı değil, şampiyon olacak bir kadro kurması gerekiyor. Bak, şampiyon yarışı değil. Ben onu artık kabul etmiyorum. Ben kendi adıma kabul etmiyorum ve çevremde duyduğum, gördüğüm Beşiktaşlarla ilgili yaptığım yorumlarla ilgili yorum yapıyorum. Diyalogları yapıyoruz, konuşur. Beşiktaş taraftarı artık o yarışta değil, şampiyon olacağız kardeşim. Çünkü 200 milyon dolar bütçeler ayrılmış. Geçen gün sevgili Kaya Çilingiroğlu'nu aramış başkan, onunla ilgili bilgi vermiş. Yani böyle bir bütçe ayırdık demiş, transferlerle ilgili. 200 milyon dolara da babacığım şampiyon oynayacak bir takım kurulur artık. Kurulması gerekiyor. Bir değil, iki değil, üç değil. Dördüncü transfer dönemi geldi ha. Bak dördüncü transfer dönemi. Beşiktaş takımı, yani ben hep söylerim, normalde 8-9 oyuncu ihtiyacı var. A kalite deriz ya, şimdi hep insanların anlayabileceği. Ama ben nasıl yorumlarım onu? Seni hedefe taşıyabilecek, bölgesinin karakterli oyuncusu. Kanatlarda sorumluluk alabilecek. Forvet'te seni arkadaşlarını oynatacak. Oralarda isyan edecek. Orta sahada Orkun'a yardımcı olacak. Bütün yükü üzerinden alıp zaman zaman dinlenip o rolü üstlenecek. Yani oralarda sorumluluğu alıp o kreatifliği, yaratıcılığı o yaratacak orada. Arka tarafta bir Joseph Atiba tarzı. Yani bu profillere yönelmesi gerekiyor Beşiktaş yönetimi ve Önder Özen. Bakalım görelim yani sevgili Koray. Yani artık ben şuraya oturduğum zaman, ya hatta ekran başında Beşiktaş maçlarını izlediğim zaman, Beşiktaş 1-0 geriye düşse de dahil bu maçı kazanır dedirttirecek bir oyun ve oyuncu kalitesi olması lazım. Beşiktaş'taki en büyük problem oyuncu kalitesidir. Bak, karakter farklıdır. Dışarıda farklı bir karaktere bürünebilir oyuncular. Ama o sahada o karakter çok ayrı bir şeydir yani. Ruh halidir. Sorumluluk, isyan. Yani liderlik vasfı yaratacak. Seni hedefe taşıyabilecek. Taraftarı mutlu, tatmin edebilecek. Okan. Teknik adam da çıktığı zaman oraya kardeşim oyunculara o oyunu oynatabilecek bir teknik adam. Artık bu dönem geldi. İlerleyen haftalarda, günlerde zaten gelen oyuncularla, teknik direktörle daha detaylı, daha derin analiz eder, yorumlarız bunu. Ama olması gerekenler bana göre bunlar. Ve birçok Beşiktaşlılara göre bunlar. Beşiktaş taraftarı artık başarısızlığı, bak altını çizerek mi, parantez mi, teknik bittik bir şeyler diyorlar ya, ona göre mi, nasıl algılarlarsa algılasınlar, kabul edilecek bir duruma gelmedi yani artık. Yani yok şu olmuş, bu olmuş, şöyle olacak, böyle olacak, şuraya ödeme yapı falan filan. Bu bahaneler artık bakılmıyor. Geçmişte hatalar yapıldı. Ben hep söylerim. Tamam, geçmişten ders çıkartırsın, bakmazsın, ama artık geçmişe değil, geleceğe bakacaksın. Geleceğe göre yön verip taraftarı da ona göre umutlandırmak lazım. Ben bu sene sevgili Serdar Adıl'dan şunu duymak istiyorum. Sorar mısın bana ne duymak istersin diye?
1: Evet, dinliyoruz.
0: Bu sene ciddi şekilde bayrakları çıkarttın kardeşim, ona göre transferler yapacağım demesi gerekiyor. 200 milyon dolardan 200 milyon dolardan bunu anlıyorum ben.
2: Devre arası. Hı? Devre arası transferlerde aynı şey de söyleniyordu.
0: Ya hocam, köylü transferler,
2: bak işte şöyle adamlar aldık, böyle adamlar aldık. 18 milyona santrafor aldın, 20 milyona bilmem stoper aldın falan filan, yani aynı şeyler olur mu işte? O önemli.
0: Bakalım
2: yani, o zaman da 50 kaç yani. Milyon devre arası para harcadın ya?
0: 50 yani. Milyon dolara yakın para harcadın.
2: Gitti fiyasko. Şimdi santrafor almayacaksın mı?
0: Alacaksın.
2: Hani çok iyiydi bu.
0: Vallahi hocam ben mesela yani, Beşiktaş'ın işte, futbol aklı olsam, yani oralarda mesela o tercihlerde karar merci olmuş olsam ne yaparım? Mesela ilk giderim babacığım 3. bölge, bak çok önemlidir santrafor, sağa açık sola açık. Bir tane Orkun'un yanına, bir de 6 numarayla şekillendir. Fırsat transferi dediğim dönem, az önce anlattım ya, beklediğin takımlardan istediğin teklif gelmediği takdirde hemen ne yaparsın? Bakarsın bu takımda bu oyuncular var. Hadi gideyim orada yine tekrar kendimi parlatabilir miyim, patlayabilirim gibilerinden. Sağ bek mi, sol bek mi, stoper mi, kaleci mi? Bu sefer 5 ise 3'e indirebilirsin, çekebilirsin. Ama şimdi takımına bakıyor kaliteli, üst seviyeli oyuncular. Ya şimdi çok fazla oralara girmek istemiyorum.
2: Sen şimdi Beşiktaş'ta çıkartacaksın, parlatacaksın yani. Eldeki futbolcuları
1: ben
2: var ya.
1: Ben şimdi bölmek istemedim zaten yani. Bitsin diye de hocam, Beşiktaş 2021'den bu yana her transfer döneminde 10-15 futbolcu yolluyor. 10-15 futbolcu alıyor ve hiçbir şey değişmiyor. Yine aynısını yaparak çözüm üretecek.
0: 600 milyon dolara yakında para harcandı.
1: Hiçbir şey elde edemez. Bence oyuncu almaktan önce şöyle bir derin nefes alması lazım Beşiktaşların. Bir sakin şekilde eldekilere bakıp kimden ne verim alınır ona göre hareket etmesi gerekiyor. Her sene giden oyuncunun arkasından dün de konuştuk. Ağıt yakılıyor.
0: Bak çok eldeyken, derin bir nefes aldım.
1: Tamam. Masuaku Beşiktaş'tayken yuhlanıyor. Masuaku gidince ah Masuaku oluyor. Yok,
0: sezonun ikinci Getson hiç yuhlanmadı. Alkışlandı, tebrik edildi, çiçek verildi. Çiçek
1: niye gidiyor o zaman?
0: Getson
1: bal yapmayan arı diyorlardı.
0: O diyaloğu kuramadın. Hocam burada yöneticilik başarısı ya,
1: Okan bir dakika. Biz dinledik seni. Şimdi ben de söyleyeyim istiyorsan. Getson skor katkısı yapamıyor. Bal yapmayan arı diye eleştirilmiyor muydu?
0: Tamam. Bir kısım eleştiriyordu.
1: Gidince Getson'a 1.5 fazla verseydin kalsaydı oldu. Tamam. Ya Beşiktaş elindeki şimdi Çerni faydalanabilirsin bence yani. Kazanabilirsin oyuncu.
2: Rafa Silva gitti.
1: Yani hadi Rafa'da tamam. Bir şey yapamadı da. Yani elinde Jalo tamam. Yeterince tamam. Değerlendirmedin. Tamam. Belki iş yapabilirsin tamam. Jalo ile Beşiktaş tamam. Daha kötü stoperlerle de şampiyon oldu.
0: Beğendiğim bir oyuncu.
1: Sürekli hepsi her gelene yani bunun sorumlusu, ekip birden değişmesine gerek
0: bunun yok. Sorumlusu taraftar mı kardeşim?
2: Değil.
0: Tamam. Orayı kim yönetiyor? O koltuklarda kim oturuyor? O koltuklarda oturduğun takdirde açılmayan kapılar her türlü sana açılıyor. Beşiktaş patentis kartisi taşıyorsun ha.
1: Ben taraftara bir şey demiyorum.
0: Şimdi taraftar derin nefes alıyor.
1: Tamam.
0: Alıyor.
1: Evet.
0: Anladın mı? Olan taraftar oluyor, taraftarın cebinden çıkıyor. Şimdi yöneticiler futbol akılları diyoruz ya, kendi şirketlerini alırken böyle çalışan birisini veyahut da tamam. Çalışacak birisini 50 tane insan haklarından geçiriyorlar, didik didik araştırıyorlar. Futbolcu alırken veyahut da eldeki kaliteli oyuncularda bir takım oluşturacağın zaman onları da ona göre organize edip planlayıp takım kurman gerekiyor.
1: Tamam, sen
0: şimdi çok güzel bir şey söyledin. Şimdi taraftar şunu diyor kardeşim diyor, örnek en son günden gelin 21 oyuncu alındı. Şu ana kadar Serdar Adalı döneminden bu zamana kadar soruyorum kaç tane elde tutulacak oyuncu var seni şampiyonluğa taşıyacak? Hadi 3 tane diyelim.
1: Şu an ben sana onu sorayım. Şu an mesela Beşiktaş'ta sen benim gönül rahatlığıyla bugün itibariyle bu adamlar ilk 11 seviyesinde oyuncu dediğin kimler var?
0: Vallahi ben şunu söyleyeyim. 3. bölgeyi dediğim profillerde benim kafamda yaşadığım yani böyle şu anda onları böyle beynimde canlandırıyorum. Onların oluşturduğum takdirle 3 ile 2 Mourinho, Agbadu. Agbadu'nun yanına bir tane böyle o fırsat transferi dediğim oyuncu ve hatta Jalo Agbadu tamam, yaparsın. Jalo Agbadu yaparsın.
1: Mourinho Agbadu.
0: Jalo Agbadu yaparsın.
1: Jalo'yu da dahil ediyor musun?
0: Tutarım mesela ama yabancı tamam. Kontenjanına göre ön taraftaki oyunculara bakar mesela. Sol tarafta da bak Rıdvan, arka tarafa da Ersin mesela. Sen 3. bölgeyi çok iyi şartlarda oluştur. Diyelim ki arka tarafı oluşturamayacağın hem maddi hem manevi anlamda şartlara sahip değilsen bu şekilde imkanlardan bir imkan yaratmaya çalışırım.
1: Tam olarak katılıyor bunu demek bana? İstiyorum ben
0: seni çok işte. İyi anlıyorum ama bunu yapması gerekenler kimler onlar? Taraftar ona bakmaz. Taraftar son maç Rize maçı gidiyor. Ondan önceki maç gidiyor. Ondan önceki maç gidiyor. İçeride dışarıda her türlü fedakarlığı yapıyor. Forma satışları az deniliyor. Git babacığım sen al az önce saydığım seviyedeki oyuncularla şampiyonla oyna bak bakayım o forma satışları 400 bin lira 500 bin lira buluyor mu bulmuyor mu? Al dediğim tarz oyuncuları bak bakayım bir de şampiyon ol 500 bin lira buluyor mu bulmuyor mu? O loca gelirleri, sponsorluk gelirleri kuyruk gibi buradan var ya

0: yaşa kadar dizilirler sana sponsor olmak için. Çünkü niye? Devler arası, Şampiyonlar Ligi çıkıyorsun ya, her yer yıldız abi, o müzik, her dünya izliyor, 1 milyar, 1,5 milyar insan izliyor. Evet. Anladın mı? Bunları düşünüyor reklamı veren insanlar. Ha, sen bunları düşünerek hareket et. Bak Koray, her şeyi bir kenara koyalım. Geçmişte yapıldı hatalar, tamam. Bu saatten sonra yapılması gereken bunlar bana göre. Eğer yapılmazsa, bak taraftar hep derin nefes alıyor. Ama o derin nefesi verirken ağzından ne çıkıyor biliyor musun? Ejderha gibi ateş çıkmaya başladı. Yaşadım bunu Konya-Trabzon maçlarında. Kapşonu taktım, stadın etrafında bir tur attım. İnsanların böyle nabzını, vücut dilini böyle bir yoklayayım dedim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak artık öyle bir duruma, pozisyona geldi ki sevgili Serdar Adalı da bunun bilincindedir, farkındadır. Çünkü 200 milyon bütçe ayırdığına göre ona göre transferler yapacaktır, evet. Önder Özen'le beraber. Bakalım inşallah, yani artık önümüzdeki sezon bunlar yapılması gerekiyor. Ben mesela başkanın yerinde olsam, geçen gün Greenwood'la ilgili bir duyum aldım. Yani Türkiye'de şartlar oluşursa gelirim gibilerinden böyle bir söylenti. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar. Bak samimi söyleyeyim, ligin bug'ı olur. Bak muhteşem bir İdare sevki beni ilgilendirmez. Parasını vereceksin. Yönetici onu yönetecek.
1: İdare sevki de seni ilgilendiriyor.
0: Hayır hayır. Onu yönetecek bir teknik adamla beraber.
1: Rafa da çok iyi oyuncuydu. Çok yetenekli oyuncuydu. Bence Beşiktaş'ın artık hiç sıfır problemli.
0: Tamam Rafa.
1: %100'e yakın garanti kredisi.
0: Rafa ilk geldiği sezonla son güne kadar hiçbir problem yaşattın mı? Ne yaptı? Sahada çıktı, antrenmanda çıktı, işini yaptı. Yani belki son dönemde istediği hedefler ilk adam geldiği günden...
1: Yüzünde kar maskesiyle...
0: Hayır hayır, bir şey söylüyorum.
1: Şeye çıktı ya,
0: bak statta. Oraya geleceğim müsaade edersen. İlk evet. geldiği günden sonra ben Rafa haklı demiyorum. Rafa'yı aklamak için de konuşmayı yapmıyorum. İlk geldiği dönemde son güne kadar, yani bu yaşanan olaylara kadar antrenmanını yaptı, maça çıktı. İstediği gibi herkesi tatmin mutlu etti. Ligin çok önemli oyuncusuydu, biliyorsun neler yaptığını, kimlere karşı.
2: Ayaka'ya giden çocuk kim?
0: Bak Mario. Mario.
2: Joao Mario dedi ki çok iyi futbolcu, adamı gönderdin, Basaku'yu gönderdin, Getson'u gönderdin, süreçte... Mert Günok'u gönderdin. Arkadaş böyle bir şey olur mu ya? Ya ben bak,
1: sen belki, sen de... elinde Beşiktaş'ın.
2: Ya var işte, var ama gönderdin.
1: Bu kadar da oyuncular kötü değil. Yani Karagümrük'e sen evinde öne geçtiğin maçta yeniliyorsan, futbolcu kalitesinden ben bahsedemezsin bana orada. Kimse beni ikna edemez. Ya, ben organizasyona
2: 3 tane derbi kazandı bak o kadro da. Bak. 3 tane derbi. 2 Fenerbahçe. Bir orada bir kendi sahasında. Bir Fenerbahçe sahada. Galatasaray'ı yendi. O kadro nasıl yendi biliyor musun? Bu Rafa Silva önde, ya 3 orta sahanın önünde oynadı. Anlıyor musun? Nasıl diyoruz Asensio şimdi ileride oynasın serbest. Aynı öyle yendin. Sen ne kadroyu bozuyorsun? Ya Mario'yu niye gönderdin kardeşim? Chamberlain'i niye gönderdin? Masaoku'yu niye gönderdin? Evet. Getson'u niye gönderdin? Mert Günok şimdi kaleci diyorsun. Ersin kaldı bir tek. Sen Mert gibi kaleciyi nerede bulacaksın?
0: Bak Greenwood'a baktım. Şimdi 2 sezonda 60 tabela yapmış adam ya. 60 tabela. Problemli oyuncu.
1: İdare
0: bir de problemli olmasa yüzü bulur belki demek
1: problemli
0: ki.
1: Problemli olmasa zaten buradan eşi olur.
0: Tamam da yani ama işte.
1: Hani idare edebileceğine inanıyorsan alacaksın.
0: Yani ben idare ederdim. Ya. Yönetici de olsam teknik hoca da idare ederdi. Bu tarz sana 2 sezonda ya. 60 tabela yapmış oyuncu. Hocam sen hocalık ya yaptın. Şimdi, Allah aşkına anlat
2: ya
0: hocam.
2: İlk geldi seni Icardi, Okan nasıl idare etti?
0: Yani ya? Adam sen ne yaptın? Bravo, çok güzel örnek.
1: Ya yani işte idare edebileceksen al. Yani
0: şey abi işte bu tarz oyuncuları şimdi böyle yakaladığın zaman.
2: Sinan anlayacağım. Anlatıyordu. Sen söyle, ben anlattım Sinan'ı, Sergen'i. Nasıl idare etti Lucescu? Sabaha karşı geliyordu diyor Sinan. Sergen yani için.
1: Bırak hocam, yanında yani takım işte arkadaşı adam zaten
2: ama
1: şahit.
2: Ama onu o kadar takip edemiyor. Neyse söylemiyor. Şimdi adamı Lucescu, ya ben final maçından evvel tatil, belki yalan olur tamam, o kadar bilemiyorum. Adam Bodrum'dan geldi. Yani idare etti onu Lucescu. Anladın mı? Sinan konuşuyordu. Ya hocam falan diyor. Daha ne istiyorsun diyormuş. Burada yatıyor kalkıyor. Diyor ki orada bak, gelmese diyor sabaha karşı antrenmana gelemeyecek diyor mesela. İdare etti.
1: Sonuçların gelirse bak, idare edersin.
0: Koray. Başkan şunun bilincinde, farkında olması gerekiyor ki olması oluyordur diye düşünüyorum. Niye? Yani şimdi önümüzdeki sezon çok büyük bir savaş var ligde. Bak Fenerbahçe çok iddialı geliyor. Galatasaray zaten hali yerinde muhteşem bir kadrosu var. 2-3 takviyeyle belki seviyede atlatacaktır takımını. Trabzon müthiş bir temel attı. O temelin de karşılığını almaya başladı. Önümüzdeki sezon rotasyonlu bir kadroyla da hakikaten ben de varım diyebilecek bir oluşum içerisine girdi. Senin ne yapman gerekiyor? Artık bunun bilincinde, o savaşın bilincinde olabilmen için ona göre hamleler, işte Greenwood gibi, anladın mı? Bu tarz oyuncular. Çünkü bu savaş daha da zorlaştı. İlk geldiği günden bugüne kadar, önceden 50 metre mesafe koşuyordun, şimdi 500 metre. Bu 500 metre mesafeyi uzatmanın sebebi de senin yaptığın hatalardan dolayı uzattın. Bu mesafeyi kısaltabilirdin 10 metre. Her dönem 3 tane, 2 tane.

0: Baba transfer yapmış olsaydı şu anda belki 2-3 transfere ihtiyacım
1: olurdu. Her şeyden önce eksik çok net belli Beşiktaş'ta. Kanat yok.
0: Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Bütçen neyse ciddi bir kısmı oraya harcaması lazım.
0: Ben Anadolu takımlarında oynadım, büyük takımda oynadım. Anadolu takımlarında oynarken merkezi kapatırdık babacığım. Orayı daraltırdık. Kaos futbol denilen bir futbol oluşturmaya ve hocanın dediği gibi süratli oyuncularla alan bulup pozisyon bulmaya çalışıp skoru yakaladığım zaman oyunu bozardık. Oyunu nasıl açarsın biliyor musun? Basarsın iki tane çizgiye kanat. Zaman zaman içeri. Koridor açtığı zaman, içeri girdiği zaman beke koridor. Sol beke koridor. Çizgiye açarsın. İçe oyunculara 8'e, 8-10'a o koridoru açarsın. Yani oyun içerisinde organizasyonu evet. oluşturabilecek kafa yapısına ve yeteneğe sahip oyuncularla oluştursun, açarsın. Bu profilde oyunculara gitme. O savaşın içinde ben de varım diyorsan sevgili Serdar Adalı, ona göre kadro kuracaktır artık yani. Bu, bunun bahanesi, tahammülleri, hiçbir şey kalmadı. Bak net söylüyorum. İnşallah olacaktır. Önder Özen'e de inanıyoruz, güveniyoruz. Sonuçta inanmak zorundayız. Bir görev verilmiş. O da bunun bilincinde hareket ediliyor. Etmesi de gerekiyor. Yani önümüzdeki sezon çok büyük bir savaş var. Allah sonumuza eylesin. Ha, onlardan daha da önemli. Yani bu MHK işte... Bu olaylara biraz daha kontrollü, dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Sevgili evet. Federasyon Başkanı, onu buradan yani biliyor, ben konuşuyorum onunla, detayları da söylüyorum zaman zaman. O da bazı şeylerden evet. rahatsız. İnşallah daha iyi olacaktır.
1: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ederiz. Okan Koç ve Güvenç Kurtar'la birlikteydik. Son sayfanın sonuna geliyoruz. Herkese mutlu geceler diyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile Senegal arasında oynanan karşılaşmanın özetiyle birlikte de yayınımızı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
3: Maçında Amerika Senegal maçı, hep birlikteyiz. Robinson, Ricardo Pepi, Pepi'den iyi pas, etkili geliyor Birleşik Devletler. Pulisic çevirdi. Gol şansı ve gol! Sergio Dest atıyor. Amerika Birleşik Devletleri 1-0 öne geçiyor. Soldan çok iyi paslaştı Birleşik Devletler. Pepi, Pulisic ve son durakta Sergio Dest var. Nefis bir gol. Üstünlüğü erken ele alıyor Amerika Birleşik Devletleri.
4: Gerçekten çok güzel hazırlanış açısından, müthiş bir gol.
3: Bu arada etkili geliyor Senegal. Mane gol şansı. Kaleci çıktı. Mane yerde, gözler maçın hakeminde. Topa müdahale ediyor Nick Walsh. Sağ kanattan etkili geldi Amerika. Pulisic kaleci çıktı ve Christian Pulisic 2-0. Önce asist, sonra gol. Şu ana kadar Charlotte'da, Kuzey Carolina'da Christian Pulisic fırtınası esiyor. Savunmanın arkasına bu top. Pepe hareketlendi bu kez sağ kanatta. Pulisic'e gönderdi. Kaleci Diaw kalesini boşalttı. Çok sakin, çok tecrübeli Christian Pulisic Diaw'ı geçti ve topu ağlara yolladı. 2-0. Top kaybı. Habib Diarra önünde boş bir alan yakaladı. Diarra gidiyor. Merkeze doğru gitti. Pasını aktardı. Gol şansı ve top ağlarda gol. Kaptan sahnede Sadio Mane. Senegal farkı bire indiriyor. Sadio Mane bulduğu ilk fırsatta Matt Turner avladı. Çok iyi çıktı Senegal. Crepin Diatta'dan Habib Diarra'ya. Diarra bu nefis ara pas. Gelişine, gol vuruşunu yapıyor Sadio Mane. Birleşik Devletler 2, Senegal 1. Tillman baskıda. Tillman topu kazandı. Balogun pas bekliyor. Balogun karşı karşıya. Balogun ve gol. Balogun golü attı. Birleşik Devletler 3. golü buluyor ama Bayraktarvat'a ağlara giden top gol geçerliği kazanmıyor. İliman Ndiaye topu kaptırdı. Nicholas Jackson baskıda. Jackson topu kazandı. Brady çıktı. Jackson dokundu. Nicholas Jackson bir dokunuş daha. Mane takipte gol. Sadio Mane. Sadio Mane ile Senegal 2-2'yi buluyor. Nicholas Jackson'ın baskısı. Son dokunuş.

pişman eden Amerikan rejisi kaynaklı skor 3-2 görünüyor değerli izleyenler, ama bu golle birlikte 2-2 yakalıyor Sadio Mane ile birlikte Senegal. Birleşik Devletler Veah'la geliyor. Balogun pas istedi Balogun'a. Balogun yerde kaldı. Tillman gol atıyor. Ama Nick Walsh'un düdüğü var. Ağlara giden top geçerli kazanmıyor. Burada faul hükmediyor Nick Walsh. Tim Veah girdiğinden bu yana sağ kanadı etkili kullanıyor. Veah çevirdi, savunmada ata, gol geliyor. Saniyeler önce yine atmıştı Birleşik Devletler. Gol sayılmamıştı, daha doğrusu ağlara giden top. Gol değeri kazanmamıştı ama Balogun bir kez daha sahne alıyor. Kenny Tillman nefis paslar, kaleci çıkardı. Atağın devamı McKenny, direkten döndü. Devam ediyor atak, kaleci Diaw. Direkt dibinde Diaw, nefis bir pozisyon. Müthiş bir pozisyon. Direkten döndü, sonrasında da Diaw bir vuruş daha dışarıya gitti. Nick Walsh da son düdüğünü çalıyor. Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri Senegal'i 3-2 ile geçiyor.

Spor Radyo. Sporun Radyosu. Milli heyecan artık A-Spor'da. Bizim çocukları Dünya Kupası'na birlikte uğurluyoruz. A-Milli futbol takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı konuk ediyor. Gün boyu canlı yayınlar, stadyum çevresinden ve saha içinden özel görüntüler, usta yorumculardan maç analizleri, son dakika gelişmeleri, taraftarın tribün şovu ve sürprizler. Bugün oynanacak Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçının heyecanı gün boyu canlı yayınlarla A-Spor'da.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius göz hareketli penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan.
1: Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe!
0: Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor.
1: Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside! Bellingham. Jude Bellingham arada nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi bir seledir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba.

0: ardında ofsayta takılmadan attı golü.
1: Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Szczęsny. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid. Ne yok? Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi.
2: Courtois. Bu da Eric Garcia'nın zekası.
1: Bellingham çıktı o kalabalıktan. Bellingham yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Szczęsny. Vinicius özür diliyor Arda'dan. Valverde. Şimdi Arda.
2: Kamavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra.
1: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
2: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde. Xabi Alonso ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
1: Vinicius Junior. Topla hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham.
0: Muazzam bir asistin ardından golü de atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
2: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
1: Vinicius, şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol, Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe. Offside.
2: Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu düşündüm. Reji, Real Madrid'in baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Valde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
2: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti şimdi de penaltı gibi duruyor.
1: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Fotoğrafı izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Sotogrado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Szczęsny kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Szczęsny inanılmaz çıkarttı. Szczęsny'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Szczęsny nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
2: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
1: Kaybetti pasını verirken Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı, bayrak kalkmadı. Brahim cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans Pedri. Sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı yandan Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
2: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
1: Sarı evet, ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1. El Clasico'nun sonucu.
3: Liga'da dev bir maç. Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayena savunma arkasına kaçtı. Alex Bayena gidiyor. Bayena karşı karşıya. Alex Bayena topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayena için. İzleniyor şu anda pozisyon.
4: Gol geldi.
3: De Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayena ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayena golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha altı çılımı. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru birbirine getiriyor. Pedri'yi de özlediler ama Rafinha'yı...
2: Pasta Pedri'den geldi. Yani bu iki adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek, futbol değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
3: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Bayena hareketlendi. Bir hata Bayena. Geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo. Şık hareket Olmo. Olmo. Yerde kaldı ve penaltıyı veriyor hakem.

0: Lewandowski. Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamine Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal. İyi top geldi kafa. Ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Balde. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi. Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu. Lamine Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Yamal. Üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez. İçeride Baena da var. Julian. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevinçe devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu, Almada karşı karşıya kalabilir. Almada, Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford Oblak. Corner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi.

0: işi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
1: Neyse, Hansi Flick gülüyor.
0: Son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.
2: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor. Olmo. Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico Gonzalez pası şimdi Bayern'a çevirdi içeri, gol pozisyonu. Antoine Griezmann gerçi offside bayrağı havada ama
3: bitiremiyor mu?
2: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. Of. İyi de kontrol Giuliano.
3: Gol olması lazım.
2: Giuliano Simeone 1-0.
3: Muhteşem bir gol.
2: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone, evet, hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Yap. Şimdi Rashford. Rashford pası Olmo. Rashford tekrar. Gol pozisyonu. Rashford 1-1. Marcus Rashford hemen cevap geldi. Barcelona'dan 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap. Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia savunma arkasına. Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kartta geldi.
3: İşte tehlike.
2: İzleyecek.
3: Ya da
2: neyi izleyeceğini göreceğiz.
3: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
2: Evet.
3: Onu izletmişler.
2: Rashford. Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo. Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstesni bir gülüş ama yine gidiyor. Bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben. Çok,
3: evet, yani
2: sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
3: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
2: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine.

0: Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
1: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
0: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark. Olmo verdi, Ferran vurdu, müthiş çıkardı Juan Musso. Lamine Yamal, Gavi, Gavi, Pedri'ye, Pedri, daha da sola, Cancelo, Cancelo yine attı çalımı, Cancelo, ooo bir çalım da, Cancelo şov, gol Lewandowski, gol Lewandowski, şans golü
1: acayip
0: Lewandowski için ama,
1: acayip bir gol.
0: Cancelo yaptı orada her şeyi, Cancelo acayip şeyler yaptı, golü Lewandowski attı. 2-1. Bu sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi. Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

La Liga'nın 35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'ın frikiği atıyor! Büyük sevinç var Camp Nou'da. Marcus Rashford! Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. Klasiko'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yan alanda kalıyor top. Maçtaki ilk büyük fırsat 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouameni, tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor Tchouameni'nin bu şutu. Juan Garcia, Eric Garcia, Ferran Torres, Rashford'a doğru pası, Marcus Rashford önünü aldı, büyük tehlike yine, Marcus Rashford son anda müdahale, Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford, Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia, top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez, Fermin ceza sahası içi, Fermin'in plasesi, Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin, Cancelo, Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına, pas ona doğru, Ferran Torres düzeltti, vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla, bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol! Ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada, Vini girdi araya, Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top.
2: ve pozisyon.
0: Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı, pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frankie De Jong. Rüdiger arkasında, De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmıyorum. Yani
0: kızmıyorum.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmıyorum.
0: Belki de son el klasikosu Robert Lewandowski'nin. Kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios.
2: Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: için uygundur.
1: Dünya Kupası yolundaya hoş geldiniz. Artık geri sayıma geçildi. 11 Haziran tarihinde 2026 Dünya Kupası'nın heyecanı tüm gezegenimizi saracak. Tüm futbol severler ekran başına kilitlenecek. Stadyumlarda yine Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, her yerde bu heyecan, daha doğrusu 3 ülkede başta yaşanacak ama milyonlar, hatta belki milyarlarca insan bunu takip edecek. Biz de bugün Mehmet Özcan ve Caner ile birlikteyiz. Beraberiz. Caner İşbeğendi ile birlikteyiz. Hoş geldin Caner.
2: Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Sizlerle de Aspor ekranlarında ilk yayınım ve Dünya Kupası özel oldu. Yarın da bir milli maç heyecanıyla hem ATV ekranlarında bir araya geleceğiz. Uzun zamandır hatırlamıyorum tabii ki ATV ekranlarında bir milli maç heyecanı ve bunu da yaşayacağız yarın. Zaten hem ATV hem Aspor ekibi de yarın sahada olacak Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda.
1: Evet.
2: Bunun da heyecanını bugünden giriş yapıyoruz esasında. Bütün genel hatlarıyla dilimiz döndüğünce ümit ediyorum konuşacağız diye temenni ediyorum.
1: Dünya Kupası'nı konuşacağız, milli takımımızı konuşacağız. Caner'in söylediği gibi yarın Kuzey Makedonya ile Amerika'daki turnuva öncesi hazırlık maçımız var. O karşılaşma ATV'den yarın saat 20.30 itibariyle canlı olarak yayınlanacak. Bu maçın başlangıç saati 20.30. Ama heyecan gün boyu Aspor ekranında olacak. Kadıköy'den yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Milli takımımızı İstanbul'da artık son kez seyretme imkanı bulabilirsiniz. Onu söyleyelim, belki hala biletler kaldıysa bir şansınızı denemenizde fayda var. Dünya yıldızları, Türk milli takımı forması giyen futbolcular, hepsini izleyebilirsiniz. Mehmet, hoş geldin sen de.
3: Hoş bulduk Koray. İyi bayramlar diyeyim tekrardan. Bayramı bitirdik dün ama yoğun çalıştık bu süreçte. Seninle de bugün yayın öncesi aslında biraz beyin jimnastiği yaptık. Yani milli takımımızın gruptan çıkmasını zaten bekliyoruz. Yani inancımız tam. Olası grup liderliğinde veya ikincilikteki rakipleri de bir denemek gerek. Bugünkü Amerika-Senegal maçı o anlam. Zaten Amerika gruptaki son maçımızı oynayacağımız ev sahibi. Senegal'in de eşleşme ihtimalimiz var. Yani ben Senegal'in grubuna baktığımda Norveç'in arkasında 3. olduğunda Türkiye grubunu 1. bitirirse bir %20 ihtimal Senegal'le de eşleşme durumumuz var. Tabii onları da konuşacağız.
1: Amerika Birleşik Devletleri Senegal hazırlık maçı var. Saat 22.30'da Aspor'dan canlı olarak yayınlanacak. Gruptaki en önemli rakibimizi bir alıcı gözle izlemek istiyorsanız bu karşılaşmayı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Senegal de yine Dünya Kupası'nda I grubunda yer alıyor. Onlar da Fransa, Irak ve Norveç'le birlikte I grubunda bir üst tura çıkma mücadelesi verecek. Zaten Amerika Birleşik Devletleri bizimle birlikte D grubunda, diğer rakiplerimiz de Paraguay ve Avustralya. Bu bilgiyi de bir kez daha hatırlatmış olalım. A milli takımımızı konuşacağız tabii ağırlıklı olarak ama yine Dünya Kupası'ndaki diğer gruplara da bakacağız. Biraz onlar üzerinden de sohbetimizi sürdüreceğiz. Şu ana kadar olan süreçte veya işte şimdi yarın artık Makedonya karşılaşması da var tabii, Kuzey Makedonya maçı. Herkesin beklendiği bir numaralı konu Caner, geniş kadronun azaltılacak olması.
2: Evet.
1: Sayının 26'ya düşürülecek olması. Orada işte hangi futbolcular gidecek, biraz daha ona döndü şu anda gözler.
2: Doğru. Yani bu kriterlendirmeyi yapmak oldukça zor. Yani 35 tane çok değerli oyuncu var. Bunların içerisinde gerçekten form düzeyi çok yüksek isimler var. Bu sezon yeterince kulüp takımlarında fazla forma şansı bulamayan isimler var. Burada yine bir denge unsuru ister istemez devreye giriyor. Uzun yıllardır esasında, şimdi ben bugün de gelmeden şeyi de saydım. Mesela 6 tane Fenerbahçeli oyuncu var, 6 tane Galatasaraylı oyuncu var. Yani Beşiktaşlı ve Galatasaraylı oyuncu sayısı biraz daha az oluyor. Orada biraz daha sanki kulüp bazındaki oyuncu sayısını dengeleme durumu da biraz ister istemez işin psikolojik tarafı açısından biraz zorlayıcı oluyor oyuncu tercihleri bakımından. Tabii şimdi çok fazla tartışma var. Hangi oyuncular gidecek? Sonuçta burada kadrodan 9 tane oyuncu elenecek. Birçok ihtimal üzerine odaklanıyoruz. İşte mesela savunma bölgesinde hangi oyuncuları tercih edecek? Tabii şimdi biz Montella ile 3 senedir birlikteyiz A milli futbol takımımızda. Montella'nın genellikle oyuncu tercihleri şöyle oluyor. Pozisyonel destekliği yüksek oyuncular. Nedir bu? Belli başlı farklı bölgelerde görev alabilen oyuncular genelde tercih ediyor. Misal Barış Alper Yılmaz. Hem sağ kenarda oynuyor hem sol kenarda oynuyor. Forvet oynayabiliyor. Mesela Kaan Ayhan bu sezon belki Galatasaray forması altında çok önemli düzeyde bir katkı vermedi. Ama Montella'nın güvendiği isimlerden bir tanesi, çünkü pozisyonel destekliği olan bir oyuncu. Hem ön tarafta görev alabiliyor, stoper oynayabiliyor, sağ bekte görev alabiliyor. Yani belli başlı

0: alternatiflerde değerlendirebileceğiniz ve aynı zamanda kendi takım formasyonunuzu çok fazla bozmayacağınız türevde, nitelikteki oyuncular genelde Montella'nın ilk tercihi oluyor. Bu kriteri tabii ki göz önünde bulunduracaktır. Esasında mesela en çok tartışılan konulardan bir tanesi milli takımımızın forvetsizlik konusu belki çok ele alınıyor.
1: Evet.
0: Şimdi tabii ki bakıyorum şu anda Deniz Gül mesela bir pivot pozisyonunda görüyoruz. Deniz Gül çok büyük ölçüde A milli takımımızla Amerika'da yer alacaktır diye tahmin ediyoruz. Çünkü bu o türevdeki bir oyuncuya da ihtiyacımız var. Ama tabii ki milli takımımızın ana hatlarıyla yani son 1-1,5 yıllık periyotta Dünya Kupası'na kadar giden yolda genelde 4-6-0 gibi bir pozisyonda yani 4-6-0 formasyonunda A milli takımımızı izliyoruz. Genelde ön uçta sahte 9 rolünde Kerem Aktürkoğlu'nu tercih ediyor. Tabii ki bu bir tercihtir. Yani belli başlı farklılıklar var. Sonuçta 24 yıl sonra A milli takımımız Dünya Kupası'na gidiyor. İster istemez şimdi bir takım karşılaştırmalar yapılıyor şu anda. Mesela Şenol Güneş dönemindeki A milli futbol takımımızla bugünkü A milli futbol takımımız, ama futbol değişiyor, hayat değişiyor sürekli. O günkü futbolun getirdiği bir takım prensipler bugün tamamıyla değişti. O gün mesela bizim A milli futbol takımımızın 10 numarası Yıldıray Başdük'tü. İşte Riquelme gibi, Rui Costa gibi daha statik 10 numaralar barındırabiliyordu mesela.
1: Evet.
0: Şu an futbol değişti. Şu anda statik 10 numaralar yerine herkes koşmak ve herkes atletik olmak zorunda.
1: Sahiçi özgürlük yok o kadar.
0: Tabii artık. Kesinlikle öyle. Bakalım, tabii ki biz de merakla bekliyoruz. Bu iki karşılaşma oldukça belirleyici olacaktır. Ben özellikle yarınki karşılaşmada muhtemel 11 tercihlerinde Montella'nın ön hatta bir takım değişiklikler yapmasını bekliyorum. Mesela sağ kenarda İrfan Can Kahveci'yi bekliyorum. 10 numara pozisyonda Yunus Akgün'ü bekliyorum. Sol tarafta yine sürpriz olarak ilk kez izleyeceğimiz bir Aral Şimşir olacaktır.
1: Olabilir diyorsun.
0: Muhtemel olarak. Forvet'te de bakalım belki çok büyük ölçüde Deniz Gül olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu şekilde ön hatta bir...
1: Zaten detaylı şimdi konuşuruz.
0: Evet.
1: Genel hatlarıyla Mehmet, sen böyle çok radikal bir karar bekliyor musun?
2: Zaten yok, tam tersi. Eleyeceği oyunculara şans verecek muhakkak. Ama zaten yani 9 oyuncu çıkıyor diyoruz ya. 7 oyuncu çıkacak diyelim. Hani 2 tane kaleci zaten.
1: Çıkarırsa.
2: 3 kaleci gideriz. Yani genelde 3 kaleci gidiyor turnuvaya takımlar. Geri kalan 7 pozisyon. Caner aslında özetledi yani, çok yönlü oyuncular. Ligimizden baktığımda bence bir Ozan Tufan olması gerekti. Çünkü Ozan 94 doğumlu bir oyuncu. 2014 çok erken yaşlarda. Fatih Hoca hatta milli takım hocasıydı. O şansı buluştu. 2 tane turnuvaya da Ozan Tufan zaten as oyuncumuzdu. Bu sezon bence Trabzonspor'da joker performansını, işte orta saha, hatta sonlarda stoper oynadı. Yine sağ bekte Pinan'ı yerine çok gördük.
1: Fatih Hoca da söyledi, hatırlarsın.
2: Doğru. Fatih Tekke de söylemişti. Fatih Tekke Hoca da. Kaleci olarak tabii ki Berke olmalıydı, ama orada biraz hani disiplin, teknik, daha doğrusu o hocanın otoritesiyle ilgili bir karar edeceğiz. Ona saygı duyuyorum tabii ki, ama onun dışı şimdi Caner'in söylediği hoca kontenjanı oyuncular var. Samet bunlardan biri. İtiraz etmiyorum, ama mesela Çağlar iyi sezon geçirmedi.
0: Evet.
2: Baktığımızda Kaan Ayhan yine milli takıma evet önemli hizmetleri oldu, ama son 2 senedir çok geri giden bir isim. Bakalım hani kadro dışında hangi oyuncuları eleyecek Montella, merak ediyorum. Ben kendi adıma deminden beri yönetmenimiz kadroyu da gösterdi orada. Ben kadroya tabii gözüm takıldı. Şu
1: şimdi
2: var.
1: Birazdan net isimler tabii. Zaten soracağım size. Onu söyleyeyim.
2: Ama ben şunu söyleyeyim Koray. Yani benim nazarımda milli takım 12 kişi. Bizim turnuvada bunu 15-16'ya çıkartmamız gerek. Hatta izninle ben hemen o 12 tabii. Kişiyi sayayım. Çünkü izleyicilerin de çoğunun bana katılacağını düşünüyorum. Şimdi kalecimiz Uğurcan. Sağ bekimiz Zeki, sol bekimiz Ferdi. Stoperlerimiz Merih'le Abdülkerim. Orta sahayı bir fazla sayacağım o ikiliyi. Hakan Çağlıoğlu, İsmail Orkun. Bu üçlünün ikisini düşünelim. 12 deme sebebim o zaten. 10 numara Arda. Sol Kenan. Sağ taraf Barış, ileri uç Kerem.
1: Bence
2: bizim
1: var zaten.
2: Bizim 12 oyuncumuz var. Yani bu oyuncular zaten hani kariyer olarak da baktın, işte kim gitti, Inter'in oyuncusundan bahsediyoruz.
1: Doğru.
2: Orkun desek Benfica gördü, Kerem keza öyle, Barış piyasası olan bir oyuncu Suudi Arabistan'dan, o teklifler muhtemelen Dünya Kupası sonrası Premier Lig'den gelecek. Buradaki o sayıyı 15-16 yapmamız neden önemli Koray? Turnuvalarda ilerlemenin için bu şart, yani 11-12 oyuncuyla bitmez turnuva, bunun kartı var, sakatlık var ve... Artık futbolda bu oyuncuların çoğu çok yıpratıcı sezonlar. Avrupa Ligi 50 maç, ki zaten ne yazık ki Hakan, Kenan, Kerem bir sakatlık problemleri de yaşadılar. Arda Güler keza sezon sonunda birkaç maç kaçırdı.
1: Evet.
2: Yani o yüzden Montella'nın bu 12'yi 15-16'ları taşıması gerek turnuva içinde. Ha, Yunus'u mu monte eder, İrfan Can'ı mı, veya bana kalsa olması gereken 2005 doğumlu jenerasyondan bir oyuncu işte. Can Uzun olur, Aral olur. Yani Fatih Hoca mesela Emre Mor'u o şekilde o problemli turnuvada bile bir şekilde takım için atmaya çalışmıştı. O prim kavgasını yaşandı, 2016 turnuvasını kastediyorum. Bu önemli. Yani şöyle ilginç bir ülkeyiz. Az ve öz katıldık turnuvalara. Hele Dünya Kupası çeyrek asır sonra, ama gittiğimiz zaman, katıldığımız zaman da iz bırakıyoruz. Yani bir önceki Avrupa Şampiyonası Hollanda'ya karşı biz hak ettik yarı finali. Hollanda bizi eledi 1-0 geriden gidip. Orada yine eksiklerimiz vardı hatırlıyorum. Samet böyle Meri sanırım bir UEFA'dan ceza almıştı. Gol sevincinden dolayı böyle biraz... şanssızlıklar, haksızlıklar da yaşamıştık o aklımda. Mert yerine Uğurcan var bu sefer kalemizde. Hani Uğurcan'ın da şu an tam isim üstünde olduğunu görüyoruz, ama bir gerçek var Koray. Ben normalde 4-6-0'a forvet, santrafor eksikliğine çok kafa yormam turnuvalarda. Turnuvalar çünkü işte biraz da sizin strateji yapmanız. Tabii. Tam tersi 4-6-0'la sonuca da gidersin. Monte'ye bir önceki turnuva gitmişti ama bu sefer bahsettiğimiz turnuva Dünya Kupası. Örnek veriyorum, grup aşamasındaki maçları hatırlatalım izleyicilere. Avustralya, Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri. Üçüne de biz favori çıkacağız. Yani o tip maçlar sende bir 9 numara ister. Şimdi biz ister istemez gruba baktığımız zaman, evet, Avustralya'dan diyorsunuz, Paraguay'dan diyorsunuz, ama örnek veriyorum, Amerika Birleşik Devletleri yedek forveti Hacı Wright bizde ilk 11 çıkardı Türk olsaydı yani. Tabii, o yüzden olabilir. De biraz ayaklarımız yere sağlam basacak, ama ne mutlu ki Montella gibi tekniğe, taktiğe, rakip analizine kafa yoran bir teknik direktör var. Makedonya ve Venezuela maç seçimleri de güzel. Venezuela çünkü diyorum hem Paraguay'ın bir provası olacak, hem de sonraki turlarda diğer gruplarda üçüncüler muhtemelen Güney Amerika takımları veya işte Amerika tarafından takımlar gelebilir. Onlarla maç ezberi olması açısından da ben önemsiyorum hazırlık sürecini.
1: Evet, bu Kuzey Makedonya maçı öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısı düzenledi. Futbolcular Ozan Kabak ve Deniz Gül de o basın toplantısında yer aldı. Dilerseniz bugün neler söylemişler hep birlikte bir hatırlayalım, ardından devam edelim.
3: Kerem'le alakalı yani sadece ufak bir korku yaşadık. Yani şu anda mesela normale döndü. Antrenmanlara da başlayabilir. Ama ben şu anda hiçbir şekilde acele etmiyorum kendisiyle alakalı. Kendisine de söyledim. Bizim buradakilere de söyledim. Yani riske girmek istemiyoruz yarınki maçla alakalı da Kerem'le alakalı. İlk geldiğinde takımdan ayrı antrenman yaparken ufak bir sakatlık geçiren Mustafa da var. Onu da değerlendirmeye alıyoruz şu anda. Durumunu takip ediyoruz. Mesela Kenan Arda'yı da, mesela Arda'yı da çok iyi gördüm. Bunu söyleyebilirim. Hani daha farklı bekliyordum ama gayet iyi durumda Arda da. Kenan keza o şekilde. Ferdi de ufak tefek sorunlar vardı. Onları da takip altındayız. Hiçbir şekilde acele etmeden riske girmek istemiyoruz. Ve herkese açıkçası çok iyi gördüm. Çok motive gördüm. Herkes tabii ki de Dünya Kupası'na da gitmek istiyor. Ama biliyorsunuz ki benim görevimden dolayı bazı arkadaşlarımız bizimle olmayacak. Bu da hani çok büyük bir sorumluluk biliyorum. Çok da zor bir gün olacak benim için. Geçen sefer de söylemiştim. Ama futbol bu. Maalesef bazı kararlar vermek durumunda olacağız. Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve her ülke farklı kültüre sahip, farklı futbol kültürüne sahip dediğiniz gibi. Yani Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha bu tarz farklılıkları görebiliyorsunuz. Mesela hazırlık maçı olarak Kuzey Makedonya'yı seçtiğimizde Avustralya'ya çok benzer bir futbol oynadıklarını tespit etmiştik ve onlar da hazırlık maçı oynamak istediklerini de onaylamışlardı bizimle beraber. O yüzden öyle bir hazırlık maçı yaptık. Keza ikinci maç Venezuela'ya karşı Güney Amerika takımı farklı bir kültür dediğiniz gibi yaklaşık 10 yıldır belki de daha fazla Güney Amerikalı bir rakiple oynamamışız. O yüzden bu tarz seçimleri yaparken her zaman ileride karşılaşacağımız rakiplerimize göre kararlar alıyoruz. Biz bu turnuvaya hazırlanırken her zaman ülkemizi temsil edeceğimizin bilincinde hazırlanıyoruz. Tabii ki de Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali ve orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ama hem duygusal anlamda da bir hazırlığımız var. Futbolcularımız da bu bilinçle hareket ediyor. Çünkü dediğim gibi çocukluk hayalimiz, ama bizim sorumluluğumuz da var. Ülkemize karşı, Türkiye'ye karşı onları çünkü temsil ediyoruz dünyada. O yüzden en iyi şekilde temsil etmekten her zamanki gibi gurur duyacağız ve elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız. Formatlar her zaman değişiyor. Futbol her zaman değişkenlik

0: gösteren bir oyun. Hep her zaman en iyisini hedeflemeye çalışıyorlar bunları yaptıklarında. Hatta en son örnek olarak Avrupa Şampiyonası'nda da daha fazla maç oynandı Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bile. O yüzden bu tarz şeylere, yeni kurallara, yeni formatlara sadece adapte olmanız gerekiyor. Geçmişte olan başarı tabii ki de hepimizi çok fazlasıyla gururlandırıyor ve mutlu oluyoruz. Tekrar gördüğümüzde ve o andaki yaşanan duyguları hissettiğimizde. Ama şunu da eklemek istiyorum. Futbolcularımız benden futbol tarihimizi çok daha iyi biliyor. Yani onlara video göstermenize gerekmiyor açıkçası. Çünkü nasıl duygular yaşadıklarını, bazıları çocuktu, bazıları biliyorsunuz doğmamıştı. Onlar da o hikayelerle büyüdü. Ben de tarihimizi hani biraz çalıştığım için hani biliyorum. Ne kadar güzel duygular yaşandığını herkes biliyor. O yüzden hani çok fazla video göstermeye gerek yok. Çünkü hepimiz bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu duyguların bilincinde hareket ediyoruz ve dediğim gibi her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ya ben çok hayalperest bir insanım. Çok da büyük hedefleri olan bir insanım. Yani bu benim DNA'mda var. Az çok anlamışsındır. Anlamışsınızdır 2,5 senedir. Ama her seferinde adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Tek düşüncem her zaman tabii ki de ilk adımı atabilmek, ama tabii ki de hedefimiz gruptan en iyi şekilde başarıyla çıkabilmek ve ondan sonrasını yine adım adım ilerleyebilmek. Biliyorsunuz ki grubumuz dengeli bir grup. O yüzden Dünya Kupası'na gittiğinizde her zaman dengeli rakiplerle karşılaşırsınız. Çünkü futbolun en iyileri oradadır. Ve futbol biliyorsunuz enstantane oyunudur. Bir anlık bir aksiyonla her şey değişebilir. O yüzden her seferinde bütün enerjilerimiz adım adım ilerleyerek bütün hedeflediğimiz hedeflere ve hayallere ulaşabilmek için atılacaktır. Ve en iyi şekilde yapmaya çalışacağız bunu. Bizim için maç fark etmiyor. Yani milli takım seviyesinde olduğunuzda hazırlık maçı ya da dostluk maçı diye bir şey yok. Her sonuç bizim için çok önemli. Ama tabii ki de yarınki maçta farklı isimlerde görme ihtimaliniz olacak sahada. Ama tabii ki de her şey bir oyun metoduna bağlı olacak şekilde olacak. Ve tabii ki de bizim önceliğimiz en iyi şekilde temsil edebilmek. O yüzden dediğim gibi maçlar bizim için hazırlık olarak hani adlandırılsa da hepsinin sonucu bizim için çok önemli. Çünkü hem ülkemizi temsil ediyoruz, hem kendimizi temsil ediyoruz, hem de en iyi şekilde sonuç almak istiyoruz ne olursa olsun. Çünkü burası milli takım.
1: Çok heyecanlıyız. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Ya bunun heyecanı tarif edilemez. Elimizden gelen en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Umarım gerçekten güzel bir turnuva geçiririz. Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. Onun için şimdi tam konsantrasyon, tam fokus milli takım. Kulüp takımlarını artık bir kenara bıraktık. Maç maç bakacağız. Tabii ki ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Ama ondan sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.
2: I will do my best every time I play. Then, like you said, we have a lot of good players, but every time I play, I will do my best.
0: Oynadığım her fırsatta elimden gelen en iyisini yapacağım. Yani dediğiniz gibi çok fazla iyi futbolcumuz var, ama dediğim gibi her oynadığımda en iyisini yapacağım. Ve tabii ki de çok büyük hedeflerim var, hayallerim var, milli takımla da olsa. Hepsine hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum.
3: Kuzey Makedonya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında bugün soruları yanıtladı Vincenzo Montella, Deniz Gül ve Ozan Kabak. Mehmet, Deniz Gül'ü nasıl buluyorsun? Şampiyon oldular Porto ile bu sezon. Tebrik edelim bir kez daha.
4: Sainz çok iyiydi. Bizim ligimizde de yolu geçti. Bir Farioli ile buluştu orada. İngiltere aktarmalı gitti. Yedek forvet konumundaydı.
3: Giresun'daki Borja,
4: evet.
3: Sainz.
4: Evet. Orada Samu sanırım sakatlık yaşadıktan sonra biraz Deniz orada şans daha çok geldi. Ara transferde Galatasaray'ın bir yoklaması oldu Koray. 10 milyon euro gibi beklenti içindeydi Porto. Yani geleceği olan bir oyuncu, futbol altyapısını yurt dışında aldı. İsveç'te yetişmiş diyebiliyorum. Düzeltin lütfen.
3: Doğru, Stockholm doğumlu.
4: Yani demin aslında söylediğim, Deniz de ona dahil, Can da yani bir şekilde bir genç oyuncu katmamız gerek. Ki zaten bizim en şanslı olduğumuz nokta çok genç bir milli takım. Milli takıma sahibiz bir tek. Hakan Çalhanoğlu şu an mevcut kadroda 30 yaşından 32 yaşındaki, onun da önünde bir kariyer olarak 3-4 sene üst seviye oynayacaktır muhakkak. Yani genç oyuncular bu anlamda önemli. Üstüne bir de bizim santrafor'da hani bazı maçlar Kerem ve Barış Alper değil, hedef santrafor Denizli'de oynayabilirsiniz.
3: Tabii.
4: Umarım yarın bunun bir provası olur Makedonya karşısında. O yüzden de ben açıkçası umutluyum. Deniz'den, hele keza Can'dan ki Can'ı zaten Frankfurt formasıyla direkt tribündeydim o maç, Şampiyon Ligi maçı. Çok çok iyi oynamıştı maçın farkı gitmesinde.
3: Evet.
4: Baş aktördü Can.
3: Doğru. Deniz Gül üzerinden devam edelim Caner seninle de. Eldeki, sen az önce zaten yayının başında söyledin, elimizdeki tek tipteki oyuncu aslında.
5: Doğru.
3: Santiago Santrfor olarak. Sen nasıl buluyorsun, değerlendiriyorsun?
5: Ya biraz yarınki karşılaşmayı esasında bir nevi Paraguay maçının provası gibi görüyorum. Çünkü Kuzey Makedonya'nın oyun tarzına baktığımızda biraz derin blokta savunan bir rakip. Dolayısıyla tamamen katı savunma inşa etti. Onların da başına Sedoski gelmişti geçtiğimiz Aralık ayında. Bir resmi iki tane de hazırlık maçı oynadılar. 4-0 kaybetmişlerdi Danimarka'ya playoff'ta, Dünya Kupası biletini orada kaçırdılar. İki tane de hazırlık maçı oynadılar. Biri Kuzey İrlanda ile biri Bosna Hersek'le ve her iki karşılaşmada 0-0 tamamlanmıştı. Tamamen ana amacı gol yemeyen, derin blokta kapalı bir şekilde katı savunma yapan, geçiş hücumu kovalayan, önde işte Miyoski var, yine Türkiye Ligi'nden bildiğimiz tanıdığımız Elif Elmas var. Bu iki oyuncuyla tamamen geçiş kovalayarak hücuma çıkan bir rakiple oynayacağız yarın. Esasında işte tam oyun stili olarak Paraguay'a biraz benziyor. Bu bağlamda yarın bu kadar kapalı bir savunmaya karşı, İşte örnek vermek gerekirse her zaman Montella'nın oynattığı o 4-6-0 formasyonu bu tarz bir rakibe çok da uygun değil. Önde bir pivot olması lazım. Topu yumuşatıp orada bekleyip tamamen kalabalık biçimde hücum etmemiz gerekiyor. Yarının oyun planı tamamen bu şekilde. Kuzey Makedonya tercihi bilmiyorum, belki spontane mi gelişti bilmiyorum ama bence yani rakipler nezdinde değerlendirdiğimizde, yani bir Paraguay maçının sınavı olarak bence çok doğru bir tercih olmuş. Bu bağlamda yarın iyi bir opsiyon olacak. İşte Aral Şimşir'i gerçekten çok merak ediyoruz. Az önce Mehmet abinin de ifade ettiği gibi, acaba ilk maçında bir böyle Emre Mor etkisi verebilir mi? Bize bir wow dedirtir mi? O da çünkü bu sezon Danimarka'da olağanüstü bir sezon geride bıraktı. 21 asist yaptı ve asist kralı oldu aynı zamanda. Topla çok meziyetli, çok yetenekli. Olağanüstü bir oyuncu. Ama tabii ki bu oyuncu grubuyla ilk kez sahaya çıkacak. Dolayısıyla nasıl bir performans vereceğine dair çok bir şey söyleyemiyoruz. Genelde bu konuda birçok insan çelişiyor. İyi futbolcu herkesle de oynar görüşünü savunan insanlar da oluyor. Kimisi de diyor ki ilk kez oynadığı bir arkadaş grubuyla çok fazla uyumlu da olamayabilir gibi bir tez de savunulabiliyor. Bakalım, merakla bekliyoruz. Deniz Gül tercihi yarınki maç özelinde çok doğru bir tercih. Çevresi nasıl oyuncularla dolacak? Aral ya da işte sağ tarafta İrfan Can Kahveci'yi bekliyorum. Arka tarafta 10 numara pozisyonunda benim beklentim tabii bu yönde. Yunus Akgün'ü bekliyorum. Bakalım yani inşallah tabii ki güzel, keyifli bir karşılaşma oynar millilerimiz. Tabii kazanıp kazanmamak çok da mühim değil ama önemli olan iyi bir sınav vermek ve tabii ki kendini gösterme imkanı olan oyuncularımızın da bu test aşamasını pozitif biçimde geçebilmesi en kritik detay şu anda.
3: Aral Şimşir Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi bu arada bu sezon, o hatırlatmayı da yapalım.
4: Çok iyi istatistikleri.
3: Artı 20 gol. Oyuncular Birliği tarafından 269 oyun, %38'inden fazlasını alarak seçildi. Onun adına başarılı tabii ki ama bir yandan da az önce söylediğimiz konu var. Yani ne yazık ki bazı oyuncular da kadroda yer alamayacak.
4: Ama şu da var, yani Kenan, Arda, Kerem. Hadi Kenan ve Arda özellikle çok fit değiller. Zaten sakatlık yaşadılar. Böyle bir gerçek de var. Yani bu oyuncuları kullanmamız gerek. İrfan sadece bu Dünya Kupası'nı düşünerek Fenerbahçe'den ara transferde Kasımpaşa'ya gitti daha düzenli oynamak için. Bakalım milli takımda şimdi bu hazırlık maçları nasıl performans verecek. Yunus bölgesi değişti Galatasaray'da sene transferi sonrası, ki Arda'nın bölgesinde 10 numarada başka da şu an alternatif yok gibi. Yani Yunus'un da süreleri artabilir o anlamda. Biraz aslında Caner'in girizgahta söylediği de önemli Koray. Çok yönlü oyunculardan kurulu bir milli takım oluşturmaya çalışacak Montella. Yani biraz o esneklik istiyor kadroda. Sistem olarak
5: böyle. Ben mesela futbolun psikolojik tarafına da çok inanırım. Şöyle ki tabii ki Montella'nın tercihidir bu ama mesela İrfan Can Kahveci bu sezon Kasımpaşa'da kiralık geçirdi ve tekrar Fenerbahçe'ye döndü. Şimdi yarınki maç Fenerbahçe'nin stadyumunda oynanacak. Bu bir nevi mesela yarın oynaması esasında bir mesaj da, şöyle bir mesaj içerebilir. Vereceğin performansla hem A milli takımımızla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne de gelebilirsin. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak da kariyerini sürdürebilirsin minvalinde. Bir mesaj da içerebilir. Yarın belki de mesela bu anlamda son şanslarından birisi olabilir. Bu belki de İrfan Can Kahveci'nin kırılma anlarından biri olabilir kendi kariyeri adına. Ve ilginç bir tesadüf söyleyeyim. Yarınki muhtemel 11'lerde Mert

0: Müldür görünüyor. Mert Müldür'ün oynama ihtimali var sağ kenarda. Sağ önde İrfan Can Kahveci. Rakibe bakıyoruz. Sol bekte onu karşılayacak olan oyuncu Alioski, eski bir Fenerbahçe evet. futbolcusu. Ve ön tarafta da Elif Elmas, yine eski bir Fenerbahçe futbolcusu. Yani bizim sağ koridorumuz, rakibin sol koridorunda 4 tane Fenerbahçe forması giymiş oyuncunun Fenerbahçe stadında karşı karşıya gelecek olması, böyle bir düello.
1: Enis Bardi benim bildiğim.
2: Enis Bardi
0: var. Enis Bardi de var. O merkezde biraz daha tabii.
2: Kadroda. Onun dışında Çurlinov var, yine Kocaeli Spor forması giyen Kuzey Makedonya'nın bu maça dair açıkladığı geniş kadroda bu isimler yer alıyor. Tanıdık yüzler de var.
0: Rastoder var forvet mesela. Tun'da bu sezon iyi bir performans gösterdi. Adis Yavuç'un da kuzeni bu arada. Genelde bu tarz detay tabii.
2: Bak da var. Zaten Kuzey Makedonya bize yabancı olan bir ülke değil. Bu arada onu da
1: tam
2: söyleyeyim.
1: Tam sizi yakalamışım. İki tane tam bir Makedon bir takımında sizi servise koyarak kulübede.
2: Ben sonradan biliyorsun devşirme Makedonya şeyi olduk.
1: Doğru, eş tarafından.
2: Eş tarafından, hanım tarafından. Yoksa çok fazla bilgim yoktu. Onlarla birlikte daha çok olmaya başladı. O devamda ediyor. Ama tabii ki yani Bayrampaşa ilçemizde de yakından takip edilecektir.
1: Doğru. Zaten bizde de
2: işte. Araştırsan %100 akrabası falan olan kesim vardır.
1: Serdar Aziz kariyerinin başına Makedon milli takımından da teklif almış. Sağ milli takımda oynadı zaten. Evet. Yine Necip aynı şekilde. Var.
2: Necip de Kosova'dan da aldı.
1: Tabii.
2: Diyebiliyorum.
1: Şimdi Ümit Alanyaspor'un stoperi Romanya'dan teklif aldı.
0: Doğru.
1: Yani bizim o biraz Ümit Ak'ta genç oyunculara bu tarz Avrupa'daki işte Balkan bloğundaki ülkelerden çok teklif geliyor aslında milli takım tercih olarak.
2: Türk vatandaşı.
1: Arda Okan da sanırım benzer
2: Türk teklif çok fazla olduğu için Balkanlarda malum zaten Osmanlı toprağı da oralarda. Orada pek çok Türk vatandaşı var. O yüzden normal kardeş ülkeler sayılır Balkanlarda. Ama bir ara şey vardı. Bu sosyal medyada böyle konuyu açtığı için söylüyorum, biraz daha bağımsız ama. Mesela Şampiyonlar Ligi var, Avrupa Ligi vesaire var ya, UEFA Balkan Kupası diye bir şey yapsa yazmış birisi, yer yerinden oynar herhalde, hepsini gölgeleyebilir diyordu. Yani düşünsene işte Hırvatistan'dan, Sırbistan'dan, Türkiye'yi de belki dahil edebilirsin.
0: Baltık ülkelerini yani kapsayan
2: inanılmaz bir ambiyans
0: şey
2: atmosferde evet, böyle acayip projesi. Bir turnuva olabilir.
0: Ya bu arada çok alakasız ama aklıma geldi. Bir önceki son sayfa yayınımızda bir izleyicimiz bir mesaj atmıştı. Fikir o kadar hoşuma gitti ki. Şimdi çok sayıda işte Victor Osimhen'inden tutun Kvaratskhelia gibi birçok futbolcu Dünya Kupası'na gidemeyecek. Böyle bir wild card projesi sundu. Bir dedi ki bir dünya karması oluşturulacak. Örnek veriyorum mesela bir kriter olacak. İşte her ülkeden, bir her federasyondan sadece maksimum 2 oyuncu alabiliyorsun gibi. Bir dünya karması mesela şeye katılacak. Bu da mesela oyuncuları ayrıca olarak teşvik edebilir mi? Bu fikir benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum tabii bunu FIFA'ya mı sunmak gerekir, İFAB'a mı sunmak gerekir ama enteresan
2: bir şey. Getireceği %100 ama tabii. Orada tabii bir ulusu ve ülkeyi temsil etmenin
0: doğru bir temsiliyet
2: keyfi
0: yok.
2: Var her şeyden öte. Bir de tabii orada farklı şeyler var. Mesela İran'ın adına mesela bir film çıkar yani şu anda. İran sineması da bu arada iyi bir sinemadır mesela. Bugün bu oyuncuları çekmeye başlasalar çok muazzam bir belgesel çıkar. Böyle Amerika-İsrail savaştan sonra yani tabii. İran gidecek şimdi kendi ülkesine saldıran ülkenin topraklarında bir onur ve gurur mücadelesi verecek.
1: 98'de
2: yani.
1: Aynı gruptalardı. İran kazanmıştı o maçı. Gurur meselesi yapmışlar senin dediğin gibi. Tabii ki hani spor konuşacağız ama hani İsrail'in işte elemeler oynadığı turnuvalardan Rusya. Hani futbol neyse de mesela basketbolda bayağı kupalar kaybediyor yani. Olsalar muhtemelen o kupaların mutlak favorisi oluyorlardı Rus takımları. Orada biraz hani işin FIFA nezdinde çok takaniyetli yaklaştıklarını düşünmüyorum.
2: Evet. Dün de mesela Safanov'un dün eşi Stada
1: evet,
2: Rus
1: doğru,
2: bayrağı
1: sokamamış. Doğru.
2: Gördünüz mü bilmiyorum. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain kalecisi Safanov'un eşi Rus bayrağını içeri sokamıyor. İçeri sokmasına izin verilmediği için işte orada
1: kendisi
2: Rus bayrağının renklerinden 3 tane parçayı alıyor, birleştiriyor, öyle destekliyor. Yani enteresan kararlar var son dönemde.
1: Ya Şampiyonlar Ligi şampiyon takımın kalecisi Safanov. Yani mesela bizim milli takımımızın kalecisi Uğurcan'dı. Bazı bölgelerde hakikaten iyi oyuncularımız var Koray.
2: Evet doğru.
1: Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonu takımı kalecisinden daha iyi kalecimiz var.
2: Şimdi Dünya Kupası'na gidenleri konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Senin dediğin son sayfadaki şeyi Melike bana söyledi. O gün sormuş izleyicilerimize de.
0: Atalay Bey'di ismini de söyleyeyim bu arada.
2: Arkadaşlarımız da yapmış. Dünya Kupası'na gidemeyen en değerli futbolcular diye. Kaleci Donnarumma. Zaten İtalya'nın olmaması bir kere başlı başına bir ayrı hikaye. Calafiori, Bastoni, Di Marco. Bu isimler yine yok. Macarlardan Szoboszlai yok. Kvaratskhelia yok. Gürcistan olmadığı için Tonali.

0: yine aynı şekilde yok.
1: Mbeumo United'da da o nereli bilmiyordum.
0: Højlund yok. Şeşko yok. Osimhen yok.
1: Ben ama izleyicilere bir soru sorabilir miyim Kore izinle? Beni daha doğrusu başka şık versinler. Ben Dünya Kupası görememiş benim hatırladığım en iyi futbolcu Ryan Giggs'lerim. Giggs'in şanssızlığı, Giggs'ten sonra Galler birkaç Avrupa şampiyonası yaptı.
2: Evet.
1: Ama Giggs'i biz hiç turnuvalarda izlemedik. Ben izlemedim en azından. Yok, benim aklıma Giggs geliyor.
2: Doğru.
1: Gidemeyen. Yani İbrahimovic'le Ronaldo bir playoff oynamıştı. Ronaldo kazanmıştı. İbrahimovic gidememiş Dünya Kupası'nı istemişti ama sonrasında İbrahimovic'in illaki vardır Dünya Kupası.
0: Mbeumo bu arada Kamerun yok oradan.
1: Kamerun da yok. O ilginç. Şey, Nijerya yok doğru.
0: Nijerya yok. Kamerun yok.
1: İtalya. İtalya bayağıdır turnuva kaçırıyor bu arada. En son tabii kupa kazandılar.
0: Di Marco mesela. Tabii. Di Marco Bastoni.
3: Avrupa şampiyonasını kazandılar.
0: Ne bileyim Szoboszlai olsun tabii çeşitlik olsun diye Tonali'yi de yazmışlar ama mesela Barella falan yok.
1: Doğru.
0: Onları
1: doğru,
0: saymıyoruz. Tabii. Barella da bence çok. Barella mesela bence şeyden önde.
3: Tonali'den mi?
0: Tonali'den önde.
1: Güzel.
0: Çok gerçekten. Var. Bunlar da bizim gibi evde izleyecekler artık. Yapacak bir şey yok.
1: Ya bu arada şimdi Højlund'u görünceydim. Højlund tam bizim ülkeye gelmesi gereken forvet. Çok iş yapar. Evet. Hep kesinlikle biz böyle bir Sörlot'a kilitlenip kaldık ya Koray. Sörlot, Vedat Mürç başka forvet yokmuş
0: Højlund
1: gibi.
0: Højlund gelmek istemedi buraya.
1: O bizde
0: geçen yaz kim istedi ya? Napoli'ye gitmeden önce biri istedi. Türkiye'den bir yoklama yapıldı. Süper Lig'de oynamayı düşünmüyor diye
3: Old Trafford'daki geldi. Manchester United Galatasaray maçını hatırlıyorum. O yağmurlu havada oynanan karşılaşma. Galatasaray'ın kazandığı. Yani o zaman da Sacha Boey fizik olarak en iyi haliyleydi. Yani muhteşemdi ya. Ben tabii. Yani
1: asist yapmıştı o maç. Çok iyiydi hatırlıyorum.
3: Tabii tabii. Ya o günkü performansına hakikaten hayran kalmıştım. Yani hakikaten Süper Lig'de ciddi fark yaratabilecek bir oyuncu.
0: Kuzey ülkelerinin fiziksel avantajı. Tabii. Vikingler dizisiyle birlikte zaten başka alanda da görmüştük. Gerçekten oyuncularda işte Sörlot'ta vesaire de ciddi bir fiziksel avantajları var genetik olarak. Biraz da yetenek olduğu zaman işte durdurulamaz bir Haaland'a dönüşüyorsun. Ne bileyim Højlund oluyorsun.
1: Ona şu bile benim bildiğim ya Norveç ya Danimarka olabilir. Oralarda bir kariyer başlangıcı yaşadı. Badou Ndiaye yani Kuzey Afrikalı zaten çok vardır köken olarak orada. Hı hı. Galatasaray'da hatta bir kaza yaşayıp futbol kariyeri bitmişti. Omar El Abdallah yine Norveç.
0: Evet,
1: ama aslında kökeni Fas tabii, baktığımızda. Tabii. Kuzey ülkeleri evet bir rol model oluyor. Koray İspanya rüzgarı var onu kabul edelim. Dün Şampiyon Ligi finali de yani, tamam bir İngiliz'de Fransız oynadım ikisinde hocası. İspanyol artı hani böyle
0: şu an en değerli kadrolar İngiltere, Fransa, İspanya zaten şey piyasa değeri olarak oyuncularına baktığında
1: Ancelotti'li Brezilya ne yapacak merak ediyorum
0: sence
1: çünkü
0: ne
1: şey,
0: olur
1: ben yani, İspanya, Fransa bence favoriler
3: evet.
1: Ben çok İngiltere'de
0: Brezilya C grubunda şöyle gruplara da bakalım mı varsa tek tek şöyle ufak ufak bakalım üzerinden yine konuşmaya da devam ederiz. A grubuyla başlayalım isterseniz. Bir yandan da üzerlerine konuşuruz. Şöyle oluyor. En iyi ya ilk iki sıradaki takımlar bir üst tura çıkıyor grupta zaten. Toplam 12 grup var. 48 takım mücadele edecek. Bu en geniş Dünya Kupası.
1: Tabii.
0: 48 takımın yer aldığı. Mesela A grubunu görüyoruz. İlk iki sıradaki takım çıkıyor. 12 grup içerisinde en iyi 8 tane üçüncü de bir üst tura çıkacak.
1: Yani bir galibiyet aldım üçüncü olursun. Üçte sıfır çeken olur çünkü.
3: Bir de fark
0: yani o yüzden şimdi
3: gerekiyor.
0: Gruplara bakarken ilk üç olarak biz tabii ki en iyi sekiz üçüncüden biri olur olamaz.
1: Bir şey söyleyeceğim bir şey bak bu grup güzel grup yani.
0: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Çekya A grubu.
1: Ben sana şey söyleyeyim ya her şey olabilir ya Meksika bence favorisi de.
0: Ev sahibi zaten ya bir yandan.
1: Ama yani.
0: Güney Kore banko diyorum ben.
1: Hadi evet, Güney Afrika'yı sona yazdım. Güney Afrika, Çekya.
0: Bu grup çok dengeli bir grupmuş yalnız. Ya.
1: Ha, onu demeye çalışacağım. Meksika ile Güney Kore'ye yazdım. Güney Afrika veya Çekya üçüncü olur diyorum. Bu arada Çekya bir ara Fatih Hoca'nın ismi yazılmıştı. Milli takım teknik direktörlüğü için.
0: Düşünür
1: mü
0: acaba?
1: Yani artık olmaz ama olsa olurdu ya niye olmasın?
0: Abi Çekya ile de Dünya Kupası'na gitmek ister misin? Fatih Hoca için demiyorum şu anda yani. Ben istemem ya.
1: Oyuncu düşünüyorum o Beşiktaş'taki sıkıntılı sol bek.
0: Jurasek en son.
1: Çek miydi Slovak mıydı?
0: Jurasek Çek diye hatırlıyorum.
3: Ben de Çek diye hatırlıyorum.
1: Çek mi? Evet. Düşünüyorum işte Kadleşler falan Fenerbahçe geldi.
0: Için
1: biraz tabii şöyle.
0: Çek ya da.
1: 95-96'da ben çok milli takımlarla aşırı neşir olduk. O dönemki Hırvatistan uçtu gitti. Çekya çok düşüş yaşadı. Yoksa Çeklerin evet. Finali vardı 96'da. Bir daha o işte Nedved'li, Poborski'li jenerasyonu bir daha yakalayamadılar.
3: Tabii bağımsızlık sonrasında.
1: Hırvatistan sürekli değiştirdi.

0: Jenerasyonu.
1: Evet.
0: Şimdi en son hani Modric işte, Rakitic sonrası bakalım kimleri çıkartacaklar.
2: Şu anda Meksika burada önde gözüküyor diyorsun.
0: Evet.
2: Caner sen?
1: Ya bence de öyle. Güney Kore deyince ister istemez gözümde o Almanya galibiyeti canlanıyor. O muhteşem bir galibiyetti. Onlar da tam bir turnuva takımı oldular Güney Kore'de. Yani Güney Kore ile Meksika burada avantajlı. Dediğiniz gibi Çekya çıkarsa üçüncü olarak çıkar. Güney Afrika hep muhtemelen grup sonuncusu olur gibi gözüküyor.
2: Sürprizler de açık her zaman.
0: Tabii. Güney Afrika evindeki turnuvada çok kötüydü Koray. Ben yoksa hani bizim toprağı bol olsun Moşe sanırım değil mi? Güney Afrikalıydı bizim ligimizde.
2: Evet.
0: Fenerbahçe, Kocaeli Gençler Birliği çok izledik. İyi oyuncuydu. Çok hani bildiğimiz oyuncusu da Vuvuzela'sıyla hatırlıyoruz yani Güney Afrika. Çok oyuncularıyla evet. Değil.
2: Zaten Afrika...
1: Bir de Şabalala vardı.
2: Çok güzeldi Afrika ama ya. Şey gibi mesela bana hissettirmedi. Katar'daki biraz daha zorlama bir turnuva gibi hissettirdi ama.
1: Evet.
2: O da gerçi inanılmaz yani. Tarihi bir turnuva şimdi.
1: Tabii.
2: Her ne kadar eleştirilebilir bu arada. O ayrı bir konu. Nasıl verildi edildi diye tartışmaya açık olabilir ama işin içinden bence son derece başarılı bir şekilde çıkmayı başardılar. Yani öyle ya da böyle.
0: Bir de
2: Katar'da gayet başarılı bir Dünya Kupası organizasyonu oldu. Statlar yetişti, her şey oldu.
0: Final maçı için demiyorum. Final maçı Snyder'in pasları çok güme gitti orada. Robben kaçırdı ama en hak eden İspanya güzel futbol oynuyordu. Artık hani 2008'de kazanmıştı İspanya Avrupa Şampiyonası ama 2010 onların en zirve yaptığı turnuvaydı. O Real Madrid Barcelona karmasıyla. Ki işte İspanya'nın gücünü birazdan konuşacağız Koray. Yani bak 2010'dan bahsediyoruz. Barcelona İspanya karması mı? Ramoslar, Puyollar, Casillasların işte Xavi Iniesta'nın olduğu takım. Şimdiki İspanya senle irdeleyelim. Muhtemelen Sociedad ve Athletic Bilbao kökenli oyuncuların gücünü konuşacağız. Yani komple ülke oldular artık.
2: Real Madrid'den futbolcu alınmadı ilk yani bu.
1: Evet o da çok enteresan.
0: Düşün eskiden direkt kafadan 4-5 oyuncu alırdın.
2: 50 yıl sonra mı öyle bir şeydi.
0: Doğru.
2: B grubuna bakalım. A grubunu dengeli olarak yorumladık. Kanada bir başka ev sahibi ülke. İsviçre, Katar ve Bosna Hersek var.
0: Bosna Hersek için sevindim. Güzel grup.
2: Kesinlikle. Evet. Orada da Edin Dzeko'nun inanılmaz bir liderliği vardı.
0: İsviçre'ye çok imreniyorum. Nedeni şu. Biz işte 2005 bayağı bir kavgalı playoff eğlendik. İsviçre ondan sonra turnuva kaçırmadı. Bakmıştım sadece bir turnuva kaçırmışlar Koray. Her turnuvada varlar. O turnuva devamlı, turnuva istikrarı çok iyi sağladılar. Tabii ki Arnavut ve Kosovalı oyunculardan çok besleniyorlar. İşte en aklıma gelen Galatasaray'da olmadı ama milli takımında iş yapmıştı Seferovic. Şaka zaten başlı başına orada çok üst seviye bir oyuncu. İsviçre, Bosna Hersek, Kanada olacak. Bak bu gruptan üçüncü çıkar Koray.
2: Katar'dan dolayı mı?
0: Katar'dan dolayı. Bir cebine 3 puanı koyar. En iyi 3. olur her türlü. O ilk 8'e girer yani. Buradaki 3 takım devam edecek bir sonraki tura bence.
2: Kanada?
0: Yani İsviçre 1, Bosna Hersek ile Kanada 2-3 mücadelesi verir. Evet. İsviçre 1 olur bence.
2: Puansız tamamlayan çıkar mı buradan?
0: Katar.
1: Sıfırlı. Öyle görünüyor.
2: Olabilir. Yani
1: kağıt üstünde öyle görünüyor.
0: Şey Katarlı bir oyuncu söyle desen söyle şimdi izleyicilere ayıp olacak.
1: Tabii.
0: Yok yani en son Xavi'yi getirdiler yine bir şey olmadı. Yani olmadı. Mesela Suudi Arabistan bir şekilde hareketlendi. Arjantin'i falan bir önceki değil mi? Turnuva Suudi Arabistan mağlup etmişti ilk maçında Arjantin'i. Sonra Arjantin böyle kıpırdayıp hatta bir ara elenme ihtimali vardı.
2: Doğru.
1: Ya zaten Dünya Kupası'nı bu kadar özel kılan unsurlardan biri de bu sürprizler esasında. Az önce işte Güney Kore örneğini verdim. İşte mesela birazdan yine konuşacağız Fransa-Senegal eşleşmesi. 2002 Dünya Kupası'nın açılış maçıydı o karşılaşma mesela.
2: O zaman Senegal çok iyiydi tabii ki. En iyi dönemlerinden birisiydi. Burada Bosna Hersek, İsviçre arasında.
0: İzleyicilere cevap vereyim. Arkadaşımın bana hatırlatmasıydı. Guardiola'nın bir yorumu bu. Zaten şu an futbolun bir numarası. 4 senede takımlar misyonunu tamamlıyor. Yani o takımları değiştirmeniz gerek. Dünya Kupaları da bunda çok net bir göstergedir aslında. Sen Dünya Kupası'nı kazandığında 4 seneki turnuvada duygusallık yapıp aynı oyuncu grubuyla devam etmeye çalışıyorsun. Oyuncu grubunu devam ettirmediğin için de tepe taklak gidiyorsun. Üst üste mesela şimdi bak 2 sene üst üste Şampiyon Ligi'ni alan takım var ama bak üst üste 2 Dünya Kupası alan takım var mı bir düşünüyorum. Şimdi mesela 2006'yı İtalya aldı, 2010'da dağıldı. Hatta gruplarda dağılmıştı. 2010 İspanya aldı, 2014'de Almanya. 2018 Fransa, 2022 Arjantin. Bir Brezilya 94'ü kazandı, 98'i finalde kaybetti, 2002'yi kazandı. Orada bir 8 sene ki zaten o zamanki işte futbol son Brezilya futboluydu. 10 numaralar vardı. Doğru. Brezilya'da kaç tane 10 numara vardı? Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaka, sonraki jenerasyon gibi. Doğru. Hatta. Bizim ülkemize geldi Marcelinho'lar, Lincoln'ler. O zaman tamam ama ne zaman futbol biraz zaten fiziğe geçmeye başladı. Brezilya'nın da büyüsü kaçtı. Büyüsü bozuldu değil mi? Ben Brezilya performansını çok merak ediyorum. Ancelotti çünkü çok iyi teknik direktör.
2: Üst üste Dünya Kupası'nı iki kez kazanan iki ülke var. Bunlardan birisi İtalya, 1934 ve 1938 yıllarında kazanmış. Brezilya'da 1958 ve 62'de üst üste iki kere Dünya Kupası kazanmış.
0: Ya o dediğim gibi matematik yani. Sen 4 sene sonra da aynı
2: oyun. Bu yana yok.
0: Şundan dolayı Koray, yani şampiyon oluyorsun. Diyorsun ki hani ben bu oyuncu grubuyla bir sonraki Dünya Kupası'na da gideyim. Olmuyor. Yani o dönüşüm yapman gerek takım. İspanya bunu çok iyi başardı. Doğru. Yani 2008'de futbola domine etmeye başladı İspanya. Guardiola etkisi diyeceğiz. Oyuncu Xavi'leri, Iniesta'lar, Torres'ler hepsi değişti. Doğru. Artık. Yine iyiler.
2: C grubuna bakalım. Brezilya. Dünya Kupası dediğinde bir kere Brezilya ve Arjantin olmadığı bir Dünya Kupası'nın adı sadece Dünya Kupası'dır. İçeriği
0: peki
2: bana, göre
0: bana şeyin cevabını ver Koray, biraz gevezeliğim tuttu. Türk insanı niye Brezilya'yı tutar? Brezilya'ya karşı bir sempati var bizde. Var. Değil mi? Abi, Brezilya.
2: Yani biraz daha
0: İtalya'yı severiz.
2: Akmaz kokmaz, bir zararı yok bize. Futbolcusundan başka bir şeyini görmedik, bir olumsuzluğunu görmedik. O yüzden gayet sempatik geliyor. Bir de çok fazla Brezilyalı futbolcu da buraya geldi.
1: Evet, onu söyleyecektim şimdi. Süper Lig'de en fazla Brezilyalı futbolcu mücadele etti bu zamana kadar. O yüzden biraz oradan da bir duygusal bağ.
2: Bir de şöyle bir şey var. İngilizler futbolu buldu ama dünyaya futbolu Brezilyalılar sevdirdi. Bu kadar basit. Aslında bir anlamda öyle bir şey var. Bütün izlediğin top cambazı diye nitelendirdiğin futbolcuların çoğu Brezilya'dan çıkma.
0: Ya tabii Ronaldinho'nun o 2005-2006 sezon performansı, solo performans, daha iyisini izlemedim.
2: Acayip.
0: Ya belki Messi diyeceğiz. Messi zaten en iyisi de yani Messi denklemden çıkar. Ronaldinho başka.
2: Chelsea'ye karşı böyle dans yaparak attığı bir gol var. Evet, evet. O maçın Stanford mesela işte. Önünde tabii öncesinde mesela arkadaşla konuşuyorduk. Hiç unutmuyorum onu. Dedi ki ya ne olur akşam işte Chelsea Barcelona. Vallahi dedim Barcelona kazanır dedim. Niye dedi? Ronaldinho var dedim. Ondan sonra Ronaldinho yani çok böyle enteresan, ilginç bir
1: işte,
2: gol attı.
1: Antep fıstıklarının zıvadan
2: evet,
1: çıktığı
2: yani
1: dönemler.
2: Adam dans ederek gol attı. Maç bitti, arkadaş dedi ki ya ben dedi bu kadar basit bir şeyle nedene dayanarak kazanacağını söylemesi ve adamın da gerçekten onu yapması ilginçti.
0: Şey var Rüştü.
2: Milan'a attığı acayip bir gol var.
0: Rüştü hocamız o konfederasyonda ağlara soktu Ronaldinho'yu. Alex'in golünde bir kavga bir şeyler oldu
1: evet,
0: orada.
1: Ufak bir arbede yaşanmış.
0: Spiker çok iyi. Ronaldinho iyice çirkefleşti ama yani olabildiğince biz oyuncular aslında. İtiyoruz kakıyoruz. Güzeldi bakalım. O zamanlar Brezilya'ya bayağı kafa tutuyorduk.
2: Eskiden de böyle mesela spikerlerimiz daha böyle büyük abilerimiz daha çok böyle laf filan da sokuyorlardı maçı anlatırken. Şimdi olsa vay hamaset yaptım filan diye bayağı.
0: En son hatırlasana geldi buraya Brezilya, kızdılar Brezilya oyuncular faal yapıyorlar diye, tam tersi hani Brezilyalıları
2: ya, şimdi Zubizarreta ya bir Beşiktaş maçında Zubizarreta Beşiktaş gol attıktan sonra bir şey var orada, rap diliyle böyle dis atma var spikerden, kim de hatırlamıyorum ama yani onu bulursanız muhakkak izleyin. İşte Zubizarreta'yı görecektiniz bu golden önce, bir cakalar bir havalar ne oldu diye böyle maç içerisinde bayağı üzerine o gitmişti karşılaşmanın spikeri ama şu an ismini hatırlayamadım, kusura bakmasın. Brezilya herhalde burada favoriniz zaten. Fas mı İskoçya mı? Hangisi daha önde olur sizce?
0: Beraber bitebilir.
1: Çok
0: tam böyle kapalı kutu.
1: Çok
0: yine 2-3 Fas İskoçya oynar. Biri Brezilya. Evet. Bu arada Fas da yani o Kuzey burada Afrika'nın en yetenekli, hep yeteneklidir Fas topçuları.
2: Afrika şampiyonu oldu biliyorsun zaten.
0: Olmadı.
2: Yani sonradan
0: Senegal
2: verdiler.
0: Gönüllerde Senegal.
2: Evet, masada kazandı ama. Ya o da neydi ya, adam havluları alıyor, kaçanlar, kaleci, yardımcı kaleci kovalıyor falan ya. İnanılmaz şeyler oldu. Hatırlıyorsun değil mi, izledin onu?
0: Saçma sapan bir penaltı
2: kalecinin
0: verdiler.
2: Kalecinin havlusunu evet, çalıyorlar arkada top toplayıcılar. O Senegalli adam onları kovalıyor, yere düşüyor, çocuklar elinden almaya çalışıyor.
0: Brahim Diaz kaçırdı penaltıyı, beleş evet, olmayan penaltıyı verdiler, Senegalliler çıldırdı. Sonra da Papke attı golü, izledim finali.
2: Acayip mahalle maçı gibi hareketler vardı son bölümünde.
0: İskoçya'da McTominay var değil mi? İskoçya.
1: Scott McTominay. Evet.
0: İyi oyuncu.
2: Haiti. Buranın da üçüncüsü avantajlı o zaman. Haiti.
1: Bu arada evet. Brezilya demişken dün muhakkak görmüşsünüzdür. Penaltı atışlarından sonra dünkü Paris Saint-Germain Arsenal finali. Herkes özellikle şeyi konuştu. Dünkü o Marquinhos'un Gabriel'e koştuğu sekansı konuştu. Ama oradaki en önemli detay sadece 10 gün sonra o ikili Brezilya'nın stoper tandemini oluşturuyor. Gabriel'le Marquinhos.
2: Doğru.
0: Futbol için de olur öyle hikayeler.
2: Bizde de olsa bizde de koşardı.